0: sağlık durumunun ciddi olduğu, kötü olduğu yönünde, daha doğrusu ciddiyetini koruduğu yönündeydi. Ancak geride bıraktığımız dakikalarda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Gaziantep valisiyle bir telefon görüşmesi oldu. Kemal Çeberi telefonlara da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Melih Meriç'in sağlık durumuna dair bilgi aldı. Melih Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun gayet iyi olduğu ifade edildi. Bu sevindirici bir haber. Bunu da yeniden paylaşmış olalım. Aynı zamanda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Melih Meriç'in ailesiyle de telefonda görüştü. Geçmiş olsun dileklerini iletti ve Meriç'in bir an evvel sağlığına kavuşarak yeniden aramıza dönmesini temenni ediyorum ifadesini kullandı. Peki bu kavga neden çıktı? Daha doğrusu bu saldırı neden gerçekleşti? İddia o ki Seyit Ahmet Kereş, malum yeni partinin kurulmasıyla birlikte yeni partiye geçen isimlerden birisiydi. Önceden dediğimiz gibi CHP'nin Oğuz Eli ilçe başkanlığı.
1: İlter, o zaman şöyle düzeltmeli miyiz? CHP'li isim değil aslında. Eskiden o da evet, CHP'deydi, ilçe başkanıydı. Özgür Özel'in doğru, yeni partiyi kurmasıyla birlikte yeni partiye geçen bir isim Ahmet
0: doğru,
1: Kereş.
0: Yeni partili, yani aslında onu söylemek daha doğru olur. Yeni partili Oğuz Eli, eski CHP Oğuz Eli ilçe başkanı. Yeni partili Seyit Ahmet Kereş ifadesi daha doğru olur. Çünkü artık Özgür Özel'le birlikte siyaset yapan bir isim. Yine aynı zamanda Yeni Parti'nin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i, Meriç'e saldırıda bulunan isim Seyit Ahmet Kereş. İddiaya göre Seyit Ahmet Kereş yeniden ilçe başkanı olmak istiyor. Ve buna da Melih Meriç'in karşı olduğu yönünde, buna karşı çıktığı yönünde bir iddia var. Seyit'e muhtaç bir iddia. Bu dillendirilen, yüksek sesle de aslında dillendirilen bir iddia ve bu iddia nihayetinde bu iddia gündemde ve Seyit Ahmet Kereş de ilçe başkanlığına karşı çıktığı iddia edilen Melih Meriç'i bu gerekçeyle bıçaklıyor. Böyle bir iddia var. Bunun gerekçesinde bu olduğu ifade ediliyor ama neyse ki Melih Meriç'in sağlık durumu şu anda gayet iyi. Ameliyatının başarılı geçtiği yönünde zaten az önce A Haber'e de Gaziantep valisi bağlandı. Son güncel bilgileri de verdi. Zaten Numan Kurtulmuş'la da bu yönde yaptığı telefon görüşmesinde ameliyatın başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti. Adalet Bakanı Hakan Gürlek'ten bir açıklama var. Onu da hemen aktaralım.
1: Onu da evet, onu da alalım. Sorumuz olacak, zira sorularımız da var. Merak ettiğimiz bazı başlıklar var. Önce Bakan Gürlek'in de açıklamasını dinleyelim.
0: Hemen aktaralım Hakan Gürlek'in açıklamasını. Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum dedi Hakan Gürlek. Tedavisi süren Sayın Milletvekilimize acil şifalar diliyor. Ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerinin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz dedi. Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adli makamlarımız bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkaracak, ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ve aynı zamanda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de gelen bir açıklama var. AK Parti kanadından Ömer Çelik de geçmiş olsun dileklerini iletti. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e dönük saldırıyı lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir. Sayın Meriç'in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz. Ailesine ve partisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz dedi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. AK Parti kanadından gelen açıklamada bu şekildeydi.
1: Peki Eray Hocam, sizin sanırım bir sorunuz var.
2: Yani bu fail yakalandı mı, son durumu nedir? Hani adli soruşturma mutlaka başlatılmıştır ama fail yakalandı mı ve herhangi bir beyanda bulundu mu bu konuyla ilgili, neden yapmış?
0: Buna dair henüz bir bilgi yok. Daha doğrusu tabii ki soruşturma başlatıldı. Ancak yakalanıp yakalanmadığına dair henüz resmi kaynaklardan gelen bir açıklama yok ama şüphesiz kısa sürede gözaltına alınacaktır. Ve bununla ilgili de zaten adli süreç başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de savcılık tarafından soruşturmanın başlatıldığını ifade etti. Önümüzdeki dakikalarda gözaltına alındığına dair haberler gelebilir. Biz de bekliyoruz.

0: Şimdi ilk evet. duyulduğunda Mahmut Öğür aslında sanki CHP'li bir isimden yeni partili bir isme yönelik bir saldırı gibi. Ama şimdi bakıyorum bir yandan da Seydi Ahmet Keleş'in yeni partiye geçtiği, hatta buna yönelik basın açıklaması da var. Hatta ilçe başkanını seç diye bir kampanya yürüttüğü de sosyal medya hesabında var. Yani yeni partili bir isim tarafından yeni parti milletvekili bıçaklanıyor. Evet. İddia o tabii, ilçe başkanı seçtirmediği için.
1: Birçok iddia var aslında da yani. Tabii sonuçta hani son valinin açıklamasına göre de belki de yakalanmak üzeredir diye de söyledi. Şimdi tabii bir taraftan hakikaten geçmiş olsun diyorum, bir milletvekilinin bıçaklanması, bir siyasi aktörün bıçaklanması tabii. Hakikaten üzücü bir şey ama aynı zamanda da gerilim yaratabilecek bir şeydir. Çünkü daha haber gelir gelmez senin de söylediğin gibi CHP yeni parti ilişkisi üzerinden meseleye bakılıyordu. Halbuki yani orada tabii ki bir siyasi gerilim var ama o gerilimin bu noktaya gelmesi bugünkü tartışmalara bakınca hani şaşırtıcı değil ama yani oranın köpürtülmemesi gerekiyor. Yani siyasi gerilim, siyasi rekabet elbette olacaktır ama bunun köpürtülmemesi gerekir. Sanki ilk gelen bilgiler böyle bir imaj yarattı. Bu hiç doğru bir şey değil. Şimdi yeni partili olduğu, hatta senin söylediğin gibi yani ilçe başkanı değil, daha önce milletvekilinin ona söz verdiği gibi bir kulis de vardı. Yani deniyor ki kurucu il başkanı Gaziantep'in kurucu il başkanı olma sözü verilmiş. O sözün yerine getirilmemesi üzerine de böyle harekete geçmiş. Tabii bu yani belki de İyi Parti'yi de bir problemden kurtarmış bu olay aslında. Çünkü bu olay üzerinden bir milletvekilini bıçaklamaya kalkıyorsan senin yapacağın siyaset batsın. Yani böyle siyaset falan olmaz. Bir, iki, vali açıkladı. 27 suç dosyası varmış. Yani aralarında hakaret falan gibiler var ama dolandırıcılık da varmış. Yani düşünün, ya belki de ne kadar yaptığı Oğuz Veli ilçe başkanını bilmiyorum ama CHP'deyken hakkında suç dosyası olan, 27 suç dosyası olan bir siyasi aktörden bahsediyorum.
0: Böyle bir durumun normal vakalarda işte bazı isimlerin işte bir siyasetçiyle fotoğrafı çıktığında özellikle hükümet cephesinde neler söylüyorlar ama şu isim yani, görüntüde. Evet. Özgür Özel'e çok bağlı bir isim. En azından paylaşımlarından onu görüyoruz.
1: Şimdi mesela en son attığı bir tweet var. Yani bir yani yeni parti militanı yani daha tam bir militan.
2: Ya ben işte
1: gibi
2: hani özür dileyerek mesaj Mahmut abi ben o yüzden şu soruyu sordum. Yani bu aslında siyasi içerikli bir tartışmanın sonucunda mı gerçekleşti?
1: Öyle
2: yoksa siyasi gibi görünüp aslında arkasında başka bir durum mu var onu anlamaya çalıştım.
1: İlk şeydir ama Ela Bey yani ilk gelen bilgiler geçmişteki ilişkilere de bakınca ilçe başkanından geliyor. Bir de çok militan bir tarafı olan bir CHP'li yani geçmişin için söylüyorum. Ne bekliyor? Ben bu Gaziantep'in kurucu il başkanı olurum diye beklenti üzerinden olma ihtimali çok yüksek. Arada bir çıkar ilişkisi, parasal ilişki var mı yok mu? Şu ana kadar gelen bilgilerde yok. Böyle bir şeyden dolayı böyle de bir dosyası olan birisinin bu tür bir eylem yapıyor olması hiç de şaşırtıcı değil.
0: Kendi deyimiyle tarihin doğru tarafında
1: durmuş
0: olarak
1: yani, durmuş ama
0: yeni partiye geçişini duyurmuş.
1: Yanlış adam olduğunu da kabul etmiş.
0: Hatta ilçe başkanlığı yarışında duyurmuş.
3: Ben de şimdi sevgili Mahmut'a ekleyeceğim, baktım.
0: Tabii ki.
3: Muhabirimiz çok enteresan bir şey söyledi. Şu anda yeni partide kurultay, mahalle başladılar çalışmaya. Kurultay çalışmaları başladı. İki gün oldu başladı. Ve orada şu anda bu çalışmaların sonunda ilçe başkanları seçilecek. Bu delege. Yani burada şimdi önde delege. Gerçi Özgür Özel delege değil. Temsilciler seçecek. Üyeler seçecek dedi ama kanuna yapılamaz o. Delegeyle.
2: Önce
3: sistem
2: atanıyor.
3: Delegeyle çalışacak.
2: Önce atama yolunu temel oluyor.
3: Tabii delegeyle çalışacak. Şimdi burada çıkacak delegelerden sonra buradaki çıkacak delegeler mahalleden ilçe başkanlarını seçecek. Şimdi bunlar Mayıs ayında CHP'de mutlak putlan kararı çıkmadan önce arkadaştı. Aynı yerde siyaset yapıyorlar. CHP'nin Gaziantep'in de o milletvekili de saldıran da aynı şekilde arkadaş bunlar. Neden? Görevliler. Eski olsun yeni olsun birbirlerini tanıyan insanlar. Şimdi burada yeni olayda bu belliydi. Yeni parti içindeki kavgaların büyüyeceğini zaten biliyorduk. Önümüzdeki günlerde ki onlar biliyorsunuz Eylül-Ekim aylarında kurultaylarını, ilçe il başkanlarını seçecekler ve Ekim sonunda da büyük kurultay yapacak. İyi Parti'de bir büyük bir sıkıntı burada başlayacak. Onun sıkıntısı da yaşıyorlar şu anda. Neden yaşıyorlar? Çünkü burada yeni milletvekilleri kurucu, bu kurucu, bu saldırıya uğrayan kurucu, yani partinin de kurucusu. Parti kurucuları olduğu için milletvekilleri oradan doğrudan doğruya delegeleri ilçe ve il başkanlığını seçtirmek için devredeler. Sistem böyle çalışıyor. Mahmut Övürdoğlu çok iyi bilir. Biz de o mekanizmayı biliyoruz. Şimdi böyle bir gelişme var. İkincisi, belediye başkanları geçti 200'ün üzerinde. Belediye başkanları CHP'de alışmışlardı. Kongrelere müdahale etmeyi, onun akrabasını, bunun akrabasını alarak işe aldılar. Onlar da ilçe ve il başkanlarını seçtirmede CHP'de çok iyi ileri gitmişlerdi ve çok önemli bir noktalara gelmişlerdi. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki belediye başkanları partideki teşkilatlara karışmayacak diye devamlı söylüyor şu andan itibaren. Bu olayda önümüzdeki günlerde çok daha kritik gelişmeler, Allah göstersin, olmasın.
0: Yani neden? Eğer iddialar böyleyse,
3: çünkü
0: çok burada kritik, da başlamış bu tartışmalar, tabii, müdahaleler.
3: Çünkü orada ilçe başkanlarının, il başkanlarının seçiminden sonra ki büyük kurultayda önemli parti meclisi yeniden seçilecek. Yeni partinin MKYK'sı yeniden seçilecek. Bu nedenle o listelere girmek için şimdiden başlayan bu kavgalar zincir halinde, halkalar halinde devam edebilir. Bunu görüyorduk. İşte Menderes'te gördük kavgaları. Ankara'da Etimesut'ta aynı şekilde sıkıntılar başladı. İstanbul'da da kulağımıza geliyor. Çok kritik gelişmeler oluyor CHP ile Yeni Parti arasında. Yani bu tırmandırmışlardı. Özgür Özel ve arkadaşları o kadar ileriye seviye getirdiler ki genel merkezi işgal ettiler. Teslim etmediler. Milletvekillerini sokmadılar oraya. Oraya bombalarla, bilmem göz yaşlarında bombalarla girmeye çalıştılar. Hastaneler orada yaşadık o anları. Onları gördüğümüz zaman şu anda tansiyon çok yükselmiş durumda. Bir de yeni partiye geçen CHP'den ayrılan delegeler var. CHP'den ayrılan isimler var. Onlar ilçe başkanı olmaya, delege olmaya çalışacaklar. Onları da milletvekilleri başka adamları yaptığı anda orada önümüzdeki günlerde bu iki ay içinde buna benzeyen olaylar olacağını tahmin ediyorduk, bekliyorduk. Onu da şu anda gördük. İnşallah bu noktada kalır. Bir milletvekiline bıçak çekebilecek kadar gözleri, yani tartışma o kadar büyümüş ki, aralarındaki kavga, hırs o kadar büyümüş ki bunların önümüzdeki günlerde çok daha farklı şekilde Ekim ayının sonuna kadar, büyük kurultaya kadar kademe kademe devam edeceğini öngörüyorum ve üzülüyorum. Ve particilik yani nereye getirildi, bu tartışmaları da görüyoruz. Ve Özgür Özel ve arkadaşları yaptıkları hareketlerin sonucunun bu olacağını bilmeleri lazımdı. Tansiyonu yükselttiler. Herkesi birbirine düşman hale getirdiler. Bu bir halkalar biçimde, zincirler halinde devam edecektir diye düşünüyorum.
0: İşte en başından beri aslında konuştuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında özellikle bu görevden alınan belediyelerin yerine yapılan meclis üyeleri arasındaki seçimlerde zaten CHP ile yeni partili gruplar arasında tartışmalar, kavgalar başlamıştı. Acaba Oğuz elinde de benzer bir kavga mı var diye şöyle bir düşündük. Hatta İlter'le onu konuşurken bir yandan da teyit ettim. Yani çok sıkı bir Özgür Özel taraftarı olan bir isim Seyit Ahmet Keleş ve onun izinden giderek de CHP'den istifa ediyor. Yeni partiye geçiyor, başkan, ilçe başkanı yarışına duyuruyor. Ama iddialar o yönde ise yine aynı konu. Yani ilçe başkanları seçimine bir şekilde bir müdahale iddiası var. Yani o başkan diyor ki beni seçtirmemek için milletvekili bir şeyler yaptı. Diğer yandan demek ki başkan seçilmeyince bıçaklar çekiliyor ya da böyle isimler... Yeni nesil siyaset diyorlar ya.
3: Hayır.
2: Ya, bu mu? Bakar mısın? 27 ayrı suç kaydedin değil mi abi? Yani bu nasıl siyasetçi olabilir yani?
1: Siyasi partilerde bu tür gerginlikler olur mu? Olur. Şimdi delege yarışı, delege hesabı, delege üzerinden siyasi etki oluşturmak, bunların hepsi olabilir şeylerdir. Şimdi tabi burada adam il başkanının sözü aldığını söylüyor. Verilmediği için de böyle öfkelenmiş gidiyor. Tabi Bülent Bey'in dediği o gerilim yaşanır mı İYİ Parti'de? Aslında her partide yaşanıyor. CHP geleneğinde hep kavga var. Yok değil. Fakat burada biraz daha farklı bir durum var. Yani Şimdi CHP ile İYİ Partililerin belediyeler üzerindeki tartışmalarına bak.

0: Diyorsun. Ya şimdi orada bir taraftı CHP, bir taraf yeni parti. İkisi bir daha önce birliktelerdi. Fakat şöyle de bir fotoğraf var, yani bunu da artık İYİ Parti, yeni partilerin görmesi gerekiyor. Öyle bir suçlamayla gidiyorlar ki yani CHP'yi yerin dibine batırıyor. Butlan CHP'si, Butlan CHP'si diyerek gidiyorlar. Sonra dönüp diyorlar ki niye bizi desteklemiyoruz? Ya şimdi bu şey yani siyasetin ahlaki ekseni açısından bakınca doğru bir şey değildir. Yani sizi zaten yolsuzlukla suçlayan bir CHP yönetimi var. CHP kadrosu var. Şimdi doğal olarak seni desteklemeyecektir. Yani seçenek, başka seçenek var mı yok mu? Bakıyorsun AK Parti ile birlikte olup yapıyorlar. Şimdi bu işin bir tarafı. Diğer tarafı, bundan sonraki süreçte burada problem derinleşir mi bu türden? Bu çok özel bir şeydir. Yani bu da bütün CHP, Yeni Parti mensuplarını bu çerçeveye koymamak gerekir. Tabii. Orada tabii ki tartışma olacak ama orada farklı bir şey var. CHP'de kavga da olsa bir ideolojik eksen vardı. Yani bir geleneksel bir ideolojik eksen vardı. Gelgitler yaşanıyordu. Bunun biraz son dönemlerde belediyeler bozdu. Niye bozdu? Belediyeler rant eksenli bir pozisyon kazanınca, ciddi parasal güce kavuşunca siyaseti domine etmeye başladılar. Yani CHP il başkanı mı, İstanbul belediye başkanı mı? Hangisi etkilidir? CHP il başkanının esamesi okunmuyordu. Ya da işte başka bir yeri söyleyeyim, Burdur ya da Afyon ya da nereyi söylerseniz söyleyin. Yani il başkanları partinin ana omurgasıdır aslında. Partiyle belediyeler arasında böyle bir hiyerarşik durum vardı. Belediye süreci bunu tamamen tersine çevirdi. Bu da neyi getirdi? Farklı ilişkileri getirdi. Parasal ilişkileri partinin içerisine soktu ve bugün yaşadığımız kaosun nedeni bu. Şimdi bunu çok daha büyük boyutlu yeni partide göreceğiz. Bir, boyutuyla göreceğiz. İki, yani CHP geleneğinden gelen kavgacı taraf devam edecek. Bir de yeni tipler, yeni farklı siyasi aktörler de katılacak yeni partiye. Şimdi o farklı siyasi aktörlerin nasıl bir pozisyon alacakları, yani ben tabii Bülent Bey'in dediği bir tarafıyla doğru. Yani hakikaten kavgalı bir günler bekliyor yeni
1: farklı
0: parti. Umuyorum ki kavga etmezler.
1: Mahmut Öğür, aslında aynı siyasi geleneğin farklı bir tabela altında devam etti. Şimdi bir tarafa bakıyoruz. Eski CHP milletvekili, yeni parti milletvekili. Eski CHP ilçe başkanı, yeni parti ilçe başkanı olmak istiyor.
0: Siyaset böyle bir şeydir. Yani bugün dün birlikte olduğunuz insanlara ayrıldıktan sonra hain ilan ediliyor. Yani
2: ama bu burada, geçmişte Mahmut abi,
0: sol
2: burada,
0: gruplar vardı.
2: Burada bir, yeniden birlikte olduklarıyla da kavgalılar şimdi.
0: O da başka
2: ya,
0: bir
2: tamam,
0: şey.
2: Tamam, o bak hadi gene dersin ki ya biz burada ideolojik bir ayrışmaya girdik. Biz bunlarla anlaşamıyoruz. Biz CHP'den ayrıldık. Yeni bir ekolüz falan. Tamam. Yani eski hadi kötüle bir, hani siyasi olarak bu eleştiri kabul edilebilir de hani aynı birlikte olduğunuz, aynı yolda ayrılıp yeni bir yola başladığınız gibi birbirlerini böyle hem de hayatı tehlikesi var, öldürme kastı var büyük bir ihtimalle. Yani dava buradan açılacak şimdi, tamam mı?
0: Olabilir. Yani
2: efendim? Bunu anlamak biraz zor.
0: Bu özel bir durum. Yani arka planda suç dosyası olan bir adamdan söz ediyoruz. Siyasi gerilim yaşanır mı dediğiniz doğru. Niye yaşanır? Çünkü gerçekten şu anda İYİ Parti'yi, İYİ Parti kitlesini, sosyolojisini, siyasi kadrolarını yönlendirecek güçlü bir siyasi aks yok.
2: Yok.
0: Bak, lider yok.
2: Lider, güçlü. Evet.
0: Ha, tamam, Özgür Bey'i lider olarak görmek istiyorlar. Liderlik tarafı da bir biçimde göründüğü doğru. Ama siyaset öyle kolay bir iş değil. Siyaset hakikaten yani o kitleleri yönetme becerisi olabilecek ve önüne bir alternatif koyabileceksin.
1: Yani yarın birisi derse ki ben gücümü İmamoğlu'ndan alıyorum, beni işte bak, İmamoğlu destekliyor, anda, ben onun adamıyım.
0: Onu dediğin anda gücün kalmaz parti yönetmekte. Onu dediğin anda siyasi kitleleri yönetmekte gücün kalmaz, zayıflarsın. O kitleler başka bir adrese bakar. O başka bir adresle parti içerisindeki başka bir adres arasında gerilimler çıkabilir. Yani bu tabii Türk siyaseti açısından da negatif bir durumdur. Yani
1: maalesef.
0: Sonuçta yeni bir parti çıkıyor. Yeni bir parti hani bir biçimde umut yaratsın diye bakılıyor. Ama tam tersi umutsuzluk yaratan bir noktaya götürüyor. Bu ne demektir? Bu siyasete güveni azaltabilir. Siyasete güveni azaltması da doğru bir şey değildir. Yani umuyorum İYİ Parti bu anlamda kendini toparlar diye düşünüyorum. Yoksa aksi halde hakikaten siyasete zarar veren bir noktaya gelir. Kendi içinde büyük bir kavga yaşanır mı? Evet, öyle bir ihtimal de var.
3: Şimdi yani, pardon, çok önemli olaylardan birisi de şimdi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, özellikle Ekrem İmamoğlu'na bağlı bir medya grubu var. İsimlerini saymıyorum. Gazete var, kanal var. Hı hı. Yayınları

0: rahatsız edici. Butlancılar. Yani adamlara böyle hakaret ediyor.
1: Evet.
0: Bu nerede başladı? Genel merkezde milletvekillerini sokmadılar. Geldi Kemal Bey'in milletvekilleri kapıdan girecek. Milletvekilleri genel merkeze alınmadı. Onlar onlara butlancılar diye bağırıyor. Ve iktidarla işbirliği yapıyorsunuz. Plan yaptınız, geliyorsunuz. Satıyorsunuz partiyi diyor.
1: Hain.
0: Kendileri de onlar da hırsızlar diye bağırıyor. Yolsuzlar diyor. Hırsızlar diyor. Yani partide şu anda aynı kişiler, aynı politika yapan insanlar o medyanın da kışkırtmasıyla şu anda düşman hale geliyorlar. Ve en küçük olayda belediye meclis üyelikleri de biliyor, görüyorsunuz. En küçük olayda, ki Menderes'teki olay da çok önemli bir olay.
2: Çok özür diliyorum.
0: Hemen patlayacak da
2: olay anına dair evet. Görüntüler de geldi. Şimdi sanırım bu görüntüdeki kişi Seyit Ahmet Keleş. Şu elinde bıçak olan kişi. Evet, muhtemelen o ve evet, o bıçaklanan da sanırım milletvekili. Şimdi iki isim de yeni partili ve bir olay yaşanıyor. Şimdi saatler 18.24'ü gösterdiğinde güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan bu görüntülerde ikilinin bir kavgası var.
1: Evet, yani bu bildiğiniz kavga yani.
3: Bildiğimiz kavga.
1: Ki, yani enteresan, yan taraftakiler kimseler de bak şey yapmıyorlar. Yani
2: kimse de bir şey yapmıyor.
1: Evet.
3: Elinde bıçak olduğu için herhalde çekiniyorlar mı? Ne yapıyorlar? Şuraya bak ya.
2: Şimdi ciddi bir kavga başlıyor. Milletvekili aracından inmiş anladığımız kadarıyla.
0: Bak, tokatlıyor yani. Bir tokatlama da var karşılıklı. Bak.
2: Ve ardından da işte o olay yaşanıyor. Tabii yeni parti içerisinde pek çok gerilim bekleniyordu ama böylesine bir olay beklenmiyordu. Bizler Gazi Meclisimizde bile milletvekillerinin siyasi kavgalarının yakışmadığını, bunların hoş olmadığını ifade ediyorduk ki işte daha yeni kurulmuş bir siyasi parti içerisinde, ki geçtiğimiz seçimlerde de süreçte de birlikte çalışmış, yeni partiye de birlikte geçiş süreçlerinin hayır, yaşandığı bir konu.
0: Bildiğim. Parlamentoya milletvekilleri tabanca ile giriyordu. Hı hı. 90-80 döneminde, 80-90 döneminde Doğru Yol Partisi milletvekilleri tartıştı ve bir milletvekili öldürüldü orada tabancayla. Ve ondan sonra yasak geldi. Tabancalarla giriş. Yani düşünebiliyor musunuz? Aynı partinin insanları o dönemde de vardı ve bu hem orada şeyle ilgili bu parti teşkilatı ile ilgili. Burada bir başka bir gelişme var. Adam CHP'den ayrılmış bu gelenler. CHP'den ayrılmış. Burada bir paye almak zorundalar. Delege olmak durumundalar. Belediye başkanları geçmiş. Belki onlarla bir belediye başkanından iş talebi olacak. Yeniden iyi. Hepsiyle beraber. Bu noktada bir talepte bulunmuş olabilir. Geçmiş olsun tabii milletvekiline. Fakat burada bir tartışma her ilde muhtemel. Çünkü gelenler bir yer almak için, delege olmak için, belki ilçe başkanı olmak için milletvekilleri söz vermiş olabilir. Seni ilçe başkanı yapacağım. Benim adamımsın sen diye. Ama belediye başkanları da aynı şeyi yapıyor şu anda.
2: Belediye başkanları pozisyon da, almaya çalışıyor da, bu yeni siyasi.
0: Mahmut'u da söylediği gibi İktidar. Belediye başkanları ilçeyi ve illeri idare etmeye başladılar. Çünkü imkanları, rantları kullanıyorlar. Güçleri var. Delegeleri, onun akrabalarını işe alarak delegeler üzerinde çok etkili hale geldiler. Bunları şimdi bu iki ay içinde burada bir tartışmayı, bir makam kapma, bir yer kapma, bir önümüzdeki dönemde bir göreve gelebilme imkanı nedeniyle bu tartışmalar korusun Allah diyorum, çok daha tehlikeli gelişmelere de yol açabilir. Şimdi dilleri bir kere dili değiştirmeleri lazım. Butlancılar diye hakareti bırakmaları
2: umarız
0: lazım.
2: Umarız ki kendi içlerindeki siyasi kavgaları da bu şekilde değil, evet. Demokratik yöntemlerle il, ilçe başkanları, belediye başkanı ya da milletvekili belirleme süreçlerinde bu şekilde değil,
3: gelmişiz.
2: Demokratik bir zeminde evet, devam ediyor.
3: Türkiye, eder. Düşünün PKK gibi 47 yıllık terörle barışmayı başarmış bir Türkiye'de yaşıyorsun. Yani kendi içindeki siyasi meseleleri böyle kavgaya dönüştürmenin artık alemi yok. Bunu aşmaları gerekiyor. Yani siyaset böyle bir şeydir. Siyaset topluma öncülük yapması gereken yerdir.
2: Maalesef.
3: Tersini yaparsanız bu kavga bitmez yani.
2: Yani iki ismi

0: Oğuz Eli için, Gaziantep için bir şeyleri tartıştığını ya da bunun mücadelesini vermesi beklenirken maalesef
1: işte ben
0: farklı
1: de tam
0: nedenlerle
1: o noktada
0: bu olaylar.
1: Muhtemelen yani bir şey yani emekli bir jandarma subay olur. Yani bu iş sadece bir işte ya ben kurucu başkan olayım filanın ötesinde bir durum görünüyor. Çünkü basbayağı bir tartışma, bir kavga, karşılıklı atışma, saldırı filan. Hakikaten çok enteresan bir durum yani. Ve Türk demokrasisine de yakışmıyor yani, onu da söyleyelim yani. Yani
0: Sayın Melih Meriç'e de geçmiş olsun ya, dileklerimizi çok fazla bir şey iletelim.
1: Evet, geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim.
0: Evet. Evet. Şimdi bir önemli gelişme daha yaşandı. Geride bıraktığımız gün malum Ali Ankuri Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonların ardından pek çok önemli bilgi ortaya çıktı. Önemli belge ile geçirildi. Önemli varlıklar, tırnak içerisinde silahlar, altınlar, kilogramlarca altınlardan bahsediyoruz. Bunlar ele geçirildi. Ama bugün önemli bir gelişme yaşandı. Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir karar alındı. Fethi Kabir kararı.
2: Karar, evet.
0: Şimdi bu oldukça önemli. 8 Eylül 2016 tarihinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti Mahmut Övür. Şimdi baktığımızda şöyle tarih çok önemli. Çünkü 15 Temmuz'un
2: sonra
0: ardından yaşanan bir olaydı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şöyle dedi. 2026 işte dosya numaralı kayıtlı olan soruşturma dosyasında 6 Eylül 2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakta. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla Fethi Kabir kararı alınmıştır.
2: Şimdi Dair, bu tabii çok karmaşık bir olay. Yani o günlere baktığın zaman Türkiye'nin tabii FETÖ gibi bir belayla mücadele ettiği bir zaman dilimine denk düşüyor. Ne gerçek anlamda yargı temizlenmiş, ne emniyet tam anlamıyla temizlenmiş. Böyle bir problemli döneme denk düşen bir şey. Yani dosyaya baktığınız zaman yani Beykoz'da bir çiftlikte çiftliğin işte cemaatin işte lideri geliyor ve 32 saat ne oradaki bekçi, ne ona bakan, orada da odacı diyelim ya da kimse bakımını yapan insan, ilgilenen insan sormuyorlar. Çok enteresan yani. Demiyorlar 32 saat çıkmadım buradan, nasıl oldu? Yani kimsenin sorduğu yok. Bu soru da sorulmuyor. Yani savcılık hemen normal ölüm diye şeyini verip gidiyor. Adli tıpa gidiyorlar. Adli tıptaki 3 kişiden bir tanesi FETÖ'cü çıkıyor oradan. Evet. Şimdi böyle bir olay, böylesine bir etkili bir cemaat bildiğimiz kadarıyla ben 80'lerden beri izliyorum. Yani her tarafta izini gördüğümüz bir cemaatten bahsediyoruz. Gerçekten bir cemaat diye yola çıkan, yani gerçekten dini eğitim vermek için yola çıkan bir zatın etki alanı oluşturduğu bir etki alanından söz ediyoruz. Ama sonra bakıyorsun çok siyasetle iç içe geçen, onun arkasından bakıyorsun ticaretle çok yoğun ilişkiler kuran bir yapı, tepe yönetimi buraya dönüştürüyor. Yani aşağıda hakikaten Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ibadet kesimini hakikaten ayırmak gerekiyor. Yani ibadet kesiminde tarikatlar, cemaatler her toplumda varlar ve olmasa gerekirler. Çünkü insanların arayışlarına farklı cevaplar veren yapılar olabilir. Bu başka bir şey. Ama onun tepesinde eğer ticaretle bu kadar yoğun ilişkiler kuruluyorsa bu tür sonuçların çıkması çok doğal. Yani mesela bu ölüm olayından 2 gün önce sanıyorum okuduğum kadarıyla bir 40 kişilik bir toplantı yapılıyor ve orada bir tartışma yaşanıyor. O tartışma üzerine geliyor, Beykoz'a gidiyor ve ölümünden hemen sonra bugünkü Alihan Kuriş kendi şehliğini ilan ediyor. Şimdi burada soru işareti olmaması mümkün.
0: Öncesinde farklı toplantılar yurt içinde, hatta yurt dışında birileriyle toplantılar yaptığı ki kendi ailesinin yapmış olduğu açıklamalar da var.
2: Zaten
0: yani
2: öncesinde de bir kampanya başlatılmış. Yani mesela diyelim ki Ahmet Arif Denizolgun'a karşı Alihan Kuriş'in başa getirmek isteyen isimler var demek ki. Cemaatte üst düzeyinde etkili olan isimler. Onlar mesela bu olaydan, ölüm olayından 3-4 ay önce, 6 ay önce bir kampanya da başlatıyorlar. Algılar oluşturuluyor. Deniz Olgun'un cemaati yönetemediğine ilişkin çeşitli yayınlar yapılıyor. yapılıyor, sosyal medyadan çıkışlar yapılıyor. Yani orada bir derin kavga olduğu

0: cemaatin bir ele geçirmek istendiği çok açık. O yüzden bu şüpheli bir ölümdür. Yani orada bir şüphe var. Yani sonuçta o dosya enine boyuna incelenmeli. O günün tanıkları kimse, orada ne olup bittiği gerçekten ortaya konmalıdır.
1: Pek çok eskiden işlenmiş, belki faili meşhur olarak kalmış cinayetlerin dosyalarının yeniden açıldığını görüyoruz ve Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in o yönettiği ekipte gerçekten önemli bilgilere, bulgulara ulaşılıyor. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu suikastı. O konuda açıldı. Mesela orada da Bakan Gürlek çok net bir ifade kullandı. Bu bir cinayet ifadesini kullandı. Şimdi bu konuda da diyor ki maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme, yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddialar üzerine. 6 Eylül 2016. Kritik bir tarih. Türkiye'nin hem darbeyi atlattığı,
0: atlatmaya çalıştığı.
1: Evet, çalıştığı, hem devlet içerisindeki o bir nevi temizlenmenin yaşandığı ve operasyonların da, yani sınır ötesi operasyonların da başladığı çok yoğun bir dönem. Şimdi böyle bir dönemde biz hala FETÖ'nün bazı yerlerde olduğunu başka olaylarda da gördük. Kripto FETÖ'cülerin, gizlenenlerin çıktığını ve bir şekilde bu olayın arkasında da bir FETÖ ortaklığı ya da FETÖ parmağı siz seziyor musunuz?
2: Şimdi yani bir takım şüpheli durumlar var. Hani şu andan bir şey demek mümkün değil ama hakikaten çok şüpheli bir şey var, durum var. Bazı, ben de araştırdım, bu şahıs ölmek üzereyken, hatta öldükten sonra, yani işte ağzından kan ve köpük geliyor ve boyun taraflarında da iz var. Değil mi? Şimdi 2016'da oluyor. Yıl 2026. 10 yıl geçmiş. Şimdi insan öldükten sonra, ve adli bilimler uzmanıyım bu arada, onu da söyleyeyim. 5 ila 10 yıl içerisinde bedendeki çürüme gerçekleşir ve kemikleşme dediğimiz, iskeletleşme dediğimiz bir safhaya geçer. Yani yumuşak dokular çürür ve toprağa karışır. İskelet kalır. Şimdi bu da önemlidir ama. Neden? Çünkü insan bedenindeki, eğer o kan ve köpük konusu önemli. Yani alınan bilgi bu. Bu çerçevede yorum yapıyorum. Yani
1: ne şekilde bir köpük, ölümün işaretidir
2: iki
1: bu?
2: İki şekilde. Yani burada şu olabilir. Yani dediğim gibi bu çok nasıl, genel bir bilgidir. Hani kesin budur, sakın ha, kimse öyle bir yanlış anlamasın, ama eğer durum böyleyse, yani ölme esnasında kan ve köpük geliyorsa, bu bir toksik belirti olabilir. Yani toksik belirti ne olur?
1: Zehirlenme.
2: Ama zehirlenme, hani ne tür bir zehirlenme? İşi bir de FETÖ konusunu da, şüphesini de birleştirirsek, yani şahsın baygınlaşması, ondan sonra da öldürülmesi gibi bir süreç işlemiş olabilir. Bak, olabilir. Çok genel söylüyorum. Olmaya da bilir ama böyle bir durumda hani o kan ve köpük ve işte boğulmaya bağlı işte durum birleştirildiğinde, şimdi bu eğer bir toksik madde almışsa, evet, yumuşak dokularda, özellikle karaciğerde, işte bu stazotto tekniği denen kafa, göğüs ve karından numuneler alınarak bu çok rahat ortaya çıkarılabilir, ama artık çürüme gerçekleştiği için, yani sadece iskelet olduğu için, şöyle bir şey var, bazı toksik maddeler iskelette de bulunur. Yani sadece karaciğer ve yumuşak dokularda yerleşmez, iskelete de geçebilir. Bunu adli tıp uzmanları zaten inceleme demişler. Yani o inceleme, yani otopsi değil, yeniden bir postmortem inceleme değil, sadece inceleme. Nedir bu da?
1: Bulgulara rastlanacak mı diye bir
2: inceleme şey, yapıyor. İki şey var yani burada dikkat edilmesi. Bir, kemik de aslında bir dokudur. Yani o kemik üzerinde de bir toksik madde var mı yok mu, bunlar numuneler alınıp laboratuvar ortamında inceleyecek. Bu bir. İki, bu boğulma durumu varsa Şimdi bir insanın şimdi baktığımda da hani bu yaş bu bedendeki bir şeyin boğulması konusu eğer söz konusuysa özellikle boğazlar ve boyun bölgesinde buradaki bazı kemiklerin de kırılma ya da deformasyona uğrama durumu vardır. İşte bunlar incelenecek. Yani peki, bir şey boyun bölgesindeki ben. Kemiklerde unutma. Bir sıra dışı deformasyon, kırılma, çatlama bakın. Bunlar var mı yok mu? Bunlar incelenecektir ve buna göre verilmiş olan adli tıp raporuyla karşılaşacak. Buyurun anlatalım.
0: Bugün alınan veriler, 2000 o ölüm sonrası otopsi yapılmış ya adli tıpta.
2: Evet.
0: O verilerde bir şey çıkmaz mı? Yani alınan verilerde adli tıpın hafızasında onlar yok mudur?
2: Yani şöyle, o veriler vardır ama numuneler yoktur.
0: Numuneler kalmaz tabii,
2: evet, değil mi? Numuneler kalmaz büyük bir ihtimal. Yani eğer numune varsa, saklanıyorsa vesaire 10 yıl bilmiyorum adli tıpta saklanıyor mu saklanmıyor onu. Anladım. Ama saklanıyorsa onlar yeniden incelenebilir. Yani yumuşak doku örnekleri varsa.
1: O gün alınan numunelerle eğer duruyorsa mezardan alınacak. Fethi Kabir'de ki iskelet üzerinden alınacak numuneler bile karşılaştırma durumu olabilir.
2: Ya eğer mesela diyelim ki şöyle diyelim işte. Hatta bakın numuneleri de boş verin. Diyelim ki şey yani yapılan otopsi sonucunda numune alınmış mı alınmamış mı? Şimdi o da önemli. Bazen almaya da biliyorlar yani.
0: Adli tıpa gitmiş i̇şte, kişi imza atmış.
2: Yani işte öyle de diyelim ki yok dendi, tamam mı? Şimdi kemik dolguları bu şey dokular üzerinde şey bulundu diyelim. Mesela yine diş minelerinde yine doku örnekleri, yumuşak doku örnekleri uzun yıllar kalabiliyor. Oralarda eğer bu kalıntı bulunmuşsa eser seviyede de olsa bu anlaşılır.
0: Anlaşılır.
2: Yani adli tıp yönünden Türkiye gerçekten çok dünyada üst seviyede, onu söyleyelim. Çok gelişmiş cihazlarımız ve çok kıymetli uzmanlarımız var. Onu belirtelim. Yani adli tıpı da buradan tebrik ediyoruz. Hakikaten çok Türkiye'de çok önemli bir işlev görüyorlar. Adaletin gerçekleşmesi bakımından. Bir kere öyle bir numune, yani numunede öyle bir maddeye, toksik maddeye rastlanması bile o verilmiş olan raporu çürütür. Yani çok net yani. O ne olur o zaman? Adli soruşturma yeniden açılır.
1: Bazı iddialar var. Çünkü ölümüyle ilgili evet ailesinin şikayetçi olduğu durumlar var.
3: Şimdi onunla ilgili bir iki tane bilgi var bende. Onları vereyim. Bizim konuşmamız.
1: Bir de özellikle yapılan tabii. Operasyonla birlikte tabii ki Kuliş suç örgütüne yönelik operasyonda fiziki teknik takipler söz konusuymuş anladığımız kadarıyla. Bir de telefonlarda FETÖ benzeri, Baylok benzeri gizli yazışma programlarının kullanıldığı tespit ediyor. Baylok'un Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından nasıl çözüldüğünü FETÖ'nün biliyoruz.
3: FETÖ'nün varlığı otomatikman var zaten. Çünkü bu rahmetli Arif Deniz Olgun'u ben tanıyorum. Çok kibar bir insandı. 95'te Refah Partisi'nden geldi. Milletvekili. Mimardır kendisi. İstanbul Mimarlık Fakültesi, Kolombiya'da mimarlık. Çok kibar birisi. Ve bunun bu olayla ilgili bu sıkıntılar daha önceden birkaç defa çıkmış ortaya tartışma. AK Parti'den milletvekili olan yeğeni var. Fatih Süleyman Deniz Olgun. O söyledi öldürüldüğüne dair. Yani burada neden öldürüldüğüne dair onu anlatıyor. Onun verdiği bilgi üzerine bu gelişmeler sağlandı. Şimdi bu hastaneyle ilgili hastaneye 36 saat sonra Antalya'dan geliyor Beykoz'a. Geldi ihanet ediyorlar. Bir ihaneti tespit ediyor. FETÖ ile işbirliği yapıldığına o Kuriçler. Kuriç de öyle bir enteresan durum ki kız kardeşinin kocası ve kendisi senin yerine beni bırak diye zaten tehdit ediyormuş. Almanya'dan gelmiş, Antalya'da Serik'te falan dolaşıyor. Ben diyor onun yerine geleceğim diye başlamış zaten. Bu da duymuş rahmetli, çağırmış. Sen nereden demiş bunları çıkarıyorsun? Bunu söylüyorsun. Burada demiş. Başka bir gelişme olduğu takdirde bunu yapabiliriz. Oradaki doktor raporları değiştiren, raporlar üzerinde oynayan doktor sonra FETÖ'den gözaltına alınıyor.
2: Bülent abi müsaadenle bir katkı sunacağım.
3: O bakımdan FETÖ zaten orada var.
2: Şöyle bir bilgi var. Ben onu atladım demin. Saçlar.
1: Saçlar duruyor değil mi?
2: Saçlar 10 yıldan daha fazla kalıyor. Ve toksik maddelerin toplandığı yerlerden bir tanesi de saç.
1: Neredeyse
2: hatta mesela bunun için Napolyon ölümü mesela Napolyon'un ölümünü yıllar sonra siyanürden olduğunu buldular.
4: Yıllar sonra.
2: Yıllar sonra. Bakın ya, çok on yıllar diyor yani literatürde. Kaldığı odadaki boya siyanür içerikli olduğu için bu teneffüs ederek ölümüne sebep olmuş.

0: Birisi biz kemikler üzerindeki bulgular, iki omurgadaki özellikle boğaz ve çene bölgesinde omurgadaki
1: kemik dokularındaki bulgular, özellikle kemiklerde kafa ve şimdi kafa da travma almış olabilir. Yani şöyle düşünün, ile kırılmasına da gerek yok. Sıra dışı deformasyon varsa bile 10 yıl sonra da tespit edilir bu. Bakın, kemiklerde bir baskıyla bağlı bir deformasyon ya da ince çatlak bile olsa bu tespit. Bir de en önemlisi saç. Saçta mutlaka o toksikolojik inceleme yapıldığında, eğer vücuda ölmeden önce sıra dışı bir başka madde girmişse bunu tespit ederler.
0: Bu iddiaları güçlendiren önemli bir bilgiyi paylaşmıştı zaten Fatih Süleyman Denizoğlu'nda. Evet. 36 saat sonra bulunduğu bir şekilde sağlanmış birileri tarafından.
2: Kan aktığı bir şekilde buluyorlar. İki kişi gidiyor zaten. Ağzından kan aktığını söylüyor. Hastaneye götürüyorlar.
1: İşaret ediyor.
2: Zaten bu olaylarda savcılık önceki günde bu açıklamayı yapmadan önce hastanenin raporlarına falan gittiler, el koydular. Bütün hepsini topladılar. Yani bu konuda Adalet Bakanımızı da kutlamak lazım. Çünkü akıl almayacak şeyleri çözüyor. Türkiye'de önemli bir gelişmeyi sağlıyor. Bu olayla ilgili yaptığı bu açıklamalar, ki ortaya çıkacak bir FETÖ'yü, ki biraz sonra da belki konuşuruz. Bu FETÖ üzerinden, FETÖ'nün ilişkileri sadece Denizoğlu rahmetli ile ilgili değil, Kemal Kaçar'la da aynı problem var. Kemal Kaçar da biliyorsunuz İlmi Tunağan, ilim insanı kurucusunun damadı. 1959'da cemaat liderliğine geliyor. 2000'de onun ölümünde de şüphe var. Çünkü o da hastaneye kaldırılıyor. Hastanede fazla ilaç veriliyor. Serum verilmemesi lazım ilaçları. Fazla verildiğine dair çok zorlukla ölümden döndürüyorlar Kemal Kaçar'ı da. Yani daha önceki. Ve onun üzerine ayrılıp Antalya'ya gidiyor. Antalya'da FETÖ'cülerle 2000 yılında bu işte FETÖ'cülerle işbirliği yapan, bana ihanet ettiniz diyor. O da aynı olayları yaşıyor. Deniz Olgun gibi, rahmetli gibi. Yani FETÖ hep var, ki daha sonraki gelişmeleri de çok dikkatli baktığımız zaman burada bir cemaatle ilgili bir operasyon yapılmıyor.
0: Tabii ki.
2: Bu Kuriş'in bir operasyon adamı, bir tetikçi, bir planlayıcı, kullanılan bir aparat olduğuna dair bir iddialar var, ki zaten burada işte tartışmalar Alman istihbaratı ve İngiliz istihbaratı üzerinde yoğun. Çok iyi biliyoruz ki bu olaylardan önce Mahmut Tavoğlu çok yazdı, ben de çok yazdım, yani 20 sene önce Alman istihbaratı BND bu konularda özellikle Türkiye üzerinde bu tip olaylarda önemli. Mesela Cemalettin Kaplan diye bir isim vardı. Hep saklamıştır, kullanmıştır. BND ve İngilizler'de
0: bugün en çok aranan FETÖ'cülerin Almanya'da tabii olması bunun en net göstergesi sanırım, onların korumasında olması.
2: Mezhepleri ellerinde tutarlar. Burada zaten Almanya'dan geliyor Kuriş'te. Almanya'dan geliyor. Almanya'ya para çıkışları var. Almanya ile çok yakın ilişkileri var. Almanya'da para topluyorlar, yurtlar var. Anlatılan bir şey var Ankara'da. Diyanet İşleri Başkanı'nda sevdiğimiz bir abimiz var, sordu. Biz diyor bir cami açmakta zorlanırken bunlara diyor bir külliye yaptırıyorlar. Camiye diyor BND'den çivi çakamazsınız orada. Alman istihbaratından not almadan, uygundur demediği takdirde çivi çakamazsınız.
0: Sırf FETÖ'cüleri konuştular yapıyor diye Sabah gazetesi ekibine, A Haber ekibine Almanya'da operasyon düzenlenmedi mi? Şimdi
3: Almanya özel bir rol üstlenmiş gibi. Yani sanki Türkiye'deki farklı etnik, dini yapılar da bugüne ait de değil, geçmişten beri. Bir de bu işin bir sivil toplum boyutu da var. Hani şeyi hatırlayın, 2000'lerde bizim altın hikayesini hatırlayın. Altın bulmayla ilgili Türkiye, altın arayışı, altını çıkarmayla ilgili kampanyaların hepsinde Almanya'nın izi var. Enteresan bir şekilde. Almanya Türkiye'nin altın çıkarmasını istemiyor.
0: Böyle Alman gazeteciler bir şey. Tüm eylemlerde başrolde, yani gidiyorsunuz Türkiye'nin normalde hiç uğramadıkları.
3: Bu büyük bina var ya, sürekli adresi gösteriliyor. Şimdi 2023'teki temel atma töreniydi sanıyorum. Cumhurbaşkanı geldi, Alman Cumhurbaşkanı. Çok seviyorlar yani. Alevilerimiz bizim Alevileri çok seviyorlar. Alevsiz Alevilik devreye sokmak için her şeyi yapıyorlar. Böyle Almanya'nın böyle bir özel ilgi alanı, Türkiye'ye yönelik bir ilgi alanı var.
0: Ama özellikle bu konuda da Arif Ahmet Denizolgun'un vefatından sonra Alihan Kuriş ve işte onun birlikte hareket ettiği örgütün

0: bir kez daha ifade edelim. Yani burada bir cemaatten bahsetmiyoruz, dini bir cemaatten bahsetmiyoruz. Alihan Kuriş ve beraberindekilerin kripto bir yapılanma ve bir hiyerarşi içerisinde farklı amaçlar doğrultusunda hareket ettiği
1: ya orada
0: söz konusu olan
1: şey
0: konu bu.
1: Hayır, büyük ihtimalle hepimiz daha çok izledik bu süreçleri. Şimdi o 2016 ya da 14-13'ten sonra FETÖ ile FETÖ olarak paralel yapılarak açığa çıkınca başka yapıları da devreye sokmaya çalıştı. Hatırlarsan Garson diye bir tanık vardı. Hı hı. Yani onu ilk yazanlardan biriyim. Renklendirme denilen bir yöntem geliştirdiler. Yani 2000 özellikle de darbe sonrası. Yani başka cemaatlerin içine sızma. Bence bu yapıda Kuriş suç örgütü deniyor ya şimdi şu andaki savcılık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gerçekten de bir suç örgütü gibi hareket eden bir yapıdan söz ediyoruz. Örgütü ya cemaatin tepesini ele geçirmek için çaba harcayan Alihan Kuriş ve ekibi var. Geliyorlar, cemaati ele geçiriyorlar ve ona uygun bir örgütlenme yapıyorlar. Çünkü bakıyorlar ciddi bir parasal kaynak var. Ya mesela Almanya'da şöyle bir şeyden bahsediliyor. Mesela diyeyim helal et. Şimdi helal et konusunda yani mesela Türkiye'deki Milli Görüş Hareketi Almanya'daki devletin gözetim altında. Diyanet işlerimizin neredeyse MİT diye suçlayacaklardı. Doğru. Gözetim altında. Türkiye'deki ülkücüler gözetim altında. Kim gözetim altında değil? Bu yapıya ilişkin tek rapor yok. Mesela bu yapının özellikle 2016 sonrasına ilişkin inanılmaz bir destek var. Demek ki orada bir hesap yapmışlar. Yani FETÖ zaten bir ABD emperyalizminin ve Alman Benedesi'nin, İngiliz MI6'sinin destek verdiği bir yapı. Onların küresel aparatları pozisyonda. Sanki onun yerine bir şeyi koymak gibi bir çaba içerisindeler. Burada da başı Almanya çekiyor. Yani Almanya'nın gizli örgütü işte BND çekiyor.
2: Tabii Londra'da var.
3: Ama şunu da açıklamak lazım. Yani tabii. Özellikle iki tane duayenin arasında oturuyorum bugün. Hakikaten kulis arasında da söyledim. Şunu da açıklamak lazım. Neden böyle, eğer bu bir cinayetse bu cinayet neden işlendi? Yani tam da 15 Temmuz hareketinden hemen kısa bir süre sonra burada acaba bir cemaat ya da bir organizasyon dizayn mı edilmek istendi? Bence bu eğer cinayetse ve aydınlatılırsa o sorunun da cevabı açıklanacak diye söyleyebilecek diye.
0: Şimdi en bariz yorum FETÖ Türkiye'den kaçınca, pek çoğu tutuklanınca geride kalan işlerini bu suç örgütü aracılığıyla mı devam ettiriyor?
3: Onun için,
0: herkesin aklındaki en büyük soru işareti bu.
3: Bu şahıs bir katledilerek, bir cinayetle ortadan kaldırılarak birilerine ön mü açıldı? Evet, birilerine yol mu açıldı?
0: Şimdi ailesinin zaten iddiaları bu konuda daha önce şey verdiği vardır. Röportajlar çok
1: şimdi
0: önemli.
1: Biraz önce de söyledim. Son yani 2015 sonrası ya da 2014 sonrası bu cemaatin tepe yönetimindeki çevresine bakın. Alihan Kuriş'in başa gelmesi için bir hareket başlamış.
3: Evet.
1: Yani bir hareket başlamış. Şimdi FETÖ bunu kaçırır mı? Kaçırmaz. Çünkü FETÖ ile çok denk düşen bir aklı var. Gördüğüm kadarıyla yazdıklarından ilişkilerine bakınca, örgütlenme biçimine bakınca FETÖ ile örtüşen bir aklı var. Büyük ihtimalle onun yerine bunu devreye soktular diye düşünüyorum.
2: Şimdi en çok FETÖ'nün olduğu, Türkiye'nin istediği FETÖ Almanya'da bir numara, 600'e yakın. Bunu Adalet Bakanı açıkladı. İkinci sırada Amerika. Almanya'da çok yoğun FETÖ. FETÖ ile bağlantılı bunların ilişkileri eskiden beri devam ediyor. Ve zaten istihbarat örgütleri bir örgütü kullandıktan sonra bir anda gözden çıkarmaz. Ondan isim değiştirerek götürür, başka bir yerde kullanır. Belli ki bu olayda FETÖ'nün yerinde bir monte hareketi yapılıyor. FETÖ'cüler de için içinde. Beraber bu değerlendirmeyi yaptığımız zaman bunu görüyoruz. Birçok olayda görüyoruz bunları. Şimdi bu değerlendirmeyi de yaparken üzerinde duracağımız noktalardan bir tanesi de şu. Türkiye'de ne yapmayı planlıyorlardı? Bunun üzerinden nereye yürüyeceklerdi? Alman istihbaratı. Hep biliyoruz işte biraz önce de anlattık.

0: mezhebi, dinsel olaylar nedeniyle Alman istihbaratı hep önemli, hep girmiştir. Türkiye'de biliyorsunuz Alevi-Sünni çatışmaları ile ilgili birçok sıkıntıda da BND'nin özelliği ve ağırlıklı da orada biliyorsun din kardeşlerimizi, Alevi kardeşlerimizi tamamen koparmaya yönelik Alisiz Alevilik diye bir mekanizmada Almanya'da birçok federasyonda ve oradaki bazı belediyelerde kararlar alındı. Böyle çok kritik kararları var Almanların. Yani olaya baktığımız zaman büyük pencereden bakacağız. Bu adamı ki çok değerli hem komutanımın hem de Mahmut'un söylediği gibi 2016 ile beraber bir planlama yapıyorlar. Onun yerine bir monte etme hareketi. Bu adamı da zaten faaliyeti kurişi Almanya üzerinde yurtlar ki bu örnek de zaten hep açıklıyor savcılıkta en büyük külliyeyi yapıyor. 30 tane şirketin bağlantıları var. Oradan para geleceğine buradan paralar gidiyor. Nereden alıyorlar? Türkiye'de de bir başka sonuç çıkabilir diye düşünüyorum ben.
1: Şöyle bir durum da var. Normalde Almanya gibi bir devlet hani bu tür mali politikaları ya da sosyal devlet şey çok sıkı politikaları olan bir ülkeden bahsediyoruz. İrfan Hocam genellikle baktığımızda işte 28 Şubat sürecinde milli görüşe yakın vakıflar derneklere yönelik Alman devletinin yaptığı operasyonları hatırlıyoruz. Sonrasında muhafazakar mütedeyyin insanların bir araya geldiği işte dernek binasından tutun da işte Diyanet'in görevlilerine, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlilerine varıncaya kadar pek çok konuyu titizlikle üzerinde yürüten, yine bazı yardım kuruluşları hepimizin yakından tanıdığı, bunlara yönelik çok sıkı denetimler gerçekleştiren bir devletten bahsediyoruz ve bunlarla ilgili soruşturmalar da başlattı. Ama şimdi bakıyoruz işte FETÖ gibi, Ali Ankuri Suç Örgütü gibi ya da diğer Türkiye karşıtı terör örgütleri ve suç örgütlerine ev sahipliği yapan Almanya, bu tür grupların ya da örgütlerin para trafiğine müdahale etmiyor. Bunlarla ilgili mesela soruşturmalar da başlatmıyor. Bunu bir politik savaş aracı olarak mı kullanıyor?
2: Yani doğrusu Almanya'nın pozisyonunu, tavrını, tutumunu anlamakta zorlanıyorum. Çünkü Almanya devletini aslında ABD kurdu. Üç işgal bölgesini 1949'da birleştirdi. Batı Almanya, Federal Almanya olarak kurdu. Ve bunlar bir daha saldırgan pozisyon içerisine girmesinler diye federal yapıda bir örgütlenmeye gitti. Askeri faaliyetleri sınırlı tutuldu. Ve ülkede denazifikasyon programı, projesi yürürlüğe konuldu. Hitler'in 6 milyon Yahudi'yi öldürdüğü iddiası karşısında bu denazifikasyon, İsrail'e destek, Yahudilere destek programı, projesi günümüzde bile Almanya'da varlığını koruyor. Gazze Savaşı esnasında net olarak gördük. Şimdi Türkiye pozisyon alması, Türkiye karşıtı bir takım eğilimler içerisinde bulunması acaba... Yani ABD bu işin neresinde benim aklıma biraz ABD'nin baskısı yönlendirmesi geliyor. Çünkü Almanya'yla olağan şartlar altında aslında ABD ile de bir ittifak ilişkisi içerisindeyiz. Biz onlardan daha önce NATO'ya katıldık 1952 yılında Yunanistan'da eş zamanlı olarak. Almanya 1955'te katıldı, daha sonra 90'da birleştiler. Doğu Almanya, Batı Almanya'ya katıldı. Şimdi parlamenter demokrasi döneminde de, başkanlık döneminde de bakıyoruz Türkiye'ye karşı bir taraftan Almanya işbirliği yapan bir aktör olarak öne çıkıyor. Öte taraftan Almanya'nın derin yapılanması, istihbarat teşkilatları Türkiye'yi siyasi istikrarsızlığa sürükleyecek bir takım programların, projelerin içerisinde. 2000'lerin başında Alman vakıfları tartışması ortaya çıkmıştı. Yine Avrupa Birliği'nin o tarihte Türkiye'de bir büyükelçisi vardı, Kerim Fok. Bunun mesela Türkiye'de bazı kişilerle yaptığı görüşmeler, e-posta yazışmaları daha sonra basına sızmıştı ve orada da gördük. Yani bir taraftan Almanya Türkiye'ye karşı dostane bir yaklaşım içerisinde ve bunu sürdürmeye çabası içerisinde hakikaten Almanya'ya baktığımızda büyük destek verdik. Almanya

0: Demografi iş gücü sorunu yaşıyordu. İki Dünya Savaşı'nda önemli ölçüde tahrip olmuştu. Almanya ve Batı Avrupa'ya 1960'ların başından itibaren iş gücü akını oldu. İki yerden oraya iş gücü gitti. Bir işte neticede tampon bölge olan, biraz daha özgürlükçü, sosyalist bir ülke olan eski Yugoslavya'dan ve bir de Türkiye'den. Yani istihdam desteği Almanya'nın ayağa kalkmasında Türkiye'nin önemli. O tarihten itibaren Almanya'nın Türkiye'ye karşı nasıl bir pozisyon, tavır ortaya koyacağı hususu karmaşık bir hal almaya başladı. Bir taraftan Türkiye'nin katılımını, Avrupa entegrasyonuna katılımını destekler gözükürken, öte taraftan bunu engelleyici bir takım çabalar içerisine girdi.
1: Şimdi ağzımız alışmış Türkiye'ye karşı demokrasi müdahalelerine, hamlelerine baktığımızda işte CIA demeye, Mossad demeye, ama BND neler neler yapıyor, belki daha konuşsak neler çıkacak.
2: Bir katkı sunabilir miyim?
1: Buyurun.
2: Bakın, Amerikan İstihbarat Teşkilatı 1947 yılında kuruldu. Amerikan İstihbarat Teşkilatı'nı kuran aslında bir Alman. Subaydır.
3: General Gehlen.
2: Sonra döndüler, Alman istihbaratını 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, yani Hitler'den sonra yeniden kurdular. Dolayısıyla aslında Alman İstihbarat Teşkilatı CIA'nin yavrusudur yani. Tamam mı? İç içedir.
0: Yani. Amerika'da zaten 50 milyonun üzerinde Alman kökenli bir nüfus yaşıyor. Yani o bakımdan çok
3: ama
0: yakınlar.
3: Ama şu da var yani. Şöyle, tamam, Amerika kurduğu, Amerika'nın etkisi devam ediyor. Ama bir Alman aklı da var hoca. Yani şimdi zaten Amerika'nın korkusu da o. Doğru. Almanların o aklı devreye
1: girmesi. Ama şöyle, şimdi bir imparatorluk aklı var. Yani ya, Avrupa'nın en eski imparatorluk böyle bir kökeni olan devleti.
2: Tabii ki mutlaka bir Alman aklı var. Varsa da, bakın şimdi bu baskı altına alındı. NATO niye kuruldu?
3: Var işte.
2: Üç tane sebebi var. Bir, Almanları kontrol etmek. İki, Rusları Avrupa dışında tutmak. Üç, Amerika'nın Avrupa üzerindeki hakimiyetini pekiştirmek. Tamam mı? Yani dolayısıyla burada Avrupa'nın yaramaz çocuğu Almanya ve kontrol altında tutulmak için bütün kurumlarıyla ABD'nin kontrol altında, bakın yani. Ama tabii ki bir devlet, toplumun bir devlet hafızası ve aklı olur, var, ama bir işe yaramıyor.
1: Şimdi
2: Yahudilere destek veriyor. İsrail'in en büyük destekçisi yani. Düşünebiliyor musunuz yani?
1: Dış politikaya, özellikle İsrail konusunda da birazdan döneceğim, ama bugün CHP konusunda da yine dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Muhittin Böcek.
3: Evet, bence çok önemli.
1: Yine bir ifade daha verdi.
2: Evet,
1: ifade vermiş. Ve dedi ki Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını, ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi. Elimden geldiğince bunu karşılayacağımı söyledim. Ya bir yandan şunu anlıyoruz. Muhittin Böcek aday olmak için, aday olabilmek için milyonlar dağıtmış.
3: Ya
1: şimdi oğlunun verdikleri, kendisinin verdikleri, Özgür Özel'e gidenler, Veli Ağbaba'ya gidenler, İmamoğlu'na gidenler.
3: Ama ondan önce de bir şey daha söylüyor. Yani o arada diyor ki mesela, bu tabii Konyaaltı Belediye Başkanı'ndan geliyor. Hı hı. Ne zaman? 2004. Ne zaman? Deniz Baykal döneminde. 3 dönem sanıyorum üst üste belediye başkanı oldu. Diyor ki hiç para vermedim. O dönem öyle. Şimdi bu dönem enteresan bir dönem olmuş işte. Yani şimdi bu çok tartışmalı. Biraz tabi üst üste de hep ek ifadeler verince biraz etkisi zayıflamış gibi gelebilir bu işin. Ama bu gerçekten üzerinde durulması gereken, bu İmamoğlu suç örgütü dediğimiz yapının en somut çıktılarından birisidir.
1: Mahmut Öğür, ilginç bir nokta daha var. Belki de altı çizilmesi gereken noktalardan birisi. Ya Muhittin Böcek bizzat kendisi söylüyor, oğlu söylüyor, gelini söylüyor. Şunu şunu verdik, şunu şurada verdim. Şimdi CHP kanadına, daha doğrusu şimdi yeni parti kanadına artık hepsi. İmamoğlu da geçti o safa. Ya hiçbirisi de demiyor ki hayır, böyle bir şey yok. Ya da sen sırf içeriden çıkabilmek için bize iftira atıyorsun. Bu kadarı da olmaz artık. Seni biz de savcılığa şikayet ediyoruz iftira atmaktan diye kimse de şikayet etmiyor. Özgür Özel'in Muhittin Böcek'le ilgili yaptığı açıklamalara baktığımda özetle şöyle: ya hasta adam işte, söylüyor bir şeyler. Ya bu kadarla yetiniyorlar.
3: Havaya sokmak istiyorlar Muhittin Böcek'i. Biraz tabii o da kendi ifade süreci

0: Yine böyle algılanmasına da yol açtı. Şimdi bunu da kabul etmek lazım.
1: Niye böyle, peki parça parça?
0: Bir öyle dedi, bir böyle dedi. Artık önce açıkladı. İfade verdi, sonra geri adım attı. Çünkü o da şundan emin değildi. Gidişat nereye evrilecek, evet, diye emin değildi. O ne yaptı? Şimdi baktı ki gidişat terse döndü ve kendisinin çıkma ihtimali de yok. Bak dikkat edin, itirafçı olmasına rağmen çıkmadı. Niye çıkmadı? Çünkü hala bu dediklerini kanıtlamak üzerinden bir çalışma devam ediyor. Bir şey söyleyeceğim. Çok tartışıldı.
1: Savcılığın, yani soruşturmanın seyrini değiştirebilecek başka ne verdin? Pek çoğunu zaten tespit etmişler.
0: Onlar araştırılıyor. Bak, araştırıldığı için mesela etkin itirafçı, etkin pişmanlıktan yararlanma noktasına henüz gelmiş değil. Söyledikler her şey araştırılıyor. En önemli verilerden birisi taş döviz denilen bir şey vardı. Hatırlar mısınız? Bir arabanın bagajında 30 milyon dolar yakalandı.
2: Evet.
0: Bir döviz bürosunun deposunda 57 milyon dolar, 46 bilmem euro, 50 kilo altın yakalandı. Ve şu anda o soruşturmalar devam ediyor. O paralar kimindi belli değil. O paraların büyük ihtimalle İBB eksenli, o suç örgütü eksenli bir iddia var o konuda. Oraya ait olduğu. Çünkü kimse üstlenmedi. Taş dövizin sahipleri de kim olduğunu söylemiyorlar. Şimdi o devam ediyor. Şimdi onun da bu birleştiğinde niye? 5 milyon euroyu havala yöntemi denilen bir yöntem var. Kapalı çarşıda çok kullanılan bir yöntemdir. O yöntemle getirip kağıdını bizzat İmamoğlu'na verdiği söyleniyor. Şimdi buradan bir şeyi daha hatırlatalım. İmamoğlu bütün bu görüşmeleri mesela bir otelde, ünlü bir otelde, İstanbul Barbaros Bulvarı'ndaki bir otelde görüştüğünü söylüyor. Şimdi bu görüşmenin tarihi belli, günü belli değil mi? Savcılık araştıracak.
1: HTS, o tarihte kamera kayıtları
0: falan var. Ama bir hatırlayın, kameraları kapandığını da hatırlayın.
2: Evet.
0: Niye kapandığı da
1: çorba içtikleri için.
0: Hani sadece çorba içtip üzerine döküldüğü için değil. Özgür Bey bunu böyle açmıyor ama.
2: Ne kadar gülmüştü.
0: O kamera kayıtlarının kapanmasının nedeni bunlar işte.
1: Mesela toplumu o şekilde manipüle edebilecek açıklamalara imza attılar. Kameralar neden bantlanıyor ya da kapatılıyor? Ya işte çorba içerken üzerime dökülür de. O yüzden ekip arkadaşlarım. Şimdi çok tecrübeli gazeteciler burada, nice siyasetçileri bu ülkede çalışmalarına şahit olduğunuz açıklamalarına. Ya böyle bir koruma yöntemi ne bilmiyorum, şahit oldunuz mu? Aksine siyasetçilerin o yemek yemeleri vesaire daha Bey, çok dikkat çeker.
2: Allah aşkına akla uygun bir şey söyleyebilir misiniz? Ya kameralar kapandı. Ya öyle bir şey söyleyin ki evet ya filan. Tek şey ya arkadaş, biz gizli bir iş çeviriyoruz. Bunu söyleyemeyecekler tabii. Ne diyecekler? Çorba içtik filan. Yani
1: çorba içerken dökeriz de, üzerimize dökeriz de dalga konusu oluruz.
0: Ama bu da başarıdır Tahir. Bak bunu dediğin
1: İnandırdım.
0: Doğru. Yani düşünün.
2: Ya inanan var mı bilmiyorum evet, da.
0: Var.
2: Var mı?
0: Yok şimdi yani yeni partiye destek veren.
2: Çorbaya inanan var mı?
0: Ya çorbaya inanmasa bile en azından şuna inanıyor. Tabii ki kapatacak diye savunma yapıyorlar.
1: Tabii. Bunu, çok bunu söyleyenler yapıyorlar. De var. Tabii ki kapatacak. Evet. Koskoca CHP'nin genel başkanı üzerine çorba dökecek. Bu da medyaya yansıyacak. Millet ona mı gülecek?
0: Suçüstü yakalanma olayında bile hatırlayın.
2: O zaman her yemekte bunlar kameraları kapatıyorlar demektir yani. Her yemekte çorba olur.
1: Uşak Belediye Başkanı'nın görüntüleri ortaya çıktığında insanlar dedi ki ya ne gerek var dedi bunları, yani bunların ne alakası var bu yürüyen soruşturmalarla? İşte diğer başka belediye başkanlarının...
0: Bir gün geç kalınsaydı, bak o gün çadır kuruldu Uşak'ta. Çadır kuruldu. CHP Kadın Kolları Başkanı inanılmaz bir açıklama yaptı. Bizim başkanımıza karşı operasyon yapılıyor diye. Ertesi gün o fotoğraf, o görüntü çıkınca susmaya başladılar. Böylesine bir paradok durumla karşı karşıyayız. Yani enteresan bir durum. Yani yeni partililerin oturup şunu düşünmesi gerekir. Ya bu kadar mı olur? Yani 3 tane villa alıyor 15 milyona. Değil mi? İBB Başkanı İmamoğlu 3 villanın nasıl alındığına dair henüz bir açıklama yapmadı ama o sosyolojiyi inandırdılar yani.
1: Şimdi her geçen gün bu soruşturmalarla ilgili, rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarıyla, soruşturmalarıyla ilgili yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Yeni bir gelişme yaşanıyor ve aslında çok önemli bir konu dünde kalmış oluyor. Bugün yeni bir şeyi konuşmuş oluyoruz ve bu da bir nevi yani işlerine geliyor. Şimdi Menderes Belediye Başkanı açıklamaları, mesajları belli. Sonradan bunları yalanladılar. Bunlar ona ait olmadığını vesaire söylediler. Ben yürüyen parayım diyen, ben muhtarlıktan gelmeyim. para demek ben demek diyen bir belediye başkanı vardı. Şimdi

0: şöyle bir algıya kapılmış olabilirler mi? Bu belediye başkanları her gün yeni bir itirafla gündemdeler ya. Ya biz bu partiye, işte Özgür Özel'e, İmamoğlu'na şu kadar paralar verdik, şu kadar destekler verdik. Ya bir tanesi de çıkıp demiyor ki Muhittin Böcek, seni de kurtarmak için Avrupa'ya gideceğiz. Seni de kurtarmak için böyle yapacağız. Sizin hakkınızda da bir enformasyon süreci yürüteceğiz. Hiçbirinin gündeminde değil. Yeni partinin gündeminde bu belediye başkanlarının hiçbirisi yok. Sadece İmamoğlu çünkü.
1: Sevgili Tahir, bir Antalya ile ilgili bir iki not vereyim ki bu olay daha detaylı çıksın. Ekrem İmamoğlu Ümit Oysal'ı yapacaktı. Antalya Belediye Başkanı, Muratpaşa Belediye Başkanı. Herkes biliyor. Bunu da doğrudan doğruya Böcek haber aldı. Bakın bunlar çok önemli. En son belirlenen Muhittin Böcek'tir. Ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir resim çekilmişti. Muhittin Böcek yoktur onda, biliyorsunuz. Sonda yetişemediği için isteğe girmemiştir. Muhittin Böcek bunu haber alıyor. Bu o kadar önemli ki Muhittin Böcek'in bu açıklamaları. Özgür Özel'in başını derde sokacak, sıkıntıya sokacak. Hatta çok tartışılıyor şu anda. Doğrudan da dokunulmazlığı kalkmasına kadar gidecek. Mekanizmanın içinde bu var. Veli Ağbaba arıyor. Para istiyor. Parayı konuşuyorlar. Ve ondan sonra bu paraya sadece o değil. Ardından Muhittin Böcek Manisa'ya gidiyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı rahmetlinin orada bir sıkıntı var. Bir para olayı var orada da. Orada bir yardım ediliyor. O olay nedeniyle şu anda Manisa İl Başkanı Yeni Parti'nin tutuklandı. Bu olayların içinde Özgür Özel'in danışmanı hem Denizli bağlantısında, Uşak'la bağlantılı, hem Manisa ile ilgili tutuklu. Şimdi bunları değerlendirdiğimiz zaman Muhittin Böcek bu paraları vermeseydi aday yapılmayacaktı. Resmen çıkıyor. Onları verdi, son dakikalarda bu gerçekleşti. Şimdi burada diyor ki Ekrem İmamoğlu kimseye söz vermemiş. Bütün CHP biliyor, bütün Ankara gazetecileri, ki Mahmut Bey de yazdı, ben de yazdım. Ümit Uysal, Muhittin Böcek'i koymayacaklar. Ekrem Bey onu koyacak. Çünkü Ekrem Bey çok rantı güzel yerdeki belediye başkanını Ekrem İmamoğlu seçti. Hatta Ankara'da seçti. Gül Çiftçi'yi getirecekti. Şu anda da CHP'de geride bırakılan bir milletvekili. Şimdi bunu değerlendirelim. Buradan bu noktaya geldiğimiz zaman doğrudan doğruya Muhittin Böcek'in yaptığı bu açıklamalar Özgür Özel'in önümüzdeki dönemde sıkıntıları olacak. Bir de şu var. Muhittin Böcek o kadar büyük paralar vermiş ki insan soruyor. Ya nereden kazandın bu kadar diye. Muhittin Böcek'e de bir kişi sorması lazım. Sen milyon dolarlar, eurolar veriyorsun. Nasıl veriyorsun?
0: Ben yıllardır belediye başkanıyım demek herhalde bunun cevabı olamaz. Gayet tabii. Değil mi?
1: Veli Ağbaba'ya para gönder diyor. Gönderiyorlar. Gidiyor kendisi Manisa'ya veriyor. Ve buna açıklandı. Kasetler var. Manisa'ya gitti. Hepsi var bunlarla. Dokümanlar var. Şimdi bu noktadan biraz önce bir soru sordun. Orada ben onu da söyleyeyim ki o da önemli. Ya diyor kilitlendi diyorsun. Kapattılar kameraları. Necati Özkan haber alıyorlar. Takip ediliyorsunuz diye. O olaydan sonra kapatıyorlar. Sonra itirafları var Necati Özkan'ın. Cep telefonundan çıktı bunlar. Her yerde konuşmayın, şunları söylemeyin, gittiğiniz yerlere konuşmayın yaptı diye Necati Özkan'ın danışmanından Kahraman diye bir kitap yazdı, biliyorsunuz. Necati Bey'in cep telefonundan çıkan. Bunları konuştuk. Hep yazıldı. Ondan sonra otelin kameraları kapanıyor. Otelin kameraları kapanıyor. O otelin genel müdürü nerede? O otelin sahipleri, bağlantıları, yabancı ülkelerle bir bağlantı otel. Onların isimde mi olan bir otel? Bunlara baktığımız zaman eski bilgiler bunlar. Zaman geçtiği için yer yer toparlamakta zorlanıyor insanlar. O kadar çok gelişiyor.
0: Her gün yeni bir konu, yeni bir gelişme ortaya çıktığı için bu konuların böyle bir gün önce de kalması, bugün yeni konuların konuşulması da aslında en çok ama o isimlerin işine geliyor.
2: Bakın her bir gelişme bundan sonra da öyle olacak. Tekrar bugünlere geri bizi döndürecek. Çünkü bugünler tam açıklanamadı bak. Kamerayı kapatıyor. Şimdi altını doldurun. Size ben 100.000 tane senaryo yazarım yani. Belki kaç tane var bilemiyoruz. Daha bunun arkasında şimdi Muhittin Böcek'in itirafıyla şimdi yeniden döndük. Yarın başka birinin itirafı ya da yeni bir başka delil ya da belge bulumu gene döneceğiz. Yani hakikaten bu iş daha çok su kaldıracak. Yani bu

0: bu kadar temiz değil. Bayağı kirli bir mevzu.
1: Merak ettiğim soru, biraz önce Bülent Arandaş da dedi ya, Mahmut Öğür, bize neyin göstergesi bu? Yani belediye başkanlarını kim belirledi? İstanbul'daki belediye başkanlarını kim belirledi? Ekrem İmamoğlu belirledi. Türkiye genelinde belediye başkan adaylarını kim belirledi? Ekrem İmamoğlu belirledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun veda ettiği o olağan kurultayda, şaibeli kurultayda partiye kimler gelecek, kimler katılacak, kimler parti yönetiminde olacak, kim belirledi? İmamoğlu belirledi.
0: Ama Özgür nasıl, Özel kim? Ama nasıl belirlemiş? 15 milyon euro karşılığı belirlemiş. Yani bakın, gene hani bir mesela CHP içerisinde muhalif bir siyasi kimlik oluşturma çabası içerisinde siyasi mülazalarla bir belirleme olsa gene masum kalır. Ama burada belirlemedeki temel esas ne? Kirli para. İşte bu kötü. Bu siyasetin en kötü hali, yani siyasetin en kirlenmiş hali.
2: CHP siyasetindeki dönüşümün de senin sorunda saklı cevabı. Yani şimdi 2019 İmamoğlu aday gösteriliyor. Kim gösteriyor? Kemal Bey gösteriyor. Niye gösteriyor? Onun nedenleri var. İşte Karadeniz'dir, başka nedenleri var. Bir sürü hesaplar yapılıyor. Gösteriliyor. Ve işte 13 bin oyla kazanıyor. Sonrasını boş. İkincisinde tabii iptal edilip tekrardan 800 binde kazanınca bambaşka bir rüzgar esiyor. 25 yıl sonra CHP'de İmamoğlu seçim kazanıyor. Kitap dediği de Necati Özkan'ın yazdığı kitap da Kahraman'ın Yolculuğu ondan sonra devreye giriyor. Ve o yazıdan hemen sonra Cumhurbaşkanlığı tartışması olurken o makamın sahibi var diye bir çıkış yapılıyor. Şimdi bu ne demektir? Bende para, güç var, İstanbul'u kazanmışım. O güç üzerine para toplanmaya başlıyor. Sistem dedikleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazdığı işte 4000 sayfaya yakın iddianame.
1: Adem Soytekin'in İmamoğlu'na en yakın isim. Bizzat kendi ifadeleri var. İşte bir fon oluşturuluyor. Bunu fona para toplanıyor. Söyledi, hatta evet. 3 milyar sanırım o şekilde bir rakam geçiyordu.
2: Çok, yani rakamlar çok
1: ve
2: büyük.
1: Ve bu paralar yani, da evet, operasyonların başlayacağı haber alınması evet, üzerine olabileceği dokunulmazlığı bulunan bir milletvekilinin üzerinde olması, onun koordinasyonunda olması gerektiği söyleniyor diye Adem Söktekin itirafçı oldu. Yani etki pişmanlıktan faydalanarak bunları söyledi.
2: Kilit sorusu şurada şu olabilir. Dönüşüm şurada. Yani çok uzun süre beklemiyor. Mesela 2019'da İstanbul kazanılıyor. 3 ay 4 ay sonra niye? Bir şey başlıyor. Sistem kurulmaya başlıyor. Niye? Çünkü Beylikdüzü'nde temeli atılmış. Yani Beylikdüzü'nde Adem Soytekinler, Ali Nuhoğulları belli evet, bir ilişki ağı kurulmuş. Buradan para nasıl kazanılıyor aslında biliniyor. Bugün mesela Seyfi Beyaz bir ifade verdi. Hı hı. Şimdi Seyfi Beyaz kim? Ortağı olduğunu söylüyor ve 25 yıllık arkadaş olduğunu söylüyor. O bölgeyi de çok iyi bilen müteahhitlerden birisidir. Seyfi Beyaz diyor ki ben iskan almak için şu kadar daire verdim, şu kadar para verdim. Hatta parayı ben verdim, hesaba, onlar hesaba yatırdılar, sonra ben çekip tekrar verdim kendilerine, elden verdim. Şimdi orada bir sistem kurulduğu için nereden ne geleceğini biliyor. Mesela diyelim ki VIP Yakup dedi, yazdım bir harita mühendisi Yakup Öner. Onun tek işi var, Boğaziçi İmar Müdürlüğü var ama Boğaziçi İmar Müdürlüğü resmi kurum. Ama onun yanına Yakup Öner'i koyuyor. Yakup Öner İstanbul'un en önemli büyük iş merkezlerinde ya da iş inşaatlarında ne varsa ya da işte Boğaz'da bütün olup bitenlerin parasal karşılığını toplayan adam. Kendisi itirafçı oldu, yani söyledi bunların açıkçası. Zaten senin de söylediğin Adem Soytekin anlattı. Ali Nuhoğlu.
1: O da anlattı.
2: Tabii etkin pişmanlıktan yarana anlattı. Kendi Ali Nuhoğlu'nun yanında çalışan elektrikçiye 3 milyar ihale veren bir yapı. Yani 3 tane villayı 15 milyona satıyorsun ya da 15 milyon karşılığı da aslında para da vermiş değil. Veriyorsun ama niye veriyorsun cevabı aldığı ihalede saklı. Niye 500 milyarlık ihale alıyor? Şimdi o ihaleyi alan adam 3 sene villayı vermez mi? Verir. Yani rahat verir. Bütün bunların hepsi dosyada var. Ama dönüp bakıyorsunuz Özgür Bey ya da İyi Partili, Yeni Partili birisi çıkıyor. Bambaşka bir şey anlatıyor. Anlatsınlar. Tamam. Eray Bey'in dediği gibi dosya devam ediyor. Evet. Uyargılama sürüyor. Ve bu tür olaylar devam ediyor. Ve her dakika nereye dokunsanız bir olay patlıyor. Bu şu demektir. Bir ekosistem oluşturmuş evet, adam.
0: Evet.
2: Her yerde bir sistem oluşturmuş.
0: Bu ekolojik sistemin
2: evet.
0: Yani daha neleri çıkacak
1: artık
0: yani.

0: Bunlar da zaten savunulmuyor. Yani üzerlerine atılığı suçlar ya da iddialar konusunda herhangi bir savunma da geliştirmiyorlar. Gündemlerinde de değil zaten. Yani şu anda yeni partide de yok. İşte bir verdikleri, yurt dışına verdikleri demeçler var genellikle Özgür Özel'in. Bir tek orada yolsuzluk ve rüşvet konusuna, yani soruşturma konularına değinmeden Muhittin Böceği'ne örnek veriyorum, Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon euro para verdiği, maddi destek verdiği aday olabilmek için belirtilmeden, bunlar hiç yaşanmamış gibi sanki sadece hükümet işte yeni partiyi engelleyebilmek için, CHP'nin iktidara gelişini engellemek için belediye başkanlarını görevden alıyormuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Şimdi muhtemelen herhalde Avrupa basını bu anlamda biraz daha titiz. Çünkü onlar da en ince ayrıntısına kadar araştırıyorlar ve bakıyorlar ciddi suçlamalar var.
1: Batı basını genelde Türkiye'ye AK Parti karşıtı bir pencereden bakıyor. Yani ben 15 Temmuz darbe sonrası Avrupa'nın birçok merkezini dolaştık. Yani Türkiye'yi, Orta Doğu'yu bilen büyük gazetecilerle oturup konuştuk. İnanılmaz yani. Ön yargılardan öteye geçemeyen, burada Türkiye'de AK Parti karşıtı ya da 15 Temmuz karşıtı kim varsa ondan beslenen bir gazeteciler topluluğu vardı. Yani düşün, onlardan aldığın bilgiler üzerinden Türkiye'yi ta analiz ediyorsun. Bir, iki, zaten Türkiye'ye böyle bakmak istiyorlar. Yani nasıl bakmak istiyorlarsa ona uygun adam buluyorlar, ona uygun insanlarla konuşuyorlar ve ona uygun yazılar yazıyorlar. Şimdi yeni partiyi da CHP üzerinden belediyelere yönelik operasyonlara bakıyorsun. Ya şimdi Manavgat'ta adam 3 milyar parayla yakalanıyor, 110 bin euroyla yakalanıyor. Suçüstü yapılıyor değil mi? Bu yani sonuçta belli ortada. Buna benzer
0: görüntü ortaya çıkana kadar böyle bir şey yoktu.
1: 32 saatlik görüntü var diyor Özgür Özel açıkladı. 32 saatlik görüntü var diyor. Ortalığı yakıp yıkacağım dedi falan. Sesi kesildi.
0: Mesela bunun da görüntüsü ortaya çıksa.
2: 32 saatlik görüntü nerede?
1: Yok. Kimse yani daha onu kendi gazetecileri falan sorduğu yok. Biz sorduğumuz zaman da defalarca yazdık, sorduk. Evet. Cevap yok.
0: Mesela şu iddianın da görüntüsü ortaya çıksa, Muhittin Böceğin Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon euro maddi destek verdiğine dair görüntü ortaya çıksa.
3: Var görüntü. Ekrem İmamoğlu'na vermesine gerek yok ki. Ankara'ya geliyor oğlu. Geçiyor, partiye geliyor. Parti sırtında çantayla giriyor. Veli Ağbaba, ya bu kayıtlı, saatleri var, girişi var, uçakta gelişi var, kaldığı otel var, Sheraton'a geliyor, Sheraton'dan
1: o partiye geçiyor. O 1 milyon euro ile ilgili. Evet.
0: O 1 milyon euro. Bu rakamın çok ama, küçük bir
3: mevlası. Yani burada bir para var. Para olmamaz diye bir şey yok ortada. Şimdi bu nerede var? İddianame Aslın yolsuzluğunda nereden çıktı? Bu para kulelerinden çıktı.
0: Evet.
3: Para kuleleri ne? Orada genel müdürü var. Genel müdürü. Para kuleleriyle beraber başlıyor mekanizma.
1: Tabii ya, Fatih Kereş
3: gayet var, Tuncay Yılmaz var. Ve para kulelerinden sonra nereye geliyor? Cumhurbaşkanlığına bir havuz oluşturuyor. Hı hı. Ve oradan da partiye ile geçiriyorlar. Yani. Ve bununla ilgili Ankara'da da 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Eylül'ün 26'sında karar verilecek. Ekrem İmamoğlu var. Cemil Tugay var İzmir'den. Beşiktaş Belediye Başkanı 11 kişi var. Şaibe karıştırdığına dair verilecek bir karar var orada. Ve orada siyaset yasağı da var. Yani bütün bunları, tamam İstanbul'da şu oluyor ama Ankara'daki bu mahkeme o kadar önemli ki. Eylül'de verecekler kararı. Ardından İstanbul'da İstanbul İl Kongresi ile İstanbul İl Binası'nın alınması ile ilgili çıkan paralar var. Ve en önemli olay da ne biliyor musun? İstanbul Milletvekili Taşkın Özer. Kim Turan bu? Taşkın CHP ya. Kim? Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Beylikdüzü'ne ilçe başkanı olan birisi. İşte
0: biraz önce ismini ifade ettiğim
3: dokümanlarda ne diyor?
0: Olan
3: paraları diyor, şeye verin diyor.
0: Evet.
3: Milletvekili iddia bu. Milletvekiline verin Taşkın Özer'e diyor. Ve zaten Kemal Bey de Taşkın Özer'i partiden ihraç etme sebepleri içinde bu tartışmalar var. 9 tane isim var ya, içinde Taşkın Özer var. Taşkın Özer'e diyor, iddialar var dokümanların içinde. Paraları diyor Taşkın'a verin. Neden? Milletvekili. Dokunulmazlığı var. Evet. Bütün

0: bunlar ortada. Bunlara cevap, hepsini bıraktık. Bunlara cevap verseler veremez ki.
1: Aksine neden yeni partide ödüllendirildiler hepsi.
0: Kabul ettiği anda bitmiştir.
1: Önlü makamlara getirildi.
0: Kabul ettiği anda bitmiştir. Neden? Çünkü bir muhalefet yaratıyorlar. Bunu parayla yaratıyorlar. Bir iktidar değişikliği yapılacak. Neden Londra var bunun işin içinde? Almanya yine. Ve bunu da son nokta olarak söyleyelim ki çok önemli. Aziz milletimiz, her zaman birçok programda söylüyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun İlk defa genel başkanı, İstanbul Belediye Başkanı olduğu anda ilk gittiği yer neresi biliyor musunuz? Londra, Chatham House. İkinci karlı bir günde İstanbul'da yemek yedi. İngiliz Ankara Büyükelçisi Dominic. Şu anda çok önemli görevde. Hı hı. Ondan sonra Ankara'ya gelen Amerikan Büyükelçisi, bundan önceki, geldi ve Cumhurbaşkanımıza agredite oldu, verdi dokümanları. Uçağa bindi, İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'na geldi. Ve bütün bunların ötesinde kim konuşuyordu o dakikalarda? Bütün bunlar olurken 2020 yılında Amerika'da Biden konuşuyordu. İktidar etti. Erdoğan'ı götüreceğiz, dostlarımızı getireceğiz. Ya belli işte. Bütün bu mekanizmanın Batı'ya bağlı olduğunu, Batı üzerinden organize edildiğini, Ekrem İmamoğlu'nun bir proje olarak ortaya çıktı ve CHP'nin ele geçirildiğini, oturup kitap yazsak belgelerin hepsini koyacağız ortaya.
1: İşte bugün hepsi,
0: o kadar açık ortada tablo.
1: Trump düşmanı. Acaba Trump Ekrem İmamoğlu'na bir destek tweet'i atsaydı kim bilir şimdi neler neler söyleyeceklerdi. Yakından takip edeceğiz.
2: Yani şüphesiz buradan da ama bir sonuca,
1: duruşmalar
2: bir sonuca
1: devam edecek.
2: Bir sonuca gidelim şimdi. Bülent abi tabii çok önemli şeyler söyledi. Hani ya böyle ümidinizi halkınıza değil de yurt dışına bağlarsanız böyle dımdızlak kalırsınız. Hı hı. Kullanım süreniz bitince sizi bir kenara atar.
3: Hani şeyi de söylemek, siyaseti de böyle para gücüyle yaparsanız iş yapacaksınız. İstanbul'da evet. Şu anda İmamoğlu'nun yaptığı İstanbullular neyi hatırlıyor?
2: Evet.
3: Bir temel proje var mı?
2: Yok.
3: Şimdi paralar niye proje yapılmıyor? Mesela Antalya'yı düşünün. Bir Antalya Belediye Başkanı 15 milyon euroyu nasıl bulur ya? İşte yani nereden bulur parayı? Devletten aldığı parayı mı verecek? Hayır. Kimden alıyor? İnşaat yapanlardan, otelcilerden, turizmcilerden. Yani zor da öyle zaten söylüyor.
1: Para herhalde topluyor. Sadece uzun süre yani 2004 yılından evet. Beri belediye başkanı olan birisi bu kadar parayı normalleştiremez. Açıklaması mümkün bu olamaz yani. Herhalde.
3: Bu iş,
1: aldığı maaşlar.
3: Bu... CHP'lilerin şunu görmesi gerekiyor. Ya da CHP'liler demeyeyim artık. CHP'liler biraz gördüler. Şu andaki mevcut CHP gördü ki bunlardan ayrılıyor. Yeni partiler görmesi gerekiyor. Şimdi düşünün bu belediye başkanı Ankara'da dahil. Bakın Ankara'nın adı geçmiyor. Yolsuzluk mosuzluk da ama iş yok. Ya yani 3 tane iş yapsalar Türkiye'de bu tartışmaların hepsi biter. Yani yok siyasi operasyon yaptılar. Yok yolsuzluk yap. Ya, yolsuzluk yapmayın. Ya, Bursa'da size bir şey söyleyeyim. Yani hakikaten Bursa dosyasının birisi oturup okusun. Belki bize anlatamıyoruz doğrudur. Ya 30 dairelik yapılan yere 75 daireyi veriyorsun. 100 daire yapılan yere 300 daire veriyorsun. Ranta bakar mısınız? Ya dehşet bir şey. Sonra da deniyor ki bu şehirde niye bir şey yapılmıyor? Parayı şehre harcasalar bambaşka bir şehir olacak. Projeler çıkacak ortaya.
1: Bu sanırım yollar siyasi yapılacak. Bir strateji kendilerine çizmişler. Çünkü Ekrem İmamoğlu 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 2024'e kadar gelinen o süreçte ya bir şey yapmadın eleştirisi getirenlere yaptırmadılar deniliyordu.
3: Onu dedi de,
1: ardından 2024'te seçildi. O seçilmenin heyecanıyla ben Cumhurbaşkanı da seçilirim. Muhtemelen şey oldu. Bu sefer de yolsuzluklar, rüşvet iddiaları ortaya çıkınca beni de Cumhurbaşkanı yaptırmadılar demeye i̇şte başladılar. Bu sanırım bir siyasi strateji.
3: Kreş meselesini kullandı. Kent lokantalarını kullandı. Hatta kent lokantaları için şunu söyledi. 18 tane, 20 tane kent lokantasıyla mega projeleri yendim dedi. Pervasızlığa bakar mısınız ya? Yani bir belediye başkanı, şehrin şehremini dediğiniz belediye başkanı, kent lokantasıyla mega proje dediği nedir? Havalanı değil mi? Köprüler, yollar, altyapılar, metrolar.
2: Tabii canım, metro yani.
3: Metrolar, bunlara karşı kent lokantasıyla yendim diye övünüyor.
1: Burada
3: şimdi
1: İstanbul...
3: Bunu da Türkiye'nin aydınları, bilim adamları, gazetecileri... Çıkıyorlar Halk TV'ye, Sözcü Televizyonu'na görmüyorlar. Yani. Yapacak bir şey yok. Yani. Körleşme dediğim bu.
2: İdeolojik körlük.
3: İdeolojik demedi. Körlük bu evet. İşte.
1: Yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hala onlar tarafından yönetiliyor ama İstanbul'da İstanbullunun sorunlarına tek bir çözüm hala İstanbul'da insanlar bulamamış durumdalar.
0: İstanbul'da bir problem çıkacak ama şimdi.
1: Sadece yerel yönetim

0: Ekrem İmamoğlu'nun ayrıldı şu anda CHP'den.
1: Yeni partili artık.
0: Yeni partiden. Önce bir kere şey soracağız. 26 Temmuz'da partiyi kuran Ekrem İmamoğlu neden o kadar bekledi? Büyük tepki aldı da ondan.
1: Siyasete yeniden döneceğim. Evet. Ama şimdi yerel yönetimlerle ilgili, yani şehirlere hizmetle ilgili anladığımız kadarıyla bir projeleri, eylem planları yok. Ülke gündemine dair, hani ülke yönetmeye aday gösteriyorlar kendilerini, Cumhurbaşkanlığına aday olacaklarını ifade ediyorlar ama kendi siyasi kariyerleri dışında başka bir gündemleri de yok. Örneğin çevremizde çok ciddi krizler yaşanıyor, savaşlar yaşanıyor. Türkiye'nin savunma sanayi politikasına, eğitimine, ekonomisine ya da dış politikasına dair de bir gündem yok. Haliyle bu vatandaşın aklında büyük bir soru işareti oluşuyor ve CHP'nin neden yıllardır 1950'den bu yana iktidara gelemediğinin de tek başına en net göstergesi. Şimdi sınırımızın hemen yanı başında çok önemli bir olay yaşandı. Geride bıraktığımız gün İsrail Hava Kuvvetleri İdlib'in doğu kırsalındaki bir askeri havalimanının pistine saldırı düzenledi ki 8 hava saldırısı düzenledi. Herhangi bir can kaybı açıklanmadı. Ama işte ekranlarınıza gelen bu nokta Türkiye'ye 70 kilometre uzaklıkta bir yerden bahsediyoruz. Ki hemen Eray Hocam, sizleri de böyle davet edeceğim. Hatta sizi böyle davet edeyim.
0: Komutanım harita başına.
1: Şimdi Ebu Zuhur Askeri Havaalanı Türkiye'ye çok yakın bir nokta. Bu bölge İsrail'in neden hedefindeydi? Önce onunla başlayalım.
2: Evet, yani şimdi tabii burada aslında...
1: Şöyle vereyim ben size.
2: Teşekkür ederim. Ya, İsrail tabii önce hangi açıklamaları yapıldı, ondan sonra bu olay gerçekleşti. Biraz buna bakmak lazım. Bildiğim kadarıyla bu havaalanı boş bir havaalanı. Yani Suriye İç Savaşı'ndan sonra aktif olarak kullanılan bir havaalanı değil. Hatırlarsanız işte Netanyahu'nun paylaşımları filan oldu. Netanyahu bir 27 Ekim'deki seçim derdine düşmüş durumda. Seçim kaygısına düşmüş durumda. Bakın, İran üzerinden baskılanıyor. Yani hem Türkiye hem ABD İran konusunda yeni bir takım, İsrail'in savaşa girmemesi, saldırıda bulunmaması konusunda baskılanıyor. Gazze konusunda baskılanıyor. Suriye konusunda baskılanıyor. Yani İran Netanyahu siyaseten de hani o kan dökücü agresif hareketler üzerinden politika üretip bir siyasi kazanca dönüştürme olgusundan giderek uzaklaşmaya başladı. Ve son bir hamle olarak işte gördüğünüz gibi, yani Suriye, işte Türkiye sınırına yakın bir noktada bir havaalanına saldırı yaptı. Aldığımız bilgi, buradaki pistlere saldırı yapılmış. Yani pistler vurulmuş.
1: Bir şey soracağım. Suriye'nin zaten askeri hava alanları çok aktif bir şekilde Suriye ordusu tarafından kullanılıyor mu? Yani hava kabiliyeti, yani hava kuvvetleri kabiliyeti var mı?
2: Şu an sadece Şam'daki havaalanı kullanılıyor. Hem askeri hem de sivil amaçlı kullanılıyor. Diğer havaalanları, mesela bizim sınırımıza yakın başka bölgelerde de bir takım havaalanı, bunlar kullanılmıyor. Bunlar atıl durumda. Daha henüz buralara bir hava kuvveti kurup Suriye ordusu bir işte hava gücüyle buraları tahkim etmiş değil. Eğer olsaydı buralara hava savunma sistemleri de koyarlardı. Yani daha bu boş, yani kendilerine İsrail'e yapacağı saldırıya karşı koyamayacağı bir boş havaalanını seçmek suretiyle aslında birkaç mesaj vermeye çalışıyor. Bir, işte bakın, Lübnan konusunda özellikle son dönemde tank tabur komutanlarını filan kaybettiler. Yani tankları vuruldu vesaire. Çok fazla bir aksiyon alamıyor. Dürzüler konusunda şu bölgede dikkat edin, bir görüyoruz mesela, işte taktik tekerlekli zırhlı araçlarla giriyor ama 3-4 tane keşif amaçlı giriyor. Oradaki kontrol noktalarını gidiyor. Ama bir zırhlı, yani o tank ve mekanize unsurlarıyla girip bir muharebe gücü oluşturamıyor şimdi, tamam mı? Şimdi en kolay ne? İşte burada boş bir havaalanını vurmak suretiyle hem iç kamuoyuna yönelik bir politik mesaj, hem Amerika'ya hem de Türkiye'ye bir mesaj. Bakın, ben gene de vururum ha filan. Yani boş da olsa havaalanını vururum filan yani ben gücümü hala kaybetmedim, ben güçlüyüm mesajı veriyor ama durum öyle değil aslında. Yani bu aslında gelip burada boş bir havaalanının boş pistlerini vurmak yani bir zayıflıktır aslında. Yani
1: bununla
2: bir
1: mesaj, hani Türkiye'ye ne mesaj verebilir ki boş bir

0: havalimanını vurarak havaalanını ki Suriye ordusunun zaten elinde eski Esad rejiminden kalma uçaklar var.
1: Yok yok, bakın Suriye'nin hava gücü yok.
0: Hava gücü yok.
1: Yok özetle. Yani şimdi tamam. Zaten şimdi
0: daha önce şu tek, noktada da bir evet, yeri T-10
1: Palmyra
0: orayı da hedef almışlardı.
1: O da boştu yani hani baktığınızda. Ama burada şimdi hani bu bakın bu hiçbir askeri gerekçeyle açıklanabilecek bir durum değil. Bu tamamen politik.
0: Şimdi şu,
1: bir
0: iddia, şu. İddia şu. Birileri yani sosyal medyada, analistlerde, bazı medya kuruluşlarında diyor ki İsrail işte Türkiye Suriye'nin yeniden ordusunun da güçlenmesi için gerek eğitimler gerek işte hava kuvvetlerinin güçlenmesi için ordunun silahlanması için destek veriyor Suriye'ye. Suriye Doğru. devletiyle birlikte çalışıyor.
1: Doğru.
0: İsrail de bunu bu nedenle buraya bir saldırı düzenledi.
1: Evet.
0: Sorun şu. İsrail böylesine işte birkaç eski hurda uçak ya da hangarı vurarak ya da hava alanını vurarak, kullanılmayan bir hava alanını vurarak Türkiye'nin böyle bir politikası varsa bunun önüne geçebileceğini mi?
1: Ya gerçekten böyle bir niyeti olsaydı gerçek birliklere saldırırdı yani. Suriye ordusunun inkişaf etmiş birlikleri var. Yani bu tabii başka çok ciddi başka krizlere sebep olabilir. O yüzden bu demin söyledim ya yani bunu askeri mülazalarla açıklamak gerçekten zor. Yani şimdi vurdunuz boş pisti vurdunuz tamam mı? Boş bir havaalanı vurdunuz. Asker olarak ne geçti elinize? Yani şimdi askeri saldırı neden yapılır? Düşme yani tırnak içerisinde söylüyorum. Saldırıyı yapan karşıt gücün muharebe kabiliyetini kırmak için yapar. Bu kadar basittir. Yani askeri bir saldırı yapıyorsanız askeri amaçlar karşıt gücün harp gücünü kırmaktır. Şimdi boş pisti vurduğunuz zaman Suriye'nin harp gücünün neyini kırmış oluyorsunuz? Ya hiçbir şeyin değil. Bir de şöyle bir şey vardır ben size söyleyeyim. Yani bu pistlerin tamir ve onarımı 24 saatten daha kısa sürede yapılabiliyor. Hatta o 14-15 saatte bir pist ne kadar vurulursa vursun yeniden o özel betonlar var. Kısa sürede donan istikamcılar bunu çok iyi bilir. Çok kısa sürede tekrar açılabilir. Dolayısıyla burada eğer hani hedef aldığınız yer sizin askeri amaçlarınıza hizmet etmiyorsa ki etmiyor. Boş alanı vurmak, boş pisti vurmak ne işinize yarayacak? Yani Suriye şimdi buranın vurulmasıyla Suriye'nin askeri gücünü mü kırdınız? Yok. Boş bir yeri vurdunuz sonuçta. Peki askeri amaçlı değilse bu nedir? Bu politik amaçlara bakmak lazım. Politik
0: seçim amaçlı üzeri zaten.
1: Evet, evet. Yani bakın tekrar edeyim. Yani Lübnan'da sıkışmış olan İsrail şurası
0: şu noktada evet,
1: Litani'nin yerine kadar. Bu bakın dikkat edin burada bir şey yapamıyor. Yani Süveyda'da sıkışmış durumda. Bakın Süveyda 13-16 Temmuz 2025 tarihinde olaylar oldu. Ondan sonra 25 Eylül'de Türkiye ile Amerika'nın mutabakatı sonucu İsrail üzerindeki bir baskıyla artık İsrail tutup da Şam'ı filan vuramadı yani tamam mı? En son 25 Eylül'den itibaren böyle bir şey yoktu. O zamanlar gerçekten işte Suriye'nin devlet binalarını vuruyordu. Hatırlayın Suriye televizyonunu vurdu canlı yayında vesaire. Evet. Yani işte evet Türkiye Suriye ordusunun güçlendirilmesi için hakikaten çok önemli adımlar attılar. Ve Suriye ordusu ilk defa uluslararası ortamda geçen Haziran ayında geçtiğimiz Haziran ayında Efes 2026 tatbikatına Suriye ordusu güçleri de katıldı. Yani dedi ki bu ne demektir? Yani bir Suriye ordusu var. Çünkü 2011 iç savaşından sonra Suriye ordusu kalmamıştı. Yani bütün kurumlar dağılmış. Suriye ordusu da ortadan kalkmıştı. Hatırlayın 8 Aralık günü devrimi yapanlar kimlerdi? Suriye ordusu değildi. Paramiliter unsurlardı. Yani motosiklete binen işte ciplerin üstüne uçak savarı bağlayıp yürüyen giden paramiliter unsurlar ordu değildi. Ama ondan sonra ordu kuruldu. Ordu inkişaf etti.
0: Şimdi paramiliter de yani Suriyelilerdi bu.
1: Tabii Suriyelilerdi. Yani ama ordu yoktu. Yani Suriye
0: resmi bir ordu
1: yoktu yani. Yok, iç savaştan sonra ordu dağılmıştı, parçalanmıştı. Yani tamam onda o aralar mesela 25 Eylül'e kadar İsrail hakikaten Şam'da işte Suriye ordusunu ya da silahlı güçlerine yönelik çok ciddi saldırılar yaptı. Ama ondan sonra bakın dikkat şu güne kadar bu geçtiğimiz güne kadar böyle bir saldırı yapmıyordu. Şimdi yapılan saldırıya baktığımız baktığımızda yani boş bir havaalanının boş şeyleri, pistleri. Şimdi o zaman bu nedir? Bu bir politik mi? Yani diyor ki şuraya seçime işte 1,5 ay kala bakın diyor ben hala güçlüyüm. Ben gider istersem Suriye'yi de vururum filan. Ya ama baktığınızda hani nitelik olarak bu harekat ya da bu saldırı askeri amaçlı bir saldırı mı? Değil. Yani şimdi buralara

0: Bomba atmanın ne anlamı var? Yani bir anlamı olması lazım. Yaptığınız saldırının askeri bir hedefi karşılaması lazım. Nedir askeri hedef? Çok basit bir mantıkla karşıt gücün harp gücünü kırmaktır. Ya da askeri kapasitesini bozmak, minimize etmek ya da ortadan kaldırmaktır. Şimdi bu boş pistleri vurunca siz neyi ortadan kaldırmak? Hiçbir şey. Yani bu pistler tekrar yapılacak, bir gün gelecek. Suriye Hava Kuvvetleri burada teşkil edildiğinde buralara hava savunma sistemleri de konacak. Hadi buyurun bakalım İsrail. Yani şimdi İsrail acaba son bir fırsatta, son bir düzlükte Suriye'ye filan bir şeyler saldırı yapıp acaba bir gözdağı verebilir miyiz? Veremezler. Onu size söyleyeyim.
1: Yani Türkiye, peki Türkiye'ye bir mesaj ne, nasıl bir mesaj?
0: Ya işte Türkiye Suriye ile birlikte hareket ediyor ya. Ha bak, ben burayı vuruyorum, sen de burada bunlarla birlikte hareket etme mesajı olabilir. Hani eğer buysa bunu Türk devlet aklı yemez. Yani bugüne kadar nasıl işte 2025 8 Ağustos'ta yapılan askeri işbirliği ve güvenlik mutabakatı çerçevesinde Suriye ordusunun yeniden kurulması, Suriye devletinin yeniden ortaya çıkması ve güçlenmesi bakımından Türkiye'nin
1: şöyle bir şey olabilir mi
0: abi? Stratejilerini bozmayacağı gibi bu saldırı da Türkiye'nin bu genel stratejisini etkileyecek bir durumda değil.
1: Ben Suriye'ye vuruyorum. Şöyle bir şey düşünüyor olabilir. Zaten dediğin doğru. İçeride sıkışmış. Hı hı. Küre, bölgesel anlamda da sıkışmış durumda.
0: Evet. Yani özellikle Mekke Anlaşması'ndan
1: sonra.
0: Şimdi
1: burada sonra en hakikaten çok saldırdığı ülke neresi? Türkiye. Evet. Şu ana kadar her tarafa saldırdı zaten Türkiye. Şimdi Türkiye'yi üzerine çekmek için böyle bir çabası olabilir mi? Yani üzerine çekeyim. Yani bu bahaneyle Türkiye'yi
0: yeni bir cephe açarak.
1: Evet.
0: Yani yeni bir cephe açarak.
1: Suriye'den sana ne dedirtmek gibi.
0: Yani yeni bir cephe açıp yeniden başka, yani dünya kamuoyu ilgisini ve ABD'yi başka bir noktaya çekmek. Ama
1: çekmek,
0: yani artık bu çok basit seviyede, çok basit bir
2: plan. Postellerle yani. Başkan Erdoğan'ı
0: Sayın Cumhurbaşkanımızı böyle işte.
2: Ne
0: haddine, ne çapına, ne de Netanyahu'nun kapasitesine yetecek bir şey değil. Bunlar sadece, yani hakikaten son cümle, işte Poseidon'un bilmem neyi falan diye Yunanistan'a mesaj ver. Hayal dünyasında yaşıyorlar. Poseidon mitolojide deniz tanrısı, biliyorsunuz. Hayal dünyasında yaşıyorlar. Bunu da yani nasıl diyelim, yani İsrail'in son kertede acaba bir farklı algı oluşturup işte Amerika'yı ve bölgedeki yeni bir kriz alanı varmış gibi bir intibayla kendisinin taraftarı yapabilir mi ve içerideki İsrail kamuoyunu işte bu yolsuzluklardan, hırsızlıklarından, uğursuzluklarını bir kenara bırakıp acaba başka bir noktaya çekebilir derdi
2: bu. Netanyahu oylarımı nasıl
0: bu her ne kadar askeri nitelikli bir saldırı olsa da politik amaçlı bir saldırıdır, bunu da ifade eder.
2: Peki, soykırım kabinesi olsun, İsrail medyası olsun, soykırım destekçisi medya olsun, pek çok anlamlar ortaya çıkarmaya çalıştılar.
0: İşleri bu. Zaten bunun için yapıldı. Bir algı oluşturalım diye. Onların taşeranları da şimdi habire yalan yanlış bilgilerle bir algı oluşturma çalışması içerisine girmiş vaziyette.
2: Şimdi bakıyoruz, özellikle Türkiye, Suudi Arabistan, İran arasında Pakistan arasında imzalanan anlaşmayla İsrail'in köşeye sıkıştığını biraz önce ifade ettiniz. Suriye ile hem Türkiye arasında hem de Amerika Birleşik Devletleri arasında yürüyen ikili ilişkilerden bahsederek buradan da köşeye sıkıştığını
0: aslında başka bir şeyler daha
2: ediyoruz.
0: Var.
2: Gireyim. Ona da geleceğim.
0: Yani burada iki gün önce PKK'nın artık kendisini feshedeceğini ve entegrasyon edeceğini
2: Türkiye ve bölge
0: ve o kapsamda Türkiye'nin işte Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu, Cumhurbaşkanımızın kurumsallaştırdığı o terörsüz Türkiye projesinin artık çok önemli aşamalarda geçilmiş olması, bölgede artık terör aparatları üzerindeki baskının artarak terörün artık yavaş yavaş kaybolacağının, ortadan kalkacağının anlaşılması İsrail'i hakikaten çok rahatsız ediyor. Yani şu özellikle kuzeydeki sorunun artık giderildiğinin, Suriye'nin egemenliğinin kuzeyde de tahkim edildiği nedir biliyor musunuz? İsrail'in hayat damarlarından biri koptu demektir. Bakın bu kadar açık. Yani çünkü başka türlü İsrail bu bölgelerde bu teröristleri ya da işte ayrılıkçıları kullanarak bir takım defakto durumlar yaratmaya çalışıyordu. Demin de ifade ettim. Bakın bir yıl geçti aradan ama Süveyda, Dera hattındaki olay gelişmedi. Bakın dondu. Şimdi burası halledilirse Suriye nereye yönelecek? Güney'e yönelecek.
2: O halde soru şu, Suriye değil Türkiye ya da işte başka bir ülkeyi tehdit görmekten, İsrail Suriye ordusunun güçlenmesinden
0: Suriye
2: daha çok korkuyor.
0: Suriye devletinin güçlenmesinden çok rahatsız.

0: İsterim boş alana vurulmasın, başka bir açıklama yok. Nedir bu? Bir, Suriye'ye mesajdır. Bak ben hala sana tehdit edeyim falan, tamam mı? Ama ne Suriye ne Türkiye bunu yiyemez. Yani gidip de boş yerleri vurmakla bir tehdit üretemezsiniz. İki, Türkiye'ye deminki söylediğim gibi, yani sen Suriye'yi güçlendiriyorsun. Bak Suriye'yi güçlendirme. Görüyor musun? Ben de sana sınırına yakın 70 kilometre mesafedeki boş bir tarlayı vururum falan diyerek mesaj vermeye çalışıyor. Bir de demin işte Mekke. Şimdi bu Mekke anlaşması çok kıymetli. Yani Cive Pakistan diyorum buradan Pakistanlı kardeşlerimize de. Hani Pakistan'ı Orta Doğu'nun en coğrafya en büyük devleti Suudi Arabistan. Orta Doğu'nun en güçlü devleti. Türkiye'nin işbirliğiyle oluşan yeni güvenlik mimarisinden gerçekten rahatsız. Yani bu büyük bir ihtimal Ekim'e kadar, Ekim'den sonra bu bir kırılma yaşanacak. Tahminimiz odur ki aldığımız bilgiler de o. Netanyahu 27 Ekim'de tarihin çöplüğüne gömülecek. İşte bundan sonra yeni gelecek yönetim şu yeni oluşan siyasi denklemi ve iklimi kabul ederek artık yeni bir ilişki biçimi geliştirmek zorunda kalacak.
1: Şimdi bugüne kadar biz İsrail'in şu bölgede, şu bölgede,
0: Gazze'de,
1: şu bölgede, sınır bölgelerimizde, Irak'ta, şu bölgelerde özellikle pek çok ateş yaktığını biliyoruz. Pek çok gerilimin fitilini ateşlediğini biliyoruz ki bu gerilimin çıkaran gerek terör örgütleri gerek farklı yapılanmalara da destek verdiğini biliyoruz.
0: Doğru.
1: Şimdi şöyle haritadan gittikçe şu ateşlerin söndürüldüğünü farz edelim. Teker teker önce Suriye, ardından Irak, ardından Lübnan ve Gazze. Şimdi soykırımcı bir devlet yönetiminin ayakta kalabilmesi için, işgalci bir devlet politikasının ayakta kalabilmesi için elindeki tüm envanterler siliniyor değil mi?
0: İnanın Türkiye'nin ürettiği bu terörsüz Türkiye projesi ve Suriye'de entegrasyonun sağlanması İsrail için sonun başlangıcı bak. Aynı zamanda Orta Doğu'nun makus tahliğinin yeniden, Mekke Anlaşması da dahil olmak üzere, Orta Doğu'nun makus 100 yıllık belki 150 yıllık makus tahliğinin yeniden tersine döndüğü bir süreç yaşıyoruz ve artık oldu bunlar. Yani olacak filan demiyoruz. Mekke Anlaşması oldu. Suriye'de entegrasyon oldu. Türkiye terörsüz Türkiye projesiyle artık bir ciddi adım atmış oldu. Yine işte bakın Irak kalkınma yolu, Kerkük petrollerinin %15'ine sahip olmamız, Irak yumurtalık Ceyhan boru hattının yeniden açılması, mevcut boru hatlarındaki kapasitenin arttırılması. Ya bunlar İsrail'i kanatıyor. Yani o İsrail'in stratejik, sinsi, emperyalist amacı olan ülkeleri zayıflatmak, zayıf ülkeler üzerinde egemenlik tesis etmek planı çöpe gidiyor. İşte ne yapabiliyor? İşte gidip boş bir hava üssünün boş pistlerini vurmak suretiyle ve onun medya şakşakçıları, alkışçıları üzerinden de bir algı oluşturmak suretiyle bir sanal gerçeklik üretmeye çalışıyor ama yani ben buna gülerim sadece.
1: Kendi bu soykırımcı ve işgalci politikalarının sonunu aslında getiriyor o yönetim anlayışı.
0: Getiriyor. Bakın bu inşallah ben size şunu söyleyeyim. Yani demin çok da güzel belirttin yani gerek Irak özellikle şimdi Suriye'deki bu entegrasyonla birlikte Türkiye'nin terörsüz Türkiye projesi kapsamında Irak'ta da bu terör yapıları ortadan kaldırılıp Irak'ın egemenliğinin tam olarak sağlandığı güçlü bir Irak ve ekonomik olarak da işte bu kalkınmayı Basra'dan Türkiye'ye oradan da Avrupa'ya uzanan hattın tesisiyle birlikte yani artık Orta Doğu'da geri dönülmez bir gelişim. Özellikle emperyalist planların çöpe atıldığı yeni bir durum, yeni bir denklem oluşuyor. Bakın bu denklemin mimarı da Sayın Cumhurbaşkanımızdır, Türkiye'dir.
2: Komutanıma bir ek yapabilir miyim
0: buyurun,
2: orada?
0: Buyurun abi.
2: Sevgili Tahir, komutanım. Şimdi İsrail'in sınırları belli değil. 48'den biri geliyor. Neydi bunların kafalarındaki fantazi? Arz-ı mevut. Nil'den Fırat'a kadar. Şimdi son bir aydaki gelişmelerden dolayı bir terörsüz Türkiye, iki Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye birliği ki bugün de eklendi zaten vardı. Kızıldeniz kalkanı. Orada da bakın Pakistan var, Türkiye var, Suudi Arabistan var ve Mısır var. Şu andan itibaren İsrail'in artık sınırlarının sonuna geldiğini anlamaya başladı. Artık bundan sonra gelişme imkanı yok. Türkiye olmazdı.
1: Bir de sanki Amerika'da yok.

0: artık yanında
1: işte son çareye uğraşıyor su projeleri için. Litani ne kadar gitmeye çalışıyor. Diğer tarafta geçen haftada Kolombiya üzerinden bir oyun yaptı ve doğrudan doğruya işgal edilmiş Golan Tepeleri ile ilgili Kolombiya'yı tanıttı. Destekliyoruz diye açıklama yaptırdı. Artık bunlar son çareleri,
2: evet.
1: Son çırpınışları ki o komutanın da söylediği gibi gelirken ben de İsrail'de kazanır mı acaba koalisyondan bu katil soykırıcı gelir mi diye düşündüm. İnşallah gelmez ama gelenlerin de aklına başını toplaması lazım. Sınırları artık belli olacak. Bundan sonra büyüme imkanları yok. Bulundukları yerlerde dışa sarkma, dışarıya girme imkanları olmayacak. Türkiye bunları kademe kademe kalkanlarını kurmaya başladı.
0: Sayın Erendaç, aslında Mekke Paktı, yani Türkiye, Suudi Arabistan, İran ortak savunma anlaşması imzalandığında yapılan açıklama gayet netti. Biz hiçbir ülkeyi düşman ya da tehdit olarak konu almadık. Bu 32 aydır üzerinde çalışılan bir konuydu ve en son liderler tarafından Kabe'nin hemen karşısında Mekke'de imza altına alındı. Ama ısrarla bunu kendi lehlerine, kendi aleyhlerine çekmeye çalışan bir İsrail var. Yani ne Türkiye, ne Suudi Arabistan, ne Pakistan ağzından İsrail çıkmamasına rağmen ısrarla hayır biziz düşman deyip bir seçim malzemesine dönüştürmeye çalışanlar var. Onlara da en güzel cevabı geride bıraktığımız hafta sonunda Başkan Erdoğan'ın El Cezire'ye vermiş olduğu röportajda, tarihi bir ifade de kullandı aslında. Türkiye'ye barış değil de savaş için saldıranlar olursa da Türkiye bu savaştan çekinmez, kaçmaz dedi. Bakın, o sesi bir dinleyelim isterseniz.
2: Keşke daha önce Arap ülkeleri de bunu söyleyebilseydi. Orta Doğu tarihinde bunu söyleyebilen tek lider de Sayın Cumhurbaşkanımız. Bakın
0: okuyun. Tarihi bir ifade.
2: O yüzden tarihi bir ifade yani. Bak.
0: Bir dinleyelim ardından diğer detayları konuşalım.
3: Bakın biz sizinle
4: انظروا نحن لا نتحدث معكم عن الحرب بل نتحدث عن السلام
3: دنيا barışını
4: نحن نتحدث عن كيفية تحقيق السلام العالمي
3: bunu konuşuyoruz
4: ولكن إذا كان هناك من سيهاجم تركيا من أجل الحرب وليس السلام فإن تركيا لن تتردد في خوض هذه الحرب ولن تهرب منها وأقول ذلك بكل وضوح وصراحة
3: bunu da çok açık ve net söyleyeyim.
0: Şimdi Başkan Erdoğan daha önce de Mekke Anlaşması ile ilgili bunu söylemişti. Bizim herhangi bir düşman ya da tehdit olarak bir ülke ismi anmamıştı. Barış için uğraşıyoruz demişti. Ama günün sonunda hani Türkiye'ye savaş için saldıracak lan olurlarsa da biz çekinmeyiz. Net bir ifade. Kim üzerine alınırsa alınsın belki de demek için. Şimdi bu açıklamalar ortadayken günlerdir ısrarla İrfan Hocam sizi böyle davet edeceğim. İsrail tarafından bu konuya biziz yani kendilerini muhatap aldırmak için yapmadıklarını bırakmıyor. İşte en son Suriye'deki bu saldırı bakanından siyasetçisine, gazetecisinden başbakanına varıncaya kadar Türkiye, bir Başkan Erdoğan düşmanlığı üzerinden yürütülen bir seçim politikası, stratejisi.
5: Evet, 27 Ekim'de İsrail'de seçimler var ve Netanyahu seçim öncesinde güçlü propaganda kampanyasını devreye sokmuş durumda. Tüm cephelerde savaş devam edecek. İsrail düşmanlarıyla 7 cephede savaşıyor. Bu mesajı vermeye çalışıyor ve bunların arasına işte giderek artan ölçüde Türkiye'yi de dahil etme gayretini görüyoruz. Erdoğan'ın bu El Cezire'ye verdiği röportajda gayet açık. Biz savaştan çekinmeyiz. Bize karşı bir saldırı yapmaları durumunda gereken cevabı veririz. Kim böyle bir şey düşünüyorsa bu faturayı ödemeye hazır olmalı dedi. Yine geçtiğimiz hafta Kahire'deki toplantıda Hakan Fidan da İsrail'in anlaşma hükümlerine uymaması halinde radikal önlemler alınacağı şeklinde bir açıklama yapmıştı.
0: Türkiye, Katar, Mısır.
5: Şimdi benim kanaatime göre tabii birden çok faktör burada Ebu Zuhur hava üssüne yapılan saldırıda rol oynadı. Bunların arasında İsrail şöyle bir izlenim yaratmaya çalışıyor. Türkiye çok yakın bölgeye bir kullanılmayan hava üssüne saldırı yaparak aslında Suriye üzerinde egemenliğimizi, hükümranlığımızı gösterme çabasındayız. Böyle bir şov yapma gayreti de dikkat çekiyor. Hemen arkasından ABD'nin Ankara Büyükelçisi bir açıklama yaptı.
0: Tom Barak.
5: Ve Tom Barak açıklamasında bunun barışa hizmet etmeyeceğini, örtülü biçimde aslında bunu kınadıklarını falan ima etti.
0: Zincirleme olarak izlenilen bir yol. Efendim hocam, şimdi mesela İsrail'in ardı ardına gerçekleştirdiği provokasyonlar var. Onları da bir getirebilirsek arkadaşımdan rica edeyim. Mesela ilk adımını yakın tarihte olanları tabii sıraladık. Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Türkiye'yi şikayet etti. Dedi ki işte Türkiye Suriye'nin şu kadarında var. Biz sadece şu kadarında varız dedi. Türkiye'yi işgalci gibi Trump'a şikayet etmeye çalıştı ama Trump'ın o konudaki duruşu gayet netti. Hatta evet. F-35'ler ya da motorlar konusunda da şunu söyledi. Dedi ki kime ne satıp satmayacağımızı biz kimseye sormayız ifadesini kullandı. Ardından mesela İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in bir açıklaması vardı. Suriye'den çekilmeyeceğiz. Savunma Bakanı Katz, hiçbir koşulda Suriye'den çıkmayacağız. İsrail Diyaspora Bakanı, Türkiye'nin kurduğu ittifaka karşı harekete geçmeliyiz. Ardından Netanyahu hem sosyal medya hesabından paylaştı. Onlar da benim kazanmamı istemiyor diyerek. Hem de Tel Aviv'de işte bir binayı bu şekilde reklam billboard ile giydirdi. O fotoğrafta baktığımızda İran var. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New York Belediye Başkanı vesaire var. Bir de Başkan Erdoğan var. Onlar da beni istemiyorlar dedi. Ardından da Suriye'deki o hava üssünü hedef alması. Yani ısrarla beni hedef al, beni düşman ilan et ki, beni tehdit et ki ben ülkende işte bakın eğer biz seçilmezse
6: seçim kazanayım.
0: Türkiye İsrail'de yeni gelen yönetimi belki de alaşağı edecek, bizim politikalarımızı ayaklar altına alacak bir seçim malzemesi şeklinde bir sloganı var abi.
5: Yani burada adım adım gidelim. Şimdi birinci ifadesine bakalım. Şimdi Bağız rejimi devrildikten sonra İsrail Suriye'nin hava üslerini ve askeri merkezlerini saldırıya, bombardımana tabi tuttu. Fakat Türkiye'nin etkisini, nüfuzunu kıramadı ve bu yapılan görüşmede, galiba 8. görüşmede bunu ABD nezdinde şikayet olarak dile getirdiğini gördük. Buna rağmen Suriye politikası İsrail'in baktığımızda Suriye'nin yekpare, tek parça halinde bulunmasını istemiyor İsrail.
7: Tedarik sürecini tamamladığı Eurofighter savaş uçakları için üretim resmen başladı. Planlanan takvim doğrultusunda ilk 6 uçağın 2030 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi öngörülüyor. Peki Eurofighter'lar Türk Hava Gücü'ne ne kazandıracak? Bölgesel hava dengesini ne yönde etkileyecek?
8: Eurofighter 4,5 nesil uçaklar Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdiği andan itibaren temelde birkaç üstünlük sağlayacaktır. Bunlardan bir tanesi stratejik üstünlük. İkincisi biliyorsunuz Kaan Milli Muharebe uçağımız 2030'lu yıllarda envanterimize gireceği öngörülmektedir. Dolayısıyla bu envanter gerçekleşinceye kadar Kaan uçaklarımız Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girinceye kadar bir köprü görevi ihtiyacı var. Dolayısıyla F-16'dan Kaan Milli Muharebe Uçağı'na geçinceye kadarki süreci kapatmak durumundayız. Yani 5-6 yıllık bir süreç içerisinde bizim bir açığımız oluşabileceği uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu köprü görevi Türkiye Cumhuriyeti'ne çok şey katacaktır. Burada savaş uçağı edinmekten ziyade özellikle Eurofighter savaş uçaklarının 200 kilometre menzilli ufuk ötesi radar güdümlü bu füzeleri de erişecek olması açıkçası bölgedeki tabii ki güvenlik paradigmasını da kökten değiştirecek.
7: Eurofighter'ların tedarik sürecine gelinceye kadarki geçen sürede Türkiye

0: Avrupa ülkeleri olmak üzere İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan gibi ülkelerin ambargolarına karşı mücadele etti. Peki tedarik sürecinde ilk günden bugüne neler yaşandı? Kimler neden Türkiye'nin savaş uçağı olmasını istemedi?
1: Eurofighter'ların alınması, 2030'da Türkiye'ye teslim edilmesi fevkalade önemli. Askeri vuruş gücünden önemli olaraktan, psikolojik olaraktan çok önemli. Türkiye bunları almakla birlikte hem Avrupa Birliği'ne hem Orta Doğu'daki kendi müttefiklerine daha sıkı bir bağlantı içine girecektir. Amerika'dan daha bağımsız bir dış politika izleyebilecektir. Kendi milli uçağını yapmakla da daha hızlı bir mesafe kat edecektir.
2: Bu meselenin esas başlangıcı özellikle Türkiye'nin hava üstünlüğünü engellemeye yönelik Almanya merkezli, Yunanistan merkezli ve İsrail merkezli bir üçlünün engellemesiydi. Fakat bu engellemelerin de kırıldığını, muhtemelen 2027 ya da 2028 yıllarında daha hızlı bir ilerlemenin göreceğimizi ben düşünüyorum.
0: Konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.

0: Ajans Yeni Günden merhaba, ben Hasan Zaytezim. Dünyadan ve Türkiye'den önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomasi trafiği sürerken Tahran'ın ateşkes döneminde attığı adımlar perde arkasında bambaşka bir hazırlığın yürütüldüğü iddialarını gündeme getirdi. Devrim muhafızlarının yeniden ağırlık kazanmasıyla bölgedeki dengeler hareketlenirken gözler Tahran'ın atacağı bir sonraki adıma çevrildi. Peki İran neyin hazırlığını yapıyor? İzleyelim.
1: Diplomasi trafiği, diğer yandan tehdit içeren ifadeler. Tahran barış için adım atıyor ama perde arkasında yeni bir savaşa hazırlanıyor.
2: Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir müzakeremiz yok.
1: İran-ABD geriliminde şu anda silahlar susmuş durumda. Taraflar temkinli hamleler yapıyor. Ancak Tahran yönetimi bu süreci savaşa hazırlık olarak değerlendiriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre harekete çoktan geçildi. Füze ve İHA üretimi artırılarak askeri hazırlık seviyesi yükseltildi. Devrim muhafızlarının kontrolü güçlendirildi. Karşı istihbarat faaliyetleri genişletildi. Yemen, Irak ve Lübnan'daki müttefik gruplarda koordinasyon artırıldı.
2: Tüm kalbimle ilan ediyorum ki bu savaşı hem askeri hem de siyasi anlamda kelimenin tam anlamıyla kazandık.
1: Reuters'a göre ise sadece mühimmat derinleşmesi değil, askeri kademelerin nüfuzu da artırılıyor. Ağustos ayında İran'ın güvenlik ve askeri kadrolarında kapsamlı bir değişiklik yapıldı. Eski devrim muhafızları komutanı Muhsin Rıza'yı Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliğine getirildi. Bu da savaşa dönülürse atılacak adımların sertliğine ilişkin sinyal veriyor.
2: Eğer körfeze girerseniz öncelikle sert, acı verici ve işi benzeri görülmemiş bir yanıt vereceğiz ve deniz ablukasını kıracağız.
1: Amerikan Wall Street Journal'ın analizine göre gerçek savaş henüz başlamadı. İran'ın sertlik yanlısı kanadı yeni bir çatışmaya hazırlanıyor ve anlaşmaları sonuçlandırma konusunda isteksiz. Trump'ın İran liderliğine yönelik sert açıklamaları da bu gerilimi yansıtıyor. İran'ın tutumu yavaş yavaş savaşa dönmeye başladı. Hatta İran yönetimi bunu açıkça belirtti. Mevcut diplomatik çıkmaz, fırtına öncesi sessizlik olarak nitelendirildi. Çözülmesi gereken konuların bitmediği ifade edildi. Savaşa dönmeyi hızlandıran bir diğer faktör de İsrail. Tel Aviv yönetimi Washington'a her fırsatta baskı yapıyor. Hatta ABD destek olmazsa kendimiz savaşırız mesajları veriliyor. İran yönetimine göre barışın önündeki en büyük engel ise İsrail. Peki İran yeni savaşı nasıl yürütecek, ne farklı olacak? İddiaya göre gerilim bu defa askeri cepheyle sınırlı kalmayacak. Tahran yönetimi dış operasyonları devreye sokacak. Bölgesel milisaları daha aktif kullanılacak. Enerji altyapısı, deniz ticareti, füze saldırıları da stratejinin parçası olacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la görüşme yok diyerek gerilimi tırmandırdı. Hürmüz Boğazı'nda ablukanın tamamen yürürlükte olduğunu savundu. Tahran'sa Amerika'nın talepleri karşılanmadan Hürmüz'ün açılmayacağını açıkladı. Washington'la Tahran arasında krizin yeni cephesi Hürmüz olurken Trump'tan Umman'a da askeri müdahale tehdidi geldi. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
3: ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda söylemini yeniden sertleştirdi. Trump son açıklamasında İran İslam Cumhuriyeti ile devam eden ya da planlanan herhangi bir görüşme veya konuşma bulunmadığını söyledi. Trump ayrıca İran limanlarına yönelik Amerikan deniz ablukasının tamamen yürürlükte olduğunu belirterek Hürmüz Boğazı'nın açık ve faal olduğunu, deniz mayınlarının ise temizlendiğini veya patlatılarak etkisiz hale getirildiğini savundu. Ancak Washington'da Tahran'ın Hürmüz konusunda ortaya koyduğu tablo birbirinden oldukça farklı. Reuters'a göre İran tarafı ABD'nin taleplerine aksine Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olduğunu ve Washington'ın Haziran ayında varılan geçici mutabakatın şartlarını yerine getirene kadar bu durumun değişmeyeceğini söylüyor. Tahran'ın talepleri arasında İran limanlarına yönelik deniz ablukasının kaldırılması, petrol yaptırımlarının sona erdirilmesi, dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması ve askeri tehditlerin durdurulması bulunuyor. Trump'sa geri adım atmıyor. Üstelik Trump'ın son açıklaması bir gün önce İran'la bazı arka kanal temaslarının bulunduğunu söylemesinin ardından geldi. Bu nedenle Amerikan medyasında Washington'la Tahran arasında gerçekte diplomatik temas olup olmadığı konusunda da soru işaretleri oluşmuş durumda. Associated Press Trump'ın görüşme yok açıklamasını İran'la ABD arasındaki Hürmüz anlaşmazlığının giderek derinleştiğinin işareti olarak değerlendiriliyor. AP ayrıca Trump Hürmüz'ün açık olduğunu söylese de Boğaz'daki deniz trafiğinin hala sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. CBS News'e yaklaşık 6 aydır devam eden çatışmaya rağmen Washington'da Tahran'ın Hürmüz'ün kontrolü konusunda hala bir çıkış yolu bulamadığını vurguluyor. CBS'e göre Haziran ayında başlayan 60 günlük müzakere döneminin sona ermesine rağmen kapsamlı bir barış anlaşması konusunda somut ilerleme sağlanamadı. Trump'ın İran politikasındaki bir başka dikkat çekici gelişme ise Umman'a yönelik sert mesajı. Trump Hürmüz'ün yeniden tamamen açılması konusunda Umman'ın ABD'nin önüne çıkması halinde askeri güç kullanabileceği tehdidinde bulundu. Bu açıklama önemli çünkü Umman uzun yıllardır Washington'la Tahran arasındaki en önemli arabuluculardan biri. Şimdi ise İran ve Umman'ın Hürmüz'deki deniz trafiğinin geleceği konusunda kendi aralarında görüşmesi Washington'da rahatsızlık yaratıyor. Bütün gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde Trump yönetiminin İran stratejisinde şu anda diplomasiden çok baskının öne çıktığı görülüyor. Washington bir taraftan İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdürüyor, diğer taraftan ekonomik baskıyı artırıyor ve aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın İran'ın elinde stratejik bir pazarlık kozuna dönüşmesini engellemeye çalışıyor. Trump şimdilik İran'la görüşme yok diyor. Ancak asıl soru diplomasinin tamamen sona erip ermediği değil. Asıl soru Trump yönetiminin Tahran'ı kendi şartlarıyla yeniden masaya oturtmak için askeri ve ekonomik baskıyı daha ne kadar ileri götürmeye hazır olduğu ve görünen o ki önümüzdeki günlerde ABD-İran krizinin en kritik cephesi yine Hürmüz Boğazı olacak gibi görünüyor.
0: İsrail savaş uçakları bir kez daha Suriye'yi hedef aldı. İdlib kentindeki Ebu Zuhur askeri havaalanı vuruldu. Suriye yönetimi saldırıyı kınadı. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Tom Barrack'ten de Tel Aviv'in saldırısına tepki geldi.
4: İsrail savaş uçakları havalandı, Suriye'de askeri havaalanı vuruldu. İsrail, Orta Doğu'daki saldırgan politikasını sürdürüyor. Suriye'nin istikrar çabalarını baltalayan işgal ordusu bu kez İdlib kentini hedef aldı. Savaş uçakları kentteki Ebu Zuhur askeri havaalanını vurdu. Havaalanında 8 noktaya bomba yağdırıldı. Pist ve içindeki tesis bombalandı. Suriyeli yetkililer saldırıyı doğruladı. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz açıklanmadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail saldırısına tepki gösterdi, tarafları diyaloğa çağırdı. İsrail'in Ebu el-Zuhur hava üssüne yönelik teyit edilmiş hava saldırılarının, bölgesel istikrarı ilerletmeyen gereksiz bir tırmanmaya yol açmasından derin endişe duyuyoruz. Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum sergilemiş ne de vekil güçler bulundurmuştur. Aksine,

0: İsrail'le gerilimi azaltmayı tercih ettiğini defalarca belirtmiştir. Tüm tarafları daha fazla askeri olaydan ziyade mantıklı bir diyaloğa öncelik vermeye teşvik ediyoruz dedi.
1: Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayvanları kameralara yansıdı. Şimdi o görüntüleri ekranlara taşıyalım.
0: Alanya açıklarında renkli görüntüler kayda geçti. Tur teknesindeki turistler yunusların sürpriziyle karşılaştı. Tekneyle yarışan dört yunus dakikalarca yüzdü. Turistler o anları kayda aldı. Burası Manisa'nın Salihli ilçesi. Bölgede bulunan Adala Kanyonu sincaplara da yuva oldu. Ağaçlarda dolaşan sincaplar kimi zaman yiyecek arıyor, kimi zaman da dallarda dinleniyor. Bu görüntüler Çanakkale'den. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğrenci Destek Merkezi'ne gelen tilki güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Güzel bir sürprizle karşılaştık geçen akşam. Önüne koyduğumuz, kediler için koyduğumuz su kabına sanıyoruz ki tilkilerden bir tanesi, bu bölgede yaşayan tilkilerden bir tanesi gelmiş ve görüntülerini görünce çok şaşırdık.
0: Bursa'nın İnegöl ilçesinde de yürekleri ısıtan anlar vardı. Bir sincap ve kumru çay bahçesinde vatandaşın yanına geldi. Kendisinden kaçmayan kumru ve sincabı çekirdekle besledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
1: ...2023'ten bu yana cezaevinde olan eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın sağlık durumunun kötüleştiği bildirildi. Pakistan Yüksek Mahkemesi İmran Han'ın 2 gün içinde hastaneye nakledilmesine hükmetti.
0: 3 yıl önce tutuklanmıştı. Sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın cezaevinden hastaneye nakledilmesine hükmedildi.
3: Bugün Yüksek Mahkeme tüm devlet kurumlarına İmran Han'ın sağlığının önceliklendirilmesi gerektiği yönünde bir karar verdi.
0: İmran Han 2018'de Pakistan Başbakanı seçildi. 2022'de gen soruyla görevden uzaklaştırıldı. Hakkında 100'den fazla dava açıldı. Yolsuzluk, devlet hediyelerinin satışı, devlet sırlarının ifşası ve şiddet olaylarıyla bağlantılı suçlamalar yöneltildi. Mayıs 2023'te tutuklandı. İmran Han ve ailesi uzun süredir cezaevi şartlarından şikayet ediyordu. Sağlık sorunları mahkemenin de gündemine geldi. Hazırlanan raporda tansiyon problemleri yaşadığı, anksiyete ve stresin risk oluşturduğu belirtildi. 73 yaşındaki eski başbakanın cezaevinden hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Kararın 48 saat içinde uygulanması istendi.
3: Verdikleri karar Han'ın 48 saat içinde Uluslararası Şifa Hastanesi'ne sevk edilmesi ve burada bir tıbbi kurul kurulması yönündedir.
0: Mahkeme İmran Han'ın tedavisi için özel bir sağlık kurulu oluşturulmasına hükmetti. Kurulda kardiyoloji, dahiliye ve göz hastalıkları uzmanları yer alacak. Han'ın kişisel doktoru Dr. Faysal Sultan da sağlık ekibine dahil edilecek. Kız kardeşi Dr. Uzmahan da tedavi sürecinin takip edilmesinde rol alacak. İmran Han, İslamabad'daki Uluslararası Şifa Hastanesi'ne götürülecek. Sonraki duruşmaya kadar gözetim altında tutulacak. 6 Eylül'e kadar da hastanede kalması planlanıyor.
1: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Burnham kendisini Beyaz Saray Genel Sekreteri Suzy Williams olarak tanıtan bir kişiyle mesajlaştı. İstihbarat durumundan şüphelenince başbakan mesajlaşmayı sonlandırdı. Ancak Burnham'ın ne konuştuğu ya da hangi bilgileri paylaştığı sorusu yanıtsız kaldı.
4: İngiltere Başbakan Burnham'ın kandırılmasını tartışıyor. Yeni Başbakan Burnham göreve gelir gelmez ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü.
5: Çok iyi bir görüşme yaptım. Ben insanları tanıdıkça yargılarım. Çok sıcaktı. İlişkilerimizi olabildiğince inşa etmeye çalışacağım.
4: İngiltere Başbakanı Trump'la görüşmesinden sonra Beyaz

0: Sarayda iletişime devam etti. En azından o öyle düşündü. Burnham'ın kendisini Trump'ın en yakınındaki isim olan Suzy Williams olarak tanıtan bir kişiyle mesajlaştığı ortaya çıktı.
1: Başbakan Andy Burnham ile kendisini Suzy Williams olarak tanıtan kişi arasındaki mesajlaşma İngiliz yetkililer durumu fark edene kadar devam etti.
0: Durumun anlaşılması üzerine mesajlaşma sonlandırıldı.
1: Ancak şimdi herkesin merak ettiği bir soru var. Başbakan Burnham o kişiyle neler konuştu? İngiltere, ABD arasındaki kritik meseleler gündeme geldi mi ya da gizli bilgiler paylaşıldı mı?
0: Başbakanlık konuyu ulusal güvenlik meselesi olarak tanımladı ve bu soruları yanıtsız bıraktı. Sadece önemli bir mesajlaşma olmadığı belirtildi.
1: İngiliz basınına yansıyan haberlerde de Başbakan Andy Burnham kendisini kandıran kişiyle telefonda hiç görüşmedi, sadece mesajlaştı.
0: Aslında bu olay sürpriz değil. Williams'ın telefonu geçtiğimiz Mayıs ayında kimliği belirsiz kişiler tarafından hacklendi. Williams da dolandırıcıların rehberindeki birçok kişiyle iletişime geçtiklerini açıklamıştı. Ancak dolandırıcıların kim ya da kimler olduğu bulunamadı.
2: Dünyanın birçok farklı noktasında sel felaketleri günlük yaşamı felç etti. Amerika'dan Asya'ya şiddetli yağışlar büyük hasara yol açtı. Yüz binlerce kişi yerinden olurken onlarca kişi yaşamını yitirdi.
0: Filipinler'den Amerika Birleşik Devletleri'ne, Güney Kore'den Peru'ya. Dünyanın dört bir yanında sel felaketleri yaşandı.
3: İki küçük kızımla birlikte tek başına yaşayan bir anneyim ve gördüğünüz gibi her şeyimi kaybettim.
0: İklim değişikliği doğal afetlere yol açmaya devam ediyor. Kuvvetli yağışlar sonrası meydana gelen seller nedeniyle çok sayıda bölgede günlük yaşam durma noktasına geldi. ABD'nin Indiana eyaletinde sokaklar göle döndü. Fırtınada yaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer 4 yaşındaki bir çocuk dahil yaşamını yitirenlerin olduğunu aktardı. Latin Amerika'da da durum farklı değil. Costa Rica'da şiddetli yağışlar sonucu yüzlerce kişi tahliye edildi. Ülke genelinde 800'den fazla okulda dersler askıya alındı.
3: Ekipler koordineli olarak arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
0: Peru'nun başkenti Lima'da da şiddetli yağışlar su ve kanalizasyon sistemlerinin çökmesine neden oldu. En az 3 ilçede onlarca evi su bastı. Yollar suya gömüldü.
3: İki küçük kızımla birlikte tek başına yaşayan bir anneyim ve gördüğünüz gibi her şeyimi kaybettim.
0: Uzak Asya ülkeleri de sellerle mücadele ediyor. Filipinler'de bu son yağmurları sebebiyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer 24 binden fazla kişinin sığınaklarda kaldığını aktardı. Güney Kore'de de kuvvetli yağışlar sonucu yollar ve araçlar su altında kaldı. Yağışlar toprak kaymasına da yol açtı. Acil yardım ekipleri etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
2: Sırada dünya raporu var.

Yıldırım doğalgaz tesisine düştü. Tanklar alev aldı. Görüntüler ABD'nin Oklahoma eyaletinden. Şiddetli patlama dev yangına yol açtı. Hızla yayılan alevler 3 tankı sardı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Tesisin çevresinde yaşayanlar tahliye edildi. Bu kazanın adresi ise Brezilya. Karşı şeride geçen bir araç kamyona çarptı. Kontrolden çıkan kamyon da diğer şeride geçti. Yanıcı madde taşıyan kamyonla çarpıştı. Şiddetli patlama meydana geldi. Araçlar alevlere teslim oldu. Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Panik dolu anlar Hindistan'dan. Heyran oldu. Dağdan kopan kayalar ve toprak yola düştü. O sırada bir bisikletli yoldan geçiyordu. Bisikletini bırakıp koşmaya başladı. Heyelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde aç bir ayı avcı kulübesini bastı. Pencereden kulübeye giren ayı buzdolabında ne varsa boşalttı. Et, ekmek ve hamur işi alan aç ayı evin girişinde yemeklerini yedi. 2 metre zıplayabiliyor, 45 metre hızda koşabiliyor. Çin merkezli insansız robot üreticisi Unitree,

0: yeni bir robot prototipini tanıttı. Superman Kod adlı bu insansı makine, yalnızca 3 ayda geliştirilen versiyonuyla zıplamada 2 metreye, koşu hızında ise saatte 45 kilometre hıza ulaştı. Bu hız dünyanın en hızlı insanı Usain Bolt'un hızının üzerinde yer alıyor. Böylece hem zıplama hem de yatay hız kategorilerinde Superman tüm insan rekorlarını geride bırakmış oldu.
1: Gaziantep'te Yeni Parti milletvekili Melih Meriç ile eski Cumhuriyet Halk Partisi vekili Oğuz Eli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda Gaziantep milletvekili Meriç karnından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Keleş gözaltına alındı.
2: Siyasette kan döküldü. İlçe başkanlığı tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Yeni Parti milletvekili Melih Meriç yaralandı. Saldırgan da yine Yeni Partili bir isim. Siyaset dünyasını sarsan saldırının adresi Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi. CHP Oğuz Eli ilçe başkanlığından istifa ederek Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye geçen Seydi Ahmet Keleş ile Gaziantep milletvekili Melih Meriç telefonda tartıştı. Tartışmanın sebebi Yeni Parti'de ilçe başkanlığı beklentisinde olan Seydi Ahmet Keleş'in milletvekili Meriç hakkında hakaret içeren ifadeler kullanmasıydı. Meriç telefonda Keleş'e sert tepki gösterdi. Sözlü olarak başlayan kavga sokağa taştı. Seydi Ahmet Keleş Meriç'i yüz yüze görüşmek için bulunduğu yere çağırdı. Geldiğinde de elinde bıçakla karşıladı. İkili arasında sözlü olarak devam eden kavga bir anda yumruklaşmaya dönüştü. O anlar bir güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. Yerlerde yuvarlanmaya varan kavga araya girmek isteyenlere rağmen bir türlü yatışmadı. Keleş elindeki bıçağı birkaç kez rastgele salladı. Meriç her defasında kendini korumayı başardı. Ancak Seydi Ahmet Keleş fırsatını bulup bıçağı Melih Meriç'in karnına sapladı. İkisi de yere yuvarlandı. Ayağa kalktıklarında ikinci bıçak darbesi geldi. Seydi Ahmet Keleş saldırının ardından hızla uzaklaştı. Milletvekili Melih Meriç ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İç organlarında hasar tespit edildi, hemen ameliyata alındı. Operasyonun başarılı geçtiği, yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu. Meriç'in yakın korumasının saldırı sırasında izinli olduğu öğrenildi. 27 suç kaydı olduğu belirlenen saldırgan Seydi Ahmet Keleş ise bir tarlada saklandıktan sonra kardeşiyle birlikte Oğuz Eli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Saldırının detayları da ortaya çıktı. Keleş ilk ifadesinde kendisine verilen Yeni Parti ilçe başkanlığı sözü tutulmadığı için saldırıyı düzenlediğini itiraf etti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Seydi Ahmet Keleş'in kaçarken bindiği otomobil ve taksinin şoförleri, bir yakını ve saldırı sırasında orada bulunan özel güvenlik görevlisi de gözaltına alındı.
1: Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in cezaevinden verdiği ek ifade siyasetin gündeminde. Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden adaylık için 15 milyon avro maddi destek istediğini iddia etti.
0: Tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in cezaevinden gönderdiği ek ifade ortaya çıktı. 2024 yerel seçimleriyle ilgili o ifadede Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı iddialar dikkat çekti. 30 Kasım 2023'te İstanbul'da bir otelde İmamoğlu ile görüştüğünü belirten Böcek, İmamoğlu'nun adaylık sözü karşılığında kendisinden 15 milyon euro maddi destek istediğini öne sürdü.
3: Bu görüşmede Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi.
0: Seçim bütçesinden 5 milyon euro temin ettiğini söyleyen Böcek, paranın elden götürülmesi yerine daha güvenli ve hızlı teslim edilebilmesi için havala sistemiyle gönderildiğini iddia etti.
3: Kendisine dostumun bana vermiş olduğu içerisinde 100 lira para ve not kağıdı bulunan zarfı teslim ettim. Talep edilen paranın kalan kısmını daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde halledeceğimi söyledim.

0: Daha sonra Ekrem İmamoğlu tutuklandığı için kalan ödemeyi yapmadım.
1: Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üçsoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
2: Herkes tamam mı?
3: Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 21 sayfalık iddianame kabul edildi. Sanıklar 1 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
4: Ne oldu?
3: Savcılık, bilirkişi, dijital inceleme ve adli tıp raporları ışığında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter için tasarlayarak Üçsoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkındaysa yalan tanıklık suçundan dava açıldı. İddianamede olayın 26 Eylül 2025'te Çınarcık'taki evde meydana geldiği ve Güllü'nün pencereden 18 metre yükseklikten düştüğü hatırlatıldı.
2: Herkes tamam mı?
3: Adli tıp raporuna göre kanında 3,53 promil alkol tespit edilen sanatçının yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. Gözler şimdi sanıkların ilk kez hakim karşısına çıkacağı 1 Ekim tarihine çevrildi.
1: Diyarbakır'da yaklaşık 4 ay önce kedi ısırması sonrası kuduz tanısı konulan çocuk yaşam mücadelesi veriyor. Entübe edilen 3 yaşındaki çocuğun yaşadığı bu durum gözleri kuduz vakalarında erken müdahaleye çevirdi. Peki kuduz hastalığının ilk belirtileri neler? İşte uzmanından kritik uyarılar.
5: Yaşındaki çocuğun entübe edilmesi kuduz tehlikesini yeniden gündeme taşıdı. Diyarbakır'da 3 yaşındaki kız çocuğu kuduz tanısıyla entübe edildi. Küçük kızın sağlık durumu kritik.
6: İddiaya göre 3 yaşındaki çocuk 4 ay önce kedi tarafından ısırıldı.
5: Kuduz vakalarında kuluçka süresi çoğunlukla 20-90 gün arasında. Ancak literatürde 9 hatta 27 yıl sonra ortaya çıkan vakalar da var.
7: Kuduzda normalde inkübasyon periyodu dediğimiz, yani hastalığın vücuda bulaştıktan sonra yerleşip tam bulgularını ortaya çıkarma süresi ortalama 45 günlük bir süredir. Ancak bu çocuktaki 3-4 aylık olan süre daha önceki uzamış vakalarda göz önünde bulundurursak uygun bir süre.
6: Sokaklarda, meydanlarda ve caddelerde her gördüğümüz kedi veya köpekleri sevebilir miyiz? Tabii ki hayır. Çünkü uzmanlar bu konuda vatandaşları uyarıyor.
7: İlk 15 dakika normal bir sabunlu suyla yıkanmasıdır. 15 dakika ilgili bölgenin temizliği gerçekten viral yük açısından çok önemli. Sonrasında çocuğun veya yaralanmış kişinin en yakın sağlık kuruluşuna götürüp öykünün net bir şekilde verilmiş olması lazım. Yani böyle bir durum yaşadık, kedi veya köpek ısırdı veya tırmaladı diye. Üçüncüsü de sonrasında bu tür durumlarda hayvanın en az 10 gün gözetim altında tutulması lazım.
5: Kuduzda belirtileri beklemek değil, şüpheli temas sonrası hızla harekete geçmek hayat kurtarıyor.
1: Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan Ecem Boşça yaşam mücadelesini 4 gün sonra kaybetti. Genç kız gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
5: 4 günün sonunda acı haber geldi. Doğadar'da gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Hatay'da 13 Ağustos'ta tır, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Yaralananlardan biri de 29 yaşındaki Ecem Boşça'ydı. Ağır yaralanan Boşça günler süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ecem Boşça için İskenderun'da cenaze töreni düzenlendi. Tabutunun üzerine gelinlik konuldu. Ailesi sevdikleri Ecem'e son kez veda etti. Genç kız kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
1: Kayseri'nin Talas ilçesinde önceki gün bir kadın otelin 5. katından atılarak vahşice katledildi. O gece otel odasında olduğu belirlenen cinayet zanlısı Nurettin Can Şahin tutuklandı.

0: Otel odasında yaşanan tartışma cinayetle bitti. Kadını vahşice katleden cani tutuklandı.
1: Otelin 5. katında başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. 28 yaşındaki Selin Gökhan önce bıçaklandı, ardından pencereden aşağı atıldı.
0: Otelin asma katına düşen Selin Gökhan olay yerinde hayatını kaybetti. O gece otel odasında olan ve cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Nurettin Can Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olay sonrasında sosyal medyada paylaştığı videoda soruşturmadaki deliller arasına girdi.
2: Sonucum cezaevi. Ben de biliyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun.
0: Katil zanlısı Nurettin Can Şahin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
3: Giresun'da selde kaybolan dayı ve yeğeni arama çalışmalarının 5. gününde acı haber geldi. 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni sele kapılan aracın bulunduğu noktanın 100 metre ilerisinde toprak altında bulundu. Dayı Mehmet Akkaya'ya arama çalışmaları ise devam ediyor.
0: Sele kapılan dayı ve yeğenini arama çalışmalarının 5. gününde acı haber geldi. 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. 13 Ağustos'ta Giresun'un Keşap ilçesinde içinde 3 kişinin bulunduğu araç Taşandere'de sele kapılmıştı. Sürücü Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtuldu. 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kaybolmuştu. Arama ve kurtarma çalışmalarında önce kilometrelerce sürüklenen araç bulundu. 5. günde ise ekipler aracın bulunduğu noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde dere kenarında toprak altında bir cansız bedene ulaştı. Kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için morga kaldırılan cansız bedenin 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'na ait olduğu belirlendi. Ekiplerin Mehmet Akkaya'yı bulmak için bölgedeki arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
3: Malatya'da bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yatakhaneyi sararken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
4: Alevler kısa sürede yatakhaneyi sardı. Gökyüzünü yoğun duman kapladı.
5: Sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu mahallesinde 180'in üzerinde işçinin kaldığı konteynerlarda yangın çıktı.
4: Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
6: Anında 2 dakika gibi bir zaman süresinde arkadaşlarımız ilk müdahaleye başladılar. Şu an yangını tamamen kontrol altına almış durumdayız.
4: Yangının ardından yatakhane kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
3: Çocuk koruma kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte suça sürüklenen çocuk ibaresi değişti. Çocuklara yönelik cezalar ağırlaştırıldı. Çocuklar tarafından ele geçirilmesine ise ceza geldi.
0: Suça sürüklenen çocuk ibaresi tarih oldu. Çocuklara yönelik cezalar ağırlaştırıldı. Bazı suçlarda yaş indiriminin uygulanmamasının ve infazın kapalı cezaevinde başlamasının önü açıldı.
7: Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, toplumun güvenlik ve adalet konusundaki kaygılarını süratle gidermek boynumuzun borcudur.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen adli süreçteki çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Kanunla birlikte silahların çocuklar tarafından ele geçirilmesine ceza geldi. Yeni maddeyle ateşli silahların çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Kanunla mevzuatta yer alan suça sürüklenen ibaresi adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi. Değişiklikle fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olanların

0: İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğu olmayacak. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde ise durum değişecek. Bu kişiler hakkında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 13 yıldan 18 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 10 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 19 yıldan 27 yıla çıkacak. Suç müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ise 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.
1: 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından da belirli şartların varlığı halinde yine hakime takdir yetkisi verilerek ceza almalarına ve daha az ceza indirimi uygulanabilmesine de imkan sağlanmaktadır.
0: Kanunla birlikte aile hukuku cezaları da artırıldı. Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi için öngörülen hapis cezası 3 aydan 2 yıla kadar olarak düzenlendi.
2: Emniyet Teşkilatı'nda terfi ve atama süreci tamamlandı. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 2024 yılından bu yana kadro yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemeyen terfi ve atama süreçlerinin gerekli inceleme ve değerlendirmelerin ardından tamamlandığını açıkladı.
3: Kadro yetersizliği gerekçesiyle 2024 yılından bu yana bekletilen 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü terfi süreci İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla tamamlandı. Bu durumda 270 personelin ataması gerçekleştirildi.
4: Yol ve talep ettiği bir duruma gelmiştir.
3: Beklenen o açıklama Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'dan geldi. Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki 270 personelin 2026 yılı genel atama işlemlerinin sonuçlandığını belirtti. Söz konusu kararın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de terfi ve atamalara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
0: Yeni rütbelerine kavuşan ve yeni görev yerlerine atanan kıymetli emniyet teşkilatı mensuplarımızı tebrik ediyor. Aziz milletimizin huzur ve güvenliği uğruna yürütecekleri tüm çalışmalarda kendilerine muvaffakiyetler temenni ediyorum.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel mecliste kapı komşusu oldu. İki partinin grup odaları aynı koridorda olacak. İşte o koridor ve meclisteki yeni düzen.
5: Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
0: Mecliste odalar yeniden tahsis edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel komşu oldu. Yeni partinin kurulmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oda düzeni değişti. CHP ve Yeni Parti'nin odaları aynı koridorda yan yana ve karşı karşıya olacak.
6: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP döneminde kullandığı makam odasını Yeni Parti Genel Başkanı sıfatıyla kullanmaya devam edecek.
0: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in kullandığı makam odasını kullanma talebi kabul görmedi. Bazı odalar CHP'ye, bazıları da Yeni Parti'ye tahsis edildi.
5: Yürüyelim arkadaşlar!
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hummalı bir çalışma var. Tüm odalar boşaltıldı. Hemen sağ tarafında bulunan oda Yeni Parti grubuna, hemen sol tarafında bulunan odaysa Cumhuriyet Halk Partisi grubuna tahsis edildi. Yani iki parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komşu oldu.
0: Yeni Parti Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır'la Murat Emir'in kullandığı odalarda bir değişikliğe gidilmedi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın kullandığı odaysa CHP'ye tahsis edildi. Murat Emir'in kullandığı odanın karşısında bulunan ve Yeni Parti kurulmadan önce CHP Grup Yönetimi'nin toplantılarının yapıldığı odaysa CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'a verildi. Kılıçdaroğlu meclise geldiğinde bu odayı kullanacak.
5: Ben Kemal. Geliyorum.
0: Koridorun devamındaki odaların bir kısmının da CHP Grup Başkan Vekilleri tarafından kullanılacağı öğrenildi. İki parti aynı koridorda kapı komşusu oldu.
5: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
2: Müzik Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 7 ayındaki piyasa

0: Denetim bilançosunu açıkladı. Yılın ilk 7 ayında 282 bin firma ile 34 milyonu aşkın ürün denetlendi. Aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 1 milyar 874 milyon lira idari para cezası uygulandı.
1: Ticaret Bakanlığı'nın piyasa denetimlerinde 7 aylık bilanço belli oldu. Yılın ilk 7 ayında 282.153 firmayla 34.278.291 ürün denetlendi. Aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 1 milyar 874 milyon lira idari para cezası uygulandı. İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nün denetimlerinde ise 48.735 firma incelendi. Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerde 4686 firmaya 633.4 milyon lira ceza kesildi. En yüksek ceza kalemi fahiş fiyat oldu. Bu alanda yaklaşık 400 milyon lira ceza uygulanırken otomotiv sektöründe 135 milyon, emlakta 34.4 milyon, kuyum sektöründe ise 11.3 milyon lira ceza verildi.
2: Ticaret Bakanlığı olarak bu süreçte adil ve etkin işleyen bir piyasa mekanizmasının tesisi için hem düzenlemeler hem de denetim anlamında yoğun çabalar göstermekteyiz.
1: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü de 31.446 firmayı denetledi. Aykırı uygulamalar nedeniyle 1206 firmaya 613,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. 81 ildeki ticaret il müdürlükleri de 201.972 firmayı denetledi. 39.547 firmaya uygulanan cezaların toplamı 627.3 milyon liraya ulaştı. İstanbul'da ise 4.793.233 ürün denetlendi. Aykırılık tespit edilen 103.414 ürüne yaklaşık 494 milyon lira idari para cezası uygulandı. Rekabet Kurumu da 2025'in tamamında 227 firmaya 13.2 milyar lira ceza keserken 2026'nın ilk 7 ayında 218 firmaya 17.2 milyon lira idari para cezası uyguladı. Ticaret Bakanlığı enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla mücadele kapsamında denetimlerin sürdürüleceğini açıkladı.
0: 59.90 İstanbul'a 3 ilçeyi birbirine bağlayacak yeni metro hattı geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği metro projesi tamamlandığında Ümraniye'den başlayıp Kavacık üzerinden Beykoz'a uzanacak.
3: Çok sevindim. Zaten ihtiyaçtı.
4: Mega kentin metro ağı genişliyor. 17,5 kilometre uzunluğundaki hatta 14 istasyon olacak.
5: İstanbul Anadolu yakasında trafikteki kilit ilçeleri birbirine bağlayacak olan yeni bir raylı sistem hattı için çok önemli bir adım atıldı.
6: Beykoz'un trafiğini azaltacağını düşünüyorum. Çok uzun zamandır beklenen bir proje. Gayet güzel olacaktır.
7: Valla çok iyi olur. Yani çok trafik var. Sabahları zorlanıyoruz işe gidip gelirken. Yani olursa çok güzel olur.
5: Ümraniye, Kavacık, Beykoz yeni raylı sistem hattının yapımını ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.
4: Projeyle İstanbul'un raylı sistem ağı genişletilecek. Mega kentin trafiği nefes alacak.
8: Beykoz trafiğini biraz rahatlatır. Sonuç itibariyle toplu taşıma yetersiz kalıyor. Belki işe gidip gelenler daha rahat gider gelir.
4: Boğaz'a paralel uzanacak yaklaşık 17 kilometre uzunluğundaki ve 14 istasyonlu hat Ümraniye, Kavacık ve Beykoz'u birbirine bağlayacak. Hat Bosna Bulvarı istasyonunda inşası süren M14 Altunizade Çamlıca Ümraniye Sporköyü hattıyla kesişecek. Ümraniye başlangıç noktasında ise M5 Üsküdar Sultanbeyli hattına doğrudan aktarma imkanı sağlayacak.
3: Beykoz'da yaşayan insanlar için, Ümraniye'de yaşayan insanlar için çok harika bir şey olur.
5: Ben çok memnun olurum açıkçası. Çünkü ben sürekli Beykoz'a gidip geliyorum. İşim var ve Kurtköy'den gidip geliyorum. Diyorum ki niye Beykoz'da metro yok? Çok iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Thank you. 250 bin konutluk ilk evin projesi kapsamında Malatya'da evlerin bir bölümü hak sahiplerine verildi. Yeni evlerine kavuşanlar yaşadıkları mutluluğu anlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat

0: kaldırdı. Herkesi ev sahibi yaptı. Rabbim devletimize zeval vermesin.
1: 250 bin konutluk ilk evin projesi kapsamında inşa edilen konutların bir bölümü Malatya'da yükseldi. Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce mahallesinde yapımı tamamlanan 1160 sosyal konut hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.
0: 2023 Şubat ayında deprem oldu. Depremden sonra hem sosyal konut hem deprem konutu aynı anda yükselmeye başladı ve teslimatlar başladı. Ben öyle bir şey beklemiyordum. Öncelik dedim depremzedelerin ev verirler ama uzatmayacaklarını biliyordum. Çok şükür teslim ettiler.
2: Daha güzel oldu ev. Beklediğinden güzel oldu.
1: Yeni evlerine yerleşenler büyük bir sevinç yaşadı.
0: Salonum bu genişlikte. Ondan sonra çocuk odası, yatak odası, oturma odası. Oturumu gayet iyi.
2: Yetiyor bize. Büyük. Mutfağı da büyük. Odalar da büyük. Şu anda iyi. Yani yetiyor bize. Kullanışlı.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dairelerine kavuşanların mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum paylaşımında devletimizin ne kadar büyük olduğunu gördük, anahtarlarını teslim ettiğimiz her yuvada mutluluk ve devletimize olan güven var ifadesini kullandı.
0: Ev yapıp gitmediler. Bize yaşam alanlarımızı yaptılar. Ondan sonra okullarımız, camilerimiz bunları yaptılar.
3: İstanbul Beylikdüzü'nde 7 Temmuz'da havalı tüfek mermisiyle vurulan 5 yaşındaki Karan riskli ameliyatı başarıyla atlatarak sağlığına kavuştu. Mucizevi operasyonun ardından gözler 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak şüphelinin yargılanacağı davaya çevrildi.
4: Bizi buna mecbur bıraktıkları için çok kızgınım. Öylesine keyif eseri yaşayan bir çiğin bedelini cezasını biz yaşıyoruz.
5: Minik Karan zorlu ameliyat sürecinin ardından yeniden hayata tutundu.
6: Çok şükür şu an oğlumuz ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Sabırsızlıkla onu görmeyi bekliyorum. Bizim için bayram diyebilirim yani. Bizim tekrardan Karan'ın doğuşu bizim için.
7: Karan bizim için yeniden doğdu. Gerçekten çok mutluyuz. Bunu kelimelerle tarif edemeyiz.
5: Olay 7 Temmuz'da Beylikdüzü'nde yaşanmıştı. 5 yaşındaki Karan okul çıkışında arkadaşının ailesinin evine gitmiş, bahçedeki havuzda oynarken sırtına isabet eden havalı tüfek mermisiyle ağır yaralanmıştı.
7: 3 el silah sesi geldi. Çok şiddetli bir şekilde. Bir baktım Karan'ın arkasından kan fışkırıyor.
6: Nereden geldiği belli olmayan bir yerden bir kurşun geldi ve benim çocuğumun sırtına saplandı.
5: 16 gün yoğun bakımda tedavi gören Karan 22 Temmuz'da taburcu edilmişti. Vücudunda kalan merminin çıkarılması içinse yeniden ameliyat kararı alınmıştı. Minik Karan'ın ameliyatı başarıyla tamamlandı. Mermi çekirdeği çıkarıldı.
8: Bir milim sağa gitse ana atar da bana, bir milim sola gitse ana toplar da bana, bir milim ileri gitse kalbe girecek şekilde bir mucize eseri mermi çekirdeği burada kalmış. Hiçbir organa bir zarar vermeden mermi çekirdeğini çıkarttık ve oraları tamir ettik. En kısa sürede taburcayacağız bakalım inşallah.
5: Olay sonrası tutuklanan, tüfeği ateşleyen 17 yaşındaki genç 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.
7: İddianame hazırlandı. 4 Eylül'de ilk duruşma var. Fakat iddianame kasten yaralamadan hazırlandı. Aslında bu bir cinayete teşebbüs. Biz bu konuda itirazlarımızı yaptık ve bunun kesinlikle ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istiyoruz.
3: Fast food yiyecekler çocukların sebze tüketiminde en büyük engellerin başında geliyor. Peki anne babalar hamburger ve pizza gibi yiyeceklerin yerine çocuklarına sebze yemeği nasıl sevdirebilir? A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci bu soruya yanıt aradı.

0: Efendim, çocuğunuz sebze seviyor mu?
1: Sevmiyor.
2: Biraz zorlanıyoruz ama yedirmeyi de başarıyoruz. Tadım aşamasında gidiyoruz ama genelde sebze tattırırken biraz daha böyle öğürmeleri falan daha fazla oluyor.
3: Tadına bakabilirsin. Bir kaşık yer misin? Acaba çok mu güzel? Ay ben de mi yesem acaba falan yaparak o şekilde durumu iyi bir yönde koordine etmeye çalışıyorum.
4: Brokoli, ıspanak, kereviz, kabak. Faydaları saymakla bitmez ama çocuklara bunları yedirmek her zaman kolay olmuyor.
1: Evde sebze yemeği olunca çocuğa onu yedirene kadar savaş hali oluyor. İnanın hepimiz, hadi

0: bunu ye, hadi şundan son bir kaşık, bir tane daha al diye bizim yemekler soğuyor, inanın.
1: İşte bu durum her gün milyonlarca anne babanın yaşadığı o ortak sorun. Peki sizlere çocuğunuza sebze yedirmenin artık bir krizden çıkıp tamamen eğlenceli hale dönüşeceğini söylesem?
2: Nasıl olacak?
3: Sebze sevmeyen çocuklara sebze yedirmenin aslında çok kolay yolları var.
4: Çocuğunuza sebze yedirmenin yolu askeri disiplinden değil, yaratıcı bir festivalden geçiyor. İşte çocukların hayır diyemeyeceği o sihirli taktikler.
3: Yani çocuğa sürekli sadece sebzenin yeşil halini vermektense bir gökkuşağı gibi ona bir tabak hazırlamak, sebzenin her rengini göstermek, her şekilde işte güzel kalıplar var, onlarla işte şekillendirip ya da işte ekmekle vesaire şekillendirerek onu sunmak, kedi şeklinde, köpek şeklinde, artık çocuk hangi karakteri seviyorsa o şekilde ona sunarak yemeği daha eğlenceli hale getirebilirler.
1: Bade, en sevdiğin yemek, yiyecek, sebze hangisi? Neleri daha çok seviyorsun?
5: Ben sebze olarak salatalık ve havucu çok seviyorum.
1: Brokoli sever misin?
5: Brokoli sevmiyorum aslında.
4: Özellikle 5 yaşından küçük çocuklara farklı türde sebzeleri sık sık sunmak oldukça önemli.
3: Çocuk bir sebzeyi denedi ve sevmediyse, "Aa, bu çocuk bu sebzeyi sevmiyor," demememiz gerekiyor. Ona belki 10, belki 12 kez farklı şekillerde o sebzeyi tekrar sunmamız gerekiyor. Çünkü bir çocuk karşısına çıktıkça o yemeğe aşina olur ve sevmeye başlar.
2: Zorlayınca bir daha hiç yemez. O yiyeceğe karşı farklı korkuları ve antipatisi olur diye korkuyor ona.
3: Eğer o yemeği reddediyorsa, yemek istemiyorsa, illa da yiyeceksin, o tabak bir gibi çocuğu zorlarsak, bu sefer çocukta o yemeği hiç sevmeme davranışı başlayabilir. Ara ara farklı şekillerde sunarak tekrar deneyebiliriz.
4: Sebze yemeklerinin sağlıklı olduğunu dile getirmek yerine lezzetli olduğunu söylemek de gerekiyor.
3: Çocuklarına "bu yemek çok sağlıklı," demek yerine "çok lezzetli" diyerek yönlendirirlerse çocuk daha rahat olacaktır.
6: Çocuk bir şey öğrenirken oyun yöntemiyle öğrenir ve bir şey yerken de aslında oyun yöntemiyle öğrenir ve yer. Aynı sistemi öğrencilerime de uyguluyorum ve inanılmaz derecede katkı sağladığını düşünüyorum.
4: İşte bu durumda en büyük yanlışlardan biri, sağlıklı yiyeceklerin porsiyonu her zaman daha büyük olmalı.
3: Porsiyon konusunda da çocuğa tabii ki de sevdiği ve sevmeyeceğini düşündüğümüz yemekleri bir arada vermemiz gerekiyor. Ama sevdiği yemekleri biraz daha az verirsek en azından yeni tanıştığı besini daha çok oyalanarak yeme ihtiyacı olacak ve daha fazla tüketecek. Bu sebeple sebze porsiyonunu bir tık daha fazla tutmamız gerekiyor. Şimdi mevsimi patlıcan, taze fasulye, kabak, bunları yaptıklarında daha fazla porsiyonda pilav makarnadan sunabilir çocuklarına.
0: Sebze yemeği olduğunda yine mi sebze? İşte yanında bir şey yemeyecek miyiz? Köfte yok mu? Bu gibi geri dönüşler alıyoruz çocuktan.
1: Bir diğer önemli olan şey ise sunum. Çünkü çocuklar yemeği önce ağzıyla değil gözleriyle tadar.
3: Yemeği hazırlamaya teşvik ederek birlikte hazırlarsak çocuk hem kendi yaptığı şey olduğu için daha çok benimseyecektir. O yüzden çocuğu sadece yemek masasında dahil etmek yerine mutfakta da dahil etmek gerek.
4: Ebeveynlerin ne yediği de çocukların neyi yemenin normal olduğuna karar vermesinde önemli bir rol oynuyor.
3: Öğretmeninin sevdiğini görür, arkadaşının sevdiğini görür, annesinin babasının o yemeği çok sevdiğini görür. O yüzden çocuğa bir noktada rol model de olmamız gerekir.
7: 'Doğal güzellikleri, sakin koyları, rüzgar sporları, organik tarımı ve zengin kültürel mirasıyla Türkiye'nin tek ada ilçesi Gökçeada'dayız. Yakından tanıyalım.
8: Gökçeada deyince akla gelen ilk unsurlardan bir tanesi burada yapılan organik tarım ve hayvancılık. Özellikle Gökçeada'da iyi tarım uygulamalarıyla birlikte devletin de destekleriyle hayvancılık da organik olarak yapılır. Ve Gökçeada kuzusu, yani Gökçeada koyunu oldukça nam saldı. Tabii adada bu faaliyetlerin sürdürülmesinde işletmeciler de bu konuda, çiftçiler de oldukça yoğun çaba sarf ediyor. Enis Oktay da onlardan birisi, genç bir işletmeci. Şu anda Gökçeada kuzusu desek neler anlatırız?
9: Merhaba, hoş geldiniz. Gökçeada kuzusu İmroz koyunu. Ada koşullarına adapte olmuş. Kışın sert rüzgarlara, yazında kurak mera koşullarına adapte olmuş bir ırk. Eti lezzetli.
8: Sadece et mi? Süt ve süt ürünleri de herhalde revaçta.
9: Biz burada organik süt ürünleri de üretiyoruz. Çiftliğimizde büyükbaş hayvanlarımız var. Jersey ırkı ineklerimiz, siyah alaca ineklerimiz var. Aynı zamanda keçi işletmemiz var. Organik keçi sütü ve inek sütü üretiyoruz. İstanbul'da ulusal zincir mağazalarda ürünlerimiz satılıyor. Günlük 3000 kişiye ulaşıyor.
8: Bu kadar küçük bir ada ama burada değil mi?
9: Markamızla 2004 yılından beri çaba gösteriyoruz.
8: Hangi ürünleri çok böyle özel söyleyebilir şu anda bu tabaktaki?
9: Bu lor peynirimiz. İnek sütünden yapılıyor. Özellikle beyaz peynir altı suyu ve kaşar peynir altı suyundan üretiliyor. Proteini yüksek, yağ oranı düşük bir ürün.
8: Gökçeada'da küçükbaş hayvancılık artık giderek gelişiyor diyebilir miyiz?
9: Gelişiyor. Yani zaten adanın yerli ırkı ve yani en önemli aslında tarihsel olarak geçim kaynaklarından biri küçükbaş hayvancılık. Keçi ve koyun.

0: Gökçeada'ya gezmeyi devam ettiriyoruz. Şu anda biz Bademli köyündeyiz ve Bademli köyü aslında Gökçeada'nın birçok yeri olduğu gibi oldukça bakir bir köy. Bakir diye bir doğa var burada. Daha doğrusu bozulmamış bir doğa var ve dolayısıyla burada yapılan her şey oldukça organik. Yanımızda da bu konuya oldukça duyarlılık gösteren ama üretimi de çok seven Gökhan Küçüközen var. Aslında burada anlatacak çok şey var ama Gökhan, organik tarımın da yapılabildiği, yani doğanın tüm nimetlerinin buradan faydalanabileceği bir yerdeyiz şu anda ve sana soralım, burada neler yapıyorsun?
1: Vallahi hocam, ilk baş bahçemizi dikiyoruz baharda. Domatesimizi, biberimizi, patlıcan, salatalık. Bunlara hiçbir suni gübre atmadan böyle kendimizce. Daha sonrasında bunların sosunu yapıyoruz. Kışın da yiyoruz hocam. İsterseniz bir bahçeyi dolaşalım, bir domates tattırayım size.
0: Tamamen organik değil mi?
1: Tabii ki.
0: O zaman hemen gidelim. Çok da güzel bir bahçe. Burada sadece domates yok. Biberleri de gördük.
1: Evet, evet. Yani domatesler yeni yeni oluyor.
0: Evet. Şimdi aslında bu Çanakkale'nin bir de coğrafi tesisi işte domates var ama evet. Gökçeada'da yetişmiş domates de ilk defa, hiç yara, bere, hiçbir şey yok. Evet. Bir de bunu kestiğimizde ne göreceğiz?
1: Bakalım hocam. Al hocam. Damarsız domates.
0: İşte bunu da gösterelim. Aslında çok damarlı olduğunda Çanakkale domatesi değil bu. Tarla domatesi değil. Şu anda gayet domates gibi domates demek
1: hocam, gibi içinde. Hocam bir tadına bak lütfen ya.
0: Isırarak yesek?
1: Nasıl istersin?
0: Önce ısırarak yemek lazım.

0: arının menzili 5 kilometre. Benim getirdiği yer 2 kilometredir. Bizim ada sanayileşme yok, ilaçlama yok. Tamamen doğadan alıp geliyor.
1: Onun için %100 organik.
0: Şanslıyız hocam. Şimdi tamam doğadan getiriyor ama arıcı buna müdahale ederse organikliği de öldürmüş oluyor. Biz hakkını veriyoruz hocam. Hakkını veriyoruz.
1: İşte Gökhan Küçüköz'e anlattı. Ben şöyle biraz kıyıdan biraz da şu çiçekleri de gösterelim. Aslında burada nelerle besleniyorlar? Birçok çiçek türü var. İşte lavantaları var, geven otları var, hayıt otları var, dikenler var. Buralardan bu arıların topladığı nektarlardan Gökçeada'nın organik, %100 organik balı yetişiyor. İşte şu anda tam da sezonu değil mi? Ne güzel çalışıyor.
0: Evet hocam, çok iyi çalışıyor. Her sabah gelip şunun karşılarında kahve içiyorum hocam ben uyandım.
1: Gökçeada'yı gezmeye devam ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Gökçeada'nın aslında ilk köy yerleşim alanından birisi Şahinkaya Köyü. Aslında Şahinkaya Köyü Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı bir mahalle. 1973 yılında o mahallede heyelan yaşandı ve heyelandan etkilenen çok sayıda vatandaş oldu. Daha önce Maçka, Bayburt ve Hatay, Kırıkan gibi yerlere göç veren Şahinkaya Köyü en yüksek göç ünlü Gökçeada'ya verdi. 1973 yılında 61 hane, 300 Şahinkayalı vatandaş devlet imkanlarıyla Gökçeada'ya getirildi ve oradaki şu andaki köyün olduğu yere

0: Bunlar atalık buğday, sarı buğday, kara kızcık, 15 çeşit atalık buğdayı çoğalttık şeylerimiz burada, buğdaylarımız. 15 çeşit de köylerden, Türkiye'nin çeşitli köylerinden topladığımız buğdayları üretme aşaması.
1: Paçalı yaptınız buğdayı. Ayrı ayrı mı üretiyorsunuz?
0: Ayrı ayrı, hepsi ayrı ayrı. Her buğdayın özelliği ayrı. 15 buğdayımız, diyelim bir tonya yakın buğdayımız var. 15 çeşitten. Diğer 15 çeşit de avuç avuç çoğaltıyoruz. Daha onlar 1-2 yıl içinde çoğalacak. 2019'da Gökçeada'da en Türkiye'nin en modern zeytinyağı fabrikasını kurmuştuk. Onun yanında bu atalık buğday işine başladık.
1: İşte 1973 yılında heyelan nedeniyle İskan devletin imkanlarıyla gelip Gökçeada'ya yerleşip buraya üretime katma değer katan insanlar, Şahinkaya köylüleri, hem atalık buğday üretimi yaparak hem de sadece Gökçeada'da yetişen Tonya cinsi zeytin ve kurdukları zeytinyağı fabrikasında zeytinyağı üreterek de burada her geçen gün hem bölge ekonomisine katma değer sağlıyorlar hem de köy yaşamını oldukça etkin hale getiriyorlar. İşte Karadeniz'in Gökçeada'ya kattıkları.
2: Memleketimiz burası. Her ne kadar Trabzon'da doğmuş olsak da yaşadığımız yer burasıydı. Sadece o dönemden sonra ben her yaz sadece yazlıkçı olarak burada bulunuyorum. Düzenli olarak ama her yaz geliyorum, tatilimi yapıyorum. Ondan sonra da
1: köyümüzü
2: tabii köyümüzü seviyoruz. Sonra İstanbul'da da kışın devam ediyoruz. Ertesi yaz da yine buradayız.
1: Tabii ki köyün tabii misafirlerinden de Şahinkaya'ya gelip gidiyor musun sürekli?
3: Evet, ben de Çaykara Şahinkaya köyünden buraya gelmeyenlerin torunuyum. Buradaki akrabalarımızı, dostlarımızı ziyarete geliyoruz her sene. Bizim kültürel bağımız burada da devam ediyor. Yani oradaki Şahinkaya'da kültürle burada kültür aynı zaten. Burayı çok seviyoruz, buradaki kültürel çeşitliliği. Bağımızı koparmıyoruz.

0: Günaydın. Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle her sabah olduğu gibi tam 3 saat boyunca Sabah Ajansı'na karşınızda olacağız. Takvimlerimiz 19 Ağustos Çarşamba gününü gösteriyor. Peki bugün neleri konuşacağız dediğimizde ana gündemimiz İsrail'in Suriye'deki o provokasyonu olacak. Dün gece saatlerinde, daha sonra bir gece önceki gece saatlerde İsrail savaş uçakları Suriye'nin kuzeyinde İdlib'te bulunan askeri bir üssü hedef aldı. Türkiye'ye yalnızca 60 kilometre mesafede bulunan bu üs, bir anda üsse yapılan saldırı bir anda gündemin değişmesine neden oldu. Öncelikle haberimize bakalım. İsrail dün o saldırıyı neden gerçekleştirdi? Hedefteki üssün önemi neydi? Haberimize bakalım. Ardından Türkiye'den çok net ve sert bir yanıt var. Ekranlara getireceğiz.
1: İsrail savaş uçakları havalandı, Suriye'de askeri havaalanı vuruldu. İsrail, Orta Doğu'daki saldırgan politikasını sürdürüyor. Suriye'nin istikrar çabalarını baltalayan işgal ordusu bu kez İdlib kentini hedef aldı. Savaş uçakları kentteki Ebu Zuhur askeri havaalanını vurdu. Havaalanında 8 noktaya bomba yağdırıldı. Pist ve içindeki tesis bombalandı. Suriyeli yetkililer saldırıyı doğruladı. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz açıklanmadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail saldırısına tepki gösterdi, tarafları diyaloğa çağırdı. İsrail'in Ebu el-Zuhur hava üssüne yönelik teyit edilmiş hava saldırılarının, bölgesel istikrarı ilerletmeyen gereksiz bir tırmanmaya yol açmasından derin endişe duyuyoruz. Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum sergilemiş ne de vekil güçler bulundurmuştur. Aksine İsrail'le gerilimi azaltmayı tercih ettiğini defalarca belirtmiştir. Tüm tarafları daha fazla askeri olaydan ziyade mantıklı bir diyaloğa öncelik vermeye teşvik ediyoruz dedi.

Şimdi haritamızı açma zamanı. Bu saldırı nerede gerçekleşti? Bu saldırıyla ne mesaj verilmek istendi? Ekranlara getireceğiz. Ebu Zuhr Askeri Havalimanı İdlib'de, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'ye yalnızca 65-70 kilometre mesafede bulunan bir askeri üs. İsrail savaş uçakları havalandı, ülkenin kuzeyine geldi ve kullanım dışı olan bu askeri üs hedef alındı. Hemen ardındansa dün gece saatlerinde İsrail Başbakanlık Ofisi'nden doğrudan Türkiye'yi hedef alan asılsız suçlamalar yöneltildi. İşte İsrail'den gelen o Türkiye'ye hedef alan mesaja ise İletişim Başkanlığı gece yarısından sonra çok sert bir açıklamayla yanıt verdi. İsrail'in provokasyon arayışına dikkat çekildi. Aynı zamanda İsrail'deki yaklaşan seçimlere de vurgu vardı. Türkiye'den gelen İsrail'e o net mesajı ekranlara getirelim. İletişim Başkanlığı'ndan gece saatlerinde önemli bir açıklama geldi. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İsrail Başbakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik iddialarına tepki gösterildi. Açıklamada İsrail Başbakanlığı tarafından ortaya atılan gayri ciddi iddialar, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır. Dile getirilen ithamlar, Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır. Türkiye'nin uluslararası toplumun büyük çoğunluğu gibi bölgede barışın kalıcı hale gelmesinden yana olduğu vurgulanan açıklamada bunun yegane yolu Netanyahu'nun saldırgan ve dayatmacı politikalarını terk ederek uluslararası hukuka saygı göstermesinden geçmektedir denildi. Açıklamada Türkiye Suriye'de huzur, İstikrar ve refahın tesisi için Suriye hükümetiyle meşru zeminde işbirliği yapmayı kararlılıkla sürdürecek ve Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir vurgusu oldukça önemli. Şimdi az önce açıklamaları haberimizde ekranlara getirmiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda Donald Trump'ın Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak önce sosyal medya hesabının açıklamalarda bulundu. Dün gece yarısından sonra ise Reuters'a gece neler yaşandığına dair önemli detaylar belirten bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e Suriye'deki saldırı üzerinden tepkisi ise her geçen saat daha da sertleşecek gibi duruyor. Peki ne diyor Tom Barak? Türkiye, İsrail uçağının kendi topraklarına doğru kuzeye yöneldiğini gözlemledi. Dolayısıyla kendi tepkisini makul bir şekilde hazırlayabilirdi. Neyse ki sağduyu durumun daha da kötüleşmesini önledi diyor. Yani Türkiye adım adım Suriye hava sahasında İsrail'in adımlarının takip ettiğini vurguluyor. Ancak aklı selim sağduyu nedeniyle de durumun daha da kötüleşmesinin Türkiye sayesinde engellendiği de belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı isimler İsrail'in Suriye yönelik bu saldırısına yönelik tepki açıklamalarını da ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Çünkü yeni tepkiler de gelmeye devam ediyor. Diğer yandan İsrail ne yapıyor dediğimizde İsrail o saldırgan ve yayılmacı politikalarına devam ediyor. Hedefinde sadece Suriye yok. Gece saatlerinde Lübnan'da hedef alındı. Lübnan'da patlamalar meydana geldi. O görüntüleri hemen ekranlara getirelim. Görüntülerin adresi Lübnan'ın güneyi. İsrail'in işgalini genişlettiği bölgede yapılan anlaşmalara rağmen İsrail savaş uçakları bir kez daha Lübnan'ın güneyindeki noktalara bombalar yağdırdı. Çok sayıda ardı ardına patlama meydana geldi. Hedefte ne vardı ya da nerelere hedef alındı buna ilişkin İsrail tarafından bir açıklama yok. Ancak Hizbullah bahanesiyle gerçekleştirilen saldırılarda yine çok büyük bir yıkımın olduğu da görüntülerden de anlaşılabiliyor. Şimdi sabah ajansı etiketimiz sosyal medyada bunları etiketi paylaşabilirsiniz. Bize ilişkin görüşlerinizi, önerilerinizi, haberlere dair yorumlarınızı ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Özellikle de az önce ekranlara getirdiğimiz gibi Orta Doğu'da sıcak saatler içerisindeyiz. Görüşlerinizi ekranlara getireceğiz. Okuyacağımızı hatırlatalım. Gazete manşetlerimizi öncelikle tüm gazetelerimizi bir açalım. Bugün hangi haberler öne çıkmış durumda? Sabah gazetesi 100 milyar lira buzdağının görünen kısmı. Ali Ankur İş Suç Örgütü soruşturmasını ifade veren cemaat mensubu Reşe milyarlarca liralık devasa kayıt dışı finans çarkını ifşa etti. Makbuzsuz toplanan fitre, zekat ve kurban yardımları FETÖ taktiğiyle yurt dışına kaçırıldı deniliyor. Takvim gazetesi İmamoğlu'ndan Kur İş Örgütü'ne oy parası. Ali Ankur İş Suç Örgütü soruşturması siyasete sıçradı. Gizli tanık ifadesine göre Ali Ankur İş belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'ndan oy verme karşılığında yüklü miktarda para aldı. Paralar bavullarla yurt dışına çıkarıldı. Takvim gazetesinin manşetinde. Yeni Asır gazetesi katamaran mucizesi. İzmirli tanınmış iş insanı Ege Denizi'nde ölümden döndü. İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işın Su Kestelli'ye ait yelkenli katamaran Atina açıklarında battı. Kestelli ve beraberindeki 9 kişi acil yardım

0: Çağrısı yaptıktan sonra Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarılırken sulara gömülen katamaranda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı diyor Yeni Asır gazetesi. Türkiye az önce bizim de ekranlara getirdiğimiz İsrail'in provokasyonunu manşete taşıyor. İsrail'den ağır tahrik sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki havalimanını vurdu. İsrail jetleri radar ve hava savunma sistemlerinin konuşlandırılacağı İdlib'deki askeri havalimanını bombalayıp savaş kışkırtıcılığı yaptı deniliyor. Türkiye eti inceleme yapmıştı. Türkiye gazetesi manşetinde dikkat çeken detaylardan biri. Bugün konuşacağımız önemli haberlerden biri Türk Gün Gazetesi'nden gelecek. Türk Gün Gazetesi MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına devam ediyor. Röportajın 3. bölümü yayınlandı. Terörsüz Türkiye'de nihai hedef, doğru tarihi adım ve MHP politikaları. Gençlerimize en büyük miras terörsüz Türkiye'dir diyor MHP lideri Bahçeli. MHP lideri Bahçeli Cumhuriyet'in 2. yüzyılına yön verecek en önemli gücün gençler olduğunu belirterek Türk ve Türkiye yüzyılı onlarla inşa edilebilir. Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş genç kuşaklarla mümkün deniliyor. Akşam gazetesi dairelerin parasını elden geri verdim. İmamoğlu'nun 18 yıllık arkadaşı müteahhit Seyfi Beyaz savcılık ifadelerini mahkemede tekrarladı. Rüşvet vermeseydik iskan alamazdık dedi. Hürriyet gazetesi o haritayı yırtan hamle Türkiye Fethiye Kaş arasında bir bölgeyle Gökçeada çevresindeki bir alanı Milli Deniz Parkı ilan etti. Türkiye'nin bu stratejik hamleyle Atina'nın Ege'yi Yunan Gölü haline getirmek için bahane olarak kullandığı Sevilla haritasını da yırtıp attı ve Milliyet gazetesi şekerde acı oyun, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretine usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan operasyon halk sağlığıyla nasıl oynandığını da gözler önüne serdi deniliyor. Milliyet gazetesi ilk sayfasında milletvekili Beriç'e bıçaklı saldırı haberi de yer alıyor. Akşam saatlerinde olduğu için gazetelerin birçoğu ilk sayfasından bu haberi verememiş durumda. Hemen onu detaylandıralım çünkü günün önemli gelişmelerinden biri. Olayın adresi Gaziantep. Gaziantep'te Yeni Parti Gaziantep milletvekili Merih Meriç, CHP eski ilçe başkanıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve bıçaklı bir saldırı gerçekleşti. Milletvekili ameliyata alındı. Saldırganı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
1: Siyasette kan döküldü. İlçe başkanlığı tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Yeni Parti milletvekili Melih Meriç yaralandı. Saldırgan da yine Yeni Partili bir isim. Siyaset dünyasını sarsan saldırının adresi Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi. CHP Oğuz Eri ilçe başkanlığından istifa ederek Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye geçen Seydi Ahmet Kereş'le Gaziantep milletvekili Melih Meriç telefonda kavga etti. Kavganın sebebi yeni partide de ilçe başkanlığı beklentisinde olan Seydi Ahmet Kereş'in milletvekili Meriç hakkında hakaret içeren ifadeler kullanmasıydı. Meriç telefonda Kereş'e sert tepki gösterdi. Telefondaki kavga sokağa taşındı. Seydi Ahmet Kereş Meriç'i yüz yüze görüşmek için bulunduğu yere çağırdı. Geldiğinde de elinde bıçakla karşıladı. İkili arasında sözlü olarak devam eden kavga bir anda yumruklaşmaya dönüştü. O anlar bir güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. Yerlerde yuvarlanmaya varan kavga araya girmek isteyenlere rağmen bir türlü yatışmadı. Kereş elindeki bıçağı birkaç kez rastgele salladı. Meriç her defasında kendini korumayı başardı. Ancak Seydi Ahmet Kereş fırsatını bulup bıçağı Melih Meriç'in karnına sapladı. İkisi de yere yuvarlandı. Ayağa kalktıklarında ikinci bıçak darbesi geldi. Seydi Ahmet Kereş saldırının ardından hızla uzaklaştı. Milletvekili Melih Meriç ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İç organlarında hasar tespit edildi, hemen ameliyata alındı. Operasyonun başarılı geçtiği, yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu. Meriç'in yakın korumasının saldırı sırasında izinli olduğu öğrenildi. 27 suç kaydı olduğu belirlenen saldırgan Seydi Ahmet Kereş ise bir tarlada saklandıktan sonra kardeşiyle birlikte Oğuz Eri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Saldırının detayları da ortaya çıktı. Kereş ilk ifadesinde kendisine verilen Yeni Parti ilçe başkanlığı sözü tutulmadığı için saldırıyı düzenlediğini itiraf etti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Seydi Ahmet Kereş'in kaçarken bindiği otomobil ve taksinin şoförleri, bir yakını ve saldırı sırasında orada bulunan özel güvenlik görevlisi de gözaltına alındı.

0: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Merih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğraması tabii ki siyasetinde ana gündem başlığı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Akın Gürley'in de aralarında bulunduğu pek çok isim bu sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Siyasetin sıcak başlığıyla devam edelim.
1: Deliklerden bir tutalım. Bir kişi daha gelsin.
2: Yardım edin.
3: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Merih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğramasına siyasetçilerden tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını dile getirdi.
4: Şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti ve meşruiyeti olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edecek, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meriç'e yönelik saldırıyı kınayan diğer bir isim oldu.
2: Yardım edin.
4: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e dönük saldırıyı lanetliyoruz. Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir. Sayın Meriç'in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırının aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
4: Bir milletvekiline yönelik böylesine çirkin bir saldırı asla kabul edilemez. Ülkemizde huzur ve güven ortamını hedef alan her türlü şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup süreci titizlikle takip ediyoruz.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek'te saldırıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
4: Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızla derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adli makamlarımız bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır.
3: Saldırıyı kınayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Meriç'in durumuna ilişkin bilgi paylaştı.
4: Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum. Ameliyat sonrası tedavisi yoğun bakımda devam eden Sayın Milletvekilimizin genel durumu iyi olup sağlık sürecini yakından takip ediyoruz.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de siyasette şiddet ve tehdide asla izin vermeyeceklerini söyledi.
1: Deliklerden bir tutalım.
0: Ali Ankuriş suç örgütüne ilişkin gelişmeler dün gün boyunca ana gündem başlıklarımızdan biriydi. Örgüt üyelerinin örgüt içerisinde 3000'e yakın kişinin Glooper adı verilen bir sistemle kendi aralarında Baylok benzeri bir haberleşme yapısı kurduğu ortaya çıktı. Ama bir yandan da tabii ki önemli bir detay daha var karşımıza çıkan. O da Ahmet Denizong'un. Ahmet Denizong'un ölümüne ilişkin 2016 yılında hayatını kaybetmişti ve Denizong'un ölümüne ilişkin şüpheler ve tartışmalar devam ederken çok kritik bir karar geldi. O kararda Denizong'u için Fethi Kabir kararı verildi. Peki bundan sonra hangi adımlar atılacak? O Fethi Kabir kararından Fethi Kabir adımından nasıl bir karar çıkabilir? Ali Ankuriş suç örgütüne yönelik yapılan operasyon ve detaylarıyla devam edelim.
5: Valizler dolar, euro ve sterlinle dolduruldu. İddiaya göre paranın sınır ötesi yolculuğunda öğrenciler kullanıldı. Romanya'ya ulaşıncaya kadar da valizleri açmayın dendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında yeni bir perde daha aralandı. Dosyaya giren tanık ve itirafçı ifadeleri bu kez rotayı Romanya'ya çevirdi. Romanya'da döner zincirine ortak olan bir itirafçı, yapılanmanın Romanya sorumlusu olduğu öne sürülen Ahmet Uğur Pakcan'la nasıl tanıştığını, Bükreş'teki yapılanmaya ait olduğu iddia edilen mekanları ve burada gördüğünü belirttiği faaliyetleri anlattı. En dikkat çekici iddialardan biri ise öğrenci yurduyla ilgili oldu. Yurtta her perşembe akşamı toplantılar yapıldığı ve hükümete yönelik beddua seansları düzenlendiği öne sürüldü. Bu iddia FETÖ'nün geçmişte kamuoyuna yansıyan beddua söylemlerini ve örgüt içi ritüellerini akıllara getirdi. Soruşturmanın Türkiye ayağındaysa adres bu kez Bolu'ydu. Tanık, Göbem köyündeki bir villa sitesinin koordinasyon noktası olarak kullanıldığını, yasa dışı

0: yollarla toplandığını ileri sürdüğü paralarında burada tutulduğunu iddia etti. Ayrıca Alihan Kuriş ile örgütün Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakça'nın Bolu'da gizli görüşmeler yaptığını öne sürdü. Dosyaya giren bir başka iddia da FETÖ bağlantısına ilişkin. Pakça'nın Alihan Kuriş'in talimatı ile FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesine katıldığı ileri sürüldü.
1: Bir dini cemaat gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar. Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var.
0: Örgütün dijital ağı da çözüldü. 3 aşamalı güvenlik girişli Glooper adlı kapalı haberleşme sistemini örgütün yaklaşık 3300 kişilik yönetim kadrosunun kullandığı belirlendi. Aylık gelirini 380 bin lira olarak beyan eden Alihan Kuriş, mal varlığının büyük ölçüde babasından kalan mirastan oluştuğunu, evinde ele geçirilen altınlarınsa düğün takısı olduğunu savunmuştu. Ancak tapu kayıtları incelendiğinde servetin boyutuna ilişkin çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. İzmir Dikili açıklarındaki Kalem Adası'nın 258 dönümlük bölümünün 2021'de annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına satın alındığı, ailenin bu mülk için yaklaşık 45 milyon dolar ödediği öğrenildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında mercek altına alınan dosyalardan biri de Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Denizolgun'un mezarı açılarak inceleme yapılacak. Dosyada ölümün yetkililere geç bildirildiği ve cesette şüpheli bulgular bulunduğu yönündeki iddialar da incelenecek.
2: Şimdi bir yandan da gazete manşetleri. Gazete manşetleri dediğimizde Türk Gün Gazetesi diyeceğiz. Çünkü MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları devam ediyor. Bugün üçüncü günde röportajın. Peki ne diyor Bahçeli? Gündeminde terörsüz Türkiye süreci olmaya devam ediyor. Gençlerimize en büyük miras terörsüz Türkiye'dir vurgusu var. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yön verecek en önemli gücün gençler olduğunu belirterek Türk ve Türkiye yüzyılı onlarla inşa edilebilir. Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş genç kuşaklarla mümkün. Bu nedenle terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır ifadesini kullanıyor. Türkiye'nin muhtıralar, darbeler ve terör ve yönetim sistemine bağlı istikrarsızlıklar nedeniyle kalkınma hedeflerine ulaşamadığını, milli kaynak ve imkanlarını bu yönde seferber edemediğini belirten Bahçeli, bizim stratejik hedefimiz Türkiye'nin istikrarla 2053 yılında lider ülke ve süper güç haline gelmesidir dedi. Bahçeli, gençlerimizin enerjisini ideolojik kamplaşmalara, marjinal yapılara değil, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve milli kalkınma ülküsünü yönlendirmek temel hedefimiz. Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş, özgüveni yüksek, milli kimliğinin farkında, evrensel rekabet gücüne sahip genç kuşaklarla mümkündür ifadesini kullanıyor MHP lideri Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne vermiş olduğu o özel röportajda. Aşırız, dikkatsizlik, kural ihlali, bu üç başlığı hemen hemen her gün sayıyoruz ama sonuç değişmiyor. Yurdun dört bir yanında yaşanan kazalara bakacağız. O kazalarda ne yazık ki 10 kişi hayatını kaybetti.
3: Aşırı hız, kural tanımazlık ve dikkatsizlik kazalara davetiye çıkardı. İlk acı haber Sivas'tan geldi. Suşehri Karayolu Geminderesi Çokrakköy mevkisinde Hayati Aras'ın kullandığı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır, 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Bir kaza haberi de Muğla'dan geldi. Milas ilçesinde tur otobüsü tıra arkadan çarptı. Milas Silinye Karayolu'nda yaşanan kazada otobüste sıkışan yolcular itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İki kişinin hayatını kaybettiği kazada 18 kişi de yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Konya'da peş peşe yaşanan kazalar faciayla bitti. Konya-Afyon-Karahisar karayolunda kaza yapan bir otomobilden yola parça savruldu. Arkadan gelen Mehmet Emin Şen parçadan kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. refüje çarpıp havalanan otomobil karşı şeride geçerek iki araçla çarpıştı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Emin Şen ve Mustafa Kaya hayatını kaybetti.

0: Feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntülerde Bursa'dan. Ankara Yolu Caddesi'nde yaşanan kazanın sürücüsü 17 yaşındaydı. Ehliyetsiz sürücü Hasan Akın trafikte araçların arasında makas atarak ilerliyordu. Son manevrasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı. Savrulan otomobil hurdaya döndü. 17 yaşındaki Hasan Akın hastanede hayatını kaybetti. Aynı kazada ağır yaralanan arkadaşının da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ehliyetsiz sürücünün makas attığı anlar arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Son kazanın adresi Nevşehir. Ankara-Niğde otoyolu Derinkuyu gişeleri yakınında madeni yağ yüklü tır şarampole devrildi. Kaza sırasında Dorse'deki madeni yağ alev aldı. Alevler kısa sürede tırın tamamını sardı. Sürücü hayatını kaybetti. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul'da Fatih'teyiz. Görüntülerin adresi Fatih. Fatih'te panel van bir aracın motor bölümünde bir anda alevler yükseldi. Hemen ekranlara getirelim.
2: Allah'ım, lastikler patlamaya başladı. Araç yanıyor. Hocam usta başa. Üç geçirinin altı sahil yolu.
0: Araç alev alev yandı. Trafikte yoğunluk oluştu.
2: Allah'ım, lastikler patlamaya başladı. Araç yanıyor. Hocam usta başa.
0: İstanbul Fatih'te seyir halindeki bir panel vanın motorundan önce dumanlar, çok geçmeden de alevler yükseldi. Sürücü yol kenarına çekip yardım istedi. Araçta zaman zaman patlamalar yaşandı.
2: Allah'ım, lastikler patlamaya başladı. Araç yanıyor. Hocam usta başa. Üç geçirinin altı sahil yolu.
0: Alev topuna dönen araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Çalışmalar sırasında Sirkeci istikameti yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı.
1: Sabah Ajansı etiketimiz bu hashtag üzerinden görüşlerinizi, düşüncelerinizi, önerilerinizi tüm sosyal medya sayfalarından bekliyoruz. Onları okuyacağız, onları dile getireceğiz. Özellikle de beklentilerinize ilişkin cevapları da vereceğiz. Yorumlarınızı da bekliyor olacağız. Bunu hatırlatalım. Güne ilişkin haberlerimiz var. Saatlerimiz 6.24'ü gösteriyor ve Murat İmrah'ın hikayesini ekranlara getireceğiz. Murat İmrah 14 yaşındaydı. Aile dostlarının Sakarya'daki evinde hayatını kaybetti. Onu hayattan koparansa başına isabet eden bir mermiydi. Önce olay bir kaza olarak tanımlandı. Bir kaza sonucunda Murat yaşamını yitirdi dendi. Ancak aile buna ikna olmadı. Ve aile ve soruşturma derinleştikçe ailenin haklı olduğu da ortaya çıktı. Peki o soruşturma derinleştikçe Murat İmrah'ın ölümüne dair hangi detaylar ortaya çıktı? Ekranlara getirelim.
3: Benim kızımın doğum gününde oğlum öldürdü. Her gün 3 kere geliyorum ben bu mezara. Buradan çıkamıyorum ben.
4: 14 yaşındaki Murat ablasının doğum gününü kutlamak için gittiği evde çocukluk arkadaşının ateşlediği silahtan çıkan kurşunla canından oldu. Önce intihar dendi Murat'ın ölümü için. Sonra kaza olduğu söylendi. Ancak aile çocuklarının cinayete kurban gittiğini savunuyor. Soruşturmada bu savı destekler yönde ilerliyor.
5: İntihar olmadığı anlaşılınca şimdi de kaza süsü veriyorlar. Çocuklarının daha az ceza almasını istiyorlar.
6: 5 derece gözlük takıyor. Sözde silah kullanmasını bilmiyor ama iki kaşın ortasından vurmasını biliyor.
4: Sil Süpür ve İmrah ailesi çok yakın iki aileydi. Sil Süpür ailesi Murat'ı ve ablasını doğum günü kutlamak için Sakarya'ya davet etmişti. Ancak iddiaya göre ev küçük bir cephanelik gibiydi. Emekli polis olan dedenin odasındaki çekmecede bir silah ve onlarca mermi vardı.
7: Benim çocuğum silahla hiçbir zaman olayı olmamıştır. Benim çocuğum odasında böcek görse gelin şu böceği alıp diyen bir çocuk.
6: Benim çocuğum katil değil diyor. Ben demiyorum, savcı diyor. Kasten öldürmeden tutuklamış.
8: Adli tıp raporunda Murat'ın iki kaşının ortasından hedef alınarak vurulduğu ortaya çıktı. Şüphelinin babası oğlunun böcekten bile korktuğunu, bunu yapamayacağını söyledi. Üzerine de oğlunun silah kullanmayı bilmediğini iddia etti. Ancak yapılan telefon incelemelerinde şüphelinin daha önce silah kullandığı ortaya çıktı.
9: Böcekten korkan biri silaha nasıl yaklaşabiliyor? Nasıl o mermiyi takabiliyorsun? 16 yaşındaki çocuk bunu nereden biliyor?

0: eğitimini verdi? Kim buna göz yumdu?
1: Telefon tam 7 saat sonra emniyet güçlerine teslim ediliyor. Silahla olan video ve fotoğrafları silinmiş vaziyette.
0: Önce Murat'ın intihar ettiğini söyledi. Olay yeri raporu ortaya çıkınca kaza olduğunu iddia etti. Silahta şarjörün bulunmadığını söyledi. Ancak ortaya çıkan balistik raporunda hem silahta hem şarjörde hem de mermilerde parmak izine rastlandı.
1: Her tarafında parmak izi var, mermiler de dahil. Mermileri tek tek şarjöre doldurmuş. Şarjörü silaha koymuş. Nişan almış, ateş etmiş. Buradan kaza çıkabilir mi?
2: Murat sustu ama adalet susmasın. Çocuğumun kanı yerde kalmasın.
3: Şimdi Karan'ın hikayesini ekranlara getireceğiz. Aslında geçtiğimiz günlerde de Karan'dan bahsetmiştik. 5 yaşındaydı. 7 Temmuz tarihinde İstanbul'da Beylikdüzü'nde evinin bahçesinde oyun havuzunda oynarken havalı tüfek mermisiyle vurulmuştu. Ağır yaralandı. Riskli bir ameliyata girdi. Neyse ki o ameliyat başarıyla geçti. Şimdi ise ailenin gözü 4 Eylül tarihine çevrildi. Çünkü bu olayın şüphelisi 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.
4: Bizi buna mecbur bıraktıkları için çok kızgınım. Öylesine keyif eseri yaşayan bir çiğin bedelini cezasını biz yaşıyoruz.
5: Minik Karan zorlu ameliyat sürecinin ardından yeniden hayata tutundu.
6: Çok şükür şu an oğlumuz ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Sabırsızlıkla onu görmeyi bekliyorum. Bizim için bayram diyebilirim yani. Bizim tekrardan Karan'ın doğuşu bizim için.
7: Karan bizim için yeniden doğdu. Gerçekten çok mutluyuz. Bunu kelimelerle tarif edemeyiz.
5: Olay 7 Temmuz'da Beylikdüzü'nde yaşanmıştı. 5 yaşındaki Karan okul çıkışında arkadaşının ailesinin evine gitmiş, bahçedeki havuzda oynarken sırtına isabet eden havalı tüfek mermisiyle ağır yaralanmıştı.
7: 3 el silah sesi geldi. Çok şiddetli bir şekilde. Bir baktım Karan'ın arkasından kan fışkırıyor.
6: Nereden geldiği belli olmayan bir yerden bir kurşun geldi ve benim çocuğumun sırtına saplandı.
5: 16 gün yoğun bakımda tedavi gören Karan 22 Temmuz'da taburcu edilmişti. Vücudunda kalan merminin çıkarılması içinse yeniden ameliyat kararı alınmıştı. Minik Karan'ın ameliyatı başarıyla tamamlandı. Mermi çekirdeği çıkarıldı.
8: Bir milim sağa gitse ana atar damara, bir milim sola gitse ana toplar damara, bir milim ileri gitse kalbe girecek şekilde bir mucize eseri mermi çekirdeği burada kalmış. Hiçbir organa bir zarar vermeden mermi çekirdeğini çıkarttık ve oraları tamir ettik. En kısa sürede taburcayacağız bakalım inşallah.
5: Olay sonrası tutuklanan, tüfeği ateşleyen 17 yaşındaki genç 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.
7: İddianame hazırlandı. 4 Eylül'de ilk duruşma var. Fakat iddianame kasten yaralamadan hazırlandı. Aslında bu bir cinayete teşebbüs. Biz bu konuda itirazlarımızı yaptık. Ve bunun kesinlikle ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istiyoruz.
3: Gazete manşetlerini ekranlara getirmeye devam edelim. Sabah gazetesi, Sabah gazetesinin sür manşetinde gecenin sporu gelişmesi var. Fransa'da turu geçeriz. Sarı lacivertler avantajı kullanamadı. İş rövanşa kaldı. Greenwood mükemmel bir gol attı. Yorulana kadar da kalitesini gösterdi. Takımın en iyileri Kante ve Guendouzi ikilisi ve çok dikkatli oynayan Ake'ydi. Rövanş kolay olmayacak ama Şampiyonlar Ligi ümidi devam ediyor 1-1. 100 milyar TL buzdağının görünen kısmı. Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasına ifade veren cemaat mensubu R.Ş. milyarlarca liralık devasa kayıt dışı finans çarkını ifşa etti. Makbussuz toplanan fitre, zekat ve kurban yardımları FETÖ taktiğiyle yurt dışına kaçırıldı dedi. Ayrıca Alihan Kuriç cemaatin oy gücünü kendi çıkarına kullandı. Trabzon'dan hemşerisi İmamoğlu'yla kirli bir anlaşma yaparak yüklü miktarda para aldı. Cemaate seçimlerde Antalya başta olmak üzere tüm Türkiye'de CHP'yi destekleyin talimatı verdi. Deniz Ongun'un mezarı açılacak. Fethi Kabir kararı da önemli. Meta'ya ağır suçlama. Kamu düzenini bozuyor. Çocukları ekrana bağımlı hale getiren Meta şirketine karşı açılan tarihi dava Amerika'da görülmeye başlandı. Algoritmalarıyla gençlerin psikolojisini ve toplumsal sağlığı tehdit eden şirket kamu düzenini bozmakla suçlanıyor. 1.4 trilyon dolar gibi devasa bir rakamla karşı karşıya Meta. Son bir haber, rüşvetteki adres aynı. Böcek İmamoğlu'na 5 milyon euroyu taç döviz üzerinden verdim dedi. Soruşturma İBB rüşvet operasyonuna uzandı. Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin yeni itirafları da günün ve birazdan konuşacağımız detaylardan biri olacak. Giresun'a da bakalım. Giresun'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi

0: Marketinde bir otomobilin içerisinde bulunan amca ve yeğen suya kapılmıştı. Günlerdir arama çalışmaları devam ederken ne yazık ki 5 gün sonra o acı haber geldi. 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni araçtan yaklaşık 100 metre ileride bulundu.
1: Sele kapılan dayı ve yeğenini arama çalışmalarının 5. gününde acı haber geldi. 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. 13 Ağustos'ta Giresun'un Keşap ilçesinde içinde 3 kişinin bulunduğu araç Taşandere'de sele kapılmıştı. Sürücü Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtuldu. 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kaybolmuştu. Arama ve kurtarma çalışmalarında önce kilometrelerce sürüklenen araç bulundu. 5. günde ise ekipler aracın bulunduğu noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde, dere kenarında toprak altında bir cansız bedene ulaştı. Kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için morga kaldırılan cansız bedenin 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'na ait olduğu belirlendi. Ekiplerin Mehmet Akkaya'yı bulmak için bölgedeki arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
0: İstanbul'da kayıp aranan bir genç, onu arayan kuzenlerinin sosyal medyada gördükleri videoyla tesadüfen bulundu. 22 yaşındaki genç hastane önündeydi ve yaralıydı. Motosiklet kazası geçiren talihsiz genç hastane önünde olmasına rağmen ölmek üzereydi. Ve maalesef birkaç gün sonra da hayatını kaybetti.
2: Kaç gündür burada bak yatıyorum.
3: İzini bulamadık. 2 gün sonra sosyal medyada gördüm.
4: Motosikletin çarptığı genç beyin kanaması geçirdi. 2 gün boyunca hastane bahçesinde yaşam savaşı verdi. Ailesi onu kayıp olarak ararken sosyal medyada çekilen bir video bulundu.
3: İzini bulamadık. 2 gün sonra sosyal medyada gördüm.
2: Yaralarına bak, yaralarına. Bir de hastane burası.
4: Ama artık çok geçti. 22 yaşındaki Beşar El Tavil, İstanbul Esenyurt'ta tek başına yaşıyordu. Karşıdan karşıya geçerken hızla giden bir motosiklet ona çarptı ve kaçtı. Ağır yaralanan genç hemen hastaneye kaldırıldı.
3: Yürürken bir motor çarptı. Bize haber geldi, kuzeniniz kaza yaptı. Biz gittik, aradık falan, izini bulamadık.
4: Herkes onu ararken bir tesadüf oldu.
2: Kaç gündür burada bak yatıyorum. Kimse ilgilenmiyor.
3: Bayılmıştı, yatıyordu. Ben hastaneye sordum. Bana dediler ki biz onun tedavisini yaptık.
5: 2 gün hastanenin önünde yatmış.
4: Kuzenleri onu bulduğunda durumu ağırdı. Bilinci açılmayan genç tekrar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınsa da kurtarılamadı. 15 gün sonra hayatını kaybetti.
3: Başka bir hastaneye götürdüler. Kafasında bir sıkıntı, basınç varmış.
5: 2 hafta hastanede kaldı. Sonra haber geldi bize vefat etti diye.
4: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hastanede ihmal iddiaları üzerine inceleme başlattı.
3: Vuran kişi askere gitmiş. Daha önce müdahale edilseydi belki şimdi hayatta olacaktı.
0: Bir erkek şiddeti sonucunda hayattan kopan bir kadın daha dün ekranlara getirmiştik. Kayseri'nin Talas ilçesinde bir otelde önce bir kadın saldırıya uğradı, kaldığı otelde ardından da 5. kattan aşağı itilerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak cinayet sanığı Nurettin Can Şahin ise tutuklandı.
1: Otel odasında yaşanan tartışma cinayetle bitti. Kadını vahşice katleden cani tutuklandı.
6: Otelin 5. katında başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. 28 yaşındaki Selin Gökhan önce bıçaklandı, ardından pencereden aşağı atıldı.
1: Otelin asma katına düşen Selin Gökhan olay yerinde hayatını kaybetti. O gece otel odasında olan ve cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Nurettin Can Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin olay sonrasında sosyal medyada paylaştığı videoda soruşturmadaki deliller arasına girdi.
7: Sonucum cezaevi. Ben de biliyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun.
1: Katil zanlısı Nurettin Can Şahin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
0: Bursa'da aynı adrese ardarda 15 yemek ve market siparişi veriyor.

0: verildi. Tabii kuryeler siparişin verildiği yere gelince bir anda şaşkınlıklarını da gizleyemediler. 15 yemek ve market siparişi. Peki sonra ne oldu? Amaç neydi? Yanıtına bakalım.
1: Ellerinde paketlerde aynı kapıda buluştular. Ama siparişleri veren kişi orada değildi. Kuryeleri şaşkına çeviren olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler aynı daireye adres göstererek farklı uygulamalardan ard arda 15 sipariş verdi. Kısa sürede yemek ve market paketleriyle adrese gelen kuryeler aynı noktada buluşunca gerçek ortaya çıktı. Daire sakini siparişleri kendisinin vermediğini söyledi. Siparişlerin asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından kuryeler duruma tepki gösterdi. Paketler işletmelere geri götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Sayın seyirciler, halk sağlığını tehdit eden ve belgede sahtecilik yaptığı öne sürülen firmalara yönelik soruşturmadan bahsedeceğiz. 8 ilde yapılan işlemlerde nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan 25 firmanın 47 yöneticisi ifadeye çağrıldı.
2: Şeker soruşturması 8 ile uzandı. 26 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Firmaların 47 yöneticisi ifadeye çağrıldı. İncelemelerde bazı firmaların iç piyasaya arz edilmemesi gereken, nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri belirlendi. Ürünlerin farklı isimlerle faturalandırıldığı da tespit edildi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen nişasta bazlı şeker soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. 26 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 47 şüpheli savcılığa ifade vermek için çağrıldı.
2: Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun hukuk önünde hesabını verecektir ifadelerini kullandı. 26 adreste şirketlere yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirilirken geniş çaplı soruşturma sürüyor.
0: Ve Asya'nın gündemi diyelim. Bize göre Asya tabi saat farkından dolayı çok daha önceden güne başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin kritik bir zirveye hazırlanıyor. Bu kez adres Amerika Birleşik Devletleri olacak. Çin Devlet Başkanı Xi'nin önümüzdeki günlerde Washington'a gitmesi bekleniyor. Peki o ziyaretin detayları belli oldu mu? Çin'den resmi bir açıklama var mı? Hemen Pekin'e gidelim. Haber ekibinden Mehmet Seyrek bizi bekliyor. Mehmet, günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Şimdi özellikle Amerikan medyasından dün bu yönde haberleri çok gördük. Xi Beyaz Saray'a gelecek ve Trump'la görüşecek diye. Nasıl bir görüşme bekliyoruz? Görüşmenin gündemi ne olacak? Tabii Çin tarafı bu iddiaları doğruluyor.
4: Gökhan Kurt, geçtiğimiz haftalarda Beyaz Saray Xi Jinping'in 24 Eylül'de Amerika'ya geleceğini söyledi ve dün de Amerikan merkezli medyada artık kulis bilgileri konuşulmaya başlandı. Xi Jinping gelecek ama Birleşmiş Milletler oturumuna katılmayacak gibi. Ancak bugüne kadar Çin resmi medyasından ne Amerika ziyareti ne tarihiyle ilgili en ufak bir detay, bir bilgi yok. Ama Çin'de şöyle bir durum da var. Genellikle bu tür diplomatik durumlar son iki gün kala veya saatler kala kamuoyuna duyuruluyor. Şimdi Politico gazetesi şöyle bir iddia ortaya attı. Xi Jinping 23 Eylül'de Amerika'ya gelecek. 24 Eylül'de Trump'la bir araya gelecek. Ertesi günde dönecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmayacak diyorlar. Politico bu iddiayı Xi'nin seyahat planlarına hakim olduğunu öne sürdüğü isimsiz dört kaynağa dayandırıyor. Tabii Washington merkezli bir Avrupa Birliği diplomatı ve New York'taki diğer diplomatlar şu kritik detaylara dikkat çekiyor. Özellikle Çin yönetimi liderlerinin ziyareti öncesi New York'a rutin olarak göndermesi gereken öncü hazırlık protokol heyetini göndermedi. Uzmanlar diyor ki eğer Xi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidecek olsaydı o hazırlık ekibi çoktan New York'ta olurdu. Ekip ortada yoksa Birleşmiş Milletler programı da kesinlikle yoktur diyorlar. Çin Devlet Medyası, Dışişleri Bakanlığı veya herhangi bir resmi Pekin makamı Pyongyang mı? Bu seyahate dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı. Ortada Çin tarafından doğrulanmış ne bir tarih.

0: Evet, Başkanı Xi Jinping'in Amerika ziyareti yok. Başka sıcak başlıklar da var. Peki gün boyunca dünyanın dört bir yanında neler yaşandı? Sabah ajansına hızlı bir haber turuyla devam edelim.
1: Aşırı yüklüydü. Zimbabwe'de feribot 84 kişiyi ölüme işte böyle götürdü. Panel bir anda devrildi. Kaldırımdakileri teğet geçti. Direksiyondaki kadınınsa ölümden kaçacak fırsatı olmadı. Küçük tüpün sızdırdığını kimse fark etmedi. Neyse ki alevler büyümedi. Aile olası bir faciayı ufak tefek yanıklarla atlattı. ...15 yaşında direksiyona geçen genç hız yaparak kuralları çiğnemiş olabilir. Ancak onu gören polisin yaptığı aklın sınırlarını zorladı. Motosikleti durdurmak isterken yolun dışına çıktı. Çocuk ölümden döndü. Polis ağır eleştiri aldı. Babaları tam havanın şimdi göl kıyısında oynamak için uygun olmadığını anlatıyordu. Doğa kelimelerin ötesine geçti. Yanı başlarına düşen yıldırım sebebiyle herkes soluğu içeride aldı. Anne yemeğin başındaydı. Ablası aslında bebekle aynı odadaydı. Ama bir anlık dalgınlık yetti. Ufaklık çöp kutusu sayesinde kafa üstü düşmekten kıl payı kurtuldu. "92 yaşındayım" demedi. Alzheimer'ın da etkisiyle huzur evinin kapısını tırmanıp işte böyle geçti. Hem ailesini hem de görevlileri esnekliğiyle şaşkına çevirdi. Ayı acıkmıştı bir kere. İçeride yemek olduğunu anlayınca içgüdülerine yenildi. Camı kırdı. Dişine göre ne varsa aldı ve çıktı. Neyse ki kimseye zarar vermedi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Ekonomi dediğimizde enerjiyi konuşacağız. Türkiye enerjide bağımsızlık yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Düne kadar Gabar ve Gabar'daki rezervleri konuşuyorduk. Ancak artık bugünden itibaren Diyarbakır'da konuşmaya başlayacağız. Çünkü Diyarbakır'da konvansiyonel olmayan yöntemlerle petrol arama çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi. İlk kaya petrolü çıkartıldı. Bölgede yaklaşık 6.3 milyar varillik rezerv olduğu tahmin ediliyor.
3: Özellikle karadaki petrol aramalarımızda, Diyarbakır'da, Gabar'da, Batman'da, buralarda yaptığımız çalışmalar neticesinde de bugün itibariyle farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik rezerv tespiti yaptık. Bunun da bugün itibariyle yaklaşık ekonomik değeri 4 milyar dolar.
2: Kayaların içinde sıkışıp kalan petrol, yerin kilometrelerce altından yüzeye çıkarıldı. Diyarbakır'da kaya petrolü için başlatılan çalışmalarda ilk sonuç alındı.
4: Gabar'dan sonra gözler artık Diyarbakır'a çevrildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'daki kaya petrolle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Gözler artık Diyarbakır'da, mühendisler sahada harıl harıl çalışmaya devam ediyor.
2: Çalışmaların merkezi Bismil ve Silvan. Belirlenen 7000 kilometre karelik bloklarda yeni kuyular açılacak. Sahanın tahmini potansiyeli 6,1 milyar varil. Bu miktarın piyasa değeri ise 540 milyar dolar. Petrole ulaşmak için klasik sondajdan farklı bir yöntem uygulanıyor. Önce yerin altına iniliyor, ardından kaya katmanlarının içinde 3-4 kilometrelik yatay sondaj yapılıyor. Kayaların gözeneklerinde sıkışan petrolün bu yöntemle yüzeye çıkarılması hedefleniyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sahanın potansiyelinin Gabar'ı 2'ye hatta 3'e katlayabileceğini söyledi.
3: Diyarbakır'ın genelinde bizim kaya gazı veya kaya petrolü olarak nitelendirdiğimiz yaklaşık 4 ile 6 milyar varillik bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. 7600 kilometre karelik bir alandan bahsediyorum. Bunu sadece biz şu anda yaklaşık işte 12'de birinde bir operasyona başlıyoruz.
2: İlk etapta 3 yıl içinde 24 kuyunun açılması,

0: Çalışmaların başarılı olması halinde ise yüzlerce yeni kuyunun devreye alınması planlanıyor. Hedef 5 yıl içinde günlük 250 bin varillik üretim kapasitesine ulaşmak.
1: Diyarbakır'daki Kaya Petrolü'nün yıllık 8 milyar dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.
0: Gabar'ın ardından Diyarbakır'daki Kaya Petrolü de Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefinde yeni bir adım olacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Musluk damlatması, dolap kapaklarının tamiri gibi evlerde küçük ama bir o kadar da maliyetli sorunlar genellikle evin beyleri tarafından çözülmesine alışığız. Bu tablo alışıldık bir tablo. Ancak son zamanlarda hem iş yoğunluğu hem de kısıtlı zaman nedeniyle ev hanımları da artık bu sorunlara el attı. Çözümü ise ustalık eğitimi almakta buldular.
4: İstanbul denince akla boğaz, tarihi yapılar ya da kalabalık caddeler geliyor. Ama bu şehrin bir de yokuşları var. Kimi dikliğiyle, kimi manzarasıyla, kimi ise geçmişten bugüne anlatılan hikayeleriyle İstanbul'un hafızasında yer ediyor. Gelin bu yokuşları birlikte keşfedelim. Durağımız Fatih'te bulunan Mahmut Paşa Yokuşu. Burası İstanbul'un en hareketli yokuşlarından bir tanesi. Şimdi biz bu yokuşu çıkarken bir yandan nefesimizi topluyor, bir yandan da yıllardır bitmeyen alışveriş telaşına tanıklık ediyoruz.
5: Şey çıkarken yoruluyoruz tabii ki. Ah, kapalı çarşıya çıkarken.
4: Bu yokuşların olması sizi buraya gelmekten vazgeçiriyor mu?
5: Yok. Çünkü insanın içerisinde bir alışveriş heyecanı var. O heyecan dolayısıyla mecburen buna katlanmak zorunda kalıyoruz.
6: Yani vazgeçsek de bu yokuşları iptal edemeyiz.
4: Mecbur çıkacağız diyorsunuz.
6: Zorundayız, aynen.
4: Evet, bizler de zaten çıkarken nefes nefese kaldık. Görüyorsunuz ki çıkarken konuşmak da bir hayli zor. Şimdiki rotamız Beyoğlu'nda bulunan Galip Dede Yokuşu. Hemen arkamızda Galata Kulesi bulunuyor. Aslında bu yokuşların biraz daha katlanılabilir olmasının sebebi de sonunda varılan manzaralar diye düşünüyorum. Ama biz şimdi manzaradan uzaklaşıp yokuşlarına çıkmaya başlayacağız. Hadi Galip Dede Yokuşu'nu birlikte çıkalım. Galip Dede Yokuşu biraz daha aslında kısa bir yol gibi gözüküyor. Ancak bu kısa yol bile eğimini hemen belli ediyor. Ama biz yine de devam edeceğiz. Galip Dede Yokuşu aslında biraz daha devam ediyor ama sağ tarafımızda yine Galata'yı aldık. Galata'nın eşsiz manzarası gerçekten buranın kalabalığını çok da net açıklıyor. Hadi devam edelim. Evet, neredeyse yokuşun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnanılmaz yorulduk ama turumuzu tamamlamış olduk. Hadi bir sonraki durağımıza geçelim. Sıradaki yokuşumuz Beyoğlu'nun ara sokaklarından birinde olan Kumbaracı Yokuşu. Bu yokuş adını Fransız bir askerden alıyor. Fransız asker İstanbul'a davet edildikten sonra Müslüman oluyor ve ismi Humbaracı Ahmet Paşa olarak değişiyor. Daha sonrasında bu yaşadığı yerde Kumbaracı Yokuşu'nda olduğu için zamanla Kumbaracı Yokuşu olarak günümüze kadar geliyor. Şimdi ise Defterdar Yokuşu'ndayız. Burası aslında halk arasında İtalyan Yokuşu olarak biliniyor. Çünkü 1800'lü yılların başında bu sokağın tam ortasına kurulan özel İtalyan hastanesi var. Bundan kaynaklı olarak İstanbullular zamanla buraya İtalyan Yokuşu demeye başlamış. Hadi bu yokuşu birlikte çıkalım. Burası gerçekten inanılmaz dik bir yokuş. Burada aslında daha önceden Arnavut kaldırımları bulunuyormuş. Ancak zamanla Arnavut kaldırımları da kaldırılmış. Şimdi İtalyan yokuşunda hanımefendiyle karşılaştık. Aslında oldukça dik bir yokuş olduğunu söylemiştim. Siz şu an nasıl hissediyorsunuz?
7: Geldiğimiz yer Manisa ve Ova. Bu kadar yokuşa alışkın olmadığımız için kızım da gördüğünüz üzere biraz zorlanıyor. Sanırım İstanbul'un en çok gören yerlerinden biri yokuşların olması.
4: Şimdi İcadiye Yokuşu'ndayız. İcadiye Yokuşu zamanında bu bölgede yaşayan Kayserili bir ustanın yaptığı basma makinelerinden alıyor adını. O zamandan bu zamana İcadiye Yokuşu halen daha ismini taşımaya devam ediyor. Bu yokuşun en sonundaysa Boğaz manzarasını göreceğiz şimdi. Hadi yürümeye devam edelim. İcadiye Yokuşu'nun güzel bir hikayesi var ancak çıkması oldukça zorlu. Yukarıda görecek olduğumuz manzara bizi oldukça heyecanlandırıyor. O zaman devam edelim. Evet, nefes nefese kalmaya devam ediyoruz. Yolun neredeyse yarısını tamamladık ancak önümüzde bir de merdivenler var. Yokuşun başında bizi bambaşka bir İstanbul bekliyor. Geride bıraktığımız İcadiye Yokuşu'nun bütün yorgunluğuna değen manzara ise işte tam burada karşımıza çıkıyor.
8: Yokuşlar çok dik ama bu manzaraya gerçekten değiyor şöyle bakınca. Gerçekten diyorum yani yorgunluğumu atıyorum. Öyle söyleyebilirim.
4: İcadiye Yokuşu'ndan Kifayet'le birlikte çıktık aslında az önce. Kifayet, nasıl hissettin buradan çıkarken?
8: Çok zorlu bir yokuş bence, yani çıkması çok zor, çok dik yani. Diğer yokuşlar gibi değil. Zaten İstanbul çok yokuş ama burası ekstra bir yokuş bence yani. Ama manzarası çok güzel, onun için çıktık aslında.
4: İstanbul'un yokuşları arasında öyle bir isim var ki duyanların dikkatini çekiyor. Eşek Anırtan Yokuşu. Bugün Aşiyan Yokuşu olarak da bilinen bu yokuş rivayete göre öyle dik, öyle zorluydu ki yük taşıyan eşekler bu yokuşu çıkarken çok zorlanırlardı ve yüksek sesle anırırlardı. Geçmişten günümüze de Eşek Anırtan Yokuşu olarak kaldı. Aşiyan Yokuşu'nu çıkarken ne hissettiniz?
9: Ben Sarısu Parkı'ndan geldiğim için bu yokuşu çıkmadım. Ha. İnerken çok iyi hissediyorum. Manzara muhteşem. İnerken çok güzel.
3: Dün üniversite adaylarının merakla beklediği o yerleştirme sonuçları, yani YKS sonuçları açıklandı. Tabii sonuçların açıklanmasıyla birlikte dikkat çeken istatistikler de oluştu. Hemen bakalım. Devlet üniversitelerinin kontenjanlarının %99,5'u doldu. Neredeyse tüm kontenjanlar devlet üniversitesine dolmuş durumda. Vakıf üniversitelerindeki doluluk daha düşük. Vakıf üniversitelerinin %79,7'si doldu. Tıp, eczacılık ve hukuk fakültelerinin devlet üniversiteleri, yine bunu da altını çizelim. Tıp, eczacılık ve hukuk fakültelerinin tüm kontenjanları şu an itibariyle devlet üniversitelerinde dolu. Adayların tercihleri nasıl şekillendi dediğimizde 10 adaydan 4'ü ilk 3 tercihine yerleşti. Ancak 10 adaydan 6'sı ilk 3 tercih dışında kalan tercihlere yerleşmek zorunda kaldı. Özellikle de tabii ki gün boyunca da aslında pek çok adaydan da bu yönde tartışmalı açıklamalar da gelmişti. İstediğimiz sonuçları elde edemedik diyen de var. İstediği üniversiteyi kazanan da var. Herkese hayırlı olsun diyelim. Peki bu istatistiğin detaylarında neler var? Hemen bakalım.
0: Üniversite adaylarının heyecanla beklediği 2026 YKS tercih sonuçları açıklandı. Öğrenciler yerleştirme sonuçlarını yksonuç.osym.gol.tr adresinden öğrenebilecekler.
10: Sonuç ekranında kazandıkları üniversiteye ayın hangi tarihinde ve hangi saat aralığında gidecekleri zaten yazıyor.
4: YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından kazanan adayların kayıtları 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
0: Herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar için de ek tercih süreci yeni bir imkan olacak.
10: ÖSYM ikinci ek tercih, yani ek yerleştirme takvimini açıklıyor ve boş kalan kontenjanlar ilan ediliyor. Yerleştirmede ilk ilan edilen sonuçlar açıklandığında herhangi bir öğrenci bir üniversitenin bir bölümünü kazandıktan sonra ister kayıt yaptırsın ya da yaptırmasın, asla ve asla ikinci ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Asıl kritik nokta burası.
0: YÖK Başkanı Erol Özvarsa, devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarının doluluk oranının %99,5 ile tarihi bir seviyeye ulaştığını ve neredeyse boş kontenjan kalmadığını duyurdu. Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarında %100 doluluk sağlandı. Mühendislik programlarında doluluk oranı ise %98'i aştı. YÖK Başkanı yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programlarının tamamında %100 doluluk sağlandığını bildirdi. Böylelikle adayların %40'ı ilk 3, %55'i ise ilk 5 tercihinden birine yerleşmiş oldu.
10: YÖK şunu yapıyor, anlık olarak bu yıl tercih yapacak olan öğrencilerin şimdiki zamanını planlamıyor. Aslında mezuniyetten sonra ülkemizin ihtiyaç duyacağı bölümleri ve dolayısıyla mesleklerin önünü açmış oluyor.
3: Van'a gidelim. Van'da yaklaşık 300 çocuk telefon ve teknolojiden uzaklaşarak geleneksel oyunlarla keyifli bir gün geçirdi. Yumurta taşıma, çuval yarışı ve halat çekme gibi oyunlarda doyasıya eğlenen çocuklar unutulmaz anlarda yaşadı.
11: Teknolojiden uzak geleneksel oyunlarda buluştular.
12: Burada çok eğlendik. Bence internetten daha güzel bura. Yani çok güzel bura.
11: Van Büyükşehir Belediyesi çocuklara yönelik renkli ve eğlenceli etkinlikler düzenledi. Minikler telefon ve teknolojiden uzak bir gün geçirerek geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi.
13: Etkinlikte halat çekme, yumurta ve çuval olmak üzere birçok oyunlar oynandı.
14: Çok eğleniyoruz. Şey gelmiş, hoca gelmiş, sonra Hacivat gelmiş. Bize oyun oynatacaklar.
15: Burada parkta oynadık, paten sürdük. Hala çekme oyunu, çuval oyunu ve yumurta oyunu oynadık.
13: Kazandın mı?
15: Ben ikinci oldum.
11: Teknolojinin yerini bu kez arkadaşlık, hareket ve kahkaha aldı.
13: Hasrettin Hoca'nın renkli ve eğlenceli hikayelerini dinleyen çocuklar keyifli dolu anlar yaşıyor.
11: Çocuklar gün boyunca birlikte oyun oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İlk durak noktamız Trabzon olacak. Trabzon Arsin ilçesi Yeşilce mahallesinde bulunan ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Arsin ilçesi emniyet müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Hava aracı olduğu değerlendirilen cisim emniyet müdürlüğü binası bahçesine düştü. Büyük gürültü meydana gelirken park halindeki 4 araçta hasar oluştu. Emniyet binasıyla çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri emniyet bahçesinde inceleme başlattı. Emniyet binası çevresine şerit çekilirken güvenlik önlemleri de alındı. Trabzon'dan bu kez kameralarımızı Şanlıurfa'ya çevirelim. Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana geldi. Kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri taklalar attı. Diğeri ise şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine ekipler sevk edildi. Kazada amca çocukları olduğu belirlenen Mehmet, Hüseyin ve Yasin Korkmaz hayatını kaybetti. Ağır yaralanan bir kazazede ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir başka durak noktamız Ankara. Ankara alevli bir geceyi geride bıraktı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ankara istikametine doğru seyir halinde bulunan bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucunda alevler söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başladı.
1: Şuna baksana, videoya baksana. Tabii, olay için. Hayalde de. Gel abi.
0: Bir son dakika gelişmemiz var. Sabah saatlerinde başlayan bir operasyon. Adres Adana. Adana'da Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alpaslan Kuytulu'nun evinde polis ekipleri şu dakikalarda arama yapıyor. Seyhan ilçesi Reşat Bey mahallesindeki Kuytulu'nun evinin çevresinde Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleriyle geniş çaplı güvenlik önlemi alınmış durumda. Sıcak görüntüler ekranlara getirelim. Operasyon kapsamında Alpaslan Kuytulu ve eşi de gözaltına alındı ve aynı zamanda evinde de arama çalışmaları devam ediyor. Güvenlik amacıyla Alpaslan Kuytulu'nun evinin etrafında da güvenlik önlemi oluşturulmuş durumda. Çevik Kuvvet ekipleri de bölgede güvenliği arttırıyor. OGO operasyona ilişkin detayları ilerleyen dakikalarda detaylandıracağız. Ancak şu an için gelen bilgilerde Alpaslan Kuytulu ve eşinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Sıcak başlıklarla başladık. Gazete manşetlerinde hemen ekranlara geçelim. Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşetinde o haritayı yırtan hamle deniliyor. Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki adımı. Türkiye, Fethiye-Kaş arasındaki bir bölgeyle Gökçeada çevresindeki bir alanı Milli Deniz Parkı ilan etti. Türkiye, bu stratejik hamleyle Atina'nın Ege'yi Yunan Gölü haline getirmek için bahane olarak kullandığı Sevilla haritasını da yırtıp atmış oldu. Profesör Doktor Juan Luis Suarez de Viveiro 2007 yılında bir Akdeniz haritası çizdi. Viveiro'nun çalıştığı Sevilla Üniversitesi'nin adını taşıyan haritaya göre ülkeyi oluşturan her adanın kendi kıta sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölgesi olabiliyor. Sevilla haritasının hukuki geçerliği yok. Buna rağmen Yunanistan Ege Denizi'nde hakimiyet kurmak için haritayı fırsat olarak gördü. Sevilla haritasının sırtını dayayan Yunanistan, ana karası olmasına rağmen kendisini Japonya ve Filipinler gibi ada devleti olarak göstermeye çalışıyor. Türkiye ise önce Libya ile deniz yetki alanının anlaşmasını imzalayarak Atina'nın iddiasına önemli bir darbe vurdu. Şimdi de Ege'deki stratejik bölgede Milli Deniz Parkı ilan ederek Sevilla haritasını yok etmiş oldu. Atina'da fırtına endişesi, bu da Hürriyet'in ilk sayfasına yer alan haberlerden biri. Bir başka haber hemen ekranlara getirelim. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasına baktığımızda eski bakanın mezarı açılacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümünün aydınlatılması için Fethi kabir kararı verildi. Mezar açılacak. Yeni Partili vekile bıçaklı saldırı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç. Eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıya kınayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Son bir haber. İngiliz The Times Times gazetesi Türk Hava Yolları'nın Avrupa'nın en hızlı büyüyen hava yollarından biri haline geldiğini vurgulayarak haberinde geçen yıl British Airways'ten iki kat daha fazla yolcu taşıdığına da dikkat çekildi. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları tüm dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Bölgemiz çok sıcak. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısı ana gündem başlığımız ama bir yandan da dün gün boyunca önce karşılıklı açıklamalarla ardından da eyleme dönüşen bir gerilime bakacağız. O da Orta Doğu'daki tansiyon. Çünkü akşamüstü saatlerinde İran'dan yeniden füzeler ateşlendi. Ateşlenen füzelerde iki nokta hedefte İran kuzeyinde bulunan yapılar ve diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai. Dubai'ye yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Önce bu saldırıların Yemen'den, Husilerden gerçekleştiği iddia edildi. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu. Ve hemen ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden o kritik adım geldi. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la yapılan tüm ticareti ve tüm ilişkileri askıya aldı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı İran'a tüm ticari faaliyetlerin, alışverişlerin ve mali işlemlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu duyurdu. Açıklama, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı İran'dan geldiği tespit edilen iki balistik füzenin deniz seyri seferine hedef aldığını ve füzelerin denize düştüğünü duyurmasının hemen ardından geldi. Orta Doğu'daki gerilim, ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırılar düzenlemesinin ardından tırmanmış, Tahran'da buna karşılık olarak Körfez ülkelerine yönelik saldırılar düzenlemişti. Amerika Birleşik Devletleri de tansiyonu arttırıyor. Tansiyonu arttıran isim Başkan Donald Trump. Donald Trump dün sosyal medya hesabından yeni Amerikan toprağı olarak Hürmüz'ü gösterdi. Malum Cuma günde katıldığı bir etkinlik sırasında Hürmüz Boğazı Amerika Birleşik Devletleri'nin olacak demişti. Ardından Beyaz Saray bu bir espri gerçek değil demişti. Ancak Trump bu kez sosyal medya hesabından yeni Amerikan toprağı olarak Hürmüz Boğazı'nı göstermişti. Aslında bu yeni değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump daha önce de sosyal medya hesabı üzerinden Grönland'ı, Kanada'yı ve Venezuela'yı 51. eyalet olarak tanımlayan paylaşımlarda bulunmuştu. Ancak söz konusu İran olduğu zaman ve hali hazırda devam eden bir savaş olduğunda bu paylaşım işi çok daha ciddi boyutlara getirebiliyor. İran'dan da zaten buna yönelik tepkiler var. Dediğimiz gibi bölge çok karışık. Her geçen saat yeni bir başlığı ele almamızı gerektirecek tabloyu da beraberinde getiriyor. Şimdi İran'dan yapılan o Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen o paylaşımın detaylarına bakalım.
2: ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Trump bu sözlerini sosyal medyada paylaştığı bir haritayla daha ileri bir noktaya taşıdı. Haritada Hürmüz Boğazı yeni ABD toprağı ifadesiyle gösterildi. Trump'ın bu çıkışı İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Trump 14 Ağustos'ta katıldığı bir etkinlikte İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini açıklamıştı. ABD Başkanı Boğaz üzerinde kontrolün ABD'de olduğunu da savundu.
3: Hürmüz Boğazı tamamen kontrolümüz altında. İran'ın başı büyük belada. Boğaz açık. Petrol fiyatları düşüyor. Hürmüz ABD toprağı ilan etme fikrini gerçekten beğeniyorum.
2: Washington'ın bu sözlerine Tahran'dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Trump'ın paylaşımına sosyal medya hesabından cevap verdi. Garibabadi, Trump'ın Hürmüz Boğazı konusunda yanılgı içinde olduğunu savundu. Gerilimin odağında dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından biri olan Hürmüz Boğazı var. İran tarafı ABD'nin bölgedeki müdahaleleri ve deniz ablukası sona ermediği sürece boğazın açılmayacağını savunuyor. Tahran 17 Haziran'da ABD ile imzaladığını belirttiği mutabakatın gerekliliklerinin de yerine getirilmediğini ileri sürüyor. Trump'ın ABD toprağa çıkışı, Tahran'ın sert yanıtıyla birlikte Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi daha da tırmandırdı. Washington tam kontrol diyor, Tahran'sa geri adım atmayacağını söylüyor. Gözler şimdi dünya enerji ticaretinin kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda.
0: Orta Doğu'da tansiyon çok yüksek. Çünkü dün İsrail Suriye'nin kuzeyinde İdlib'te Türkiye sınırına yalnızca 65-70 kilometre mesafede bulunan Ebu Zuhur askeri havalimanını hedef aldı. Bu saldırıya Türkiye'den, Suriye'den ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ardı ardına tepkiler geldi. Ama tam da böyle kritik bir süreçte önemli bir ziyaret gerçekleşecek bugün. Suriye Dışişleri Bakanı Şeymani Pakistan'a gidiyor. Peki Şeybani'nin bu ziyareti zamanlaması açısından bize ne anlam ifade ediyor? Aynı zamanda Mekke Savunma Anlaşması'na Suriye'de taraf olabilir mi? Konuşacağız. İslamabad'a gidelim. Fakur Rahman bizi bekliyor. Fakur günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Yağmurlu bir İslamabad sabahından bize bağlanıyorsun. Şeybani'nin ziyareti zamanlama açısından bize ne anlatıyor?
4: Günaydın Gökhan. Haklısınız. İslamabad'da şu anda çok yoğun yağış var. Suriye Dışişleri Bakanı Asad el-Şeybani 2 günlük resmi bir ziyaret için bugün İslamabad'a gelmesi bekleniyor. Pakistanlı mevkidaşı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İsa Abdallah bir araya gelecek. Dolayısıyla bir basın toplantısı da düzenleyecekler. İki ülke arasında birkaç anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Pakistan yetkililer bu yönde bir açıklama yaptı. Ayrıca şimdi Pakistan'a Suriye tarafından yapılan bu 18 gün sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde bir ziyaret. Dolayısıyla Suriye ve Pakistan arasında bugün diplomatik ilişkilerin ve politik ilişkilerin yeniden başlaması yönünde büyük bir adım olacak. Pakistan yetkililer bu şekilde yorumluyor. Ayrıca Mekke Anlaşması'na Suriye katılmak istiyor mu? Pakistan makamları bu anlaşmaya, Orta Savunma Anlaşması'na her Müslüman ülke katılabilir. Dolayısıyla herkesi açır. Eğer Suriye bunu isterse Pakistan bunu memnuniyetle karşılayacak. Dolayısıyla iki ülke arasında savunma, ticaret ve diğer alanlarda, enerji alanında da ilişkilerin gelişmesi bekleniyor. Önemli.
0: Peki,
4: bir ziyaret
0: hemen
4: olarak
0: şunu sormak istiyorum. Dün gece, daha sonra önceki gece İsrail'in Suriye'ye İdlib'e yönelik gerçekleştirdiği saldırının hemen ardından Şeybani'nin Pakistan'a gidecek olması İsrail'de verilmiş bir mesaj mı sence?
4: Evet, İsrail bunu çok iyi anlamalı. Çünkü artık Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan sonra Pakistan ve Türkiye tek yumruk. Yani Türkiye'nin Suriye'deki çıkarlarına herhangi bir askeri zarar gelirse Pakistan tabii ki Türkiye ile birlikte omuz omuza İsrail'e yanıt verecektir. Yani nasıl bir yanıt olur? Bu İsrail'e bağlı. Çünkü Pakistan bütün gücüyle Türkiye'nin yanında. Yani Pakistan savunma kaynakları, bizim her şeyimiz Türkiye için. Yani Türkiye bize ne derse biz onu Türkiye ile paylaşmaya, Türkiye'ye vermeye hazırız. Dolayısıyla Pakistan ve Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerden dolayı bu ziyaret çok önem taşıyor. Ve dediğiniz gibi daha önce, yani bu Suriye Orta Savunma Anlaşması'nın bir parçası olabilir mi? Üye olabilir mi? Evet, bu yönde önümüzdeki günlerde bir gelişme bekleniyor. Yani Pakistan makamları şu anda bu durumu bu şekilde değerlendiriyor.
0: Kritik bir dönemde kritik bir ziyaret. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Pakistan'a, İslamabad'a gidiyor. Konuştuk ve konuşmaya devam edeceğiz. Fakur Rahman bize detayları anlattı Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan. Peki İsrail ne yapıyor dediğimizde, İsrail saldırganlığına devam ediyor. Hedefinde bir kez daha Gazze vardı İsrail ve İsrail'in son saldırısında bir çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. İsrail, Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu Gazze şeridinde sahil kıyısında bulunan bir kafeye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri çocuk, toplamda 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar şifa hastanesine sevk edildi. İşte o saldırının hemen ardından kayıtlara geçen görüntüler ekranlara getiriyoruz. Suriye Mahkemesi'nden gelen kararlara bakalım. Suriye Mahkemesi malum geçtiğimiz günlerde Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında insanlığa karşı suç işlemek gerekçesiyle idamına karar vermişti. Benzer bir karar daha geldi. Bu kez Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad hakkında da idam kararı verildi.
2: Suriye'de yıllarca masum sivilleri hedef alan, işkence ve katliamlarla anılan Devrik Esad rejimine ilişkin yeni bir karar çıktı. Bu kez sanık sandalyesinde Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad vardı. Şam'daki 4. Ceza Mahkemesi Vesim Esad hakkında idam kararı verdi.
3: Vesim el-Esad adlı sanığın kasten adam öldürme, birden fazla kişiyi kasten öldürme ve işkence suçlarından ayrıca insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları olarak nitelendirilen suçlardan mahkum edilmesi ve bu nedenle ölüm cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir.
2: Mahkeme Vesim Esad'ı kasten ve tasarlayarak öldürme, işkence, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından mahkum etti. Vesim Esad'ın Tuğgeneral Giyad Dalan'ın talimatıyla düzensiz silahlı gruplar oluşturduğu ve bu grupların sivil bölgeleri hedef aldığı belirtildi. Vesim Esad hakkındaki karar Devrik Esad rejiminin önde gelen isimlerine yönelik yargı sürecinin de yeni bir aşaması. 11 Ağustos'ta Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad, kuzeni Atıf Necip ve bazı üst düzey isimler hakkında da idam kararı verilmişti. Yıllarca katliam ve işkencelerle anılan rejimin önde gelen isimleri şimdi işledikleri suçlar nedeniyle yargı önünde hesap veriyor.
0: Ünlü sanatçı Güllü. Ölümü üzerinden neredeyse bir yıl geçti ama tartışmalar bitmedi. İddianame tamamlanmıştı ve dün çok önemli bir gelişme yaşandı. Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme tarafından kabul edilen o iddianame ile birlikte artık Güllü'nün kızı Tuya müebbet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak. İlk dava ise, ilk duruşma ise 1 Ekim'de görülecek.

0: Yanınızda annesini atan birisi var. Bir ortamdasınız, ağlıyorlar, sizi videoya çekiyorlar. Sarılıyorlar, ne yapabilirsiniz?
1: Güllü dosyasında iddianame kabul edildi. Savcılık dijital delilleri tek tek sıraladı. Mesajlaşmalar dosyaya delil olarak girdi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.
2: Babaannesine emanet edeceğim, amcasına emanet edeceğim. Gözüm arkada kalmayacak. Peki insanlar, yine de onlar.
3: Tutmakta kararlısın. Nasıl?
2: Yani dedik bir hafta bakalım.
1: Şarkıcı Güllü'nün ölümünün üzerinden aylar geçti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı sanık. Tuğyan hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan ayrıca dava açıldı. Dosyadaki Sultan Nur Ulu ilk kez ATV Haber'e konuşup Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini attığını söylemişti.
0: Yanınızda annesini atan birisi var. Bir ortamdasınız, ağlıyorlar, sizi videoya çekiyorlar. Sarılıyorlar, ne yapabilirsiniz?
1: Dosyada dikkat çeken bir başka delil ise ses kayıtlarıydı. O kayıtları da ilk kez ATV Haber ortaya çıkarmıştı.
4: Güzel ya, dünya tutmak annenin anısına yapıyormuş gibi atlandıktan sonra.
2: İnşallah.
4: Bir araçlara söylettireceğim. Her yerde haber olduktan sonra.
1: Tuğyan Ülkem Gülter'in ilk kez hakim karşısına çıkacağı tarih 1 Ekim. Çaldın
5: bugün. Şimdi skandal görüntüler ve skandal bir paylaşımdan bahsedeceğiz. Adresimiz Antalya. Önce gizlice kayda aldılar. Ardından nefret söylemleriyle sosyal medyadan o görüntüleri paylaştılar. Antalya'daki bir halk plajında sırf kıyafetleri sebebiyle tesettürlü kadınları hedef alan iki provokatöre yargıdan jet bir yanıt geldi. Ancak soruşturma derinleştikçe skandalın başka bir boyutu daha ortaya çıktı. Çünkü o videoyu çekip çirkin ifadelerle kadınlara hakaret eden ve o görüntüleri servis eden iki kişinin paylaşımı yurt dışına kaçtıktan hemen sonra yaptıkları belirlendi.
6: Birlikte seyirci ekibinden hiçbir şey kalmamış abi.
7: 10 kişinin 8'i şalvarla gelmiş kardeşim. Burası Antalya Belek mi? Suudi Arabistan mı?
8: Antalya'nın Belek sahili toplumu kutuplaştırmayı amaçlayan çirkin görüntülere sahne oldu. Plajda vakit geçiren tesettürlü kadınları habersizce cep telefonu kamerasıyla kayda alan iki kişi dini hassasiyetlerini ve giyim tercihlerini hedef alarak hakaretler yağdırdı.
6: Hindistan mı burası? Türkiye ne hale gelmiş?
7: Hani dedim göçmendir falan filan, baktım şöyle yaklaştım. Arkadaş Türk yani.
8: İki kendini bilmezin bu görüntüleri tatillerini tamamladıktan sonra gittikleri yurt dışından yayımladıkları tespit edildi.
6: Yani midemi bulandırıyorlar ya.
7: Turizme çok büyük zarar veriyorsunuz. Bak, gelmeyin oğlum buraya, istemiyor sizi burada. Burası CHP belediyesi kardeşim, gelmeyin buraya.
8: Paylaşımda aşağılayıcı benzetmeler de yer aldı.
7: Gelmeyin kardeşim denize falan. Elinizi ibadetinizi alın, yapın, seccadeye oturun.
6: Ha geliyorsan da abicim bunlar ne giydin sen böyle, kafanı örtmüşsün, ninja gibi geziyorsun etrafta.
8: Serik Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Şubat zihniyetli iki kişi hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından soruşturma başlattı.
5: ...16 yaşındaydı. Hayatın daha başındaydı. Hayalleri vardı, hedefleri vardı ama bir kaza yüzünden hayatı yarım kaldı. Mehmet 5-6'dan bahsediyoruz. Scooter'la evine giderken iddialara göre hatalı park edilen bir tıra çarptı. Tır sürücüsünün bir türlü olay yerine gelmemesi nedeniyle genç çocuk yaklaşık bir saat boyunca dev aracın altından çıkarılamadı. Biricik evlatlarını kaybeden aile ise şimdi sorumluların ceza almasını istiyor.
9: Benim kardeşim yanlış yerde park eden tırın altına giriyor. Büyük hedeflerimiz vardı ama hepsi yarıda kaldı şu an.
1: Daha gencecikti. Hayalleri, umutları, hedefleri vardı. Elektrikli skuterin yolcu koltuğundan park halindeki tırın altına savruldu. Hayatını kaybetti.
9: Şimdi gördüğünüz gibi burada tırlar hala durmaya devam ediyor. Yani o kaza gerçekleştikten sonra bile hiçbir önlem alınmadı.
1: Mehmet 5-6 evine gitmek için dijital bir uygulama üzerinden skuter motor çağırdı. Ama evine ulaşamadı.
9: Evet, son 3 dakika kala burada motor sürüyor. otobüsü çok süratli gittiği için sağdan sollamaya çalışırken hatalı sollamayla kazaya karışıyor. Benim kardeşim park halinde duran tırın dorsesine kafasını çarpıyor.
10: İşte o çarpışma sonrası 16 yaşındaki genç çocuk burada hatalı bir şekilde park halinde bulunan tırın altına girdi ve iddiaya göre tır sürücüsü dakikalar boyunca gelmedi ve 16 yaşındaki genç çocuk bir saat boyunca tırın altından çıkarılamadı.
9: Ambulans gelmesine rağmen aile çıkartamıyorlar. Belki o tırın altında kalmasaydı bugün yaşayabilirdi.
1: 16 yaşındaki Mehmet hastaneye ulaştırıldığında ağır yaralıydı. Kurtarılamadı.
9: Kazaya karışan 3 tane araç var. Başın sağ olsun söylenmedi bize. Yani ben yetkililerden yardım istiyorum. Annemin durumu zaten bu durumda çok kötü. Sürekli gece Mehmet geldi, Mehmet geldi deyip sağa sola bakınıyor sürekli.
10: Şu an Esenyurt'tayız. Normalde yol kenarına park yapılmaması gerekiyor. Ama hem tırlar, hem otobüs, hem de buradaki çekici işte bu şekilde buraya park etmiş durumda.
9: Gördüğünüz gibi burada tırlar hala durmaya devam ediyor. Yani o kaza gerçekleştikten sonra bile hiçbir önlem alınmadı. Ya benim kardeşim vefat etti ama başka kardeşler ölmesin, bunu istiyorum.
1: Hem tır sürücüsü hem de genci taşıyan sürücü kusurlu bulundu.

0: Ancak soruşturmada henüz tutuklama kararı çıkmadı. Aile acılarının biraz olsun hafiflemesi için sorumluların ceza almasını istiyor.
1: Aracı bırakıp gidiyorum şeklinde değerlendiriliyor ama 16 yaşında gencecik bir bireyin hayattan koparılmasına sebep oluyor. Biz hukuki sürecin takipçisiyiz.
2: Ve Afrika sıcakları etkisini göstermeye başlıyor. Peki o sıcaklar ne zaman etkili olacak, ne kadar sürecek ve sıcaklıklar hangi düzeye çıkacak? Bütün bu soruların yanıtına bakacağız. Her sabah olduğu gibi meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte olacak ama bu kez Adil Hoca stüdyomuzda değil, sahada, deniz kenarında bizi bekliyor olacak. Muhabir arkadaşımız Kadir Mercan'la birlikte. Kadir günaydın, kolaylıklar dileyelim. O sıcak havalar ne zaman etkisini gösterecek? Soracağımız çok fazla soru var. Sözü sana ve konuğuna bırakalım.
3: Günaydın Gökhan. Ben de direkt olarak hemen sözü meteoroloji uzmanı Adil Tek'e bırakayım. Hocam biraz önce stüdyoda Gökhan'la bahsettim. Bir yandan gelen Afrika sıcakları, bir yandan da bir Basra sıcağı söz konusu. Gün içerisinde 32-33 derecelere çıkması beklenen bir hava sıcaklığı var. Hem İstanbul'da hem de Türkiye genelinde nedir hocam son durum?
4: Öncelikle İstanbul'un şu son dakikasından bahsedelim. Şu anda o önce günlerde çok kuvvetli olan rüzgar artık etkisini kaybetmiş vaziyette. Sakin bir hava var. Sıcaklık şu saatler itibariyle 18 ile 24 derece arasında değişiyor. Gece sıcaklıkları artık biraz sönümlenmiş gibi olsa da o Gökhan'ın da bahsettiği az önce o Kuzey Afrika kökenli ve Basra üzerinden gelecek olan sıcak hava önümüzdeki günlerde sıcaklıkları tekrar artacak ki gece sıcaklıkları da tekrar 20 derecelerin üzerine çıkacak ki İstanbul'da bu gece 17 derecelere kadar düşen yerler vardı, noktalar vardı ki bu İstanbul'ları biraz gece rahatlatıyor. Ama tabii binaların ısınmasından dolayı da o sıcaklıklar binada yatanları oldukça rahatsız ediyor. Bu önümüzdeki günlerde sıcaklıkların gittikçe kademeli olarak yükseldiğini görmeye başlayacağız ki bugünden itibaren artık sıcaklıklar artış göstermeye başlıyor. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa'yı saran o sıcak hava dalgaları artık bu haftadan itibaren Ağustos'un sonuna kadar yani bir 10 günlük 11 günlük periyotta ülkemiz üzerinde olacak ki bundan tabii ki İstanbul'da etkilenecek. Bugün İstanbul'da sıcaklık 30 derecelere kadar çıkıyor. Yarın 29-30 derecelerde yine seyrederken hafta sonu özellikle cumartesinden itibaren sıcaklığın çok daha fazla arttığını hissedeceğiz. İstanbul'da sıcaklıklar 33-34 derecelere kadar çıkacak ve ayın yani 22'sinden cumartesinden itibaren de sıcaklıklar yaklaşık 22'si, 23'ü, 24'ü, 25'i ve 26'sı oldukça 5 gün sıcak günler. Yani İstanbul'la birlikte ülkemiz bu sene böyle bir sıcak hava dalgası daha görmemiş olacak. Yani bu gelecek sıcak hava dalgası bu senin en uzun soluklu ve en sıcak hava dalgalarından birisi olarak gözüküyor ki yurdun Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 45 derecelerin üzerine kadar da çıkacağını göreceğiz. Yakın plan için zaten sıcak hava dalgası var. Yüksek basınç etkisi olacak ayrıca. Bununla birlikte yakın planda yağış gözükmüyor ama bugün için bir genel değerlendirme yağışlara bakarsak öğle saatlerinde Trakya'da Edirne 40-50 civarında bir hafif yağış geçişi var. Yine Doğu Karadeniz her zaman olduğu gibi geçtiğimiz günlerde olduğu gibi öğleden sonraki saatlerde ve akşam saatlerine doğru yine yağmur şeklinde yağışları almaya başlayacak. Akdeniz'de de Toroslar civarında yağışları görüyoruz ama öncelikle bu yağışlardan ziyade sıcak hava dalgasının etkisinin çok daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Ağustos'un son periyodunu bu sıcak hava dalgasıyla geçirmiş olacağız. Eylül'de de yine bir de bizleri sıcak hava bekliyor. Yurt geneline baktığımızda az önce söylediğimiz gibi o Karadeniz'deki yağışlar, Toroslar'daki yağışlar ardından da yani cuma ve cumartesi pazar günleri hafta sonuna doğru da yağışlar artık tamamen kesilmiş olacak ve o sıcak hava dalgası özellikle güney kesim bölgelerimize ağırlık olmak üzere yurdun kuzey kesimlerinde etkisi altına almış olacak ve yaklaşık 5-6 gün sürecek olan bir sıcak hava dalgası var. Buna hazırlıklı olmamızda fayda var. Özellikle de kıyı kentlerde nem değerlerinin yükselmesiyle birlikte buradalarda da bunaltıcılık artacak gözüküyor. Deniz suyu sıcaklıkları da yükselmiş vaziyette. Akdeniz'de 30-31 derecelerdeki Antalya, Mersin, Hatay bu illerimizde artık o hani şapır şapır dediğimiz o terleme durumu bütün vatandaşların üzerine etkisini gösterecek gözüküyor. Genel tablo böyle Mustafa.
3: Hocam çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Meteoroloji uzmanı, daha doğrusu meteoroloji mühendisi Adil Tek yayın konuğumuzdu diyelim. Hem İstanbul'daki sıcak hava dalgasını hem de Türkiye genelindeki sıcak hava dalgasını konuştuk diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım Gökhan Kurt.
2: Kadir Mercan'a ve meteoroloji uzmanımız Adil Tek'e teşekkür edelim. Adil hocamızla tekrar stüdyomuzda cuma günü bir araya geleceğimizi de hatırlatalım. Şimdi tabii sıcak havalar var. Adil hocamız da vurguladı. Sıcaklıklar daha da artacak. Yazın sonuna doğru yaklaşır. çöken yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıyayız. Hal böyle olunca tabii ki barajlardaki su seviyesi de buharlaşma ile birlikte hızla gerilemeye başlamış durumda. İstanbul'da barajların ortalama seviyesi %50'nin altına geldi.
5: İstanbul'un su kaynakları alarm ediyor. Artan tüketim ve sıcak hava barajlardaki doluluk oranını hızla düşürüyor. İstanbul'daki barajlar 11 Mayıs'ta %72,05'le yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaşmıştı. 18 Ağustos itibarıyla barajlardaki toplam doluluk oranı %48'e geriledi. En yüksek doluluk oranı %78,42 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Son sırada ise %14,45'te Papuçdere Barajı yer aldı. Barajlardaki doluluk oranları ise Elmalı %78,42, Ömerli %68,9, Darlık %66,24, Alibey %47,1, Terkos %41,14, Isırancalar %34,3, Büyükçekmece %34,04, Sazlıdere %27,19, Kazandere %20,87, Papuçdere %14,45 olarak ölçüldü. Uzmanlar bilinçsiz su kullanımına dikkat çekerek tasarruf edilmesi konusunda uyarıyor.
2: İstanbul'da ulaşım alanında çok önemli bir proje hayata geçiyor. Aslında uzun zamandır tartışılan, beklenen ama bir türlü hayata geçirilemeyen bir metro için Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti. İstanbul'da Ümraniye, Kavacık ve Beykoz'u birbirine bağlayacak bir metro hattından bahsediyoruz. Yeni metro hattı Ümraniye'den başlayacak, Orta Çeşme'ye kadar devam edecek Ümraniye, Kavacık, Beykoz metro hattı. İstanbul'da özellikle Anadolu yakasında giderek nüfusun arttığı bir aksta tamam yapılacak bu metro hattı ulaşımda da önemli bir kolaylığı, önemli bir rahatlamayı da sağlaması bekleniyor. Özellikle de Beykoz çok uzun zamandır bir metro hattı konusunda beklentileri vardı. Peki bu metro hattı ne zaman başlanacak, ne kadar süre içerisinde tamamlanacak, kaç hattan oluşacak ve daha da önemlisi bu hatlar arasındaki trafik yoğunluğunu ne kadar azaltacak? Çok fazla soru var, o soruların yanıtlarına bakalım.
6: Çok sevindim. Zaten ihtiyaçtı.
7: Mega kentin metro ağı genişliyor. 17,5 kilometre uzunluğundaki hatta 14 istasyon olacak.
8: İstanbul Anadolu yakasında trafikteki kilit ilçeleri birbirine bağlayacak olan yeni bir raylı sistem hattı için çok önemli bir adım atıldı.
9: Beykoz'un trafiğini azaltacağını düşünüyorum. Çok uzun zamandır beklenen bir proje. Gayet güzel olacaktır.
10: Ama çok iyi olur. Yani çok trafik var. Sabahları zorlanıyoruz işe gidip gelirken. Yani olursa çok güzel olur.
8: Ümraniye, Kavacık, Beykoz yeni raylı sistem hattının yapımını ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.
7: Projeyle İstanbul'un raylı sistem ağı genişletilecek. Mega kentin trafiği nefes alacak.
11: Beykoz trafiğini biraz rahatlatır. Konut itibariyle toplu taşıma yetersiz kalıyor. Belki işe gidip gelenler daha rahat gider gelir.
7: Boğaz'a paralel uzanacak yaklaşık 17 kilometre uzunluğundaki ve 14 istasyonlu hat Ümraniye, Kavacık ve Beykoz'u birbirine bağlayacak. Hat Bosna Bulvarı istasyonunda inşası süren M14 Altunizade Çamlıca Ümraniye Spor Köyü hattıyla kesişecek. Ümraniye başlangıç noktasında ise M5 Üsküdar Sultanbeyli hattına doğrudan aktarma imkanı sağlayacak.
6: Beykoz'da yaşayan insanlar için, Ümraniye'de yaşayan insanlar için çok harika bir şey olur.
12: Ben çok memnun olurum açıkçası. Çünkü ben sürekli Beykoz'a gidip geliyorum. İşim var ve Kurtköy'den gidip geliyorum. Diyorum ki niye Beykoz'da metro yok? Çok iyi olduğunu düşünüyorum.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Şimdi konut kampanyalarına bakacağız. Hükümet sosyal konut hamlelerinde yeni bir proje daha ekledi. 25 yıllık bir reform paketi hazırlandı. %10 peşinatla 240 ay vadeli ödeme fırsatıyla toplamda 2,5 milyon konut yapılacak. Peki detaylarda, ayrıntılarda neler var? Hemen bakalım.
14: vatandaşımızı çok sevindirecek, uygun şartlarda ev sahibi yapacak olan bu paketin içinde birçok kademeli kampanya var.
15: Sosyal konut hamlelerine dev bir proje daha eklendi. Önümüzdeki 25 yılı kapsayan yeni bir çalışma hazırlandı.
14: BOKİ kampanyaları var. İlk evim konut kampanyası %10 peşin, 240 ay vadeli, çok uygun kira öder gibi

0: Deme şartlarıyla ev sahibi olma kampanyası var.
1: Dar ve orta gelirlilerin konut sahibi olabilmesi için yeni bir reform paketi açıklandı. Öyle ki 25 yıl boyunca her yıl 100 bin konut olmak şartıyla toplamda 2 milyon 500 bin kişinin konut sahibi olması planlanıyor.
2: Çok iyi. Evi olmayanlar bu şekilde ev sahibi olabilirler.
0: Gençlere ve yeni evli çiftlere özel uygun ödemeli, kredili, devlet destekli bir kampanya gelecek.
1: Ödeme modelinde ise konut bedelinin %10'u peşin alınacak. Geri kalanı ise 240'a, yani 20 yıla yayılacak.
3: Gençler için de o da güzel bir şey bence.
1: Ödemeler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranı dikkate alınarak yeniden belirlenecek. Erken ödeme yapmak isteyenlere avantaj sağlanacak. Borcun tamamını ya da bir bölümünü erken ödeyenlere %25'e kadar indirim sağlanacak.
0: Emeklileri için yine bir kampanya var bu reformun içinde. Yaklaşık bu kampanyayla 2,5 milyon kişinin konut sahibi olması sağlanacak.
4: Yeni evli çiftlerin çok faydası olacağını düşünüyorum bu konunun. Ev alamayanlara da gayet faydalı olabileceğini düşünüyorum.
1: Kiralık sosyal konutlar da kullanıma sunulacak.
0: Yine TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyası devam edecek. Bunun yanı sıra kiralık konut kampanyası dar gelirli için özellikle ilk kampanya 15 bin konutla İstanbul'da başlıyor. Daha sonra bu sayı 100 bin konuta çıkacak.
1: İstanbul'da uygulanan yarısı bizden desteğinin de 81 ile yayılması planlanıyor.
4: Güzel, sadece İstanbul'da olması çok kısıtlı bir alanı kapsıyordu. Herkesi kapsaması gayet iyi olmuş Türkiye açısından.
0: Bununla birlikte 150 bin konut kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıyla dönüşüme geçecek.
5: Şimdi okullar açılıyor. Okulların açılmasına az bir süre kalmışken özel okulların fiyat politikaları yeniden gündemin ilk sırasına gelmiş durumda. Sabah gazetesine bakan Betül Alakent'in haberini ekranlara getireceğiz. Özel okulda kırtasiye vurgunu diyoruz. Bakanlığın ders kitabı satışını yasaklamasına rağmen bazı özel okullar kırtasiye kılıfıyla velilerden 200 bin liraya varan ücretler talep ediyor. Yasağı ihlal eden okullara kesilen ceza ise kitap kârının yanında devede kulak. Duruma tepki gösteren veliler çocuğunuzu okuldan alabilirsiniz dayatması yaşıyor. Kırtasiyeciler de bir yandan isyanda. Uygulamadan yalnızca veliler değil kırtasiyeciler de rahatsız. Kırtasiyeciler okulların milyonluk eğitim paketlerini kırtasiye adı altında satmasının sektörü zan altında bıraktığını belirtiyor. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı'ndan da açıklamalar var. Özel okulların bu kalemi kırtasiye masrafı adı altında sunmasından dolayı biz de rahatsızız. Çünkü biz böyle bir talebimiz, bizim böyle bir isteğimiz, böyle rakamlarımız yok. Ancak özel okullar bizi kullanıyor diyorlar. Bakalım okulların açılmasına az bir süre kalmışken denetimlerden hangi sonuçlar çıkacak? Bu yılda konuşacağımız başlıklardan biri olacak.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
5: Terörsüz Türkiye süreci ve bu kapsamda 12 maddelik çerçeve yasanın kabul edilmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz tatiline başladı. 1 Ekim 2025 yılında başlayan 28. dönem 4. yasama yılında çok yoğun bir çalışma yürütüldü. 10 ayı aşkın süren mesaide genel kurulda 21 kanun teklifi yasalaşırken 15 uluslararası anlaşmada kabul edildi.
6: 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma. Meclis 4. yasama yılında da yoğun mesai yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Son kabul edilen düzenleme milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun oldu. 12. yargı paketi şehit yakınları ve gazilerin haklarına dair kanun, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun, öğrenci affı ve çocuk koruma kanunu bu yasama yılında yürürlüğe giren kanunlardan sadece birkaçı. Aralık ayında ise meclisin gündemini 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu oluşturdu. Yoğun bütçe görüşmelerinin ardından 2026 yılı bütçesi genel kurulda kabul edilerek yasalaştı. Yeni yılın başlamasıyla birlikte yargı ve trafik düzenlemeleri meclis gündeminin öne çıkan başlıkları oldu. Meclisin yaz tatiline girmeden önceki son döneminde çalışma hayatı ve çocukların korunmasına yönelik düzenlemeler de yasalaştı. Meclisin yasama yılındaki

0: Son önemli düzenlemelerinden biri ise milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun oldu. Genel kurul kanunların yanı sıra Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaları da görüştü. Yasama yılında 15 uluslararası anlaşmanın kabul edilerek yürürlüğe girmeleri için gerekli süreç tamamlandı. Kabul edilen anlaşmalar arasında Türkiye-Maldivler Tercihli Ticaret Anlaşması, Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması ve Türkiye-Malta Denizcilik Anlaşması gibi düzenlemeler de yer aldı.
1: Hırsızlık iradesini vücut buldu.
2: Muhalefet diyelim. Muhalefet dediğimizde ise ikiye bölünen Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasında giderek büyüyen bir gerilim var. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi meclis koridorlarında grup odaları artık yan yana iki parti komşu olmuş durumda. Diğer yandan Menderes Belediyesi'ne yapılan belediye başkan vekili seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti'nin uzlaşamaması ya da birbirlerine rakip olması AK Parti'nin seçimi kazanmasını beraberinde getirdi. Aynı zamanda dokunulmazlık konusu da iki parti arasındaki ipleri daha da geriyor.
3: Putlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz.
4: Muhalefette bu kez oda krizi çıktı. Mecliste oturma düzeninin ardından yeni makam odaları da yeni parti ile CHP'yi karşı karşıya getirdi. 91 milletvekilinin yeni partiye katılmasıyla mecliste ana muhalefet partisi unvanını kaybeden CHP, yeni parti grubuna tahsis edilen odalardan rahatsız oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayrılan vekillerin kullandığı makam odalarının CHP'ye iadesini talep etmişti. O talep reddedildi. Meclis Başkanlığı resmi ana muhalefet sıfatı nedeniyle odaların yeni partide kalmasına karar verdi. İki parti meclis koridorunda yan yana ve karşılıklı odalarda mesai yapacak.
3: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların, düzgün insanların işidir.
5: Bir kör kuruş geçmiş mi boğazdan? Bir kör kuruş.
4: Yeni Parti ile CHP'yi karşı karşıya getiren bir başka konuysa fezlekeler. Özgür Özel hakkındaki fezleke sayısı 63'e ulaştı. Kulislerde gerilen ipler nedeniyle CHP'li milletvekillerinin Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde olası bir oylamada evet oyu verebileceği konuşuluyor.
5: 61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
4: CHP'de gözler bir yandan da Ağustos ayı içinde yapılması planlanan il başkanları toplantısına çevrildi. Eylül ayı ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay sürecinin değerlendirileceği toplantıda partinin yeni yol haritasının da netleşmesi bekleniyor.
3: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
4: CHP'de kurultay hazırlıkları sürerken kulisler hareketli. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamayacağı, delege imzalarıyla aday gösterilmeyi planladığı konuşuluyor. Ancak CHP içindeki çatlak İzmir Menderes Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminde su yüzüne çıktı. AK Parti'nin adayının kazandığı oylamada genel merkezin yeni parti adayını destekleyin talimatına CHP'li belediye meclis üyelerinin uymadığı ortaya çıktı. Talimata uymayan belediye meclis üyeleri hakkında disiplin süreci başlatılacak. CHP'de durum böyleyken Özgür Özel de stratejisini belirlemeye çalışıyor. Özel'in Ekim ayında yapılması planlanan büyük kurultay öncesinde CHP tabanını ve üyelerini kendi safına çekmek için teşkilatlarına yeni CHP biziz stratejisiyle hareket etme talimatı verdiği söyleniyor.
3: Bu siyasetin nasıl mümkün olacağını görmek için yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
4: Özgür Özel bu süreçte eski alışkanlıklarına devam ediyor. Özel Türkiye'yi bu defa İtalya'ya şikayet etti. CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme oldu. Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdiği ek ifadeyle Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı karşısında kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık için Özgür Özel'in talimatı ile Manisa'ya 950 bin euro götürdüğünü, oğluyla da Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro gönderdiğini iddia etti.
2: Geleceğin savaş pilotları Yalova Harp Hava Harp Okulu'nda

0: duruma geliyor der. Burası Milli Savunma Üniversite Yalova Hava Harp Okulu. Pilot adayları 5 yıllık eğitim sırasında mühendislik, askeri ve mesleki eğitimle fiziksel eğitim alıyor. Adaylara eğitim sürecinde farklı uçak tiplerinde uçuş, simülatör, paraşütle atlama, kaçma kurtulma ve hayatı idame, komando gibi eğitimler veriliyor.
1: Atış servis!
2: Yanaşık düzen eğitimi, teker muharebe eğitimi, liderlik eğitim konuları, beden eğitimi, planör eğitimi ve benzeri zengin bir eğitim programı dahilinde eğitimlerini icra etmektedirler.
0: Pilot adayları hayallerine kavuşmak için her türlü zorlu görevi başarmak için çalışıyor.
3: Buradaki her arkadaşım, abim ve kardeşim gibi vatan sevgisiyle buralara geldik. Ben babamdan dolayı buraya geldim. Babam askeri personel, küçükken onlardan beraber büyüdüm. Öncelikle burada bir rüyam vardı ve hayalim vardı. Buraya gelip hayallerimi gerçekleştirmek için rüyalarımı kovalamaya geldim.
0: Hava Harp Okulu'nda verilen eğitimlerde öğrencilerin çok yönlü birer havacı subay olarak yetişmesi hedefleniyor.
4: Birçok arkadaşımla birlikte paraşütten atladık ve bu hayatımızda yaşadığımız en güzel tecrübeydi. Aynı zamanda idame eğitimimizi aldık. Orada birçok zorluğa karşı kendi başımıza göğüs germeyi öğrendik.
0: Tüm eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler temel rütbesiyle mezun olduktan sonra İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan 2. Anajet Üssü Komutanlığı'na katılmaya hak kazanıyor. Burada her türlü göreve hazır hale getiriliyor.
2: Biri hazırlık olmak üzere toplam 5 yıllık eğitim periyodu sonunda harbiyelilerimiz pilot adayı muazzaf subay olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın saflarına katılmaktadırlar.
5: Şimdi spor diyeceğiz. Fenerbahçe dün akşam Lyon'la karşı karşıya geldi ve 1-1 berabere kaldı. Ama spordan da önemli görüntülere bakacağız. Malum hafta sonu Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçı sırasında bir taraftar, aslında taraftar da dememek gerekiyor. Bir şahıs 4 yaşındaki bir çocuğu Fenerbahçe forması giydi diye zorbalamıştı, onu tehdit etmişti. Çocuğu polis memurumuz kurtarmıştı, onu sakinleştirmişti. Fenerbahçe yönetimi ise dün akşam oynanan maçta 4 yaşındaki Göktuğ ve ailesini ağırladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleriyle Göktuğ bir araya geldi. Aynı zamanda sahada da o küçük Göktuğ'u koruyan polis memurumuzla birlikte, dün akşam polis memurumuzla birlikte Göktuğ bir kez daha yeşil sahalardaydı. Unutamayacağı anlar yaşadı. Umarız ki o hafta sonu yaşadığı o kötü olayı bu görüntüler onu bir nebze de olsa unutturabilmiştir. İşte futbolda görmek istediğimiz görüntüler bunlar. Geriye kalan bıraktığımız görüntülerin hiçbirini kabul edilebilir bir yanı yok. Ancak bu görüntüler olması gereken sevgiyi, dostluğu konuşturan görüntülerdi. Bir yandan da tabii ki Şampiyonlar Ligi diyoruz. Şampiyonlar Ligi yolunda Fenerbahçe'nin dün akşam çok önemli bir maçı vardı. Evet, bu görüntüleri konuştuk ama Lyon maçında konuşmamız gerekiyor. 1-1 berabere kaldı. Peki maç nasıldı? Maça ilişkin neler söyleyeceğiz? Çok değerli bir yayın konumuz olacak. Alspor yorumcusu Cem Kerpiççiler bizlerle birlikte. Sayın Kerpiççiler, günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
6: Günaydın Gökhan Bey, çok teşekkür ederim.
5: Nasıl bir maçtı? Neler söyleyeceğiz dün akşam için?
6: Gökhan Bey, maça dün çok iyi başladık. Fenerbahçe ilk 20 dakika 25 dakikada aslında istediği pozisyonları da buldu. Genduzi'nin ortasında Vedat kafa golünü yapabilse şu an başka cümleler kuruyorduk. Fakat maçın ilerleyen dakikalarında özellikle 25'ten sonra Lyon biraz hakimiyet kurdu Fenerbahçe karşısında. 40 dakika içerisinde bir kere hata yaptık ama o bir kere yaptığımız hatayı affetmediler. Ya, ikinci yarı Greenwood inanılmaz bir gol attı. Fenerbahçe yine fırsatlar buldu. Yine Vedat'ın kafasıyla bir kaleciyi aşamadık. Nene'nin şutu direkte patladı. Fenerbahçe aslında iyi bir oyun ortaya koydu fakat bu oyun yetmedi. Şunu da söyleyelim, aslında Fenerbahçe bir fırsat tepti. Evet. Lyon o eski şaşalı dönemlerinden uzak bir pozisyonda. Fenerbahçe artık Fransa'da turu kovalayacak. Zor ama imkansız değil. Fenerbahçe şu an gelişen bir oyunu var. Bir inşa süreci içerisinde tuğlalar örerek, zamanla inşa ederek Fenerbahçe yükseliyor. Çok önemli oyuncuları var. Fransa'da imkansız değil. Evet, zor ama Fenerbahçe Fransa'da bizi Şampiyonlar Ligi'ne götürebilecek performansı gösterebilir Gökhan Bey.
5: Şimdi o zor ama imkansız değil dediniz. Biraz da

0: o süreci konuşalım. Şimdi Fransa'da nasıl bir top oynanması gerekiyor ve sizce Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı yüzde kaç?
1: Ben %70 görüyorum. Ben hayata hep pozitif bakan taraftayım. Fenerbahçe oraya doğru bir planla gitmeli. Özellikle orada ikinci bölgede doğru bekleme oyunu, merkezi kuvvetli oyuncularla kapatıp topları kazandığında hızla Lyon kalesine gitmek zorundayız. Şöyle söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin çok önde önemli oyuncuları var. Greenwood bir sihirbaz. Evet. Özellikle Talisca çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe ilk maçta, dün geceki maçta aslında rakip savunmayı zorlayamadı. Rakip savunmada hataya teşne çok fazla oyuncu var. Kluivert stoperleri. Eğer üzerine biraz fazla gidebilsek pozisyon bulacaktık. Madden Nice sürekli öne çıkan bir bek. Bu beklerin arkası Abner. İkisi de hücumcu bekler. Fenerbahçe Fransa'da doğru oyun modeliyle çıkacak sahaya. Özellikle merkezi güçlü tutacak ve kaptığı toplarla birlikte çok hızlı bir şekilde Fransızların kalesine hızlı şimşek gibi inecek. Merkezde kuvvetli duracak. Özellikle top kaptırmayacak ve hata yapmayacak. Ya Fransızlara karşı orada hata yapmamanız gerek. Evet. Orayı bize cehenneme çevirmeye çalışacaklar. Biz bunu yapabiliriz. Yeter ki sahaya doğru planla, doğru oyuncu grubuyla çıkalım Gökhan Bey.
0: Fenerbahçe'nin Lyon'la maçını konuştuk. Alspor yorumcusu Cem Kerpiççiler bizlerle birlikteydi. Sayın Kerpiççiler çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi bir gün dileyelim.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Spor başlığını bu bağlantıyla tamamlayalım. Günün öne çıkan bir başka haberiyle devam edeceğiz. TÜKVA İzmir Yaz Okulları Efes Antik Kenti'nde düzenlenen törenle bu yılki sezonu kapattı. Törene TÜKVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Necmettin Bilel Erdoğan da katıldı.
2: Binlerce genci milli ve manevi değerlerle buluşturan İzmir TÜGVA yaz okullarında bir sezon daha geride kaldı. Unutulmaz finalin adresi ise tarihi atmosferiyle göz kamaştıran Efes Antik Kenti oldu. Tören Hafız Emir Kayra Eke'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

0: TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Necmettin Bilal Erdoğan da gençleri yalnız bırakmadı.
1: Her geçen yaz Türkiye Gençlik Vakfı daha fazla genç kardeşimize, daha fazla evladımıza ulaşmaya devam edecek.
0: Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkati çekti.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. DASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken, sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. DASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.

0: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
3: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
4: Turkcell'le bağlant hayata.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Lütfen dikkat.
7: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
5: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
8: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
9: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil Budur hissi.
14: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
16: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
17: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.

0: Detaylar akbank.com'da.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın,

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade parksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo canlı yayın.
5: Gökhan Kurt, öncelikle şunu ifade edelim. O yapılan o arama artık an itibariyle sona erdi. Çünkü Kuytul'un evine sabah saatlerinde şafak vakti operasyon düzenlenmişti ve çok sayıda polis ekibi evinde arama gerçekleştirmişti. Aynı zamanda yine vakfın yöneticisi olduğu belirlenen kişilerin de adreslerinde aramalar gerçekleştirilmişti. İşte o aramalar sona erdi. Tabii ki Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Reşat Bey mahallesindeki evinin etrafında sabah erken saatlerde şafak vaktinde özellikle de hareketli dakikaların yaşandığını bir kez daha hatırlatmış olalım. Furkan Vakfı kurucu üyesi Alparslan Kuytul ve eşi ve vakıf yöneticilerine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından ve tabii ki gözaltına alınan kişiler de hemen arkamda bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirilmeye devam ediyor. Tabii ki şu anda Çevik Kuvvet Polisi de yine Adli Tıp Birimi etrafında geniş güvenlik önlemi almış durumda. Adeta kuş dahi uçurulmuyor bulunduğumuz bu noktada. Diğer taraftan da yine baktığımızda evin etrafında da yine geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı da şu anda Adli Tıp Birimi etrafında o güvenlik önlemlerini ekranlara getirmeye çalışıyor. Tabii ki Alparslan Kuytul daha öncesinde de birçok kez gözaltına alınmıştı, tutuklanmıştı. İşte onlara baktığımızda 30 Ocak 2018'de yine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yine Adana, Elazığ ve Niğde'de vakfın merkezi ile yöneticilerin evlerinde de bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Yine Kuytul ve 4 kişi soruşturma kapsamında 9 Şubat 2018 tarihinde tutuklanmıştı. Yine yaklaşık 1 yıl cezaevinde kalmıştı. Sonrasında yine hakkında silahlı terör örgütüne üye olmakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve terör örgütü propagandası suçlarıyla yürütülen ayrı davalarda da yine hakim karşısına çıkmıştı. 2022 yılında yine tutuklanmıştı Kuytul. Mayıs 2022'de yine iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yine hakim karşısına çıkmıştı. İşte bugün de yine Furkan Vakfı yönetimine, özellikle de Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un evine önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen o operasyonda Alparslan Kuytul, eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Yine vakıf yöneticileri de çok sayıda bulunuyor aralarında, gözaltına alınan kişiler arasında. İşte onlar da bir bir hemen arkamda bulunan Adli Tıp Birimine getirilmeye devam ediliyor diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bakalım. Gökhan Kurt.
6: Halil İbrahim Uğur'a notları için teşekkür ederim. Güne önemli bir son dakika gelişmesiyle başladık. Detayları Adana'dan Halil İbrahim Uğur'dan aldık. Diğer yandan yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelede de yeni adımlar atılıyor ve aynı zamanda yeni bir dönem devreye giriyor. Açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı. Mustafa Çiftçi yeni nesil suç örgütlerine karşı artık terörle mücadele ekiplerinin de görev yapacağını vurguladı.
7: Yeni nesil suç örgütlerine karşı TEM birimleri de devrede olacak. Suç örgütlerinin özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bundan böyle güvenlik birimlerimizin terörle mücadele daire başkanlıkları, yeni nesil suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak dedi.
1: Mesela artık belli bir merkezleri yok bunların. Evet. Sanal medya üzerinden dijital ortamlarda örgütleniyorlar. Oradan faaliyetlerini yürütüyorlar. Para alışverişini oradan yapıyorlar. Eleman devşirmeyi oradan yapıyorlar. Dolayısıyla bunlarla farklı bir konseptte mücadele etmek gerekiyor artık. Normal usullerle bunlarla mücadele etme imkanımız yok. Bu örgütlere yönelik olarak bu yıl içerisinde, yani bu yılın ilk 7 ay içerisinde 518 organize suç örgütüne, yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak 1445 operasyon yaptık.
0: Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin şiddeti görünür hale getirip toplumda korku ve baskı oluşturmaya çalıştığını söyledi ve ekledi. Amaçları ve hukuki nitelikleri aynı değil, ancak ortaya çıkardıkları toplumsal zarar bakımından göz ardı edemeyeceğimiz benzerlikler var. Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyor, şiddeti araç olarak kullanıyor ve toplumun güvenlik duygusuna zarar veriyorlar. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca klasik bir asayiş meselesi olarak ele alamayız. İçişleri Bakanı, yeni nesil suç örgütlerinin özellikle çocukları ve gençleri insan kaynağı olarak kullanmaya çalıştığını da vurguladı. Bu gibi durumlara müsaade etmeyeceğiz dedi. Bu kapsamda yeni nesil suç örgütlerinin sosyal medyadaki faaliyetleri de güvenlik birimleri tarafından an be an yakından izleniyor. Bakan Çiftçi, burada mesele yalnızca hangi birimin hangi suça baktığı değil, devletimizin elindeki güvenlik kapasitesini değişen suç yapılanmalarına karşı en etkili biçimde kullanmaktır. Karşımızdaki suç yapılanması değişiyorsa, mücadele yöntemimizin de buna göre gelişmesi gerekiyor dedi.
2: Bugün önemli bir gün. Konuşacağımız başlıklardan biri eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Denizongun'un, Arif Ahmet Denizongun'un ölümüne ilişkin sır perdesini aralayacak gelişmeler yaşanıyor. Çünkü bugün Fetika 1 kararı var. Birazdan Fetika 1'in yapılacağı noktaya kameralarımızı çevireceğiz ama Arif Ahmet Denizongun kim sorusuna öncelikle yanıt aramamız gerekiyor. Eski Ulaştırma Bakanı dün mahkeme tarafından Fetika 1 kararı verildi. Denizongun, Süleyman Hilmi Tunağan'ın torunu ve aynı zamanda Alihan Kuriş'in öz dayısı. Denizongun 8 Eylül 2016 tarihinde Beykoz'daki evinde beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak bu ölüme ilişkin tartışmalar yaklaşık 10 yıldır hiç bitmedi. Çünkü özellikle ölümüne ilişkin adli tıp raporunu veren doktorların FETÖ'cülü olduğu tespit edildi daha sonrasında. Bu ölüm doğal yollarla mı gerçekleşti, yoksa dışarıdan bir müdahale mi vardı? Özellikle 10 yıl boyunca tartışılan ve iddia edilen konular arasındaydı. Şimdi işte Fetika 1 kararı bu tartışmaları son noktaya koymak için alındı. O noktaya gidelim. A Haber ekibinden Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Kadir, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Ne zaman gerçekleşecek Fetika 1? Peki neler bekliyoruz? Nasıl bir süreç bizi bekleyecek? Hemen sözü sana bırakalım.
3: Ya şöyle bir süreçle başlayalım dilerseniz. Bulunduğumuz dakika itibariyle mezarlığın içinde bulunan herkes dışarıya çıkarılıyor. Özellikle Fethi kabirin yapılacağı dakikalarda mezarlığın içerisinde herhangi bir noktasında, Karacaahmet mezarlığının herhangi bir noktasında herhangi bir sivil unsurun ya da basın mensubun olmasını istemiyor yetkililer. Fethi kabir işlemine gelecek olursak da aslında Arif Ahmet Deniz Olgun'un Fethi kabiri yapılacaktı. Biliyorsunuz ki biraz önce sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi 6 Eylül 2016 yılında Beykoz'da hayatını kaybetmişti. Bu kapsamda da o günden bu yana tartışmalar sürüyordu. O tartışmalar devam ederken geçtiğimiz günlerde yapılan Kuriş operasyonu ile birlikte, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma ile birlikte de artık yeniden tekrar gündeme gelmişti. Bu kapsamda ailenin, Arif Ahmet Deniz Olgun ailesinin hem Adalet Bakanlığı'na hem de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir talepleri vardı. Bu talep doğrultusunda da o karar verildi ve bulunduğumuz dakika itibariyle Fethi kabir işleminin yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz dakikalarda, yaklaşık bir 10 dakika kadar önce yine olay yeri inceleme ekipleri bu noktaya geldi. İlerleyen dakikalarda da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada saat 9 itibariyle resmi bir şekilde Fethi kabir işleminin yapılması bekleniyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hem Üsküdar Belediyesi hem İl Emniyet Müdürlüğü hem de Adli Tıp Kurumu'na yazı göndermişti. Üsküdar Belediyesi'nin personelinin Fethi Kabir işlemi yapacak personelin saat 9'da Karacaahmet Mezarlığı'nda mezar başında hazır edilmesi talebi vardı. Bu kapsamda yine İl Emniyet Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu'ndaki yetkili kişilerin de saat 8.30 itibariyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde Bakırköy Adliyesi'nde hazır edilmesi istenmişti. Bu kapsamda işte o görevliler yavaş yavaş artık bulunduğumuz bu alana geliyorlar. Şunu söylemekte fayda var. Özellikle hem etrafta hem de mezarlık içerisinde yoğun bir güvenlik önleminin olduğunu söyleyelim. Mezarlığın bütün girişlerinde, yani Karacaahmet Mezarlığı'nda ki bütün girişlere polis ekipleri şu anda içeriye girişin izin verilmediğini iletiyorlar ve içeride olan vatandaşların da Fethi Kabir işlemi yapılana kadar dışarıya çıkarılacaklarının altını çizdiler. Şunu da söylemekte fayda var. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un yine akrabaları da, yakınları da, dostları da yine bu noktaya gelmiş durumdaydılar. Onlar da yavaş yavaş artık bu bulunduğumuz alandan dahi çıkarılıyorlar. Yaklaşık bir 50 dakika sonra da Fethi Kabir işleminin başlaması bekleniyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Kadir Mercan ve kameraman arkadaşımız Mehmet Tekin'e teşekkür ederim. Gün boyunca gözümüz İstanbul'da olmaya devam edecek. Şimdi Gaziantep'e bir gidelim. Gaziantep'te çünkü Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Merih Meriç, CHP eski ilçe başkanıyla yaşamış olduğu tartışma sonrasında bıçaklandı. Merih Meriç ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Meriç'i bıçaklayana yakalanması için de süreç başlatıldı. Peki tartışmanın temelinde ne vardı? Ne yaşandı da milletvekili bıçaklandı? Hemen ekranlara getirelim.
4: Siyasette kan döküldü. İlçe başkanlığı tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Yeni Parti milletvekili Melih Meriç yaralandı. Saldırgan da yine Yeni Partili bir isim. Siyaset dünyasını sarsan saldırının adresi Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi. CHP Oğuz Eli ilçe başkanlığından istifa ederek Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye geçen Seydi Ahmet Kereş'le Gaziantep milletvekili Melih Meriç telefonda kavga etti. Kavganın sebebi yeni partide de ilçe başkanlığı beklentisinde olan Seydi Ahmet Kereş'in milletvekili Meriç hakkında hakaret içeren ifadeler kullanmasıydı. Meriç telefonda Kereş'e sert tepki gösterdi. Telefondaki kavga sokağa taşındı. Seydi Ahmet Kereş Meriç'i yüz yüze görüşmek için bulunduğu yere çağırdı. Geldiğinde de elinde bıçakla karşıladı. İkili arasında sözlü olarak devam eden kavga bir anda yumruklaşmaya dönüştü. O anlar bir güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. Yerlerde yuvarlanmaya varan kavga araya girmek isteyenlere rağmen bir türlü yatışmadı. Kereş elindeki bıçağı birkaç kez rastgele salladı. Meriç her defasında kendini korumayı başardı. Ancak Seydi Ahmet Kereş fırsatını bulup bıçağı Melih Meriç'in karnına sapladı. İkisi de yere yuvarlandı. Ayağa kalktıklarında ikinci bıçak darbesi geldi. Seydi Ahmet Kereş saldırının ardından hızla uzaklaştı. Milletvekili Melih Meriç ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İç organlarında hasar tespit edildi, hemen ameliyata alındı. Operasyonun başarılı geçtiği, yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu. Meriç'in yakın korumasının saldırı sırasında izinli olduğu öğrenildi. 27 suç kaydı olduğu belirlenen saldırgan Seydi Ahmet Kereş ise bir tarlada saklandıktan sonra kardeşiyle birlikte Oğuz Eli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Saldırının detayları da ortaya çıktı. Kereş ilk ifadesinde kendisine verilen Yeni Parti ilçe başkanlığı sözü tutulmadığı için saldırıyı düzenlediğini itiraf etti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Seydi Ahmet Kereş'in kaçarken bindiği otomobil ve taksinin şoförleri, bir yakını ve saldırı sırasında orada bulunan özel güvenlik görevlisi de gözaltına alındı.
2: Şimdi hepimizi gururlandıran o görüntülerle devam edeceğiz. Mavi Vatan coşkusu ve heyecanı yaşanıyor. Mavi Vatan Teknofest, Mavi Vatan yarın başlayacak Kocaeli'de. Ancak öncesinde ise Mavi Vatan'ın gururları şu dakikalarda Yalova'yı selamlıyor. Yolculuk başlamış durumda, saat 8 itibariyle başladı. TCG Anadolu'yu ekranlara getiriyoruz ama sadece TCG Anadolu değil. Aynı zamanda TCG Heybeliada, TCG Derya ve TCG Preveze.

0: de aralarında olduğu Türk donanmasının seçkin gemileri, seçkin birlikleri şu dakikalarda Yalova'dan yola çıktılar. Yalova halkını selamlıyorlar ve Kocaeli'ye doğru hareket edecekler. Aynı zamanda tabii ki biz Mavi Vatan'ı konuşuyoruz ama Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı insansız hava araçları da yine TCG Anadolu'nun üzerinde olacak. İzmit Körfezi'nde bulunan vatandaşları selamlayacaklar. Saat 8 itibariyle o geçiş başladı. Saat 13'e kadar devam edeceğini de altını çizelim. Nasıl bir güzergah izlenecek hemen onu da belirteyim. Bu geçişi izlemek isteyen izleyicilerimiz için Yalova'dan başlıyor selamlama geçişi. Yaklaşık 13 dakika önce başladı. Altınova, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit ve Seka Park rotasını takip ederek saatler 13'ü gösterdiğinde Derince'de bu geçiş sona erecek. Yani yaklaşık önümüzde bir 4 saatlik bir süreç var. Donanmamızın o seçkin birlikleri Marmara Denizi içerisinde şu an Yalova'dan Kocaeli'ye doğru harekete geçmiş durumda. Bir kez daha söyleyeyim, TCG Anadolu'dan gelen görüntüleri, havadan çekilen görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Teknofest Mavi Vatan coşkusu başlıyor. Gün boyunca zaten o coşkuyu hafta sonunda dahil olmak üzere ekranlara getireceğiz. Bu kez Mavi Vatan'ı ve Türk mühendislerinin Mavi Vatan'daki başarılarını konuşacağız. Gazete manşetlerine de bakalım. Türkiye Takvim Gazetesi ile devam edelim. Takvim Gazetesi'nin manşetine hemen baktığımızda İmamoğlu'ndan Kuriş örgütüne oy parası. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması siyasete sıçradı. Gizli tanık ifadesine göre Alihan Kuriş belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'ndan oy verme karşılığında yüklü miktarda para aldı. Paralar bavullarla yurt dışına kaçırıldı. 100 milyar lira buzdağının sadece görünen kısmı deniliyor. Diğer yandan hemen baktığımızda ABD Başkanı Donald Trump'la Başkan Erdoğan'a arasındaki o telefon görüşmesi Türkiye kazandı. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la görüşmesi dünya basında geniş yankı buldu. 40'ın üzerinde gazete ve televizyon Ankara'nın barış için devrede olduğunu yazdı. The Telegraph, İsrail'in Orta Doğu planı bozuldu. Reuters, Ankara barış için yeniden devrede. The Jerusalem Post, Türkiye Erdoğan sayesinde köprü olacak deniliyor. Son bir haber daha aktaralım. Enerjiye ilişkin o haber. Diyarbakır'ın altı petrol denizi. Enerji eski bakanı Berat Albayrak'ın vizyonuyla hayata geçen milli enerji hamlesi sonuçlarını vermeye devam ediyor. Gabar'da petrol çıkarılıyor. Keşif çalışmalarına ağırlık verildi. Diyarbakır'ın altının adeta petrol denizi olduğu da ifade ediliyor. Konvansiyonel olmayan yöntemlerle kaya petrolünü çıkartmak için de çalışmalar hızlandırılmış durumda. Ve konuşacağımız, gün boyunca da detaylandıracağımız çok sıcak bir başlık. İlk haberler dün sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlamıştı. İsrail bir kez daha Suriye'de provokatif bir eyleme imza attı. İsrail savaş uçakları Suriye'nin kuzeyinde bulunan bir askeri üssü, kullanım dışı bulunan bir askeri üssü hedef aldı. Bu üs Türkiye'ye yaklaşık 65 ila 70 kilometre uzaklıkta bulunuyordu. Öncelikle bu saldırıda ne yaşandı? Bir haberimize bakalım. Ardından da İsrail Başbakanlığı'ndan Türkiye'ye yönelik suçlamalar var. Türkiye'den ise çok sert bir yanıt geldi. Ekranlara getireceğiz. Gecenin ve günün en önemli başlığı.
1: İsrail savaş uçakları havalandı. Suriye'de askeri havaalanı vuruldu. İsrail, Orta Doğu'daki saldırgan politikasını sürdürüyor. Suriye'nin istikrar çabalarını baltalayan işgal ordusu bu kez İdlib kentini hedef aldı. Savaş uçakları kentteki Ebu Zuhur askeri havaalanını vurdu. Havaalanında 8 noktaya bomba yağdırıldı. Pist ve içindeki tesis bombalandı. Suriyeli yetkililer saldırıyı doğruladı. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz açıklanmadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail saldırısına tepki gösterdi, tarafları diyaloğa çağırdı. İsrail'in Ebu el-Zuhur hava üssüne yönelik teyit edilmiş hava saldırılarının, bölgesel istikrarı ilerletmeyen gereksiz bir tırmanmaya yol açmasından derin endişe duyuyoruz. Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum sergilemiş ne de vekil güçler bulundurmuştur. Aksine İsrail'le gerilimi azaltmayı tercih ettiğini defalarca belirtmiştir. Tüm tarafları daha fazla askeri olaydan ziyade mantıklı bir diyaloğa öncelik vermeye teşvik ediyoruz dedi.
0: Şimdi haritaya bir kez daha bakmak gerekiyor. İsrail bu saldırıyı nereye gerçekleştirdi, ne yaşandı sorusuna bakacağız. Saldırının gerçekleştiği nokta İdlib. Ebu Zuhur askeri havalimanı vuruldu. Bu havalimanı Türkiye'ye yaklaşık 65 ile 70 kilometre mesafede bulunan bir havalimanı. Hemen ardından da İsrail Başbakanlık ofisinden gece saatlerinde bir açıklama geldi. Türkiye'ye hedef alan açıklamada özellikle Suriye'ye de bir mesaj verildin altı çizilmiş durumda. Şimdi Türkiye'den gelen yanıta bakacağız. Çünkü Türkiye çok sert bir yanıt verdi ama Suriye neden karıştırılmak isteniyor sorusuna yanıt arayacağız. Çünkü son birkaç gündür, son bir ay içerisinde ardı ardına Suriye'de yaşanan olaylar var. Suriye yeniden istikrarsızlığa sürüklenmek isteniyor deniliyor. Şimdi o 7 Temmuz tarihi önemli. Türkiye NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyordu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Şam'daydı. Tam da o sırada Suriye'de, başkent Şam'da Turizm Bakanlığı yakınlarında iki patlama meydana geldi. 18 kişi yaralandı. O patlamadan birkaç hafta sonra tam patlamaya ilişkin süreç devam ederken bu kez başkent Şam'da, Şam'ın dış mahallelerinde bir minibüse yönelik saldırı düzenlendi. O saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Özellikle saldırıların gerçekleştiği nokta Dürzi nüfusun ağırlıkta olduğu bölgeydi. Arkasında kim var sorusu zaten adım adım netlik kazanıyordu. Hemen ardından 5 gün sonra İsrail Başbakanı Netanyahu kameraların karşısına geçti. Bir video mesaj paylaştı. Bir haritayı gösterdi. Haritanın üzerinde Golan'ı işaretliyordu. Golan bizimdir, biz Golan'dan çıkmayacağız dedi Netanyahu. Hemen bu olayın ardından 3 gün sonra ise İsrail Suriye'de işgal altındaki bölgelerini genişletmek için yeni adım attı. İsrail birlikleri Suriyeli sivillere yönelik ateş açtı, saldırılar düzenledi. Yaralananlar vardı. Yani bir ay içerisinde İsrail adım adım Suriye'yi istikrarsızlaştırmak için adımlar attı. Dün akşam gerçekleştirilen saldırı da işte bu adımların son örneği. Daha doğrusu önceki akşam gerçekleştirilen saldırı. Aslında bu saldırıya ilişkin baktığımızda ilk tepkisi Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Kimden? Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda Donald Trump'ın Suriye ve Irak özel temsilcisi olan Tom Barak. Az önce haberimizde ekranlara getirmiştik. Tom Barak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ama gece saatlerinde bu kez Reuters'a konuştu. Reuters'a yapmış olduğu açıklamada ise süreçte neler yaşandığına ilişkin önemli sinyaller de veriliyor. Hemen o açıklamaya da bir bakalım. Ebu El-Duhur hava üssüne yönelik teyit edilmiş İsrail hava saldırıları bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir tırmanış oluşturmasından derin endişe duyuyoruz dedi. Arkadaşlarımızdan rica ederim bir açıklaması daha olacak Tom Barak'ın. Hemen onu da ekranlara getirelim. Çünkü o açıklama, Reuters'a yapılan açıklamada daha da detaylar var. Türkiye, İsrail uçağının kendi topraklarına doğru kuzeye yöneldiğini gözlemledi. Dolayısıyla kendi tepkisini makul bir şekilde hazırlayabilirdi. Neyse ki sağduyu durumun daha da kötüleşmesini önledi dedi. Bu özellikle satır aralarındaki bazı ifadeler o dakikalarda, yani İsrail İdlib'i vurduğu sırada neler yaşandığını çok net bir şekilde karşımıza çıkarıyor. İletişim Başkanlığı'ndan da çok sert bir açıklama var. İsrail'e çok net yanıtlar verildi. Peki İletişim Başkanlığı ne diyor? İsrail'in bu saldırısı Ankara'da nasıl yankılanıyor? Hemen Ankara'ya gidelim. Haber ekiminden Damla Kuşkapan bizi bekliyor. Damla günaydın. Kolaylıklar dileyim. Yeni ve sıcak gelişmeler, üstelik detaylar da netleşmeye başlamış durumda. Neler oluyor? İletişim Başkanlığı'nın açıklamasını senden alalım.
2: Günaydın Gökhan, iyi yayınlar. Tabii ki İsrail çeşitli bahanelerle Suriye'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Son olarak ise İdlib'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne bir saldırı gerçekleştirdi ve bu saldırıyla alakalı da çeşitli bahaneleri ortaya koydu. İletişim Başkanlığı da dün sosyal medya hesabından, gece saatlerinde sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu ve bu saldırıları güçlü bir şekilde kınadı. Açıklamanın detaylarına bakacak olursak, İsrail Başbakanlığı tarafından ortaya atılan gayri ciddi iddialar, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır. Dile getirilen ithamlar, Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır ifadeleri kullanıldı. Açıklamada uluslararası Türkiye'nin uluslararası toplumun büyük çoğunluğu gibi bölgedeki kalıcı barışı desteklediğinin altı çizildi. Bunun yegane yolu Netanyahu'nun saldırgan ve dayatmacı politikalarını terk ederek uluslararası topluma, hukuka saygı göstermesinden kaynaklanmaktadır denildi. Ayrıca açıklamada Türkiye, Suriye'nin hukuk, huzur, istikrar ve refahın tesisi için Suriye hükümetiyle meşru zeminde işbirliği yapmayı kararlılıkla sürdürecektir ve Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir diye de net bir mesaj verildi. Hatırlayacak olursak dün Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuyla alakalı bir tepki mesajı yayınlanmıştı. yine uluslararası topluma bir kez daha bu konuyla alakalı çağrı yapılmıştı diyerek söz sizlere bırakalım.
0: Damla Kuşkapan'a notları.

0: için teşekkür ederim. Bugün gazete manşetlerinde de İsrail'in aslında adım adım nasıl provokasyonu yükselttiği var. Neden oluyor bunlar? Aslında seçim var. İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde artık net bir şekilde gözüküyor ki İsrail Başbakanı Netanyahu seçim kampanyasını Türkiye ve Başkan Erdoğan üzerine kuruyor. Zaten İsrail'de Tel Aviv'de asılan o pankartlarda bunun örneği 2026'daki kaybetmemi istiyorlar, izin vermeyin afişi çok dikkat çekici. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu Ekim ayındaki seçimler için kampanyasını başlattı. Bu seçimin Netanyahu açısından siyasi bir hayatta kalma mücadelesi olduğu biliniyor. Tel Aviv'in caddelerini donatan Likud Partisi'nin seçim afişlerinde Müşteba Hamenei, Naim Kasım'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve New York Medya Başkanı Mamdani de kullanılmış. Afişte kaybetmemi istiyorlar, izin vermeyin yazısı da yer alıyor. Bu da oldukça dikkat çekici. Artık net, özellikle önceki akşam yaşanan olaylarla birlikte Netanyahu'nun Türkiye üzerine kampanyasında inşa edici zaten İletişim Başkanlığı tarafından da vurgulandı. Bu gelişmelerle birlikte önemli bir telefon diplomasisi de yaşandı. Ona da bakalım, çünkü Gazze başlığı sıcak başlık. İran Hürmüz konusunda Türkiye devrede. Bir yandan da İsrail Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki önemli mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Onu da hemen hatırlatmasında bulunalım. Dün Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Katar Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmeleri yaptı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Tam da bu sıcak başlıkların yaşandığı sırada. Dünya ilişkin gelişmeleri bu şekilde tamamlayalım. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Türkiye'ye geldiğimizde ise tabii ki terörsüz Türkiye süreci var. Dün Başkan Erdoğan imzasıyla süreç resmileşti ve resmi gazetede yayımlandı. Bu kararla birlikte ardından terörsüz Türkiye kurulu da toplantısını gerçekleşecek. O toplantının yapılacağı tarihte 24 Ağustos olacak.
1: Birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz.
2: Terörsüz Türkiye Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Gelişmeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından hayırlara vesile olmasını dileyerek duyurdu.
3: Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan bu önemli adımda emeği geçen Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubundaki kıymetli yol ve dava arkadaşlarıma, farklı kulvarlarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum.
2: Başkan Erdoğan sürecinin aynı titizlikle yönetilmeye devam edeceğine de dikkat çekti.
4: 7. maddede Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, BİT Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden oluşan bir heyet oluşturuyoruz. Bu süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yasada tanımlanan kurulun ilk toplantısı için tarih verdi. Bu kapsamda kurul 24 Ağustos Pazartesi günü ilk çalışmalarını gerçekleştirecek.
5: Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında faaliyet gösterecek olan kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır. Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
2: İlk toplantının gündemi ise silah bırakma ve alt komisyonlar olacak.
5: Bu toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak, 7595 sayılı kanunla tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir.
2: Kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kurulda Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Yürütme Kurulu'nun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde de İzleme ve İrtibat Kurulu kurulacak. Kurulun üyelerini Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş belirleyecek. Kurulda siyasi

0: siyasi parti temsilcileri yer alacak.
1: Siyaset tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in cezaevinden verdiği ek ifade siyasetin tartışmalı başlıklarından biri. Böcek 2024 yerel seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden adaylık için 15 milyon euro maddi destek istediğini iddia etti. Paranın bir kısmını ise havale yöntemiyle İstanbul'a gönderdiğini öne sürdü.
2: Tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in cezaevinden gönderdiği ek ifade ortaya çıktı. 2024 yerel seçimleriyle ilgili o ifadede Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı iddialar dikkat çekti. 30 Kasım 2023'te İstanbul'da bir otelde İmamoğlu ile görüştüğünü belirten Böcek, İmamoğlu'nun adaylık sözü karşılığında kendisinden 15 milyon euro maddi destek istediğini öne sürdü.
3: Bu görüşmede Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi.
2: Seçim bütçesinden 5 milyon euro temin ettiğini söyleyen Böcek, paranın elden götürülmesi yerine daha güvenli ve hızlı teslim edilebilmesi için havale sistemiyle gönderildiğini iddia etti.
3: Kendisine dostumun bana vermiş olduğu içerisinde 100 lira para ve not kağıdı bulunan zarfı teslim ettim. Talep edilen paranın kalan kısmını daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde halledeceğimi söyledim. Daha sonra Ekrem İmamoğlu tutuklandığı için kalan ödemeyi yapmadım.
1: Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Ankara'daki bir spor salonuna yönelik soruşturmada adı geçen oğlu Alptürk Enginyurt gözaltına alındı. Enginyurt ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbar üzerine başlattığı soruşturmada Ankara'daki bir spor merkezi üzerinden sağlığa zararlı ve yasaklı maddelerin kayıt dışı satıldığı belirlendi. İddiaya göre satış ve dağıtımı Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptu Enginyurt organize ediyordu. Sevkiyatları ise Mehmet Sedat Erge yönetiyordu. İkisi de gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki detaylar sadece yasa dışı madde satışıyla sınırlı değil. Dosyada çok konuşulacak iki kritik nokta var. İlki, yasaklı maddelerin sevkiyatının milletvekili Cemal Enginyurt'a tahsisli koruma araçlarıyla yapıldığı yönünde. İkincisi ise MASAK raporu. Mali analiz raporuna göre Alptu Enginyurt'un hesaplarındaki para trafiği 2025 yılında aniden arttı. Önceki 4 yılda toplam 15 milyon lira olan para akışı yalnızca 2025'te 25 milyon liraya ulaştı. En yüksek transferin ise Cemal Enginyurt'ta yapıldığı belirlendi. Halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla gözaltına alınan Alptu Enginyurt'ta Mehmet Sedat Erge polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İkisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kara para aklama iddialarına ilişkin mali incelemeler devam ediyor.
1: Teknofest Mavi Vatan coşkusu başlıyor. Özellikle de Yalova'da şu dakikalarda çok önemli bir geçiş gerçekleşiyor. Mavi Vatan'ın gururları Yalova'nın açıklarında. Hemen sözü ben İstanbul'dan Merve'ye bırakacağım. Merve, kolaylıklar dileyelim. Bugün gözler Selim bulunduğun noktada hafta sonu boyunca Mavi Vatan coşkusu var. Neler söyleyeceğiz?
5: Teşekkürler Gökhan Kurt, iyi yayınlar dileyelim. Evet, İzmit Körfezi bugün aslında tarihi bir buluşmaya sahne olacak. Öyle ki aslında geçtiğimiz dakikalarda da işte yerli ve milli gururlarımız bu noktadan geçiş yapmaya başladılar. Öyle ki saat 8'de Yalova'dan başlamışlardı ve aslında donanma geçişi Altınova, Karamürsel, Gölcük, Başiskele, İzmit ve Seka Park güzergahlarının ardındansa 13'te Derince'de sona erecek. Şu anda TCG Anadolu gemimizi görüyorsunuz. Türkiye'nin en uzun gemisi, 232 metre uzunluğundaki TCG Anadolu gemisi İzmit Körfezi'nden artık sahil boyunca ilerleyerek buradaki vatandaşları selamlamaya başladı. Öyle ki aslında 1'e kadar devam edecekti ve bir de milli uçaklarımız bu noktada insansız hava uçaklarımız yine vatandaşı selamlamaya devam edecek. Tabii Körfez semalarında ise Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncı başta olmak üzere uçak, helikopter ve İHA'lar semalarda uçarak buradaki vatandaşları da selamlayacaklar. Tabii aslında bugün İzmitliler için de unutulmaz anlar yaşanacak. Öyle ki küçükten büyüğe herkesin beklediği bu an dakikalar önce başladı ve aslında tarihi bir an olduğunu dile getirmiştik. Gökyüzünün ve aslında denizlerin gücü, milli gururlarımız sergilenmeye başladılar. Tabii bu noktada 8'de başladığını söylemiştik. İzmit'ten Yalova istikametinden başlayarak saat 1'e kadar bu geçişler devam edecek. Tabii TCG Anadolu gemimizi gördük en başta ve daha sonrasında da diğer milli gururlarımız bu noktadan geçiş yapmaya başlayacaklar. Türkiye'nin denizdeki gururu, gökyüzündeki istiklaline hep birlikte şahit olacağız bugün. Ve aslında bir slogan vardı, Türk bayrağını al, Körfez'e gel sloganı. Önümüzdeki dakikalarda da yine bunun gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Öyle ki aslında yol boyu yavaş yavaş vatandaşlarımız gelmeye başlamışlardı. Ancak asıl noktanın SEKA Parkı olduğunu söyleyelim. Orada bir toplanma alanı gerçekleştirilecek ve bütün vatandaşlarımız bu tarihi unutulmaz anlara şahitlik etmek için bu noktada buluşacaklar. Ve aslında yerli ve milli küçükten büyüğe o gözlerindeki heyecana da bizler gün boyu şahitlik etmeye devam edeceğiz ve gelişmeler oldukça da sizlerle paylaşacağız diyelim ve şimdilik sözü size bırakalım.
1: Merve İzci Özmen'e notlar için teşekkür ederim. Merve'nin dediği gibi gün boyunca ve tabii hafta sonu boyunca Mavi ve Teknofest, Mavi Vatan'ı konuşuyor olacağız. Bir kazayla devam edelim. Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil korkulukları parçalayarak merdiven boşluğuna uçtu. O sırada merdivenlerde bulunan iki kişi otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlara bakacağız. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı. Ardından merdivenlerin korkuluklarına çarpan araç korkulukları aşarak merdiven boşluğuna düştü. Kaza sırasında merdivenlerden yukarı doğru çıkan iki kişi otomobilin üzerlerine doğru geldiğini görünce kendilerini son anda kurtardı. Kaza sonrası araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü tedavi altına alındı. İşte o görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Kaza sırasında merdivenlerden yukarı doğru çıkan iki kişiyi görüyoruz. Otomobilin üzerlerine doğru görmeli geldiğini görünce bir anlık hamleyle kendilerini yolun farklı bir tarafına attılar ve saniyelerle ölümden kurtuldular. O anları ekranlara getireyim. İşte o bir anlık hamle onların şu an hayatta kalmasına neden olmuştu. Bir facia. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Üstelik o anların güvenlik kamerası görüntüleri de var.
2: Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalıştı. Feci şekilde can verdi. Kaza İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. Araçlara yeşil ışık yanıyordu. 76 yaşındaki Hatun Demir beklemeden karşıya geçmek istedi. O sırada gelen otomobil kadına çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın şiddetiyle metrelerce savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatun Demir hayatını kaybetti. Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı.
1: Diyarbakır'da yaklaşık 4 ay önce kedi ısırması sonrasında bir küçük çocuğa kuduz tanısı kondu. O çocuk şimdi yaşam mücadelesi veriyor. Ancak özellikle kuduz tanısında erken tanının ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor uzmanlar. Peki aileler bu noktada ne yapması gerekiyor? Uzmanlardan gelen uyarılar var. Hemen ekranlara getirelim.
0: Yaşındaki çocuğun entübe edilmesi kuduz tehlikesini yeniden gündeme taşıdı. Diyarbakır'da 3 yaşındaki kız çocuğu kuduz tanısıyla entübe edildi. Küçük kızın sağlık durumu kritik.
6: İddiaya göre 3 yaşındaki çocuk 4 ay önce kedi tarafından ısırıldı.
0: Kuduz vakalarında kuluçka süresi çoğunlukla 20-90 gün arasında. Ancak literatürde 9 hatta 27 yıl sonra ortaya çıkan vakalar da var.
7: Kuduz'da normalde inkübasyon periyodu dediğimiz, yani hastalık

0: Vücuda bulaştıktan sonra yerleşip tam bulgularını ortaya çıkarma süresi ortalama 45 günlük bir süredir. Ancak bu çocuktaki 3-4 aylık olan süre daha önceki uzamış vakalarda göz önünde bulundurursak uygun bir süre.
1: Sokaklarda, meydanlarda ve caddelerde her gördüğümüz kedi veya köpekleri sevebilir miyiz? Tabii ki hayır. Çünkü uzmanlar bu konuda vatandaşları uyarıyor.
0: İlk 15 dakika normal bir sabunlu suyla yıkanmasıdır. 15 dakika ilgili bölgenin temizliği gerçekten viral yük açısından çok önemli. Sonrasında çocuğun veya yaralanmış kişinin en yakın sağlık kuruluşuna götürüp öykünün net bir şekilde verilmiş olması lazım. Yani böyle bir durum yaşadık, kedi veya köpek ısırdı veya tırmaladı diye. Üçüncüsü de sonrasında bu tür durumlarda hayvanın en az 10 gün gözetim altında tutulması lazım.
2: Kuduzda belirtileri beklemek değil, şüpheli temas sonrası hızla harekete geçmek hayat kurtarıyor.
3: Şimdi geçtiğimiz cumartesi Trabzon'la Kasımpaşa'da Trabzonspor karşı karşıya gelmişti. Maç öncesinde ise tribünlerden atılan bir fişek hemen yanı başında bulunan bir evin camından içeri girmiş ve evde yangın çıkmıştı. Ev sahibi günler sonra evine geldi ve bakın ortaya nasıl bir tablo çıktı.
4: Her şeyim gitti. Ben hangi birini nereden toplayayımı düşünüyorum. Ben şu anda şu dakika İstanbul'da kalacak yerim yok.
5: Taraftarın meşale şovu onun evini yaktı, hayatı karardı. İstanbul'da oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçında yaşananlar Murat Melih Özen'in hayatını kararttı. Hangi tribünden atıldığı belli olmayan bir fişek onun evinden içeri girdi. Aradan geçen iki günün ardından Melih Özen Marmaris'ten İstanbul'a geldi ve evinin bu halini ilk kez bizlerle görecek.

0: şeyim gitti benim burada. Kutsuzluklarıma kadar, parfümlerime kadar her şeyim gitti. Her şey yandı. Belgelerim, resimlerim, bütün hayatımı kundakladılar yani. Ben o kadar üzülmüş olmalıyım ki hiçbir şey uyuşmuş gibiyim yani, hiçbir şey hissetmiyor gibiyim.
1: Murat Melih Özen sanatçıydı. Evinde yaptığı resimler, müzik aletleri ve anılarını oluşturan fotoğraflar vardı. Annesinin hastalığı sebebiyle annesini ziyaret etmek için Marmaris'e gitmişti. Döndüğünde bu manzarayla karşılaştı. Şimdi ne o sanat malzemelerinden bir iz var ne de kalacak bir ev.
0: Annem astım ve KOAH hastası. Görüntüleri gördükten sonra 2 saati net hatırlıyorum ama ne düşündüm, ne hissettim öyle bir şey yok bende şu anda. Resimle, müzikle uğraşarak hayat kazanmak herkes için o kadar kolay olmuyor, özellikle ünlü değilseniz. Ama ben bunları bilerek ve severek bu işe devam ediyordum. Ancak şu an devam edebileceğim hiçbir şeyim yok artık benim.
2: Tüm emekleri kül olan Özen, sorumluların bulunmasını istiyor.
0: Bunu kimler yaptıysa bunun karşılığını ödeyebiliyorlarsa ödesinler, bunun sorumluluğunu alsınlar. Birileri eğlenecek diye böyle bir şey olmasın ya.
3: Avşa Adası'na gideceğiz. Avşa Adası Marmara Denizi içerisinde güzel bir tatil bölgesidir aslında ama yıllardır adanın bitmeyen bir problemi var. O da su krizi. Artık o su krizi, susuzluk problemi öyle bir noktaya ulaştı ki adada yaşayanlar duruma isyan etti. Ellerine almış oldukları boş damacanalarla birlikte belediyeye gittiler. Belediyenin soruna bir türlü çözüm bulmamasını bakın nasıl protesto ettiler.
4: Tatil beldesi Avşa Adası'nda susuzluk krizi isyana dönüştü.
5: Bu sene hele Haziran 15'ten beri akşam 1'de geliyor. Sabah 08'de 09'da kesiliyor. Sağdan soldan su dolduruyoruz.
6: Çeşmeden su doldurarak evde su ihtiyacımızı, tuvalet ihtiyacımızı karşılıyoruz.
4: İçme ve kullanma suyunun denizden arıtılarak karşılandığı Avşa'da günlerdir musluklardan bir damla dahi düşmemesi ada sakinlerini sokağa döktü. Ellerindeki boş damacana ve kovalarla CHP'li Avşa Belediyesi'ne yürüyenler tepkilerini konser değil su istiyoruz sloganlarıyla dile getirdi. Ada sakinleri su krizine geçiş

0: var dediğimizde 55 lira 58 kuruştayız bugün itibariyle. Altın fiyatlarına bakacağız. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan gerilim altın üzerinde etkili. 4400 doların altındaki seyir devam ediyor. 4342 dolarla yeni güne başladık. Gram altına bakalım bir de iç piyasaya. %0.21'lik bir yükselişle 6700 liranın altındayız. 6691 liradan güne başladık. Gümüş fiyatlarına bakacağız. Geçtiğimiz senenin en çok konuşulan değerli metaliydi. Bu yıl artık o eski cazibesini yitirdi. %1'e yakın bir düşüş var. 62 dolar 82 sent ve petrol. Petrol fiyatları dediğimizde ise 90 doların üzerindeki seyir devam ediyor. %0.73'lük yükselişle 92 dolara yaklaştık. 91 dolar 68 sentten işlemler devam ediyor. Ekonomiye dair aktaracağımız son bir başlıksa cep telefonlarına ilişkin. Çünkü Türkiye'de aslında uzun yıllardır Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla neden bir cep telefonu geliştirmediği sorusuna yanıt aranırken işte o merak edilen soru da artık nihayet cevaplandı. Türkiye yerli telefonu için çalışmaları hızlandırdı.
1: Yerli olduktan sonra her şeyi alırız ülkemizde. Bize ait bir şeylerin olması da çok güzel. Başarılar.
2: Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefon hamlesinde yeni dönem başlıyor. Aselsan, Türk Telekom ve TTT İnovasyon İşbirliği'yle gerçekleştirilecek yerli akıllı telefon modelleri için çalışmalarda sona yaklaşıldı.
3: Aselsan'ın ürünleri güvenilirdir, yani tercih edilir.
2: Bu kapsamda söz konusu telefonlar, biri kamu çalışanlarına özel olmak üzere toplam 3 modelden oluşacak. Kamuya özel model kriptolu sistemle korunacak. Telefon, üst seviye özelliklere sahip olacak ve sadece kamu çalışanları tarafından satın alınabilecek.
4: Tabii ki ederiz. Milli ürünümüz. Niye paramız yurt dışına gitsin ki? İnşallah en erken zamanda kavuşuruz telefonumuza.
2: Bir diğer telefonsa erişilebilir model olacak. Yerli yazılıma ve uydu antenine sahip modelin fiyatı herkesin ulaşabileceği seviyede olacak. İyi bir pil ömrü, işlemci ve belleği bulunacak. Üst seviye modelse ayrı bir telefon türü olacak. Erişilebilir modelin üst donanım versiyonu olarak daha yüksek fiyattan satışa çıkacak. Bu telefonun da daha gelişmiş kamera, pil ömrü ve işlemciye sahip olması bekleniyor. Proje kapsamında ilk telefon modellerinin 2027 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Söz konusu sistemle, tüm telefonlarda deprem gibi doğal afetler veya olağanüstü hallerde kesintisiz iletişimin sürmesi için uydu anteni bulunacak.
3: Deprem ülkemizin bir felaketi. Yani bu felakette iletişim çok önemli bir şey. Yani hayat kurtarmak için hani acil sinyaller gerekiyor.
2: İlk etapta İstanbul'da üretilecek telefonların yazılımındaki yerlilik oranı her geçen yıl artırılacak. İlk olarak kamu çalışanlarına özel hazırlanan kriptolu modelin teslimatları başlayacak.
5: Yerli ve milli olan herhangi bir şeye nasıl olumsuz şey yapabiliriz, görüş belirtebiliriz?
2: Tüm telefonlar suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Projedeki dikkat çekici hedeflerden biri de yerli akıllı cihaz olarak tanımlanan TOG'la kurulacak bağlantı olacak. Telefonun kullanıcı arayüzünün TOG'un dijital ekosistemi ve arayüzüyle uyumlu hale getirilmesi de önümüzdeki döneme ilişkin planlar arasında yer alıyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüştü mü, görüşmedi mi? Çünkü önceki gün Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kuzey Kore lideriyle görüştüğünü söyledi ama ısrarlı sorular karşısında sinirlendi ve gerilim öyle bir noktaya ulaştı ki Beyaz Saray'da Trump'la muhabirler arasında tartışma çıktı.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüştü mü? Bu soru Beyaz Saray'da gerilimin yükselmesine neden oldu.
7: Kim Jong-un görüşme isteğinize neden yanıt vermedi?
8: Yanıt vermediğini nereden biliyorsunuz?
7: Verdi mi?
8: Evet verdi. Çok olumlu.
2: ABD Başkanı Kuzey Kore lideriyle görüşmesine ilişkin detay vermedi. Ne zaman gerçekleştiğini söylemedi.
9: Kuzey Kore'nin çıkarlarını müttefiklerimizin önünde tuttuğunuzu söyleyenlere yanıtınız ne olacak?
8: Tam tersi. Ben çok daha güvenli yapıyorum. Kim Jong-un bana her zaman çok iyi davrandı. Ben onu anlıyorum. O da beni.
2: Trump, Kuzey Kore ile ilgili soru soran bir başka muhabirle de tartıştı.
10: Tatbikatların azaltılmasını özellikle mi istedi?
8: Sessiz ol, sessiz. Bu genç adamların karşısında çok saygısızsın.

0: de onu saygısız buldunuz mu? Hangi kurumdansın?
1: CNN.
0: Sahte haberler.
1: Güney Kore ile ilgili soru sormak istiyorum.
0: Sen sahtesin. Çok gürültücüsün. Sessiz ol. Çok gürültü çıkarıyorsun.
2: Gerilimin artmasıyla Trump sosyal medya hesabından Kim Jong-un'la görüşmesine dair de görsel paylaştı. O paylaşımda Kim Jong-un telefonda Trump'la görüşüyor. Ve hey Donald, çok havalı değil miyiz dediği gösteriliyor.
3: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham bir skandalla gündemde. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump'la göreve gelmesinin hemen ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Ardından da Amerikan yönetimine temas haline kalacağını vurgulamıştı. Ve bu teması da Trump'ın en yakındaki isim olan Beyaz Saray Genel Sekreteri Susan Williams üzerinden yürüteceğini düşündü. Hatta onunla mesajlaştığını düşündü. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Susan Williams diye görüştüğü kişi bir dolandırıcıydı. Yani İngiltere Başbakanı kandırılmıştı.
2: İngiltere Başbakan Burnham'ın kandırılmasını tartışıyor. Yeni Başbakan Burnham göreve gelir gelmez ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü.
4: Çok iyi bir görüşme yaptım. Ben insanları tanıdıkça yargılarım. Çok sıcaktı. İlişkilerimizi olabildiğince inşa etmeye çalışacağım.
2: İngiltere Başbakanı Trump'la görüşmesinden sonra Beyaz Saray'da iletişime devam etti. En azından o öyle düşündü. Burnham'ın kendisini Trump'ın en yakınındaki isim olan Susie Williams olarak tanıtan bir kişiyle mesajlaştığı ortaya çıktı.
5: Başbakan Andy Burnham ile kendisini Susie Williams olarak tanıtan kişi arasındaki mesajlaşma İngiliz yetkililer durumu fark edene kadar devam etti.
2: Durumun anlaşılması üzerine mesajlaşma sonlandırıldı.
5: Ancak şimdi herkesin merak ettiği bir soru var. Başbakan Burnham o kişiyle neler konuştu? İngiltere, ABD arasındaki kritik meseleler gündeme geldi mi ya da gizli bilgiler paylaşıldı mı?
6: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %28,8 artarak 1 trilyon 412 milyar liraya yükseldi. Giderler yıllık bazda %59,8 artışla 1 trilyon 790 milyar liraya ulaştı. Böylece Temmuz ayında bütçe açığı 378 milyar 105 milyon lira oldu. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise bütçe gelirleri %37,4 artarak 9 trilyon 199 milyar liraya çıktı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
8: Büyük rahatlık PTR.
9: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi.

0: Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
6: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500

0: Access 25 yaşında.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
8: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Oo, her yerden sipariş aldık.
11: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
10: Tabii ya.
11: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
10: Tami.
11: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.

0: Bir Garanti BBVA kuruluşudur.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo. Canlı yayın.
7: Hastane içerisinde yer alıyor. Ancak adli tıp birimi önünde şu anda Adana polisi çekim yapmamıza izin vermiyor. Ancak işte o gözaltına alınan kişiler bir de adli tıp birimine getirilmeye devam ediyor. Tabii ki Furkan Vakfı'na daha önceki yıllarda da benzer şekilde operasyonlar gerçekleştirilmişti. Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul yine silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım etmek bile isteyerek yardım etmek suçundan da yine gözaltına alınmıştı. Yine bir iş adamının kaçırılmasıyla ilgili de yine ceza almıştı ve 2018 yılından itibaren de aslında baktığımızda birçok kez farklı farklı suçlardan gözaltına alındığını biliyoruz, tutuklandığını biliyoruz, cezaevinde kaldığını biliyoruz. Ancak 2023 yılında tahliye olmuştu. Bugün düzenlenen operasyon kapsamında ise yine Kuytul ailesinin evinde arama gerçekleştirildi. Vakıf üyelerinin yine evlerinde, adreslerinde aramalar gerçekleştirildi. Şu ana kadar aslında yapılan aramalar neticesinde ele geçirilen belgelerle veyahut da dijital materyallerle ilgili herhangi bir resmi açıklama gerçekleştirilmedi. Ancak onun da ilerleyen saatlerde yapılan bu operasyona ilişkin adreslerde yapılan aramalar neticesinde ele geçirilen bilgilerle ilgili açıklama yapılması noktasında bizler de resmi açıklama yapılması noktasında bizler de haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Evet. Toparlamak gerekirse Furkan Vakfı kurucu üyesine Alparslan Kuytul'a önemli bir operasyon daha gerçekleştirildi. İlerleyen saatlerde yine bu operasyona ilişkin önemli ayrıntıların gelmesini beklediğimizi ifade edelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
8: Çok teşekkürler. Halil İbrahim Uğur paylaştı son bilgileri. Şimdi Alihan Kuriş soruşturmasına ilişkin en önemli gelişmelerden biri yaşandı dün. 2016 yılında şüpheli bir şekilde ölen Alihan Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun mezarının yeniden açılmasına karar verildi. Fethi kabir yapılacak. Ayrıntıları Mustafa Kadir Mercan anlatıyor.
9: Fethi kabir işleminin bulunduğumuz dakika itibariyle başladığının altını çizelim Merve Tepe ve aslında alanı da gösterecek olursak sizlere geniş çaplı bir güvenlik önleminin olduğunu söyleyelim. Özellikle mezarlık çevresinde ve mezarlık içerisinde herhangi bir sivil unsurun mezarlığa dahi girişleri yasaklanmış durumda. Hemen tamam. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'den rica edeyim size o mezarlığın giriş kısmını göstersin. Bakın yine güvenlik ekipleri hem mezarlığın içerisinde devriye atıyorlar. Hem de mezarlığın çevresinde geniş bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Şimdi soruşturmaya bakacak olursak aslında biraz önce sizler de belirttiniz. Alihan Kuriş soruşturmasıyla alakalı olduğu biliniyor kamuoyunda. Fakat iki ayrı soruşturmanın olduğunu söyleyelim. Yani Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması ayrı bir soruşturma. Bu Fethi Kabir işleminin yapıldığı soruşturma ise ayrı bir soruşturma olduğunu bilelim. Bir tanesi yani Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış ve yürütülüyor. Buradaki Fetih Haber'deki yani eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Peki neden başladı bu soruşturma? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Özellikle bazı şikayetler vardı, bazı dilekçeler vardı. Hem Adalet Bakanlığı'na gönderilen hem de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen. Bu kapsamda düğmeye basıldı ve 2016 yılında 6 Eylül 2016 yılında Beykoz

0: ki evinde ölü bulunan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı yeniden açılmasına karar verildi. Bunun da sebebi olarak şu, şüpheli bir ölüm olarak değerlendiriliyor. Şu anda ilk önce fethi kabir işlemi yapılacak. Açılan mezardan örnekler alınacak. Alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Sonrasında ise Adli Tıp Kurumu'nun vereceği karara bağlı olarak bu ölüm şüpheli mi yoksa olağan bir ölüm mü, bunu da önümüzdeki aylarda görmüş olacağız. Fakat bulunduğumuz dakika itibariyle o fethi kabir işleminin başlamış olduğunu söyleyelim. Bizler de aslında hemen kapının önünden yayın yapmak istiyorduk. Fakat özellikle hem güvenlik nedeniyle hem de bizim tarafımızdan herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına polis ekipleri kapının önüne dahi yaklaşmamıza izin vermiyor. Bu şekilde Karacaahmet Mezarlığı'nın ana girişindeki yerin hemen karşısından, yani yolun karşısından diyebileceğimiz bir alanda yayınlarımıza devam ediyoruz. 6 Eylül 2016'da hayatını kaybetmişti Arif Ahmet Denizolgun ve ölümüne ilişkin yeğenleri tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Sonrasında ise bu suç duyurusunda bulunduktan sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu dosyayı inceledi ve incelemenin ardındansa özellikle geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla birlikte, yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasıyla birlikte bağlantılı olduğu ilk önce kamuoyuna yansıdı. Fakat yayının başında da belirttim. İki soruşturma arasında fark var. Biri sadece Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen bir soruşturma. Bakırköy tarafından yürütülüyor. Biri ise Alihan Kuriş. Sadece aralarında akrabalık bağı var. Bundan dolayı da birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini hem Adalet Bakanlığı kaynakları hem de savcılık kaynakları söylüyor. Konuyla alakalı olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından dün itibariyle hem İl Emniyet Müdürlüğü'ne hem Adli Tıp Kurumu'na hem de Üsküdar Belediyesi'ne yazı gönderildi. Saat 9 itibariyle tüm ekiplerin burada hazır olması istendi ve bulunduğumuz dakika itibariyle de fethi kabir işlemi başladı. İlerleyen dakikalarda hem savcılık kaynaklarından hem de Adalet Bakanlığı kaynaklarından fethi kabire ilişkin hem görüntüler hem de bilgiler gelecek diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Kadir Mercan anlattı ayrıntıları. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten az önce haberini paylaştığımız Kurtulcular Örgütü'ne ilişkin bir paylaşım geldi sosyal medya hesabından. Adalet Bakanı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzle koordineli yürütülen soruşturmada kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde ettiği tespit edilen gelirler mercek altına alınmıştır bilgisini paylaştı. Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller, diğer deliller doğrultusunda suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Adana merkezli 6 şehirde 49 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 5 şirket hakkında yönetim kayyumu atandı. Soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı diyor ki, özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil, dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almakta. Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İl Emniyet Müdürlüğümüze, Siber Güvenlik Başkanlığımıza ve görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek diye bitiriyor notunu. Adalet Bakanı'nın açıklamasının başında da vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla hukuk içinde sürdürüyoruz diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Evet, şimdi bu Fethi Kavir gelişmesine ilişkin son bilgileri konuşacağız. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun kabri açılacak. Şüpheli ölümle ilgili savcılık Fethi Kavir kararı verdi. Ayrıntıları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçay ile konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Biraz

0: tabii bundan sonrası için hem şüpheleri de anlatalım. Neden böyle bir karar verildi ve nasıl bir süreç işleyecek?
1: Şimdi 2006 yıldaki 10 yıl öncesinde gerçekleşen bu ölümün ardından aile yakınları, özellikle eski Ulaştırma Bakanı'nın yeğenleri, akrabalarının bunun normal bir ölüm olmadığı, şüpheli ölüm olduğuyla ilgili iddiaları vardı. Bununla ilgili olarak ilk suç duyurularını, incelenmesiyle ilgili taleplerini Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıyorlar 2024 yılında. Akabinde de 2025 yılında tekrar yine bir müracaat yapılıyor. Dosya Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na geliyor. Alihan Kuruş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen bu operasyon kapsamında bütün bu gelişmeler devam ederken tabii eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun'un yeğenlerinin, akrabalarının bu konuyla ilgili de bir şüpheli ölüm iddiasıyla birlikte aslında bu fetih kabir açılma konusu gündeme çok daha düştü diyebiliriz. Peki buradaki şüpheli olarak adledilmesinin sebebine bazı iddialar var. Hı-hı. Beykoz'daki evinde vefat ettiği süre zarfında 36 saatlik bir kayıp zamandan bahsediliyor. Yani 36 saat boyunca kimseyle bir iletişimi olmadığı, böylesine sosyal çevresi olan bir kişinin de bu kadar uzun süre birileriyle iletişim kurmaması aile yakınları tarafından bir şüphe olarak değerlendiriliyor. Akabinde de yine ciddi iddialar var. Otopsi raporunun, o dönem yapılan otopsi raporunda bazı sıkıntılar olduğu, değiştirildiği yönünde yine iddialar var. Bununla ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı dün bir açıklama yaptı. Bu ölümle ilgili olarak aile yakınlarının şikayetinin, şüpheli ölüm tarzındaki şikayetlerinin incelenmesi ve gerçek ölüm nedeninin ne olduğunun tespit edilebilmesi için fetih kabir yapılmasına karar verilmiştir şeklinde bir açıklama yapıldı. Şimdi Arif Ahmet Deniz Olgun'un bu fetih kabir işleminde neler yapılacak? İzleyicilerimize biraz onu anlatalım istersen. Şimdi fetih kabir işlemi Merve iki nokta için yapılıyor normalde. Bir kişinin kimlik tespiti için ya da bir soruşturma kapsamında kimlik tespiti için mezarından DNA örneği alınması. Buradaki fetih kabir işlemi ise hayatını kaybeden Deniz Olgun'un kesin ölüm nedeninin ne olduğunun ortaya çıkarılması. Hı-hı. Şimdi burada kimler refakat ediyor? Bir savcı, adli tıp uzmanı ve polis memurlarıyla birlikte burada şu an için bir fetih kabir işlemi yapılıyor. Yani bunların hepsi şu saatte, şu gün mezar açıldı ve şu örnek numune olarak alındı şeklinde resmi evraka dökülmesi açısından. Şimdi fetih kabirle ilgili olarak üzerinden yıllar geçmiş bir vefat olayından bahsediyoruz. Yumuşak doku örnekleri alınabiliyor. Kemikten örnekler alınabiliyor DNA örneği için. Şimdi tabii ki aradan geçen zaman zarfında vücut bütünlüğünün bozulduğu aşikar. Buradan ne alınabilir? Bir saç örneği varsa saçından bir numune alınabilir. Bir kemik parçası alınabilir. Yani kişinin bedeninin, vefat eden kişinin bütün mezarından sadece bir ufak parça alınıyor ki o DNA için yeterli oluyor aslında. Hı hı. Şimdi ne incelenecek peki? Burada iddia edilen şüpheler şu. Şimdi kemik olarak numune alınırsa vücutta geriye dönük bir otopsi yapıldığında bir darp izi var mı? Bir kırık, çatlak vesaire var mı? Diğer bir açıdan da toksikolojik inceleme dediğimiz bu inceleme yapılacak. Bir dışarıdan müdahale ile zehirlenme şüphesi var mı? Yani dışarıdan bir madde ya da bir zehirlenme şüphesi olup olmadığı. Bütün bunlar adli tıp kurumunda incelenecek. Tabii ki adli tıptaki ihtisas kurumları oldukça artık dünyanın belki de en gelişmiş teknolojilerini kullanan bir adli tıp kurumundan bahsediyoruz. Birçok önemli dosyalarda da çok kısa sürede bunların kesin ölüm nedeni şu sebepten olmuştur diye örneklerini yayınlarımızda anlattık. Evet. Şimdi Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölüm nedeni aile yakınlarının iddia ettiği gibi dışarıdan bir müdahaleyle bir cinayet mi yoksa normal ölüm mü değil mi? Bunlar bu otopsi raporunun ardından ortaya çıkacak. Dediğimiz gibi kemik parçası ya da bir saç numunesi teli var ise bu örnekler alındıktan sonra o adli tıptaki otopsi raporunun da bir 15 gün 2 hafta içerisinde ya da belki bir ay içerisinde onu tam bilemiyoruz tabii ki. Evet. İncelemeyle ortaya çıkacak gibi.
0: Zaten daha önce şüphe varmış dediğiniz gibi değil mi?
1: Tabii ailenin zaten şüpheleri zaten var. Bu şüpheye aile yakınlarını sevk eden durum da böylesine sosyal çevresi geniş olan bir kişinin 36 saat gibi bir zaman dilimi içerisinde kimseyle iletişim kurmaması. Hı hı. Akabinde yine ciddi

0: ciddi iddialar var. İşte otopsi raporuna müdahale edildiği, gerçeği yansıtmadığı, değiştirildiği yönünde iddialar var. Ancak bu Fethi Kabir'le birlikte, çünkü alınan o hazirun dediğimiz kişiler, savcı, adli tıp uzmanı, polis memurları orada refakat eden, hepsi orada tutanak altına imza alınıp şu numuneler alınmıştır. Daha sonra da ihtisas biriminde incelendikten sonra şu sebeplerle inceleme yapıldı. Sonuçlar da bunlar şeklinde ortaya çıkacak.
1: Yani şöyle, bunun cevabını hani size şunun için biliyorum ama soruyorum, evet, izleyicilerimiz merak eder diye. Çünkü biliyorsunuz sonuçta biz böyle adli vakalarda hep şu soru da gelebiliyor izleyicilerimizin aklına. En nihayetinde hani ceset de bir süreç geçirdiği için, evet, acaba bulgulara dair bir soru işareti olur mu? Ama az önce siz de söylediniz, zaten Adli Tıp Kurumu her şeyi son teknoloji yapıyor. O yüzden varsa böyle bir şey çıkar mı noktasında belki bir soru oluşabilir akıllarda.
0: Tabii biraz önce anlatmaya çalıştığım o vücut bütünlüğü bozulmaya başlasa bile alınan o saç örneklerinden, DNA örneklerinden o bir kemik parçası ya da o incelemede fiziki bir müdahaleye maruz kalıp kalmadı. Özellikle herhangi bir dış etkenle bir ölüm gerçekleşip gerçekleşmediği tabii ki kurum tarafından, Adli Tıp Kurumu tarafından incelenecek. Daha önceki örneklerini de gördük. Mesela şimdi ismen o örnekleri zikretmeyelim belki ama, hı hı, böcek ilaçlamasından ölen insanlar vardı, hayatını kaybeden. Daha önce örneklerini yaşadık. Orada da işte toksikolojik bir inceleme olmuştu. Özellikle işte midesindeki asit oranından vücut bütünlüğünü bozmasına neden olabilecek bütün dış etkenler olup olmadığını incelemişti. Yani şunu söylüyorum, buradaki bu rapor büyük ihtimalle Adli Tıp Kurumu'ndan, bu alınan numuneler Adli Tıp Kurumu'nda incelendikten sonra normal ölümü yoksa bir dış müdahaleyle mi hayatını kaybetti? Yani bir cinayet mi iddia edildiği gibi netlik kazanacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki süreç uzun. Şunu da altını çizmek gerekiyor. Hani biraz önce söylediğim üzere Alihan Kuriş suç amaçlı örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hali hazırda bu soruşturma devam ederken eski Ulaştırma Bakanı'nın ailesinin, yakınlarının da Arif Ahmet Denizolgun'un bir cinayete kurban gitti demesi bu soruşturma çevresinde çok daha ciddi iddiaların gündeme geldiğini görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani çünkü bir kanaat önderi tarzında kendi çevresinde önemli bir isim, bakanlık yapmış bir isim 36 saat boyunca kimseyle neden iletişim kurmadı? Ya da zaten bu iddialar da araştırılıyor. Gerçekten de 36 saat boyunca herhangi birisiyle iletişim kurmadı mı? Kimse telefon açmadı mı? Ya da fiziki olarak birileri gitti mi, gitmedi mi ziyaretine? Beykoz'da o gün hayatını kaybettiği belirtilen ikametinde kimler vardı? Bunların hepsi zaten devam eden bir soruşturma dosyası var. Şu anda bu geriye dönük tekrar yeni ifade işlemleri olabilir. O dönem bu konuyla ilgili ifade verenlerin bilgisine tekrardan başvurulabilir. Çünkü bahsedilen iddialar çok ciddi. Hı hı. Dışarıdan bir müdahaleyle mi hayatını kaybetti yoksa normal bir ölüm müydü? Bunların cevabı da tabii ki bugünkü Fethi Kabir'in ardından otopsi raporunda ortaya çıkacak Merve.
1: Soruşturma da o zaman başka bir yöne doğru gidebilir demek bu.
0: Evet. Yani şu an için ciddi iddialar var. Rapordan sonra savcılık makamı nasıl bir soruşturma yönünde olduğunu kamuoyuyla paylaştığında biz de senin sorunun cevabını aslında almış olacağız.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür
1: Ramazan Almışer, geldiğiniz için, yayına katkı için çok sağ olun. Şimdi Gaziantep'ten bir görüntü. Siyasette yaşanan gerilim ne yazık ki kanlı bitti. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Saldıran da CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığından istifa edip Yeni Parti'ye geçen Seydi Ahmet Keleş. Saldırının sebebi ise iddiaya göre Keleş'e verilen ilçe başkanlığı sözünün tutulmaması.
2: Siyasette kan döküldü. İlçe başkanlığı tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Yeni Parti milletvekili Melih Meriç yaralandı. Saldırgan da yine Yeni Partili bir isim. Siyaset dünyasını sarsan saldırının adresi Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karataş mahallesi. CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığından istifa ederek Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye geçen Seydi Ahmet Keleş ile Gaziantep Milletvekili Melih Meriç telefonda kavga etti. Kavganın sebebi yeni partide de ilçe başkanlığı beklentisinde olan Seydi Ahmet Keleş'in milletvekili Meriç hakkında hakaret içeren ifadeler kullanmasıydı. Meriç telefonda Keleş'e sert tepki gösterdi. Telefondaki kavga sokağa

0: taşındı. Seydi Ahmet Kereş, Meriç'i yüz yüze görüşmek için bulunduğu yere çağırdı. Geldiğinde de elinde bıçakla karşıladı. İkili arasında sözlü olarak devam eden kavga bir anda yumruklaşmaya dönüştü. O anlar bir güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. Yerlerde yuvarlanmaya varan kavga araya girmek isteyenlere rağmen bir türlü yatışmadı. Kereş elindeki bıçağı birkaç kez rastgele salladı. Meriç her defasında kendini korumayı başardı. Ancak Seydi Ahmet Kereş fırsatını bulup bıçağı Melih Meriç'in karnına sapladı. İkisi de yere yuvarlandı. Ayağa kalktıklarında ikinci bıçak darbesi geldi. Seydi Ahmet Kereş saldırının ardından hızla uzaklaştı. Milletvekili Melih Meriç ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İç organlarında hasar tespit edildi, hemen ameliyata alındı. Operasyonun başarılı geçtiği, yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu. Meriç'in yakın korumasının saldırı sırasında izinli olduğu öğrenildi. 27 suç kaydı olduğu belirlenen saldırgan Seydi Ahmet Kereş ise bir tarlada saklandıktan sonra kardeşiyle birlikte Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Saldırının detayları da ortaya çıktı. Kereş ilk ifadesinde kendisine verilen Yeni Parti ilçe başkanlığı sözü tutulmadığı için saldırıyı düzenlediğini itiraf etti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Seydi Ahmet Kereş'in kaçarken bindiği otomobil ve taksinin şoförleri, bir yakını ve saldırı sırasında orada bulunan özel güvenlik görevlisi de gözaltına alındı.
1: Trabzon'un Arsin ilçesi Yeşilce mahallesindeki ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine hava aracı olduğu tahmin edilen bir cisim düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Arsin ilçe emniyet müdürlüğü bahçesinde yaşandı. Hava aracı olduğu belirlenen bir cisim emniyet müdürlüğü binası bahçesine düştü. Büyük bir gürültü yaşandı. Park halindeki 4 araçta hasar oluştu. Emniyet binasıyla çevredeki iş yerlerinin camları da kırıldı. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri emniyet bahçesinde inceleme başlattı. Binanın çevresine şerit çekildi, güvenlik önlemleri alındı. Neyse ki yaralanan yok. Orta Doğu'daki savaşta Amerika ve İran arasında devam eden müzakereler maalesef şu an tıkanmış durumda. Barış şimdilik rafa kalkmış gibi görünüyor. Tahran yönetimi ise ordusunun tam taarruz pozisyonuna geçtiğini duyurdu. Bölgede yeniden savaş çanları çalarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirdi.
2: Başta bölgemizdeki çatışmalar, savaşlar, zulümler ve insani krizler olmak üzere nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim askeri taarruz pozisyonlarıyla en üst seviyeye çıktı. Dünyanın gözü kulağı Orta Doğu'ya çevrilmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasında kritik bir telefon diplomasisi gerçekleşti. ABD-İran arasında yükselen tansiyonda diplomatik kanallardan azami ölçüde istifade edilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a görüşmelerin kesintisiz sürmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini de ekledi.
2: Tarafların adil ve eşit şekilde temsil edildikleri bir müzakere süreciyle savaşın sona ereceğine yönelik inancımızı halen koruyoruz.
3: Sahadaysa durum hayli kritik. ABD'nin geçici ateşkesi uzatmayacağını ilan etmesinin ardından İran savunma konumundan tamamen taarruz çizgisine geçti. Küresel petrol trafiğinin kalbi Hürmüz Boğazı kilitlendi. Brent petrol 91 doları aşarak rekor kırdı. Trump ise Tahran'a beyaz bayrak çekip teslim olun çağrısı yaptı.
4: İran bir anlaşma yapmak istiyor. Ancak benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacak. Bence pek iyi davranmıyorlar. Ama onlarla başa çıkıyoruz. Tıpkı diğer devletlerle yaptığımız gibi.
3: İşte bu denklemde Erdoğan Trump'a Türkiye'nin diplomatik ağırlığını Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzalanan

0: Mekke ortak savunma anlaşmasını hatırlatarak gündeme getirdi. Erdoğan kurulan bu stratejik ortaklığın bölgesel istikrar ve güvenliğin temini adına en güçlü duruş olduğunu net bir şekilde aktardı.
1: Amerikan Başkanı Sayın Trump'la bu meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesini gerçekleştirdik.
0: Kritik görüşmede Gazze'deki insanlık dramı da unutulmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı barış için artık ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiğini ifade etti. İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan agresif eylemlerindeki artışa dikkat çeken Erdoğan, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğiz vurgusunda bulundu.
1: Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının İki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum.
0: Erdoğan sadece Beyaz Saray'la değil, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı Andy Burnham'la da bir telefon trafiği gerçekleştirdi. Burnham'ı yeni görevi münasebetiyle tebrik eden Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkla güvenlik ve savunma ortaklıklarının önemine dikkat çekti. Özellikle savunma sanayi ve ticaret hedefleri konuşuldu.
2: İsrail savaş uçakları bir kez daha Suriye'ye hedef aldı. İdlib'de Ebu Zuhur askeri havaalanı vuruldu. Suriye yönetimi saldırıyı kınadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan da Tel Aviv'in saldırısına tepki var.
3: İsrail savaş uçakları havalandı. Suriye'de askeri havaalanı vuruldu. İsrail, Orta Doğu'daki saldırgan politikasını sürdürüyor. Suriye'nin istikrar çabalarını baltalayan işgal ordusu bu kez İdlib kentini hedef aldı. Savaş uçakları kentteki Ebu Zuhur askeri havaalanını vurdu. Havaalanında 8 noktaya bomba yağdırıldı. Pist ve içindeki tesis bombalandı. Suriyeli yetkililer saldırıyı doğruladı. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz açıklanmadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail saldırısına tepki gösterdi, tarafları diyaloğa çağırdı. İsrail'in Ebu el-Zuhur hava üssüne yönelik teyit edilmiş hava saldırılarının, bölgesel istikrarı ilerletmeyen gereksiz bir tırmanmaya yol açmasından derin endişe duyuyoruz. Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum sergilemiş ne de vekil güçler bulundurmuştur. Aksine İsrail'le gerilimi azaltmayı tercih ettiğini defalarca belirtmiştir. Tüm tarafları daha fazla askeri olaydan ziyade mantıklı bir diyaloğa öncelik vermeye teşvik ediyoruz dedi.
2: Japonya'da bir F-15 savaş uçağı, Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait F-15 Okinawa'daki Naha Havalimanı'na acil iniş yaptı. Pilot kazayı yara almadan atlattı. İniş sırasında uçağın sol kanadı pist yüzeyine temas ediyor. Havalimanındaki kameraların kaydettiği görüntülerde F-15'in kanadını pist boyunca sürüklediği ve o sırada da beyaz duman çıktığı görülüyor. Uçak yavaşlarken arka bölümünde alevler yükseliyor. Uçak pist üzerinde eğik bir pozisyonda durabiliyor. F-15 savaş uçağı Naha Havalimanı'na acil iniş yaptı. İniş sırasında tekerleklerin yakınından dumanlar çıktı görüldü ve sol kanadının üzerine yan yatarak pistte durabildi. Kazanın ardından tedbir amacıyla ekipler olay yerine sevk edildi. 2 numaralı pist geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Pilot ise kazadan yer almadan kurtuldu. Savaş uçağı yapılan incelemeler sonrasında vinçle kaldırıldı ve pistten çıkarıldı. Kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı. Teknofest Mavi Vatan yarın başlıyor. Denizde ve havada milli savunma ürünleri halkı selamlayacak. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen hazırlıkları anlatacak.
4: Evet Merve, aslında hazırlıklar saat 8'de başladı. Öyle ki sahil boyu vatandaşların da heyecanla gelip bu eşsiz manzarayı ziyaret ettiklerini söyleyebiliriz. Hemen şöyle gösterelim aslında denizlerin donanmanın aslında o çelik muhafızları şu an itibariyle geçişlerini tamamlıyorlar. Bizler şu an Karamürsel'deyiz. Yine bu lokasyonda da diğerlerinde olduğu gibi birçok vatandaş çocuklarını alıp eşlerini alıp işte bu noktada denizlerin çelik muhafızlarını izlemek için, bu eşsiz anı ölümsüzleştirmek için bu noktada aslında sabah erkenden

0: geldiler. Hemen aslında buradaki vatandaşlara da sormak istiyorum. Çünkü çok erken gelen vatandaşlarımız var. Hatta bir tane hanımefendi çok erken gelmiş ki dürbünüyle birlikte bu anın tadını çıkartıyor. Merhaba, günaydın.
1: Merhabalar, günaydın. Teşekkür ediyorum. Evet, normalde sabahlar erken kalkmam ama bugün bu eşsiz manzarayı seyretmek için erkenden uyandım. Ben bir asker kızı olarak bugünkü bu olayı çok gururla, memnuniyetle bakıyorum. Bu arada Selçuk Bayraktar'a çok teşekkür ediyorum. Bu Teknofest hakkında çok güzel şeyler yapıyor. Geleceğimiz için çok güzel, çocuklarımız için güzel şeyler yapmaktadır. Ne diyebilirim ki, manzara çok güzel.
0: Evet, dürbününüzle gelmişsiniz zaten, çayınızı kahvenizi evet, alıp.
1: Hem kahvaltımı yapacağım, hem buradan gemilerimize bakıyorum. İçinde olan askerlerimize, bütün rütbelilerimize Allah güç kuvvet versin diyorum. Biz onlar sayesinde buradayız. Ve ne diyeyim, ben çok mutluyum. Yani tarif edilmez bir mutluluğum var.
0: Teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Evet, aslında birçok vatandaşın sabahın erken saatlerinden itibaren bu noktada bulunduklarını söyleyebiliriz. Şöyle kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim. Denizlerin işte ihtişamlı geçişlerini de görebiliyoruz aslında. Birçok gemi, özel gemilerimiz bu noktada vatandaşı selamlamak için sabah 8'de İzmit Körfezi'nde geçişlerine başladılar. Tabii bununla birlikte aslında yarın başlıyor. Bugün bir selamlama gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin denizdeki gururları. Bununla birlikte birçok lokasyondan geçeceğini de söyleyelim. Hemen o lokasyonları da izleyicilerimizle paylaşalım. Geçiş rotası 8'de Yalova'dan başladı. 9'da Altınova, 9.15 Karamürsel, 9.30 Ereğli, 9.45'te Ulaştı, 10'da Halıdere'de olacak. 10.15'te Değirmendere'de, 10.30 Gölcük, 10.45 Kavaklı, 11.30 Başiskele ve 11.45'te de yine İzmit'te olacak. Bu lokasyonda olan vatandaşlarımız da yine en yakın sahile inip denizlerin aslında çelik korumalarını görmeleri bu noktada mümkün olacaktır. 12.15'te ise Seka Park'ta olacak. 13'te Derince'de olacak. Yine birçok vatandaşımız hem Kocaeli'den hem İstanbul'dan hem de yakın illerden gelip bu eşsiz anın, unutulmaz manzaranın tadını çıkartıp aslında o gururlu anlara eşlik edebilecekler. Bu arada 13'te selamlama uçuşu olacak. 13 ve 14 arasında, onun da bilgisini paylaşalım. Yine çocuklarını alıp, eşlerini alıp birçok vatandaşımız bu noktadan gelip bu unutulmaz anların, gurur verici anların tadını çıkartabilirler. Tabii gün boyu devam edeceğini söyleyelim. Buradaki heyecan aslında gitgide artıyor. Sabah erken olmasına rağmen vatandaşlar gelmeye başladı. Biz gün boyu takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Merve İzci Özben paylaştı son bilgileri. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Mecliste 467 evet oyuyla kabul edilen çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Yürürlüğe girdi. Dün Cumhurbaşkanı bir sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Sonrasında bir açıklama geldi. Bir kurul var ve bu kurul ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü yapacak. Neler konuşulacak, bundan sonrası için süreç ne? Kübra Bal Ankara'dan son bilgileri paylaşıyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat'taki iç cephe vurgusu ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te meclis kürsüsünden yaptığı çağrıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde kritik adımlar atılmaya devam ediliyor. Tabii süreci şöyle bir hatırlayalım. Milli Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu kuruldu. Bir yıl kadar komisyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Nihai rapor hazırlandı ve rapora istinaden de kanun çalışmaları yapıldı. Geçtiğimiz haftalardaysa meclis başkanlığına 467 imzayla kanun teklifi sunuldu. Adalet Komisyonu'ndan geçti ve daha sonrasındaysa genel kurulda kabul edildi ve Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunda resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gelişmeyi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Hayırlara vesile olmasını diledi. Emeği geçenlere teşekkür etti. Aynı zamanda bugüne kadar sürecin gelmesinde katkı sunan görevlilere de tebrik etti. Sürecin de aynı şekilde titizlikle yürütüleceğini ifade etti. Peki bundan sonrasında ne olacak? Aslında dün bir yeni gelişme daha duyuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından sosyal medya hesabı üzerinden kurul aslında kanunda tanımlanan kurulda aslında kuruldu ve çalışmalarında bakanlar, kurul üyeleri gerçekleştiriyorlar. Peki kimler yer alıyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşiyor olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve MİT Başkanı İbrahim Kalın.

0: yer alıyor olacak. 24 Ağustos Pazartesi günü de ilk toplantı gerçekleştiriliyor olacak. İlk toplantının gündem başlığı ise aslında silah bırakma ve alt komisyonlar olacak ve aynı zamanda çalışma usul ve esaslar ele alınacak. Yine kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular ve kurul üyelerinin aslında gündem önerileri de yine bu toplantıda ele alınıyor olacak ve bu kurulun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir kurulun kurulacağını aslında ifade edelim. Bu da bir izleme kurulu olacak ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından da üyeleri belirlenecek, siyasi parti temsilcileri yer alıyor olacak. Oldukça kritik süreçlerinde bizleri beklediğini ifade ederek sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Şimdi ekonomi gündemini konuşacağız. Yapılandırma ilişkin süreç devam ediyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikte bu yapılandırmanın ayrıntılarını sormak istiyorum. Neleri kapsıyor Faruk Erdem bu yapılandırma?
2: Evet, bu yapılandırmayla ilgili yasal düzenleme çıktı. Tabii süreç biraz sıkıştı. O yüzden biz de bir hatırlatma yapalım dedim. Çünkü 31 Ağustos son tarih başvuru için. Fırsatı kaçırmak istemeyenler için şurada işte bir hafta mı kaldı, 10 gün kadar bir süre kaldı. Bu tabii geçtiğimiz dönemlerde çıkan yapılandırmalardan biraz farklı. Orada biliyorsun faizler siliniyordu, yeni bir işte güncelleme oranı ekleniyordu vesaire. Ama burada daha değişik bir uygulama var. Hem faizler düşürüldü hem de vade
1: uzatıldı.
2: Daha kolay ve düşük taksitlerle ödeme imkanı var. Önce kimler başvurabilir ona bir bakalım istersen. Böyle
1: evet,
2: adım
1: SGK
2: adım...
1: prim borcu olanlar, vergi borcu olanlar, MTV borcu olanlar,
2: motor taşıtlar vergisi,
1: trafik cezası ve KYK borcu
2: kredi
1: öğrencileri.
2: Kredi yurtlar kurumuna borcu olanlar. Yani aslında şöyle özetlediğimizde kamuya olan bütün borçlar hemen hemen bu kapsama giriyor. Ağırlıklı olarak da burada esnafın Bağkur borçları var, prim borçları var. Yine vatandaşın trafik cezası borcu çok var. İşte kurumlar vergisi, KDV gibi borcunu ödeyememiş vatandaşlar var. Bunlar için bir kolaylık getiriliyor. O kolaylığı biraz anlatacağım birazdan.
1: Tabii.
2: Çünkü daha önce de vatandaş gidip bu borçlarını işte ilgili kurumlarda yapılandırıyordu ama düşük vadeler vardı, işte 36 aydı ve faiz de yüksekti. Şimdi hem vade uzamış oldu az önce söylediğim gibi hem de faiz düşmüş oldu.
1: Faiz ne kadar düşüyor mesela Farkar'dan?
2: Şimdi burada faiz 10 puanlık dediğiniz... bir faiz düşüşü oldu. Yani %39'du amme alacakları faiziyle, yıllıktan bahsediyorum. Bunu 29'a düşürmüş oldu bu yasayla birlikte. Dolayısıyla taksitler biraz daha küçüldü. Şimdi hangi borç tarihlerini kapsıyor? O önemli. Hani şimdi Ağustos ayındayız ama Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcunuz varsa Haziran 2026 ve öncesindeki borçları kapsıyor. Yani Temmuz, Ağustos aylarıyla ilgili işte beyanname vermişseniz onlar cari borçlarınızı zaten ödeyeceksiniz. Ama öncesinde ödenmemiş bir borcunuz varsa bunu kapsıyor. Vergi borçlarında 5 Haziran 2026 ve öncesi borçları. Yani şu anda bir trafik cezası kesilmişse size bu kapsama girmiyor. Evet. O yüzden 5 Haziran 2026 ve öncesine bakacağız. 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilmiş idari para cezaları. Bu hem Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından olabilir hem de vergiyle ilgili idari para cezaları olabilir. Onlar da 31 Ağustos'a kadar size bir idari para cezası tebliğ edilmişse o da bu yapılandırmanın kapsamı içinde. Şartlar ne? Dediğim gibi vade sayısı daha önce 36 idi. Şimdi borcunuzun miktarına göre gittiğiniz zaman kurumda 36, 48 ve 72 ay vadeyi seçebiliyorsunuz. Faiz oranı dediğim gibi %39'du. 29'a 10 puanlık bir düşüş oldu. Ve son başvuru tarihi de 31 Ağustos 2026. Başka sorularımız vardı galiba. Onlara da
1: sorarken bir sayfa daha var. Ben de size şunu sorayım o zaman. Şimdi genelde biliyorsunuz daha önce faizlerin silindiği borç yapılanmalarını çok gördüğümüz için genel olarak böyle bir beklenti olabiliyor. O zaman buradan şunu anlıyorum. Bu düzenleme geldiğine göre bir başka yapılandırma çok mümkün değil gibi mi?
2: O da olabilir yani, neticede hükümetin vereceği karar. Ama burada
1: bu bir fırsat,
2: özellikle tabii burada prim borçlarıyla ilgili bir fırsat. Esnafın böyle bir sıkıntısı vardı, birikmiş prim borçları, onları kolaylıkla ödeyebilmek için. Burada önemli bir şey daha var Merve, onu hatırlatalım. Daha önce

0: Bu yapılandırmadan önce sizin 50 bin lira ve üzerinde bir borcunuz varsa kurumlar sizden bir teminat istiyordu. Bu teminat, tescil teminat miktarı 10 milyon liraya çıkartıldı. Bu ne demek? Aslında çoğunluk, yani %99.9 10 milyonun altında bir borcu var. Dolayısıyla bütün borçlar teminat gösterilmeden yapılandırılabilecek. Daha önce 50 bin liraydı ki o rakam da yükseltilmiş oldu. İlk taksiti söyleyelim. Sosyal Güvenlik Kurumu borçları için 31 Ağustos'a kadar ilk taksit ödenecek. Vergi borçları için de 30 Eylül. Şimdi ne olacak? Bir, borcunuzu uzun vadede ödeyeceksiniz. İki, daha düşük faizle ödeyebileceksiniz. Üç, borcun %10'unu ödeyen borcu yoktur yazısı alabilecek. Bu borcu yoktur yazısı almadan birçok işlem yapılamıyor biliyorsun, özellikle vergide. Evet. Motorlu taşıtlar vergisi borcunu taksitlendirdiğiniz andan itibaren aracınızı muayeneye götürebileceksiniz. Şimdi biliyorsun, aracın eğer vergi ya da trafik cezası borcu varsa muayeneye giremiyorsun. Evet. Ama bu yapılandırmaya girdiğiniz zaman gireceksiniz ve çok önemli bir şey, prim borçlarını taksitlendirince eğer varsa bir takip ve haciz, bu da ortadan kalkmış olur.
1: Şimdi iki tane haber var. Ben aslında bugün bu öne çıkan iki haberi size sormak istiyorum. Birincisi SGK dolandırıcılığı, SGK prim dolandırıcılığı diye bir şey konuşuluyor. İnsanların telefonlarına eksik prim günlerine dair mesaj atıp bunu ödemeyi, doldurmayı vaat eden bir dolandırıcı çetesi çıkmış şimdi. Maalesef. De.
0: Şimdi ne zaman böyle bir şey çıksa, yani bununla ilgili söylediğim bununla ilgili değil ama bunu
1: evet,
0: da hatırlat.
1: Bunu da
0: ne zaman bir yapılandırma
1: kapsıyor.
0: Olsa, evet. Ne zaman bir kamuya işte başvuruyla ilgili bir süreç başlasa birileri ortaya çıkıp sizin adınıza biz yapalım diyor. Böyle bir şey yok. Yani bunlara inanmamak lazım. Yani prim borcunuz var ya da eksik priminiz var, gelin bize ödeyin diyorsa birisi, bu doğru bir şey değil. Bunun yöntemleri var. İşte banka yoluyla ödeyebilirsiniz, Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip ödeyebilirsiniz, devlet sisteminden yine ödeyebilirsiniz, başvurabilirsiniz. Burada da yine başvurular devlet sistemi üzerinde olacak ya da ilgili kuruma giderek olacak. O yüzden de hani telefona gelen SMS'le ya da birisinin sizi yönlendirmesine ihtiyaç duymadan bu işlemleri kolayca yapabilirsiniz. Teknoloji gelişti artık. Telefonumuzdan devlete girip, bilgisayarımızdan devlete girip başvurumuzu yapabiliyoruz. Kimseye ihtiyaç yok. Yani evet. bu tür dolandırıcıların oyununa gelmemek lazım. Zaman zaman emeklilerin promosyonu için, emeklilerin ikramiyesi için de onlara SMS atılıyor. Biz yapalım diye sizin. Hiç gerek yok. Zaten bir başvuru da yok emekliler için.
1: Evet. Son bir haber. Bunu da paylaşayım. Bugün hem internet sitelerinde hem de sosyal medyada çok paylaşılmış bu haber. Bir çalışan patronuna yoruldum diye mesaj atıyor. Mail sanıyorum. Konuşuyorlar. Diyorlar. Diyor ki bir senedir mobbing görüyorum. Artık çok yoruldum diyor. Bunu istifa olarak sayıyor Yargıtay kararı. Yerel mahkeme çalışanı haklı buluyor ama Yargıtay diyor ki bu aslında bir istifa kabulüdür ve herhangi bir tazminat, kıdem, ihbar talep edemezsiniz.
0: Şimdi tabii gazeteye haber, bu Yargıtay kararları gazetelere haber olurken oradaki en çarpıcı kelimeyle haber oluyor. Şimdi muhtemelen bu mailin içeriğine baktığın zaman ben çok yoruldum, artık çalışmak istemiyorum cümlesi vardır. Hı hı. Eğer o çalışmak istemiyorum cümlesi yoksa çok yoruldum bir dertleşme maili olur. Ama çalışmak istemiyorum demek, artık çalışmayacağım, istifa ediyorum demek oluyor. Yani o dosyanın içeriği biraz daha doludur. Hani tabii biz
1: ve
0: sadece
1: tek kelimeyle değildir.
0: Yoksa
1: diyorsun.
0: Hani gidip de işte amirine ya da patronuna ben çok yoruldum dediğin deyince andan itibaren tazminatından olmazsın. O bir dertleşme olur. Hani daha kolay bir iş verebilir misin danışması olur. Evet. Ama altına ben artık çalışmak istemiyorum dediğiniz andan itibaren sizin çalışmak istemediğinizi beyan ettiğiniz açık olur. Bu da bir istifa sayılır.
1: Evet, o da demiş ki zaten ben istifa amacıyla göndermedim. Yalnızca yaşadığım manevi yıpranmayı ve çalışma koşullarımı söylemek istemiştim.
0: Ama mahkeme
1: demiş,
0: kabul etmemiş galiba.
1: Mahkeme kabul etmemiş.
0: Biliyorsun bizim mevzuatımızda istifa edince kıdem tazminatı alınamıyor. Evet. Böyle de bir durum var.
1: Peki teşekkür ederim Faruk Erdem. Sağolunuz. Şimdi çalışma hayatından önemli haberleri paylaştık. Şimdi Bursa'dan bir haber getireceğiz ekrana. Bursa'da bir adrese, aynı adres, ard arda 15 yemek ve market siparişi veriliyor. Kuryeler şaşırıyorlar. Sonra gidiyorlar adrese. Gerçek adrese gidince ortaya çıkıyor.

0: Siparişlerin asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından kuryeler duruma tepki gösterdi. Paketler işletmelere geri götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Efendim, Fenerbahçeli Minik Göktuğ'un hikayesini anlatmıştık. Gençler Birliği maçında yaşadığı sonrasında dün akşam Lyon maçına Fenerbahçe yönetimi davet etmişti Göktuğ'u ve dün formasını giyindi. Lyon maçı öncesi sahayı ona kol kanat gelen polisimizin omuzlarında turladı. Dün Kadıköy'deki bu görüntüler, tabii polisin de davet edilmesi çok şık olmuş. Polisin omzunda da binlerce kişi orada selamlıyor, taraftarlar da alkışlıyor, destek veriyorlar. Yönetimle de öncesinde görüşüyor, Aziz Yıldırım'la da fotoğrafları var.
2: Çok, çok tatlı. Evet. Ama evet. Bu yaşta emzik genç değil mi?
1: Biraz evet.
2: Göktuğ artık herhalde o kötü anıları silmiştir kafasından. Fenerbahçe kulübü büyük bir jest yapmış. Muhtemelen Gençler Birliği kulübü de aynı jesti yapacaktır. Göktuğ'u ağırlayacaktır. Dün Beşiktaş taraftarları Göktuğ'a üçlü çektirmişler filan. Biz hani o gün söylemiştik, bu holiganizma karşı omuz omuza hareket etmemiz lazım ki onu da görüyoruz. Hani bireysel bir hediyeler ya. Verilmiş ailesi orada. Güzel görüntüler. Bunları görelim biz yani. İşte o bireysel bir şeydi, hareketti. Bir daha olmaz diye düşünüyorum.
1: Ailesi de gitmiş. Evet. Komiser yardımcısı da bayağı popüler oldu.
2: Tabii komiser yardımcısı da orada. O da sahip çıkmış.
1: Çok güzel görüntüler hakikaten.
2: Öpüyor zaten.
1: Bence daha fazla artık herhalde bu sezon bunun vesilesi olsun. Çocukları böyle İnşallah. Rakip takımlarla daha fazla görelim. Güzel olur.
2: Bence de yani ne var yani, iki rakip takımın formasıyla kardeşçe oturup maçı izlesek, sonra da yorumlasak, işte şöyle oldu böyle oldu, tatlı bir rekabet
1: güzel
2: olsa
1: olur.
2: Şiddetten uzak dursak, sahalarımızda küfür olmasın. İşte çocuklar olursa küfür olmaz.
1: Evet, inşallah.
2: İnşallah.
1: İnşallah Fransa'da kazanırız evet. Fark Erdem.
2: İnşallah.
1: Dün akşam
2: yani.
1: Olmadı inşallah Fransa'ya.
2: Evet, inşallah.
1: Evet, şimdi İstanbul'un İstanbul'dan görüntüler getireceğiz ekrana. İstanbul'un her sokağının, her bir yokuşunun, özellikle tabii ki Yeditepe İstanbul denilen İstanbul'un her köşesinin ayrı bir hikayesi var. Özellikle bazılarının ilginç ismiyle, tarihiyle pek çok anısı da var. Şimdi o dosya ekrana gelecek, ardından saat başında yeni gelişmelerle devam edeceğiz.
3: İstanbul denince akla boğaz, tarihi yapılar ya da kalabalık caddeler geliyor. Ama bu şehrin bir de yokuşları var. Kimi dikliğiyle, kimi manzarasıyla, kimi ise geçmişten bugüne anlatılan hikayeleriyle İstanbul'un hafızasında yer ediyor. Gelin bu yokuşları birlikte keşfedelim. İlk durağımız Fatih'te bulunan Mahmut Paşa Yokuşu. Burası İstanbul'un en hareketli yokuşlarından bir tanesi. Şimdi biz bu yokuşu çıkarken bir yandan nefesimizi topluyor, bir yandan da yıllardır bitmeyen alışveriş telaşına tanıklık ediyoruz.
4: Şey çıkarken yoruluyoruz tabii ki. Ah. Kapalı çarşıya çıkarken.
3: Bu yokuşların olması sizi buraya gelmekten vazgeçiriyor mu?
4: Yok. Çünkü bir içi insanın içerisinde bir alışveriş heyecanı var. O heyecan dolayısıyla mecburen buna katlanmak zorunda kalıyoruz.
5: Yani vazgeçsek de bu yokuşları iptal edemeyiz.
3: Mecbur tabii çıkacağız diyorsunuz.
5: Zorundayız, aynen.
3: Evet, bizler de zaten çıkarken nefes nefese kaldık. Görüyorsunuz ki çıkarken konuşmak da bir hayli zor. Şimdiki rotamız Beyoğlu'nda bulunan Galip Dede Yokuşu. Hemen arkamızda Galata Kulesi bulunuyor. Aslında bu yokuşların biraz daha katlanılabilir olmasının sebebi de sonunda varılan manzaralar diye düşünüyorum. Ama biz şimdi manzaradan uzaklaşıp yokuşlarına çıkmaya başlayacağız. Hadi Galip Dede Yokuşu'nu birlikte çıkalım. Galip Dede Yokuşu biraz daha aslında kısa bir yol gibi gözüküyor. Ancak bu kısa yol bile eğimini hemen belli ediyor. Ama biz yine de devam edeceğiz. Galip Dede Yokuşu aslında biraz daha devam ediyor ama sağ tarafımızda yine Galata'yı aldık. Galata'nın eşsiz manzarası gerçekten buranın kalabalığını çok da net açıklıyor. Hadi devam edelim.

0: Evet, neredeyse yokuşun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnanılmaz yorulduk ama turumuzu tamamlamış olduk. Hadi bir sonraki durağımıza geçelim. Sıradaki yokuşumuz Beyoğlu'nun ara sokaklarından birinde olan Kumbaracı Yokuşu. Bu yokuş adını Fransız bir askerden alıyor. Fransız asker İstanbul'a davet edildikten sonra Müslüman oluyor ve ismi Kumbaracı Ahmet Paşa olarak değişiyor. Daha sonrasında bu yaşadığı yerde Kumbaracı Yokuşu'nda olduğu için zamanla Kumbaracı Yokuşu olarak günümüze kadar geliyor. Şimdi ise Defterdar Yokuşu'ndayız. Burası aslında halk arasında İtalyan Yokuşu olarak biliniyor. Çünkü 1800'lü yılların başında bu sokağın tam ortasına kurulan özel İtalyan hastanesi var. Bundan kaynaklı olarak İstanbullular zamanla buraya İtalyan Yokuşu demeye başlamış. Hadi bu yokuşu birlikte çıkalım. Burası gerçekten inanılmaz dik bir yokuş. Burada aslında daha önceden Arnavut kaldırımları bulunuyormuş. Ancak zamanla Arnavut kaldırımları da kaldırılmış. Şimdi İtalyan yokuşunda hanımefendiyle karşılaştık. Aslında oldukça dik bir yokuş olduğunu söylemiştim. Siz şu an nasıl hissediyorsunuz?
1: Geldiğimiz yer Manisa ve Ova. Bu kadar yokuşa alışkın olmadığımız için kızım da gördüğünüz üzere biraz zorlanıyor. Sanırım İstanbul'un en çok gören yerlerinden biri yokuşların olması.
0: Şimdi İcadiye Yokuşu'ndayız. İcadiye Yokuşu zamanında bu bölgede yaşayan Kayserili bir ustanın yaptığı basma makinelerinden alıyor adını. O zamandan bu zamana İcadiye Yokuşu halen daha ismini taşımaya devam ediyor. Bu yokuşun en sonundaysa Boğaz manzarasını göreceğiz şimdi. Hadi yürümeye devam edelim. İcadiye Yokuşu'nun güzel bir hikayesi var ancak çıkması oldukça zorlu. Yukarıda görecek olduğumuz manzara bizi oldukça heyecanlandırıyor. O zaman devam edelim. Evet, nefes nefese kalmaya devam ediyoruz. Yolun neredeyse yarısını tamamladık ancak önümüzde bir de merdivenler var. Yokuşun başında bizi bambaşka bir İstanbul bekliyor. Geride bıraktığımız İcadiye Yokuşu'nun bütün yorgunluğuna değen manzara ise işte tam burada karşımıza çıkıyor.
2: Yokuşlar çok dik ama bu manzaraya gerçekten değiyor şöyle bakınca. Gerçekten diyorum yani yorgunluğumu atıyorum. Öyle söyleyebilirim.
0: İcadiye Yokuşu'ndan Kifayet'le birlikte çıktık aslında az önce. Kifayet, nasıl hissettin buradan çıkarken?
2: Çok zorlu bir yokuş bence. Yani çıkması çok zor, çok dik yani. Diğer yokuşlar gibi değil. Zaten İstanbul çok yokuş. Ama burası ekstra bir yokuş bence yani. Ama manzarası çok güzel. Onun için çıktık aslında.
0: İstanbul'un yokuşları arasında öyle bir isim var ki duyanların dikkatini çekiyor. Eşek Anırtan Yokuşu. Bugün Aşiyan Yokuşu olarak da bilinen bu yokuş rivayete göre öyle dik, öyle zorluydu ki yük taşıyan eşekler bu yokuşu çıkarken çok zorlanırlardı ve yüksek sesle anırırlardı. Geçmişten günümüze de Eşek Anırtan Yokuşu olarak kaldı. Aşiyan Yokuşu'nu çıkarken ne hissettiniz?
3: Ben Sarıüstü Parkı'ndan geldiğim için bu yokuşu çıkmadım. Ha. İnerken çok iyi hissediyorum. Manzara muhteşem. İnerken çok güzel.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin yurt içi petrol ve doğalgaz üretimi 2026'nın ilk yarısında hız kesmeden devam etti. Yılın ilk 6 ayında yurt içi petrol üretimi 23.1 milyon varile ulaştı. Bu üretimin 21.8 milyon varillik bölümünü Türkiye Petrolleri gerçekleştirdi. Toplam petrol üretiminde en büyük paysa Gabar'dan geldi. Gabar sahası üretimin yaklaşık %60'ını karşıladı. Doğalgaz üretiminde de artış sürdü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da yeni kuyularla petrol üretiminin artırılacağını, Karadeniz'de ise bu yıl doğalgaz üretiminin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank

0: Dede.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
8: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
5: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
12: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
13: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona yaklaştı. TÜİK verilerine göre Temmuz'da trafiğe 207.508 aracın kaydı yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre %19,4 azalırken Haziran ayına göre %6,6 oranında arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 34.746.000'e ulaştı. Araç satışlarındaki artışla trafiğe kayıtlı araç sayısının daha da artması bekleniyor. Yıl sonu satışlarda rekor bekleniyor. Ayrıca Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,1 azalarak 1.171.247 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %21,2 artarak 35.336 oldu.
12: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Reklam.
14: Vakıf Katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: Aa, anne dedi.
17: Hadi canım, baba dedi.
16: Bez dedi.
18: Akülü araba dedi.
19: Ya.
18: Üniversite dedi.
19: Dedi.
0: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajı.

0: kulaklarıyla beste fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Alyans'ta. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve alyans.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Bes, reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
2: Dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda suç örgütü kurma, yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem sürecinin başlatıldığını ifade etti. 6 ilde düzenlenen bu operasyonda 49 ayrı adrese operasyon gerçekleştirilmişti. İşte düzenlenen bu 49 ayrı adrese Şafak Vakti düzenlenen bu operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Tabii ki sadece bunlarla da sınırlı değil bilgiler. Bu vakfa, yani Furkan Vakfı'na ait 5 şirketi de kayyum atandı. Tabii ki diğer taraftan da suç örgütünün diğer taraftan da özellikle sosyal medya hesapları da sabahın erken saatlerinde harekete geçmişti. İşte bu anlamda da yine Bakan Gürek yapmış olduğu yazılı açıklamada, sosyal medyadaki o açıklamasında 349 erişime de yine sınırlama getirildiğini ve bu sosyal medya hesaplarının da kapatıldığı yine Bakan Gürek tarafından açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. Tabii ki bir taraftan o yapılan operasyona ilişkin o evlerde alınan deliller, toplanan deliller, yani dijital materyaller başta olmak üzere diğer belgelerde şu anda polisin merceği altında bir bir incelenmeye devam ediyor. Sadece Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul değil, vakıf yöneticileri de, çok sayıda vakıf yöneticisi de işte sabah saatlerinde düzenlenen bu Şafak Vakti operasyonunda gözaltına alınmışlardı. Evet. İşte o aramalar sona erdi. Adreslerdeki aramalar sona erdi. Gözaltına alınan şahıslar ise bir bir Adana'daki Yüreğir Devlet Hastanesi'ndeki adli tıp birimine bir bir getirilmeye devam ediyor diyelim ve gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğimizi ifade edelim. Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayeli ile birlikte ve tekrar sözü size bırakalım.
3: Teşekkürler Halil İbrahim Mur anlattı ayrıntıları. Şimdi İstanbul'a dönelim. 2016 yılında şüpheli bir şekilde ölen Alihan Kuriş'in dayısı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının yeniden açılmasına karar verildi. Fethi Kabir kararı açıklandı. Ayrıntıları alacağız. Mustafa Kadir Mercan son bilgileri paylaşıyor.
4: Bulunduğumuz dakika itibariyle Fethi Kabir işlemi halen daha devam ediyor. Saat 9 itibariyle başlamıştı ve bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınmış durumda. Hem ana giriş kapılarında hem de mezarlık içerisinde geniş güvenlik önlemi alınmış durumda ve hiçbir sivil unsurun mezarlık içerisinde bulunmasını istemiyor ekipler. Şöyle kameranın önünden çekilip bir yandan bilgiler aktarırken bir yandan da bulunduğumuz alandan size en azından ana nizamiye kapısındaki girişi göstersin Mehmet Tekin sizlere. Bakın ekranları da yansıttığımız gibi birçok çevik kuvvet ekibi yine ana giriş kapısında nöbet bekliyor desek yeridir. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına ekipler geceden bu yana nöbetlerini devam ettiriyorlar. Bir yandan da yine eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un yakınları, akrabaları, yine onu sevenler de mezarlık çevresinde toplanmış durumdalar. Onlar da Fethi Kabir işleminin bitmesini bekliyorlar. Sonrasında ise Fethi Kabir işlemi bittikten sonra mezarlığa gidip dua edeceklerini ifade ediyorlar. Peki neler yaşanmıştı? Dilerseniz onlardan bahsedelim. 6 Eylül 2016 yılında eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun hayatını kaybetmişti. Konuyla alakalı olarak soruşturma başlatılmıştı. O dönemden bu döneme yansıyan iddialar vardı. O iddialardan biri ölüm raporunun değiştirildiğine yönelik iddialar vardı. FETÖ terör örgütü tarafından ölüm raporunun değiştirildiğine dair iddialar vardı. Hem akrabaları, hem yakın çevresi, hem Adalet Bakanlığı'na, hem de Cumhuriyet Başsavcılıklarına talepleri vardı, şikayetleri vardı. O şikayetler doğrultusunda da geçtiğimiz günlerde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı ve soruşturma kapsamında da Fethi Kabir işlemi yapılması istendi.

0: Bu kapsamda hem Üsküdar Belediyesi'ne hem Adli Tıp Kurumu'na hem de İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılar gönderildi ve bugün itibariyle saat 9'da ekiplerin bu noktada hazır edilmesi istenmişti ve 9 itibariyle de o fethi kabir işlemi başlamıştı. Şimdi çok kısa da aslında Arif Ahmet Denizolgun'un hayatından bahsedecek olursak da 11 Mayıs 1956 tarihinde dünyaya gelmişti. Mimarlık eğitiminin ardından siyasete Refah Partisi'nde girmişti. Sonrasında 1995 genel seçimlerinde Antalya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiş. 28 Şubat sürecinin ardından siyasi hayatına bağımsız olarak devam etmişti ve bir sonraki dönemde de bakan olarak görevini yapmıştı. Ulaştırma Bakanı olarak görevini yapmıştı diyebiliriz. 2016 yılında 6 Eylül 2016 yılında Beykoz'da bulunan evinde hayatını kaybetmişti. Ve bu kapsamda da aslında olay yerine giden ekipler cansız bedeniyle karşılaşmıştı. O dönemden bu döneme işte yayının başında da belirtmiş olduğum gibi çeşitli iddialar vardı. Özellikle suç örgütü lideri Alihan Kuriş hakkında olan iddialar vardı. Alihan Kuriş tarafından bu ölümün gerçekleştirildiğine ya da azmettirildiğine dair iddialar vardı. İşte bu çerçevede de dilekçeler, o şikayet dilekçeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Adalet Bakanlığı'na verilmişti ve bu kapsamda da yine soruşturma başlatılmıştı. Buradan çıkacak sonuca bağlı olarak aslında soruşturmanın ne denli genişleyeceğini net bir şekilde söylemek mümkün. Bu şüpheli ölüm acaba başka biri tarafından mı gerçekleştirildi? Yoksa hayatın olağan akışına aykırı olmayan bir durum yok mu? Bunun üzerinde durulacak. Mezardan örnekler alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'na gönderilecekler ve yaklaşık bir ay içerisinde de nihai sonucun çıkması bekleniyor diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Teşekkürler Mustafa. Kadir Mercan paylaştı son bilgileri. Şimdi Alihan Kuriş suç örgütünün FETÖ'cüler gibi gizli bir iletişim uygulaması kullandığını dün anlatmıştık. Yapılan tüm para transferleri ve ilgili bilgiler de yine bu uygulama üzerinden yapılmış iddialara göre. Glopper sistemin adı. Örgüte üye 3000 kişinin kullandığı öğrenildi bu sistemi. Öğrencilerin valizleriyle taşıdığı öne sürülen paralar Romanya'dan Türkiye'ye getirilmiş.
2: Valizler dolar, euro ve sterlinle dolduruldu. İddiaya göre paranın sınır ötesi yolculuğunda öğrenciler kullanıldı. Romanya'ya ulaşıncaya kadar da valizleri açmayın dendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir perde daha aralandı. Dosyaya giren tanık ve itirafçı ifadeleri bu kez rotayı Romanya'ya çevirdi. Romanya'da döner zincirine ortak olan bir itirafçı, yapılanmanın Romanya sorumlusu olduğu öne sürülen Ahmet Uğur Pakcan'la nasıl tanıştığını, Bükreş'teki yapılanmaya ait olduğu iddia edilen mekanları ve burada gördüğünü belirttiği faaliyetleri anlattı. En dikkat çekici iddialardan biri ise öğrenci yurduyla ilgili oldu. Yurtta her perşembe akşamı toplantılar yapıldığı ve hükümete yönelik beddua seansları düzenlendiği öne sürüldü. Bu iddia FETÖ'nün geçmişte kamuoyuna yansıyan beddua söylemlerini ve örgüt içi ritüellerini akıllara getirdi. Soruşturmanın Türkiye ayağındaysa adres bu kez Bolu'ydu. Tanık, Göbem köyündeki bir villa sitesinin koordinasyon noktası olarak kullanıldığını, yasa dışı yollarla toplandığını ileri sürdüğü paraların da burada tutulduğunu iddia etti. Ayrıca Alihan Kuriş ile örgütün Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakcan'ın Bolu'da gizli görüşmeler yaptığını öne sürdü. Dosyaya giren bir başka iddiada FETÖ bağlantısına ilişkin. Pakcan'ın Alihan Kuriş'in talimatı ile FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesine katıldığı ileri sürüldü.
3: Bir dini cemaat gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar. Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var.
2: Örgütün dijital ağı da çözüldü. 3 aşamalı güvenlik girişli Glooper adlı kapalı haberleşme sistemini örgütün yaklaşık 3300 kişilik yönetim kadrosunun kullandığı belirlendi. Aylık gelirini 380 bin lira olarak beyan eden Alihan Kuriş, mal varlığının büyük ölçüde babasından kalan mirastan oluştuğunu, evinde ele geçirilen altınlarınsa düğün takısı olduğunu savunmuştu. Ancak tapu kayıtları incelendiğinde servetin boyutuna ilişkin çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. İzmir Dikili açıklarındaki Kalem Adası'nın 258 dönümlük bölümünün 2021'de annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına satın alındığı, ailenin bu mülk için yaklaşık 45 milyon dolar ödediği öğrenildi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında ikinci celse devam ediyor. Bugün yaşananları A Haber ekibinden Meral Dağlılar takip ediyor. Meral.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk davasında bu hafta itibariyle ikinci celse başlamış oldu. Bugün de üçüncü günü icra edilecek. İkinci celse kapsamında toplamda 325 kişinin savunması alınacak. Bu süre kapsamı içerisinde hemen haftanın ilk gününe gidelim isterseniz. İlk gün toplamda 5 kişinin savunması alınmıştı. Hatta pazartesi günü savunması alınması beklenen isimlerden bir tanesi de Seyfi Beyaz'dı ama o salı gününe kalmıştı. Salı günü de yine Seyfi Beyaz'ın savunması gerçekleştirilmişti. Seyfi Beyaz dosya kapsamında hem şikayetçi hem de şüpheli sıfatında yer almıştı. Şikayetçi olduğu belediyelerin olduğunu da ifade etmişti. Hemen sonrasında ise diğer tutuksuz sanıkların savunma yapma işlemleri devam etti. Hatta bu işlemlerin hemen ardından da çapraz sorgular gerçekleştirildi. Bu çapraz sorgular esnasında aslında dikkat çeken diyaloglarda yer aldı. Hemen onlardan birkaçını söyleyelim sizlere. Çapraz sorgularda sanık Cemal Üneş 2018 yılında Beylikdüzü'ndeki inşaatının iskan süreciyle ilgili İmamoğlu'nun kendisinin çağırdığını iddia etti. Seçim süreci gerekçe gösterilerek kendisinden 500 lira talep edildiğini, bu parayı ödemediği için de iskan sürecinin 4-5 ay kadar uzatıldığını söyledi. Bununla birlikte duruşmada İmamoğlu'nun sorularını yanıtlayan Üneş, ödeme için senet yapıldığını da yine iddia etti. Buna yönelik de İmamoğlu'nun Üneş'e karşı bir sorusu vardı. Ben hemen o soruyu sizlere cümle olarak söylemek istiyorum. Ben de sana 500 bin lira vereceksin dedim. Öyle mi sorusunu yanıtlayan Cemal Üneş de yetkili isimlere yönlendirildiğini ve 5 senet imzaladığını iddia etti. Bugün de yine dediğimiz gibi ikinci celsenin 3. günü icra edilecek ve bugün de yine aslında tutuksuz sanıkların savunmaları yapılacak diyelim. Biz an be an buradaki haber nöbetimize devam edeceğiz diyelim ve sözü sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Meral Dağlılar paylaştı son bilgileri. Şimdi muhalefet cephesinde yaşananlara bakalım. İzmir Menderes'te seçimi AK Parti'nin kazanması sonrası CHP ile yeni parti arasındaki kriz yine derinleşti. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu da bundan sonraki stratejilerini belirlemeye çalışıyor. Bir sonraki karşı karşıya kalacakları konuysa tarafların Özgür Özel hakkında mecliste verilen fezlekeler.
5: Putlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz.
2: Muhalefette bu kez oda krizi çıktı. Mecliste oturma düzeninin ardından yeni makam odaları da yeni parti ile CHP'yi karşı karşıya getirdi. 91 milletvekilinin yeni partiye katılmasıyla mecliste ana muhalefet partisi unvanını kaybeden CHP, yeni parti grubuna tahsis edilen odalardan rahatsız oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayrılan vekillerin kullandığı makam odalarının CHP'ye iadesini talep etmişti. O talep reddedildi. Meclis Başkanlığı resmi ana muhalefet sıfatı nedeniyle odaların yeni partide kalmasına karar verdi. İki parti meclis koridorunda yan yana ve karşılıklı odalarda mesai yapacak.
5: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların, düzgün insanların işidir.
6: Bir kör kuruş geçmiş mi boğazdan? bir kör kuruş.
2: Yeni Parti ile CHP'yi karşı karşıya getiren bir başka konuysa fezlekeler. Özgür Özel hakkındaki fezleke sayısı 63'e ulaştı. Kulislerde gerilen ipler nedeniyle CHP'li milletvekillerinin Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde olası bir oylamada evet oyu verebileceği konuşuluyor.
7: 61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
2: CHP'de gözler bir yandan da Ağustos ayı içinde yapılması planlanan il başkanları toplantısına çevrildi. Eylül ayı ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay sürecinin değerlendirileceği toplantıda partinin yeni yol haritasının da netleşmesi bekleniyor.
5: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
2: CHP'de kurultay hazırlıkları sürerken kulisler hareketli.

0: etti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamayacağı, delege imzalarıyla aday gösterilmeyi planladığı konuşuluyor. Ancak CHP içindeki çatlak İzmir Menderes Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminde su yüzüne çıktı. AK Parti'nin adayının kazandığı oylamada genel merkezin yeni parti adayını destekleyin talimatına CHP'li belediye meclis üyelerinin uymadığı ortaya çıktı. Talimata uymayan belediye meclis üyeleri hakkında disiplin süreci başlatılacak. CHP'de durum böyleyken Özgür Özel de stratejisini belirlemeye çalışıyor. Özel'in Ekim ayında yapılması planlanan büyük kurultay öncesinde CHP tabanını ve üyelerini kendi safına çekmek için teşkilatlarına yeni CHP biziz stratejisiyle hareket etme talimatı verdiği söyleniyor.
1: Bu siyasetin nasıl mümkün olacağını görmek için yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
0: Özgür Özel bu süreçte eski alışkanlıklarına devam ediyor. Özel Türkiye'yi bu defa İtalya'ya şikayet etti. CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme oldu. Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdiği ek ifadeyle Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı karşısında kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık için Özgür Özel'in talimatı ile Manisa'ya 950 bin euro götürdüğünü, oğluyla da Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro gönderdiğini iddia etti.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel mecliste kapı komşusu oldular. İki partinin grup odaları aynı koridorda olacak. İşte o koridor ve meclisteki yeni düzen.
1: Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
3: Mecliste odalar yeniden tahsis edildi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel komşu oldu. Yeni partinin kurulmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oda düzeni değişti. CHP ve yeni partinin odaları aynı koridorda yan yana ve karşı karşıya olacak.
4: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel CHP döneminde kullandığı makam odasını yeni parti genel başkanı sıfatıyla kullanmaya devam edecek.
3: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in kullandığı makam odasını kullanma talebi kabul görmedi. Bazı odalar CHP'ye, bazıları da yeni partiye tahsis edildi.
1: Yürüyelim arkadaşlar!
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hummalı bir çalışma var. Tüm odalar boşaltıldı. Hemen sağ tarafında bulunan oda yeni parti grubuna, hemen sol tarafında bulunan odaysa Cumhuriyet Halk Partisi grubuna tahsis edildi. Yani iki parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komşu oldu.
3: Yeni parti grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır'la Murat Emir'in kullandığı odalarda bir değişikliğe gidilmedi. Yeni parti grup başkan vekili Gökhan Günaydın'ın kullandığı odaysa CHP'ye tahsis edildi. Murat Emir'in kullandığı odanın karşısında bulunan ve yeni parti kurulmadan önce CHP grup yönetiminin toplantılarının yapıldığı odaysa CHP grup başkanı Faik Öztrak'a verildi. Kılıçdaroğlu meclise geldiğinde bu odayı kullanacak.
1: Ben Kemal. Geliyorum.
3: Koridorun devamındaki odaların bir kısmının da CHP Grup Başkan Vekilleri tarafından kullanılacağı öğrenildi. İki parti aynı koridorda kapı komşusu oldu.
1: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
2: Şimdi piyasalara ilişkin beklentileri konuşacağız. Haftayı artık yarıladık. Haftanın ortasında da piyasalarda son duruma bir şöyle hızlıca bakalım. Küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte bu hafta hem altında hem petrolde hareketleri gördük. Altında biraz hafif bir yükseliş var FED tutanakları öncesinde. Petrolde biraz arz endişeleriyle, yani Orta Doğu'da savaşın tekrar alevlenebileceği endişeleriyle tekrar yükselmeye devam ediyor. 90 doların üzerine başlamış bu haftaya. Evet. Dün de altında, gram altında bir sınırlı yatay bir hareket vardı ama hala 6700 liranın üzerinde borsa,
5: devam ediyor, evet.
2: Borsa yatay, dolar TL'de de yine yatay.
5: Hepsi
2: bir hareket
5: yatay,
2: var.
5: Hepsi yatay pozitif, yani bir bekle gör süreci geçiyor gibi. Dediğin gibi FED tutanakları bekleniyor. Bu arada da işte Amerika'da tahvil faizlerinin biraz gerilemesi altını bir tık yukarı çıkarttı. Özellikle Asya'dan gelen alımlarla. Dolayısıyla hani bu yatay seyir bir süre daha devam edecek. Sadece yatay seyir değil, hani inişli çıkışlı seyir devam edecek.

0: 4200 doların üzerinde ons altında hala.
1: Bir yüksek, bir düşük,
0: bir yüksek. Bir arada şöyle gidiyordu. 4000 doların altına iniyordu. Altın 6000 liranın altına iniyordu. Sonra ertesi gün orası 4000 doların üstüne çıkınca altın tekrar 6050 lira, 6100 lira oluyordu. Şimdi de işte 6700'ün üzerinde bir kalıcılık sağlıyor. Ama her an her şey olabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Henüz İran-Amerika krizi çözülmüş değil. Henüz Hürmüz'de gemiler rahatça girip çıkamıyor. Hı hı. Hala orada bir barış masası kurulamadı. Ve hala da dediğin gibi petrol 91 doların üzerinde ve çok yüksek bir rakam. Bu da enflasyon baskısını arttırıyor. İşte verdi arkadaşım 91-65 dolar.
1: 92'ye doğru.
0: Evet, yani bu 100 dolar bandı yani burası. Hı hı. O yüzden hani bu risk ve tahribat bütün ekonomiler üzerinde kalıcı olarak devam ediyor. Fed'in tutanaklarını merak ediyoruz tabii. Orada tabii neyi merak ediyoruz orada? İşte önümüzdeki dönem özellikle Eylül-Ekim aylarında bir faiz arttırma olacak mı? Artık indirim konuşulmuyor. Faiz arttırma olacak mı olmayacak mı? Bu süreci merkez bankaları faiz oranlarını sabit tutarak geçirdiler. Bu da bir indirim değil, artış anlamına geliyor. Yani bizim merkez bankamızda sabit tutarak indirim yapmadığı zaman evet, bu artış anlamına geliyor. Hı hı. Dolayısıyla faizler hala yüksek seviyede.
1: Evet, o da baskılıyor zaten.
0: Tabii.
1: Reel piyasaları, hem altını hem reel ekonomide.
0: Evet, hem de borsayı.
1: Borsayı da aynı şekilde baskılıyor. Evet, haftanın ortasında aslında haftanın başıyla çok da bir fark görmüyoruz. Dediğim gibi Amerika-İran savaşında sanıyorum somut bir adım görmeden de yani gelin evet, artık tekrar masaya oturuyoruz. Nasıl o zaman 70 dolarlara düştüğünde de söylemiştik ki burada biraz kalması da önemli.
0: Doğru.
1: Kalamadı.
0: Kalamadı. Hızlıca yukarı evet, çekildi.
1: O yüzden bir yeni hikaye lazım. Bir barış hikayesi lazım sanıyorum.
0: Evet. O da olur mu? O da şüpheli yani.
1: Zor.
0: Hala
1: en
0: bir tedirginlik
1: şu an
0: var.
1: Hala bir tedirginlik var. Evet. Şimdi bugün Sabah Gazetesi'nin sür manşetinde içeride de 5. sayfada haber. Sabah Gazetesi ekonomi muhabiri sevgili arkadaşım Betül Alakent'in haberi. Betül'ün yine sokağa temas eden ailelerin sesi olan bu haberiyle birlikte bunu biraz manşete taşıyalım istedik. Bakanlığın ders kitabını yasaklamış zaten biliyorsunuz ki artık okullarda ücretsiz bir şekilde uzun yıllardır dağıtılıyor ama kırtasiye kılıfıyla 200 bin liraya varana kadar ücretler talep ediliyormuş ve sanıyorum bir yerle anlaşıyorlar, gidin buradan alın diyorlar ve mecbur siz onu almak zorundasınız.
0: Onlar satıyor zaten, bir yerden alma durumu da yok yani, özel okullar
1: komisyonlu alışverişme.
0: Evet. Şimdi şöyle, biliyorsun bu özel okul ücretlerine bir sınır getirdi devlet, hükümet. Burada da işte enflasyon artı 5 puan gibi böyle formüller ürettiler ve onu geçemiyor. Yani enflasyona uygun bir şekilde artış yapıyorlar. Yani eğitim ücretinden bahsediyorum. Şimdi buraya sınır gelince, sınır gelmeyen yer neresi? İşte kırtasiye, kitap, kıyafet, yemek. Buralarda fahiş fiyatları uygulayarak aslında oradaki sınırı aşmış oluyorlar. Bunlardan birisi de kitap. Herhangi bir kırtasiyeyle anlaşmıyorlar. Yani okullar artık perakendecilik yapıyor. Yani perakende siteleri var. O sitelerden almak zorundasınız. Yani o kitap paketini almazsanız çocuğun kitabı olmuyor, işte araç gereci olmuyor. Yani sen gidip herhangi bir kırtasiyeden kalem, boya kalemi almıyorsun da onlar bir kutunun içinde size satıyorlar. Bunun da işte fiyatı Betül'ün haberine göre 200 bin liraya kadar çıkmış. Şimdi onun içinde ne var dersen, piyasadan çok daha ucuza alabileceğin kalemler, hı hı, işte bazı İngilizce kitapları, belki de yıl içinde hiç ihtiyaç olmayan şeyler var. Kullanmadığın. Çünkü onlar eve gelmiyor. Okulda çocuğun yani ben profesyonel bir veli olarak konuşuyorum şu an. Onlar okulda çocuğun dolabında duruyor. Dolayısıyla eve de gelmiyor. Görmüyorsun da, sadece bir paket olarak onu satın almak zorundasın.
1: Paramı oraya koyuyorum, evet, diyorsunuz.
0: Dışarıdan işte bu, ne bileyim 300 liraya 500 liraya alacağım bir lacivert pantolon. ya da ne bileyim bir beyaz tişört, orada 1000 lira 2000 lira.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bir de kıyafet oradan seçmek zorundasın. Hı hı. Hani bunun önüne nasıl geçilir onu bilemiyorum.
1: Mesela
0: ama.
1: Mesela haberde Betü röportaj yapmış tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci ile. Taha Bey de demiş ki biz de zan altında kalıyoruz. Çünkü bizim böyle bir anlaşmamız yok kimseyle. Bütün sektörü zan altında bırakıyorlar.
0: Doğru. Yani işte evet, çocuğun bir kaleme ihtiyacı varsa

0: Bir kırtasiyeden alırsın, marketten alırsın, ne bileyim eskiden Mahmut Paşa'da böyle okul alışverişleri başlardı. Biz onlara haber yapardık Eylül aylarında. Artık o da olmuyor. Şimdi okulun dediğim gibi perakendecilik yapıyor okul. Okul yemekçilik yapıyor. Okul ne bileyim tuhafiyecilik yapıyor. Yani okullar artık birer iş yeri oldu. Öğrenciler müşteri oldu. Öğretmenler müşteri temsilcisi şeklinde işte bu dönemlerde öğretmenler telefonun başına oturup öğrenci bulmaya çalışıyorlar. Velileri arıyorlar.
1: Kontenjan doldurmaya çalışıyorlar.
0: Maalesef hani o eğitim ücretlerine getirilen o enflasyon sınırının buralara da getirilmesi lazım. Belki de yani neye ihtiyaç varsa kalem, kırtasiye, cetvel ne bileyim bunları veliler gidip dışarıdan alabilmeliler. Yani bu paketlerin satılması yerine. Belki Milli Eğitim Bakanlığı hani bu haberi de bir ihbar gibi kabul edip bir soruşturma da başlatabilir.
1: Evet, artık her sene konuştuğumuz sıkıntılı. Maalesef gittikçe her sene fiyat artıyor, fiyat katlanıyor. O da sıkıntı.
0: Önümüzdeki haftadan itibaren öğretmenler mesailerine başlıyorlar. Sonra Eylül ayı itibariyle de çocuklar başlayacak.
1: Evet. Yani bir ceza veriliyormuş ama çok ufak bir ceza olduğunu söylüyorlar. Evet. Şimdi servisler de mesele. Çünkü
0: bir de servis var. Yani ben oraya hani kıyafet, kırtasiye, yemek artı servis.
1: Efendim Faruk Erdem'e bir dokun bina işit.
0: Yok yani bütün veliler böyle.
1: Bütün velilerin problemi. Doğru
0: maalesef
1: söylüyorsunuz.
0: İnsanlar çocuklarımız daha iyi şartlarda okusunlar
1: sonra
0: diye.
1: Sonra gençler neden evlenip çocuk yapmıyor evet diyorsunuz.
0: Şeyi şartlarını zorluyor insanlar. Çocukların daha iyi eğitim alması
1: tabii ki
0: için. Ama bunun
1: çalışıp kazanıp çocuğa yatırıyorsunuz maalesef ki çocuğunuz iyi eğitim görsün diye. Şimdi mesafeye göre belirlenen tarifede aylık ücret 4456 liradan başlıyormuş. 23-25 kilometre arasındaki yıllık servis ücreti 93 bin liraya kadar çıkıyormuş.
0: Evet, işte
1: bir de sanıyorum yakın mesafeden çok kazanıyorlar değil mi Faruk Erdem? Siz öyle demiştiniz. Yani kısa bir mesafe bile olsa aynı parayı mı alıyorlar?
0: Şimdi o mesafeye göre UKM belirliyor ama burada da başka oyunlar var. Şimdi mesela şu tabloyu UKM belirliyor diyelim. Yani bu tablo belirleniyor ama sen bu paradan çok daha fazlasını veriyorsun. Çünkü başka ilave masraflar çıkıyor. İşte servis ablasının parasını veriyorsun. Şunu bile gördüm ben. Serviste işte emniyet kemeri var. O yüzden bir ekstra para alınıyor vesaire.
1: Gerçekten
0: yani
1: mi?
0: İşte servis arabası daha modern ne bileyim. Dolayısıyla hani bu rakamların üzerinde rakamlar alınıyor. Onu söyleyeyim yani şu anda beni izleyen dinleyen veliler varsa.
1: Tabii aylık ücretin ben de 3000 lira servis ücreti olduğunu zannetmiyorum.
0: Değil tabii ki. Ona ilave ücretler konuluyor. Bu diyor. Yani sen buna itiraz edersen hani ben bunu vermek istemiyorum dersen tamam diyor. O zaman çocuğun kendin getir. Yani yapacak başka bir şey yok. Gidip dışarıdan başka bir hizmet satın alamıyorsun. O okulun anlaştığı servis şirketi neyse onun verdiği rakama uymak zorundasın. Zaten şimdi mesela bu rakamları bir toplasan kitap, kırtasiye, ne bileyim kıyafet, yemek, servis artı ücret çok büyük rakamlar ortaya çıkıyor. Bilmiyorum hani tabii özel okulları da dinlesen onların da başka argümanları vardır işte masraflarımız çok fazla işte giderlerimiz çok fazla ancak karşılıyoruz belki servisçileri dinlesen onların da başka argümanları vardır ne bileyim bakım parası fazla şoför parası fazla işte ablaya asgari ücret en az asgari ücret ödüyoruz onun primi fazla ne bileyim benzin fiyatları fazla herkesin bir argümanı var orta bir yerde kimseyi mağdur etmeyecek bir şekilde buluşmak lazım.
1: Evet ama sanıyorum bir üst sınır da getirirse bunlar aşılıyor mu?
0: Yani işte dediğim gibi hani buna ilave bir şeyler konuluyor. İşte eğitim ücretine bir sınır getiriyorsun. Kıyafetten alıyor, yemekten alıyor vesaire. Dolayısıyla hani her iki tarafın bir araya gelip bu işe makul bir çözüm bulması lazım. Evet okullarda yaşasın, servisçilerde yaşasın, onlar da zarar etsin demiyoruz yani. Ama bunun da bir makul şeyi var hani kırtasiyede 200 bin lira olmaz yani değil mi? Yani kalem, boya kalemi, kitap 200 bin lirayı bulan bir paket işte haberdeki çok daha fahiş bir fiyat bence.
1: Çok yüksek.
0: Evet. Yani herkeste o yoktur ama demek ki o öyle bir
1: en azından okulda 50-60 bin liradan başlıyor. O da az
0: öyle,
1: bir para
0: evet
1: değil baktığınızda.
0: Ki ilkokul bir anaokulu buralardan başlıyor yani evet öyle hani tıp fakültesi filandan bahsetmiyoruz hani anaokulunda geçtiğimiz yıl konuştuk 1 milyonlar 2 milyonlar konuşuluyor yani atomu mu parçalıyorlar çocuklar neyi parçalıyorlar?
1: Uzaya gidecek hepsi evet inşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah. İnşallah bu kadar evet paraya diyorsunuz uzaya
0: dediğim
1: çıkarlar.
0: Dediğim gibi her iki tarafında kendine göre argümanları var ama orta makul bir yerde buluşmak
1: İnşallah.
0: Lazım.
1: İnşallah. Peki. Buradan biz de en azından dile getirmiş olalım. Çok teşekkür

0: Teşekkür ederim Faruk Erdem. Şimdi Trump'ın Hürmüz ısrarı devam ediyor. Yine Hürmüz Boğazı ile ilgili bir dikkat çeken paylaşım yaptı. Hürmüz Boğazı haritasını yeni Amerika toprağı ifadesiyle paylaştı. Sonrasında hemen bu yaptığı açıklamada İran'ın tamamen mağlup edilmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nı Amerika toprağı ilan edeceğini söylemişti. Sonra tekrar bir şaka yaptım açıklamasını yapmıştı ama Trump'ın Hürmüz baskısı devam ediyor. Bir bakalım o açıklamasına.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Trump bu sözlerini sosyal medyada paylaştığı bir haritayla daha ileri bir noktaya taşıdı. Haritada Hürmüz Boğazı yeni ABD toprağı ifadesiyle gösterildi. Trump'ın bu çıkışı İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Trump 14 Ağustos'ta katıldığı bir etkinlikte İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini açıklamıştı. ABD Başkanı Boğaz üzerinde kontrolün ABD'de olduğunu da savundu.
2: Hürmüz Boğazı tamamen kontrolümüz altında. İran'ın başı büyük belada. Boğaz açık. Petrol fiyatları düşüyor. Hürmüz ABD toprağı ilan etme fikrini gerçekten beğeniyorum.
1: Washington'ın bu sözlerine Tahran'dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Trump'ın paylaşımına sosyal medya hesabından cevap verdi. Garibabadi, Trump'ın Hürmüz Boğazı konusunda yanılgı içinde olduğunu savundu. Gerilimin odağında dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından biri olan Hürmüz Boğazı var. İran tarafı ABD'nin bölgedeki müdahaleleri ve deniz ablukası sona ermediği sürece boğazın açılmayacağını savunuyor. Tahran 17 Haziran'da ABD ile imzaladığını belirttiği mutabakatın gerekliliklerinin de yerine getirilmediğini ileri sürüyor. Trump'ın ABD toprağa çıkışı, Tahran'ın sert yanıtıyla birlikte Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi daha da tırmandırdı. Washington tam kontrol diyor, Tahran'sa geri adım atmayacağını söylüyor. Gözler şimdi dünya enerji ticaretinin kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda.
0: Avrupa ile Rusya arasında gerilim tırmanırken bu kez Rusya ile İngiltere'de gerilim yükseldi. Rusya, Ukrayna'nın İngiliz yapımı İHA'larla Rus topraklarına yönelik saldırılar düzenlediğini iddia ediyor ve İngiltere'yi tehdit ediyor. Moskova, Londra'nın Ukrayna'ya desteğini sürdürmesi halinde çok daha yüksek bir bedel ödeyeceğini söyledi. Ayrıntıları Akşin Kişiyev Moskova'dan anlatacak.
3: Teşekkürler Merve Tepe. Evet, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerindeki hedeflere yönelik saldırılarda ilk kez İngiliz şirketleri tarafından üretilen dronları kullandığı iddiaları Rusya'da da geniş yankı uyandırdı. Londra'yı sert bir dille uyaran Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere'nin Rusya topraklarına yönelik Ukrayna saldırılarına katkıda bulunmasının Moskova tarafından Londra'nın Ukrayna'daki savaşa doğrudan katılımı olarak değerlendirilebileceğini söyledi. İngiltere'nin bu tutumunun tüm sonuçlarıyla karşılık bulacağı uyarısında bulunan Rus bakan, Moskova'nın misilleme yapma hakkını saklı tuttuğunu dile getirdi. Lavrov'un bu sert çıkışı ise Rusya Devlet Duması'ndan bir milletvekilinin İngiltere'deki insansız hava aracı üretim tesislerine Areşnik füzesiyle saldırı çağrısının hemen ardından gelmesine dikkat çekti. Kremlin Sarayı ve Rusya Savunma Bakanlığı ise henüz bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Londra'yı Rusya topraklarına yönelik saldırıların yardımcısı ve suç ortağı olmakla suçlayan Rusya'nın Londra Büyükelçiliği de İngiltere'yi Ukrayna'ya insansız hava aracı tedarik etmesinin sonuçlarına katlanması gerekeceği konusunda uyardı. Rus diplomatik misyona göre İngiltere'nin bu tutumu çatışmanın tırmanmasına yol açıyor. Hatırlatalım ki İngiltere Başbakanı Burnham dünkü açıklamasında ülkesinin Ukrayna'yı Rusya'ya karşı mücadelesinde %100 desteklemeyi sürdüreceğini söylemişti. Moskova ise daha önce de İngiliz uzmanların Rusya topraklarına yönelik saldırılara dahil olduğunu öne sürmüş, İngiltere'nin rolünün verilecek yanıtta dikkate alınacağını açıklamıştı. Bu arada Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik insansız hava aracı saldırıları da aralıksız olarak devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı son 24 saatte hava savunma sistemlerinin 1671 Ukrayna dronunu düşürdüğünü açıkladı. Bakanlık bu sayının savaşın başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek rakam olduğuna dikkat çekti.
0: Akşin çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Akşin Kişiyev Moskova'dan paylaştı son bilgileri. Şimdi Ankara'ya gideceğiz.

0: Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefonu projesinde 3 model için çalışma başladı. Kamuya özel bir kriptolu model de geliştirilecek ve telefonların önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Aselsan'ın projesi. Son bilgileri alalım. Şener Çetin ayrıntıları anlatacak.
1: Evet, savunma sanayisinde her yeni bir gün ortaya çıkan ürünler, Türkiye'nin hasretini çektiği ve o hayallerin gerçeğe dönüşmesiyle birlikte hasretin sona erdiği Türkiye'nin yerli ve milli akıllı cihazı, otomobili. Bununla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Türkiye'den şimdi de akıllı telefon modeli noktasında yeni bir hamle geldi. Tabii Aselsan, Türk Telekom ve bir inovasyon girişimi şirketi ortaklığında geliştiriliyor ve çalışmalarda da sona gelindiğini belirtelim. Bu anlamda 3 telefon modelinden de bahsetmek mümkün. Hemen o modellere bakacak olursak, ilki kamuya özel olacak o telefonların, sadece kamu çalışanları tarafından kullanılabilecek özellik olarak, ki kriptolu şifreli sistemle korunacak kamuya özel telefonlar ve üst seviye özelliklere de sahip olacak. Bir diğer modelde erişilebilir olacak, herkesin ulaşabileceği fiyat istikrarında olacak bu modelde. Yine yerli yazılıma sahip olacak, uydu anteni bulacak ki bu tüm telefonlarda aslında bu donanımlar olacak. Zira uydu anteniyle birlikte de kesintisiz iletişim sağlanabilecek. Bir diğeri de iyi bir pil ömrü, işlemci ve belleğe de sahip olacak erişilebilir telefon modeli. Bir diğer noktada üst seviye model olacak, üst donanıma sahip, özelliklere sahip olacak bu telefonda, daha yüksek fiyattan satışa sunulacak. Bundaki özellikle kamera, pil ömrü ve işlemci sistemi de daha gelişmiş olarak satışa sunulacak. Bunu ifade edelim. Az önce de söylemiş olduğumuz gibi tüm telefonlarda aslında deprem gibi doğal afetlerin yanı sıra olağanüstü hallerde kişisel kesintisiz bir şekilde iletişim sağlanacak. Tüm telefonlar suya ve toza karşı dayanıklı olacak. İstanbul'da üretilecek telefonların yazılımındaki yerlilik oranı da her geçen yıl artacak ki bu telefonların 2027 yılının ilk çeyreğinde de tanıtılması bekleniyor diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Şener Çetin paylaştı son bilgileri. Şimdi Yalova'dan bir görüntü. Yalova'da sörf yapmak için denize açılan bir kişi ve kızı akıntıya kapıldı. Denize sürüklenen iki kişiyi sahil güvenlik komutanlığı ekipleri kurtardı. 57 yaşındaki baba ve 10 yaşındaki kızı Yalova'nın Armutlu ilçesinde sörf yapmak için denize açılıyorlar. Baba ve kızı bir süre sonra akıntıya kapılıyorlar ve sürüklenmeye başlıyorlar. Hemen ekipler olay yerine geliyor. 3 bot ve bir dalış timi bölgeye sevk ediliyor. Ekipler yerini tespit ettikleri baba ve kızı kurtardılar. O anlarda kameralara yansıdı. Dayı ve yeğen Giresun'da günlerdir aranıyorlardı. Selde kaybolmuşlardı. Dün çocuğun cansız bedeninin bulunduğu haberini paylaşmıştık. Dayısını arama çalışmaları hala devam ediyor. Ayrıntıları Selman Kutlu anlatacak.
2: Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Geçtiğimiz hafta Doğu Karadeniz bölgesi yoğun yağmur altındaydı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Giresun ve Trabzon için yoğun uyarısı vardı ve kötü bir hafta, acı bir hafta geçirdi Doğu Karadeniz bölgesi. Öncelikle Görele'de maalesef sele kapılarak anne ve iki kızı hayatlarını kaybetmiş ve cansız bedenleri o gün içerisinde bulunmuştu ve cenazeleri defnedilmişti ve hemen ardından bir gün sonra ise yine Giresun'un Keşap ilçesinde Karabulduk beldesinde etkili olan yoğun yağmur yine sel felaketine neden olmuştu ve araçlarıyla gece saatlerinde Karaderi köyü mevkisinden Keşap'tan Karabulduk'a doğru seyahat halinde olan 3 kişilik araçta Mehmet Akkaya, Abdullah Hakkıoğlu ve Ahmet Yılmaz yolun kapanması nedeniyle durmuştular ve yukarıdan gelen o sel onları dereye sürüklemişti. Karaderi mevkiinde Ahmet Yılmaz kendi çabalarıyla kurtulmuştu. Dayı Mehmet Akkaya Kaya ve yeğen Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise suya kapılarak gözden kaybolmuştu. Araç 2 kilometre aşağıda bulunmuştu ve dün maalesef ilk acı haber gelmişti. Aracın bulunduğu 100 metre ileride hemen bir balçık içinde kadavra köpeklerinin koku almasıyla birlikte o 16 yaşındaki yeğen Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedenine ulaşmıştı. Ve bugün de çalışmalarsa Mehmet Akkaya dayıyı bulmak için o 12 kilometrelik arazide yoğun bir çaba sarf ediliyor. Tam 170 kişilik ekip var, 34 araç var, 6 drone, 3 sonar cihazı ve denizden de yine 6 botla arama çalışmaları devam ediyor 12 kilometrelik alanda. Ve yine söylediğim gibi özel eğitimli köpekler de bu arazi sürekli olarak tarama yapıyorlar. Yani Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun ise cenaze töreni bugün gerçekleşecek. Keşap ilçesinde ve ardından Karabulduk köyünde defnedilecek. Ve söylediğim gibi tam 12 kilometrelik alan tamamen taranıyor. O selin izleri bir yandan da silinmeye çalışılıyor ama gerçekten zor şartlarda gerçekleşiyor bu arama çalışmaları. Özellikle deniz kenarında sahil botları da yine o deniz yüzeyinden tarama gerçekleştiriyorlar. Ve 70 kişilik ekip birçok cihaza, teknik cihazla o su altını tarayan, toprak birikimlerini tarayan cihazlarla ve yine özel eğitimli köpeklerle arama çalışmalarına devam ediyorlar. Bölgede arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Biz gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Selman Kutlu anlattı ayrıntıları. Afyonkarahisar'da karayoluna dökülen bir boya yağmurla birleşti ve ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Önce asfalt, sonra da onun üstünden geçen araçlar bir anda mora döndü.
3: Yolun rengi griydi. Tırdan dökülen boyanın üstüne yağmur yağınca ortalık bir anda mora boyandı.
4: Tüm arabalar böyle.
3: Afyonkarahisar'da Dinar Çay Karayolu'nu kullanan sürücüler gözlerine inanamadı. Bir tırdan yola dökülen boya yağmurla birlikte asfalta yayıldı.
5: Sadece sağ şeritte var mı durum boya?
3: Araçlar üzerinden geçtikçe de mor renkli karışım lastiklerden kaportalara sıçradı. Birkaç kilometre sonra otomobillerin rengi değişmeye başladı.
5: Bir de ince çakıl dökmüşler. Yol böyle.
3: Kiminin çamurluğu, kiminin kaportası. Araçların üstünde mor lekeler oluştu. Haliyle sürücülerin ilk tepkisi şaşkınlık, ikincisi endişe oldu. Boyanın kaportaya zarar vermesinden korkanlar doğru otoyıkamacıların yolunu tuttu. Bu kez de yolda değil, yıkamacıların önünde trafik oluştu. Araçlar köpüklendi, basınçlı suyla tek tek temizlendi.
4: Tüm arabalar böyle.
3: Yoldaki manzarayı temizlemek için itfaiye ekipleri de devreye girdi. Asfalta yayılan boya, köpük ve suyla temizlendi.
0: Çanakkale'ye gideceğiz. Çanakkale'de geçmişi 86 bin yıl öncesine uzanan İnkaya Mağarası'nda arkeolojik kazılar devam ediyor. Ayrıntıları Vedat Sezer konuyla konuşacak.
6: Merve Tepe, evet, şu anda biz Çanakkale'nin Çan ilçesinde Bahadır Köyü yakındaki o değerli kazı çalışmalarının devam ettiği noktadayız. Burası çok önemli bir nokta. Zira onu da yayın konumu anlatacak. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor İsmail Özer. Çok kritik bir noktada çok ciddi bir kazı Cumhurbaşkanlığı tarafından da akreditilmiş. Neler anlatırız?
7: İnkaya Mağarası kazısı Türkiye'deki diğer kazı çalışmaları gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izin ve onayıyla gerçekleştiriliyor. Mağaranın bulunması 2014 yılı Çanakkale ilinde başlattığımız yüzey araştırması sırasında 2016 yılında Çan ilçesi sınırları içerisindeki bu kayalık alanın keşfiyle aslında gerçekleşti. 2017-20 yılları arasında Turaya Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı'nda kazı çalışmalarını yaptık. 2021 yılından itibaren de Ankara Üniversitesi projesi olarak Cumhurbaşkanlığı kazısına dönüştürüldü. Şimdi mağaranın tarihi önemi aslında milattan önce işte 86 binlere inen bir insan yerleşim varlığını tespit edilmesi bu alanda. Ama daha da önemlisi biz mağaranın buradaki işte keşfinden sonraki sürecinde kazıları başlattığımız zaman da Türkiye'de Batı Anadolu'da bilinen ilk ve tek paleolitik çağ mağarası olması açısından da önemli. Çünkü Türkiye'deki diğer kazı alanlarına baktığımızda paleolitik kazılarının neredeyse tümüne yakını Anadolu'nun güneyinde yer alıyor. Onlar da daha çok Orta Doğu ve Levant bölgesiyle ilişkilendiriliyor. Batı Anadolu'daki bu mağaranın

0: Geçtiğimiz yıl sonunda 35 binin üzerinde yontma taş buluntusu ile kazıyı kapatmıştık. Bu sene bu sayıyı 40 binin üzerine çıkardık. Bu rakamın aslında büyük bir çoğunluğu şurada arkada gördüğünüz atölye alanından geliyor. Atölye alanının önemi aslında burası 130 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki bir kayalık. Ama hani buranın önemi burada bütün yongalamayı yaptığı, aynı zamanda arkadaki Çanovası'ndaki işte gündelik yaşamı takip ettiği, günlük planlamalarını yaptığı bir alan olmasından kaynaklı.
1: Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor İsmail Özer Kazı Başkanı anlattı. Burası bir kez altını çizmek gerekirse Batı Anadolu'daki en önemli paleolitik kazı alanından bir tanesi ve Cumhurbaşkanı tarafından adlandırıldı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yoğun çalışmalarında refakatçi durumda diyelim. Sözü Çan'dan tekrar merkeze stüdyoya size bırakalım Merve Tepe.
2: Çok teşekkürler Vedat Sezer anlattı ayrıntıları. Avşa Adası'nda tatilcilerin gözdesi Avşa Adası'nda yaz ayları ile birlikte su sıkıntısı arttı ve kriz sokağa taşındı. Ellerinde boş damacanalarla Avşa Belediyesi'ne yürüyen ada sakinleri seslerine konser değil su istiyoruz sloganıyla duyurmaya çalıştılar.
3: Tatil beldesi Avşa Adası'nda susuzluk krizi isyana dönüştü.
4: Bu sene hele Haziran 15'ten beri akşam 1'de geliyor. Sabah 08'de 09'da kesiliyor. Sağdan soldan su dolduruyoruz.
5: Çeşmeden su doldurarak evde su ihtiyacımızı, tuvalet ihtiyacımızı karşılıyoruz.
3: İçme ve kullanma suyunun denizden arıtılarak karşılandığı Avşa'da günlerdir musluklardan bir damla dahi düşmemesi ada sakinlerini sokağa döktü. Ellerindeki boş damacana ve kovalarla CHP'li Avşa Belediyesi'ne yürüyenler tepkilerini konser değil su istiyoruz sloganlarıyla dile getirdi. Ada sakinleri su krizine geçici değil kalıcı çözüm bulunmasını istedi.
2: Efendim Ajans bugün de şimdilik bu dilimi noktalayacağız. Faruk Erdem çok teşekkür ediyorum.
6: Ben teşekkür ederim, sağ ol.
2: Teşekkür ederim. Saat başında yeni gelişmelerle devam edeceğiz ama onun öncesinde son zamanlarda yaşanan vize mağduriyetine ilişkin bir dosyamız var. Neden bu vize mağduriyetleri arttı? Eksik evraklar, yapılan başvurular ve bu mağduriyetler için, önüne geçmek için bu mağduriyetlerin neler yapılmalı bir izleyelim. Ardından saat başında yeni gelişmelerle tekrar buradayız.
7: Ben çok fazla Schengen başvurusunda bulundum. Hepsini kendim yürüttüm ama çok zor süreçler oldu. Çünkü randevu alma süreçleri çok zordu.
8: Ben kendim doğrudan başvurdum.
2: Peki nelere dikkat ettiniz başvurumda?
8: YouTube'da bir sürü video var. Hangi aşamaları gerçekleştirmemiz gerekiyor, ne kadar evrak sunmamız gerekiyor. Bunların hepsini detaylı bir şekilde araştırdım. Olumsuz sonuçlanan bir başvurum olmadı açıkçası.
2: Son günlerde vize işlemleri sırasında yaşanan mağduriyetler oldukça gündemde. Hizmet bedeli, danışmanlık ücreti ve kesin vize vaadiyle birçok kişi mağdur olabiliyor. Peki vize işlemine başlarken nelere dikkat etmeli? Kişisel başvuru mu yoksa acente üzerinden yapılan başvurular mı daha önemli? İşte ayrıntılar.
9: Normalde bir vize başvurusu ortalama, yani bizim gibi tabii ki aracı kurumlarla çalışan konsüllardan söz ediyorum, ortalama 130 euro arasıdır. Şimdi belli zaten Schengen ücretleri belli, 90 eurodur zaten. Bizim de servis bedellerimiz 10 ile 30 euro arasında yani ülken ülkeye değişiyor. Bizim bazı ülkelerde ön ödeme sistemimiz var. Sadece servis bedelini, zaten ofislerde ödemesi gereken servis bedelini önden ödeyebiliyorlar başvuru sahiplerimiz. O da zaten ofise geldikleri zaman sadece konsolosluk harcını ödeyecekler.
10: Uzmanlar vize başvurusunda acente desteği alacakları da uyarıyor. Kısa sürede randevu ya da kesin vize garantisi veren kişi veya kurumlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
11: Para karşılığı böyle hani vize işlerini hallederiz, çabuk yaparız, ondan sonra kısa sürede işte kavuşursunuz vizede gibisinden böyle birçok şeyler de vaatlerde bulunuyorlar. Kesinlikle inanmamaları lazım.
7: Birkaç tane firma var, birine gidiyorsun biz de alamıyoruz diyor. Sen diyorsun ki ben de garanti hallederim, sen bunu nasıl garanti ediyorsun dediğimde de biz hallediyoruz diyorlardı. Böyle bir şey tabii ki güven vermiyordu bana da.
12: Acente olunması daha avantajlı. Çünkü neden avantajlı? Genelde bunlar alınması için acentenin de aynı zamanda garanti altında olması gerekiyor. bireysel olduğu zaman da güvensizlik oluyor.
9: Bu işi dürüst yapan acenteler de var tabii ki. Şimdi biz burada onlara hani bir şey söyleyemeyiz. Sadece keskin, %100 net, yok işte

0: 15 günde vize alırız, 10 günde randevu alırız ya da vizeniz %100 alırız gibi söylemlere dikkat etsinler.
1: Başvuru yapacakların ise süreci doğru kanallardan takip etmesi ve evraklarını eksiksiz hazırlaması da vize alımını kolaylaştırıyor.
0: Doğru kanallardan randevuları alsınlar. Evraklarını bizim web sitemizden düzgünce kontrol etmelerinde fayda var. Seyahatlerini önceden planlasınlar. Bizim hem çağrı merkezimiz var, hem mail adreslerimiz var. Oraya da sorabiliyorlar. İsterlerse tabii ki ofislerimize gelip ziyaret edip bilgi alabilirler.
2: Kişisel başvuruda ben bir sıkıntı görmedim. Yani acenta daha rahat mı alır mı ben bilmiyorum tabii ki. Bütün evraklarımız gereken neyse hepsini tamamladık. Yani tapudur vesairedir ki hesabına para göstergesi falan.
3: İstenilen bazı evraklar var. Onu müracaat ettiğimiz yerden onları istiyoruz. Bunları çıkartıp o şekilde toparlayıp dosyayla birlikte içeri veriyoruz.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin otomotiv ihracatı artmaya devam ediyor. Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 542.401 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracat 2025 yılının aynı dönemine göre %2,6 artarak 24.4 milyar dolar oldu. Yılın 7 ayında toplam otomotiv üretimi 767.216 adet olarak kayıtlara geçti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam. A Haber Radyo.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
10: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi nitelikli suçların işlendiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşan savcılık makamı için kamu davası açmak bir tercih değil, yasal bir mecburiyettir.
1: Belediyelerde yeni dönemin şifresi belli olmaya başladı. Yolsuzluk, rüşvet, imar rantı ve israfa karşı yeni denetim mekanizması geliyor. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde açıkladığı vizyon belgesinde yerel yönetimler için dikkat çeken hedefler yer aldı.
0: Anlarımı iletiyorum.
1: Vizyon belgesinde belediyelerin yeni dönemde 6 temel alanda reforme edilmesi öngörülüyor. Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması, enerji verimliliği, sıfır atık ve su yönetimi alanlarındaki görev ve yetkilerinin daha açık ve uygulanabilir hale getirilmesi planlanıyor. Belediyelerin mali yapısının şehirlerin gerçek ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi de reform paketinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. AK Parti'nin vizyon belgesinde belediyelerde mali raporlama, personel giderleri, borçlanma, iştirakler ve belediye şirketlerinin mali denetimi konusunda daha sıkı kurallar getirilmesi öngörülüyor. Özellikle belediye şirketleri mercek altına alınıyor. Belgede belediye şirketlerini denetim dışı alanlar olmaktan çıkaracağız denilerek şirketlerin mali denetiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bunun yanında belediye yönetimlerinin yaptığı harcamalardan doğan hukuki ve mali sorumlulukların netleştirilmesi, mülki idare amirlerinin yerel yönetimlerde kamu kurumları arasındaki gözetim ve koordinasyon yetkilerinin yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Yeni dönemde belediyelerde harcama disiplini, mali saydamlık, performans denetimi ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi.
2: A Haber Radyo.
3: Tekrar hoş geldiniz. Ajans bugün de yeni saatte sıcak gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Önce canlı bağlantı noktalarına bakacağız. Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda kurucu başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesi gözaltına alındı. Ali İbrahim Uğur son gelişmeleri paylaşacak. 2016'da şüpheli bir şekilde ölen Alihan Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun mezarının yeniden açılmasına karar verildi. Fethi Kabir yapılıyor. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan anlatacak. Teknofest Mavi Vatan'da geri sayım başladı. Yarın başlayacak Teknofest Mavi Vatan ve denizde, havada milli savunma ürünleri halkı selamlayacak. Bugün Körfez'den geçiş de var. Merve İzci Özmen Kocaeli'den ayrıntıları paylaşacak. Avrupa ise alevlerle mücadele ediyor. İspanya, Yunanistan, Belçika başta olmak üzere kıta genelinde orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. İlhan Tahsin Yunanistan'dan son durumu paylaşacak. Ve terörsüz Türkiye süreci, terörden temizlenen yaylalarda artık şenlikler yapılıyor. Van'daki yaylalarda bal sağımı başladı. Ayrıntıları Nazlı Timur Van'dan anlatacak.

0: Ajans Bugün'e devam ediyoruz. Gaziantep'teki vekil kavgasıyla başlayacağız. Önce Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Saldıran da CHP Oğuz Eli ilçe başkanlığından istifa edip Yeni Parti'ye geçen Seydi Ahmet Keleş. Saldırının sebebi iddiaya göre Keleş'e verilen ilçe başkanlığı sözünün tutulmaması. İki bıçak darbesiyle yaralandı Meriç ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
1: Siyasette kan döküldü. İlçe başkanlığı tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Yeni Parti milletvekili Melih Meriç yaralandı. Saldırgan da yine Yeni Partili bir isim. Siyaset dünyasını sarsan saldırının adresi Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karataş mahallesi. CHP Oğuz Eli ilçe başkanlığından istifa ederek Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye geçen Seydi Ahmet Keleş ile Gaziantep milletvekili Melih Meriç telefonda kavga etti. Kavganın sebebi Yeni Parti'de de ilçe başkanlığı beklentisinde olan Seydi Ahmet Keleş'in milletvekili Meriç hakkında hakaret içeren ifadeler kullanmasıydı. Meriç telefonda Keleş'e sert tepki gösterdi. Telefondaki kavga sokağa taşındı. Seydi Ahmet Keleş Meriç'i yüz yüze görüşmek için bulunduğu yere çağırdı. Geldiğinde de elinde bıçakla karşıladı. İkili arasında sözlü olarak devam eden kavga bir anda yumruklaşmaya dönüştü. O anlar bir güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. Yerlerde yuvarlanmaya varan kavga araya girmek isteyenlere rağmen bir türlü yatışmadı. Keleş elindeki bıçağı birkaç kez rastgele salladı. Meriç her defasında kendini korumayı başardı. Ancak Seydi Ahmet Keleş fırsatını bulup bıçağı Melih Meriç'in karnına sapladı. İkisi de yere yuvarlandı. Ayağa kalktıklarında ikinci bıçak darbesi geldi. Seydi Ahmet Keleş saldırının ardından hızla uzaklaştı. Milletvekili Melih Meriç ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İç organlarında hasar tespit edildi, hemen ameliyata alındı. Operasyonun başarılı geçtiği, yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu. Meriç'in yakın korumasının saldırı sırasında izinli olduğu öğrenildi. 27 suç kaydı olduğu belirlenen saldırgan Seydi Ahmet Keleş ise bir tarlada saklandıktan sonra kardeşiyle birlikte Oğuz Eli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Saldırının detayları da ortaya çıktı. Keleş ilk ifadesinde kendisine verilen Yeni Parti ilçe başkanlığı sözü tutulmadığı için saldırıyı düzenlediğini itiraf etti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Seydi Ahmet Keleş'in kaçarken bindiği otomobil ve taksinin şoförleri, bir yakını ve saldırı sırasında orada bulunan özel güvenlik görevlisi de gözaltına alındı.
0: İstanbul Fatih'te iki esnafın kavgası cinayetle bitti. Biri diğerini pompalı tüfekle öldürdü. Bir de yaralı var. Komşu katili olan esnaf kaçamadan yakalandı.
2: Esnaf kavgası cinayetle bitti. Görüntüler İstanbul Fatih'ten. Komşu iki esnafın henüz bilinmeyen sebeple tartışması kavgaya dönüştü. Taraflardan biri pompalı tüfeğine sarıldı, peş peşe tetiğe bastı. Kurşunların hedefi olan iki kişi yaralandı. Sağlık ekibi geldi ancak başından vurulan yaralılardan biri için yapacak bir şey kalmamıştı. Diğeri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçmaya çalışan saldırgan esnaf polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
0: Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak Üstoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak.
3: Herkes tamam mı?
2: Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 21 sayfalık iddianame kabul edildi. Sanıklar 1 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
3: Ne oldu?
2: Savcılık bilir.

0: kişi dijital inceleme ve adli tıp raporları ışığında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter için tasarlayarak Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkındaysa yalan tanıklık suçundan dava açıldı. İddianamede olayın 26 Eylül 2025'te Çınarcık'taki evde meydana geldiği ve Güllü'nün pencereden 18 metre yükseklikten düştüğü hatırlatıldı.
1: Herkes tamam mı?
0: Adli tıp raporuna göre kanında 3,53 promil alkol tespit edilen sanatçının yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. Gözler şimdi sanıkların ilk kez hakim karşısına çıkacağı 1 Ekim tarihine çevrildi.
2: Bu görüntü Kocaeli'den otomobil kontrolden çıkıyor ve merdiven boşluğuna düşüyor. Kazada iki kişi son anda ölümden dönüyor. Görüntüler Kocaeli Darıca ilçesinden sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil merdiven boşluğuna uçtu. O sırada merdivenden çıkan iki kişi son anda aracın altında kalmaktan kurtuldular. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü ise kaza yapan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Şanlıurfa'da kiralık otomobil ne yazık ki 3 kuzene mezar oldu. İzmir'de ise işçi servisi kaza yaptı. Bir kadın çalışan hayatını kaybetti. Yurttan kaza haberleri var şimdi.
0: Aşırı hız ve dikkatsizlik yine cana mal oldu. Gezmek için kiraladıkları otomobille Birecik ilçesinden Şanlıurfa merkeze doğru yola çıkan 4 kuzenin yolculuğu Aratdağ bölgesinde faciayla son buldu. İddiaya göre otomobil kontrolden çıkarak karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada kuzenler Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz ve Yasin Korkmaz hayatını kaybetti. Diğer kuzen Mehmet Korkmaz da karşıdaki otomobilin sürücüsü yaralandı. İzmir'in Tire ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs freninin tutmaması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada yaralanan 9 işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak işçilerden Kerime Özen doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bir kaza haberi de Sakarya'dan geldi. Akyazı ilçesinde hafif ticari araçla cip çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Birinin durumu ağır. Afyon Karahisar ve Trabzon'da meydana gelen kazalarda da 18 kişi yaralandı.
2: Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda kurucu başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesi gözaltına alındı. Kuytul'un evinde polis ekipleri arama yaptı. Operasyona ilişkin ayrıntıları Halil İbrahim Uğur paylaşacak.
3: Sabah saatlerinde aslında başta Adana olmak üzere Niğde, Elazığ, Osmaniye ve Gaziantep illerinde hareketli dakikalar yaşandı. Çünkü zira o saatlerde Şafak operasyonu için polis 49 ayrı adreste kapıları çaldı ve içeriye girdi. Ardından da işte başta Alparslan Kuytul yani Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı olmak üzere diğer vakıf yöneticilerinin evinde aramalar gerçekleştirildi. İşte o aramalar sona erdi. Diğer taraftan da tabii ki gözaltına alınan 32 kişi var. İşte o 32 kişinin de yine yapılan işlemler sonrasındaki adli tıp birimindeki sağlık kontrolünden geçirilme işlemi de sona erdi. Tabii ki konuyla ilgili yani yapılan bu önemli operasyonla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi. Ve yapılan açıklamada birçok CİMER'den yapılan başvurunun olduğu, ihbar eden birçok kişinin olduğu yine burada belirtilerek burada yapılan operasyonla ilgili yine bilgiler geldi. Tabii ki sadece bir suçtan değil baktığımızda birden fazla suçu işlediği yönündeki bu bulgularla beraber operasyon düzenlenmişti. Bu suçlar nelerdi? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme kurulan örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından 32 kişi gözaltına alındı ve hukuki işlem başlatılmış oldu. Tabii ki 49 ayrı adreste yapılan bu operasyonla ilgili pek çok belge özellikle de dijital materyallerde ele geçirildi. Şu anda da onların Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki inceleme aşaması devam ediyor. Tabii ki ilk kez Alparslan Kuytul gözaltına alınmadı. 2018 yılında özellikle

0: yine örgüt kurma ve yönetme suçundan gözaltına alınmıştı ve bu operasyonla birlikte aslında örgüt dağıtılmıştı. Ancak bu örgüt zaman içerisinde yeniden yapılandırma sürecine tabi oldu ve yeniden yapılanma aşaması sonrasında da bu önemli operasyon gerçekleştirildi. Tabii ki örgüte çok sayıda üye olan insanlar vardı ve bu üyeler arasında da özellikle de bağış adı altında zekat ya da öğrenci yardımı veyahut da kurban bağışı olmak gibi bu tarz isimler altında zorla da para alındığı yönünde yine CİMER'e yapılan başvurularda ve yapılan ihbarlarda özellikle bunlara da vurgu yapıldı. Çünkü para vermek istemeyen kişiler toplum içerisinde itibarsızlaştırılıyordu. İşte bu da oldukça önemliydi ve insanların elindeki malları da özellikle ellerinden alınabiliyordu. Yine örgüt içerisinde farklı bir yapı da vardı. Bu yapıda yine kişiler içerisinde aracı kayıtlı kişi değil de bir başkası kullanabiliyordu. Yine kurulan iş yerleri kuran kişinin değil farklı kişilerin üzerine kayıt edilebiliyordu. Veyahut da yine Alparslan Kuytul'un talimatıyla örgüt üyeleri içerisinde bu mal varlıkları da bir başkası tarafından kullandırılıyordu. Ya da banka hesapları bir başkası tarafından kullandırılıyordu. Ya da devrediliyordu. İşte bu da zoraki yapılan işlemler arasında yer alıyordu. İşte bunların hepsinin CİMER'de toplanması, yapılan ihbarlarda toplanmasıyla birlikte Adana polisi harekete geçti ve 49 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi ve ardından da 32 kişi gözaltına alındı. Elbette ilerleyen saatlerde özellikle de ele geçirilen belge, bilgi ve dijital materyallerdeki bu delillerden de önemli bilgilerin çıkması öngörülüyor. İşte bu gelişmelerde oldukça sizleri bilgilendirmeye Adana'dan devam edeceğiz.
1: Çok teşekkürler Halil İbrahim Uğur anlattı ayrıntıları. Şimdi İstanbul'a dönelim. 2016'da şüpheli bir şekilde ölen Alihan Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarının yeniden açılmasına karar verilmişti. Fethi kabir işlemi yapılıyor. Ayrıntıları Mustafa Kadir Mercan anlatıyor.
2: Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi fethi kabir işlemi halen daha devam ediyor. Sabah saat 9'da başlamıştı fethi kabir işlemleri ve bulunduğumuz dakika itibariyle halen daha devam ediyor. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar daha fethi kabir işleminin yapılması planlanıyor. En azından yetkililerden aldığımız bilgiler o yönde. Şu anda mezarlığın içerisine girmemiz hem basın mensupları olarak bizlere yasak hem de hiçbir vatandaş şu anda mezarlık içerisine alınmıyor. Çevrede de geniş çaplı güvenlik önlemi alınmış durumda. Şimdi soruşturmanın detaylarına bakacak olursak aslında 6 Eylül 2016 yılında eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu vefat etmişti. O günden bugüne çok fazla iddia vardı ölümüne ilişkin. Özellikle hem yakın çevresi hem de akrabaları kendisinin öldüğü günden bu yana bu ölümün şüpheli bir ölüm olduğunu iddia etmişlerdi. Bu kapsamda da hem Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına hem Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına hem de Adalet Bakanlığına şikayet dilekçelerinde bulunmuşlardı. Bu kapsamda da işte Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve yapılan incelemeler neticesinde şüpheli ölüm olarak değerlendirildi ve bugün itibariyle de fethi kabir işleminin yapılması istendi. Sabah saat 9 itibariyle başladı. Buradan mezardan alınacak örnekler Adli Tıp Kurumu'na götürülecek. Orada incelemeler yapılacak. İncelemeler neticesinde de nihai karar verilecek. Ön raporun yaklaşık 2 hafta ile 1 ay içerisinde çıkması bekleniyor. Fakat nihai raporun yaklaşık 1-3 ay sonra çıkacağının altını çizelim. Soruşturmanın detaylarına bakacak olursak da aslında şu şekilde 6 Eylül 2016'da vefat etmişti. O dönemde yine ölümüne ilişkin olan raporun FETÖ terör örgütü tarafından mensupları tarafından ölümüne ilişkin raporun değiştirildiğine dair iddialar vardı. Hatta o iddialardan biri de yine Alihan Kuriş suç örgütü lideri olan Alihan Kuriş tarafından azmettirici olarak kendi öz dayısını öldürdü iddiaları da vardı. Ya da azmettirdi iddiaları da vardı. İşte bu kapsamda tüm hepsi değerlendirilecek. Fethi kabir işleminin yaklaşık 1-1,5 saat kadar daha sürmesi planlanıyor diyelim. Sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. Mustafa Kadir Mercan paylaştı son bilgileri. Şimdi bu fethi kabir sürecini konuşacağız. Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarının yeniden açılması sonrası naaşta hangi incelemeler yapılacak? Hangi bulgular elde edilebilir? Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Sayın Hakan Kar yayın konuğumuz. Sayın Kar merhabalar, hoş geldiniz yayına.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi 10 sene sonra yapılan bir Fethi Kabir'de öncelikle hangi incelemeler yapılacak? Bir de tabii ki siz çok iyi biliyorsunuz, cesedin bir deforme olma süreci var. Acaba hangi bulgulara oluşabilir, hangi şüpheler elde edilebilir buradan?
3: Evet, öncelikle yaklaşık bir 10 yıllık bir sürenin geçtiğini biliyoruz cenazenin gömülmesinden sonra. Normal şartlar altında gömülmüş bir cenaze 3 ila 5 yıl içerisinde tamamen iskeletleşiyor. Yani yumuşak doku ve bağ dokuları kalmıyor artık. Dolayısıyla 10 yıllık bu cenazenin Fethi Kabir'inde karşımıza iskeletleşmiş bir cenaze çıkacağını öngörebiliriz açıkçası. Buradan ne elde edilebilir? Şimdi Fethi Kabir işlemi biliyorsunuz ister otopsisi yapılarak ister yapılmadan gömülü bulunan bir cesedin başka iddialar, şüpheler açığa çıktığında savcılık ve mahkeme tarafından karar alınarak cenazenin çıkarılarak incelenmesi anlamına geliyor. Şimdi bu çıkarılırken cenazenin gömüldüğü toprağın, mezar yerinin altından, yan kısımlarından ve etrafından topraktan örnekler alınıyor. Kefenden örnekler alınıyor ve eğer mevcutsa yumuşak dokulardan örnek alınıyor. Ama bu cenazemiz iskeletleşmiş bir biçimde karşımıza çıkacağı için iskelet, saç ve tırnak örnekleri bulabiliriz. Buradan bir toksikolojik inceleme için, yani zehirlenme bulgusunu ekarte etmek için diş, kemik, saç ve tırnak örnekleri alınır. Aynı zamanda DNA incelemesi için azı dişi ve uzun kemiklerden örnekler alınacak. Yumuşak doku bulabileceğimizi düşünmüyorum. Hangi zehirler tespit edilebilir? Biliyorsunuz ağır metaller, kurşun, civa, talyum, kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller yüzyıllar boyunca tespit edilebiliyor. Hem saçta, hem tırnakta, hem kemikte. Bunun yanı sıra birçok inorganik madde ile zehirlenmelerdeki inorganik maddelerde 10 yıl içerisinde tespit edilebilecek bir zaman aralığında. Ancak uçucu, kolay çözünen, kolay bozulan bir zehirse bunun tespit edilmesi mümkün olmuyor 10 yıl sonra. Bunun yanı sıra radyoaktif maddeler, biliyorsunuz zaman zaman gündeme geliyor, radyoaktif zehirlenme ile öldürülme gibi. Radyoaktif maddeler de tespit edilebiliyor 10 yılın sonunda. Eğer böyle bir iddia varsa Adli Tıp Kurumu laboratuvarları radyoaktif maddeleri de çalışıp tespit edebiliyor. DNA 10 yıllık bir cesette rahatlıkla tespit edilebiliyor. Çünkü teknoloji çok gelişti artık. Bunların sonuçlarına bakılacak. Bir de ölümün bir travmaya bağlı olup olmadığı açısından da, yumuşak doku olmasa dahi bir ateş silah yaralanmasına bağlı kemiklerde bir giriş çıkış deliği ya da travma, kesici delici alet, kesici ezici alet yaralanmasına bağlı kemiklerde bir şey var mı yok mu, kült travmaya bağlı, darba bağlı kemiklerde bir değişim var mı yok mu, bir de elle bağla boğmalarda boyun bölgemizde bulunan hiyoid kemik mevcut. Mesela onda bir kırık, çatlak ya da bir dislokasyon var mı? Bu da Fethi Kabir işleminde araştırılacaktır.
1: Ne kadar sürede çıkabilir?
3: Şöyle, Adli Tıp Kurumu biliyorsunuz bütün ülkeye hizmet veriyor ve on binlerce numune sırada bekliyor şu anda. Ancak böyle topluma mal olmuş önemli olaylarda Adli Tıp Kurumu bunu öncelik veriyor. Tahminim benim, önce bir zehir var mı yok mu araştırılacak. Var ise bunun miktarı araştırılacak. Bu da bir süreç alıyor. Benim tahminim bir ay içerisinde bir ön rapor çıkabilir. Ancak katı ve bütün maddelerin radyoaktif dahil incelenmesi, kemiklerin antropolojik incelenmesi ve DNA birkaç ay sürebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, daha önce Narin dosyasından hatırlıyorum. Çünkü bir 15-20 gün içerisinde bir ön rapor dediğiniz gibi öne alınmıştı, öne çekilmişti. Sonrasında bir aydan sonra sanıyorum çok o ayrıntılı raporu görebilmiştik. Burada da sizin söylediğiniz gibi öne çekilmesi durumu. Çünkü bir dava süreci işleyecek. Zehirlenme bulgusundan şüpheleniliyor. Aile de sanıyorum bundan şüphelendiği için daha önce bir başvuru yapmışlar. Orada da raporların değiştirildiği iddiası var ama en azından ailenin iddialarını soruyorum en azından. Dolayısıyla yeni bir rapor hazırlanacak bu bilgiler doğrultusunda.
3: Evet. Bir cenazenin çürüyerek ortadan kalkması zehirin bulunamayacağı anlamına gelmiyor. Hı hı. Biliyorsunuz bu zehirlenmeyle çürümeyle beraber yumuşak dokulardan sıvılar etraf toprağa, etrafında yaşayan böceklere dahi geçiyor. ve bunlardan alınan örneklerde bile bu zehirler tespit edilebiliyor. Bundan sonraki süreç bu şekilde ilerleyecektir.
1: Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Teşekkürler yayına katkı için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok sağ olun. Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Sayın Hakan Kar'la konuştuk. Bu Fethi Kabir sürecini ve sonrasında adli tıpın hazırlayacağı rapora ilişkin beklentileri, eğer bir zehirlenme şüphesi varsa 10 yıl geçmesine rağmen bu bulgulara ulaşılabilir dedi Profesör Doktor Hakan Kar. Şimdi yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den bir açıklama var. Hemen onun ayrıntılarını da paylaşalım. Dijital ortamlarda örgütlenen ve çocukları özellikle hedef alan yapılara karşı terörle mücadele birimlerinin de devreye gireceğini açıkladı bakan. İzleyelim o açıklamaları.
4: Yeni nesil suç örgütlerine karşı TEM birimleri de devrede olacak. Suç örgütlerinin özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bundan böyle güvenlik birimlerimizin terörle mücadele daire başkanlıkları, yeni nesil suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak dedi.
5: Mesela artık belli bir merkezleri yok bunların. Evet. Sanal medya üzerinden dijital ortamlarda örgütleniyorlar. Oradan faaliyetlerini yürütüyorlar. Para alışverişini oradan yapıyorlar. Eleman devşirmeyi oradan yapıyorlar. Dolayısıyla bunlarla farklı bir konseptte mücadele etmek gerekiyor artık. Normal usullerle bunlarla mücadele etme imkanımız yok. Bu örgütlere yönelik olarak bu yıl içerisinde, yani bu yılın ilk 7 ay içerisinde 518 organize suç örgütüne, yeni nesil suç örgütüne yönelik olarak 1445 operasyon yaptık.
4: Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin şiddeti görünür hale getirip toplumda korku ve baskı oluşturmaya çalıştığını söyledi ve ekledi. Amaçları ve hukuki nitelikleri aynı değil, ancak ortaya çıkardıkları toplumsal zarar bakımından göz ardı edemeyeceğimiz benzerlikler var. Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyor, şiddeti araç olarak kullanıyor ve toplumun güvenlik duygusuna zarar veriyorlar. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca klasik bir asayiş meselesi olarak ele alamayız. İçişleri Bakanı, yeni nesil suç örgütlerinin özellikle çocukları ve gençleri insan kaynağı olarak kullanmaya çalıştığını da vurguladı. Bu gibi durumlara müsaade etmeyeceğiz dedi. Bu kapsamda yeni nesil suç örgütlerinin sosyal medyadaki faaliyetleri de güvenlik birimleri tarafından an be an yakından izleniyor. Bakan Çiftçi, burada mesele yalnızca hangi birimin hangi suça baktığı değil, devletimizin elindeki güvenlik kapasitesini değişen suç yapılanmalarına karşı en etkili biçimde kullanmaktır. Karşımızdaki suç yapılanması değişiyorsa, mücadele yöntemimizin de buna göre gelişmesi gerekiyor dedi.
1: Ve Amerika-İran arasında diplomasi trafiğinin kapılı kapılar ardında devam ettiği söylenirken, Tahran'ın ateşkes döneminde attığı adımlar perde arkasında bambaşka bir hazırlığın yürütüldüğü iddialarını gündeme taşıdı. Devrim muhafızlarının yeniden ağırlık kazanmasıyla bölgedeki dengeler hareketlendi. Gözler Tahran'ın atacağı bir sonraki adıma çevrildi. İran şu an neyin hazırlığını yapıyor? İzleyelim.
6: Diplomasi trafiği, diğer yandan tehdit içeren ifadeler. Tahran barış için adım atıyor ama perde arkasında yeni bir savaşa hazırlanıyor.
7: Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir müzakeremiz yok.
6: İran-ABD geriliminde şu anda silahlar susmuş durumda. Taraflar temkinli hamleler yapıyor. Ancak Tahran yönetimi bu süreci savaşa hazırlık olarak değerlendiriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre harekete çoktan geçildi. Füze ve İHA üretimi artırılarak askeri hazırlık seviyesi yükseltildi. Devrim muhafızlarının kontrolü güçlendirildi. Karşı istihbarat faaliyetleri genişletildi. Yemen, Irak ve Lübnan'daki müttefik gruplarda koordinasyon artırıldı.
7: Tüm kalbimle ilan ediyorum ki bu savaşı hem askeri hem de siyasi anlamda kelimenin tam anlamıyla kazandık.
6: Reuters'a göre ise sadece mühimmat derinleşmesi değil, askeri kademelerin nüfuzu da artırılıyor. Ağustos ayında İran'ın güvenlik ve askeri kadrolarında kapsamlı bir değişiklik yapıldı. Eski devrim muhafızları komutanı Muhsin Rıza'yı Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliğine getirildi. Bu da savaşa dönülürse atılacak adımların sertliğine ilişkin sinyal veriyor.
7: Eğer körfeze girerseniz öncelikle sert, acı verici ve eşi benzeri görülmemiş bir yanıt vereceğiz ve deniz ablukasını kıracağız.
6: Amerikan Wall Street Journal'ın analizine göre gerçek savaş henüz başlamadı. İran'ın sertlik yanlısı

0: kanadı yeni bir çatışmaya hazırlanıyor ve anlaşmaları sonuçlandırma konusunda isteksiz. Trump'ın İran liderliğine yönelik sert açıklamaları da bu gerilimi yansıtıyor. İran'ın tutumu yavaş yavaş savaşa dönmeye başladı. Hatta İran yönetimi bunu açıkça belirtti. Mevcut diplomatik çıkmaz, fırtına öncesi sessizlik olarak nitelendirildi. Çözülmesi gereken konuların bitmediği ifade edildi. Savaşa dönmeyi hızlandıran bir diğer faktör de İsrail. Tel Aviv yönetimi Washington'a her fırsatta baskı yapıyor. Hatta ABD destek olmazsa kendimiz savaşırız mesajları veriliyor. İran yönetimine göre barışın önündeki en büyük engel ise İsrail. Peki İran yeni savaşı nasıl yürütecek, ne farklı olacak? İddiaya göre gerilim bu defa askeri cepheyle sınırlı kalmayacak. Tahran yönetimi dış operasyonları devreye sokacak. Bölgesel milisaları daha aktif kullanılacak. Enerji altyapısı, deniz ticareti, füze saldırıları da stratejinin parçası olacak.
1: İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde oksijen istasyonlarının çoğu hizmet dışı kaldı. Hastalar ve özellikle yeni doğan prematüre bebekler için yeterli oksijen bulunmaması yeni bir problemi anlatıyor.
2: Gazze'li hastalar ve özellikle yeni doğan bebekler oksijenden mahrum kaldı.
3: Prematüre bebekler için yeterli oksijen yok.
2: İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarla yetinmiyor. Yasa dışı ablukasını da sürdürüyor. Bombardımandan kurtulabilen Gazze'liler ise kısıtlı imkanlarla hayatta kalmaya çalışıyor. Gazze'de yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliğiyle insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle sağlık sistemi felç olmuş durumda. Oksijen istasyonlarının çoğunun hizmet dışı kalması, bölgedeki hastaları, özellikle de yeni doğan bebekleri ölümle yaşam arasında bir savaşa sürüklüyor.
3: Prematüre bebekler için yeterli oksijen yok. Bazı tıbbi makinalarımız bozuldu. Onlara Gazze şeridinde olmayan yedek parçalar lazım. Abluka yüzünden onları alamıyoruz.
2: Gazze'de daha anne karnındayken annelerinin yetersiz beslenmesi, açlık, kıtlık, susuzluk gibi pek çok olumsuzluğa maruz kalan bebekler, dünyaya geldikleri andan itibaren de yokluğun acısını çekiyor. Gazze'de sağlık sektörünün çökmesi ve İsrail'in yedek parça ve yakıt girişini engellemesi nedeniyle 34 oksijen istasyonundan 22'si hizmet dışı kaldı. Var olan oksijen istasyonlarının kapasitelerinin çok üzerinde çalışması da sürekli arızalara yol açıyor.
3: Hastanede yaşanan oksijen sıkıntısı yeni doğanların hayatlarını tehdit ediyor.
2: Yeni doğan birimi, yoğun bakım, acil servis, ameliyathaneler başta olmak üzere hastanenin hayati önem taşıyan birimlerindeki hastaların yaşamı tehdit altında.
1: Ukrayna, Rusya'ya yönelik saldırılarda İngiltere yapımı yeni nesil İHA'ları kullanmaya başladı. Bu durum Moskova-Londra hattında da tansiyonu yükseltti. Rusya, İngiltere bunun bedelini ödeyecek tehdidinde bulundu.
0: Ukrayna son dönemde Rus topraklarının derinliklerine yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor. İngiliz medyası bu saldırıların arkasında İngiltere'nin desteğinin olduğunu yazdı. Sunday Times'ın haberine göre Ukrayna yaklaşık 6 aydır İngiliz yapımı Nihan Jet motorlu yeni nesil İHA'ları kullanıyor. Ancak son dönemde bu İHA'ların yaklaşık 1000 kilometre menzile sahip olan çok daha gelişmiş versiyonları Ukrayna ordusuna verildi. Volgograd ve Yaroslav'da gerçekleşen saldırılarda bunlar kullanıldı. Gazeteye konuşan uzmanlar bu silahların kullanımının Ukrayna ile İngiltere arasındaki işbirliğinde yeni bir aşamaya geçildiğinin göstergesi. Moskova'dan da İngiltere'ye çok sert bir uyarı geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert mesajlar verdi.
3: Batı tarafından Ukrayna'ya verilen silahların imha edilmesi için metotlarımızı daha da sertleştireceğiz. Çok büyük kayıplar vermeye başladılar.
0: Ukrayna İngiltere'den destek alsa da ABD'den Patriot hava savunma sistemleri konusunda umduğunu bulamadı. Amerikan CNN televizyonu cephe hattında mühimmatı olmayan Patriot hava savunma bataryalarını görüntüledi.
1: Müzik Hindistan'da Müslümanlara yönelik baskı ve zulüm politikası devam ediyor. Uttar Pradesh eyaletinde hem cami hem derslik olarak kullanılan 40 yıllık bir medrese devlet arazisi üzerinde kurulduğu iddiasıyla yıkıldı.
2: Sabahın ilk ışıklarıyla baskın yaptılar. 40 yıllık medreseyi böyle yıktılar. Hindistan'da Müslümanlara yönelik baskı ve şiddet artıyor. İslam karşıtı adımın adresi bu kez Uttar Pradesh eyaleti oldu. Medresenin bulunduğu arazinin 9000 metrekarelik bölümünün devlete ait olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuruldu. 2023'te tahliye kararı verilirken medrese yönetimi karara itiraz etti. Ancak itiraz geçtiğimiz günlerde reddedildi ve iş makineleri medresenin kapısına dayandı.
3: Yönetime göre 1028 ve 1029 numaralı parseller devlet arazisi olup medrese ve cami bu arazi üzerine yasa dışı olarak inşa edilmişti.
2: 6 buldozer bölgeye girdi. Cami ve derslik olarak kullanılan 40 yıllık medrese yıkıldı. Tarihi öneme sahip medresede yaklaşık 400 öğrenci eğitim görüyordu. Yıkım bölgedeki Müslümanların tepkisine neden oldu. İslam karşıtı yıkım onlarca kişi tarafından protesto edildi.
1: Avrupa'da alevlerle mücadele devam ediyor. İspanya, Yunanistan, Belçika başta olmak üzere kıta genelinde orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamadı. Alevleri durdurmak için çalışmalar devam ediyor ama binlerce hektarlık alan küle döndü. Yangınlar nasıl kontrol altına alınacak? Yunanistan'daki son durumu da soralım. İlhan Tahsin son bilgileri paylaşacak.
4: Teşekkür ederim Merve. Gerçekten dünyanın en hızlı ısısının yaşandığı, yangınların yaşandığı yer Avrupa kıtası tabii ki baktığımız zaman. Dolayısıyla da büyük alevlerle, devasa alevlerle mücadele sürüyor. Bunların başında tabii ki İspanya, Yunanistan, Belçika orman yangınlarıyla büyük mücadeleler veriyor. Binlerce hektar tabii ki kül oluyor. Bunun yanı sıra can kayıpları da giderek artıyor ve dolayısıyla da milyarlarca avro bir zarardan bahsediyoruz. Ancak en büyük yangınlardan biri Belçika-Almanya sınırındaki doğa koruma alanındaki ülkenin en büyük doğa koruma alanlarından biri. Burada 80 hektarda başlayan yangın 3000 hektara ulaştı. Dolayısıyla bu yangının söndürülmesi için İsveç'ten, Hollanda'dan, Çekya'dan hem uçaklar hava söndürme çalışmalarına katıldı hem de helikopterler. Tabii ki canla başla çalıştılar pilotlar. Ancak alevler kontrol edilemiyor. Edilse de arkada büyük bir tahribat kalıyor. Yunanistan keza aynı. Dün sadece Yunanistan genelinde 49 yangın çıktı. Bunlara anında müdahale edildi. 43'ü kontrol altına alındı. Diğer yangınlarla mücadele biz şu anda yayına devam ederken devam ediyor. Atina yakınlarında Spetses bölgesinde var olan yangın da binlerce hektar ormanlık alanı kül etti. Dolayısıyla da Tiva yakınında geçtiğimiz haftalarda başlayan yangının bilançosu şimdi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Yaklaşık 378 ev kül oldu ve binlerce yaklaşık 1700 hektardan başlayıp 3500 hektara kadar olan bir alan kül oldu. İki de can kaybı vardı burada bildiğiniz üzere. Dolayısıyla da şu anda mücadele devam ediyor. Ancak hava şartları da hiç elverişli değil Merve. Çünkü oldukça sert rüzgarlar esiyor Ege'de ve dolayısıyla da İyon Denizi'nde de o bölgelerde çıkan yangınlarda itfaiyecilerin işini oldukça zorlaştırıyor. Yunanistan'ın adalarında da çıkan bazı yangınlar var. Bu sabaha karşı Midilli'de bir yangın çıktı. Ancak neyse ki büyümeden korkulan olmadı. Derhal alevler kontrol altına aldı. Evet, Avrupa şu anda yangınlarla, alevlerle mücadele ediyor diyelim. Sözü şimdilik İstanbul'da size bırakalım Merve.
1: Teşekkürler İlhan Tahsin paylaştı son bilgileri. Şimdi Teknofest Mavi Vatan'a gideceğiz. Teknofest Mavi Vatan için geri sayım başladı. Yarın başlayacak. Denizde ve havada milli savunma ürünleri halkı selamlayacaklar. Bugün Körfez'de geçiş var. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen anlatacak.
5: Evet Merve, aslında yarın başlayacak ancak bugün sabah erken saatlerden itibaren o heyecanlı bekleyiş devam etti. Hem şöyle vatandaşları gösterelim hem de yerli ve milli gururumuz olan o büyük ihtişamlı gemilerimizi gösterelim. Tabi sabah başlamıştı 8'de ve birçok vatandaş çocuklarını alıp çaylarını kahvelerini alıp bu unutulmaz anlara eşlik etmek için erkenden sahillere koştular. Tabi Teknofest Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya gibi birçok yerli ve milli Türk donanmasının seçkin platformları gökyüzünde

0: bugün de denizde aslında yerlerini alacaklar. Öyle ki asıl yarın başlayacağını söylemiştik, ancak bugünden itibaren vatandaşların gözündeki o coşkuyu bizler de hissedebiliyoruz. Tabii bununla birlikte bir slogan vardı: Türk bayrağını al, körfeze gel sloganı. Vatandaşlarımızı da gösterelim. Bayraklarını alıp körfeze gelen çocukları görüyoruz. Sabah erken saatlerden itibaren yerli ve milli gururlarımızı aslında aileler çocuklara aşılamak için de geldiler. Hemen aslında vatandaşlarla da konuşmak istiyorum. Merhaba, çocuklarınızı alıp gelmişsiniz. Onlar da oldukça heyecanlı görünüyor. Nasıl tepki verdiler?
1: Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Evet, gerçekten milli gururlarımızı burada görmek, milli ve yerli teknolojilerimizi burada görmek, canlı canlı izlemek bizim için çok gurur verici bir olay. Daha önce TCDG'de kendim bizzat bindim, gördüm içini. Ya çocuklara da izlemek istedik tekrardan bir daha. Çok mutluyuz yani milli teknoloji hamlesinin buralara geldiğini. Daha önceden de böyle bir şeyler hiç yoktu. İyi oldu yani.
0: Teşekkür ederiz. Evet, denizlerin aslında çelik muhafızları. Gökyüzünde de aynı zamanda milli kanatlar olarak geçiyor yerli ve milli gururlarımız. Saat 1'de de aslında insansız hava uçaklarımız sergilenecek. Bununla birlikte sadece büyüklerin değil, küçüklerin de ilgisi oldukça yoğun bu konuda. Hemen merhaba. Ne hissediyorsun? Kocaman gemiler var. Heyecanlı mısın? Binmek ister miydin?
2: Çok güzel hissediyorum. Çünkü bunların gelmesi çok iyi oldu. Türkiye'ye gemileri zaten çok güzel.
0: Teşekkür ederiz. Evet, çocukların da ilgisi oldukça büyük. Ve birçoğuyla da konuştuğumuzda o gemileri yakından görmenin vermiş olduğu heyecanı yaşıyorlar. Elbette bayraklarını alıp sabah erken saatlerden itibaren geldiler. Ancak aslında yarın daha kalabalık bir görüntü olacağını söyleyelim ve biz gün boyu takip etmeye devam edeceğiz. Sözü şimdilik size bırakalım. Önce gizlice kayda aldılar, ardından nefret söylemleriyle sosyal medyadan paylaşım yaptılar. Antalya'daki bir halk plajı burası. Sırf kıyafetleri sebebiyle tesettürlü kadınları hedef alan iki provokatöre yargıdan yanıt geldi. Soruşturma derinleştikçe skandalın başka bir boyutu da ortaya çıktı. O videoyu çekip çirkin ifadeler kullanan iki kişinin paylaşımı yurt dışına kaçtıktan hemen sonra yaptıkları belli oldu.
3: Birlikte sihir zekiliğinin hiçbir şey kalmamış abi.
4: 10 kişinin 8'i şalvarla gelmiş abi. Burası Antalya Belek mi? Suudi Arabistan mı?
5: Antalya'nın Belek sahili toplumu kutuplaştırmayı amaçlayan çirkin görüntülere sahne oldu. Plajda vakit geçiren tesettürlü kadınları habersizce cep telefonu kamerasıyla kayda alan iki kişi dini hassasiyetlerini ve giyim tercihlerini hedef alarak hakaretler yağdırdı.
3: Hindistan mı burası? Türkiye ne hale gelmiş?
4: Hani dedim göçmendir falan filan, baktım şöyle yaklaştım. Arkadaş Türk yani.
5: İki kendini bilmezin bu görüntüleri tatillerini tamamladıktan sonra gittikleri yurt dışından yayımladıkları tespit edildi.
3: Yani midemi bulandırıyorlar ya.
4: Turizme çok büyük zarar veriyorsunuz. Gelmeyin oğlum buraya, istemiyoruz sizi burada. Burası CHP belediyesi kardeşim, gelmeyin buraya.
5: Paylaşımda aşağılayıcı benzetmeler de yer aldı.
4: Gelmeyin kardeşim denize falan. Elinizi ibadetinizi alın, yapın, seccadeye oturun.
3: Ha geliyorsan da abiyim, bunlar ne gidin sen böyle, kafanda örtmüşsün ninja gibi geziyorsun etrafta.
5: Serik Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Şubat zihniyetli iki kişi hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından soruşturma başlattı.
0: Ticaret Bakanlığı bu sene 7 aylık denetimde piyasa denetim bilançosunu açıkladı. 282 bin firmayla 34 milyonu aşkın ürün denetlendi. Aykırılık tespit edilen işletmelere 1 milyar 874 milyon lira para cezası kesildi.
5: Ticaret Bakanlığı'nın piyasa denetimlerinde 7 aylık bilanço belli oldu. Yılın ilk 7 ayında 282.153 firmayla 34.278.291 ürün denetlendi. Aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 1 milyar 874 milyon lira idari para cezası uygulandı. İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nün denetimlerinde ise 48.735 firma incelendi. Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerde 4686 firmaya 633.4 milyon lira ceza kesildi. En yüksek ceza kalemi fahiş fiyat oldu. Bu alanda yaklaşık 400 milyon lira ceza uygulandı.

0: kullanırken otomotiv sektöründe 135 milyon, emlakta 34.4 milyon, kuyum sektöründe ise 11.3 milyon lira ceza verildi.
1: Ticaret Bakanlığı olarak bu süreçte adil ve etkin işleyen bir piyasa mekanizmasının tesisi için hem düzenlemeler hem de denetim anlamında yoğun çabalar göstermekteyiz.
0: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü de 31.446 firmayı denetledi. Aykırı uygulamalar nedeniyle 1206 firmaya 613,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. 81 ildeki ticaret il müdürlükleri de 201.972 firmayı denetledi. 39.547 firmaya uygulanan cezaların toplamı 627.3 milyon liraya ulaştı. İstanbul'da ise 4.793.233 ürün denetlendi. Aykırılık tespit edilen 103.414 ürüne yaklaşık 494 milyon lira idari para cezası uygulandı.
2: 333.25.
0: Rekabet Kurumu da 2025'in tamamında 227 firmaya 13.2 milyar lira ceza keserken 2026'nın ilk 7 ayında 218 firmaya 17.2 milyon lira idari para cezası uyguladı. Ticaret Bakanlığı enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla mücadele kapsamında denetimlerin sürdürüleceğini açıkladı.
3: 59 lira 95 kuruş.
4: Terörsüz Türkiye sürecinden sonra artık bölgede turizm hareketliliğinin, tarımın arttığını görüyoruz. Bir zamanlar terörün olduğu yaylalar artık hareketli. Bölgede üreticiler bal sahamı yapıyorlar. Van'a gideceğiz. Van'dan Nazlı Timur son bilgileri paylaşacak.
5: Evet, şu anda Van'ın Çatak ilçesi Alacayar yaylasındayız. Şu gördüğünüz bölge önceden tabii terörden dolayı çok girilmeyen bir bölgeydi. Fakat Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte vatandaşlar artık huzur ve güven içerisinde üretimlerini yapmaya devam ediyor. Şu anda da kameraman arkadaşım Orhan Anda ekranlara yansıyacak. Şu an böyle bir bölgeden bahsetmek gerekirse hemen karşıda gördüğünüz dağın hemen böyle yarım saat diyeyim ilerisinde Kato'da var. Bu bölgede şu karşıda gördüğünüz dağın hemen arkasında kadınlar özellikle yaylaya çıkmak istiyordu ama çok böyle huzur ve güven içerisinde çıkamıyordu. Süreçte birlikte vatandaşların huzura erdiğini ifade edebiliriz. Şu anda da biz bir arı çiftliğindeyiz diyebilirim. Burada arı üreticilerimiz hasatlarını yapmaya başladı. Şu anda İsa Karambal üreticimiz var. Hemen yanına doğru ilerleyeceğim. Tabii burada birlik beraberlik içerisinde sürülen bir bal hasadı var. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Yayladayız. Tabii ki önce bir Terörsüz Türkiye sürecinden bir başlayalım. Bölgede huzur ve güven içerisinde şu anda üretimlerinizi yapıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?
6: Öncelikle A Haber ekibi olarak hoş gelmişsiniz. Terörsüz Türkiye çok güzel bir şey. Temenni diliyoruz. Kardeşlik ve beraberlik içinde yaşamak diliyoruz. Evet. Daim olsun inşallah. Hoş gelmişsiniz.
5: Efendim, burada yıllık kaç ton üretim yapıyorsunuz?
6: Çatak genelinde en azından 35-500 tona yakın bal alıyoruz.
5: Evet. Şu an bulunduğumuz noktada?
6: Bulunduğunuz noktada Alacar Mahallesi.
5: Evet.
6: Genel 300 kilo falan alıyoruz mesela. 100. Evet.
5: Evet. Peki böyle biraz süreçten bahseder misiniz? Arı, hani bal doğal. Şu anda vatandaşlar çok doğal bal üretimi, şey doğal bal bulamıyor. Neler söyleyeceksiniz? Doğal bal nasıl olur aslında?
6: Doğal bal hiçbir şey kullanmadan, arısı kendisi çiçekten alan bir baldır. Hı hı. Kesinlikle şeker kullanmıyoruz, ilaç kullanmıyoruz. Her şey doğal.
5: Evet. Peki bakımı zor mu? Neler yapıyorsunuz?
6: Bakım zordur. Mesela sabah 6'dan geliyoruz, ta 7'ye kadar uğraşıyoruz, emek veriyoruz.
5: Hı hı. Hasat zamanı ne zaman?
6: Hasat zamanı Eylül'ün 15-20'sinde. Bu civardaki hasadı 15 Eylül'de yapıyoruz.
5: Evet.
6: Hoş gelmişsiniz.
5: Teşekkürler. Efendim teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Efendim bulunduğumuz bölgede sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arıcılar buraya gelerekten tam bir yıl boyunca beklediler ve şimdi de hasat zamanı olduğunu söyleyeyim. Şöyle kameraman arkadaşım şöyle bir arkayı gösterirse, hemen arkadaki petekleri gösterirse, sezonun verimli geçmesini umut ediyor tabii vatandaş.

0: dili lezzetlerinden biri olan coğrafi işareti Tokat üzüm yaprağında hasat devam ediyor. A Haber muhabiri Murat Onur hasadı görüntüledi. İzleyelim.
1: Bu arkamda görmüş olduğunuz üzüm bağlarının tamamı devlet desteğiyle bir kuruş çiftçilerden para alınmadan yapılan en büyük yatırımlardan bir tanesi. Yaklaşık 1000 dönüm arazide kapalı sistem sulamasına, damlama sulamasına varana kadar devletimiz tarafından yapıldı ve çiftçilerimize teslim edildi. Bakın şu an itibariyle de hasat başlamış durumda. Bir taraftan o meşhur Tokat'ın yaprakları toplanıyor. Yapraklardan sonra da tabii üzümlerin hasatına geçilecek. Selamünaleyküm, kolay gelsin.
2: Selam, kolay gelsin. De kolay gelsin. Hoş geldiniz.
1: Şimdi abla yaprakları topluyoruz.
2: Yaprakları topluyor, sizin için topluyor.
1: Sağ olun. Peki bu yaprakların özelliği ne? İnce mi, narin mi, ne, lezzetli mi?
2: İnce, şey gibi bilirsiniz.
1: Peki bunlarla ne yapıyorsunuz?
2: Dolma yapıyor bunlarla.
1: Sarmalar.
2: Yok.
1: Peki sıcakta çalışmak kolay oluyor mu?
2: Bizim için kolay.
1: Alıştık diyorsun.
2: Alıştık.
1: Efendim üzüm bağlarında yapraklar öncesinde toplanıyor. Bunlardan da muhteşem o zeytinyağlılar, et dolmaları, yemekler yapılıyor. Abla neler yaparız yapraklarda?
3: Vallahi sarma yaparız.
1: Buranın yaprağı güzel mi?
3: Çok güzel buranın yaprağı. 3 günde bir gireriz, buranın damarı olmaz yapraklarının.
1: Damarsız olması demek?
3: Taze kırıyoruz. 2-3 günde bir giriyoruz biz bu yaprağı kırmaya.
1: Efendim bakın şimdi ablalarımız adet.
3: Ya böyle damarı olmuyor. Bak 3 günde bir giriyoruz.
1: Hiç damar yok diyorsun.
3: Olmuyor, yok. Damarı olmuyor.
1: Damar sertlik veriyor.
3: Sert oluyor. Böyle. Mesela haftada bir girersen sert oluyor. 10 günde bir girersen sert oluyor. Ama bu daha taze oluyor. Daha tez bir şey.
1: Efendim yaprakların lezzetli olmasını, yumuşak olmasını istiyorsanız damarsız olanlarını alacaksınız ve 3 günde bir hasat edilenlerinden alacaksınız. Şu anda da işte bakın sepetler burada, hemen sepeti de şöyle bir göster Talib İbrahim. Sepetlere ellerinde yaptıkları demetler tek tek bu şekilde yerleştiriliyor. Sonrasında bunlar salamura yapılıyor. Değil mi? Salamura yapılıyor.
3: Salamura yapılıyor, evet.
1: Tuzla bidonlara.
3: Tuzla haşlanıyor, bidonlara basılıyor.
1: Üzüm bağlarında kadınlar çalışıyor, emekçiler aralıksız bir şekilde yaprakları hasat ediyor ama tabii onları organize edecek bir Vildan ablamız var. Vildan abla kadınları topluyor, bir araya getiriyor ve bağlara geliyor, değil mi abla?
4: Evet, yaprak kırıyoruz. Üzüm Çayköy'ün böyle desteler yaparaktan. Meşhur oluyor yani, damarsız oluyor. 3 günde bir gidip hasatını yapıyoruz.
1: Peki kaç kişi topluyorsunuz bağlara göre?
4: Bağlara göre 40'ı bulduğu oluyor.
1: 40 kişi?
4: Evet.
1: 40 kadını köyde organize ediyorsun, evet. Alıyorsun, geliyorsun.
4: Parça parça halinde başka köylere de verebiliyoruz yani.
1: %100 devlet destekli kurulan o üzüm bağlarından bir tanesi de Dursun abiye ait. Dursun abi, şimdi tamamını devlet mi yaptı?
5: Evet, sebep olanlardan Allah razı olsun, tamamını devlet yaptı. Bizim bir kuruş masrafımız yok. Sadece bize hasat etmesi kaldı. Biz de zevkle hasatımızı yapıyoruz.
1: Peki neler yapıldı burada? Şimdi devekler getirildi, dikildi.
5: Şimdi burada önce bir tarla düzenlemesi yapıldı dözerlerle. Ondan sonra direkler dikildi, telleri çekildi, devekler dikildi. Damlama sulamaya varana kadar.
1: Kapalı sistem damlama.
5: Kapalı sistem damlama sulamaya varana kadar hepsi yapıldı devletimiz tarafından.
1: Yani şu görmüş olduğunuz sulama, bakın şimdi gösterelim. Şöyle şunu bir bak, bir dakika dur abi.
5: Şunlar sulama borularımız. Yukarıda kapalı havuzumuz var. Havuzdan suyu bıraktığımız zaman sadece gelip kontrol ediyoruz. Başka bir şey yok yani. Öyle bir işçiliğimiz yok. Damlama.
1: Bunlar da devletimiz yaptı.
5: Bunlar da devlet yaptı. Çekmesine, işçiliğine varana kadar devlet yaptı.
1: Hangi yıl yapıldı burası? Kaç yıl oldu?
5: 5 yıl oldu.
1: 5 yıl oldu.
5: 5 yıl oldu.
1: Efendim bakın işte şimdi abimize söylüyor. Devletimizden Allah razı olsun, Allah çiftçilere Allah. Gerçekten büyük destekler veriliyor. Onlardan bir tane 1000 dekar bir arazi. 1000 dönüm bir araziden bahsediyoruz. Buraya tamamıyla bir kuruş para almadan devlet desteğiyle sulama sistemlerine varana kadar yapıldı, değil mi?
5: Evet, evet, sulama sistemine varana kadar yapıldı. Yani biz hiçbir kuruş masraf etmedik. Sadece deveklerin dikimini yaptık, bu kadar. Başka masrafımız yok.

0: Radyo 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
2: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. TASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken, sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. TASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
0: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntı.

0: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
1: hissi. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: ben çok fazla Schengen başvurusunda bulundum. Hepsini kendim yürüttüm ama çok zor süreçler oldu. Çünkü randevu alma süreçleri çok zordu.
1: Ben kendim doğrudan başvurdum.
2: Peki nelere dikkat ettiniz başvurdu?
1: YouTube'da bir sürü video var. Hangi aşamaları gerçekleştirmemiz gerekiyor, ne kadar evrak sunmamız gerekiyor. Bunların hepsini detaylı bir şekilde araştırdım. Olumsuz sonuçlanan bir başvurum olmadı açıkçası.
2: Son günlerde vize işlemleri sırasında yaşanan mağduriyetler oldukça gündemde. Hizmet bedeli, danışmanlık ücreti ve kesin vize vaadiyle birçok kişi mağdur olabiliyor. Peki vize işlemine başlarken nelere dikkat etmeli? Kişisel başvuru mu yoksa acente üzerinden yapılan başvurular mı daha önemli? İşte ayrıntılar.
3: Normalde bir vize başvurusu ortalama, yani bizim gibi tabii ki aracı kurumlarla çalışan konsullardan söz ediyorum, ortalama 130 euro arasıdır. Şimdi belli zaten Schengen ücretleri belli, 90 euro. Dur zaten. Bizim de servis bedellerimiz 10 ile 30 euro arasında yani ülken ülkeye değişiyor. Bizim bazı ülkelerde ön ödeme sistemimiz var. Sadece servis bedelini, zaten ofislerde ödemesi gereken servis bedelini önden ödeyebiliyorlar başvuru sahiplerimiz. O da zaten ofise geldikleri zaman sadece konsolosluk harcını ödeyecekler.
4: Uzmanlar vize başvurusunda acente desteği alacakları da uyarıyor. Kısa sürede randevu ya da kesin vize garantisi veren kişi veya kurumlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
5: Para karşılığı böyle hani vize işlerini hallederiz, çabuk yaparız, ondan sonra kısa sürede işte kavuşursunuz vizede gibisinden böyle birçok şeyler de vaatlerde bulunuyorlar. Kesinlikle inanmamaları lazım.
0: Birkaç tane firma var, birine gidiyorsun biz de alamıyoruz diyor. Sen diyorsun ki ben de garanti hallederim, sen bunu nasıl garanti ediyorsun dediğimde de biz hallediyoruz diyorlardı. Böyle bir şey tabii ki güven vermiyordu bana da.
6: Acente olunması daha avantajlı. Çünkü neden avantajlı? Genelde bunlar alınması için acentenin de aynı garanti altında olması gerekiyor. Bireysel olduğu zaman da güvensizlik oluyor.
3: Bu işi dürüst yapan acenteler de var tabii ki. Şimdi biz burada onlara hani bir şey söyleyemeyiz. Sadece keskin, %100 net. Yok işte 15 günde vize alırız, 10 günde randevu alırız. Ya da vizeniz %100 alırız gibi söylemlere dikkat etsinler.
4: Başvuru yapacakların ise süreci doğru kanallardan takip etmesi ve evraklarını eksiksiz hazırlaması da vize alımını kolaylaştırıyor.
3: Doğru kanallardan randevuları alsınlar. Evraklarını bizim web sitemizden düzgünce kontrol etmelerine fayda var. Seyahatlerini önceden planlasınlar. Bizim hem çağrı merkezimiz var, hem mail adreslerimiz var. Oraya da sorabiliyorlar. İsterlerse tabii ki ofislerimize gelip ziyaret edip bilgi alabilirler.
7: Kişisel başvuruda ben bir sıkıntı görmedim. Yani acente daha rahat mı alır mı ben bilmiyorum tabii ki. Bütün evraklarımız gereken neyse hepsini tamamladık. Yani tapudur vesairedir ki hesabına para göstergesi falan.
5: İstenilen bazı evraklar var. Onu müracaat ettiğimiz yerden onları istiyoruz. Bunları çıkartıp o şekilde toparlayıp dosyayla birlikte içeri veriyoruz.

0: hoş geldiniz. Ajans bugün de günü artık yarıladık. Gün ortasında gündeme sıcak başlıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Alihan Kuris suç örgütünün FETÖ'cüler gibi gizli bir iletişim uygulaması kullandığı ortaya çıkmıştı. İddiaya göre yapılan tüm para transferleriyle ilgili bilgiler de yine bu uygulama üzerinden yapılmış. Glopper sistemini örgüte üye 3000 kişinin kullandığı öğrenildi. Öğrencilerin valizleriyle taşındığı öne sürülen paralar Romanya'dan Türkiye'ye getirilmiş.
1: Valizler dolar, euro ve sterlinle dolduruldu. İddiaya göre paranın sınır ötesi yolculuğunda öğrenciler kullanıldı. Romanya'ya ulaşıncaya kadar da valizleri açmayın dendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında yeni bir perde daha aralandı. Dosyaya giren tanık ve itirafçı ifadeleri bu kez rotayı Romanya'ya çevirdi. Romanya'da döner zincirine ortak olan bir itirafçı, yapılanmanın Romanya sorumlusu olduğu öne sürülen Ahmet Uğur Pakcan'la nasıl tanıştığını, Bükreş'teki yapılanmaya ait olduğu iddia edilen mekanları ve burada gördüğünü belirttiği faaliyetleri anlattı. En dikkat çekici iddialardan biri ise öğrenci yurduyla ilgili oldu. Yurtta her perşembe akşamı toplantılar yapıldığı ve hükümete yönelik beddua seansları düzenlendiği öne sürüldü. Bu iddia FETÖ'nün geçmişte kamuoyuna yansıyan beddua söylemlerini ve örgüt içi ritüellerini akıllara getirdi. Soruşturmanın Türkiye ayağındaysa adres bu kez Bolu'ydu. Tanık, Göbem köyündeki bir villa sitesinin koordinasyon noktası olarak kullanıldığını, yasa dışı yollarla toplandığını ileri sürdüğü paralarında burada tutulduğunu iddia etti. Ayrıca Alihan Kuriş'le örgütün Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakcan'ın Bolu'da gizli görüşmeler yaptığını öne sürdü. Dosyaya giren bir başka iddiada FETÖ bağlantısına ilişkin. Pakcan'ın Alihan Kuriş'in talimatı ile FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesine katıldığı ileri sürüldü.
2: Bir dini cemaat gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar. Örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var.
1: Örgütün dijital ağı da çözüldü. 3 aşamalı güvenlik girişli Glopper adlı kapalı haberleşme sistemini örgütün yaklaşık 3300 kişilik yönetim kadrosunun kullandığı belirlendi. Aylık gelirini 380 bin lira olarak beyan eden Alihan Kuriş, mal varlığının büyük ölçüde babasından kalan mirastan oluştuğunu, evinde ele geçirilen altınlarınsa düğün takısı olduğunu savunmuştu. Ancak tapu kayıtları incelendiğinde servetin boyutuna ilişkin çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. İzmir Dikili açıklarındaki Kalem Adası'nın 258 dönümlük bölümünün 2021'de annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına satın alındığı, ailenin bu mülk için yaklaşık 45 milyon dolar ödediği öğrenildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında mercek altına alınan dosyalardan biri de Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Denizolgun'un mezarı açılarak inceleme yapılacak. Dosyada ölümün yetkililere geç bildirildiği ve cesette şüpheli bulgular bulunduğu yönündeki iddialar da incelenecek.
0: Ekrem İmamoğlu davasının 66. duruşmasında bir skandal perdesi aralandı. Savunma yapan sanıklardan Cemal Üneş, İmamoğlu'nun iskan ruhsatı karşılığında seçimleri bahane gösterip 500 bin lira talep ettiğini ileri sürdü. Bu iddia üzerine salonda tansiyon bir anda yükseldi.
3: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 66. duruşmasına savunmalarla devam edildi. Marmara Kapalı Cezaevi Yerleşkesi'ndeki 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma yaklaşık 13 saat sürdü. Duruşmaya sanık Cemal Üneş'in çapraz sorgudaki ifadeleri damga vurdu. Üneş, 2018 yılında Beylikdüzü'ndeki inşaatının iskan süreci için İmamoğlu tarafından çağrıldığını iddia etti. Seçim süreci gerekçe gösterilerek kendisinden 500 bin lira istendiğini ileri süren Üneş, bu parayı ödeyemediği için 4-5 ay boyunca iskan alamadığı iddiasında bulundu. Duruşmada İmamoğlu'nun sorularını yanıtlayan Üneş, ödeme için senet yapıldığını da ileri sürdü. İmamoğlu'nun "ben de sana 500 bin lira vereceksin dedim, öyle mi?" sorusunu yanıtlayan sanık Cemal Üneş, yetkili isimlere yönlendirildiğini ve bu süreçte 5 senet imzaladıklarını anlattı.
0: Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in cezaevinden verdiği ek ifade şu an siyasetin gündeminde. Böcek 2024 yerel seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden adaylık için 15 milyon euro maddi destek istediğini iddia ediyor. Paranın bir kısmını ise havale yöntemiyle İstanbul'a gönderdiğini öne sürüyor.
3: Tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in cezaevinden gönderdiği ek ifade ortaya çıktı. 2024 yerel seçimleriyle ilgili o ifadede Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı iddialar dikkat çekti. 30 Kasım 2023'te İstanbul'da bir otelde İmamoğlu ile görüştüğünü belirten Böcek, İmamoğlu'nun adaylık sözü karşılığında kendisinden 15 milyon euro maddi destek istediğini öne sürdü.
4: Bu görüşmede Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi.
3: Seçim bütçesinden 5 milyon euro temin ettiğini söyleyen Böcek, paranın elden götürülmesi yerine daha güvenli ve hızlı teslim edilebilmesi için havala sistemiyle gönderildiğini iddia etti.
4: Kendisine dostumun bana vermiş olduğu içerisinde 100 lira para ve not kağıdı bulunan zarfı teslim ettim. Talep edilen paranın kalan kısmını daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde halledeceğimi söyledim. Daha sonra Ekrem İmamoğlu tutuklandığı için kalan ödemeyi yapmadım.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel mecliste kapı komşusu oldular. İki partinin grup odaları artık aynı koridorda olacak. İşte o koridor ve meclisteki yeni düzen.
5: Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
3: Mecliste odalar yeniden tahsis edildi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel komşu oldu. Yeni partinin kurulmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oda düzeni değişti. CHP ve yeni partinin odaları aynı koridorda yan yana ve karşı karşıya olacak.
6: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel, CHP döneminde kullandığı makam odasını yeni parti genel başkanı sıfatıyla kullanmaya devam edecek.
3: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in kullandığı makam odasını kullanma talebi kabul görmedi. Bazı odalar CHP'ye, bazıları da yeni partiye tahsis edildi.
7: Yürüyelim arkadaşlar!
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hummalı bir çalışma var. Tüm odalar boşaltıldı. Hemen sağ tarafında bulunan oda yeni parti grubuna, hemen sol tarafında bulunan odaysa Cumhuriyet Halk Partisi grubuna tahsis edildi. Yani iki parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komşu oldu.
3: Yeni parti grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır'la Murat Emir'in kullandığı odalarda bir değişikliğe gidilmedi. Yeni parti grup başkan vekili Gökhan Günaydın'ın kullandığı odaysa CHP'ye tahsis edildi. Murat Emir'in kullandığı odanın karşısında bulunan ve yeni parti kurulmadan önce CHP grup yönetiminin toplantılarının yapıldığı odaysa CHP grup başkanı Faik Öztrak'a verildi. Kılıçdaroğlu meclise geldiğinde bu odayı kullanacak.
5: Ben Kemal. Geliyorum.
3: Koridorun devamındaki odaların bir kısmının da CHP grup başkan vekilleri tarafından kullanılacağı öğrenildi. İki parti aynı koridorda kapı komşusu oldu.
5: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarına bakacağız. Yeni açıklamalar var Bahçeli'den. Terörsüz Türkiye'nin en büyük miras olduğunu söyledi Bahçeli ve stratejik hedefin Türkiye'nin 2053'te lider ülke ve süper güç haline gelmesi noktasında önemli bir hamle olduğunun altını çizdi.
8: Terörün bitmesi milli ülküdür.
3: Bahçeli, stratejik hedefin Türkiye'nin 2053'te lider ülke ve süper güç haline gelmesi olduğunu dile getirdi. Türkiye dünyaya nizam verecek dedi. Bir gazeteye açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin muhtıralar, darbeler ve yönetim sistemine bağlı istikrarsızlıklar nedeniyle kalkınma hedeflerine ulaşamadığını söyledi.
9: Sefalar getirdiniz.
3: MHP Genel Başkanı Türkiye'nin milli ülküleri istikametinde yürüdüğünü vurguladı. Ayağımızdaki zincirleri kıracağız, çalışıp, üretip, kudretli Türkiye'yi inşa edeceğiz dedi. Bahçeli, Türkiye'nin lider ülke ülküsüne ulaşarak mazlumlara umut olacağının, dünyaya nizam vereceğinin de altını çizdi. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yön verecek en önemli gücün gençler olduğunu belirterek mesaj verdi. Terörsüz Türkiye sadece bugünün güvenlik meselesi değil, geleceğe yapılan en önemli yatırımdır. Türk ve Türkiye yüzyılı gençlerle inşa edilebilir. Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş genç kuşaklarla mümkün. Bu nedenle terörsüz Türkiye gençlere bırakılacak en büyük mirastır ifadelerine yer verdi.
0: Donald Trump Hürmüz Boğazı ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Bu da sonuncusu. Hürmüz Boğazı ile ilgili yine dikkat çeken bir paylaşım. Sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı haritasını yeni Amerika Birleşik Devletleri toprağı olarak gösterdi Donald Trump. Trump'ın 14 Ağustos'ta yaptığı ilk açıklamada ise İran'ın tamamen mağlup edilmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini söylemiş. Sonrasında şaka yaptığını iddia etmişti. Üzerine tekrar bu paylaşımı yaptı.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Trump bu sözlerini sosyal medyada paylaştığı bir haritayla daha ileri bir noktaya taşıdı. Haritada Hürmüz Boğazı yeni ABD toprağı ifadesiyle gösterildi. Trump'ın bu çıkışı İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Trump 14 Ağustos'ta katıldığı bir etkinlikte İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini açıklamıştı.

0: ABD Başkanı Boğaz üzerinde kontrolün ABD'de olduğunu da savundu.
1: Hürmüz Boğazı tamamen kontrolümüz altında. İran'ın başı büyük belada. Boğaz açık. Petrol fiyatları düşüyor. Hürmüz ABD toprağı ilan etme fikrini gerçekten beğeniyorum.
0: Washington'ın bu sözlerine Tahran'dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Trump'ın paylaşımına sosyal medya hesabından cevap verdi. Garibabadi, Trump'ın Hürmüz Boğazı konusunda yanılgı içinde olduğunu savundu. Gerilimin odağında dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından biri olan Hürmüz Boğazı var. İran tarafı ABD'nin bölgedeki müdahaleleri ve deniz ablukası sona ermediği sürece boğazın açılmayacağını savunuyor. Tahran 17 Haziran'da ABD ile imzaladığını belirttiği mutabakatın gerekliliklerinin de yerine getirilmediğini ileri sürüyor. Trump'ın ABD toprağa çıkışı, Tahran'ın sert yanıtıyla birlikte Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi daha da tırmandırdı. Washington tam kontrol diyor, Tahran'sa geri adım atmayacağını söylüyor. Gözler şimdi dünya enerji ticaretinin kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda.
2: Suriye'de devrik Esad rejimine yönelik yargılamalar devam ediyor. Son olarak Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad hakkında idam kararı çıktı. Şam'daki mahkeme Vesim Esad'ı sivillere yönelik öldürme, işkence, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından idama mahkum etti.
0: Suriye'de yıllarca masum sivilleri hedef alan, işkence ve katliamlarla anılan devrik Esad rejimine ilişkin yeni bir karar çıktı. Bu kez sanık sandalyesinde Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad vardı. Şam'daki 4. Ceza Mahkemesi Vesim Esad hakkında idam kararı verdi.
1: Vesim el-Esad adlı sanığın kasten adam öldürme, birden fazla kişiyi kasten öldürme ve işkence suçlarından ayrıca insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları olarak nitelendirilen suçlardan mahkum edilmesi ve bu nedenle ölüm cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir.
0: Mahkeme Vesim Esad'ı kasten ve tasarlayarak öldürme, işkence, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından mahkum etti. Vesim Esad'ın Tuğgeneral Giyad Dalan'ın talimatıyla düzensiz silahlı gruplar oluşturduğu ve bu grupların sivil bölgeleri hedef aldığı belirtildi. Vesim Esad hakkındaki karar, devrik Esad rejiminin önde gelen isimlerine yönelik yargı sürecinin de yeni bir aşaması. 11 Ağustos'ta Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad, kuzeni Atıf Necip ve bazı üst düzey isimler hakkında da idam kararı verilmişti. Yıllarca katliam ve işkencelerle anılan rejimin önde gelen isimleri, şimdi işledikleri suçlar nedeniyle yargı önünde hesap veriyor.
2: İsrail savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib şehrinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri havaalanına 4 hava saldırısı düzenledi. Son gelişmeleri alalım bölgeden. Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar Kudüs'ten son durumu anlatacak.
3: Kolaylıklar Merve. Belirttiğin gibi dün İsrail savaş uçakları Suriye'nin kuzeyinde İdlib kentinin doğusunda bulunan Türkiye sınırına 60 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur askeri havaalanına bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı aslında atıl durumda bulunan bir havaalanına gerçekleştirildi. 8 bomba attı İsrail savaş uçakları havaalanının altyapısını tahrip etmek için. Öte yandan İsrail akşam saatlerine kadar resmi bir açıklama yapmadı bu saldırıya ilişkin. Akşam saatlerinde İsrail Başbakanlık Ofisinden bir açıklama geldi ve bu açıklamada aslında doğrudan Suriye'nin egemenliğine müdahale edildiğine ilişkin bir rahatlıkla görebiliyorduk İsrail'in açıklamasından. İsrail Türk güçlerinin, Türk askerinin bölgede konuşlandırılması nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti. İletişim Başkanlığı ise bu açıklamanın ardından İsrail'in iddialarının mesnetsiz olduğunu açık bir şekilde ortaya koydu. Öte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barak da Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında bu saldırıdan rahatsızlığını dile getirmişti. İsrail Suriye'de sivil altyapı dahil birçok meselede kendi güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bölgede tansiyonun yükselmesine neden oluyor. Daha önce de Şam Uluslararası Havaalanı'nda sivil radarların yerleştirilmesinin kendi güvenliğine tehdit oluşturduğu

0: oluşturduğu iddiasında bulunmuştu İsrail tarafı. Aslında öte yandan önemli nokta İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak olan seçimler ve şu anda seçimlere ilişkin değerlendirmelerde Netanyahu açısından seçim sonuçlarının bıçak sırtı olduğu, gelen anketlerde Netanyahu'nun geriye düşme ihtimalinin olduğu yönünde bilgiler yer alıyor ve bu bakımdan Türkiye düşmanlığı da İsrail halkına bir korku pompalamak ve kendisine oy devşirmek için kullandığı bir unsur olarak dikkati çekiyor. Nitekim iki gün önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu bir afişi paylaşarak "Onlar Netanyahu'yu istemiyor, siz onların kazanmasına sebep olmayın" diye İsrail halkına bir korku pompalama teşebbüsünde bulunmuştu. Önümüzdeki günlerde açıkçası seçimler öncesinde Türkiye'ye karşı İsrail tarafından açıklamaların arttığını görebiliriz. Bu hem iktidar cephesinden, yani Netanyahu ve hükümeti cephesinden, hem de bazı muhalif kesimlerden gelebilir diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkürler Faruk Hanedar. Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar paylaştı son bilgileri. Şimdi İsrail'in Suriye'ye yaptığı bu saldırı aslında zamanlama açısından hiç tesadüf değil. Çünkü son bir haftadır İsrail'li bakanların özellikle bölgede daha fazla güvenlik önlemi ve sözde işgal ettikleri topraklardan çıkmaması gerektiklerine dair sözde güvence sunmaya çalıştıklarını görüyoruz. Şimdi bu hava saldırısı neden düzenlendi? Golan tepelerinde, Suriye'nin toprağı olan Golan Tepelerinde İsrail hak iddia ediyor. Acaba bunun mu önüne geçilmek istendi? Ayrıntıları konuşacağız. Bir yandan Karadeniz'de Rusya-Ukrayna gerilimi de devam ederken bu savaşın ayrıntılarını da soracağız. Uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Sayın Merve Suna Özel yayın konuğumuz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Merve Hanım, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Önce tabii zamanlama açısından bu saldırının hiç de tesadüf olmadığı çok belli. Son birkaç haftadır bu saldırgan paylaşımlarını tekrar artırdılar bakanlar ve hiç kullanılmayan bir hava üssünü hedef alıyorlar. Aslında bir yerde siz biz buradayız ve siz buraya yerleşemezsiniz mesajı da veriyorlar kendilerince. Nasıl değerlendirmek lazım? Neyi tetiklemeye çalışıyor tekrar İsrail?
2: Kesinlikle haklısınız Merve Hanım. Bu tansiyonun yükselmesi dış politika ya da güvenlik bağlamıyla değil, aynı zamanda bence İsrail'deki 27 Ekim seçimleriyle de okunması gerekiyor. Çünkü bir tehdit siyaseti oluşturdular. Bir yandan da özellikle Suriye'deki belki gelişmeler ekseninde bakacak olursak, burada zaten hepimiz artık şunu biliyoruz. Çok uzun süredir Ebu Duhur hava üssü kullanılmıyordu. Fakat şöyle bir durum var. Türkiye'nin kapasitesini hedef alıyorlar. Yani Türkiye'nin gelecekte Suriye'de işbirliği yapacağı, Suriye'nin geleceğinin inşa edileceği dönem içerisinde barış, istikrar ve aynı zamanda güvenlik kodlarıyla okunacak o yeni potansiyeli hedef almaya çalışıyorlar. Bir yandan da bu tesadüf mü Merve Hanım? Tabii ki de değil. Esasında belki sürece biraz da birkaç yıl öncesinden bakmak gerekiyor. 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'deki soykırıma başladıkları günden bu yana Türkiye zaten İsrail'i her platformda, her noktada eleştiren ve karşısında duran bir aktör. Hatta bundan birkaç yıl önce Nagel Komisyonu raporunda dediler ki Türkiye bölge açısından, yani İsrail ekseninde söylüyorlar, son derece önemli bir stratejik risk haline gelmeye başladı dediler ve dolayısıyla da Suriye'deki potansiyelden yola çıkarak bölgedeki gelişmeleri yorumlarken Türkiye'yi sürekli olarak bir düşman algısıyla göstermeye başladılar. Bunu yaparken şimdi seçim politikaları ekseninde bir arasallaştırma var. Türkiye stratejik tehdit kodlarıyla özellikle İsrail basınında öne çıkararak ne yapmaya çalışıyorlar? Seçim sürecini kendileri için konsolide etmeye çalışıyorlar. Bir yandan özellikle biz son günlerde şunu da görüyoruz. İsrail içerisinde muhalif kesimlerin ya da muhalif partilerin oyları Likud Partisi'ni geçmeye başladı. Anketler bunu gösteriyor seçimler ekseninde. Netanyahu ve ekibi de o nedenle daha saldırgan, daha sert söylemlerle hareket ediyor. Hani bu aslında şaşırılacak bir şey değil. Fakat bölgedeki politikalar ekseninde bunu hayata geçirmeye yönelik saldırılar son derece önemli. İsrail'in saldırı konusunda sınırlarının olmadığını bir kere daha görmüş olduk. Askeri üstünlüğü sürdürmeye, bölgede vaat edilmiş kaynaklar yaklaşımını daha da genişletmeye çalışıyorlar. Cevlan Tepeleri, yani Golan Tepeleri, siz de az önce belirtmiş oldunuz. Burada bir sınır mı? Hayır. Eğer bu sınırı geçebilecekse daha da ileriye taşımaya çalışacak. Çünkü şunu hatırlatalım. çok yakın bir zamanda Kolombiya'dan hiç beklemediğimiz bir açıklama geldi. Cevlan Tepeleri'nin İsrail'in olduğunu söylediler. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci büyük tanıyan aktörlerden biri belki de. Hani büyük dememek gerekiyor belki ama bu kadar konjonktürün hızlı aktığı bir süreçte bunun gelmesi son derece düşünülürdü.
1: Evet, aslında biraz daha bölgesel gerilimi tırmandırmak ana hedef. O yüzden sizin de söylediğiniz gibi işin ucunda biraz daha bölgede işbirliklerini zayıflatmak belki, ama zaten Suriye ile Suriye'nin yeniden inşası Türkiye'den ayrı düşünülemeyen bir konu. Bu zaman zaman ilk süreçte de konuşulmuştu, rejim devrildikten sonra Türkiye'nin Suriye'de bir hava üssü kurabileceği ihtimali. Suriye'nin şu an böyle bir talebi yok ama eğer olursa zaten Türkiye Suriye'nin yanındadır diye her zaman Türkiye kanadından da açıklamalar geliyor. Şimdi Karadeniz'deki gerilimi de sormak isterim müsaadelerinizle. Rusya-Ukrayna savaşında şimdi de bu İngiltere dronlarının tekrar kullanılmasıyla birlikte Rusya'nın yine İngiltere'ye tehdidi var. Rusya'nın Avrupa'ya çok açık tehdidi var. Bu savaşın bir Rusya-Ukrayna savaşından çıkıp bir NATO savaşına dönme ihtimali üzerinde duruluyor. Ne dersiniz, var mı böyle bir ihtimal şu an?
2: Bence ilk günden beri var Merve'nin. Çünkü şunu söyleyelim. Her çatışma alanı yayılım eğilimindedir ve dolayısıyla son günlerde aslında biz çatışma sahalarının yavaş yavaş iç içe geçmeye başladığını gördük. Yani İran-İsrail-Amerika savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı. Bir anda şimdi özellikle Asya-Pasifik coğrafyasında bence Vladimir Putin'in Kuril'le alakalı çıkışı da son derece önemliydi. Japonya'nın da denkleme dahil olabileceği yeni bir alan ortaya çıkmaya başladı. Endişe verici bir noktadayız ama tarafların itidalli davranması gerekirken özellikle güç dengeleri gözetilmeden daha fazla çatışma eğilimi noktasında hareket ettiklerini görüyoruz. Fakat belki şurada dikkat edilmesi gereken en önemli başlığa odaklanmak gerekecek. Türkiye her coğrafyada ara bulacağı aktörlerin merkezi konumunda. Bugüne kadar Türkiye pek çok kez zaten Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere İran-Amerika-İsrail savaşı konusunda da ara buluculukla alakalı çok fazla çağrıda bulundu. Karadeniz'e yayılmaması gerektiği, geçtiğimiz günlerde Hazar Denizi'ne yayılmaması gerektiği konusunda bizim çağrılarımızın ne kadar doğru olduğunu biz bir kere daha görmüş olduk. Burada ulaşacak olası çatışmalar hızlı bir şekilde bölgede dondurulmuş çatışma alanlarını çözeceği için ne olacak, günün sonunda daha fazla çatışmadan, daha fazla savaştan bahsedeceğiz. Bunlar hiçbir tek başına başlayan hadiseler değil. Süreklilik gösteren durumlar. Bu nedenle de önleyici mekanizmalara ihtiyaç var. Türkiye'nin buradaki merkez konumu zaten bu bağlamda önemli hale geliyor. Yani biz bugün Suriye'deki gelişmeleri, İsrail'in saldırganlığını, Rusya-Ukrayna savaşında değişen cephe alanlarını okurken her birini birbiriyle içkin olarak okumaya başlıyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi şimdi Asya-Pasifik coğrafyasında NATO'nun daha saldırgan söylemleri ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü Japonya ya da Güney Kore başta olmak üzere NATO yeniden bir genişleme eğilimine doğru ilerlemeye başladı. Son NATO zirvesinde de zaten biz bunları gördük. Şimdi bir yandan da NATO üyeleri ne yapıyorlar? Rusya-Ukrayna savaşının tarafı değiliz deseler de özellikle NATO Avrupası bu savaşın en önemli taraflarından biri. Yani Ukrayna'ya yapılan destekler üzerinden sahadaki savaşın ve çatışmanın devam etmesi zaten bunun en önemli somut alanlarından birini oluşturuyor. Şimdi İngiltere kaynaklı mühimmatların kullanılması son derece düşündürücü. Rusya tarafında ne var? Rusya tarafında da Kuzey Kore ile alakalı gelişmeler var. Kuzey Koreli askerler, Kuzey Kore'den gelen mühimmatlar kullanılıyor. Yani esasla bakacak olursak Asya Pasifik coğrafyası son derece müsait bir savaş alanı potansiyeline sahip ve umarım ki uzun vadede burada olası bir çatışma olmaz. Fakat genişlemeler de biraz bunu gösteriyor. İşte burada yeniden Türkiye'nin devreye girdiği ve şunu hatırlatmamız gerekiyor. Sayın Hakan Fidan'ın hem Kiev ziyareti hem Moskova ziyareti çok önemliydi. Türkiye bunu zaten aylar öncesinden gördü, bu potansiyeli. Siz eğer çatışma alanını Karadeniz'e, Akdeniz'e sirayet edecek şekilde ilerletirseniz demek ki bunun bir sonraki aşamasının NATO ve Rusya karşılaştırmasının Asya Pasifik'e kadar uzanacağını düşünmeniz gerekiyor. Şimdi olası bir süreç içerisinde hemen şunu da eklemek gerekecek. Bence NATO zirvesinde bir NATO Avrupası ve NATO Amerikası ortaya çıktı. NATO Avrupası'nın genel yaklaşımı Amerika'yı da sürece dahil etmek. Ve olası bir Asya Pasifik eksenindeki çatışmada o zaman biz Amerika'nın da sürece dahil olduğu bir denklemi görebiliriz. Evet. Bu süreci daha da endişe verici bir noktaya getirecektir. Kaldı ki savaş süreci içerisinde cepheler de değişiyor. Artık enerji altyapıları, e-ticaret merkezleri hedef alınıyor.

0: Demek ki bu önümüzdeki günlerde daha büyük gıda, enerji ya da tedarik sorunlarını da beraberinde getirebilir Merve Hanım.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
1: Teşekkür
0: diliyorum.
1: ederim. Dünya gündeminin sıcak başlıklarını konuştuk Doçent Doktor Merve Özcan'la birlikte. Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırım kararı çıktı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Neden? Tabii işin arka tarafında son dönemde İsrail ile ilgili gelen dosyalar, davalar var. Ama Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane ve üst düzey yetkilisi Seye'yi yaptırım listesine aldı. Washington Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin egemenliğini ihlal etmekle suçluyor. Trump yönetiminin bu yaptırım baskısına böylece yeni bir boyut eklenmiş oldu. Bir bakalım ayrıntılarına.
2: ABD ile Uluslararası Ceza Mahkemesi arasındaki gerilim yeni yaptırım kararlarıyla daha da tırmandı. Washington yönetimi UCM Başkanı Tomoko Akane ve mahkemenin Senegalli üst düzey yargılama avukatı Abdoulaye Seye'yi yaptırım listesine aldı. Açıklama ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ulusal egemenliğimize yönelik tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla diplomatik bir kampanya başlattım. Misyonumuz kapsamında Akane ve Seye'ye yaptırım uygulanacak dedi. ABD Dışişleri'nin paylaşımındaysa UCM yetkisini kötüye kullanan, görev sınırlarını aşan, yozlaşmış ve ölümcül derecede siyasallaşmış uluslararası bir mahkeme olarak nitelendi. Washington, UCM'nin ABD ve diğer devletlerin egemenliğine müdahalesine artık müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı. Yaptırım kararı, UCM'nin İsrail'e yönelik soruşturmaları ve Netanyahu hakkındaki tutuklama emrinin ardından geldi. UCM, 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkartmıştı. My office
3: submits. Toplanan ve incelenen delillere dayanarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bölgede işlenen uluslararası suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçelere sahip olduğumu da teyit edebilirim.
2: ABD ve İsrail Roma statüsüne taraf olmadıkları için mahkemenin kendi vatandaşı üzerindeki yargı yetkisini tanımıyor. UCM'ye yönelik baskıyı daha da arttıran Trump yönetimi müttefiklerine de mahkemeden çekinme çağrısı yapıyor. ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırımları ilk değil. Trump yönetimi 2020'de UCM savcısı Fatou Bensouda ve üst düzey yetkili Fakiso Mokoko'yu hedef almıştı. 2025'te ise UCM savcısı Kerim Han ve 4 yargıç ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Şimdi listeye UCM Başkanı Akane ve üst düzey yetkili Seye eklendi. Washington'ın UCM'ye karşı baskı kampanyası böylece yeni bir aşamaya taşındı.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve seçim sürecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte Türkiye'de siyasi istikrar güçlendi. Bu yapının daha da sağlamlaştırılması için seçim sistemiyle siyasi partiler kanununun yeniden ele alınması gerekiyor dedi. Bahçeli'nin bu çıkışı ne anlama geliyor? Gazeteci Sayın Melik Yiğitel yayın konuğumuz. Sayın Yiğitel, hoş geldiniz. Merhabalar.
4: Merhabalar, selamlar Merve Hanım, kolaylıklar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle tabii iki kelime, iki cümle bu açıklama ama altında tabii neler olabilir? Bu sistemin seçime doğru giderken neyi kastetti Bahçeli? Seçim sisteminin düzeltilmesi ne anlama geliyor?
4: Şöyle, şimdi Devlet Bey yani Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin de uyumlu bir seçim sistemi diyor. Ve Türkiye'de artık yeni bir dönem var diyor. Dolayısıyla bu seçim sistemini gözden geçirelim diyor ama bir öneride bulunmuyor. Fakat şöyle bir şey, öteden beri tartışılan bir takım başlıklar var, hı hı. Merve Hanım. Yani ben bunu okurken o çalışmalar hemen belirdi. Yani biz de onları yazıp çizdik. Nedir o? Bunlardan bir tanesi öteden beri gelen bir seçim sistemine dair bir tartışma. Dar ve daraltılmış bölge önerisi yapılmıştı. O zaman Sayın Bekir Bozdağ Adalet Bakanı'ydı, Sayın Hayati Yazıcı'nın başkanlığında seçim ve hukuk işleri başkanı olarak dar ve daraltılmış seçim sistemi bir şekilde tartışıldı. Ama sonra sanırım diğer partilerden karşılık bulmadı ya da biraz daha bekletelim, üzerine çalışalım diye hayata geçmedi ve bekletildi. Şimdi bu mesela tartışma konulardan bir tanesi olabilir mi diye konuşulabilir. Nedir o? Dar bölge seçim sistemi, her milletvekili bir seçim bölgesi olacak şekilde 600 seçim bölgesi şeklinde daraltılmış bölgede sınırlandırılır. O da şöyle 3, 5 ya da 7, yani bir oran belirliyorsunuz. Oranın üstünde her il yeni bir seçim bölgesi oluyor. Özellikle milletvekili çok olan iller için geçerli. İstanbul, Ankara, İzmir gibi. İşte diyelim ki 5 ile sınırlıyorsunuz. Her 5 vekilin olduğu bölge bir seçim bölgesi kabul ediliyor ve birden fazla işte seçim bölgesi tayin ediliyor. Şu anki seçim bölgelerine sanırım 1-2-3 kart artacak. O zaman bir hesaplama yapılmıştı. Hı hı. Ya da o olur. Şimdi bana sorarsanız ideali dar bölgedir. Yani dar bölge şeydir. Yani milletvekilinin etkinliğini de artıracak bir seçim sistemi. Ama tartışılabilir. Yani ben sonuçta hani meclis muhabiri, siyasi parti muhabiri yaptığım için biraz böyle siyaseti gözlemleyerek kendi subjektif değerlendirmemi söylüyorum. Bu tartışılabilir. Başka ne olabilir? Şimdi yeni bir tartışma konumuz var. Aslında bu zaman zaman bizim kendi aramızda da tartıştığımız konu. O da şu: seçim ittifakları meselesi. Hı hı. Merve Hanım. Hı hı. Şimdi bu seçim ittifaklarında küçük partiler, çok çok küçük partiler bir şekilde ittifaklara dahil oluyor ve iki tane problemli alan oluşuyor. Bu problemli alanlardan bir tanesi seçim istikrarı. Yani çok fazla atomize oluyor. Çok fazla o istikrar böyle parçalanıyor, yani siyasi yelpaze. Küçük parti bir şekilde o ittifakta etkin hale gelebiliyor. Yani bir pazarlık konusunda ittifaka dahil oluyor. 3, 5, 6, 7, 10 ne koparabilirse. Biz altılı masada gördük onu mesela. Yani beni bağırsa hani biraz başka türlü anlatamadığım için. Mesela Gelecek Partisi Türkiye genelinde en son işte yerel seçimi aldığı oy benim oturduğum yerde Çankaya Orhan'daki mahalle muhtarımın aldığı oydan daha azdı. Ama Gelecek Partisi altılı masada pazarlık yapıp işte 10-15 milletvekili alabildi. Keza Deva Partisi yine öyle. Yani Deva Partisi'nin oy oranı %1 bile değil. Ama bir pazarlıkla altılı masada 15 tane milletvekili aldı. Yani anlatabiliyor muyum?
1: Evet,
4: yani
1: evet,
4: o
1: evet,
4: küçük
1: evet.
4: Partiler bir şekilde o pazarlığın bir güçlü unsuru haline gelebiliyor. İkinci problemde alan ne? İkinci
1: ya da %1'in bile önemli olduğu sistem asıl.
4: Bravo.
1: Asıl problem bravo. Sanıyorum.
4: Bravo, tam da oraya gelecektim. Benden uzun yaşayacaksınız. Zaten benden de uzun yaşayın. Gençsiniz. Şimdi şöyle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde şimdi 50+1 Merve Hanım.
1: Evet.
4: Şimdi ya şu mesela bazen o 1, 1,5, 2 neyse, hatta 3 tane 0,50, 2 tane 0,50 orada belirleyici hale gelebiliyor. Şimdi bu da mesela seçim ittifakının bir sonucu. Bunu söyleyeyim yani. Şimdi diyeceksiniz ki ya hani seçim ittifakı olmasın mı diyorsun. Öyle bir şey demiyorum ama şu anki hali çok böyle insanı mutlu eden bir hal değil. Yani çünkü ben yani bir ülkede siyasi istikrar önemlidir. Ve o istikrarı sağlarken de doğru parametreler üzerinden sağlamak gerekiyor. Yani öyle bir ittifak, yani ya ittifak kaldırırsınız ya oturur tekrar düzenlersiniz. Ama öyle bir şey yaparsınız ki o 0,50'lik, yani binde 50'lik partiler, hatta binde 25'lik partiler çok hani belirleyici ve etkin olması doğru değil. Yani seçmen iradesinin yansıması açısından doğru değil. Yoksa ben katıksız bir demokratım. Merve Hanım bana öyle 45 açıyla ya bu adam demokrat değil mi yoksa diye bakmayın. Vallahi demokratım. Son derece demokratım. Ben demokrasi adına bunu söylüyorum zaten. Yani demokrasi çoğunluğun temsilidir. Bu şeyin de hani az olanın da haklarını koruması anlamına gelir ama tabii. Çoğunun iradesinin yansımasıdır. Demokrasi böyledir. Ve iki tane çok temel parametresi vardır. Sandık ve rekabet. Bu olduğu sürece kim ne derse desin boş konuşuyor. Yani hani bu ara bazı yine böyle canı sıkılan böyle ya bu ülkede demokrasi eski defterleri karıştırıyorlar ya Müflis Tüccar gibi. Bu ülkede demokrasi var tıkır tıkır da işliyor. Çünkü sandık var çünkü rekabet var. Ve son 25 yılda 16-17 seçim yaptık. Ortalama 1,5 yıla bir seçim düşüyor. Yani. Tabii. Dibine kadar demokrasi var.
1: Bir de ama şöyle bir birleşim oluyor sanıyorum.
4: Durumu gözden geçirmemiz lazım. Şimdi, yani
1: Melik Bey mesela şimdi seçime giderken yine gidiyoruz seçime diyelim. Artık gidiyoruz. Partiler de ona göre mesela şimdi hesap yapmaya başladılar. Meclise girmek isteyen parti var. İttifak kuracağız diyenler var. Ve seçmen gözünden söylüyorum. Yine şöyle bir seçime giriyoruz. Erdoğan ve Erdoğan karşıtları. Yani mecliste de ve parti sisteminde de artık durum buna dönüyor gibi bir durum var. Zaten tamam altılı masayı yaşadık ama şimdi ben mesela o sizin kastettiğiniz küçük partilerde kısmen milliyetçi tabanlı partilerin liderlerinden gelen açıklamalara bakıyorum. Onlar da ittifak çağrısı yapıyorlar. Sonra abi, mesela sizin söylediğiniz gibi işte altı birbirine benzemeyen diyordunuz ya bunlar belki ona çıkacak. Ama hepsinin bir tane ortak noktası oluyor. O da Erdoğan'ı devirmek diye mesela seçim süreci yürütüyorlar abi, bu kez. Bu da muhalefet açısından da bir şey üretmemeye geliyor çünkü. Çünkü yıllardır seçim sistemi de buna döndü. Biz Erdoğan'ı devireceğiz diye yürütülen bir seçim kampanyası var ama biz de seçmen olarak diyoruz ki mesela siz muhalefet olarak ne veriyorsunuz seçmene? Bana ne sunuyorsunuz? Bravo. Gelecek vizyonunda, dış politikada, ekonomide, eğitimde vesaire. Burada bir kilitlendik kaldık. Çıkamıyoruz buradan.
4: Bravo. Bence biz harika ve uyumlu gidiyoruz. Gayet de güzel empati kurduk. Teşekkür ediyorum. Tam da bunu anlatıyorum işte. Yani çok ucuzladı iş. Ya mesela bu altın masanın böyle kenarında köşesinde böyle herkese birer alsan de sandalyesini alan gelsin dedi. Böyle etrafa doluştular. Ve mesela biz onu geçtik ama ileride çok böyle karikatürize bir durum aslında bu. Ya siz hayatınızda şöyle bir şey duydunuz mu ya? 80'de bir sandalye, sen de Cumhurbaşkanı yapmışsınız. Sen de Cumhurbaşkanı yapmışsınız. 6 tane Cumhurbaşkanı yapmışsınız. Sonra 7, sonra 2 tane daha belediye başkanlarını ekledir. Ya siz hayatınızda böyle bir şey gördünüz mü? Kabinenin yarısından fazlası Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ben o zaman şey esprisi yaptım. Fuat Bey Cumhurbaşkanı yardımcısı. O zaman dedim Fuat Bey 10 kaplan gücünde ya. Ya 9 kişi oraya atıyorsanız tek başına yapıyor bu işi. Hangi kurumları bağlayacaksınız? Niye? Çünkü makam oluşturuldu onlara. Yani tabirin bağışını ama rüşvet. Yani şey tabii, siyasi rüşvet.
1: Yok, mesela hani Cumhurbaşkanı'nın da elinde yetki var değil mi? Birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir ama bir tane Cumhurbaşkanı yardımcısı var.
4: Bravo. Elbette ama orada siyasi rüşvete döndü iş. Tabii. Yani andım yeminimizi tekrarla bakayım. Erdoğan'a devireceğimize diyen sandalyeyi kaptı Cumhurbaşkanı yardımcılığı. Ya böyle bir şey olur mu? Ha çizgi filmde var ya tavşan diyor seni de sör ilan ediyorum. Seni de sör ilan ediyorum. Ya ona döndü Bugs Bunny'ye. Seni de Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ediyorum. Ya yapmayın böyle bir şey ya. Yapmayın hakikaten ya bu ülke böyle o kadar şey ucuz bir ülke mi? Bu ülke imparatorluk bakiyesi bir ülke. Yüzyıllık bir cumhuriyet. Bir demokrasi kültürümüz var. Zaman zaman darbelerle kesintiye de uğrasa da bir şekilde biz bir demokrasi kültürü oluşturduk. Son 25 yılda çok ciddi bir sessiz devrim yaptık. Hukuk demokrasi adına insan birey öne çıktı. Birey yani bunların göbeğini kaşıyan adam bidon kafa dediği insanlar aşağıladı o insanlar bu ülkenin sahibi olduğunu hatırladı. Bir sosyoloji değişti. Çok kıymetli bir şey. Ha itiraz edebilirsiniz. Ben daha iyi yönetirim dersiniz ama bir tezi önerirsiniz. Tez. Tez yani böyle şeyde bizimle değilsin. Değilsin de niye? Yani niye sizinle değil? Peki. Yani o yüzden de ben bu seçim sistemi evet tartışılmalı. Nasıl olmalı konusunda uzun uzun konuşabiliriz. Hı hı. Tartışabiliriz ama dediğim gibi bu seçim ittifakı

0: özellikle bu küçük partilerin böyle çok fazla belirleyici durumda olması benim açımdan soru işareti taşıyan bir durum. Bak tekrar ediyorum. Evet. Bu benim subjektif değerlendirmem ve ciddi arızalara yol açabilecek bir durum. Çünkü 50 kişi bir araya geliyor. Hı hı. Başlıyor tabela asmaya. Parti kurmak, dernek kurmaktan daha kolay hale geldi. Hı hı. Gerek var mı? Merve Hanım, emin değilim.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Yiğitel yayına katkı için, değerlendirmeler için.
0: Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar. Sağ
1: olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını konuştuk. Tabii yeni bir çıkış. Daha önce de Melik Yiğit'in söylediği gibi siyasette tartışılan bir konuydu. Muhtemelen yeni önerilerle birlikte tartışmaya devam edilecek. Şimdi Alihan Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarında bu sabah saatlerinde inceleme başlamıştı. Fethi kabir işlemi tamamlandı. Hemen daha fazla bilgiyi Mustafa Kadir Mercan'dan alalım.
2: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin, şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fethi kabir işlemi yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda sabah saat 9 itibariyle Fethi kabir işlemi başladı ve saat 12 itibariyle son buldu. Artık o Fethi kabir işlemi öncesinde ve Fethi kabir işlemi esnasında hem çevrede hem de mezarlığın içerisinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştı. Buradaki güvenlik önlemleri de artık son buldu ve rutin bir şekilde buradaki süreç devam ediyor. Öte yandan konuyla alakalı olarak da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ise şu şekildeydi. Dilerseniz onları da aktaralım sizlere. Arif Ahmet Denizolgun hakkında Fethi kabir işlemi tamamlanarak cansız bedenin adli tıp kurumuna sevki sağlanmıştır. İncelemeler sonrasında detaylı bilgi paylaşımı yapılacaktır denildi. Bizler aslında yayınlarda bazı örneklerin alınacağını söylüyorduk. Bunların adli tıp kurumuna götürüleceğini ifade ediyorduk. Fakat yapılan bilgilendirmeden de anlayacağımız üzere bütünlük halinde bulunan bir cansız beden olabilir veya o mezarın içerisinde bulunan geri kalan, daha doğrusu kemiklerin tamamı alınıp adli tıp kurumuna götürüldüğünü ifade etti Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı. Öte yandan adli kaynaklara da atıfta bulunacak olursak, aslında adli kaynaklar üzerinden gelen bilgiler de şu yönde. Özellikle şüpheler şu şekilde: ölüm olayını resmi makamlara bildirmesindeki şüpheli gecikme, ceset üzerindeki bulunduğu ileri sürülen dikkat çekici bulgular, dönemin adli tıp incelemelerinin eksik veya hatalı yapıldığına yönelik iddialar. Aslında ölümünün ilk gününden bu yana hem ailesi tarafından hem de sevenleri tarafından çeşitli iddialar kamuoyuna yansıyordu. Özellikle suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in azmettirici olarak kendi öz dayısını öldürdüğü iddiaları vardı. Bu kapsamda hem akrabaları hem de yakın çevresi hem Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına, hem Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına, hem de Adalet Bakanlığına şikayet dilekçeleri oluşturmuştu. Bu kapsamda da işte geçtiğimiz gün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın düğmesine bastı. Bugün itibariyle Fethi kabir işlemi yapıldı. 1 ila 15 ila 1 ay arasında ilk ön rapor açıklanacak. 1 ila 3 ay arasında da nihai raporun açıklanması bekleniyor. Soruşturmanın derinleştirileceğini söyleyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. Mustafa Kadir Mercan anlattı. Yeni bir görüntü, sıcak bir bilgi. Rize'de 10 katlı bir binada yangın çıktı. Apartman çok kısa sürede tahliye edildi. Görüntüler Ardeşen'den geliyor ekrana. Rize Ardeşen'de 10 katlı bir binanın 4. katındaki bir evde yangın başlıyor ve alevler daireyle birlikte üst katlara doğru yükseliyor. Bina hemen tahliye edildi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler çevrede de önlem aldılar. İtfaiyenin çalışması sonucu alevler neyse ki tüm binayı kaplamadan söndürüldü. Yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlatıldı. Afyonkarahisar'da araçları mora boyayan yolun sırrı çözüldü. Bir tırdan yola dökülen kimyasal maddenin yağış sonrası tepkimeye giderek asfalta yayıldığı belirlendi. Olayın sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı.
3: Yoldan geçen araçlar mora boyandı. Olayın nedeni günler sonra ortaya çıktı. Sürücüleri şaşkına çeviren olay Afyonkarahisar'a bağlı Dinarçay Karayolu'nda yaşandı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, lastik, jant, tampon ve kaportaları mora boyadı. Yapılan incelemede olayın nedeni tespit edildi. Buna göre yaklaşık 10 gün önce bir tırdan yola kimyasal madde döküldü. Yağışın ardından kimyasal

0: Çin'den paylaştığımız robot haberlerinden sonra bu kez Avrupa'da devreye alınan bir teknolojiyle artık robot hemşireler hemşireleri işsiz bırakmaya başladılar bile. A green light
1: indicator guides the patient for correct arm placement. Hemşirelerle arası iyi olmayanlar bu gelişmeye çok sevinecek. European hospitals. A trained supervisor can oversee up to 3 devices. Kan aldırırken sıra beklemek ve stres tarih oluyor. Tabii eğer teknolojiye yeterince güveniyorsanız. Artık sadece tek bir operatör tüpleri robota doğru sırayla yükleyecek ve kimlik bilgilerinin karışmamasından sorumlu olacak. Kalanını kan alma robotu halledecek. Aletta uses a combination of near infrared and ultra. Damarların yerini en deneyimli hemşireden daha kolay belirleyecek robotun Avrupa'da kullanımı başladı. Hijyen ve yara bandı da robot hemşirenin sorumlulukları arasında. Tabii bu teknoloji yetişkinler ve kolunu sabit tutanlar için ideal. Korkan bir çocuk veya ağlayan bir bebek için henüz çözüm önerisi getirmiyor. Çinli yöneticilerse yeni nesil teknolojiye daha aşina olsun diye çocukları artık okul gezisi adı altında her fırsatta robotlarla yan yana getiriyor.
0: Musluk damlatması, dolap kapaklarının tamiri gibi evlerde küçük ama bir o kadar da maliyetli sorunlar genellikle evin beyleri tarafından çözülür. Ama son zamanlarda hem iş yoğunluğu hem de kısıtlı zaman sebebiyle ev hanımları da artık bu sorunlara el attılar. Çözümü ise ustalık eğitimi almakta buldular. Şimdi hanımefendilerin ustalık mesaisine biraz daha yakından bakacağız. Bugün biz ayrılan süreyi noktalayacağız. Birazdan ajansla Can Okanar karşınızda olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Sıkıntılar çıkabiliyor, arızalar olabiliyor. İşte kapının koku değişmesi gerekiyor ya da işte prizin temassızlığı oluyor. Ev hanımı ev temizlemek, iki çocuk bakmakla ibaret olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve çok mutlu oluyorum böyle tamir ettiğim zaman, başardığım zaman.
3: Evde bozulan bir musluk, kırılan kapı kolu ya da küçük bir kablo temassızlığı.
4: Kiminin eşi evdeki eşyaları tamir etmek için fırsat bulamadı, kiminin ise işi yoğundu. Ancak onlar beklemek yerine kolları sıvadı, ustalık eğitimi aldı. Gördüğünüz bu iki hanım evdeki eşyaları tamir etmek için ne usta çağırıyor ne de eşlerinden yardım istiyor. Aldıkları eğitim sayesinde kendi evinin ustası oldular.
2: Eşim yoğun çalıştığı için bunu yapamıyordu. Ha deyince usta bulamıyorsun. İstanbul gibi yerde arayınca da hemen gelemiyorlar. Geldiklerinde de yapmadan yüklü miktarda para istiyorlar.
5: İş yoğunluğu çok olunca bazen yetişemiyoruz, evimize de yetişemiyoruz. Evimize geldiğim zaman da bazen vakit olmuyor.
3: Esenler Belediyesi'nin hayata geçirdiği kendi evinizin ustası olun projesiyle hanımlar evde yapılabilecek temel tamirat ve bakım işlerine yönelik eğitim aldılar.
2: 6 hafta boyunca burada görmüş olduğum eğitimler bizim için çok faydalı oldu. Eşimin desteğiyle kursa başladım.
5: Evimizde ufak tefek tadilat, bakım onarım işlerimizi ben yetişemediğim kadarıyla eşim çok sağ olsun yani en azından bir şekilde hallediyor yani.
6: Kendi evlerinde bir kapı tamiri, işte bir pencere çıtası veyahut da bir sigorta değiştirme ile alakalı bir mobilyanın, bir masanın ayağını değiştirme, sandalyenin tekerleğini değiştirebilme gibi belli bir takım yeteneklere sahip olduktan sonra biz bunları mezun ediyoruz.
4: Havva Hanım iki erkek çocuk annesi. Elbette ki çocuklar kapıları açıp kapatırken sert müdahalelerde bulunuyor. Havva Hanım kapı kulplarını da tamir ediyor. Havva Hanım nereden başlıyoruz?
2: Kapı kulbumuz kırıldığı vakit naburdan yine buna müsait, bu kapıya müsait bir kapı kulbu alıyorum. Ve aynı şekilde yerine takmaya çalışıyorum. Vidaları yerleştirdikten sonra sıkıp eskisi gibi yapıyoruz. Yani eşe hiçbir şey yansıtmadan kendimiz halledebiliyoruz.
4: Usta olmak elbette ki kolay değil. Aldıkları uzun bir eğitimin ardından hem kombi hem de petek bakımını da gerçekleştiriyorlar. Şimdi yanımızda Tuğba Hanım var. Tuğba Hanım neler yapacağız şimdi?
2: Şimdi bizim her sene bütün bir şekilde yazdan sonbahara geçiş döneminde petekleri kontrol ediyoruz. Havasını almamız gerekiyor. Suyun gelmesi normal. Su gelirse hiçbir sıkıntımız yok. Ama havayı oradaki havayı tamamen boşaltmamız gerekiyor ki istediğimiz suyu alabilelim. Menteşeden çıktı. Bunu hemen vidalayacağım. Kendim takacağım. Usta çağırmak yerine kendimiz hallediyoruz.
4: Tamiratlar yapıldı, sorunlar giderildi. Şimdi sıra dinlenmekte. Kendi evinin ustası olan hanımlar şimdi ellerinde kahveler emeklerinin tadını çıkarıyorlar.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %28,8 artarak 1 trilyon 412 milyar liraya yükseldi. Giderler yıllık bazda %59,8 artışla 1 trilyon 790 milyar liraya ulaştı. Böylece Temmuz ayında bütçe açığı 378 milyar 105 milyon lira oldu. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise bütçe gelirleri %37,4 artarak 9 trilyon 199 milyar liraya çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
10: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Smoking bizim işimiz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Ateş serbest.
1: Lise öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Milli Savunma Üniversitesi'nin seçme faaliyetlerine geçtikten sonra Hava Harbi Okulu'nda öğrenimlerine başlamaktadırlar.
2: Zorlu parkurları geçiyor, çetin şartlarda görev yapacak duruma geliyorlar. Burası Milli Savunma Üniversite Yalova Hava Harp Okulu. Pilot adayları 5 yıllık eğitim sırasında mühendislik, askeri ve mesleki eğitimle fiziksel eğitim alıyor. Adayları eğitim sürecinde farklı uçak tiplerinde uçuş, simülatör, paraşütle atlama, kaçma kurtulma ve hayatı idame, komando gibi eğitimler veriliyor.
0: Ateş serbest!
1: Yanaşık düzen eğitimi, teker muharebe eğitimi, liderlik eğitim konuları, beden eğitimi, planör eğitimi ve benzeri zengin bir eğitim programı dahilinde eğitimlerini icra etmektedirler.
2: Pilot adayları hayallerine kavuşmak için her türlü zorlu görevi başarmak için çalışıyor.
3: Buradaki her arkadaşım, abim ve kardeşim gibi vatan sevgisiyle buralara geldik. Ben babamdan dolayı buraya geldim. Babam askeri personel, küçükten onlarla beraber büyüdüm. Öncelikle burada bir rüyam vardı ve hayalim vardı. Buraya gelip hayallerimi gerçekleştirmek için rüyalarımı kovalamaya geldim.
2: Hava Harp Okulu'nda verilen eğitimlerde öğrencilerin çok yönlü birer havacı subay olarak yetişmesi hedefleniyor.
4: Birçok arkadaşımla birlikte paraşütten atladık ve bu hayatımızda yaşadığımız en güzel tecrübeydi. Aynı zamanda idame eğitimimizi aldık. Orada birçok zorluğa karşı kendi başımıza göğüs germeyi öğrendik.
2: Tüm eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler temel rütbesiyle mezun olduktan sonra İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan 2. Anajet Üssü Komutanlığı'na katılmaya hak kazanıyor. Burada her türlü göreve hazır hale getiriliyor.
1: Biri hazırlık olmak üzere toplam 5 yıllık eğitim periyodu sonunda harbiyelilerimiz pilot adayı muazzaf subay olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın saflarına katılmaktadırlar.

Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 19 Ağustos Çarşamba. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Ve önce canlı yayın noktalarımız. Türkiye güne yine büyük bir operasyonla uyandı. Adana'da Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Halil İbrahim Uğur Adana'dan canlı yayında. 10 yıl önce çiftliğinde ölü bulunan eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un kabri açıldı. Yeniden otopsi yapılacak. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. Giresun'daki selde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Selman Kutlu son durumla canlı yayında. CHP yönetimi partide kalıp gönlü yeni partide olanlara çağrı yapacak. Başkanlara bizimle misin değil misin diye sorulacak. İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. Trump'tan Hürmüz'de gerilimi artıran yeni bir paylaşım geldi. İran, Hürmüz'ü ABD toprağı olarak gösteren Trump'a tepkili. Ekber Karabağ, İran'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: ise baskınlar yapıldı. Operasyonda Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Gelişmeler A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'da.
1: Canan Kınar, sizin de ifade ettiğiniz gibi şafak vakti hareketli zaman dilimi yaşandı. Adana'da ve Adana'nın yanı sıra yine Niğde, Elazığ, Osmaniye ve Gaziantep illerinde, sebebi ise elbette ki Furkan Vakfı adı altında oluşturulan, kurulan suç örgütüydü. Elbette 2018 yılına baktığımızda aslında yine benzer şekilde Adana polisi vakıf adı altında yürütülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlemiş ve suç örgütünü dağıtmıştı. Ancak geçen zaman dilimi içerisinde, 8 yıllık zaman dilimi içerisinde suç örgütünün yeniden yapılanma girişiminde, hazırlığında olduğu yine polis radarına takıldı ve ardından da önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 49 ayrı adrese sabah şafak vakti polis operasyon düzenledi ve 32 kişi gözaltına alındı ve hemen gözaltı sonrasında adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler şu anda Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamaya hazırlandıklarını ifade edebiliriz. Tabii ki operasyonun başında Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul vardı. Alparslan Kuytul'un evinde ve diğer vakıfın yöneticilerinin evinde ve adreslerinde de yine benzer şekilde saatlerce aramalar yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde bazı belgelere, bilgilere ve özellikle de dijital materyallere el konuldu. Onların da yine incelenme süreci başlamış durumda. Tabii ki diğer taraftan da Bakan Gürlek düzenlenen operasyonla ilgili net konuştu. Yapılan bu başlatılan bu soruşturmanın bir dini grubu ya da bir inancı değil, dosyalara yansıyan, özellikle de işlenmiş suçlara yönelik somut delilleri bulunan eylemleri ve suçları kapsadığını ifade etti ve diğer taraftan da tabii ki operasyonla birlikte yine gözaltına alınanların vereceği yine bilgiler de oldukça önemli. İlerleyen dönemlerde elbette ki oradan yani emniyetteki ifadelerinden çıkacak bilgiler de oldukça önemli. Tabii ki Bakan Gürlek sadece bunu söylemedi, aynı zamanda CİMER'e çok sayıda Furkan Vakfı ile ilgili şikayet geldiğini, ihbarların olduğunu da ifade etti ve bu ihbarların ve yine diğer taraftan da yine ihbarların ve CİMER'deki yine şikayetlerin oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Çünkü oluşum şu şekildeydi. Furkan Vakfı bir vakıf olarak dışarıdan görünse de örgüt üyelerinden zorla para isteniyordu. Kimi zaman yardıma muhtaç insanlar için, kimi zaman da yine öğrenciler için para toplanıyordu. Ancak bazı insanlar vermek istemediğinde ise yine bu vakıf adı altındaki suç örgütünün kullanmış olduğu sosyal medya hesapları vardı. İşte o sosyal medya hesaplarından örgüte, yani vakfa para vermeyen insanların itibarsız hale getirildiği ifade edildi ve bu kapsamda da 349 sosyal medya hesabı da operasyonla birlikte erişime kapatıldı. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğimizi ifade edelim. Okan Can Sapkaya ile birlikte Can, o kadar ve sözü tekrar Adana'da size bırakalım.
0: 2016'da şüpheli bir şekilde ölen Alihan Kuriş'in dayısı eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı yeniden açıldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri Karacaahmet mezarlığından ayrıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktaracak.
2: Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi tamamlandı. Saat 9'da başlamıştı fethi kabir işlemleri ve 12'de son buldu. Yaklaşık 3 saat kadar sürdü fethi kabir işlemleri ve bulunduğumuz dakika itibariyle de artık içeride çalışan ekipler olay yerinden ayrıldı. İlk önce burada bulunan hem Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve yine Bakırköy'deki görevi yapan bir savcı burada da yetkilendirilmişti. İlk önce onlar bu alandan ayrıldılar. Sonrasında ise yine olay yeri inceleme ekipleri ve polis ekipleri bu noktadan ayrıldılar. Artık buradaki incelemeler tamamlandı, örnekler alındı. Şimdi tüm gözler Adli Tıp Kurumu'na çevrilmiş durumda. Yine o fethi kabir işleminde görevli olan polisleri taşıyan, ekibi taşıyan bir başka polis aracı da yine bulunduğumuz dakika itibariyle Karacaahmet mezarlığından çıkış yapıyor. Söylemiş olduğumuz gibi saat 9 itibariyle başlamıştı Fethi kabir işlemi. Yaklaşık 3 saat kadar sürdü ve 12'de artık Fethi kabir işlemi son buldu. Hem çevrede, hem mezarlık içerisinde, hem de mezarlık dışında yoğun bir güvenlik önleminin olduğunu yayınlarımızda aktarmıştık. Bu kapsamda da halen daha o güvenlik önlemleri devam ediyor. Çünkü özellikle mezarlığa giriş ve çıkışlarda hiçbir sivil unsurun olmasını istemiyordu buradaki ekipler. Ve bazı vatandaşlar da mezarlığa girmek istiyorlardı. Özellikle Fethi Kabir'in yapıldığı alanı görmek istiyorlardı. Fakat bu şu anda da mümkün olacak gibi gözükmüyor. Çünkü ekiplerin o güvenlik önlemleri halen daha devam ediyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı başında buradaki tırnak içerisinde hem akrabaları, hem arkadaşları, hem de ona o dönemde destek veren vatandaşlar burada bulunuyorlar. Fethi kabir işleminden sonra içeriye girip dua etmek isteyen vatandaşların da olduğunu söylemek mümkün. Olayı da çok kısa hatırlatacak olursak aslında 6 Eylül 2016 tarihinde vefat etmişti Arif Ahmet Denizolgun ve sonrasında ise tartışmalar başlamıştı. Bazı iddialar vardı. O iddialardan biri ölüm raporu değiştirildiği yönündeydi. FETÖ'cülerin ölüm raporunu değiştirdiği iddiaları vardı. Yine bir başka iddia ölümünde Alihan Kuriş'in bir planı olduğunu, bir azmettirici olarak anılan iddialar var. İşte bu kapsamda Fethi kabir işlemleri yapıldı. Örnekler alındı. Sonuca bakılacak şimdi de. Acaba hayatın olağan akışı dışında bir ölüm mü? Yoksa herhangi bir dış etken olmadan yaşanmış bir ölüm mü? Bunu tabii ki önümüzdeki günlerde öğreneceğiz. İlk olarak Adli Tıp Kurumu'na örnekler verildi dedik. Bu verilen örnekler incelenecek Adli Tıp Kurumu tarafından ve sonrasındaysa ön rapor hazırlanacak. Ön raporun yaklaşık 15 ila 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Nihai raporunsa 1 ila 3 ay arasında açıklanması bekleniyor diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Teknofest Mavi Vatan 2026'da geri sayım başladı. Denizde ve havada milli savunma ürünleri halkı selamlıyor. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen karşımızda.
3: Evet Can Okan'a iyi yayınlar dileyelim. Yerli ve milli gururlarımız hem gökyüzünde hem de denizde tüm ihtişamıyla halkı selamlamaya devam ediyor. Öyle ki sabahın erken saatlerinden başlayan bu selamlamaya vatandaşın ilgisinin oldukça büyük ve yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki hem küçükler hem de büyükler bayraklarını alıp işte bu noktada sahillerde yerlerini aldılar ve hem denizden geçecek olan gururlarımız için hem de gökyüzündeki birbirinden muhteşem özel uçaklarımız için bu noktada bulundular ve bu anı ölümsüzleştirmek için de fotoğraf çekiyorlar. Aynı zamanda bayraklarıyla da selamlamaya eşlik ediyorlar diyebiliriz. Tabii dakikalar önce yine bu noktadan uçaklarımız geçmeye başlamıştı ancak ara ara tekrar geçtiklerini belirtelim. Özellikle çocukların yoğun bir ilgisi var. İdol aldıklarını söylüyorlar. İleride pilot olmak istediklerini söyleyen vatandaşlarımız, çocuklarımız vardı. Tabii uçuşlar 1 ile 14 arasında İzmit Körfezi'nde gerçekleşecek. Şu an itibariyle de uçuşlar başladı. İzmit Körfezi semalarında deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları selamlama ve gösteri uçuşu gerçekleştirmeye devam ediyor. Tabii çocuklarla birlikte aslında aileleri de geldiler bu noktalara. Sabah 8'de başlamıştı ve 2'ye kadar devam edeceğini söyleyelim. Ama asıl etkinliğin yarın olduğunu da sizlerle paylaşalım. Şöyle gemileri de göstermesini rica edeceğim kameraman arkadaşımdan. Saat 8'de başlamışlardı. İzmit Körfezi'nin o mavi sularında aslında süzülerek vatandaşı selamladılar. Ve bu noktadan da yoğun bir ilginin olduğunu belirtelim. Heyecanla hala bekleyiş devam ediyor bu noktada. Özellikle yarın ve pazar gününe kadar devam edeceğini de bildirelim. Daha yakından görme imkanları olacak. Hem çocuklar hem de aileler bu noktalara gidip daha yakından görebilirler. Tabii gökyüzündeki gösterilerin en dikkat çeken unsurları ise milli insansız hava araçlarıydı. Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı oldu. Yine gözler tabii gökyüzündeki

0: Gökyüzüne çevrildi. Çünkü en ufak bir seste hem çocuklar hem de büyükler gökyüzüne çeviriyor gözlerini. Bununla birlikte de dakikalar önce yine gemilerimiz de selamlama yapmışlardı. Şu an ise artık uçuşlara gözler çevrildi ve meraklı bekleyişler de bu noktada devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücü ve önemi aslında bu noktada yine vatandaşların dikkatini çekmeye de devam ediyor. Asıl etkinliklerin yarın ve pazar günü arasındaki o süreçte gerçekleşeceğini söyleyelim ve sözü bu noktadan yeniden size bırakalım.
1: Trabzon'un Arsin ilçesi Yeşilce mahallesinde bulunan ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine hava aracı olduğu değerlendirilen cisim düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Arsin ilçe emniyet müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Hava aracı olduğu değerlendirilen cisim emniyet müdürlüğü binasının bahçesine düştü. Büyük gürültü çıktı. Park halindeki 4 araçta hasar oluştu. Emniyet binası ile çevredeki işçilerin camları kırıldı. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri emniyet bahçesinde inceleme başlattı. Emniyet binası çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemleri alındı. Yaralananın olmadığı olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Japonya'da F-15 savaş uçağında korku dolu anlar yaşandı. Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait F-15, Okinawa'daki Naha Havalimanı'na acil iniş yaptı. Pilot kazayı yara almadan atlattı. İniş sırasında uçağın sol kanadı pist yüzeyine temas etti. Havalimanındaki kameraların kaydettiği görüntülerde F-15'in kanadını pist boyunca sürüklediği sırada beyaz duman çıktığı, uçak yavaşlarken arka bölümünden alevlerin yükseldiği görüldü. Uçak pist üzerinde eğik pozisyonda durdu. F-15 savaş uçağı Naha Havalimanı'na henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle acil iniş yaptı. İniş sırasında tekerleklerinin yakınından dumanlar çıktığı gözlenen uçak sol kanadının üzerine pistte yan yattı. Kazanın ardından tedbir amacıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken 2 numaralı pist geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Kazada pilot yara almadan kurtuldu. Savaş uçağı yapılan incelemelerin ardından vinçle kaldırılarak çekici üzerinde pistten çıkarıldı. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı. İran-ABD hattında gerilim yeniden tırmanıyor. Washington'un yaptırım ve abluka baskısı sürerken Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm ticari ve mali işlemleri askıya aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz derinleşirken bölgede yeni bir çatışma riski büyüyor.
2: İran-ABD hattında gerilim yeniden tırmanıyor. Washington'ın İran'ı deniz ablukası ve yeni yaptırımlarla ekonomik olarak sıkıştırma planına Birleşik Arap Emirlikleri de katıldı. Abu Dhabi yönetimi İran'la tüm ticari, ekonomik ve mali işleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı. Bu karar bölgedeki ekonomik baskıyı daha da arttırdı. İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan Washington'a sert mesaj geldi. Kalibaf, ABD'nin İran'ı daha fazla sıkıştırarak masada taviz koparabileceği hesabının yanlış olduğunu dile getirdi. Kalibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'ın İran'a tarihte görülmemiş ekonomik önlemler uygulanacağı yönündeki açıklamalarına da sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de ateşkes arayışında olmadıklarını söyledi.
3: Son savaşta ateşkes arayışına değildik. Aksine savaşa kesin bir son istedik. Geçici ateşkesler savaşın tekrarıdır. İran savaşa kesin bir son vermeyi hedefliyor.
2: Arakçı bölgedeki güvenlik düzenine ilişkinde değerlendirmelerde bulundu.
3: Bölge ülkeleri arasındaki ekonomik dengesizlikle kalıcı bir barış oluşulamaz. Bölge ülkelerindeki güvenlik dengesizliğiyle sürdürülebilir ve kolektif bir güvenliğe ulaşılamaz.
2: Gerilimin bir diğer cephesi ise Hürmüz Boğazı. İran, ABD'nin ablukasını ve yaptırımlarını kaldırmaması halinde boğazı yeniden açmayacağını yineledi. Washington ise Tahran'ın deniz trafiği üzerindeki tutumunu kabul

0: etmiyor.
1: İki ülke arasındaki 60 günlük müzakere süreci kalıcı bir anlaşma sağlanamadan 17 Ağustos'ta sona erdi. Tahran, müzakerelerin tıkanması halinde askeri tutumunu tamamen taarruzi hale getireceği uyarısında bulundu. Hürmüz'den petrol akışının aksaması küresel enerji piyasalarını da sallıyor. Brent petrol 91 doların üzerine çıkarak 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü.
2: Hürmüz Boğazı tamamen kontrolümüz altında. İran'ın başı büyük belada. Boğaz açık. Petrol fiyatları düşüyor. Hürmüz ABD toprağı ilan etme fikrini gerçekten beğeniyorum.
1: İran'a bir darbede tüm ticari faaliyetleri ve mali işlemleri askıya alan önemli ticaret ortağı Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Böylece ABD'nin ekonomik baskısı, İran'ın Hürmüz'deki tavrı ve Körfez ülkelerinin güvenlik endişeleri aynı anda kritik bir eşiğe dayandı.
3: ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz'de gerilimi artıran paylaşım geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı olarak gösteren bir harita paylaştı. İran'dan tepki gecikmedi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ ayrıntıları aktaracak.
4: Evet Canan Konak, teşekkür ederim. ABD Başkanı Donald Trump, sizin de az önce belirttiğiniz üzere Hürmüz Boğazı'nı Trump Boğazı olarak tanımladı. Esasında geçtiğimiz günlerde de benzeri yönde bir ifadesi söz konusu olmuştu. Hatta Beyaz Saray'dan gelen açıklamada bunun bir şaka olduğu ifade edilse de Donald Trump bu yönde bir paylaşımda bulundu ve Hürmüz'ü Trump Boğazı olarak tanımladı. Tabii İran'dan bu konuyla ilgili yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Donald Trump'ın halüsinasyon yaşadığını ya kendisi buradan döner ya biz döndürmesini biliriz yönünde bir ifade kullandı. Tabii Donald Trump'ın açıklamaları bununla sınırlı kalmadı. İran'la müzakere yapmadıklarını ifade etti ve bundan sonra da böyle bir planlarının olmadığını kaydetti. Esasında geçtiğimiz günlerde Donald Trump sürekli bir şekilde biz İran'la görüşüyoruz dese de İranlı yetkililer bunu açık bir şekilde reddetmişti ve Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir müzakerenin yapılmadığını söylemişti. Diğer taraftan Donald Trump Hürmüz'ün açık olduğunu ifade etse de bölgedeki hareketliliğe bakıldığında bunun pek doğru olmadığını söyleyebiliriz. İran'dan gelen yeni bir açıklamada tekrardan İran Amerika Birleşik Devletleri'nin Pakistan mutabakat zaptına dönmediği sürece Hürmüz'ün açılmayacağı ifade edildi. Tabii diğer bir gerilim de İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşandı. Esasında söz konusu ülke İran'ın en önemli ekonomik partnerlerinden biriydi savaşı öncesinde. Ancak savaş sonrasında bu durum değişmiş oldu. Söz konusu ülkeden gelen açıklamada İran'ın iki füzeyi bu ülkeye fırlattığı iddia edildi. Bunlardan biri Birleşik Arap Emirlikleri kara sularında imha edilirken diğerinin ise kara sularına varmadan imha edildiği işte Birleşik Arap Emirlikleri tarafından açıklandı. Ancak İran derhal bunu yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bunun esassız olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ikinci bir duyuruya kadar İran'la mali işlemlerini durdurduğunu bildirdi. Az önce belirttiğim üzere Birleşik Arap Emirlikleri oldukça İran için ekonomik olarak önemli bir ülke konumunda. Son olarak da Can O'Connor şunu söyleyeyim ki işte İran'dan az önce İran medyasına düşen bir habere göre Hürmüz Boğazı'nın kuzey koridorundan geçmeye çalışan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir geminin işte İran tarafından alıkonularak İran'ın Bender Abbas limanına doğru hareket ettirildiği ifade edildi.
3: İngiltere ile Rusya arasında Ukrayna geriliminde yeni bir aşamaya geçildi. Rusya, Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü Londra'yı uyardı, savaşın bir parçası olursunuz dedi. İngiltere ise Ukrayna'ya desteğin süreceğini açıkladı.
5: Ukrayna, İngiliz yapımı yeni nesil insansız hava araçlarını Rusya'ya karşı kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Londra'yı çok sert sözlerle uyardı. Savaşa dahil oluyorsunuz dedi.
6: İngiliz füze kuvvetlerinin Rusya Federasyonu'na yönelik saldırılara gururla ilan edilen bu doğrudan katılımını, İngiltere'nin beraberinde getireceği tüm sonuçlarla birlikte savaşa doğrudan müdahil olması şeklinde değerlendirme hakkına sahibiz.
0: Sunday Times gazetesi Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerine yönelik

0: saldırılarda İngiliz yapımı Nian tipi jet motorlu İHA'lar kullanmaya başladığını yazmıştı.
1: Özellikle Volgorod ve Yaroslav bu İHA'larla vuruldu. Ancak Rusya'dan gelen bu sert tepkiye rağmen İngiltere geri adım atacak gibi durmuyor. Başbakan Burnham, Ukrayna'ya desteğe devam edeceğiz dedi.
2: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yasa dışı savaşında %100 Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edeceğiz. İngiltere'nin pozisyonu Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için Kiev'e destek vermektir. Ukrayna'nın ihtiyacı olduğu sürece yanında olacağız.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefine yönelik açıklamalarına devam ediyor. Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin en büyük miras olduğunu belirterek, Türkiye dünyaya nizam verecek dedi.
4: Terörün bitmesi milli ülküdür.
1: Bahçeli, stratejik hedefin Türkiye'nin 2053'te lider ülke ve süper güç haline gelmesi olduğunu dile getirdi. Türkiye dünyaya nizam verecek dedi. Bir gazeteye açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin muhtıralar, darbeler ve yönetim sistemine bağlı istikrarsızlıklar nedeniyle kalkınma hedeflerine ulaşamadığını söyledi.
5: Sefalar getirdiniz.
1: MHP Genel Başkanı, Türkiye'nin milli ülküleri istikametinde yürüdüğünü vurguladı. Ayağımızdaki zincirleri kıracağız, çalışıp, üretip, kudretli Türkiye'yi inşa edeceğiz dedi. Bahçeli, Türkiye'nin lider ülke ülküsüne ulaşarak mazlumlara umut olacağının, dünyaya nizam vereceğinin de altını çizdi. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yön verecek en önemli gücün gençler olduğunu belirterek mesaj verdi. Terörsüz Türkiye sadece bugünün güvenlik meselesi değil, geleceğe yapılan en önemli yatırımdır. Türk ve Türkiye yüzyılı gençlerle inşa edilebilir. Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş genç kuşaklarla mümkün. Bu nedenle terörsüz Türkiye gençlere bırakılacak en büyük mirastır ifadelerine yer verdi. MHP lideri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'de siyasi istikrarın güçlendiğini de belirterek bu yapının daha da sağlamlaştırılması için seçim sistemiyle siyasi partiler kanununun yeniden ele alınması gerektiğini söyledi ve ekledi. Türkiye 16 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği anayasa değişikliğiyle en önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
3: CHP yönetimi partide kalıp da gönlü yeni partide olan belediye başkanlarından rahatsız. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi önümüzdeki günlerde bu isimlere bizimle misin değil misin diye soracak. Başta Mansur Yavaş olmak üzere belediye başkanlarından tutumlarını netleştirmeleri istenecek. Ayrıntıları alacağız. Ankara'ya gidiyoruz. İlter Yeşiltaş karşımızda.
6: Can Okonar, şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nden 236 belediye başkanı istifa ederek yeni partiye geçti. Bazı belediye başkanları ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam ediyorlar. Ancak akılları yeni parti, yani yeni partiyle aslında önümüzdeki süreçte yollarına devam edebilecekleri ifade ediliyor. Ancak tabii bu durum Cumhuriyet Halk Partisi'nde rahatsızlığa neden olmuş durumda. Hem CHP'de kalmaya devam edip bir yandan da yeni partiye yakın durmanın siyasi etik açısından da doğru olmadığını ifade ediyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. İşte bu nedenle önümüzdeki günlerde bu belediye başkanlarına bizimle misin değil misin diye sorulacak. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak bu belediye başkanları kabul eder ve bir CHP'li gibi hareket ederlerse Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam edecekler. Aksi takdirde CHP'de kalıp da yeni parti için çalışmaya devam ederlerse bu isimlerle yollar ayrılacak. Belki kendilerinin ayrılmaması durumunda bir disiplin mekanizmasının da işletilebileceği ifade ediliyor. Bu anlamda bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Tabii CHP'de bugün de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. Kemal Kılıçdaroğlu A takımını saatler 14'ü gösterdiğinde toplayacak. O toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci. Kemal Kılıçdaroğlu zaten başından beri süreci destekliyor. Çerçeve

0: Ve yasaya da zaten Cumhuriyet Halk Partisi evet oyu verdi. Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde il başkanlarıyla bir araya gelecek. O toplantıda da terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak. Özellikle il başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu sürece sahip çıkmalarını isteyecek. Zaten çerçeve yasaya dair de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı ortada. Çerçeve yasanın da topluma anlatılması noktasında bazı değerlendirmeleri olacağı ifade ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongreler süreci başlayacak. Eylül ayı itibariyle takvim belirlenecek. Yani mahalle kongreleri, ilçe ve il kongreleri ne zaman yapılacak? Olağan kurultay ne zaman gerçekleşecek? Buna dair bir takvim netleşecek. Olağan kurultayın önümüzdeki yılın Nisan ayında yapılması planlanıyor. Tabii olağan kurultay deyince akla ilk gelen soru Kemal Kılıçdaroğlu acaba yeniden genel başkan adayı olur mu? Kemal Kılıçdaroğlu bu soruya şöyle yanıt vermişti. Delegeler karar verir demişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili temel yaklaşımı zaten bu şekilde. Delegeler isterse ben aday olurum diyor aslında Kemal Kılıçdaroğlu. Mealen bu mesajı veriyor. Buna dair dün de CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir'in bir açıklaması oldu. Deniz Demir dedi ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını canı gönülden isterim dedi. Zaten MHK üyelerinin büyük bir bölümünün görüşü de bu şekilde. Önümüzdeki günlerde bu takvim de netleştikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair de daha net bir tablo ortaya çıkacak. Biz de takip ediyoruz, aktaracağız.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mecliste kapı komşusu oldu. İki partinin grup odaları aynı koridorda.
2: Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
3: Mecliste odalar yeniden tahsis edildi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel komşu oldu. Yeni partinin kurulmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oda düzeni değişti. CHP ve Yeni Parti'nin odaları aynı koridorda yan yana ve karşı karşıya olacak.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel CHP döneminde kullandığı makam odasını Yeni Parti Genel Başkanı sıfatıyla kullanmaya devam edecek.
3: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in kullandığı makam odasını kullanma talebi kabul görmedi. Bazı odalar CHP'ye, bazıları da Yeni Parti'ye tahsis edildi.
2: Yürüyelim arkadaşlar!
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hummalı bir çalışma var. Tüm odalar boşaltıldı. Hemen sağ tarafında bulunan oda Yeni Parti grubuna, hemen sol tarafında bulunan odaysa Cumhuriyet Halk Partisi grubuna tahsis edildi. Yani iki parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komşu oldu.
3: Yeni Parti Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır'la Murat Emir'in kullandığı odalarda bir değişikliğe gidilmedi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın kullandığı odaysa CHP'ye tahsis edildi. Murat Emir'in kullandığı odanın karşısında bulunan ve yeni parti kurulmadan önce CHP grup yönetiminin toplantılarının yapıldığı odaysa CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'a verildi. Kılıçdaroğlu meclise geldiğinde bu odayı kullanacak.
2: Ben Kemal. Geliyorum.
3: Koridorun devamındaki odaların bir kısmının da CHP Grup Başkan Vekilleri tarafından kullanılacağı öğrenildi. İki parti aynı koridorda kapı komşusu oldu.
2: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davaya bugün devam ediliyor. A Haber muhabiri Meral Dağlılar duruşma salonundan notlarıyla karşımızda.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ikinci celse bu hafta itibariyle başladı ve şu anda da üçüncü günü savunmalar alınarak devam ediyor. Hemen sizlerle geçtiğimiz günlerin detayını verelim. Pazartesi günden itibaren aslında tutuksuz sanıkların ifadeleri alınmış, savunmaları gerçekleştirilmiş. Ardından da savunmaların hemen ardından da çapraz sorgular gerçekleştirilmişti. İşte bugün de o işlemlere devam edilecek ve bir süre daha yine bu savunmalar alınmaya devam edilecek. Dün aslında birçok birçok çapraz sorguda dikkat çeken ifadeler vardı. Hemen onlardan birkaçını sizlere söylemek istiyorum. Çapraz sorgularda dikkat çeken ifadelerden biri sanık Cemal Üneş'in 2018 yılında Beylikdüzü'ndeki inşaatın iskan süreciyle alakalı İmamoğlu tarafından

0: kendisinin yanına çağrıldığını iddia etti. Seçim süreci gerekçe gösterilerek kendisinden de 500 bin lira talep edildiğini ve bu parayı vermediğinde de İstan sürecinin 4-5 aya kadar ertelendiğini iddia etti. Bununla birlikte de İmamoğlu'nun bir sorusu vardı Üneş'e. Ben de sana 500 bin lira vereceksin dedim öyle mi diye soru yönelttiğinde de Cemal Üneş bunu onaylayarak yetkili isimlere yönlendirildiğini ve bu süreçte 5 senet imzaladıklarını iddia etti. Dünkü aslında en çarpıcı konuşmalardan, ifadelerden biri de bunlardı. Bugün de şimdi aslında bu savunmalar devam edecek. Toplamda ikinci celse sürecinde de 325 kişinin savunması gerçekleştirilecek. Bu süreçte yaklaşık 2 ay kadar sürecek. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri bu süreçte savunmalar alınmış olacak. Öte yandan ilk celsede Ekrem İmamoğlu savunma yapmamıştı. Avukatlar aracılığıyla bir dilekçe sunmuştu mahkeme başkanlığına ve mahkeme başkanı da bunu kabul etmişti ve daha sonrasında uygun bir tarih görüldüğü takdirde de savunmasının alacağı belirtilmişti ama hala Ekrem İmamoğlu'nun ne zaman savunma yapılacağına dair net bir tarih yok diyebiliriz. Mahkeme başkanı o şekilde cevap vermişti. İlk celsedeki sürece tekrar dönecek olursak hemen bir özet geçelim. 110 tutuklu sanık vardı. 414 şüpheli hakkında dava açılmıştı. 9 Mart'ta başlayan ilk celse 8 Temmuz 2026'ya kadar devam etmiş. Sonrasında bir ara verilmişti. Şimdi ise bu hafta itibariyle ikinci celse başlamış oldu ve tutukluluk incelemeleri kapsamında da 57 şüpheli tahliye edilmişti ilk celseden sonra. Son olarak tutukluluk incelemesi demişken şunu da hatırlatmış olalım. Bu ayın sonunda da yine bir tutukluluk incelemesi yapılacak. Bu kapsamda da yaklaşık 31 Ağustos tarihinde tutukluluk incelemesi yapılması bekleniyor diyebiliriz. Bizler haftanın başından beridir haber nöbetimizi Silivri'den devam ettiriyoruz ve gün içerisinde de an beyan önemli gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Silivri'den sizlere bırakalım.
1: Yalova'nın Armutlu ilçesinde kürek sörfüyle denize açılan baba kız açığa sürüklendi. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları sonucunda baba ile kızı İmralı Adası açıklarında kurtarıldı.
2: Denizde can pazarı yaşandı. Baba ve kızı 5 saat sonra kurtarıldı. ...57 yaşındaki Mustafa Yalçınkaya ile 11 yaşındaki kızı Elif Ela... ...13 Ağustos'ta kürek sörfüyle Yalova Armutlu'da denize açıldı. Diğer sörfte ise Elif Ela Yalçınkaya'nın arkadaşı vardı. İki kürek sörfü rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı. 11 yaşındaki kızın arkadaşı yüzerek kıyıya ulaştı. Ama babayla kızı açığa doğru sürüklenmeye devam etti. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri alarma geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 3 bot ve dalış timiyle bölge didik didik tarandı. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu Mustafa ile kızı Elif Ela Yalçınkaya sörfe tutunmuş halde bulundu. Baba ve kızı bota alındı. Kurtarma anları kameraya yansıdı. Kıyıya götürülen baba ve kızı tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İkisinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Giresun'daki selde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu. Çocuğun dayısını arama çalışmaları ise sürüyor. Gelişmeler A Haber muhabiri Selman Kutlu'da.
3: Evet Can Okunar, sizin de söylediğiniz gibi Giresun'da kaybolan dayı yeğenden 16 yaşındaki yeğen Muhammed Abdullah Hakkoğlu'nun cansız bedenine dün ulaşılmıştı ve bugün de cenaze töreni var ve ardından aile kabristanına defnedilecek. Geçtiğimiz hafta Giresun ve Trabzon için meteorolojinin yaptığı yoğun uyarı sonrasında ilk aslında Görele'de maalesef anne ve iki kız sele kapılarak hayatlarını kaybetmiştiler ve bir süre sonra cansız beden bulunmuştu anne ve iki kızın ve hemen bir gün sonrasında da 13 Ağustos'ta yine Giresun'un Keşap ilçesi Karadeli köyü mevkisinde evlerine gitmek isterken köye doğru Karabulda yolun üst tarafından gelen sele kapılan araçta dereye doğru araç yuvarlanmıştı ve 3 kişi vardı içerisinde. Araç sürücüsü Ahmet Yılmaz son anda kendini kurtarmıştı ama dayı ve yeğen Mehmet Akkaya 45 yaşında, Abdullah Hakkıoğlu ise Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise 16 yaşında sulara kapılmıştı. Araç 2 kilometre aşağıda

0: bulunmuştu, hurda yığınına dönmüştü ve dün ise araçtan 100 metre uzakta o özel eğitimli kadavra kokusu alabilen köpekler toprak altında Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeninin kokusunu aldıktan sonra yetkililer tarafından o bölgeden çıkartılmıştı ve bölgede tam 12 kilometrelik alan dayı Mehmet Akkaya'yı bulmak için de yaklaşık 170 kişilik bir ekip yoğun çaba sarf ediyor. AFAD, AKUT, jandarma ekipleri ve denizde de yine tarama var. Özellikle o Karadere'nin çıktığı noktalarda sahil güvenlik ve dalgıçlar yoğun bir tarama gerçekleştiriyorlar. Tam 170 kişilik bir ekip, 34 araçla 6 drone ve su altı arama ekipleriyle ve cihazlarıyla birlikte yoğun bir çaba sarf ediyorlar diyelim ve söz size bırakalım.
1: Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin dava süreci başlıyor. Annesini öldürmekte suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak. İlk duruşma 1 Ekim'de.

0: Yanınızdan listen atan birisi var. Bir ortamdasınız, ağlıyorlar, sizi videoya çekiyorlar. Sarılıyorlar, ne yapabilirsiniz?
1: Güllü dosyasında iddianame kabul edildi. Savcılık dijital delilleri tek tek sıraladı. Mesajlaşmalar dosyaya delil olarak girdi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.
2: Babaannesine emanet edeceğim, amcasına emanet edeceğim. Gözüm arkada kalmayacak. Tek insanlar, yine de onlar.
3: Bak da kuralısın. Nasıl?
2: Yani dedik bir hafta bakalım.
1: Şarkıcı Güllü'nün ölümünün üzerinden aylar geçti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı sanık. Tuğyan hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan ayrıca dava açıldı. Dosyadaki Sultan Nur Ulu ilk kez ATV Haber'e konuşup Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini attığını söylemişti.
0: Yanınızda annesini atan birisi var. Bir ortamdasınız, ağlıyorlar, sizi videoya çekiyorlar, sarılıyorlar, ne yapabilirsiniz?
1: Dosyada dikkat çeken bir başka delil ise ses kayıtlarıydı. O kayıtları da ilk kez ATV Haber ortaya çıkarmıştı.
4: Güzel bir albüm yaptırmak annenin anısına yapıyormuş gibi atlandıktan sonra.
2: İnşallah.
4: Ya başkara söylettireceğim. Her yerde haber olduktan sonra.
1: Tuğyan Ülkem Gülter'in ilk kez hakim karşısına çıkacağı tarih 1 Ekim. Çaldın bu.
5: Sırada dünyadan haber turu var.
1: Aşırı yüklüydü. Zimbabwe'de feribot 84 kişiyi ölüme işte böyle götürdü. Panel bir anda devrildi. Kaldırımdakileri teğet geçti. Direksiyondaki kadınınsa ölümden kaçacak fırsatı olmadı. Küçük tüpün sızdırdığını kimse fark etmedi. Neyse ki alevler büyümedi. Aile olası bir faciayı ufak tefek yanıklarla atlattı. ...15 yaşında direksiyona geçen genç hız yaparak kuralları çiğnemiş olabilir. Ancak onu gören polisin yaptığı aklın sınırlarını zorladı. Motosikleti durdurmak isterken yolun dışına çıktı. Çocuk ölümden döndü. Polis ağır eleştiri aldı. Babaları tam havanın şimdi göl kıyısında oynamak için uygun olmadığını anlatıyordu. Doğa kelimelerin ötesine geçti. Yanı başlarına düşen yıldırım sebebiyle herkes soluğu içeride aldı. Anne yemeğin başındaydı. Ablası aslında bebekle aynı odadaydı. Ama bir anlık dalgınlık yetti. Ufaklık çöp kutusu sayesinde kafa üstü düşmekten kıl payı kurtuldu. ...92 yaşındayım demedi, Alzheimer'ın da etkisiyle huzur evinin kapısını tırmanıp işte böyle geçti. Hem ailesini hem de görevlileri esnekliğiyle şaşkına çevirdi. Ayı acıkmıştı bir kere. İçeride yemek olduğunu anlayınca içgüdülerine yenildi. Camı kırdı. Dişine göre ne varsa aldı ve çıktı. Neyse ki kimseye zarar vermedi.
5: Avrupa ülkeleri en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya. Avrupa Komisyonu'nun raporuna göre şimdiye kadar 9 ülkede çıkan yangınlarda 570 bin hektardan fazla alan küle döndü.
6: Avrupa'yı etkisi altına alan orman yangınları korkunç boyutlara ulaştı. Şimdiye kadar en az 1700 yangın çıktı. 570 bin hektardan fazla alan yandı. Avrupa Komisyonu'nun raporuna göre 9 ülkede orman yangını çıktı. Çoğu hala aktif halde. Krizin merkezlerinden biri İspanya. Toplam yanan alan 40 bin hektardan fazla. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. 14 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda onlarca kişi de yaralandı.
7: Çok endişeliyiz çünkü eve dönüp dönemeyeceğimizi bilmiyoruz ya da ne zaman ve nasıl olacak bilmiyoruz.
6: Yunanistan'da da 30 bin hektardan fazla alan alevlere teslim oldu. Can kayıpları yaşanırken yüzlerce kişi de tahliye edildi. Tatil bölgelerinden de alevler yükseldi. Turizm sektörü etkilendi. Alevler altyapıyı vurdu. Elektrik hatları ve enerji altyapısında arızalar meydana geldi.
7: Cehennem gibiydi. Yangın çok hızlı yayılıyordu. Güçlü rüzgarlarla ve unutmamalıyız ki sıcaklık da hiç yardımcı olmadı.
6: Belçika'da da ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri başladı. 3000 hektarlık alan yandı. Alevler Almanya sınırına kadar ilerledi. Doğa parkında başlayan yangın çok sayıda hayvan türünü de etkiledi.
7: Bu Belçika'da uzun zamandır gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen büyük bir orman yangını.
6: Fransa'da yıl boyunca çıkan yangınlarda 117 bin hektardan fazla alan küle döndü. Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Portekiz'inde özellikle kuzey ve orta kesimlerinde birden fazla büyük yangın sürüyor. Son verilere göre yaklaşık 2000 itfaiyeci yangınlara müdahale ediyor. Hırvatistan'da tatil bölgesi de kabusu yaşadı. Adriyatik kıyısındaki turistik Omis kentinde yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yaklaşık 1000 kişi tahliye edilirken 36 kişi yaralandı.
5: Karadeniz'in dalgaları enerjiye dönüşüyor. Ordu'da kurulan tesiste elektrik üretiliyor. Daha fazla bilgi A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'da.
8: Karadeniz'in hırçın dalgalarının enerjiye, yenilenebilir ve yeşil enerjiye dönüştürmesi için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından modüller yerleştirildi. Yerleştirilen o modüller dalgalardan elektrik enerjisi üretecek ve önce kamu alanlarında ardından da hem Ordu hem Karadeniz hem de ülkede kullanılmak üzere bir test aşaması başladı. Peki nedir bu modül, nasıl çalışacak, yenilenebilir enerjiye neden ihtiyacımız var, onu da konumuza konuşacağız. Efendim nedir buradaki proje ve çalışma?
9: Evet. Bu gördüğünüz proje deniz dalgasından elektrik üreten bir modül. Bu ARGE kapsamında koyduğumuz bir modül. Tabii bu işin fikir babası Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler Beyefendi. Analiz kabiliyeti çok yüksek bir bürokrat kendisi. Onun yöncülüğünde yönlendirilmesi sayesinde biz gerekli araştırmalar çalışmaları yaparak böyle bir 100 kW'lık bir modül bulduk. Modülümüz 3 ana şeyden oluşuyor, prensipten oluşuyor. Flotur dediğimiz denizle temas eden kısım, gövde, jeneratör kısmı ve kontrol merkezi içerisindeki regülatör, invertör grubu. İlk aşamada üretmiş olduğumuz bir enerjiyi, bunu 2 hafta içerisinde bunu tamamlayacağız. Şu gördüğünüz alandaki park bahçe aydınlatmasında kullanacağız. Modül üzerinde gerekli ARGE kapsamındaki iyileştirmeleri yaptıktan sonra bunları sanayicilerden biriyle anlaşarak seri şekilde üretip ihtiyaç olan noktalarda işte 2 megawattlık, 4 megawattlık, 8 megawattlık gibi alanlarda Enerji Bakanlığı'ndan ön lisansını alarak bunu endüstriyel olarak üretmeye

0: diyorum. 200 megawattın üzerinde olduğu ortaya çıktı. Bütün Türkiye genelinde, Türkiye sınırında biliyorsunuz Türkiye'nin üst tarafı denizlerle kaplı. Yani potansiyel kaynaklar 2 terabaytın üzerinde olduğunu gösteriyor.
1: Şimdi şöyle yaklaşalım biraz daha. Hem çalışma sisteminden başlatalım. Önde flotlar var. Gölde bir jeneratör var. Biraz bahsedelim mi? Dalgalar geldiğinde nasıl çalışacak?
0: Şimdi bu normalde askı ipini bıraktığımız zaman bu gölde kırmızı, orange, portakal rengi olan denizle temas etmesi lazım. Dalga geliyor. İşte 30 santimlik dalgada enerji üretmeye başlıyor. 2 metre en güvenli olduğu alan. Bu ikisi arasında parabolik olarak dalga yüksekliği arttıkça ürettiği enerji miktarı artıyor. Çünkü hareket ona göre artıyor. Geliyor dalga, kaldırdı, çarpıyor dalga, ölüyor. Giderken sıkışan su tekrar giderken bir daha kaldırıyor. İki yönlü bunu şey yapıyor. Arkasındaki şu beyaz gördüğünüz kısım jeneratör. Direct drive dediğimiz bir jeneratör modül. Kalkarken çekiyor aşağıya doğru mili, bir şırıngayı şeyi düşünün. İnerken de yukarı doğru itiyor. Bu iniş kalkışlar enerji üretmesini sağlıyor.
1: Harika. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diyoruz. Evet. Bir test aşamasında Karadeniz'de dalgalardan oluşan deniz suyu elektrik enerjisine dönüşecek. Önce kamusal alanda, ardından da bölgede kullanılması için çalışmalar devam edecek diyelim ve sözü ortadan tekrar size bırakalım.
2: Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kurulu, tüketicileri yanıltan reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik düğmeye bastı. Aldatıcı reklamlara 218 milyon lira idari para cezası uygulandı.
3: Bakanlığımız bünyesindeki reklam kurulu, tüm televizyon, radyo, yazılı basın ve internet, sosyal medya reklamlarını titizlikle incelemektedir.
4: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Aldatıcı reklamlara 218 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kurulu, tüketicileri yanıltan reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
3: Tüketicilerimizi reklam yoluyla aldatan, istismar eden, haksız rekabete yol açarak kamu düzenini bozan reklam ve tanıtımlara karşı da etkin cezalar uyguluyor. Piyasada vatandaşlarımızın sağlığına ve ekonomik çıkarlarına aykırı yaklaşımlar sergilenmesini önlüyoruz.
4: Kurulun 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirdiği toplantısında 105 dosya incelendi. Mevzuata aykırı bulunan 87 dosyaya toplam 32,6 milyon lira idari para cezası verildi. 2026 yılının ilk 8 ayında uygulanan toplam ceza ise 218,4 milyon liraya ulaştı. Reklam kurulunun gündemindeki dosyalardan biri de internet sitelerinde yayınlanan tüketici yorumlarına ilişkin oldu. Satın alınan bir ürün hakkında tüketici tarafından yapılan yorumun somut bir gerekçe gösterilmeden şirketin belirlediği kurallara aykırı olduğu yönündeki genel ifadeyle yayınlanmaması haksız ticari uygulama olarak değerlendirildi. Yorumun içeriğinde değişiklik yapılmadan başka bir değerlendirme kategorisinde yayınlanması mümkün olmasına rağmen tüketiciye söz konusu bu sorumluluğun yüklenerek yorumun reddedilmesi nedeniyle ilgili şirkete 2 milyon 167 bin 412 lira idari para cezası verildi.
2: Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefon projesinde 3 model için çalışmalar başladı. Kamuya özel kriptolu modelinde yer alacağı telefonların 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor.
5: Yerli olduktan sonra her şeyi alırız ülkemizde. Bize ait bir şeylerin olması da çok güzel. Başarılar.
6: Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefon hamlesinde yeni dönem başlıyor. Aselsan, Türk Telekom ve TTT İnovasyon İşbirliği ile gerçekleştirilecek yerli akıllı telefon modelleri için çalışmalarda sona yaklaşıldı.
7: Aselsan'ın ürünleri güvenilirdir, yani tercih edilir.
6: Bu kapsamda söz konusu telefonlar, biri kamu çalışanlarına özel olmak üzere toplam 3 modelden oluşacak. kamuya özel model kriptolu sistemle korunacak. Telefon, üst seviye özelliklere sahip olacak ve sadece kamu çalışanları tarafından satın alınabilecek.
8: Tabii ki ederiz. Milli ürünümüz. Niye paramız yurt dışına gitsin ki? İnşallah en erken zamanda kavuşuruz telefonumuza.
6: Bir diğer telefonsa erişilebilir model olacak. Yerli yazılıma ve uydu antenine sahip modelin fiyatı

0: herkesin ulaşabileceği seviyede olacak. İyi bir pil ömrü, işlemci ve belleği bulunacak. Üst seviye model ise ayrı bir telefon türü olacak. Erişilebilir modelin üst donanım versiyonu olarak daha yüksek fiyattan satışa çıkacak. Bu telefonun da daha gelişmiş kamera, pil ömrü ve işlemciye sahip olması bekleniyor. Proje kapsamında ilk telefon modellerinin 2027 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Söz konusu sistemle, tüm telefonlarda deprem gibi doğal afetler veya olağanüstü hallerde kesintisiz iletişimin sürmesi için uydu anteni bulunacak.
1: Deprem ülkemizin bir felaketi. Yani bu felakette iletişim çok önemli bir şey. Yani hayat kurtarmak için hani acil sinyaller gerekiyor.
0: İlk etapta İstanbul'da üretilecek telefonların yazılımındaki yerlilik oranı her geçen yıl artırılacak. İlk olarak kamu çalışanlarına özel hazırlanan kriptolu modelin teslimatları başlayacak.
2: Yerli ve milli olan herhangi bir şeye nasıl olumsuz şey yapabiliriz, görüş belirtebiliriz?
0: Tüm telefonlar suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Projedeki dikkat çekici hedeflerden biri de yerli akıllı cihaz olarak tanımlanan TOG'la kurulacak bağlantı olacak. Telefonun kullanıcı arayüzünün TOG'un dijital ekosistemi ve arayüzüyle uyumlu hale getirilmesi de önümüzdeki döneme ilişkin planlar arasında yer alıyor.
3: Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Esen kalın.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
5: Türkiye'nin yurt içi petrol ve doğalgaz üretimi 2026'nın ilk yarısında hız kesmeden devam etti. Yılın ilk 6 ayında yurt içi petrol üretimi 23.1 milyon varile ulaştı. Bu üretimin 21.8 milyon varillik bölümünü Türkiye Petrolleri gerçekleştirdi. Toplam petrol üretiminde en büyük pay ise Gabar'dan geldi. Gabar sahası üretimin yaklaşık %60'ını karşıladı. Doğalgaz üretiminde de artış sürdü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da yeni kuyularla petrol üretiminin artırılacağını, Karadeniz'de ise bu yıl doğalgaz üretiminin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Reklam.
12: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
13: Oo, her yerden sipariş aldık.
14: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
13: Tabii ya.
14: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
13: Tami.
14: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
15: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
16: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
17: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
9: Reklam.
1: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
18: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
9: Reklam.
19: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
20: Vakıfbank daima seninle.
21: İdefix'te
20: Edef'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı Edef'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. Edef'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer Edef Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen edefx.com veya Edef uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. Edef, alışılmadık alışveriş.
21: Reklam.
22: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
23: A Haber Radyo. Canlı yayın.
24: 13.59'u göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağına başlıyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 2 saat boyunca Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Bugün önemli bir toplantı var. CHP'de MYK toplantısı var. MYK'nın gündeminde de çerçeve yasa ve kurultay takvimi var. Ayrıntıları alacağız. Ankara'ya uzanıyoruz şimdi. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş notlarını aktarmak üzere hazır. İlter, söz sende.
25: Banuel, toplantı önümüzdeki dakikalarda başlayacak. Her hafta yapılan rutin toplantılar, ancak içeriği önemli şüphesiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki dakikalarda başlayacak toplantıda kurmaylarıyla terörsüz Türkiye sürecini masaya yatıracak. Önceki hafta malum çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmişti ve Cumhuriyet Halk Partisi de evet oyu vermişti. Bundan sonraki süreçte yasal adımlara dair yapılacak değerlendirmeler önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içine yapacağı değerlendirmeler önemli. Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısında hem sürece dair hem de süreç kapsamında yapılan yasal düzenlemelere dair bir değerlendirme yapacak kurmaylarına ve önümüzdeki günlerde il başkanlarıyla bir araya gelecek Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde ve o toplantının da ana gündem maddesi çerçeve yasa ve tabii ki terörsüz Türkiye süreci olacak. Kemal Kılıçdaroğlu süreci başından beri zaten destekliyor. Dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi de yasaya, yasal düzenlemelere evet oyu vermişti. İl başkanlarının bu konudaki görüş ve önerilerini alacak Kemal Kılıçdaroğlu ve edindiğimiz bilgilere göre il başkanlarına sürece sahip çıkın mesajı verecek il başkanları toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu. Bir yandan da tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay süreci de olacak.

0: Eylül ayı içerisinde kurultay takviminin netleşmesi bekleniyor. Yani mahalle kongreleri, ilçe kongreleri, il kongreleri ve büyük kongre, genel başkan seçiminin yapılacağı kongre ne zaman yapılacak? Buna dair bir hazırlık söz konusu. Eylül ayında takvim netleşecek ve bu takvime göre de seçimler başlayacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Tabii ki gözler önümüzdeki yılın Nisan ayında yapılması planlanan Büyük Kongre'ye çevrilmiş durumda. Büyük Kongre'de Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Ve Kemal Kılıçdaroğlu dışında hangi isimlerde acaba aday olabilir? Bazı isimler parti kulislerinde şimdiden dillendirilmeye başlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuya dair temel yaklaşımı, delegeler, yani delegeler isterse aday olurum mesajı veriyor Kemal Kılıçdaroğlu. Önceki ayda yapmış olduğu bir televizyon programında yapmış olduğu açıklamada buna dair çok net cümleler kurdu. Bu konuda delegeleri işaret etti. Dün de CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir'in genel merkezde basın toplantısı vardı. Deniz Demir'e bu soruyu yönelttiğimizde o da dedi ki, tabii ki buna delegeler karar verir. Bununla birlikte ben şahsen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan adayı olmasını, genel başkan olmasını canı gönülden isterim dedi. Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sındaki genel görüşünde bu şekilde olduğu ifade ediliyor. İşte bu başlıklar Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilecek ve parti sözcüsü Müslüm Sarı da yine toplantının sonunda gündeme dair, MYK gündemine dair ve sürece dair ve aynı zamanda siyasi gelişmelere dair açıklamalarda bulunacak. Biz de takip ediyor olacağız.
1: İlter, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, bugün çok önemli bir operasyon vardı. Adana'da Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kuytul'un Seyhan ilçesindeki evinde de arama yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 şirkete kayyum atandığını açıkladı.

0: Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyon başlatıldı. 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terörle mücadele ekipleri Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Alparslan Kuytul ve eşi Seyhan ilçesinde evinde gözaltına alındı. Çevik kuvvet ve özel harekat timlerinin önlem aldığı operasyonda Kuytul'un evinde arama yapıldı. Kuytulculara operasyon, müşteki ve tanık beyanlarının yanı sıra mali analizler, banka hareketleri ve dijital materyallere dayandırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Soruşturma dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır dedi.
1: Bakan Gürlek düzenlenen operasyon sonrasında net konuştu. Başlatılan soruşturmanın herhangi bir dini grubu ya da inancı değil, dosyalara yansıyan somut suç eylemlerini ve delillerini konu aldığını vurguladı.
0: Soruşturmada ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçları da inceleniyor.
1: Düzenlenen operasyon öncesinde yapılan teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında şüphelilerin farklı farklı pek çok suçu işlediği tespit edildi. Suçlamalar arasında örgüt kurmak ve yönetmek, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik bulunuyor.
0: Soruşturma kapsamında 5 şirkete kayyum atandığı da açıklandı. Örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı içinde erişim engeli getirildi.
2: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü yeğeni Alihan Kuruş hakkındaki soruşturma kapsamında yeniden incelemeye alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fethi Kabir kararı sonrası eski bakan Deniz Olgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri açılarak DNA örneği alındı.
3: Benim bir talebim olacak sizden.
4: Yavaş yavaş sakin.
0: Güvenlik önlemleri artırıldı. Otopsi için DNA örnekleri alındı. Ve yıllar sonra eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açıldı. Karacaahmet Mezarlığı'nda hareketli dakikalar yaşandı.
5: Olayı yakinen dakika dakika, saniye

0: takip ettik.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma sonrası önemli bir gelişme yaşandı. 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü kayıtlara beyin kanaması olarak geçmişti. Ancak şüpheli ölüm yıllardır tartışma konusuydu. Aradan geçen 10 yılda dosya kapanmadı. Denizolgun ailesi 2026 yılının Ocak ayında şüpheli ölüm iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine yürütülen adli süreçte şüpheli ölüm Alihan Kuriş soruşturması kapsamında yeniden mercek altına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı eski bakanın çiftliğinde geçen kayıp 36 saati soruşturma açısından şüpheli buldu. Zira Denizolgun'un at binmek için geldiği çiftliğinde 36 saat boyunca kendisinden haber alınamamış, sonrasında Denizolgun evde hareketsiz halde bulunmuştu. Olay günü çiftliğe gelen ve ayrılan kişilerin telefon görüşmelerinin ve tanık ifadelerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi istendi. Denizolgun'un ölümünden sonra hazırlanan raporun değiştirildiği yönündeki iddialarda soruşturma konusu oldu. Savcılığın kararıyla fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.
2: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi yapıldı. Fethi kabir işlemi sırasındaysa hem mezarlığın içerisinde hem de mezarlığın dışında geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
1: Şimdi gözler otopsi raporundan çıkacak sonuçta. Ailenin başvurusu üzerine yürütülen adli süreçte ölümün doğal nedenlerle mi yoksa dış bir müdahaleyle mi gerçekleştiği netlik kazanacak.
3: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TÜGVA İzmir Yaz Okulları final programında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine vurgu yapan Bakan Bayraktar, bugün Gabar'da 3500 genç kardeşimizle Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Artık o dağlarda silah, kurşun sesi, gözyaşı yok dedi.
4: Gabar bugünlerde daha da anlamlı hale geliyor. Türkiye, terörsüz Türkiye'yi, terörsüz bölgeyi konuşuyor. Tarihi bir kardeşlik, bir birlik, buradaki bu birlik bütünlük içerisinde şimdi çok önemli bir hedefe, terörsüz bölgeye doğru yürüyor.
1: Terörsüz Türkiye'nin önemine dikkat çekti. Enerjide tam bağımsızlık için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.
4: Enerjide dışa bağımlılık kader değildir dedik. Ve bu reddiye ile yola çıktık. Türkiye yapılmamış işleri yapmayı hedefledi.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Efes Antikenti'nde gerçekleştirilen TÜGVA İzmir Yaz Okulları final programına katıldı. Gündeminde Gabar'daki petrol üretimi vardı.
4: Biz bu terörsüz Türkiye'nin, bölgenin o ufak kesitini, o ufak fragmanını Gabar'da, Şırnak'ta 2021 yılında bulduğumuz Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfiyle aslında göstermiş olduk.
1: Bakan Bayraktar, Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünün üretildiğini söyledi.
4: 3500 genç kardeşimizle Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Artık o dağlarda silah sesi, kurşun sesi, gözyaşı yok. O dağlarda umut var. Geleceğe dair hayaller, beklentiler var.
1: Bayraktar sözü yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne getirdi.
4: Avrupa'nın ortasında onlarca reaktör var. Yani bu bize gelince mi tehlikeli oldu? Dolayısıyla türlü sebeplerle 70 yıldır bize yaptırılmayan nükleer santrali inşallah yine şimdi yurt dışında eğitime gönderdiğimiz, yine sizlerin abileri, TÜGVA gençliğinden kardeşlerimizin de olduğu gençlerimizin, mühendislerimizin sayesinde Akkuyu'da inşa ediyoruz.
3: İngiltere ile Rusya arasında Ukrayna geriliminde yeni bir aşamaya geçildi. Rusya, Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı Londra'yı uyardı. Savaşın bir parçası olursunuz dedi. İngiltere ise Ukrayna'ya desteğin süreceğini açıkladı. Biz de şimdi Londra'ya gideceğiz. Detayları A Haber ekibinden Alparslan Düven aktaracak. Alparslan.
5: İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Rusya'nın İngiliz yapımı insansız hava araçlarının Ukrayna tarafından Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına tepki göstermesinin ardından Londra'nın Kiev'e desteğinin değişmeyeceğini ifade etti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Başbakan Andy Burnham salı günü Wolverhampton ziyareti sırasında yaptığı açıklamada İngiltere'nin Ukrayna'yı Rusya'nın yürüttüğü savaşa karşı desteklemeye devam edeceğini belirttiği ifade ediliyor. Başbakan Andy Burnham Ukrayna'yı %100 desteklemeye devam edeceğiz diyerek İngiltere'nin Ukrayna'ya kendisini savunabilmesi için destek verdiğini ve bu politikanın önceki başbakanlar döneminde de sürdüğünü ifade etti. Diğer yandan Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği pazartesi günü yaptığı açıklamada Londra'yı Ukrayna Savaşı'nı bilinçli şekilde tırmandırmakla suçlamıştı. Büyükelçilik İngiltere'nin çatışmaya müdahalesi arttıkça ödeyeceği bedelin de yükseleceği uyarısında da bulundu. Rusya İngiltere'yi Ukrayna üzerinden kendisine zarar vermeye çalışmakla suçlarken tabii Londra'nın eylemlerinin sonuçları olacağını da özellikle savunuyor ve bu yönde de tehditlerini savurmaya devam ediyor. İngiltere Savunma Bakanlığı ise Rusya'nın hükümetin Ukrayna'ya ve müttefiklerine yönelik Rus saldırganlığına karşı durma konusundaki kararlılığından şüphe etmemesi gerektiğini ifade etti. Tabii Ukrayna bu yıl Rusya'nın askeri sanayi tesisleri ve enerji altyapısını hedef alan uzun menzilli füze ve insansız hava aracı saldırılarını da arttırmış durumda diyelim. Ve sözü tekrar sana bırakalım Banu.
3: Sen çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, bu arada İran-Amerika Birleşik Devletleri hattında gerilim yeniden tırmanıyor. Washington'un yaptırım ve abluka baskısı sürerken Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm ticari ve mali işlemleri askıya aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz derinleşirken bölgede yeni bir çatışma riski var.
0: İran-ABD hattında gerilim yeniden tırmanıyor. Washington'ın İran'ı deniz ablukası ve yeni yaptırımlarla ekonomik olarak sıkıştırma planına Birleşik Arap Emirlikleri de katıldı. Abu Dhabi yönetimi İran'la tüm ticari, ekonomik ve mali işleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı. Bu karar bölgedeki ekonomik baskıyı daha da arttırdı. İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan Washington'a sert mesaj geldi. Kalibaf, ABD'nin İran'ı daha fazla sıkıştırarak masada taviz koparabileceği hesabının yanlış olduğunu dile getirdi. Kalibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'ın İran'a tarihte görülmemiş ekonomik önlemler uygulanacağı yönündeki açıklamalarına da sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de ateşkes arayışında olmadıklarını söyledi.
6: Son savaşta ateşkes arayışına değildik. Aksine savaşa kesin bir son istedik. Geçici ateşkesler savaşın tekrarıdır. İran savaşa kesin bir son vermeyi hedefliyor.
0: Arakçı bölgedeki güvenlik düzenine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
6: Bölge ülkeleri arasındaki ekonomik dengesizlikle kalıcı bir barış oluşulamaz. Bölge ülkelerindeki güvenlik dengesizliğiyle sürdürülebilir ve kolektif bir güvenliğe ulaşılamaz.
0: Gerilimin bir diğer cephesi ise Hürmüz Boğazı. İran, ABD'nin ablukasını ve yaptırımlarını kaldırmaması halinde boğazı yeniden açmayacağını yineledi. Washington ise Tahran'ın deniz trafiği üzerindeki tutumunu kabul etmiyor. İki ülke arasındaki 60 günlük müzakere süreci kalıcı bir anlaşma sağlanamadan 17 Ağustos'ta sona erdi. Tahran, müzakerelerin tıkanması halinde askeri tutumunu tamamen taarruzi hale getireceği uyarısında bulundu. Hürmüz'den petrol akışının aksaması küresel enerji piyasalarını da sallıyor. Brent petrol 91 doların üzerine çıkarak 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü.
7: Hürmüz Boğazı tamamen kontrolümüz altında. İran'ın başı büyük belada. Boğaz açık. Petrol fiyatları düşüyor. Hürmüz ABD toprağı ilan etme fikrini gerçekten beğeniyorum.
0: İran'a bir darbede tüm ticari faaliyetleri ve mali işlemleri askıya alan önemli ticaret ortağı Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Böylece ABD'nin ekonomik baskısı, İran'ın Hürmüz'deki tavrı ve Körfez ülkelerinin güvenlik endişeleri aynı anda kritik bir eşiğe dayandı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane ve üst düzey yetkili Abdullah Seyeh'i yaptırım listesine aldı. Washington, UCM'yi Amerika ve diğer ülkelerin egemenliğini ihlal etmekle suçluyor. Trump yönetiminin mahkemeye yönelik yaptırım baskısı böylece yeni bir boyut kazandı.
0: ABD ile Uluslararası Ceza Mahkemesi arasındaki gerilim yeni yaptırım kararlarıyla daha da tırmandı. Washington yönetimi UCM Başkanı Tomoko Akane ve mahkemenin Senegalli üst düzey yargılama avukatı Abdoulaye Seye'yi yaptırım listesine aldı. Açıklama ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ulusal egemenliğimize yönelik tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla diplomatik bir kampanya başlattım. Misyonumuz kapsamında Akane ve Seye'ye yaptırım uygulanacak dedi. ABD Dışişleri'nin paylaşımındaysa UCM yetkisini kötüye kullanan, görev sınırlarını aşan, yozlaşmış ve ölümcül derecede siyasallaşmış uluslararası bir mahkeme olarak nitelendi. Washington, UCM'nin ABD ve diğer devletlerin egemenliğine müdahalesine artık müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı. Yaptırım kararı, UCM'nin İsrail'e yönelik soruşturmaları ve Netanyahu hakkındaki tutuklama emrinin ardından geldi. UCM, 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkartmıştı.
8: My office submits.
9: Toplanan ve incelenen delillere dayanarak, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bölgede işlenen uluslararası suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçelere sahip olduğumu da teyit edebilirim.
0: ABD ve İsrail'in Roma statüsüne taraf olmadıkları için mahkemenin kendi vatandaşı üzerindeki yargı yetkisini tanımıyor. UCM'ye yönelik baskıyı daha da arttıran Trump yönetimi müttefiklerine de mahkemeden çekinme çağrısı yapıyor. ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırımları ilk değil. Trump yönetimi 2020'de UCM savcısı Fatou Bensouda ve üst düzey yetkili Fakiso Mokoko'yu hedef almıştı. 2025'te ise UCM savcısı Kerim Han ve 4 yargıç ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. Şimdi listeye UCM Başkanı Akane ve üst düzey yetkili Seye eklendi. Washington'ın UCM'ye karşı baskı kampanyası böylece yeni bir aşamaya taşındı.
3: Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Kalküta kentinde bir otelde yangın çıktı. Elektrik sisteminden çıktığı tahmin edilen yangında bir çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre yangın gece saatlerinde başladı. Otelde 60 kişi vardı. Klima ünitesindeki arıza bir patlamaya neden oldu. Alevler kısa sürede yayıldı ve tüm oteli sardı. Otel kısa sürede yoğun dumanla kaplandı. Üst katlarda mahsur kalanlar çıkışlara ulaşmakta güçlük çektiler. Dar çıkışlar, yetersiz havalandırma, yoğun duman birleşti. Maalesef 9 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye araçları, polis ve afet yönetimi ekipleri sevk edildi. Alevlere en az 5 araçla müdahale edildiği bildiriliyor. Kurtarma çalışmaları özellikle yoğun duman nedeniyle zorlaştı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı ve olay hakkında soruşturma başladı. Yeniden yurttayız. Rize'de de 10 katlı bir binada yangın çıktı. Apartman kısa sürede tahliye edildi. Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan 10 katlı binanın 4. katındaki evde başladı yangın ve alevler daireyi kapladı. Bina tahliye edildi demiştik. Olay yerine giden ekipler çevrede önlem aldılar. İtfaiyenin çalışması sonucu alevler söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Önce gizlice kayda aldılar, ardından nefret söylemleriyle sosyal medyadan paylaştılar. Antalya'daki bir halk plajında sırf kıyafetleri sebebiyle tesettürlü kadınları hedef alan iki provokatöre yargıdan jet yanıt geldi. Soruşturma derinleştikçe skandalın başka bir boyutu da ortaya çıktı. O videoyu çekip çirkin ifadelerle servis eden iki kişinin paylaşımı yurt dışına kaçtıktan hemen sonra yaptıkları belirlendi.
10: Birlikte seyir zevki dediğin hiçbir şey kalmamış abi.
8: 10 kişinin 8'i şalvarla gelmiş kardeşim. Burası Antalya Belek mi? Suudi Arabistan mı?
0: Antalya'nın Belek sahili toplumu kutuplaştırmayı amaçlayan çirkin görüntülere sahne oldu. Plajda vakit geçiren tesettürlü kadınları habersizce cep telefonu kamerasıyla kayda alan iki kişi dini hassasiyetlerini ve

0: giyim tercihlerine hedef alarak hakaretler yağdırdı.
1: Hindistan mı burası? Türkiye ne hale gelmiş?
2: Abi dedim göçmendir falan filan, baktım şöyle yaklaştım. Arkadaş Türk yani.
0: İki kendini bilmezin bu görüntüleri tatillerini tamamladıktan sonra gittikleri yurt dışından yayımladıkları tespit edildi.
1: Yani midemi bulandırıyorlar ya.
2: Turizme çok büyük zarar veriyorsunuz. Gelmeyin oğlum buraya, istemiyor sizi burada. Burası CHP belediyesi kardeşim, gelmeyin buraya.
0: Paylaşımda aşağılayıcı benzetmeler de yer aldı.
2: Gelmeyin kardeşim denize falan. Elinizi ibadetinizi alın, yapın, seccadeye oturun.
1: Ha geliyorsan da abicim bunlar ne giydin sen böyle, kafanı örtmüşsün, ninja gibi geziyorsun etrafta.
0: Serik Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Şubat zihniyetli iki kişi hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından soruşturma başlattı.
3: İstanbul Fatih'te ise iki esnafın kavgası cinayetle sona erdi. Biri diğerini pompalı tüfekle öldürdü, bir de yaralı var. Komşu katili olan esnaf kaçamadan yakalandı.
4: Esnaf kavgası cinayetle bitti. Görüntüler İstanbul Fatih'ten. Komşu iki esnafın henüz bilinmeyen sebeple tartışması kavgaya dönüştü. Taraflardan biri pompalı tüfeğine sarıldı, peş peşe tetiğe bastı. Kurşunların hedefi olan iki kişi yaralandı. Sağlık ekibi geldi ancak başından vurulan yaralılardan biri için yapacak bir şey kalmamıştı. Diğeri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçmaya çalışan saldırgan esnaf polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
3: Bu arada sıcak bir gelişme bir süredir ekranlarınıza da yansıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin detaylar paylaşılırsa biz de elbette sizlerle paylaşacağız. Afyonkarahisar'da karayoluna dökülen boya yağmurla birleşince ortaya ilginç bir görüntü çıkardı. Önce asfalt, sonra da onun üstünden geçen araçlar bir anda mora döndüler ve ne yapacağını şaşıran sürücüler hemen oto yıkamacılara akın etti.
5: Yolun rengi griydi. Tırdan dökülen boyanın üstüne yağmur yağınca ortalık bir anda mora boyandı.
6: Arabalar böyle.
5: Afyonkarahisar'da Dinar Çay Karayolu'nu kullanan sürücüler gözlerine inanamadı. Bir tırdan yola dökülen boya yağmurla birlikte asfalta yayıldı.
7: Sadece sağ şeritte var bu durum. Boya.
5: Araçlar üzerinden geçtikçe de mor renkli karışım lastiklerden kaportalara sıçradı. Birkaç kilometre sonra otomobillerin rengi değişmeye başladı.
7: Bir de ince çakıl dökmüşler.
5: Kiminin çamurluğu, kiminin kaportası, araçların üstünde mor lekeler oluştu. Haliyle sürücülerin ilk tepkisi şaşkınlık, ikincisi endişe oldu. Boyanın kaportaya zarar vermesinden korkanlar doğru oto yıkamacıların yolunu tuttu. Bu kez de yolda değil yıkamacıların önünde trafik oluştu. Araçlar köpüklendi, basınçlı suyla tek tek temizlendi.
6: Arabalar böyle.
5: Yoldaki manzarayı temizlemek için itfaiye ekipleri de devreye girdi. Asfalta yayılan boya, köpük ve suyla temizlendi.
3: Denizin sarp yamaçlarında yürümek zor, ev kurmak daha da zor. Trabzon'da yaşayan Hüseyin Kadıoğlu da dik bir yokuşun üstündeki evine çıkmak için pratik zekasını konuşturmuş ve bakın ortaya nasıl bir sonuç çıkmış.
5: Yol dik, yokuş çetindi ama Karadeniz'de çare bitmedi. Ev dağın başında olunca ulaşımın da kendine hası yapıldı.
8: Trabzon Köprübaşı ilçesi Çifte Köprü köyündeyim şu anda. Hemen arkamda sislerin altında kalmış evler var. Buradaysa tamamen dimdik yamaçlar ve alabildiğine yemyeşil orman. Ama tabii bir sürprizimiz var. Nasıl bir sürpriz? Yukarıda bizi hiç de tahmin etmediğiniz üzere bir ev bekliyor.
5: Tepedeki eve ulaşmak için ne uzun uzun yürümek

0: var ne de yokuşta boğuşmak. Çünkü Hüseyin Kadıoğlu bu coğrafyada çözümünü kendi bulmuş.
1: Trabzon'da bu dimdik yamacı bu asansörle çıkacağız. Bakalım bizi neler bekliyor.
0: Heyecan rayların üstüne çıkar çıkmaz başlıyor.
2: Korkmana gerek yok. Daha ben seni yavaş devirler çıkarıyorum. Bir de buna hızlı devir var.
1: Hızlı devir mi?
0: Varangel adı verilen asansörün yavaş hali bile yürekleri ağza getirir cinsten.
1: Şu an inanılmaz yükseldik. Şöyle göstereyim size. Sis bulutlarının yanındayız. Oo, yere bakılmaz hale geldi.
2: Bu son teknolojidir. Asansörlerden daha emniyetlidir. Makinelerin içerisinde yok. Şimdi duracağız. Beraberce ineceğiz.
0: 80 dereceyi bulan eğimde manzaraya bakmak bile cesaret istedi.
1: Ne kadar yükseğe çıktığımızı, ne kadar yükseklerde olduğumuzu siz de şu anda çok net bir şekilde görüyorsunuz. Bakın.
0: Ve 120 metrelik tırmanışın ardından zirveye varıldı. Tabii herkesin ulaşması aynı anda olmadı.
3: Ben böyle bir yolculuk görmedim ya.
4: Beşiktaş hayatta.
0: Hüseyin amca ve eşi için bu ulaşım artık günlük hayatın bir parçası.
1: Alıştınız mı?
5: Alıştık. Alıştık ama her şey zor yani.
6: İstediğiniz yerde durup kalkabiliyorsunuz. Aşağıda bir işiniz varsa inip alıp gelebiliyorsunuz.
0: Trabzon'da yolun bittiği yerde Karadeniz'in pratik zekası devreye girdi. Yapılan bu icatla sarp arazi derdi de bitiverdi.
6: Sakin kafam olmasaydı zaten böyle bir işleri başaramazdım.
2: Sorun yok. Şimdi durun.
7: Yaz aylarında artan sıcaklıklar özellikle yeni doğan bebeklerde sıvı kaybı riskini artırabiliyor. Peki sıvı kaybının belirtileri neler? Ebeveynler nelere dikkat etmeli? İşte anne ve babalara uzmanından uyarı ve öneriler.
8: Yeni doğan döneminde özellikle dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybı bebeğin ihtiyaç duyduğu sıvı miktarından daha fazla sıvı kaybetmesine bağlı ortaya çıkan bir klinik tablodur.
9: Sıcak havalarda yeni doğan bebeklerde sıvı kaybı daha sık görülüyor. Bu durum ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor.
8: Bunun nedeni genellikle aşırı sıcaklarda çocuğun çok fazla kat kat giydirmesine bağlı sıvı kaybı, beslenmede anne sütünün başlarda yeterli miktarda olmaması.
9: Yeni doğan bebeklerde vücut sıvısının dengesi yetişkinlere kıyasla çok daha hassas. Özellikle sıcak havalarda bebeğin fazla giydirilmesi ve yeterli beslenmemesi sıvı kaybını hızlandırabiliyor. Uzmanlar bebeklerin en geç 2-3 saatte bir beslenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
8: Süt miktarının arttığından emin olmalıyız ve beslenme düzenini sağlamalıyız. Ancak bu tür klinik tabloları gördüğünüz zaman mutlaka öncelikle bir pediatri uzmanı ya da bir yeni doğan uzmanına başvurarak, hastaneye başvurarak gerekli tahlillerin yapılması gereklidir.
9: Yeni doğan uzmanı doçent doktor Ahmet Öktem, ailelerin özellikle idrar takibini ve bebeğin genel durumundaki değişiklikleri takip etmesi gerektiğini söyledi.
8: İdrar miktarı azalma, 6 saatten uzun süre idrar çıkışının olmaması, idrar miktarının az ve koyu renkli olması, ağızda kuruluk olması, tükürük miktarının azalması, gözyaşı görülmemesi, bıngıldak olarak tabir ettiğimiz ön fontanelde kafanın üst tarafındaki yumuşak dokuda çöküklük olması.
9: Yeni doğan bebeklerde sıvı kaybının yalnızca susuzlukla sınırlı kalmadığını belirten Öktem, sarılık hastalığını tetikleyebildiği uyarısında bulundu.
8: Sarılık tablosu gerekse çocuktaki bu halsizlik, beslenememe ve ciltteki bu kuruluk, ağız kuruluğu gibi bulguları tespit ettiğimiz zaman en yakın sağlık kuruluşuna, hekimimize başvurmamız gerekli.
7: Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Yamal Musiala 3 günde çıktığı 2 hazırlık maçında da baygınlık geçirdi ve sahayı terk etmek zorunda kaldı.
10: Cemal Musiala yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında üst üste yaşadığı sağlık sorunuyla izleyenleri korkuttu. 23 yaşındaki futbolcu cumartesi günü oynadıkları Leipzig maçında oyuna sonradan dahil olmuş, yüksek hava sıcaklığının da etkisiyle baygınlık geçirip 20 dakika sonra kenara gelmek zorunda kalmıştı. Musiala bu kez Heidenheim'la oynanan hazırlık maçı sırasında aynı sorunu yaşadı. Mücadeleye 61. dakikada dahil olan Alman orta saha oyuncusu 69. dakikada bir anda yere yığıldı. İki takım oyuncularının kurduğu çember arasında ilk tedavisi yapılan futbolcunun kısa süreliğine bilincini kaybettiği öğrenildi. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan yıldız oyuncu yaşadığı sorunu şöyle anlattı. "Her şeyden önce iyiyim. Birçoğunuzun endişeli olduğunun farkındayım.

0: absans adı verilen kısa süreli ve geçici olarak ortaya çıkan bir problemim var. Tedavi edilebiliyor. Sahada yaşadıklarımın sebebi bu. Korkutucu göründüğünün farkındayım ama artık günlük hayatımın bir parçası. Bununla ilgili en iyi tedaviyi alıyorum ve genel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Kulübüm ve arkadaşlarım da her zaman yanımdalar. Hepinize desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederim. Cemal Musiala geçtiğimiz sezon dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve sezonun büyük bölümünü kaçırmıştı. Southampton ve Chelsea altyapılarında yetişen futbolcu, 16 yaşında geldiği Bayern Münih altyapısında bir yıl forma giydikten sonra A takıma geçiş yapmıştı.
1: Bugünlerde robot deyince akla Çin geliyor. Nedenlerinden biri Çin'in eğitimde bu konuya eğilmesi. Avrupa'da devreye alınan teknoloji ise hemşireleri işsiz bırakmaya başladı bile.
2: A green light indicator guides the patient for correct arm placement.
3: Hemşirelerle arası iyi olmayanlar bu gelişmeye çok sevinecek.
2: European hospitals. A trained supervisor can oversee up to three devices.
3: Kan aldırırken sıra beklemek ve stres tarih oluyor. Tabii eğer teknolojiye yeterince güveniyorsanız artık sadece tek bir operatör tüpleri robota doğru sırayla yükleyecek ve kimlik bilgilerinin karışmamasından sorumlu olacak. Kalanını kan alma robotu halledecek. Damarların yerini en deneyimli hemşireden daha kolay belirleyecek robotun Avrupa'da kullanımı başladı. Hijyen ve yara bandı da robot hemşirenin sorumlulukları arasında. Tabii bu teknoloji yetişkinler ve kolunu sabit tutanlar için ideal. Korkan bir çocuk veya ağlayan bir bebek için henüz çözüm önerisi getirmiyor. Çinli yöneticilerse yeni nesil teknolojiye daha aşina olsun diye çocukları artık okul gezisi adı altında her fırsatta robotlarla yan yana getiriyor.
1: Musluk damlatması, dolap kapaklarının tamiri gibi evlerde küçük ama bir o kadar da maliyetli olabilen sorunların genellikle evin beyleri tarafından çözülmesine alışığız. Ancak son zamanlarda hem iş yoğunluğu hem de kısıtlı zaman nedeniyle ev hanımları da bu sorunlara el attı. Çözümü ise ustalık eğitimi almakta buldular.
4: Sıkıntılar çıkabiliyor, arızalar olabiliyor. İşte kapının koku değişmesi gerekiyor ya da işte prizin temassızlığı oluyor. Ev hanımı ev temizlemek, iki çocuk bakmakla ibaret olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve çok mutlu oluyorum böyle tamir ettiğim zaman, başardığım zaman.
5: Evde bozulan bir musluk, kırılan kapı kolu ya da küçük bir kablo temassızlığı.
6: Kiminin eşi evdeki eşyaları tamir etmek için fırsat bulamadı, kiminin ise işi yoğundu. Ancak onlar beklemek yerine kolları sıvadı, ustalık eğitimi aldı. Gördüğünüz bu iki hanım evdeki eşyaları tamir etmek için ne usta çağırıyor ne de eşlerinden yardım istiyor. Aldıkları eğitim sayesinde kendi evinin ustası oldular.
4: Eşim yoğun çalıştığı için yapamıyordu. Hadi ince usta bulamıyorsun. İstanbul gibi yerde arayınca da hemen gelemiyorlar. Geldiklerinde de yapmadan yüklü miktarda para istiyorlar.
7: İş yoğunluğu çok olunca bazen yetişemiyoruz, evimize de yetişemiyoruz. Evimize geldiğim zaman da bazen vakit olmuyor.
5: Esenler Belediyesi'nin hayata geçirdiği kendi evinizin ustası olun projesiyle hanımlar evde yapılabilecek temel tamirat ve bakım işlerine yönelik eğitim aldılar.
4: 6 hafta boyunca burada görmüş olduğum eğitimler bizim için çok faydalı oldu. Eşimin desteğiyle kursa başladım.
7: Evimizde ufak tefek tadilat, bakım onarım işlerimizi ben yetişemediğim kadarıyla eşim çok sağ olsun yani en azından bir şekilde hallediyor yani.
8: Kendi evlerinde bir kapı tamiri, işte bir pencere çıtası veyahut da bir sigorta değiştirme ile alakalı bir mobilyanın, bir masanın ayağını değiştirme, sandalyenin tekerlerini değiştirebilme gibi belli bir takım yeteneklere sahip olduktan sonra biz bunları mezun ediyoruz.
6: Havva Hanım iki erkek çocuk annesi. Elbette ki çocuklar kapıları açıp kapatırken sert müdahalelerde bulunuyor. Havva Hanım kapı kulplarını da tamir ediyor. Havva Hanım nereden başlıyoruz?
4: Kapı kulbumuz kırıldığı vakit nalburdan yine buna müsait, bu kapıya müsait bir kapı kulbu alıyorum. Ve aynı şekilde yerine takmaya çalışıyorum. Vidaları yerleştirdikten sonra sıkıp eskisi gibi yapıyoruz. Yani eşe hiçbir şey yansıtmadan kendimiz halledebiliyoruz.
6: Usta olmak elbette ki kolay değil. Aldıkları uzun bir eğitimin ardından hem kombi hem de petek bakımını da gerçekleştiriyorlar. Şimdi yanımızda Tuğba Hanım var. Tuğba Hanım neler yapacağız şimdi?
9: Şimdi bizim her sene rutin bir şekilde yazdan sonbahara geçiş döneminde petekleri kontrol ediyoruz. Havasını almamız gerekiyor. Suyun gelmesi normal. Su gelirse hiçbir sıkıntımız yok. Ama havayı, oradaki havayı tamamen boşaltmamız gerekiyor ki istediğimiz suyu alabilelim.
4: Menteşeden çıktı. Bunu hemen vidalayacağım. Kendim takacağım. Pusa çarmak yerine kendimiz hallediyoruz.
6: Tamiratlar yapıldı, sorunlar giderildi. Şimdi sıra dinlenmekte. Kendi evinin ustası olan hanımlar şimdi ellerinde kahveler, emeklerinin tadını çıkarıyorlar.
1: TÜGVA İzmir Yaz Okulları Efes Antik Kent'te düzenlenen törenle bu yıl sezonu kapattı. Törene TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Necmettin Bilal Erdoğan da katıldı.
10: Binlerce genci milli ve manevi değerlerle buluşturan İzmir TÜGVA Yaz Okulları'nda bir sezon daha geride kaldı. Unutulmaz finalin adresi ise tarihi atmosferiyle göz kamaştıran Efes Antik Kent'i oldu. Tören Hafız Emir Kayra Eke'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

0: TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Necmettin Bilal Erdoğan da gençleri yalnız bırakmadı.
1: Her geçen yaz Türkiye Gençlik Vakfı daha fazla genç kardeşimize, daha fazla evladımıza ulaşmaya devam edecek.
0: Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkati çekti.
1: Eğer Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefine güçlü adımlarla yürüyeceksek, işte bu toprakları bize vatan yapan değerleri öncelikle kuşanmalıyız. İşte TÜGVA'mız 700 bin gencimize bu yaz yaz okullarında bu değerleri hatırlattı.
0: Gençleri yalnız bırakmayan diğer isimlerse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan oldu. Türk bayrağının dalgalandığı sezon finalinde hep bir ağızdan Abdurrahim Karakoç'un Filistin için kaleme aldığı Kardan Aydınlık ezgisi seslendirildi.
2: Bir sabah gelecek kardan aydınlık, gergin uykum.

0: Çeşitli aktivite ve eğitimlerin yer aldığı TÜGVA yaz okullarına bu yıl yaklaşık 700 bin genç katıldı.
1: Erzurum'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında 174 etkinlikle kültür ve sanat buluşmaları devam ediyor. Çocuk etkinliklerinden konserlere, sergilerden lezzet duraklarına kadar birçok program ücretsiz olarak düzenlenmekte.
2: Kültür Yolu Festivali Erzurum'da ziyaretçilerini ağırlıyor.
3: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Erzurum'da çocuklar için özel oyun ve etkinlik alanı oluşturuldu. Gün boyunca aileleriyle birlikte çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.
4: Şişme havuzlardan kaydım, ok attım ve bunlar benim için çok güzel ve çok güzel bir an oldu.
5: Çok iyi geçiyor, çok beğendim. Gerçekten de ücretsiz olması çok iyi.
2: Olimpiyat Parkı'nda kurulan etkinlik ve oyun alanında çocuklar hem geleneksel oyunları oynama fırsatı buluyor hem de etkinliklerle yeteneklerini keşfediyor.
6: Ailecek geldik buraya. Burada farklı türlerde bir sürü etkinlik var. Hepsine katılmak istiyorum. Benim için çok eğlenceli geçiyor.
7: Çok iyi. Çocuklarımı getiriyorum. Güzel vakit geçiriyorlar.
8: Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiler. Çocuklar için de çok faydalı.
1: Hollanda'nın başkenti Amsterdam suyla iç içe yaşayan bir şehir. Şehirde 165 kanal, 1500'den fazla ise köprü var. Amsterdam aynı zamanda Avrupa'nın sanat merkezlerinden biri konumunda. Dünya Şehirleri programında bu hafta Hollanda'da Amsterdam'dayız.

İtalya şehirleri. Kuzey'in Venedik olarak anılan özgürlüklerin ve kanalların şehri Amsterdam'a uzanıyor. Amsterdam nehri üzerine kurulan ve yüzyıllar içinde bir balıkçı kasabasından küresel bir ticaret devine dönüşen bu büyüleyici metropol, dar ve estetik evleriyle adeta bir açık hava müzesi görünümünde. Ancak Amsterdam sadece kanallardan ve bisikletlerden ibaret değil. Bağrında yaşattığı canlı Türk İslam mirası ve sanatıyla burası çok katmanlı bir kültür başkenti aslında. Bugün bu devasa şehri sokak sokak keşfedeceğiz. Yolculuğumuz başlıyor.

Amsterdam'da hayatın başladığı yerde, kentin kalbi olan Dam Meydan'dayız. İsmini şehre hayat veren ilk barajlardan alan bu devasa meydan, görkemli Kraliyet Sarayı ve Yeni Kilise gibi anıtsal yapılara da ev sahipliği yapıyor. Günün her saati sokak sanatçıları, turistler ve yerel halkla dolup taşan bu nokta, Amsterdam ritmini yakalamak için en doğru adres.

geniş caddelerinden sıyrılıp Amsterdam'ın en kendine has, en estetik mahallesi Jordaan bölgesine giriyoruz şimdi. Yan yana dizilmiş dar cepheli tuğla evler, kanalların üzerindeki tarihi köprüler ve evlerin önüne park edilmiş binlerce bisiklet. Eskiden işçi sınıfının yaşadığı bu sokaklar bugün kentin sanat eserleri, galerileri ve şık kıyafetleriyle en gözde kültür duraklarından biri haline geldi.

Şimdi Amsterdam'ı bizim için asıl özel kılan kanalların kıyısında yükselen muazzam bir eserin önündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz Hollandalılar arasında Wester Moskee, yani Batı Camii olarak kullanılır. Ama biz Türkler arasında burası Ayasofya Camii. Klasik Osmanlı mimarisi temel alınarak inşa edilen bu görkemli cami, muhteşem kubbesi, ince işçilikli mimarisi ve tuğla mimarisiyle Amsterdam'ın estetik dokunuşuna kusursuzca uyum sağlıyor. Burası şehirde yaşayan on binlerce Müslüman ve Türk vatandaşlarımızın inanç kalbi ve en önemli kültür merkezi.

Bisiklet trafiğinden ve şehir gürültüsünden biraz uzaklaşıp nefes almak isteyenlerin adresi olan Vondelpark'tayız. Amsterdam'ın en ünlü ve en büyük parkı olan bu devasa yeşil alanda doğal göletler, yürüyüş yolları ve asırlık ağaçlar yer alıyor. Burası şehir sakinlerinin adeta huzur sığınağı.

burası başkent Amsterdam'ın en önemli pazarlardan bir tanesi. Burası Amsterdam'ın bit pazarı. Merkeze yürüme olarak yaklaşık 15-20 dakikalık uzaklıkta. Bu pazarda yok yok. Aradığınız her şeyi ikinci elde bu pazarda.

Amsterdam'ı karış karış gezdik. Ama kentin dünyaca ünlü tatlı klasiğini denemeden tabii ki olmaz. İşte karşınızda meşhur Stroopwafel. Yani karamelli Hollanda kurabiyesi. İki incecik çıtır waffle hamurun arasına sürülen sıcak tarçınlı karamelle de hazırlanan bu lezzet sıcak kahve veya çay bardağının üzerine konularak buharıyla yumuşatılıp yeniliyor. Ama biz hazır sıcak aldığımız için yumuşatmamıza tabii ki gerek yok. Şehrin en karakteristik ve en tatlı gürme keşfi.

şehirleri Amsterdam gezisini Amsterdam'ın üzerinde yükselen kentin en ikonik ahşap köprüsü Maagrebrug'da noktalıyoruz. Amsterdam, tarihi kanalları, dünya ticaretine yön veren geçmişi, estetik evleri ve tabii ki kanalların kıyısında pırıldayan o muhteşem Batı Camii ile bizi kendine hayran bıraktı. Bugün Hollanda'nın kalbindeydik ve köklü kültürel mühürlere yakından dokunduk. Haftaya dünya şehirlerine yepyeni bir ülkede bambaşka bir şehrin hikayesinde buluşmak üzere. Dünyayı

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin otomotiv ihracatı artmaya devam ediyor. Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 542.401 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracat 2025 yılının aynı dönemine göre %2,6 artarak 24.4 milyar dolar oldu. Yılın 7 ayında toplam otomotiv üretimi 767.216 adet olarak kayıtlara geçti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıf

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
5: hayata. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Reklam.
4: A Haber Radyo.
5: Aa, anne dedi.
6: Hadi canım, baba dedi.
5: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi.
8: Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
2: Bes, Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz
10: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Ukrayna son dönemde Rus topraklarının derinliklerine yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor. İngiliz medyası bu saldırıların arkasında İngiltere'nin desteğinin olduğunu yazdı. Sunday Times'ın haberine göre Ukrayna yaklaşık 6 aydır İngiliz yapımı Neon Jet motorlu yeni nesil İHA'ları kullanıyor. Ancak son dönemde bu İHA'ların yaklaşık 1000 kilometre menzile sahip olan çok daha gelişmiş versiyonları Ukrayna ordusuna verildi. Volgograd ve Yaroslav'da gerçekleşen saldırılarda bunlar kullanıldı. Gazeteye konuşan uzmanlar bu silahların kullanımının Ukrayna ile İngiltere arasındaki işbirliğinde yeni bir aşamaya geçildiğinin göstergesi. Moskova'dan da İngiltere'ye çok sert bir uyarı geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert mesajlar verdi.
2: Batı tarafından Ukrayna'ya verilen silahların imha edilmesi için metotlarımızı daha da sertleştireceğiz. Çok büyük kayıplar vermeye başladılar.
1: Ukrayna İngiltere'den destek alsa da ABD'den Patriot hava savunma sistemleri konusunda umduğunu bulamadı. Amerikan CNN televizyonu cephe hattında mühimmatı olmayan Patriot hava savunma bataryalarını görüntüledi.
3: A Haber Radyo.
4: Aranın ardından güne çıkışağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Sıcak bir gelişme bu. Detayları alacağız şimdi. A Haber ekibinden Vedat Sezer telefon attığımızda. Vedat, söz sende.
5: Banu El, evet, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde alevlerin adresi. Bu kez ilçeye bağlı Düvertepe mahallesinde ormanlık alanda alevlere teslim oldu. Yangının Orman Bölge Müdürü'nün yaptığı açıklamaya göre bir araçtan çıktıktan sonra ormanlık alana sirayet ettiği bildirildi. Araçtan çıkan alevlerin ormanlık alana sıçramasının ardından rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılmaya başladı ve ihbarın alınmasıyla birlikte bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Hem karadan hem havadan ekipler ulaştı bölgeye. Özellikle çok sayıda arazör karadan ve havadan da helikopter ve uçaklarla bu yangına müdahale devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait araçlarla birlikte bölgeye su tankerleri, iş makineleri, su nakil araçları da gönderildi. Sert bir alanda devam ediyor yangın. Bu yangına müdahale de hem karadan hem havadan yoğun bir şekilde yapılıyor. Ekiplerin yangının kontrol altına almak için mücadelesi etkin bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Yangının neden çıktığı konusunda bir bilgi kesin olmamakla birlikte bir araçtan çıktığı ve araçtan çıkan alevlerin ormanlık alana sıçradığı belirtiliyor. Tabii ki yangının kontrol altına alınmasının ardından kesin sebebi açıklanması da bekleniyor. Şu anda arazörlerle birlikte karadan çok sayıda yangın söndürme ekibi de bölgede yoğun bir çalışma yapıyor. Havadan da çevredeki baraj ve göletlerden helikopterler ve uçaklar yoğun bir şekilde müdahalesini sürdürüyor. Şu an itibariyle yangın devam ediyor ama kontrol altında çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz Manuel.
4: Evet, Vedat Sezer'e çok teşekkür ediyoruz ve gündemin bir diğer sıcak başlığıyla bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda kurucu başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesi gözaltına alındı. Kuytul'un evinde polis ekipleri arama yapıyor. Biz de operasyona ilişkin detayları alacağız şimdi. Sıcak bölgeye uzanıyoruz. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur notlarıyla karşımızda. Halil İbrahim.
6: Bana şafak vakti düzenlenmişti operasyon Furkan Vakfı'na yönelik olarak. Elbette Furkan Vakfı aslında tabelaydı ama altında suç örgütü vardı. İşte bu noktada da Adana polis harekete geçti. Başta Adana olmak üzere Niğde, Elazığ, Osmaniye ve Gaziantep illerinde olmak üzere toplamda 49 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen o operasyonda Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi de gözaltına alındı. Elbette Alparslan Kuytul'un evinde ve diğer vakıf yöneticilerin evinde de adreslerinde de aramalar gerçekleştirildi. Aramalar saatlerce sürdü ve ardından da bazı bilgiler

0: belge ve dijital materyallere de el konuldu ve ardından da el konulan o deliller de yine Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve şu anda polis ekipleri de ayrıntılı bir şekilde işte o bilgileri, belgeleri incelemeye başladı. Diğer taraftan da aslında baktığımızda 2018 yılında da benzer şekilde vakıf adı altında suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla birlikte yine suç örgütüne yani vakfa operasyon düzenlenmişti ve suç örgütü dağıtılmıştı. Ardından da yine Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul cezaevine girmişti. Ceza almıştı. Ardından 8 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. İşte Adana polisi yine Furkan Vakfı'nın benzer şekilde suç örgütü kurup yönetmekle beraber pek çok insana da zarar verdiği gerekçesiyle bir operasyon daha düzenledi. Elbette CİMER'de yapılan başvurular var. Yine ihbarlar var. İşte bu noktada da Adalet Bakanı Akın Gürlek de net bir şekilde konuştu. Yapılan bu operasyonun, bu soruşturmanın, başlatılan bu soruşturmanın aslında herhangi bir etnik kimliğe ya da dini inanca, dini gruba yönelik olmadığını, yine dosyalarda esas alınmış, yine işlenmiş suçlarla beraber, kesin delillerle beraber bir soruşturma olduğunu açıkladı. Tabii ki bu noktada da baktığımızda sadece bir suç yok ortada. Çünkü vakıfın yöneticileriyle birlikte bu operasyonda gözaltına alınan kişilerin aslında geçmişte yapmış olduğu suçlar vardı. İşte bunlar da operasyon öncesinde gerek teknik ve fiziki takiple beraber işte bunlar bir bir belirlendi ve ardından da polis operasyon için düğmeye bastı. İşte yapılan bu farklı suçlarda da aslında başta örgüt kurmak, suç örgütü kurmak ve yönetmek, yine örgüt üyesi olmak, nitelikli dolandırıcılık ve baktığımızda resmi evrakta sahtecilik en başta görülen suçlar. İşte bu suçların işlendiğine yönelik kesin bilgilerle yine delillerle birlikte Adana polisi bu operasyonu düzenlemiş oldu. Diğer taraftan da baktığımızda vakıf içerisinde üyeler arasında aslında bazı mal varlıklarının kişiye ait olmasına rağmen farklı kişiler kullanıyordu. Yine Alparslan Kuytul'un talimatıyla banka hesapları da kişinin değil bir başka kişiler tarafından, üçüncü kişiler tarafından da yine talimatla kullanmak zorunda, vermek zorunda olduğu da yine yapılan ihbarlar ve CİMER şikayetlerinde yine esas olarak alınan delillerdi ve bazı evler, iş yerleri ya da işte araçlarda benzer şekilde kişiye ait olsa da yine örgüt üyeleri tarafından kullanılabiliyordu. İşte bunların hepsi tek tek incelendi. Ardından da yapılan bu çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi. 49 ayrı adrese 32 kişi gözaltına alındı ve şu anda gözaltına alınan şüphelilerin de ifadelerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne başlanıldığını ifade edelim ve ardından da sözü Adana'dan tekrar size bakalım. Banu El.
1: Halil İbrahim, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Evet, geçelim siyasetin gündemine. CHP yönetimi partide kalıp da gönlü yeni partide olan belediye başkanlarından rahatsız. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi önümüzdeki günlerde bu isimlere bizimle misin değil misin diye soracak. Başta Mansur Yavaş olmak üzere belediye başkanlarından tutumlarını netleştirmeleri istenecek. CHP'de kalıp yeni parti için çalışan başkanların CHP'den ayrılmaları istenecek. Gerekirse disiplin süreci başlatılacak.
2: 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
3: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz.
4: CHP'de kalıp gönlü yeni partide olanlarla yollar ayrılacak. Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına kapıyı gösterecek. Şu ana kadar 236 belediye başkanı CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti. Aralarında Mansur Yavaş'ın da olduğu belediye başkanları ise şimdilik CHP'de kaldı, ancak yeni partiye yakın duruyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu değil, Özgür Özel'i genel başkan olarak kabul ediyorlar.
3: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
5: CHP yönetimi belediye başkanlarının bu tutumundan rahatsız. Önümüzdeki günlerde ya belediye başkanları CHP'den ayrılır.

0: olacak ya da parti yönetimi belediye başkanlarına sizinle yola devam etmek istemiyoruz diyecek ve gerekli adımlar atılacak.
1: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı.
2: Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli, bak hapse atıldı, sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam.
3: CHP yönetimi başta Mansur Yavaş olmak üzere belediye başkanlarına tavrınızı netleştirin diyecek. CHP'de kalıp yeni partiye çalışan başkanların partiden ayrılmaları istenecek. Gerekirse disiplin süreci başlatılacak.
4: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefine yönelik açıklamalarına devam ediyor Bahçeli. Terörsüz Türkiye'nin en büyük miras olduğunu belirterek, stratejik hedefin Türkiye'nin 2053'te lider ülke ve süper güç haline gelmesi olduğunu söyledi.
5: Terörün bitmesi milli ülküdür.
3: Bahçeli, stratejik hedefin Türkiye'nin 2053'te lider ülke ve süper güç haline gelmesi olduğunu dile getirdi. Türkiye dünyaya nizam verecek dedi. Bir gazeteye açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin muhtıralar, darbeler ve yönetim sistemine bağlı istikrarsızlıklar nedeniyle kalkınma hedeflerine ulaşamadığını söyledi.
6: Sefalar getirdiniz.
3: MHP Genel Başkanı, Türkiye'nin milli ülküleri istikametinde yürüdüğünü vurguladı. Ayağımızdaki zincirleri kıracağız, çalışıp, üretip, kudretli Türkiye'yi inşa edeceğiz dedi. Bahçeli, Türkiye'nin lider ülke ülküsüne ulaşarak mazlumlara umut olacağının, dünyaya nizam vereceğinin de altını çizdi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yön verecek en önemli gücün gençler olduğunu belirterek mesaj verdi. Terörsüz Türkiye sadece bugünün güvenlik meselesi değil, geleceğe yapılan en önemli yatırımdır. Türk ve Türkiye yüzyılı gençlerle inşa edilebilir. Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş genç kuşaklarla mümkün. Bu nedenle terörsüz Türkiye gençlere bırakılacak en büyük mirastır ifadelerine yer verdi. MHP lideri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'de siyasi istikrarın güçlendiğini de belirterek bu yapının daha da sağlamlaştırılması için seçim sistemiyle siyasi partiler kanununun yeniden ele alınması gerektiğini söyledi ve ekledi. Türkiye 16 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği anayasa değişikliğiyle en önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
4: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye'nin arabulucu rolüyle ilgili bir övgü var. Ukrayna-Rus Savaşı'nda Türkiye'nin diplomasi çabalarına değinen Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk milletine teşekkür etti.
7: Türkiye çok çabaları yaptı bu savaşını bitirmeye için. Sayın Cumhurbaşkanı'na, bütün onun ekibine, bütün Türk milletine ve devletine çok minnettarız.
3: Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının sonlanmasına yönelik çabalarına bu sözlerle teşekkür etti.
7: Türkiye'nin rolü burada çok büyük.
3: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, ülkesinin bağımsızlık günü öncesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye-Ukrayna ilişkilerine değindi.
7: Türkiye ve Ukrayna milletleri birbirinin yanında, Karadeniz'in etrafında çok yıllar, seneler, asırlar devamında yaşıyorlar.
3: Celal, Türkiye'ye minnettarlıklarını dile getirerek 2022'de başlayan savaşın ardından Türkiye'nin pek çok Ukraynalıyı ağırladığını hatırlattı.
7: Türkiye'ye çok minnettarız. Türk arkadaşlarımız bizim göçmenlerine destek verdiler, evlerini verdiler, yemeklerini verdiler. Sağ olsunlar, Allah sizden razı olsun.
3: Devam eden Ukrayna-Rusya savaşına dair bu savaşı biz başlatmadık diyen Büyükelçi, Ankara'nın savaşı bitirmek için çok çaba sarf ettiğine vurgu yaptı.
7: İki tarafına da, Rusya ve Ukrayna taraflarına, Türkiye'de görüşüp bir kararlarını almak, bir çözüm yollarını tapmak çok öyle bir çabalara yaptı ve biz şahsi Sayın Cumhurbaşkanı'na, bütün onun ekibine, bütün Türk milletine ve devletine çok minnettarız gerçekten.
3: İmkan olsa savaşı şu dakikada bitirmeye hazırız diyen Celal, Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini dile getirdi.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talebi nedeniyle bu hafta başlayan yıllık ortak askeri tatbikatın süresini ve kapsamını daralttı. Pasifik'teki tatbikat 5 gün erken sona erecek. Öte yandan Kuzey Kore lideriyle Trump'ın görüşmesi de gündemde. Biz de şimdi detayları alacağız. Pekin'e uzanıyoruz. A Haber ekibinden Mehmet Seyrek bütün gelişmeleri bizler için özetleyecek. Mehmet.
8: Banuel, 17 Ağustos'ta bu tatbikat başlayacaktı. Saatler öncesinde Trump bir bildiri yayınlayarak bu tatbikatlar artık maliyetli ve Güney Kore'nin de İran tutumunu da gerekçe göstererek tatbikatların daha küçültülmesi talimatını verdi. Elbette bugüne kadar nasıl bir karar çıkacak diye beklerken bugün şöyle bir karar belirtildi. Özellikle Cuma gününe kadar savunma alanında bir tatbikat vardı. Cuma gününden sonra 27 Ağustos'a kadar devam edecek tatbikatın sona erdirilmesine karar verildi. Yani taarruz tatbikatları yapılmayacak. Güney Kore ordusu bu süreçten sonra Amerikan ordusundan devralacak ve faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor ama şu an için Güney Kore'de de bir rahatsızlık olduğunu okuyoruz. Olası bir savaşta ordunun sevk ve idaresini Amerika olmadan nasıl yapabilecekler? İşte uzmanlar da bunu tartışıyor. Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Tatbikatın Amerika'nın talebiyle küçültüldüğünü hatırlattı ve Washington'ın bu durumu komuta devrini ertelemek için bir bahane olarak kullanamayacağının altını çizdi. Amerika'nın Seul'ü devre dışı bırakarak Pyongyang'la doğrudan diyaloğa geçme ihtimali yine Güney Kore cephesinde bir rahatsızlık yarattı. Aslında büyük resme baktığımızda Güney Kore zaten kuzey tarafıyla bir süredir iletişim kurmak istiyor, diyalog kurmak istiyor. Hatta Endonezya'dan bu süreç için köprü olmalarını da rica etmişlerdi. Ama Amerika'nın kendilerini dışlaması bu süreçte rahatsızlık verdiğini görüyoruz. Ama Kuzey Kore'den bugün bir açıklama geldi. Trump'ın tatbikatı daraltma kararına ve uzlaşmacı tavrına rağmen hem Amerika'yı hem de Güney Kore'yi düşman statüsü olarak korumaya devam ettiler ve sert bir kınama mesajı yayınladılar. Pyongyang yönetimi ortak tatbikatların eskisinden çok daha tehlikeli ve gerçek savaşa yönelik olduğunu iddia ederek düşman askeri tehditlerini tamamen etkisiz hale getireceklerini ve meşru müdafaa haklarını kullanacaklarını bildirdiler. Kuzey Kore, Amerika liderliğindeki Birleşmiş Milletler Komutanlığı'nın tatbikattaki rolünün sadece yardımcı olmaktan çıkıp savaş işlevini caydırmaya yöneldiğini de savundu. Güney Kore'nin artık sadece bir eğitim alanı değil, çok uluslu saldırganlık güçlerinin toplanma yeri haline geldiği de iddia edildi. Son olarak Çinli uzmanlar da bu süreci şöyle yorumluyor. Tatbikatın küçültülmesi Trump'ın Kuzey Kore ile yeni müzakere masasına isteğine bağlıyorlar ama Pyongyang'ın geçmişteki hayal kırıklıkları nedeniyle sadece bu jestin yeterli olmayacağı somut diplomatik adımların atılması gerektiğini söylüyor Çinli uzmanlar bu süreçte. Gelişmeler bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım Banu.
4: Mehmet, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Biz de Pasifik'ten bir başka noktaya geçelim. Japonya'da bir F-15 savaş uçağında korku dolu anlar yaşandı. Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait F-15 Okinawa'daki Naha Havalimanı'na acil iniş yaptı. Pilot kazayı yara almadan atlattı. Sayın seyirciler, iniş sırasında uçağın sol kanadı pist yüzeyine temas etti. Havalimanındaki kameraların kaydettiği görüntülerde F-15'in kanadını pist boyunca sürüklediği sırada beyaz duman çıktı. Uçak yavaşlarken arka bölümünden alevlerin yükseldiği görüldü. Uçak pist üzerinde eğik pozisyonda durdu. F-15 savaş uçağı Naha Havalimanı'na henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle acil iniş yapıyor. İniş sırasında tekerleklerinin yakınından dumanlar çıktığı gözlenen uçak sol kanadının üzerine pistte yan yatıyor.

0: Kazanın ardından tedbir amacıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken 2 numaralı pist geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Kazada pilot yara almadan kurtuldu. Avrupa ülkeleri en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya. Avrupa Komisyonu'nun raporuna göre şimdiye kadar 9 ülkede çıkan yangınlarda 570 bin hektardan fazla alan küle döndü.
1: Avrupa'yı etkisi altına alan orman yangınları korkunç boyutlara ulaştı. Şimdiye kadar en az 1700 yangın çıktı. 570 bin hektardan fazla alan yandı. Avrupa Komisyonu'nun raporuna göre 9 ülkede orman yangını çıktı. Çoğu hala aktif halde. Krizin merkezlerinden biri İspanya. Toplam yanan alan 40 bin hektardan fazla. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. 14 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda onlarca kişi de yaralandı.
2: Çok endişeliyiz çünkü eve dönüp dönemeyeceğimizi bilmiyoruz ya da ne zaman ve nasıl olacak bilmiyoruz.
1: Yunanistan'da da 30 bin hektardan fazla alan alevlere teslim oldu. Can kayıpları yaşanırken yüzlerce kişi de tahliye edildi. Tatil bölgelerinden de alevler yükseldi. Turizm sektörü etkilendi. Alevler altyapıyı vurdu. Elektrik hatları ve enerji altyapısında arızalar meydana geldi.
2: Cehennem gibiydi. Yangın çok hızlı yayılıyordu. Güçlü rüzgarlarla ve unutmamalıyız ki sıcaklık da hiç yardımcı olmadı.
1: Belçika'da da ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri başladı. 3000 hektarlık alan yandı. Alevler Almanya sınırına kadar ilerledi. Doğa parkında başlayan yangın çok sayıda hayvan türünü de etkiledi.
2: Bu Belçika'da uzun zamandır gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen büyük bir orman yangını.
1: Fransa'da yıl boyunca çıkan yangınlarda 117 bin hektardan fazla alan küle döndü. Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Portekiz'in de özellikle kuzey ve orta kesimlerinde birden fazla büyük yangın sürüyor. Son verilere göre yaklaşık 2000 itfaiyeci yangınlara müdahale ediyor. Hırvatistan'da tatil bölgesi de kabusu yaşadı. Adriyatik kıyısındaki turistik Omis kentinde yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yaklaşık 1000 kişi tahliye edilirken 36 kişi yaralandı.
0: Afyonkarahisar'daki bir serada yapılan ilaçlama sırasında yaklaşık 40 kişi zehirlendi, 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Sayın seyirciler, olay merkeze bağlı Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. 80 kişinin çalıştığı domates üretimi yapılan bir serada yapılan ilaçlama çalışması sonrası 40 kişide rahatsızlık oluştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler 10 çalışanı hastaneye kaldırdı. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kurulu, tüketicileri yanıltan reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik düğmeye bastı. Aldatıcı reklamlara 218 milyon lira idari para cezası uygulandı.
3: Bakanlığımız bünyesindeki reklam kurulu tüm televizyon, radyo, yazılı basın ve internet, sosyal medya reklamlarını titizlikle incelemektedir.
1: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Aldatıcı reklamlara 218 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kurulu, tüketicileri yanıltan reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
3: Tüketicilerimizi reklam yoluyla aldatan, istismar eden, haksız rekabete yol açarak kamu düzenini bozan reklam ve tanıtımlara karşı da etkin cezalar uyguluyor. Piyasada vatandaşlarımızın sağlığına ve ekonomik çıkarlarına aykırı yaklaşımlar sergilenmesini önlüyoruz.
1: Kurulun 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirdiği toplantısında 105 dosya incelendi. Mevzuata aykırı bulunan 87 dosyaya toplam 32,6 milyon lira idari para cezası verildi. 2026 yılının ilk 8 ayında uygulanan toplam ceza ise 218,4 milyon liraya ulaştı. Reklam kurulunun gündemindeki dosyalardan biri de internet sitelerinde yayınlanan tüketici yorumlarına ilişkin oldu. Satın alınan bir ürün hakkında tüketici tarafından yapılan yorumun somut bir gerekçe gösterilmeden şirketin belirlediği kurallara

0: aykırı olduğu yönündeki genel ifadeyle yayınlanmaması haksız ticari uygulama olarak değerlendirildi. Yorumun içeriğinde değişiklik yapılmadan başka bir değerlendirme kategorisinde yayınlanması mümkün olmasına rağmen tüketiciye söz konusu bu sorumluluğun yüklenerek yorumun reddedilmesi nedeniyle ilgili şirkete 2.167.412 lira idari para cezası verildi.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı için 81 ile genelge gönderdi. Genelgede okul güvenliğinden veli görüşmelerine, cep telefonu kullanımından kayıt ücretlerine, sınav uygulamalarından öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerine kadar yeni eğitim döneminde uygulanacak çok sayıda düzenlemeye yer verildi.
2: Bütün gençlerimize, çocuklarımıza geçmiş olsun diyorum. Ailelere geçmiş olsun, hayırlı olsun diyorum.
0: Milli Eğitim Bakanlığı 2026-27 eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler genelgesini yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı genelge 81 ile gönderildi.
3: Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir tereddüte, hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
0: Genelge kapsamında okul giriş ve çıkışlarının kontrollü yapılması, yaya ve araç trafiğinin birbirinden ayrılması, kör noktaların aydınlatılması ve acil tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarımların tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılacak. Okul ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek ihbar ve şikayetler de vakit kaybedilmeden değerlendirilecek. Ayrıca velilerin okullara randevusuz ziyaretlerine izin verilmeyecek. Veli görüşmeleri yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak gerçekleştirilecek. Öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine de izin verilmeyecek. Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları önlük giyecek. Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulama ise yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek. Genelgenin dikkat çeken düzenlemelerinden biri de sınav uygulamalarına ilişkin oldu. Bakanlık tarafından belirlenen ortak sınavlar ve ölçme değerlendirme araçları dışında öğrencileri yarıştıran, sıralamaya tabi tutan ya da velilere ilave mali yük getiren deneme sınavı, tarama sınavı, hazır bulunuşluk uygulaması ve benzeri sınavların okullarda yapılmasına izin verilmeyecek. Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan kaynakların dışında okul ve kurumlarda farklı materyallerin kullandırılmasına izin verilmeyecek. Mezuniyet etkinlikleri öğrencilerin kimliği ve toplumsal değerlerle uyumlu olacak ve velilere ek mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenecek.
1: Üniversite sınavı sonuçları belli oldu. 24-28 Ağustos tarihleri arasında kayıtlar yapılacak. Öğrenci ve aileleri şimdiden kiralık ev bulma telaşında. Kiralar ne durumda? Apara ekibinden Azize Alan konuğuyla detayları aktaracak.
4: Konut sektörü en hareketli döneme giriyor. Üniversitelere kayıt süreci 24 Ağustos'ta başlıyor. Konut piyasasında nasıl bir hareketlilik öngörülüyor? Detayları konuşacağız. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özerimacıklı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle.
5: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
4: Teşekkürler. Kiralık ev piyasasında hareketlilik başladı mı? Neler söylersiniz?
5: Tabii özellikle üniversite tercihleriyle beraber barınma telaşı başladı. 1,5 milyona yakın aslında öğrencinin yerleştiği ve bunlarla beraber zaten mevcutta üniversite öğrencilerinin olduğu bir piyasa var. Buralarda da bazı değişimler oluyor. Yurtlardan evlere çıkanlar veya yurtlar dışında alternatif anlamında kiralık ev arayışları piyasayı bu noktada hareketlendirmeye başlayacak. Tabii çok iyi de aslında sonuçlar. 24 ve 25'inde aslında genel anlamda da tercihler yapılacak ama Eylül bu noktada biraz daha hareketli geçecek gibi duruyor. Tabii öğrenci tercihlerine baktığımızda da özellikle ulaşım akslarına yakınlık ilk öncelik. Çünkü sadece İstanbul özeline baktığımızda bile 50'nin üzerinde üniversite var ve aslında yüksek öğretim kısmında Türkiye genelinde 7 milyon üstünde öğrenci var. Onun için mevcut yurt kapasitemizin 1 milyon seviyesinde olduğunu düşünürsek devlet yurtlarında her halükarda bir kiralık tarafı tarafta öğrencilerin barınma ihtiyacı oluyor. Onun için ulaşım akslarına yakınlık, metro, metrobüs gibi, bununla beraber üniversite kampüslerine yakın olan aslında yerleşim birimleri hem illerde hem İstanbul özelinde olan yerlerde rağbet biraz daha artıyor.

0: artıyor. Ama bu rağbet tabii ki şu an için kısıtlı bir arzla da karşılaştı. Özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm ve benzeri süreçler nedeniyle zaten aslında kiralık daire piyasası oldukça kısıtlı. O nedenle bu dönem özellikle yeni yerleşen öğrenciler açısından biraz daha aslında zor bir daire bulma süreci olacak diyebiliriz. Kiralarda bu tansiyondan biraz etkilenecek gibi duruyor.
1: Peki talep hangi bölgelerde yoğunlaşıyor?
0: Özellikle ulaşım aksları, aynı zamanda sosyal aslında donatılara erişimle ilgili. Çünkü üniversite öğrencileri her halükarda bu barınma ihtiyaçlarını karşılarken kendi bölgelerinde yeme içme gibi aslında ve sosyal alanlara erişimle ilgili beklentiler çerçevesinde de hareket ediyorlar. Ama ağırlıklı olarak öncelikle kendi üniversite kampüsleri yakını, daha sonra ulaşım alternatifleri ve daha sonra da bulabilecekleri ev arkadaşlarıyla ortak lokasyonlar öncelikli. Çünkü öğrenciler kiraladıkları yerlerde tek başına kalma şekliyle değil, daha çok aslında 2-3 kişiyle kalarak biraz daha makul seviyelerde bir barınma ihtiyacını çözmeyi hedefliyor. Bugün üniversite maliyetlerinin yurt kısmındaki maliyetlere baktığımızda neredeyse kişi başı 30 bin liradan başlayan 70-80 bin liralara çıkan bir yurt maliyeti var aylık bazda. O nedenle bazen barınma alternatifinde konut kiralamak daha kolay ve daha uygun bir alternatif olarak da öne çıkıyor.
1: Çok teşekkürler.
2: Teşekkürler.
1: Üniversite kayıt süreciyle birlikte konut piyasasındaki hareketliliği değerlendirdik. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelim Acıklı ile birlikteydik. Söz yeniden stüdyoda.
3: Sıcak bir gelişme var. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'le suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş çıkartıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Filipinler 2 ay içinde 2. kez okulda silahlı saldırı dehşeti yaşadı. Üstelik bu kez fail dersleri çok iyi olan bir öğrenciydi.
4: Canlı yayına geçti. Öğrenciler derse girmek üzereyken dehşet saçtı. Filipinler bir kez daha okulda silahlı saldırı kabusuyla yüzleşiyor. 9. sınıf öğrencisi saldırganın adı Nael Jalani. Dersleri çok iyiydi. Roblox oynamayı seviyordu. 10. sınıftaki bir arkadaşını öldürüp kendi hayatına da son verdi. İki güvenlik görevlisinin de hayatını kaybettiği olayda yaşanan korku öğrencilerin kameralarına işte böyle yansıdı. Önce bir süre siper alan öğrenciler daha sonra okuldan apar topar dışarı çıktı. İçlerinden 9'u saldırıda yaralandı. Okula bir tabanca, bir de tüfekle gelen ve babası gümrük memuru olan saldırganın motivasyonu bilinmiyor. Filipinler'de son 2 ayda gerçekleşen 2. okul saldırısı aileleri tedirgin ediyor.
3: Hükümet sosyal konut hamlelerine dev bir proje daha ekledi. 25 yıllık bir reform paketi hazırlandı. %10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme fırsatıyla toplam 2,5 milyon konut yapılacak. İşte ayrıntılar.
5: Vatandaşımızı çok sevindirecek, uygun şartlarda ev sahibi yapacak olan bu paketin içinde birçok kademeli kampanya var.
6: Sosyal konut hamlelerine dev bir proje daha eklendi. Önümüzdeki 25 yılı kapsayan yeni bir çalışma hazırlandı.
5: TOKİ kampanyaları var. İlk evim konut kampanyası %10 peşin, 240 ay vadeli, çok uygun kira öder gibi ödeme şartlarıyla ev sahibi olma kampanyası. Var.
6: Dar ve orta gelirlilerin konut sahibi olabilmesi için yeni bir reform paketi açıklandı. Öyle ki 25 yıl boyunca her yıl 100 bin konut olmak şartıyla toplamda 2 milyon 500 bin kişinin konut sahibi olması planlanıyor.
7: Çok iyi. Evi olmayanlar bu şekilde ev sahibi olabilirler.
5: Gençlere

0: Yeni evli çiftlere özel uygun ödemeli, kredili, devlet destekli bir kampanya gelecek.
1: Ödeme modelinde ise konut bedelinin %10'u peşin alınacak, geri kalanı ise 240'a, yani 20 yıla yayılacak.
2: Gençler için de o da güzel bir şey bence.
1: Ödemeler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranı dikkate alınarak yeniden belirlenecek. Erken ödeme yapmak isteyenlere avantaj sağlanacak. Borcun tamamını ya da bir bölümünü erken ödeyenlere %25'e kadar indirim sağlanacak.
0: Emeklilere için yine bir kampanya var bu reformun içinde. Yaklaşık bu kampanyayla 2,5 milyon kişinin konut sahibi olması sağlanacak.
3: Yeni evli çiftlerin çok faydası olacağını düşünüyorum bu konunun. Ev alamayanlara da gayet faydalı olabileceğini düşünüyorum.
1: Kiralık sosyal konutlar da kullanıma sunulacak.
0: Yine TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyası devam edecek. Bunun yanı sıra kiralık konut kampanyası dar gelirli için özellikle ilk kampanya 15 bin konutla İstanbul'da başlıyor. Daha sonra bu sayı 100 bin konuta çıkacak.
1: İstanbul'da uygulanan yarısı bizden desteğinin de 81 ile yayılması planlanıyor.
3: Güzel, sadece İstanbul'da olması çok kısıtlı bir alanı kapsıyordu. Herkesi kapsaması gayet iyi olmuş Türkiye açısından.
0: Bununla birlikte 150 bin konut kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıyla dönüşüme geçecek.
4: İstanbul Küçükçekmece'de park halindeki bir otomobil kundaklandı. Alevler yanındaki minibüse de sıçrarken iki araç kullanılamaz hale geldi.
5: Otomobil kundaklandı, alevler park halindeki minibüse de sıçradı. Olayın adresi İstanbul Küçükçekmece. Park halindeki otomobilin yanına gelen şüpheli aracı ateşe verdikten sonra kaçtı.
6: 4.45 sıralarında kapımızın zili çalındı. Dükkanımızın altında börekçiler vardı. Bizi aradılar, araçlar yanıyor diye. Biz de koşarak geldik. Baktık ki araçlar yanıyor.
5: Alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İki araç kullanılamaz hale geldi.
6: Başımızdan böyle bir şey geçti. Tekrardan yapacak bir şey yok. Gelen cana gelmesin, mala gelsin diyoruz. Yani olay bu şekilde gerçekleşmiştir.
5: Polis otomobili kundaklayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
4: ...16 yaşındaydı, hayatının daha baharındaydı, hayalleri vardı, hedefleri vardı ama bir kaza yüzünden hayatı yarım kaldı. Mehmet Beşaltı skuterle evine giderken iddialara göre hatalı park edilen bir tıra çarptı. Tır sürücüsünün olay yerine gelmemesi nedeniyle genç çocuk yaklaşık bir saat boyunca dev aracın altından çıkarılamadı. Biricik evlatlarını kaybeden aile sorumluların ceza almasını istiyor.
7: Benim kardeşim yanlış yerde park eden tırın altına giriyor. Büyük hedeflerimiz vardı ama hepsi yarıda kaldı şu an.
8: Daha gencecikti. Hayalleri, umutları, hedefleri vardı. Elektrikli skuterin yolcu koltuğundan park halindeki tırın altına savruldu. Hayatını kaybetti.
7: Şimdi gördüğünüz gibi burada tırlar hala durmaya devam ediyor. Yani o kaza gerçekleştikten sonra bile hiçbir önlem alınmadı.
8: Mehmet Beşaltı evine gitmek için dijital bir uygulama üzerinden skuter motor çağırdı. Ama evine ulaşamadı.
7: Eve son 3 dakika kala burada motor sürücüsü çok süratli gittiği için sağdan sollamaya çalışırken hatalı sollamayla kazaya karışıyor. Benim kardeşim park halinde duran tırın dorsesine kafasını çarpıyor.
9: İşte o çarpışma sonrası 16 yaşındaki genç çocuk burada hatalı bir şekilde park halinde bulunan tırın altına girdi ve iddiaya göre tır sürücüsü dakikalar boyunca gelmedi ve 16 yaşındaki genç çocuk bir saat boyunca tırın altından çıkarılamadı.
7: ambulans gelmesine rağmen aile çıkartamıyorlar. Belki o tırın altında kalmasaydı bugün yaşayabilirdi.
8: 16 yaşındaki Mehmet hastaneye ulaştırıldığında ağır yaralıydı. Kurtarılamadı.
7: Kazaya karışan 3 tane araç var. Başın sağ olsun söylenmedi bize. Hani ben yetkililerden yardım istiyorum. Annem

0: Ülkenin durumu zaten bu durumda çok kötü. Sürekli gece Mehmet geldi, Mehmet geldi deyip sağa sola bakınıyor sürekli.
1: Şu an Esenyurt'tayız. Normalde yol kenarına park yapılmaması gerekiyor. Ama hem tırlar, hem otobüs, hem de buradaki çekici işte bu şekilde buraya park etmiş durumda.
0: Gördüğünüz gibi burada tırlar hala durmaya devam ediyor. Yani o kaza gerçekleştikten sonra bile hiçbir önlem alınmadı. Ya benim kardeşim vefat etti ama başka kardeşler ölmesin, bunu istiyorum.
2: Hem tır sürücüsü hem de genci taşıyan sürücü kusurlu bulundu. Ancak soruşturmada henüz tutuklama kararı çıkmadı. Aile acılarının biraz olsun hafiflemesi için sorumluların ceza almasını istiyor.
3: Aracı bırakıp gidiyorum şeklinde değerlendiriliyor ama 16 yaşında gencecik bir bireyin hayattan koparılmasına sebep oluyor. Biz hukuki sürecin takipçisiyiz.
4: İstanbul Sultan Gazi'de ATM'lerden para çeken, kuyumculardan altın bozduran kişileri gasp eden motosikletli hırsız polisin çalışmasıyla yakalandı. Çok sayıda kişiyi bu yolla soyduğu belirlenen gaspçı tutuklandı.
5: ATM ve kuyumcuların önünü mesken tutmuş ve çok sayıda kişiyi gasp etmişti. Saklandığı adreste yakalandı. Motosikletli gaspçı 13 Ağustos'ta İstanbul Sultan Gazi'de ortaya çıktı. Hedefinde ATM'den para çeken kadın vardı. Kadının direnmesi üzerine çantayı alamadan kaçtı. Aynı şüpheli 15 Ağustos'ta bir kişiyi darp ederek 3.115 euro gasp etti. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi takibe aldı. Adres tespitinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı. Evinde yapılan aramada 900 euro ele geçirildi. Zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
4: İstanbul Avcılar'da 700 daireli bir sitede akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Tatilden dönen aile baza altında sakladıkları 5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarının çalındığını fark etti. Aile hırsızlığın binanın içinden biri tarafından yapıldığını ileri sürdü.
6: İçeriye girdik, ev darmadağında, her yer dağılmış. Ya bazanın altında ziynet eşyalar vardı, onları almışlar.
5: Tatilden dönen aile kabusu yaşadı.
7: Bazanın altında ne kadar ziynet eşyamız varsa hepsini takip eden arkadaş kimse artık, bütün her şeyimizi elimizden, avucumuzdan aldılar.
5: Oturdukları güvenlikli sitedeki evlerinden 5 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyasının çalındığını fark etti.
6: Geldiğimde kapı çok minik aralıktı. Arkadaşım bırakmıştı zaten beni. Hemen telefonla onu aradım. Geri dönmesini söyledim. Çok panik oldum zaten kapıyı açık görünce. Sonra o geldi, polisi aradık. Polisle beraber içeriye girdik. Ev darmadağında, her yer dağılmış.
5: Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı İstanbul Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre 700 daireli bir sitede oturan aile hafta sonu şehir dışına çıktı. Eve döndüklerinde büyük bir şok yaşadılar.
7: Döndüğümüzde böyle bir manzarayla karşılaştık. İşte bütün her şeyimiz yerli yerinde değil. Pazarın altında ne kadar ziynet eşyamız varsa hepsini takip eden arkadaş kimse artık, bütün her şeyimizi elimizden, avucumuzdan aldılar.
5: Yapılan kontrolde ailenin 8 yıllık birikimi olan ve baz altında sakladıkları yaklaşık 5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarının çalındığı belirlendi.
6: Ya bazanın altında ziynet eşyalar vardı, onları almışlar. 4-5 milyon kadar.
5: Aile hırsızlığın binanın içinden biri tarafından yapıldığını ileri sürdü.
7: Site yönetimleri bizden bu kadar aidat alıyorlar. Güvenlik açısından baktığımız zaman verdiğimiz paranın hakkını vermiyorlar açıkçası bana göre. Neden diyeceksiniz? Çünkü dışarıdan gelmesi bir insanın mümkün değil. 13 kata çıkması, dışarıdan 700 konutlu bir daireye, hele orta kısımda bir böyle binaya yeremez yani. Binanın içinde olduğunu kesinlikle düşünüyorum.
4: Yalova'nın Armutlu ilçesinde kürek sörfüyle denize açılan baba kız açığa sürüklendi. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları sonucu babayla kızı İmralı Adası açıklarında kurtarıldı.
5: Denizde can pazarı yaşandı. Baba ve kızı 5 saat sonra kurtarıldı.

0: 57 yaşındaki Mustafa Yalçınkaya ile 11 yaşındaki kızı Elif Ela, 13 Ağustos'ta kürek sörfüyle Yalova Armutlu'da denize açıldı. Diğer sörfte ise Elif Ela Yalçınkaya'nın arkadaşı vardı. İki kürek sörfü rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı. 11 yaşındaki kızın arkadaşı yüzerek kıyıya ulaştı. Ama babayla kızı açığa doğru sürüklenmeye devam etti. İhbar üzerine sahil güvenlik komutanlığı ekipleri alarma geçti. Sahil güvenlik komutanlığına ait 3 bot ve dalış timiyle bölge didik didik tarandı. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu Mustafa ile kızı Elif Ela Yalçınkaya sörfe tutulmuş halde bulundu. Baba ve kızı bota alındı. Kurtarma anları kameraya yansıdı. Kıyıya götürülen baba ve kızı tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İkisinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Trabzon'un Arsin ilçesi Yeşilce mahallesinde bulunan ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yaşandı. Hava aracı olduğu değerlendirilen cisim Emniyet Müdürlüğü bahçesine düştü. Park halindeki 4 araçta hasar oluştu. Emniyet binasıyla çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri emniyet bahçesinde inceleme yaptılar. Emniyet binası çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemleri artırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına da yansımış. Biz de az önce ekranlarımıza taşımıştık. Denizli'deki Tripolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor. Üzerine kaplayan toprağın koruduğu tarihi alanda asırlık eserler gün yüzüne çıkarılmakta.
2: Roma döneminden Bizans dönemine geçişte restorasyon uygulamaları nasıldı? Ustalar arasındaki ilişkiler neydi? Bunların sonuçlarına sahip olduk. Hem de güzel uygulama örnekleri ortaya koyuyoruz.
0: Antik kent tarihe ışık tutuyor. Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti'nde arkeolojik kazılar yıllardır sürüyor.
3: Tripolis Antik Kenti'nin 280 hektarlık devasa bir alana yayıldığı öngörülüyor. Ve 2012 yılından bu yana çalışmalar devam ediyor aralıksız olarak. Ve şu ana kadar da Antik Kent'in %6'lık bir bölümü gün yüzüne çıkarıldı.
2: Geçtiğimiz yıl burada hem kazı hem restorasyon çalışmaları yürüttük.
3: Tripolis Antik Kenti'nin sağlam kalmasının ilginç bir sebebi var. Şöyle ki bugüne kadar bölge çok kez erozyona maruz kalmış. Dolayısıyla o toprak dolgular Antik Kent'in üzerine adeta bir yorgan gibi kaplamış.
2: Tripolis'in merkezine yakın bir konumda yer alan yaklaşık işte 40 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde, 15 metre yüksekliğe sahip 3 katlı anıtsal çeşmede restorasyon çalışmalarının 7. yılındayız.
0: Antik kentin yüzeyindeki kalıntılar daha çok Roma ve Bizans döneminin mimari özelliklerini taşıyor. Çalışmalar sayesinde 2000 yıllık eserler gün yüzüne çıkarılıyor.
3: Tripolis Antik Kenti Batı Anadolu'nun en sağlam antik kentlerinden bir tanesi. Hatta öyle ki hemen arkamdaki bu sütunlar olduğu gibi hiç bozulmadan günümüze kadar ulaşmış durumda.
2: 2025 yılında çalışmalarına başladığımız ve bu bölgenin en önemli konut alanlarından biri balık havuzlu bir villada, şehir villasında çalışmalar sürdürdük. Bu villada özellikle çok sayıda günlük yaşama ait kapkacaklar ele geçti. Yine ev sahip ve sahibesine ait heykel buluntuları ele geçti.
1: Şehre yakında bu kez rotamız trenin Peşrefli köyü. Ekibimiz köyün doğal atmosferinde trenin birbirinden özel yöresel lezzetlerini keşfetti. Şimdi de tren mutfağının eşsiz tatlarına birlikte göz atacağız ve böylelikle bu saatimizi de noktalamış olacağız.

0: olduğunuz gibi. Başka bakalım, şöyle patatesler söylüyor. Fırın pidesi ve köy ekmeği için hazırlık son aşamada. Fırın pidesini yaparken de işte malzemelerimizi biraz önce sizlere gösterdik. Şimdi tepsiyi yağlamaya başladık. Nasıl yapıyoruz?
1: Tepsiyi yağlıyoruz. Tabanını yapıyoruz. Hamurunu yapıyoruz. Tabanın hamuru yapıyoruz. Üstünün malzemesini yapıyoruz. İşte bak.
0: Bu fırın pidesi. Şimdi
1: şöyle hamurunu alıyoruz. Böyle.
2: Mayalama.
1: Tohut mayası.
0: Tohut mayasından.
3: Evet. Tek tek dolduruyoruz değil mi köşesine?
1: Şimdi böyle.
2: Sonra da hamuru ayran yapıp üstlerini gezdiriyoruz.
0: Hamuru ayran yapıp.
2: Bak orada yapıyoruz.
0: Ha, bu hamuru ayran bölümü, evet.
2: Üstüne örtülecek.
0: Ayran denilen hamur şeklinde. Hamura.
1: Hamuru ayran kıvamını getirip.
0: Evet, hamuru ayran kıvamına getiriyor şimdi hanımefendi. Üzerine kapatacağız değil mi?
2: Evet.

0: üzerine hamurumuzu, sulandırılmış hamurumuzu koyduk ve zeytinyağı koyduk ve süslemeler yapılıyor. Şimdi susam mı koyuyoruz? Susam da koyuyoruz ve fırına artık vermeye hazır mı? Domates mi koyacağız bir de?
1: Yok, hazır. Koyduk zaten.
0: Susam, hadi birazcık da ben de koyayım susam. Biraz da ben de ekledim. Yemekte bir et şeyimiz, katkımız olsun. Çok da güzel gözüküyorlar.

0: Şimdi yemeklerimiz hazır, pidelerimiz hazır, hepsi hazır ve fırına verecek. İlk önce sinkonta yemeğimiz hazır ve evet, şu anda da fırına vereceğiz. Kaç dakika pişecek bu?
1: 40 dakikada pişer.
0: Bu nedir?
2: Bu patlıcanlı kabaklı sinkontamız.
0: Bu da sinkonta. Bu evet, patlıcanlı.
2: Evet.
0: Farklı.
2: Zeytinyağlı.
0: O evet, patatesliydi.
2: O patatesli. Bu patlıcanlı kabaklı sinkontamız. İçinde soğan var. Altında salçamız var. Üstünde domates doğradık. Bu şekilde veriyoruz.
0: Tamam. Elinize sağlık. Bu da bir demin yaptık.
3: Lahanalı, evet. Önce yapılan da lahanalı. Her şey var. İçinde domatesi var. Soğanı var.

0: Hazırladık, yoğurduk, fırına attık, pişirdik. Her şey hazır. Güzel köy kahvaltısı da hazır şu anda. Peki köy kahvaltımızda neler var? Onu da sizden alayım mesela. Örneğin pişirdik.
1: Fırın bidesi.
2: Fırın bidesi.
1: Fırın bidesi.
0: Evet. Onun yanında lor. Lor evet, sizin lorunuz.
1: Evet.
0: Siz mi yaptınız?
1: Evet.
0: Nasıl yapılıyor o şu anda?
2: Peynir alt suyundan yapılıyor. Peynir yapılıyor. Peynirden alındıktan sonra suyu kaynatılıyor. Ondan lor peyniri lor elde peynir ediliyor. Evet.
3: Yanındaki sos.
0: O da sosumuz da.
2: Kırmızı biber sosu.
0: Size has.
2: Vişne reçeli.
0: Sizin mi? Sizin
2: evet
0: ürünün.
2: Evet, ayva reçeli.
0: Herkes evet burada ayrı ayrı burada emek evet harcamış gözüküyor.
2: Evet,
0: evet. Evet, şu anda baktığımızda sofraya hanımefendilerin hepsinin el emeği var burada. Vişne reçeli.
2: Evet,
1: evet, evet, vişne reçeli. Daha dün yaptık yeni, taze.
0: Bu sene
1: evet
0: de vişneleri mi?
2: Evet.
0: Oo, çok harika. Süper. Buraya gidersem tereyağı, kör tereyağı sizin. Kör tereyağı. Ve bu?
1: Ayva reçeli.
0: O da mı yeni? O da mı?
1: Geçen seneden tabii. Daha ayva sezonumuz açılmadı.
0: Ayva sezonu açılmadığı için. Evet, gerçekten muhteşem bir sofra var. Köy peynirimiz de hazır burada. Evet, herkes o zaman...
2: Sinkontamız.
0: Sinkonta, evet, unutmayalım. Sinkontamızı aldık fırından.
2: Aynen.
0: Pişti patateslerimiz ve sinkonta yemeğimiz. O zaman herkese şu anda afiyet olsun.
1: Afiyet olsun. Afiyet olsun.
4: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın

0: katkılarıyla.
1: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. TASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken, sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. TASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erçekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
13: Turkcell'le bağlan hayata.
4: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
14: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil Budur hissi.
0: Reklam.
2: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
0: Reklam.
16: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
17: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
18: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
10: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
13: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
19: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: İyi akşamlar. Ajans Akşam'a doğru hoş geldiniz. Artık saatlerimiz 16'ya yaklaşıyor. Yeni saatimiz 16. 3 saat boyunca da karşınızda olacağız. A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar, sizleri bekliyorlar sıcak gelişmeleri aktarmak üzere. Buyurun bakalım kimler de ne anlatacak bize, hangi konu başlıklarının detaylarını verecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamasını hatırlıyorsunuz sosyal medya hesabı üzerinden. Hürmüz'ü yeni Amerika Birleşik Devletleri toprağı ilan etmişti. Böyle bir notla Hürmüz haritasını paylaşmıştı. İran'ın ne yanıt vereceğini merak ediyorduk. Yanıt gecikmedi. Tahran'a gideceğiz. Ekber Karabağ bizi bekliyor. Tahran'ın yanıtını dinleyeceğiz kendisinden. Ve ikinci başlığımızsa Doğu Akdeniz'deki gelişmeler. Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Fransa'dan Türkiye karşıtı bir adım geldi. Elektrik hattı projesine Fransız şirketleri de dahil edilecek. Şimdi son bilgileri alacağız yine. Yunanistan'a uzanacağız. İlhan Tahsin bizi bekliyor Yunanistan'da. Sonrasında ise İBB yolsuzluk davasına bakacağız. İkinci celse devam ediyor bugün. Dün neler yaşandı? Ona birazdan bakacağız ama bugün ifadelerinde kim ne söyledi? İstanbul'dan son durumu alacağız. Meral Dağlılar takip ediyor bu davanın duruşmasını. Adana'da ise Furkan Vakfı kurucusu başkanı Alparslan Kurtul ve eşi gözaltına alınmışlardı. Son gelişmeler neler? Adana'dan Halil İbrahim Uğur detayları aktaracak. Buyurun başlayalım. Şimdi Meral bize birazdan bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında neler yaşandığını anlatacak ikinci celsesinde. Ama dün Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasının 66. duruşmasında ki o celsede bir sır perdesi daha aralandı. Çok gergin geçti. Savunmasını yapıyordu sanıklar. Cemal Üneş de Ekrem İmamoğlu'nun isken ruhsatı karşılığında seçimleri de bahane gösterip kendisinden 500 bin lira para talep ettiğini ileri sürdü. Bu iddia üzerine ikili diyaloglara girdiler. Ekrem İmamoğlu çok sinirlendi. Salonda tansiyon bir anda yükseldi. Bakalım mahkeme tutanaklarında hangi diyaloglar yaşandı dünkü celsede?
1: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 66. duruşmasına savunmalarla devam edildi. Marmara Kapalı Cezaevi Yerleşkesi'ndeki 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma yaklaşık 13 saat sürdü. Duruşmaya sanık Cemal Üneş'in çapraz sorgudaki ifadeleri damga vurdu. Üneş, 2018 yılında Beylikdüzü'ndeki inşaatının iskan süreci için İmamoğlu tarafından çağrıldığını iddia etti. Seçim süreci gerekçe gösterilerek kendisinden 500 bin lira istendiğini ileri süren Üneş, bu parayı ödeyemediği için 4-5 ay boyunca iskan alamadığı iddiasında bulundu. Duruşmada İmamoğlu'nun sorularını yanıtlayan Üneş, ödeme için senet yapıldığını da ileri sürdü. İmamoğlu'nun ben de sana 500 bin lira vereceksin dedim öyle mi sorusunu yanıtlayan sanık Cemal Üneş, yetkili isimlere yönlendirildiğini ve bu süre

0: Geçte 5 senet imzaladıklarını anlattı.
1: Cemal Enginyurt, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye geçen milletvekilleri arasında. Şimdi artık yeni partinin İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt. Ankara'daki bir spor salonuna yönelik bir soruşturmada oğlunun adı geçiyor, Alptürk Enginyurt'un. Alptürk Enginyurt dün akşam saatlerinde İstanbul'da Kadıköy'de gözaltına alındı ve ardından ifadesi alındı. Sonra ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakalım neyle suçlanıyor kendisi?
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbar üzerine başlattığı soruşturmada Ankara'daki bir spor merkezi üzerinden sağlığa zararlı ve yasaklı maddelerin kayıt dışı satıldığı belirlendi. İddiaya göre satış ve dağıtımı Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptu Enginyurt organize ediyordu. Sevkiyatları ise Mehmet Sedat Erge yönetiyordu. İkisi de gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki detaylar sadece yasa dışı madde satışıyla sınırlı değil. Dosyada çok konuşulacak iki kritik nokta var. İlki, yasaklı maddelerin sevkiyatının milletvekili Cemal Enginyurt'a tahsisli koruma araçlarıyla yapıldığı yönünde. İkincisi ise MASAK raporu. Mali analiz raporuna göre Alptu Enginyurt'un hesaplarındaki para trafiği 2025 yılında aniden arttı. Önceki 4 yılda toplam 15 milyon lira olan para akışı yalnızca 2025'te 25 milyon liraya ulaştı. En yüksek transferin ise Cemal Enginyurt'ta yapıldığı belirlendi. Halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla gözaltına alınan Alptu Enginyurt'ta Mehmet Sedat Erge polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İkisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kara para aklama iddialarına ilişkin mali incelemeler devam ediyor.
1: Bu arada Balıkesir ve Bolu'da orman yangınları çıktı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor orman yangınlarına. Geçtiğimiz dakika yaklaşık 1-2 dakika evvel Bolu'daki yangınların kontrol altına alındığı belirtildi. Ama Balıkesir'de alevlere müdahale ediliyor. Balıkesir'in Sındırgı Simav Karayolu Kırsal Düvertepe mahallesinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonda yangın çıktı. O yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler havadan, 4 uçak, 2 helikopter, karadansa çok sayıda arazözle müdahale altında. Bir orman yangını da Bolu'da çıkmıştı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Karadan müdahale edildi. Alevler kontrol altına alındı. Geçtiğimiz dakikalarda son dakika bilgisi geldi. Şimdi ise soğutma çalışmalarının başlatıldığı açıklandı. Yine kavga, esnaf kavgası İstanbul'da, Fatih'te. Ne yazık ki o kavga cinayetle sonlanıyor. Bir esnaf diğerini üstelik pompalı tüfekle vurarak öldürüyor. Bir de yaralı var kavgada. Komşu katili oldu esnaf. Kaçmaya çalıştı fakat yakalandı.
0: Esnaf kavgası cinayetle bitti. Görüntüler İstanbul Fatih'ten. Komşu iki esnafın henüz bilinmeyen sebeple tartışması kavgaya dönüştü. Taraflardan biri pompalı tüfeğine sarıldı, peş peşe tetiğe bastı. Kurşunların hedefi olan iki kişi yaralandı. Sağlık ekibi geldi ancak başından vurulan yaralılardan biri için yapacak bir şey kalmamıştı. Diğeri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçmaya çalışan saldırgan esnaf polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
1: Bir kaza haberi Kocaeli'nden ekranlarınıza geliyor. Görüyorsunuz bir araç, önündeki aracı muhtemelen sollamaya çalışıyor ve merdiven boşluğuna devriliyor. İki kişi var aracın içinde, ölümden dönüyorlar adeta. Güvenlik kamerası görüntüleri şimdi tam ekran gelecek ekranlarınıza. Görüntüler Kocaeli'nin Darıca ilçesinden, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil merdiven boşluğuna düşüyor. O sırada merdivenden çıkan da iki kişi var. Son anda aracın altında kalmaktan kurtuluyorlar. Önündeki muhtemelen minibüsü sollamışlar.

0: Ya çalışıyor araç, sürat yapıyor fakat direksiyon kontrolünü kaybediyor sürücü. İşte o anlarda güvenlik kamerasına yansıyor. Biz artık bu görüntüleri konuşmaktan utanç duyuyoruz, paylaşmaktan utanç duyuyoruz. Böyle kendini bilmez kişilerin etrafındakilerle adeta alay etmeye çalıştığı o anları kaydettiği, bir de üstüne yetmiyormuş gibi sosyal medyada paylaştığı görüntülerden bahsediyorum. Yine gizlice kayda alıyorlar insanları, tanımadıkları insanları. Nefret söylemleri var dillerinden, zehir akıyor. Bu görüntüleri de sosyal medyada paylaşıyor şu iki şahıs. Antalya'daki bir halk plajındalar. Sırf kıyafetleri sebebiyle insanları, tesettürlü kadınları hedef alıyor o iki provokatör. Yargıdan da jet bir yanıt geldi. Soruşturma derinleştirildi. Skandalın başka bir boyutu daha ortaya çıktı böylece. O videoyu çekip o çirkin ifadelerle servis eden iki kişinin paylaşımı yurt dışına kaçtıktan hemen sonra yaptık. Ortaya çıktı.
1: Birlikte sihir zekirdiğin hiçbir şey kalmamış abi.
2: 10 kişinin 8'i şalvarla gelmiş kardeşim. Burası Antalya Belek mi? Suudi Arabistan mı?
3: Antalya'nın Belek sahili toplumu kutuplaştırmayı amaçlayan çirkin görüntülere sahne oldu. Plajda vakit geçiren tesettürlü kadınları habersizce cep telefonu kamerasıyla kayda alan iki kişi dini hassasiyetlerini ve giyim tercihlerini hedef alarak hakaretler yağdırdı.
1: Hindistan mı burası? Türkiye ne hale gelmiş?
2: Hani dedim göçmendir falan filan, baktım şöyle yaklaştım. Arkadaş Türk yani.
3: İki kendini bilmezin bu görüntüleri tatillerini tamamladıktan sonra gittikleri yurt dışından yayımladıkları tespit edildi.
1: Yani midemi bulandırıyorlar ya.
2: Turizme çok büyük zarar veriyorsunuz. Gelmeyin oğlum buraya, istemiyor sizi burada. Burası CHP belediyesi kardeşim, gelmeyin buraya.
3: Paylaşımda aşağılayıcı benzetmeler de yer aldı.
2: Gelmeyin kardeşim denize falan. Elinizi ibadetinizi alın, yapın, teccadeye oturun.
1: Ha geliyorsan da abiyim, bunlar ne giydin sen böyle, kafanı örtmüşsün, ninja gibi geziyorsun etrafta.
3: Serik Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Şubat zihniyetli iki kişi hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından soruşturma başlattı.
0: Ve bu sabah Adana'da Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi sabah saatlerinde düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındılar. Çok sayıda kişi de bu operasyonda gözaltına alındı onlarla beraber. Kuytul'un Seyhan ilçesindeki evinde aramada yapıldı ve bu konuyla ilgili, operasyonla ilgili Adalet Bakanı Akın Gülek sabah saatlerinden sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

0: Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyon başlatıldı. 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terörle mücadele ekipleri Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Alparslan Kuytul ve eşi Seyhan ilçesinde evinde gözaltına alındı. Çevik kuvvet ve özel harekat timlerinin önlem aldığı operasyonda Kuytul'un evinde arama yapıldı. Kuytulculara operasyon, müşteki ve tanık beyanlarının yanı sıra mali analizler, banka hareketleri ve dijital materyallere dayandırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Soruşturma dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır dedi.
1: Bakan Gürlek düzenlenen operasyon sonrasında net konuştu. Başlatılan soruşturmanın herhangi bir dini grubu ya da inancı değil, dosyalara yansıyan somut suç eylemlerini ve delillerini konu aldığını vurguladı.
0: Soruşturmada ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçları da inceleniyor.
1: Düzenlenen operasyon öncesinde yapılan teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında şüphelilerin farklı farklı pek çok suçu işlediği tespit edildi. Suçlamalar arasında örgüt kurmak ve yönetmek, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik bulunuyor.
0: Soruşturma kapsamında 5 şirkete kayyum atandığı da açıklandı. Örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı içinde erişim engeli getirildi.
2: Alihan Kuliş gözaltına alınmıştı, ardından da tutuklandığı bilgisi paylaşılmıştı. O soruşturma derinleşirken dün bir karar çıktı. O karar eski bakanlardan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili. Çünkü Ahmet Arif Denizolgun Alihan Kuliş'in dayısıydı. Ahmet Denizoğlu Olgun kim? Bir ona bakalım, hatırlayalım eski bakanlardan Ahmet Denizolgun'un kim olduğuna. 1955 yılında İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Eğitimini ekonomi ve iş idaresi alanında sürdürdü ve ardından Refah Partisi'nde siyasete başladı. Ve 1995 yılında genel seçimlerde Antalya'dan milletvekili seçildi Denizolgun ve 55. hükümette Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlendi 1998-1999 yıllarında ve 2016 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Peki nasıl öldü, nasıl hayatını kaybetti Denizolgun? Biraz da ona bakalım. Şöyle ki, ölüm 2016 yılında yaşandı. Beyin kanaması olarak, ya dolayısıyla herhangi bir şikayet olmadığı için doğal ölüm olarak kayıtlara geçti 2016 yılında Denizolgun'un ölümü. İstanbul'da Beykoz'daki çiftliğinde rahatsızlanıyor. Hastaneye sevk edilirken henüz hastaneye varamadan yolda hayatını kaybediyor eski bakanlardan Denizolgun. Şimdi 10 yıl sonra olay yeniden araştırılıyor. Bugün 2026 yılındayız. Çünkü talep ediliyor ailesi tarafından. Hem ölümü şüpheli bulunuyor hem de o dönem yapılan otopsi. Aile bu her ikisinin de şüpheli olduğu iddiasıyla bununla ilgili talepte bulunuyor. Soruşturma başlatılıyor. Dosyadaki tanık anlatımlarında bazı şüpheli ifadeler var. Dahası olayın zamanlamasına ilişkin de bir takım soru işaretleri var. Yani tanıkların ifadelerinde anlattıkları, verdikleri tarih ve saatler şüpheli bulunuyor. Ve dün fethi kabir kararı geldi. Alihan Kuliş hakkında soruşturma kapsamında da yeniden incelemeye alınmıştı zaten bu dosya. Bugün fethi kabir de gerçek. Birazdan bakacağız detaylarına, adli tıpta neler yaşanıyor ama Sağlık Bakanı Sayın Memişoğlu konuşuyorlar canlı yayında. Buyurunuz, dönelim.
3: Neler düşüş sağladık. Primer sezeryen oranlarında ise %15'iş gibi, o %15 gibi bir düşüşü başardık. Himayeler ve destekleri için saygıdeğer hanımefendiye huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Uzun yıllar sonra sezeryen oranlarının İlk kez düşüş eğilimi göstermesi bizim için son derece umut vericidir. Bu veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Biz hem tıbben zorunlu olmayan sezeryen oranları düşürerek hem de her annenin doğum sürecini güvenle, bilgiyle ve destekle hazırlanabildiği sağlıklı bir sistemi kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde görev yapan 62 bin ebeyle çok güçlü bir hizmet ağı oluşturduk. İstiyoruz ki hiçbir anne adayımız gebeliğinin ilk gününden doğumuna kadar kendisini yalnız hissetmesin. Yanında bir sağlık çalışanımız, bir rehberimiz, bir ebemiz olsun. Özellikle her gebe ebe uygulamamızla ilk gebeliğini yaşayan bütün anne adaylarımıza takip ister özel muayenede, ister üniversite hastanesinde olsun, hamileliklerinin son 3 ayında birer ebe tahsis ediyoruz. Artık anne adaylarımız gebeliğini öğrendiği ilk andan itibaren doğum sonrasına kadar yanlarında olan uzman bir rehberi var. Ebe anne adayımızın sorularını cevaplıyor. Onu doğuma hazırlıyor. Emzirmeden yeni doğan bakımına kadar her konuda destekliyor. Gerektiğinde de ilgili sağlık profesyonellerine yönlendiriyor. Bu kapsamda sahada 3400 koordinatör ebe görevlendirdik. Uygulamanın başladığı son 9 ayda 40 bin gebe ve lohusayı evlerinde ziyaret ettik. Ayrıca yüksek riskli gebelerimize 8 branşta randevuyu biz alıp öncelik veriyoruz. 81 ilimizin tamamında bebek dostu hastanelerimiz de hizmet vermeye başladı. Ülke genelinde 1774 gebe okulumuzda sadece son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayımıza destek olduk. Annelik yolculuğu mobil uygulamamızı devreye alarak 250 bin anne diye dijital ortamda rehberlik ettik. Gebeliğin ilk gününden doğuma, doğumdan doğusalığa ve bebeğin ilk yıllarına kadar anne ve bebeğimizi bütüncül bir anlayışla takip ediyoruz.
2: Evet, Sağlık Bakanı

0: Canım Emişoğlu'nun Gaziantep'te 30 yeni sağlık merkezinin açılış törenindeki konuşmasını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi eski bakanlardan Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin dün FETÖ kabir kararı gelmişti. Ve bugün de sabah saatlerinde saat 08.30'da yeniden inceleme maksadıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın o kararı sonrasında Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri açıldı. DNA örnekleri alındı.
1: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
2: Yavaş yavaş, sakin.
3: Güvenlik önlemleri artırıldı. Otopsi için DNA örnekleri alındı. Ve yıllar sonra eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı. Karacaahmet Mezarlığı'nda hareketli dakikalar yaşandı.
4: Olayı yakinen dakika dakika, saniye saniye takip ettik.
3: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma sonrası önemli bir gelişme yaşandı. 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü kayıtlara beyin kanaması olarak geçmişti. Ancak şüpheli ölüm yıllardır tartışma konusuydu. Aradan geçen 10 yılda dosya kapanmadı. Denizolgun ailesi 2026 yılının Ocak ayında şüpheli ölüm iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine yürütülen adli süreçte şüpheli ölüm Alihan Kuriş soruşturması kapsamında yeniden mercek altına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı eski bakanın çiftliğinde geçen kayıp 36 saati soruşturma açısından şüpheli buldu. Zira Denizolgun'un at binmek için geldiği çiftliğinde 36 saat boyunca kendisinden haber alınamamış, sonrasında Denizolgun evde hareketsiz halde bulunmuştu. Olay günü çiftliğe gelen ve ayrılan kişilerin telefon görüşmelerinin ve tanık ifadelerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi istendi. Denizolgun'un ölümünden sonra hazırlanan raporun değiştirildiği yönündeki iddialarda soruşturma konusu oldu. Savcılığın kararıyla FETÖ kabir işlemi gerçekleştirildi.
5: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ kabir işlemi yapıldı. FETÖ kabir işlemi sırasında ise hem mezarlığın içerisinde hem de mezarlığın dışında geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
3: Şimdi gözler otopsi raporundan çıkacak sonuçta. Ailenin başvurusu üzerine yürütülen adli süreçte ölümün doğal nedenlerle mi yoksa dış bir müdahaleyle mi gerçekleştiği netlik kazanacak.
0: Dün akşam sıcak bir gelişme yaşanmıştı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Merih Meriç'in bıçakla yaralandığı haberini duyurmuştuk sizlere. Buna ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin adliyeye sevk edildiği belirtildi. Bu arada zanlılardan eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı, ki yeni partiye geçti, yeni partide görev yapıyor, Seydi Ahmet Keleş ve oğlu da tutuklandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç bıçaklı saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Saldırıyı gerçekleştiren eski CHP'li Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan Ahmet Keleş'le suç delillerinin gizlendiği değerlendirilen oğlu tutuklandı. Melih Meriç ise hastanede tedavi altında. Şimdi Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamındaki son gelişmeleri aktardık. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır'la değerlendireceğiz. Bu hadise nasıl meydana geldi? Ramazan, hoş geldin yayına.
6: İyi yayınlar Merve.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi biz bu bıçaklanma hadisesinde yine bir CHP'li ismi görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Oğuzeli ilçe başkanı, eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş, evet, ki yeni partiye geçmiş yakın zamanda. Bunu da kendi sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştum. Eğer açıksa arkadaşlarım, Seydi Ahmet Keleş'in bizzat kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşımı da ekranlara getirsinler. Yeni parti içerisinde bir görev paylaşımı tartışması neticesinde yaşanan bir olay mı diye de soruyoruz. Çünkü ilk ifadesi de ortaya çıktı Keleş'in, evet, ve diyor ki yani çok pişmanım. Bunu yaptığım için, yani hayatta olduğu için de çok mutluyum. Hazırsa arkadaşlar görebilir miyiz paylaşımı? Ve sanıyorum ki iddialar da şu yönde Ramazan. Gaziantepliler diyorlar ki yani Gaziantep içerisinde yeni parti görevlendirilmesiyle ilgili bir husumet vardı aralarında ve o öfke gitgide büyüdü. Neler yaşanmış dün akşam?
6: Şimdi bu
0: İşte
2: son

0: Adliye sevk durumunda evet Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyor, hı hı, ve yeni partiye geçtiğini söylüyor.
1: Seyda Ahmet Keleş.
0: Yeni partili milletvekili Melih Meriç'e bıçakla saldıran kişi, yaralayan kişi. Şimdi bu konunun evveliyatında ise vermiş olduğu ifade var. Tabii ki bu kendisinin ifadesinin olduğunun altını çizerek neler anlattı onu paylaşalım. Şunu söylüyor. Şimdi tedavi altındaki yeni parti milletvekili Melih Meriç'in kendisinden 15 gün önce CHP'den istifa ettiğini ve yeni partiye geçtiğini, bir çay ocağında görüştüklerini ve kendisini de yeni partiye davet ettiğini ve bir görevlendirme, sen seçilmiş birisin, bir isimsin, seninle ilgili bir görevlendirme yapacağız şeklinde söylemde bulunduğunu belirtiyor.
1: Şöyle yanlış anlamayalım, Melih Meriç mi Seydi Ahmet Keleş'e bunu söylüyor, Seydi Ahmet Keleş mi milletvekili?
0: Hayır, milletvekili Seydi Ahmet Keleş'e söylüyor. Bunlar tamamen Seydi Ahmet Keleş'in ifadesindekiler. İfadesi. Yani doğruluğu ya da gerçeklik payını şu an için tabii ki soruşturma devam ettiği için sadece biz ulaştığımız bilgiler doğrultusunda ifadesinde neler söyledi onları aktarıyoruz. 15 gün önce kendisinin milletvekilinin yeni partiye geçtiğini, daha sonra milletvekili Meriç'le bir çay ocağında buluştuklarını ve kendisinin de yeni partiye geçmesi durumunda daha sonra bir görevlendirme yapılacağını, hı, belirtiyor. Şimdi buradaki görevlendirmeden beklentisi de Seydi Ahmet Keleş'in yeni partinin Oğuz Eli ilçe başkanlığı ile ilgili.
1: Yeniden Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Yeniden orada bir görevlendirme bekliyor. Ancak daha sonraki süreçte kulağına bazı söylemler, duyumlar geldiğini söylüyor ifadesinde. Buraya kendisi yerine başka birisinin atanacağını duyduğunu söylüyor ve bunun üzerine milletvekilini Melih Meriç'i aradığını belirtiyor. Ancak herhangi bir olumsuz cevap olmamasına rağmen daha sonra da yeni partinin il başkanları aradığını söylüyor. Gaziantep, hı, il başkanlığı. Hı hı. Bunun üzerine aradan biraz vakit geçtikten sonra yeni parti milletvekili Melih Meriç'in kendisini aradığını ve sen benim il başkanımı arayıp nasıl böyle konuşuyorsun tarzında, hmm, hakaretvari kelimeler kullandığını söylüyor. Çünkü soruşturma şu an devam ediyor. Tekrar altını çizelim, bu kendisinin vermiş olduğu ifade. Akabinde daha sonra milletvekili Melih Meriç arayıp yani bir şekilde kendisine parti içerisinde bir görevlendirme yapılacağını söylüyor. Yani buradaki o tartışma o an için bittiğini belirtiyor. Aradan bir müddet geçtikten sonra yine milletvekili Melih Meriç'in kendisini aradığını, bu olayın, talihsiz olayın yaşandığı güne geliyoruz ifadesine göre. 18 Ağustos'ta telefonla aradığını, sen benim arkamdan nasıl konuşursun tarzında bir ifadede bulunduğunu, işte konumat geliyorum şeklinde bir söylemde bulunduğunu belirtiyor. O da evde olduğunu, Seydi Ahmet Keleş konum attığını söylüyor. Yanında da koruması ve silahlı koruması olduğunu düşündüğü için, yani düşündüğüm için diyor, bir bıçak aldım diyor. Bu olayda şu anda kullandığı bıçak, bu bahsettiği ifadesindeki bıçak.
1: Çünkü görüntülerde bir, evet, bir daha baştan eğer gelirse görürüz. Önce milletvekili Meriç'e bir itiş kakış yaşanıyor. Evet. Ama ilk hamleyi yapan milletvekili Meriç gibi görünüyor. Fakat Seydi Ahmet Keleş'in bir bıçakla oraya gitmesi, bir milletvekiliyle görüşmeye gitmesi de elbette başkaca incelenecek bir
0: kesinlikle
1: durumdur, değil mi?
0: Çünkü netice itibariyle bir kesici alet. Şu an için tedavi altında, durumunun da ciddi olduğu belirtiliyor. Buradan acil şifalar dileyelim. Bıçakla yaralanma, bağırsaklarında bir zarar oluştuğu, bir hasar oluştuğu ve yarın için, şu an için yoğun bakımda, tedavisini devam ettiği, yarın da uyutulmasından uyandırılacağı belirtiliyor. Şimdi buradaki konunun devamında kendisini korumak maksadıyla bıçak aldığını söylüyor. Buradaki arasında işte bana vurdu, daha sonra ben kendimi korumak istedim diyor. Daha sonra bıçağı salladım ama öldürme amaçlı yapmadım bunu diyor. Ardından da yaralandığını görünce ben de çevredekilere söyledim, ambulans çağırın, işte vekilimi götürsünler tarzında beyanda bulunduğunu belirtiyor ifadesinde. Firar etme durumu ise orada bir özel araca bindiğini, 200 metre sonra inip başka bir ticari araçla uzaklaştığını, hastane bölgesinde indikten sonra da tarlaların olduğu yerde uzunca bir yürüyüş yaptığını belirtiyor. Bıçağı o bölgede atmış olabileceğini söylüyor. Cep telefonunu da düşürdü ya da atmış olabileceğini söylüyor. Ama cep telefonunu atmadan önce oğlunu aradığını, kendisini alması için, oğlu geldiğinde de
1: suç delilleri karar
0: oğlunun şunu söylediğini belirtiyor ifadesinde. teslim olması için polise haber verelim dedi diyor. Ancak ben kabul etmedim diyor. Yakalandık, daha sonra 3-4 saat tarlada oturup gittim polise teslim oldum diyor. Şimdi buradaki konu da bir aralarındaki bir diyaloğun bıçakla böylesine bir yaralanmaya gelmesi hali hazırda zaten kabul edilemez. Şimdi
1: ve iki isim de yeni partili. Bu arada Keleş'in Özgür Özel'le de, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le de bir fotoğraf karesi var. Yani iki isim de hali hazırda zaten yeni partinin kuruluşu henüz çok yeni. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye geçmiş iki isim. Biri bir ilçe başkanı Gaziantep'te. Bir diğeri ise Gaziantep Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyken yeni partiye geçen Sayın Meriç ve her ikisinin de Özgür Özel'le fotoğrafları var. Bu da Keleş'in Özgür Özel'le fotoğrafı. Şu an içeride o zaman bir artık görev paylaşımı tartışması yaşanmış belli ki, sadece bir ilde, Gaziantep'te yeni partide ve onun sonrasında gelişen olaylar. Ama bir cinayetle sonuçlanabilir derken müdahale edilmeseydi ve bir milletvekili partilisi tarafından öldürülmüş olabilirdi.
0: Maalesef, çünkü burada zaten bir görev beklentisi karşılanmadığı için bu tartışmanın yaşandığını kendi ifadesinde de beyan ediyor Seyit Ahmet Keleş. Şimdi burada bu görüntüler, şu an savcılık bu görüntüleri inceliyor tutuklamaların akabinde zaten. Şimdi vermiş olduğu ifadelerin tamamının ya da ne kadarının doğru olup olmadığının tespiti, milletvekili tekrar buradan acil şifalar dileyelim. Melih Meriç bununla ilgili bilgisine başvurulduğu zaman vereceği bilgiler bu konunun ifadelerin doğru olup olmadığını da karşılaştırmış olacak.
1: Sediye'deyken hastaneye götürülüyor, ismini veriyordu.
0: İsmini verdi. Seyit Ahmet Keleş'in anlatmış olduğu ifadelerin ne kadarı doğru, ne kadarı yani hangi tutarlılıkta olup olmadığı, o konum atma konusu, telefonda konuşma konusu, bunlar hepsi soruşturma dosyasında incelenecek. Şu an savcılığın elindeki değerlendirme konusu olan konular bu görüntüler.
1: Ama nihayetinde öldürme teşebbüsüyle bir yaralama hadisesi var.
0: Burada kesinlikle asayiş konularına, dosyaya konu olan konularda buradaki kesici ya da delici aletin kullanıldığında kullanma şekli, öldürmeye teşebbüs ya da basit yaralama vesaire, bunlar hepsi dosya değerleniyor ama buradaki görüntü basit yaralamayla izah edilebilecek bir durum değil. Yani bağırsaklarında ağır bir hasar olduğu belirtiliyor. Durumu ciddi. Bundan sonraki süreçte bu görüntülerin delil soruşturma dosyasındaki bu görüntülerin dışında Seyit Ahmet Keleş'in vermiş olduğu ifadelerin WhatsApp'taki konum atma, telefonla konuşma, yazışma, bunların hepsi de incelenecek. Tabii ki milletvekilinin ifadesine, bilgisine başvurulması durumunda da onun vereceği bilgiler de önemli. Peki. Tabii buradan herkesin temennisi, siyasette sürekli tartışmalar, sert rüzgarlar esiyor biliyorsun. Ancak bu konu gerçekleştikten sonra bütün partiler, temsilcileri, herkes acil şifa dileklerinde bulundu. Evet. Tabii ki insan hayatı her şeyden önemli. Umarız bir an önce sağlığına kavuşur. Ama gerçekten de biraz önce söylediğim konu, bir parti içerisinde bir görevlendirme verilmemesi bahane gösterilerek, iddia edilerek bu şekilde bir tartışmanın bıçakla yaralamaya kadar gitmesi de oldukça düşündürücü Merve.
1: Evet, ve bir milletvekilinin, yani gerçekten acil şifalar diliyoruz bir an evvel. Ama yani sokak ortasında böyle bir olaya karışması da, yani milleti temsil eden, yani milletvekili için de, yani bunlar da hiç hoş görüntüler de değil parantez için. İnşallah kendisi bir an evvel sağlığına kavuşur ve bununla ilgili hani kamuoyuna yönelik bir açıklama da yapar. Ramazan Almaşehir, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Aktardıkların için. Sağ ol. Evet, dün Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye geçen iki isim, biri milletvekili Melih Meriç, diğeri de CHP Oğuz Ali ilçe başkanı Seyit Ahmet Keleş'ti. Bir kavga yaşanıyor. Ardından Keleş Meriç'i bıçaklıyor. Meriç dün akşam yoğun bakımda ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur, ama böyle görüntüleri ne siyasette ne de ülkede görmek istiyoruz açıkçası. Zaten bunu da neyse belirtmiş olalım. Rize'den bir yangın haberi gelecek şimdi ekranlarınıza. Rize'de 10 katlı bir binada yangın çıkıyor. Apartman kısa sürede tahliye ediliyor. O görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Yangın neden çıkmış? Hemen ona da bakalım. Alevler önce bir daireyi kapsıyor. Rize'nin Ardeşan ilçesinde bulunan 10 katlı bir binanın 4. katındaki dairede çıkıyor. Tüm daireyi sarıyor alevler. Görüyorsunuz çok güçlü. Pencerelerden siyah dumanlar.

0: Basınçlar dışarı yükseliyor. Bina tahliye ediliyor süratle. Olay yerine ekipler gidiyor. Çevrede önlemler alınıyor. İtfaiyenin çalışması sonucu alevler söndürülüyor. Şimdi yangının çıkış nedenine ilişkin bazı iddialar var. Bu iddialar araştırılıyor. Soruşturma başlatıldı. Hindistan'da ise Batı Bengal eyaletinde bir yangın çıktı. Bir otelde yangın çıktı. Elektrik sisteminden çıktığı tahmin ediliyor o yangının. Biri çocuk 9 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da, Batı Bengal'deki bu yangında. İlk bilgilere göre yangın gece saatlerinde başladı. Otelde 60 kişi vardı yangın başladığı esnada. Klima ünitesindeki arıza patlamaya sebep oldu denildi ilk açıklamada. Alevler kısa sürede yayıldı ve tüm oteli sardı. Otelde yoğun dumanla kaplandı. Üst katlara da ulaştı. Yoğun dumanlar, mahsur kalanlar çıkışlara ulaşmakta güçlük çekti. Dardı çıkışlar, yetersizdi havalandırma. Yoğun duman vardı ve ne yazık ki 9 kişi hayatını kaybetti bu yangında. 6 kişinin de yangından etkilendiği belirtiliyor. Olay yerine itfaiye araçları sevk edildi. Afet yönetim ekipleri sevk edildi. Alevlere en az 5 itfaiye aracıyla müdahale edildiği bildirildi. Kurtarma çalışmaları özellikle yoğun duman nedeniyle zor şartlar altında yapıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Şimdi dün belki de tüm dünya Donald Trump'ın o paylaşımını konuştu. Hangi paylaşımdan bahsediyoruz? Hürmüz Boğazı haritasının üzerine burası artık Amerikan toprağı paylaşımından bahsediyoruz. Ne yanıt verecek buna İran demiştik. İran'dan o yanıt gecikmedi. Bu arada başka bir gelişme daha var. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin çatışmayı tırmandırması halinde Avrupa'daki Amerikan askeri varlıklarına yönelik saldırı seçeneklerini değerlendirmeye başladığını söylüyor. Tahran yönetimi Bulgaristan ve Kıbrıs'taki üslerin yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki fiber optik kabloları hedef alma seçenekleri üzerinde çalışıyor deniliyor. Tahran'a gidelim. A Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi bekliyor. Gelişmeleri Ekber'le değerlendireceğiz. Ekber, hoş geldin yayına.
1: Teşekkür ederim Merve.
0: Şimdi İran'ın karşı hamlelerine ilişkin bazı seçenekler var. Bunlar kamuoyunda tartışılıyor. ABD basınında da yer alıyor. Bunları konuşalım ama dün Hürmüz'le ilgili paylaşımını seninle konuşurken henüz bir yanıt gelmedi resmi makamlardan demiştik. Ama bir cevap geldi. Önce onu sorayım. Hürmüz'le ilgili o paylaşımına İran'dan ne yanıt geldi? Ardından yani Avrupa'yı da içeren misillemelerine, karşılıklarına ilişkin işte az önce saydığım maddeleri teker teker değerlendirelim seninle.
1: Teşekkür ederim. Evet, yani bölgedeki gerginlik devam ediyor. Ne kadar ki çatışmalar durmuş olsa da yine gün içinde, esasında dün akşam saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri İran'dan fırlatıldığını öne sürdüğü iki füzeyi imha ettiğini duyurdu. Ancak İran tarafı bu meseleyi yalanladı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırmadığını belirtti. Hatta bugün gün içinde öğlen saatlerinde İran medyası Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olan ve Hürmüz'ün kuzeyinden geçtiği sırada İran devrim muhafızları tarafından alıkonulan bir söz konusu ülkeye ait bir petrol tankerinin İran limanlarına, Benderbas limanına götürüldüğünü duyurdu. Yani Hürmüz'deki gerginlik devam ediyor. Ki malum biliyorsunuz Merve, Hürmüz'le ilgili buradan geçiş rotasının belirlenmesi için İran ve Umman arasında görüşmeler yapılmaktadır. Ben az önce Amerika medyasını okuyordum ki orada bir değerlendirme söz konusuydu ki Amerika Birleşik Devletleri'ne göre bu görüşmeler sırasında gereğinden fazla Umman'ın İran'a taviz verdiği düşüncesi ABD'li yetkililerde hakim. Hatta hatırlanacağı üzere iki gün önceydi Donald Trump Umman'ı bile bombalamakla tehdit etmişti. Az önce de senin de belirttiğini üzere Donald Trump'ın bir açıklaması oldu.
0: Görüşmelerin söz konusu, son merkeziydi işte, herhalde. Yani bu ateşkes görüşmelerinden bahsetmiyorum. Şubat'tan önceki görüşmelerin.
1: Evet, yani esasında ABD ile İran arasında görüşme yok. İran bir defalarca bunu söylüyordu.
0: Hayır, bizim bir Umman'dan bahsediyorum. Müzakerelerden, 28 Şubat'tan evvelki görüşmelerden bahsediyorum.
1: Evet, yani Umman'la İran arasında yürütülen görüşmeler an itibariyle sadece Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerle ilgiliydi. Esasında bir uzlaşmaya varılmış durumda. Yani çünkü uzun zamandır bu görüşmeler yapılıyor. Peki neden İran bunu açıklamıyor? İran tarafının açıklamalarına bakıldığında İran öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 ay önce Pakistan önceliğinde iki ülke arasında varılan uzlaşmaya dönmesini istiyor. Ancak bu şekilde bunu açıklama niyetindedir. Başka bir de İran'a yönelik ablukanın kaldırılması, İran'ın petrol satması ve oradaki 14 maddenin ancak hayata geçmesiyle birlikte bunun açıklanmasını İran tarafından bekleniyor. Yoksa Umman'da görünen o ki en azından temel konularda bir uzlaşı sağlanmış durumda. Peki. Az önce de senin de belirttiğin üzere Hürmüz'ü kendi toplum.
0: Sen tamamla cümleni istersen Ekber. Avrupa'daki Amerikan askerleri varlıklarına yönelik saldırı seçeneklerinden de biraz bahsedelim. Hani kimin iddiası bu diye konuşalım sen tamamladıktan sonra.
1: Evet. Yani dediğim üzere Hürmüz'le ilgili bu şekilde gerginlik devam etmektedir. Yani özetlemek lazımsa izleyicilerimizin kafasını karıştırmamak adına ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ün açık olduğunu söylese de bu bölgeden günlük geçen gemilerin sayısına bakıldığında bunun bu bölgenin kapalı olduğunu ifade edebiliriz. Yani çifte zincir vurulmuş durumunda. Hangisi daha erken bir şekilde bu zinciri bırakacaktır? Müzakere hazır olacaktır. Çünkü iki tarafta ciddi anlamda birbirine zarar veriyor. Yani evet. Hürmüz'ün bu şekilde kapalı olması sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde İran'a da zarar veriyor. Yani Avrupa soruna gelince esasında Financial Times'ın bir haberiydi. İran'ın gerginliğin artması durumunda Bulgaristan'a ve Güney Kıbrıs'a oradaki üslere yönelik saldırı yapacağı ile ilgili. Ki malum biliyorsunuz Bulgaristan geçtiğimiz ay ülkesindeki bir üstü Amerikan uçaklarının kullanımı için tahsis etmişti. Özellikle Amerikan uçaklarının oradan yakıt ikmali yapmasının önünü açacak Bulgaristan meclisinde de bir yasa çıkarılmış oldu. O tarihte de İran ciddi anlamda bu meseleye tepki göstermişti. Şimdi Batı medyası Financial Times İran'ın bu üssü ve aynı zamanda Kıbrıs'taki üssü vurabileceğini belirtiyor. Ekber, peki NATO buna ne dedi?
0: Ekber, NATO'dan bu biraz da şu geldi. Değil mi sence? Yani Donald Trump'ın şu söylemlerini hatırlarsın. Füze kapasitesini bitirdik İran'ın. Financial Times'te diyor ki İran toprakları üzerinden Avrupa kıtasını vurabilir. Bulgaristan'ı bile hedef alabilir. Yani böyle de bir füze kapasitesi hala daha var diyor. Yani bu söylemlerle bu haber çelişmiyor mu? Yoksa başka bir gerçekliği ortaya koymak için yapılmış haberlerden biri mi sence?
1: Merve şöyle söyleyeyim, Donald Trump defalarca İran'ın füze kapasitesini yok etme aşamasına geldiklerini söylemişti. Ancak savaştan 6 ay geçmesine rağmen İran'ın o kapasitesinin yerinde olduğunu biz görmüş olduk. Farklı rakamlar verildi. 60 denildi, %70 yok ettik, %90 hatta denildi. Ancak günün sonunda 6 ay sonra İran'ın o kapasitesinin yerinde olduğunu biz görmüş olduk. Tabii İran'ın elinde ne kadar füze var? Bu tam olarak açıklanması beklenmiyor. Ancak İran'la askeri yetkililerden birisi geçtiğimiz günlerde tükettiğimizden daha fazlasını üretiyoruz yönünde bir açıklaması söz konusuydu. Ve garip de bir durum söz konusu. Tam tersi bir şey söz konusu. Amerikan medyası hatta Amerikalı yetkililer bu konuda Amerika'nın dezavantajlı olduğunu ve Amerika'nın silahlarının özellikle füzelerinin azaldığını belirtiyor. Az önce NATO'nun da açıklamasını bu kapsamda aktarmak istiyordum. Merve izninle iki cümleyle bunu aktarayım. Lütfen. Ki Bulgaristan'a ve Kıbrıs'a yönelik İran'ın saldırı yapacağı ile ilgili NATO'dan da bir açıklama geldi. NATO'nun bir üyesi, ismi açıklanmayan Reuters'e birkaç saat önce bir mülakat verdi. O mülakatında da NATO'nun her türlü tehditle yüzleşmeye hazır olduğu ve İran tehditlerine kaldı. Üye ülkeleri savunmaya hazır olduğu ifade edildi. Tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gereken neyse yapacağız yönünde NATO'dan bir açıklama geldi.
0: Bu haberlerin sonrasında. Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyorum. Detayları aktardın. Financial Times'in iddiasını değerlendirdik. İran, Avrupa topraklarına hedef alabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin uçaklarının, savaş uçaklarının yakıt ihmali yaptığı ülkeleri hedef alabilir yönünde bir iddiası var. Hürmüz'de durum ne? Hürmüz kapalı diyor Ekber Karabağ. Dün demiştik ki maksimum 6 gemi geçişini görüyoruz. Yani 28 Şubat öncesiyle mukayese dahi edilemeyecek bir sayıdan bahsediyoruz. Şimdi kuzeye uzanalım. Kuzeyimizdeki savaş hala devam ediyor. 5. yılı geçecek artık. Ukrayna-Rusya savaşından bahsediyoruz. Savaş sebebiyle de 2024 yılında Ukrayna seçimlere gidememişti. Devlet başkanlığı seçimleri yapılamamıştı. Hatta dolayısıyla Rusya, Putin gayri meşru görüyorlar Zelenski'yi. Bu sebeple masaya oturmayız, yani o devlet başkanı değil, seçime gitmedi diyorlar. Bunu kullanıyorlar elbette, bu argümanı. Şimdi çok şaşırtıcı bir hamle geldi. Ülke hala savaştayken Ukrayna'nın eski savunma bakanı bir video paylaştı. Bir video yayımladı. Zelenski'ye meydan okudu ve seçim çağrısında bulundu.
2: Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılına doğru gidiyor. Savaş nedeniyle devlet başkanı Zelenski'nin görev süresi dolsa da seçimler yapılamıyor. Ülkede sıkı yönetim var. Ancak bu duruma Ukrayna içinden tepkiler yükselmeye başladı. Kısa süre öncesine kadar Zelenski'nin en yakınındaki isimlerden eski savunma bakanı Mikhailo Fedorov yayınladığı videoyla seçim çağrısında bulundu.
3: Demokrasi Rusya tarafından esir alınamaz. Uzun savaş koşullarının altında Ukrayna'daki demokratik süreci inşa edebileceğimiz adil, güvenli ve gerçekçi bir mekanizma bulmamız gerekiyor.
2: Fedorov 6 ay boyunca savunma bakanlığı görevini üstlendikten sonra Zelenski tarafından görevinden alınmıştı. Eski bakan mesajında Zelenski'nin ismini anmadı ama ülkenin bir yönetim krizinde olduğunu iddia etti.
3: Şu an sistematik bir yönetim krizi içerisindeyiz. Eski sistem eski kurallarla yaşıyor. Değişim çok yavaş oluyor. Sadakat ödüllendiriliyor.
2: Zelenski seçim çağrısına henüz bir yanıt vermedi. Ukrayna Devlet Başkanı seçimin Rusya'nın saldırılarının sürdüğü bir ortamda yapılamayacağını savunuyor. Ateşkes sonrasında sürecin başlayacağını vurguluyor. Eski bakanın bu çıkışı ise ülke içinde giderek artan memnuniyetsizliğinde bir işareti. ABD Başkanı Donald Trump da Zelenski'ye seçim tarihinin belirlenmesi için baskı yapıyor.
4: Bence Ukrayna'da seçim vakti geldi. Çok uzun zaman oldu. Durum iyi gitmiyor. Bence zamanı geldi. Seçim yapmamak için savaşı kullanıyorlar. Ancak bence Ukrayna halkının bu seçeneği olmalı.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TÜGVA İzmir Yaz Okulları final programında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine vurgu yaptı özellikle Bakan Bayraktar ve bugün Gabar'da 3500 genç kardeşimizle Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Artık o dağlarda silah, kurşun sesi, gözyaşı yok dedi.
5: Gabar bugünlerde daha da anlamlı hale geliyor. Türkiye, terörsüz Türkiye'yi, terörsüz bölgeyi konuşuyor. Tarihi bir kardeşlik, bir birlik, buradaki bu birlik bütünlük içerisinde şimdi çok önemli bir hedefe, terörsüz bölgeye doğru yürüyor.
2: Terörsüz Türkiye'nin önemine dikkat çekti. Enerjide tam bağımsızlık için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.
5: Enerjide dışa bağımlılık kader değildir dedik. Ve bu reddiye ile yola çıktık. Türkiye yapılmamış işleri yapmayı hedefledi.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Efes Antik Kenti'nde gerçekleştirilen TÜGVA İzmir Yaz Okulları final programına katıldı. Gündeminde Gabar'daki petrol üretimi vardı.
5: Biz bu terörsüz Türkiye'nin, bölgenin o ufak kesitini, o ufak fragmanını Gabar'da, Şırnak'ta 2021 yılında bulduğumuz Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfiyle aslında göstermiş olduk.
2: Bakan Bayraktar, Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünün üretildiğini söyledi.
5: 3500 genç kardeşimizle Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Artık o dağlarda silah sesi, kurşun sesi, gözyaşı yok. O dağlarda umut var. Geleceğe dair hayaller, beklentiler var.
2: Bayraktar sözü yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne getirdi.
5: Avrupa'nın ortasında onlarca reaktör var. Yani bu bize gelince mi tehlikeli oldu? Dolayısıyla türlü sebeplerle 70 yıldır bize yaptırılmayan nükleer santrali inşallah yine şimdi yurt dışında eğitime gönderdiğimiz, yine sizlerin abileri, TÜGVA gençliğinden kardeşlerimizin de olduğu gençlerimizin, mühendislerimizin sayesinde Akkuyu'da inşa ediyoruz.
0: Nemrut'ta Milli Parkı'nda izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan iki yabancı uyruklu kişi yakalandı. Türler ise doğaya salındı. Görüntüler ekranlarınızda. Adıyaman'da tür kaçakçılığı ihbarı üzerine polis ve doğa koruma ekipleri harekete geçti. Nemrut'ta Milli Parkı'nda izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan iki yabancı uyruklu kişi üstelik suçüstü yakalandı. Kaçakçıların üzerinde

0: buldunuz mu alın hemen başlayın diyorlar. Bilmiyorum siz hangi taraftasınız, başladınız mı? Eylül'ü mü bekliyorsunuz en azından? Ama salça yapılmaya başlanmış Çanakkale civarında. Evlerde kışlık hazırlıklar başlandı. Turşular da yapılıyor. Vedat Sezer de o noktalardan birinde bizi bekliyor.
1: Öyle. Evet, biz de domates ve biber diyarındayız. Çanakkale'deyiz. Çanakkale'nin coğrafi tescil o iki ürünü buluştuğunda salçaya dönüştürülüyor ve salça da mesai başladı. Özellikle bu yörenin o meşhur salçaları yapılıyor. Biz de size çok hızlı bir şekilde bu iki özel ürünün yapısını göstereceğiz. Çanakkale merkeze bağlı Erenköy, yani İntepe köyündeyiz ve bağ evindeyiz. Evet. Yanımızda da Nail Beycan var. Evet. Aile boyu da organik üretim yapıyorsunuz. Aynen. Hızlıca domates ve biberi bize bir anlatır mısın?
2: Hemen anlatayım. Çanakkale'mizin coğrafi işaretli bildiğiniz gibi bizim Batakova'mızın domatesidir. Şöyle.
1: Armut domatesi.
2: Armut domates denir buna. Petabak domates denir. Bakın şöyle kestiğimizde damarsızdır. Bu bizim coğrafi işaretli domatesimizdir. Bununla birlikte yine bizim Batakova'mızın şöyle kapya biberimiz vardır. Bunların ikisinden salça yapıp kahvaltılık sos yapıp hızlıca hemen size bunu göstereceğiz şu anda.
1: Ayrı ayrı da yapılabiliyor.
2: Tabii bu ayrı ayrı da yapılabiliyor. Fakat biz bunu karışık olarak yapacağız. Şu anda kahvaltılık sos yapacağız.
1: Tamam. Hızlıca bir gün önce bir şeye bakacağız. Öğütülmesine.
2: Aynen.
1: Evet, şu anda teknoloji de kullanılıyor tabii daha az olması için. Bu bir değirmen de niteliği taşıyor. Evet. Ben de atayım biraz. Şu anda bu tamamen çekirdeklerinden ayrılıyor.
2: Şu anda çekirdeğinden ve kabuğundan ayrılıp eti ön taraftan akıyor. Çekirdeğinden kabuğu da yan taraftan atık olaraktan çıkıyor makinemizden.
1: Biberi de getirelim. Bu da biber.
2: Biberin de yine içinde çekirdeğini ve kabuğunu yan taraftan ayırıyor. Yine domateste olduğu gibi verecektir.
1: Kokusu gelmeye başladı.
2: Evet. Kokusu, evet. Biberin kokusunu duymaya başladık. Ben buradan fevkalade duyuyorum yani.
1: Kapatalım.
2: Hemen kapatalım.
1: Şu anda biraz gürültülü çalışıyor. Domatesle biberin her ikisinde karıştığı bir alandayız. Sanki orada da salça olmuş gibi.
2: Evet evet. Bakın şöyle sanki hemen böyle şeye ekmeğin üzerine sürülebilecek kıvama bile geldi bakın bunlar. Ama biz bunu yine de kaynatıp kaynattıktan sonra ikisinin homojene bir şekilde karışmasını sağlayacağız domatesle biberi.
1: Tabii bu odun ateşinde olacak.
2: Odun ateşinde olacak tabii ki. Hemen geliyoruz bu şekilde.
1: Kazanlarda hazırlandı.
2: Evet, kazanımız hazırlandı. Altında ateşimiz yanıyor.
1: Şöyle. Şey dikkatimi çekti.
2: Buyur.
1: Bu karıştırıcı kaşık gibi bir alet var tahtadan, ahşaptan.
2: Neden? Bu ahşap olma zorunda ki bunu aldığımız zaman şöyle hissetmemiz lazım. Metalde hissetmeyiz. Şöyle bakın sürttüğümüzde eğer salçamızda bir sorun varsa, dibine tutma gibi bir sorun varsa bu ahşapla bunu anlayabiliriz. Metalde bunu anlayamayız. Ve metal alttaki tavamıza da zarar verir.
1: Atalarımız da böyle yapmış.
2: Atalarımız da böyle yapmışlar. Onlar iyi yapmışlar. Onlar ne yaptıysa biz de onların yolundan gidiyoruz.
1: Şimdi Nail Bey aslında evet. Sanayi tipi salçalar üretiliyor Türkiye'de evet. Ama evet. Bu ev yapımı salçanın lezzeti bir başka.
2: Evet. Ya olmaz şöyle sanayi tipinde biz butik olaraktan ürettiğimiz için bir de bu odunun, bir de bu elin, bu ailenin, bunların hepsi bir yerde bir lezzet oluşturuyor.
1: Ne katıyoruz içine?
2: Sevgi katıyoruz içerisine. Sadece bu ürünle de olmuyor bunlar. Bunun içerisine sevgimizi de katıyoruz ki orada böyle bir lezzet patlaması oluşuyor. Yani sadece domatesi alın, biberi alın işte fabrikada yok böyle bir şey. Böyle bir şey olmuyor. Yani orada ne oluyor? Domates salçası, biber.
1: Domates salçası da oluyor, biber salçası da oluyor. Evet. Ama Çanakkale'ye özgü olan ise
2: karışık domates ve biberin.
1: Şimdi onlar da göreceğiz. Bu arada Çağla'ya da soralım. Çağla şimdi uzun bir zamandan beri karıştırıyor. Evet. Ateşin başında da oldukça ter döküyor. Evet. Emek de lazım değil mi?
3: Alın teri olmazsa olmaz. Lezzeti olmaz. Ama bunu severek yapıyoruz. Çünkü Çanakkale'de kahvaltılarda, yemeklerde salça olmazsa olmazımızdır. Bunu da bu zamanlarda yaptık. Zamanını geçirmeden domates ve kapya biberin en güzel olduğu zamanda bu teri dökmemiz lazım. Odun ateşinde olduğu için zaten biraz sıcak havada bizi yoruyor ama lezzetine de gerçekten değiyor.
1: Evet. Şimdi ne kadar kaç saat pişir?

0: diyeceksiniz bu şekilde.
1: 4-5 saat bunun mutlaka karıştırılarak pişmesi gerekiyor. Odun ateşinde olduğunda.
0: Belli bir kıvama gelecek herhalde.
1: Tabii şu anda sıvı bunun kıvamı. Yayvan bir tavada yapıyoruz. Amacımız burada bizim bunun içindeki suyu buharlaştırmak ve biraz da kıvamlı, lezzetli bir salça ortaya çıkarmak. O yüzden 4-5 saat en az bunun karıştırılarak pişmesi gerekiyor.
0: Sonra kavanozlara mı koyuyoruz?
1: Tabii ondan sonra cam kavanozlara koyuyoruz. Kendi zaten vakumunu yapıyor kavanozlarımız. Öyle olunca bir kış boyunca rahatlıkla yiyebiliyoruz bozulmadan.
0: Evet. Şimdi Nail Beycan'ın elinde de yapılmış, evet, hazırlanmış salçalarımız var.
2: Kazanımızın içindeki işte kahvaltı sosumuz. Bakın olmazsa olmaz Çanakkale'mizde. Olmazsa olmaz yine zeytinyağımızla birlikte buluşturduk bunu.
0: Bu
2: biber salçamız.
0: Sadece biber salçamız.
2: Sadece biber salçamız bu da. Burada domates salçamız var. Bu da yalnız domates salçamız. Bakın şöyle. Yine onları da zeytinyağla buluşturduk.
0: Bunlar ikisi de coğrafi tesisin işaretli.
2: Bir de coğrafi ve tescilli.
0: Üçüncü üründe zeytinyağı. O da birleşince
2: evet,
0: harika bir kahvaltılık, yemeklik salçalar da hazır. İşte Çanakkale'de kış hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor ve salçalar da artık yapılmaya başlandı diyelim. Çanakkale Bayevi'nden, İntepe'den sözü stüdyoya bırakalım.
3: Vedat Sezer, teşekkür ediyoruz sana da, konuklarına da. Biz de çok kısa bir araya gidiyoruz müsaadenizle. Hemen ardından devam edeceğiz.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %28,8 artarak 1 trilyon 412 milyar liraya yükseldi. Giderler yıllık bazda %59,8 artışla 1 trilyon 790 milyar liraya ulaştı. Böylece Temmuz ayında bütçe açığı 378 milyar 105 milyon lira oldu. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise bütçe gelirleri %37,4 artarak 9 trilyon 199 milyar liraya çıktı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Hesabı alabilir miyim?
6: Buyurun.
7: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
6: Nasıl yani?
8: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
10: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam.
4: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle

0: özellikle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber. Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Savaşına dair görüşlerini de bildirdi bu telefon görüşmesinde. İran'la ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu vurguladı. Kalıcı barış ve istikrar içinse diplomatik çabalara destek verileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca görüşmede geçtiğimiz ay meydana gelen Japonya'daki depremde hayatını kaybedenler için Japonya Başbakanı Takaichi'ye bir kez daha taziye dileklerini iletti. Ve bugünün en önemli gelişmelerinden biri, bugün sabah saatlerinde Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesinin gözaltına alındığı bilgisi duyuruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek de önemli bir açıklama yaptı sosyal medya hesabı üzerinden bu operasyonla ilgili. Kuytul'un evinde bu arada polis ekipleri arama yaptılar. Şimdi operasyona ilişkin detayları alacağız. Adana'ya gidelim. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur sabah saatlerinden itibaren bu operasyonu ve devamında gelişenleri takip ediyor. Detaylar Halil İbrahim'de olacak.
5: Evet, sizin de dediğiniz gibi bugün çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Vakıf adı altında aslında bir suç örgütü kurulmuştu. Yıllardır da aslında bir taraftan polis ekipleri o örgütün kollarını kırsa da aslında diğer taraftan da yeniden yapılanma içerisine giriyordu. 2018 yılına baktığımızda aslında Furkan Vakfı'na işte yine o dönemde de yine suç örgütü olarak yönetiliyordu ve ardından da polis ekipleri yine emniyet güçleri harekete geçmişti. 2018'inde de yılında da yine benzer bir şekilde operasyon düzenlemişti. Aradan 8 yıl geçti ve polis ekipleri gelen özellikle de CİMER şikayetleri ve ihbarlar üzerine yıllardır aslında uzun bir süredir yine teknik ve fiziki takip devam etti Furkan Vakfı için ve ardından da yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Aslında sadece suç örgütü için iki ayrı operasyon düzenlenmedi 8 yıl arayla, çünkü aradaki zaman diliminde de yine Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un yine iş insanlarının kaçırılmasıyla ilgili de geçmiş yıllarda cezaevine girmişti, ceza almıştı. Bununla ilgili de yine bir hatırlatma yapmakta fayda var. Diğer taraftan da elbette Adana merkezli operasyon gerçekleştirildi ve Niğde, Elazığ ve yine Osmaniye ile Gaziantep illerini de kapsayan bir operasyon gerçekleştirildi. Şafak vakti ve 49 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 32 kişi de gözaltına alındı ve şu anda emniyette gözaltına alınan şüphelilerle ilgili ifade işleminin başladığını ifade etmekte fayda var. Diğer taraftan tabii ki CİMER başvuruları, CİMER şikayetleri ve ihbarlarla ilgili de yine Adalet Bakanı Akın Gürlek önemli bir açıklama yaptı. Kısa ve net konuştu aslında. Çünkü yapılan bu operasyonun herhangi bir din grubuna ya da bir inanca uygun olmadığını ifade etti. Bir inancın ya da bir grubun hedef alınmadığını ifade etti. Somut delillerin olduğunu, dosyalarda işlenmiş suçlarla ilgili eylemlerin olduğunu ve yine deliller olduğunu belirtti. Ve bu kapsamda da baktığımızda aslında örgütün üyelerinden zorla para aldığı, bazı zamanlarda yardım amaçlı tabii ki insanları gösterip yine öğrencileri de ön plana koyarak farklı farklı isimlerle para toplamaya çalıştığı, vermeyenlerin de yine sosyal medya hesabı, örgüte ait

0: Sosyal medya hesap üzerinden de işte bu insanların toplum içerisinde itibarsızlaştırıldığı da belirtildi. Bu anlamda da yine örgütün kullanmış olduğu 349 sosyal medya hesabına da erişim yasağı konuldu. Elbette ilerleyen günlerde özellikle örgüt üyelerinin ve gelen diğer ihbarlarında önemli ayrıntılara işaret edeceği bekleniyor. Bizler de bu gelişmeleri sizlere aktarmak üzere haber nöbetimize devam ediyoruz Merve.
1: Ali İbrahim Uğur aktardı. Alparslan Kuytul'a yönelik gerçekleştirilen bu operasyonda eşiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Ve beraberinde birkaç kişi daha. Bu operasyonun detaylarını da Bakan Akın Gürlek açıklamıştı. Şu saate kadar yaşananları da Ali İbrahim anlattı. Şimdi Yalova'ya dönelim isterseniz. Yalova'da, Yalova'nın Armutlu ilçesinde bir baba ile kızı denize açılıyorlar kürek sörfü yapmak için. Fakat sürükleniyorlar. Hem rüzgar var hem de akıntı var. İhbar ediliyor. Babayla kızının kayıp oldu. 5 saat boyunca arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ve sonunda babayla kıza ulaşılıyor. İmralı Adası'nın açıklarına kadar sürüklenmişler. Neyse ki kurtarılıyorlar.
2: Denizde can pazarı yaşandı. Baba ve kızı 5 saat sonra kurtarıldı. ...57 yaşındaki Mustafa Yalçınkaya ile 11 yaşındaki kızı Elif Ela... ...13 Ağustos'ta kürek sörfüyle Yalova Armutlu'da denize açıldı. Diğer sörfte ise Elif Ela Yalçınkaya'nın arkadaşı vardı. İki kürek sörfü rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı. 11 yaşındaki kızın arkadaşı yüzerek kıyıya ulaştı. Ama babayla kızı açığa doğru sürüklenmeye devam etti. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri alarma geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 3 bot ve dalış timiyle bölge didik didik tarandı. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu Mustafa ile kızı Elif Ela Yalçınkaya sörfe tutulmuş halde bulundu. Baba ve kızı bota alındı. Kurtarma anları kameraya yansıdı. Kıyıya götürülen baba ve kızı tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İkisinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Sultan Gazi'de bir gasp olayı, bir değil birkaç. İstanbul'da Sultan Gazi'de ATM'lerden para çeken, kuyumculardan altın bozdurup işte aldıkları nakit parayla kuyumcudan çıkanları gasp eden bir motosikletli hırsız ihbar üzerine polis harekete geçiyor, çalışma başlatıyor. Neyse ki yakalanıyor. Çok sayıda kişi işte bu sebeple mağdur etmiş, soymuş. O gaspçı ardından tutuklanıyor.
2: ATM ve kuyumcuların önünü mesken tutmuş ve çok sayıda kişiyi gasp etmişti. Saklandığı adreste yakalandı. Motosikletli gaspçı 13 Ağustos'ta İstanbul Sultan Gazi'de ortaya çıktı. Hedefinde ATM'den para çeken kadın vardı. Kadının direnmesi üzerine çantayı alamadan kaçtı. Aynı şüpheli 15 Ağustos'ta bir kişiyi darp ederek 3.115 euro gasp etti. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi takibe aldı. Adres tespitinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı. Evinde yapılan aramada 900 euro ele geçirildi. Zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturması davasında bugün ikinci celse devam ediyor. Dünkü celsede ortaya çıkan ifadeler, atışmalar, hatta kavgaya varan durumlar vardı Ekrem İmamoğlu ile salondakiler arasında. Peki bugün neler yaşanıyor? Kim ne ifade veriyor? Kim ne söylüyor? Hem de dünkü duruşmaya da biraz daha yakından bakalım isterseniz. Meral Dağlılar takip ediyor bizim adımıza bu duruşmayı. Bakalım bugünkü celsede neler yaşanmış? Meral, söz sende.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ikinci celse bu hafta itibariyle başladı ve bugün de üçüncü günü sabah 11 sıralarında artık başlamış oldu ve tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya başlandı diyebiliriz Merve. Bununla birlikte elbette ki dünle birlikte yaklaşık 22 kişinin savunması alınmıştı. Bugün de yine yoğun bir mesai ile devam etti. Öyle ki aslında bugünkü gelişmelerde en sıcak

0: olan özellikle bu kameraların bantlanma olayıyla aslında ismini çokça duyduğumuz koruma personeliyle başlandı savunmaya ve beraberinde de hala devam ettiğini, savunmaların alınmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Elbette ki bu savunma esnalarında daha sonrasında çapraz sorgulamalar da oldu. Bu çapraz sorgulamalarda oldukça dikkat çeken ifadeler de vardı. Hemen bir düne dönelim isterseniz. Dün çapraz sorgularda dikkat çeken bir ifade vardı. Sanık Cemal Üneş ile ilgili 2018 yılında Beylikdüzü'ndeki inşaatın iskan süreciyle ilgili İmamoğlu'nun kendisini yanına çağırdığını ifade etmişti. Seçim süreci gerekçe gösterilerek kendisinden 500 bin lira istendiğini ileri süren Üneş, bu parayı ödemediği için de 4-5 ay kadar iskan sürecinin uzatıldığını iddia etti. Duruşmada İmamoğlu'nun sorularını da yanıtladı aynı zamanda. İmamoğlu ona da şöyle bir soru sordu bunun üzerine. Ben de sana 500 bin lira vereceksin dedim. Öyle mi sorusunu yanıtlayan sanık Cemal Güneş aslında soruyu onaylayarak yetkili isimlere yönlendirildiğini ve bu süreçte de 5 senet imzaladığını söyledi. Bununla ilgili elbette ki oldukça çarpıcı iddialar olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bir tekrardan bu ikinci celseyi özetleyelim. Toplamda şu anda 325 tutuksuz sanığın ifadeleri yani savunmaları alacak ve bu yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri ifadeler alınmış olacak. Eğer 2 ay içerisindeki 325 kişinin ifadesi bu süreye sığmazsa da yine perşembeden sonra cumartesi, pazar günleri de alınmaya devam edecek. Hemen ilk celsedeki süreci de çok kısa özetleyeyim size. 110 tutuklu sanık vardı. 414 şüpheli hakkında da dava açılmıştı. Dava 9 Mart 2026'da başlayan ilk celseyle başlamış. 8 Temmuz 2026'da sona ermiş. İşte ikinci celsede bu hafta pazartesi günü başlamış oldu. Dün itibariyle 22 kişinin savunması almıştı. Bugün henüz son sayı gelmedi ama yoğun bir mesainin olduğunu söyleyebiliriz. Dün öyle ki 13 saate süren sabah 10.45'te başlayıp akşam vakitlerine kadar süren 13 saatlik bir mesai harcandı Silivri'de. Bunu da belirtmiş olalım. Tutukluluk incelemeleri yapılmıştı birinci celsenin sonunda. Hı hı. 57 şüpheli de tahliye edilmişti bu incelemenin ardından. Son olarak şunu da söylemiş olalım. Tutukluluk incelemesi bu ayın sonunda yine 31 Ağustos'ta da tekrardan yapılmış olacak. İkinci celse için diyelim bizler haber nöbetimizi Silivri'den sürdürmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kolay gelsin Meral. Teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında ikinci celsede yaşananlar bugün henüz netleşmiş değil durum ama düne yansıyanlar zaten medyada yer aldı. Şimdi bir de yeni parti konusu var. Cumhuriyet Halk Partisi içinde. Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasındaki gerginlik süratle artıyor. İşte dün Gaziantep'te meydana gelen hadise hala iki parti arasında ayrılmasına rağmen içeride de o görev dağılımlarına ilişkin tartışmalar sürüyor. Bir de Özgür Özel'in dokunulmazlık meselesi var. Bu konuyla ilgili CHP'li milletvekillerinin evet oyu verileceği iddiaları var. Bu tansiyonu gitgide artırıyor. Bir yandan da belediye başkanları, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye geçmeyen, yani Cumhuriyet Halk Partililerin iddiasına göre ama yeni parti için çalışan belediye başkanları. İşte bunlarla ilgili, bu isimlerle ilgili önümüzdeki günlerde bir çalışma yapılacağı belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu durumdan çok rahatsız olduğu ifade ediliyor ve o isimlere de bizimle misiniz değil misiniz diye sorulacak. Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve belediye başkanlarından eğer devam edeceklerse Cumhuriyet Halk Partisi'nde tutumlarının netleştirilmesi istenecek. CHP'de kalıp yeni parti için çalışan başkanların CHP'den ayrılmaları istenecek. Hatta gerekirse disiplin sürecinin bile başlatılabileceği ifade edildi.
2: 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
3: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz.
4: CHP'de kalıp gönlü yeni partide olanlarla yollar ayrılacak. Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına kapıyı gösterecek. Şu ana kadar 236 belediye başkanı CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti. Aralarında Mansur Yavaş'ın da olduğu belediye başkanları ise şimdilik CHP'de kaldı ancak yeni partiye yakın duruyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu değil Özgür Özel'i genel başkan olarak kabul ediyorlar.
3: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
5: CHP yönetimi belediye başkanlarının bu tutumundan rahatsız. Önümüzdeki günlerde ya belediye başkanları CHP'den ayrılacak ya da parti

0: Yönetimi belediye başkanlarına sizinle yola devam etmek istemiyoruz diyecek ve gerekli adımlar atılacak.
1: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı.
2: Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli, bak hapse atıldı, sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam.
3: CHP yönetimi başta Mansur Yavaş olmak üzere belediye başkanlarına tavrınızı netleştirin diyecek. CHP'de kalıp yeni partiye çalışan başkanların partiden ayrılmaları istenecek. Gerekirse disiplin süreci başlatılacak.
4: Şimdi bunlar olurken Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında bugün CHP MYK'sı gerçekleşti. MYK'nın ardından da Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Neler söyledi Müslüm Sarı bu süreçle ilgili, belediye başkanlarıyla ilgili, ilerleyen zamanda belki Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyasının meclise gelmesiyle ilgili? İlter Yeşiltaş takip etti. Detayları ondan alacağız.
0: Merve Türkay, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nda İzmir Menderes seçimleri değerlendirildi. Malum o seçim sonuçları Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında tartışmaları da beraberinde getirmişti. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi seçimlere itiraz etme kararı aldı ve CHP sözcüsü Müslüm Sarı da bu alınan kararı, MYK kararını geride bıraktığımız dakikalarda kamuoyuyla paylaştı. Peki neden bu karar alındı? Malum seçim sırasında bir kavga yaşanmıştı. O kavgayı hatırlattı Müslüm Sarı ve şöyle söyledi: biz irade zedelenir, seçime ara verelim dedik, kavgayı hatırlatarak. Üzerine biraz değerlendirme yapalım demiş olmamıza rağmen seçime ara verilmeyerek devam ettirilmiştir. Biz burada iradenin sakatlandığını, bağımsız biçimde belediye meclis üyelerinin mevcut ortamdan etkilenerek oy veremediklerini değerlendirerek bugün itibariyle Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz dedi. Bu başvuruyu da yapacaklarını ifade etti. Tabii o seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasında seçimler öncesinde görüşmeler olmuş ve nihayetinde iki parti anlaşamamıştı ve yapılan seçimleri de AK Parti'nin adayı kazanmıştı ve bu iki parti arasında bu seçim sonuçları tartışmaları da beraberinde getirmişti. Diğer yandan MYK'nın gündeminde önümüzdeki hafta yapılacak olan, salı günü gerçekleştirecek olan il başkanları toplantısı da vardı. Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yeniden göreve geldikten sonra ilk kez il başkanlarıyla genel merkezde bir araya gelecek. O toplantı da önemli. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki yol haritası il başkanları toplantısında masaya yatırılacak. Bir yanda kurultay süreci var malum. Kurultay takvimi netleşecek Nisan ayı gibi ve mahalle kongreleri, ilçe kongreleri, il kongresi yapılacak ve önümüzdeki yıl yine Nisan ayında olağan büyük kurultayın gerçekleşmesi bekleniyor. Tabii bu kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı, olmayacak mı, bu sorunun yanıtı da Ankara kulislerinde aranıyor. Dün Deniz Demir'e sorduk. Genel Başkan Yardımcısı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili delegeleri işaret etti. Eğer delegeler karar verir şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Ancak kendisinin fikrinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olarak devam etmesi yönünde olduğunu ifade etti. İşte tüm bu başlıklar, bu konular Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde. Biz de takip ediyoruz, aktarmayı süreceğiz.
4: Peki. Merve Türkay. İlter Yeşiltaş, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dilerim. Evet, ana muhalefetin hala daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde bunlar var. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ise gündeminde terörsüz Türkiye hedefi var. Bu konuyla ilgili yine açıklamalarda bulundu Devlet Bahçeli. Terörsüz Türkiye'nin en büyük miras olduğunu belirtti ve stratejik hedefin Türkiye'nin 2053'te lider ülke ve süper güç hamlesi haline gelmesi olduğunu dile getirdi.
5: Terörün bitmesi milli ülküdür.
3: Bahçeli, stratejik hedefin Türkiye'nin 2053'te lider ülke ve süper güç haline gelmesi olduğunu dile getirdi. Türkiye dünyaya nizam verecek dedi. Bir gazeteye açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin muhtıralar, darbeler ve yönetim sistemine bağlı istikrarsızlıklar nedeniyle kalkınma hedeflerine ulaşamadığını söyledi.
6: Sefalar getirdiniz.
3: MHP Genel Başkanı, Türkiye'nin milli ülküleri istikametinde yürüdüğünü vurguladı. Ayağımızdaki zincirleri kıracağız, çalışıp, üretip, kudretli Türkiye'yi inşa edeceğiz dedi. Bahçeli, Türkiye'nin lider ülke ülküsüne ulaşarak mazlumlara umut olacağının, dünyaya nizam vereceğinin de altını çizdi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yön verecek en önemli gücün gençler olduğunu belirterek,

0: Tek mesaj verdim. Terörsüz Türkiye sadece bugünün güvenlik meselesi değil, geleceğe yapılan en önemli yatırımdır. Türk ve Türkiye yüzyılı gençlerle inşa edilebilir. Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş genç kuşaklarla mümkün. Bu nedenle Terörsüz Türkiye gençlere bırakılacak en büyük mirastır ifadelerine yer verdi. MHP lideri Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'de siyasi istikrarın güçlendiğini de belirterek bu yapının daha da sağlamlaştırılması için seçim sistemiyle siyasi partiler kanununun yeniden ele alınması gerektiğini söyledi ve ekledi. Türkiye 16 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği anayasa değişikliğiyle en önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
1: Yunanistan alarm durumuna geçmiş. Batı Nil virüsü sebebiyle Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yayılma alanı genişliyor. Orta Yunanistan'da ilk vakanın tespit edildiği bildirildi. Yunan basında yer alan haberlere göre 65 yaş altında şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir kişinin yapılan laboratuvar testleri sonucunda Batı Nil virüsüne yakalandığı belirlendi. Herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vakanın tespit edilmesinin ardından Orta Yunanistan bölge yönetimine bağlı ekipler bu çevrede sivrisineklere karşı acil ve hedefli ilaçlama çalışmaları başlattı. Bölgede yürütülen sivrisineklerle mücadele programı da günlük olarak sürdürülüyor. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu verilerine göre ülkede yılbaşından 5 Ağustos'a kadar 65 vaka tespit edildi ve 65 yaşın üzerindeki 6 kişi de hayatını kaybetti. Yunanistan'da geçen yılda Ağustos ayına kadar 35 Batı Nil virüsü vakası kaydedilmişti. 2025 yılının tamamında ise vaka sayısı 96'ya yükselmiş, virüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir iddiası var. O iddiada şöyle ki Donald Trump Kim Jong'la yüz yüze görüşmek istiyor. Kuzey Kore lideriyle ABD basını bu iddiayı ortaya attı. Bu yıl içinde Kuzey Kore lideri Kim Jong'la yüz yüze görüşmek istediğini söylüyor Donald Trump'ın. Donald Trump'ın bu yıl bitmeden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yüz yüze görüşmek istediği ve olası buluşmanın 2026 yılında Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Liderler Zirvesi marjında gerçekleştirilmesi için de hatta talimat verdiğini ileri sürüyor. Wall Street Journal'ın iddiası bu. ABD'li yetkililere dayandırılıyor ve Kim Jong'la yüz yüze görüşmenin Kasım'da Çin'de gerçekleşebileceği ifade ediliyor Asya ziyareti esnasında Donald Trump'ın. Kim'le görüşme ihtimaline yönelik danışmanlarına da talimat verdiği iddia ediliyor. Hatta bir Beyaz Saray yetkilisi olası görüşmeye ilişkin resmi hazırlık sürecinin henüz başlatılmadığını, iki liderin uygun zamanda görüşeceğini aktardı. Donald Trump Kim'in kendisine saygı duyduğunu aktarmıştı hatırlarsanız ve ben onu anlıyorum, o beni anlıyor. Kendisi birçok kişiden hoşlanmıyor. Biden'dan da Obama'dan da hoşlanmıyordu fakat benimle çok iyi bir ilişkisi var ifadesini kullanmıştı. Trump'la Kim, Haziran 2018'de Singapur'da, Şubat 2019'da da Hanoi'de, Haziran 2019'da ise Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır köyünde 3 defa görüşmüşlerdi. Hatırlayacak olursanız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in o çarpıcı Kuzey Kore ziyareti gerçekleşmişti yakın zaman önce. İşte bu ziyaretin ardından Donald Trump'ın da Kuzey Kore'ye bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği de ayrıca merak ediliyor. Ve ABD İran meselesine bakalım çünkü bu hatta gerilim yeniden tırmanıyor. Washington'ın yaptırımları, abluka baskısı Hürmüz Boğazı üzerinde sürüyor. Bir yandan Donald Trump'ın paylaşımları, Hürmüz'ü ABD toprağı gibi gösteriyor Donald Trump yaptığı paylaşımlarda. Bunlar devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm ticari ve mali işlemleri askıya aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz derinleşiyor. Hürmüz açılmış değil. İran tarafından yapılan açıklamalarda Hürmüz'ün kontrolü tamamen İran'ın elinde deniyor ve hatta günde ortalama 6 geminin geçiş yaptığı da belirtiliyor. Donald Trump'a göre ise Hürmüz Boğazı'nda hiçbir problem yok fakat her geçen gün yeniden çatışma riski gitgide büyüyor.
2: İran-ABD hattında gerilim yeniden tırmanıyor. Washington'ın İran'ı deniz ablukası ve yeni yaptırımları

0: Katarlarla ekonomik olarak sıkıştırma planına Birleşik Arap Emirlikleri de katıldı. Abu Dhabi yönetimi İran'la tüm ticari, ekonomik ve mali işleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı. Bu karar bölgedeki ekonomik baskıyı daha da arttırdı. İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan Washington'a sert mesaj geldi. Kalibaf, ABD'nin İran'ı daha fazla sıkıştırarak masada taviz koparabileceği hesabının yanlış olduğunu dile getirdi. Kalibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'ın İran'a tarihte görülmemiş ekonomik önlemler uygulanacağı yönündeki açıklamalarına da sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de ateşkes arayışında olmadıklarını söyledi.
1: Son savaşta ateşkes arayışına değildik. Aksine savaşa kesin bir son istedik. Geçici ateşkesler savaşın tekrarıdır. İran savaşa kesin bir son vermeyi hedefliyor.
0: Arakçı bölgedeki güvenlik düzenine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
1: Bölge ülkeleri arasındaki ekonomik dengesizlikle kalıcı bir barış ulaşılamaz. Bölge ülkelerindeki güvenlik dengesizliğiyle sürdürülebilir ve kolektif bir güvenliğe ulaşılamaz.
0: Gerilimin bir diğer cephesi ise Hürmüz Boğazı. İran, ABD'nin ablukasını ve yaptırımlarını kaldırmaması halinde boğazı yeniden açmayacağını yineledi. Washington ise Tahran'ın deniz trafiği üzerindeki tutumunu kabul etmiyor. İki ülke arasındaki 60 günlük müzakere süreci kalıcı bir anlaşma sağlanamadan 17 Ağustos'ta sona erdi. Tahran, müzakerelerin tıkanması halinde askeri tutumunu tamamen taarruzi hale getireceği uyarısında bulundu. Hürmüz'den petrol akışının aksaması küresel enerji piyasalarını da sallıyor. Brent petrol 91 doların üzerine çıkarak 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü.
2: Hürmüz Boğazı tamamen kontrolümüz altında. İran'ın başı büyük belada. Boğaz açık. Petrol fiyatları düşüyor. Hürmüz ABD toprağı ilan etme fikrini gerçekten beğeniyorum.
0: İran'a bir darbede tüm ticari faaliyetleri ve mali işlemleri askıya alan önemli ticaret ortağı Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Böylece ABD'nin ekonomik baskısı, İran'ın Hürmüz'deki tavrı ve Körfez ülkelerinin güvenlik endişeleri aynı anda kritik bir eşiğe dayandı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'ne dönelim. Washington'da İrfan Sapmaz bizi bekliyor. Washington'ın bugünkü gündemini konuşalım. Donald Trump'ın dün yaptığı paylaşımın ardından. İrfan, hoş geldin yayına.
4: Merhabalar, merhaba, hoş bulduk.
3: Teşekkür ediyorum. Şimdi dün herhalde seninle yayın yaparken Donald Trump o paylaşımı yapmıştı. Hürmüz Boğazı'nı gösteren bir görsel üzerinde ABD toprağı yazıyordu artık. Sonra İrfan'la bir yayın gerçekleştirdik. Hürmüz açık demişti. İrfan, düzeltiyorum, Ekber'le bir yayın gerçekleştirdik. Ekber diyor ki, hayır, Hürmüz'den geçen gemi sayısı ortalama 6 gün içinde. Yani Hürmüz Boğazı kapalı gibi aslında. Şimdi Donald Trump'ın, yani hal böyleyken, sahadaki gerçeklik böyle, yaptığı bu açıklamaların nereye dayandığını, o söz konusu paylaşımda ekranlarda, neye dayandığını soralım. Seçime gidiliyor Kasım'da. Sanki piyasalar biraz toparlanıyor, petrol fiyatları biraz düşünce Donald Trump'ın söylemleri sertleşiyor. Sonra biraz daha hareketlenince daha makul açıklamalar yapıyor gibi. Yani Kasım'a kadar biz böyle bir süreç mi göreceğiz devamlı olarak sence?
5: Kesinlikle çok güzel bir noktaya temas ettin Merve. Ne zaman petrol fiyatlarında bir yükseliş olursa, ki bu sabah yine arabama benzin aldım. 3.99 dolardı en düşük oktan. Onun için Donald Trump'ın petrol fiyatları yükselirken, işte varil başı 92 dolarlarda. Dikkat edersen Merve, senin çok güzel gözlemlediğin gibi sürekli yeni açıklamalarla tansiyonu düşürmeye çalışıyor. İşte dün senden seninle yaptığımız canlı yayından yaklaşık bir saat önce haber ekranlarındaki şu andaki yeni ABD toprağı paylaşımını yapmıştı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunu tartışıyor. Ben şimdi bir şeyin altını çizmek istiyorum. Donald Trump dünyanın güçlü liderlerini seviyor. İşte biraz önce Kuzey Kore liderinden bahsettiniz. Sayın Cumhurbaşkanı, Putin gibi, Çin Devlet Başkanı gibi ve aynı zamanda da Amerikan tarihindeki güçlü başkanlarla aynı seviyede olmayı çok seviyor. Sözü şuraya getirmeye çalışıyorum. Yani Donald Trump'ın bu yeni ABD toprağı paylaşımını yapması tesadüf bir paylaşım değil. Hiç şüphesiz İran üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışıyor ama diğer taraftan baktığımız zaman Donald Trump tarihte bunun iki örneği var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin iki ayrı Louisiana ve Alaska'yı ilhak etmesi, Amerikan topraklarına katması örneği var. Aynı zamanda da Donald Trump bunu yapmaya çalışıyor bir anlamda. Ben de işte dikkat edersen True Social hesaplarında hep Amerika'nın güçlü liderleriyle, ABD başkanlarıyla beraber fotoğraflarını paylaşıyor. Onun için de bunun esas arkasındaki mesaj o. Tabii ABD iç hukuku açısından baktığımız zaman Kongre Araştırma Servisi'nin Ocak 2026 tarihli çalışması ABD Anayasası'nın yeni toprak edilmesinin tek bir yöntemini açıkça belirlemediğini görüyoruz. Tabii burada ne örneği var? İki örnek var. Louisiana'nın 1803'te Başkan Thomas Jefferson tarafından ABD Fransa'dan yaklaşık işte 828 bin mil kareyi 15 milyon dolara satın almıştı ve daha sonra da anlaşma senato tarafından 1803'te 23 Ekim 1803'te onaylanmıştı. İkincisi Alaska satın alımı var. 1867'de yine bu başka Andrew Johnson Alaska'yı da Rusya'dan 7.2 milyon dolara satın almıştı. Şimdi burada bir Amerikan başkanının Donald Trump şayet ki kafasında öyle olduğunu düşünüyorum. Onun için bu iki tarihi örneği verdim. Louisiana ve Alaska örneğini verdim. Her ne kadar Donald Trump diyelim ki kontrolü tamamıyla Hürmüz'de ele geçirdi. Ama bu demek değil ki burası Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı. Bunun Amerikan yasasına göre, anayasasına göre çok farklı. Senato'dan yani 100 sandalyeli temsilciler meclisinden geçecek. 435 sandalyeli temsilciler meclisinden artı 100 senatodan da 100 sandalyeli senatonun da 3'te 2 67 çoğunluğu elde etmesi gerekiyor. Diyelim ki bunu da geçirdi ki imkansız bu şu anda ama Hürmüz'ün fiili kontrolü kimin elinde biliyoruz ki biz şu anda İran'ın elinde. Onun için de Donald Trump 3 Kasım'a kadar senin de söylediğin gibi bir geçiş sürecinde sürekli olarak tansiyonu düşürmeye, benzin fiyatlarını indirmeye çalışıyor ve biz güçlüyüz. Amerika çok güçlü. Orayı ben ele geçirdim gibi Donald Trump'ın klasik sosyal medya
3: Financial Times'ı da buna ekleyebilir miyiz? Yani şimdi durup dururken Avrupa topraklarını İran'ın hedef alabileceği haberini yapması savaşın böyle sıkıştığı noktada hatırlarsan yapılan açıklamalarda ABD tarafından işte ABD topraklarını İran'ın hedef alabileceğini, füze kapasitesinin bitirildiği yönünde işte yani nasıl ABD'yi hedef alabilir İran diye biz konuşurken şimdi de yani Avrupa'nın doğal gaz stokları artık tükenmişken, Körfez'den LNG alamıyorken, kış yaklaşıyorken süreç tıkanmışken, Hürmüz kapalıyken bir anda Financial Times yani İran'ın Avrupa Birliği topraklarını hedef alabileceğini yazıyor. Bu ikisini de beraber mi okursun sen?
5: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü İran şunu yapmaya çalışıyor. Amerikan topraklarını vuramayacağına göre dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri bunu Orta Doğu'da çok yaşadık. Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere yapılan saldırılarla ve oradaki Amerikan üslerine yapılan saldırılarla Washington'da Beyaz Saray üzerinde, Donald Trump üzerinde bir baskı oluşturdu bugüne kadar. Şimdi aynı baskıyı işte kış yaklaşırken dün yine sen o noktayı çok güzel bir noktaya getirmiştin. Avrupa Birliği'nin doğalgaz sıkıntılarının olabileceği yönde. Şimdi aynı baskıyı uyguluyor dikkat edersen Merve. İran bu kez Avrupa Birliği üzerinden Donald Trump üzerinde bir baskı politikası uygulamaya çalışıyor ki Suudi Arabistan başta olmak üzere özellikle Arap ülkeler üzerinden yaptığı baskılar Donald Trump'ı çok ciddi bir şekilde etkilemiş ve Donald Trump zaman zaman geri adımlar atmak zorunda kalmıştı. İşte beni Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki müttefiklerim aradılar, artık bu işin bitmesi gerektiğini söylediler gibi. Çünkü Amerika'yı direkt vuramadığı için İran dolayısıyla hem Orta Doğu'daki müttefikler hem de Avrupa Birliği ülkeler üzerinden vurmaya çalışıyor diyebiliriz.
3: Peki İrfan, sen de yayındayken bir son dakika gelişmesini aktarayım açıklamasını daha ziyade. İran Parlamentosu Başkanı Galibaf'ın bir açıklaması var. Direniş zaferin tek yoludur diyor Galibaf ve eğer savaşa hazır değilsek müzakereler de sonuçsuz kalacaktır. Fars Haber Ajansı'na dayandırılan bir açıklaması Galibaf'ın. Çok teşekkür ediyorum İrfan. Kolay günler dilerim. Yarın görüşürüz. Hoşçakal. Evet, ABD-İran hattı böyle, bir de Ukrayna-Rusya hattı gitgide geriliyor. İşte son saldırısında Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik bir e-com şirketine, yani internet satış şirketine, çok ciddi de bir altyapısı var şirketin, çok ağır saldırıları olmuştu ve yeni İHA'larla o İHA'ların İngiltere destekli olduğu açıklanmıştı. Rusya'dan İngiltere'ye bu yönde uyarılar gelmişti. Bunlar yaşanırken başka bir aşamaya geçildi diyebiliriz Rusya-İngiltere ilişkilerinde, çünkü Rusya, İngiltere'nin Rusya'ya verdiği destekten dolayı uyarıyor Londra'yı ve diyor ki dikkat edin, savaşın bir parçası olabilirsiniz. İngiltere ise Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini söylüyor.
6: Ukrayna, İngiliz yapımı yeni nesil insansız hava araçlarını Rusya'ya karşı kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Londra'yı çok sert sözlerle uyardı. Savaşa dahil oluyorsunuz dedi.
7: İngiliz füze kuvvetlerinin Rusya Federasyonu'na yönelik saldırılara gururla ilan edilen bu doğrudan katılımını, İngiltere'nin beraberini getireceği tüm sonuçlarla birlikte savaşa doğrudan müdahil olması şeklinde değerlendirme hakkına sahibiz.
8: Sunday Times gazetesi Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerine yönelik saldırılarda İngiliz yapımı Nian tipi jet motorlu İHA'lar kullanmaya başladığını yazmıştı.
6: Özellikle Volgorod ve Yaroslav bu İHA'larla vuruldu. Ancak Rusya'dan gelen bu sert tepkiye rağmen İngiltere geri adım atacak gibi durmuyor. Başbakan Burnham, Ukrayna'ya desteğe devam edeceğiz dedi.
9: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yasa dışı savaşında %100 Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edeceğiz. İngiltere'nin pozisyonu Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için Kiev'e destek vermektir. Ukrayna'nın ihtiyacı olduğu sürece yanında olacağız.
3: Avrupa bu yaz çok ciddi sıcaklıklarla mücadele ediyor. Hatta bir rapor vardı. Bu sıcaklıkların şu ana kadar maliyeti 180 milyar euroyu aşabilir, Avrupa genelinden bahsediyoruz. Bu sıcaklarla beraber bir de orman yangınları, işte İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da etkili oldu çok büyük oranda. Hala daha da tam anlamıyla kontrol altına alınabilmiş değil, bir rapor var, Avrupa Komisyonu'nun raporu. Şimdiye kadar Avrupa'da 9 ülkede çıkan yangınlarda 570 bin hektardan fazla alanın küle döndüğünü ortaya koyuyor.
6: Avrupa'yı etkisi altına alan orman yangınları korkunç boyutlara ulaştı. Şimdiye kadar en az 1700 yangın çıktı. 570 bin hektardan fazla alan yandı. Avrupa Komisyonu'nun raporuna göre 9 ülkede orman yangını çıktı. Çoğu hala aktif halde. Krizin merkezlerinden biri İspanya. Toplam yanan alan 40 bin hektardan fazla. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. 14 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda onlarca kişi de yaralandı.
9: Çok endişeliyiz çünkü eve dönüp dönemeyeceğimizi bilmiyoruz ya da ne zaman ve nasıl olacak bilmiyoruz.
6: Yunanistan'da da 30 bin hektardan fazla alan alevlere teslim oldu. Can kayıpları yaşanırken yüzlerce kişi de tahliye edildi. Tatil bölgelerinden de alevler yükseldi. Turizm sektörü etkilendi. Alevler altyapıyı vurdu. Elektrik hatları ve enerji altyapısında arızalar meydana geldi.
9: Cehennem gibiydi. Yangın çok hızlı yayılıyordu. Güçlü rüzgarlarla ve unutmamalıyız ki sıcaklık da hiç yardımcı olmadı.
6: Belçika'da da ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri başladı. 3000 hektarlık alan yandı. Alevler Almanya sınırına kadar ilerledi. Doğa parkında başlayan yangın çok sayıda hayvan türünü de etkiledi.
9: Bu Belçika'da uzun zamandır gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen büyük bir orman yangını.
6: Fransa'da yıl boyunca çıkan yangınlarda 117 bin hektardan fazla alan küle döndü. Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Portekiz'inde özellikle kuzey ve orta kesimlerinde birden fazla büyük yangın sürüyor. Son verilere göre yaklaşık 2000 itfaiyeci yangınlara müdahale ediyor. Hırvatistan'da tatil bölgesi de kabusu yaşadı. Adriyatik kıyısındaki turistik Omis kentinde yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yaklaşık 1000 kişi tahliye edilirken 36 kişi yaralandı.
3: Japonya'da bir F-15 savaş uçağı acil iniş yaptı. Görüntüler şimdi ekranlarınıza gelecek. Japonya savunma kuvvetlerine ait F-15 uçağı Naha Havalimanı'na acil iniş yapıyor. Pilot kazayı neyse ki yara almadan atlatıyor. Şimdi görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. İniş sırasında uçağın sol kanadı pist yüzeyine temas ediyor ve havalimanındaki kameralarında kaydettiği o görüntülerde F-15'in kanadının pist boyunca sürüklendiği sırada beyaz dumanların yükseldiği görülüyor. Uçak yavaşlarken arka bölümden alevlerin yükseldiği de kaydediliyor kameralar tarafından. Uçak pist üzerinde eğik pozisyonda duruyor. F-15 savaş uçağı Naha Havalimanı'nda henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle acil iniş yapıyor. İniş sırasında tekerleklerin yakından dumanlar çıkıyor. Neyse ki kazayı pilot yere almadan atlatıyor. Şimdi Pakistan'dan görüntüler gelecek ekranlarınıza. Pakistan'da muson yağışları etkili oluyor. Fakat günlük yaşamı işte bu görüntülerdeki gibi etkiliyor. Birkaç fotoğraf karesi aslında her şeyi anlatıyor.

0: anlatacak şimdi sizlere. Şiddetli muson yağışlarının yol açtığı işte bu sel günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Ulusal Afet Yönetim Kurumu'nun son verilerine göre yağış sezonunun başlamasından bu yana ülke genelinde muson yağışları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 159'a, yaralananların sayısı ise 473'e ulaşmış durumda. Şiddetli yağışlar, ani seller, heyelanlar işte pek çok bölgesinde Pakistan'ın etkisini sürdürüyor. Büyük kentlerde, özellikle yüksek seviyeli kentlerde hala sel uyarıları yapılıyor ve sokaklarda biriken bu sel suları da sondaj yardımıyla çekilemiyor ne yazık ki. Böyle bir altyapı sorunu da var. İnsanlar bu şartlarda hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Sel sularıyla kaplanan yollardan, Pakistan sokaklarından birkaç kare ekranlarınıza taşımak istedik. İstanbul'dan yine bir görüntü. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir bina. Yine aynı, yani 2-3 günde bir bu haberleri yapıyoruz. İş makinesinin üzerine çöküyor. Yani kontrolü planlanan o yıkım kontrolden çıkıyor. Göçük altında kalan iş makinesi operatörü ekiplerin çalışmasıyla neyse ki kurtarılıyor ama bu kaçıncı artık diye de soruyoruz. Şimdi tam görüntü ekranlarınıza gelecek. Görüntüler İstanbul'dan Küçükçekmece'den. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine çöküyor. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk ediliyor. Moloz yığınları altında kalan iş makinesi operatörü ekiplerin çalışmasıyla neyse ki kurtarılıyor. Ve öğretmenler artık yeniden önlük giyecekler. Bizlerin dönemlerinde öğretmenler, ilkokul öğretmenlerimiz, ortaokul öğretmenlerimiz, lise öğretmenlerimiz, hatta o dönem dershanelerde vardı, dershane öğretmenlerimizin tamamı böyle doktorlar gibi beyaz önlük giyerlerdi. Sonrasında o beyaz önlük nedense, bilmiyoruz bir karar mı, kaldırılmıştı. Öğretmenler giymiyorlardı herhalde ama bizim dönemimizde, benim yani liseyi bitirene kadar hatırladığım, öğretmenlerin tamamının beyaz önlük giydiğiydi. Şimdi Eylül ayında başlıyor yeni eğitim öğretim yılı. Ayın 14'ünde bazı okullar, özel okullar ayın 7'sinde açılacak. Artık hazırlıklar da tamamlandı. Ve yeni yıl için 81 ile genelge gönderildi yeni eğitim öğretim yılı için. Okul güvenliğinden veli görüşmelerine kadar, hatta öğrencilerin cep telefonu kullanımına kadar, bazı kayıt ücretlerinden sınav uygulamalarına kadar ve de öğretmenlerin kılık kıyafetlerini içeren yeni eğitim döneminde uygulanacak çok sayıda düzenleme var. Öğretmenlerin önlük giymesi bunlardan sadece biri.
1: Bütün gençlerimize, çocuklarımıza geçmiş olsun diyorum. Ailelere geçmiş olsun, hayırlı olsun diyorum.
2: Milli Eğitim Bakanlığı 2026-27 eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler genelgesini yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı genelge 81 ile gönderildi.
3: Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir tereddüte, hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
2: Genelge kapsamında okul giriş ve çıkışlarının kontrollü yapılması, yaya ve araç trafiğinin birbirinden ayrılması, kör noktaların aydınlatılması ve acil tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarımların tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılacak. Okul ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek ihbar ve şikayetler de vakit kaybedilmeden değerlendirilecek. Ayrıca velilerin okullara randevusuz ziyaretlerine izin verilmeyecek. Veli görüşmeleri yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak gerçekleştirilecek. Öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine de izin verilmeyecek. Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları önlük giyecek. Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulama ise yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek. Genelgenin dikkat çeken düzenlemelerinden biri de sınav uygulamalarına ilişkin oldu. Bakanlık tarafından belirlenen ortak sınavlar ve ölçme değerlendirme araçları dışında öğrencileri yarıştıran, sıralamaya tabi tutan ya da velilere ilave mali yük getiren deneme sınavı, tarama sınavı, hazır bulunuşluk uygulaması ve benzeri sınavların okullarda yapılmasına izin verilmeyecek. Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan kaynakların dışında

0: okul ve kurumlarda farklı materyallerin kullandırılmasına izin verilmeyecek. Mezuniyet etkinlikleri öğrencilerin kimliği ve toplumsal değerlerle uyumlu olacak ve velilere ek mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenecek.
1: Şimdi kaza haberleri gelecek ekranlarınıza. Şanlıurfa'da ne yazık ki 3 kuzen bir kazada hayatını kaybediyor. Üstelik kiralık bir otomobille. İzmir'de de bir kaza yaşanıyor. İşçi servisi kaza yapıyor ve bir kadın işçi hayatını kaybediyor o kazada.
0: Aşırı hız ve dikkatsizlik yine cana mal oldu. Gezmek için kiraladıkları otomobille Birecik ilçesinden Şanlıurfa merkeze doğru yola çıkan 4 kuzenin yolculuğu Aratdağ bölgesinde faciayla son buldu. İddiaya göre otomobil kontrolden çıkarak karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada kuzenler Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz ve Yasin Korkmaz hayatını kaybetti. Diğer kuzen Mehmet Korkmaz da karşıdaki otomobilin sürücüsü yaralandı. İzmir'in Tire ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs freninin tutmaması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Kazada yaralanan 9 işçi hastaneye kaldırıldı. Ancak işçilerden Kerim Özen doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bir kaza haberi de Sakarya'dan geldi. Akyazı ilçesinde hafif ticari araçla cip çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Birinin durumu ağır. Afyon Karahisar ve Trabzon'da meydana gelen kazalarda da 18 kişi yaralandı.
1: Afyon Karahisar'daki bir serada yapılan ilaçlama sırasında yaklaşık 40 kişi zehirleniyor. 10 kişi hastaneye kaldırılıyor. Hemen detaylarına bakalım. Olay merkeze bağlı Erkmen Beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanıyor. 80 kişinin çalıştığı domates üretimi yapılan bir serada yapılan ilaçlama çalışması sonrasında 40 kişi de rahatsızlık oluşuyor. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk ediliyor. Sağlık ekibi 10 çalışanı hastaneye kaldırıyor. Şimdi dün bir son dakika gelişmesi olarak aktarmıştık. Bugün de daha detaylı inceledik. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada iddianame tamamlanmıştı. Duruşma tarihi de belli olmuştu. 1 Ekim. Yalova'da evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi sonucu soruşturma başlatılmıştı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame dün kabul edildi. Kızı Tuğyan Ülkem Bülter hakkında da tasarlı üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
2: Herkes tamam mı? Oğlum.
0: Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 21 sayfalık iddianame kabul edildi. Sanıklar 1 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. Savcılık, bilirkişi, dijital inceleme ve adli tıp raporları ışığında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter için tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan dava açıldı. İddianamede olayın 26 Eylül 2025'te Çınarcık'taki evde meydana geldiği ve Güllü'nün pencereden 18 metre yükseklikten düştüğü hatırlatıldı.
2: Herkes tamam mı?
0: Adli tıp raporuna göre kanında 3,53 promil alkol tespit edilen sanatçının yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. Gözler şimdi sanıkların ilk kez hakim karşısına çıkacağı 1 Ekim tarihine çevrildi.
1: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in. Bu ölüm de şüpheliydi. Ailesinin bu konuyla ilgili iddiaları var. Ve bu ölümle ilgili de soruşturma başlatılmıştı. O soruşturma derinleştiriliyor. Rojin Kabayiş'in ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut açıklamalarda bulundu. A Haber'e açıklamalarda bulundu. Bakalım neler söylüyor.
3: Hakikatin ortaya çıkartılması açısından çemberin daraldığını ifade etmek isterim.
0: Rojin Kabayiş soruşturma

0: hiçbirle bir eşleşme şu ana kadar yapılmadı. Yani olumsuz sonuçlar var şu ana kadar. Tabii Sayın Savcı'nın 2500 kişi üzerinde bir DNA inceleme hedefi var.
1: A Haber'e konuşan Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, soruşturmadaki son gelişmeleri anlattı.
0: İlgili dosyanın emniyetten alınıp JASAT'a verilmesini talep ettik. JASAT bu konularda biliyorsunuz daha uzman.
1: Ailesi Roje'nin cansız bedeninin bulunduğu bölgedeki deniz araçlarının incelenmesi konusunda da talepte bulundu.
0: Roje'nin canlı veyahut öldürüldükten sonra kara aracıyla götürüldükten sonra Van Gölü'nün ortasına atıldığı düşüncesindeyiz. Böyle büyük bir olasılıktan yola çıkaraktan deniz araçları üzerinde araştırma yapılmasını talep ettik. Bu konudaki talebimiz kabul edildi. Halen araştırmalar devam ediyor.
1: Soruşturmada gözler genç kızın cep telefonunda yapılacak incelemedi. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan özel ekip telefonun açılması için çalışmalarına devam ediyor.
0: Rojin son kaybolduğu yere gidene kadar bir telefonla görüşmesi var. Bu telefon görüşmesi belki WhatsApp'tır, belki Bip'tir, belki Instagram'dır, belki Telegram'dır. Onu bilemiyoruz. Telefon açıldıktan sonra belli olacak. Yani saat 19.04'te ile 20.03 arası bir kesinti var. Veri akışı yok. Bir hareketlik yok cep telefonu. Ne olduysa o esnada olduğu kanaatindeyiz. Şüphesi biz de şu anda yoğunluk kazanmakta. 20.03'ten sonra sabah 9'a kadar veri akışı sürekli interneti, Rojin'in internetinden veri akışı tespit edilmiş.
1: Avukat Karabulut, Rojin'in öldürüldüğünü iddia etti. Cep telefonundaki inceleme sonrası soruşturmanın seyrinin değişebileceğini belirterek tarih verdi.
0: Rojin'i kaçıranlar ve o dakika itibariyle öldürenler veyahut kaçıranlar cep telefonun ellerinde olduğunu, bu veri akışının onlar tarafından gerçekleştiği kanaati bizde oluşturmaktadır. Çünkü cep telefonu Rojin'in elinde olmuş olsaydı sabaha kadar arayanlar var kendisini, ailesinden. Rojin'in kaybolduğu gün yani 27 Eylül'e kadar ciddi sonuçların çıkacağını ben umuyorum.
2: Trabzonspor'un da Avrupa yolculuğu başlıyor. Bordo Mavililer UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Macar ekibi French Varoş'u konuk edecekler. Yarın saat 20'de oynanacak mücadele ATV'den de naklen yayınlanacak. Şimdi gözler de Mısırlı Yıldız'da, Salah'ta olacak, Muhammed Salah'ta olacak. Karşılaşma öncesinde Aspor muhabiri Yunus Emresel'den son gelişmeleri alalım. Hemen dönelim, sözü Yunus Emre'ye bırakalım.
3: Teşekkürler Merve Türkay. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma. Papara Park'ta oynayacak. Bu karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve futbolculardan Noah Saviola basın toplantısı düzenledi. Hem Teknik Direktör Fatih Tekke hem de Saviola oldukça iddialı bir şekilde bu turu geçeceklerine inandıklarını vurguladı. Ama tabii ki Ferencvaros'un da çok kolay bir rakip olmadığını ısrarla belirtti. Bordo Mavi takımda bu karşılaşma öncesi Okay Yokuşlu, Ernest Muçi, Tim Jabol Folcarelli ve Arseni Batagov sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yine Batista Mendy, Lundstram, Draguş da isimleri UEFA listesine bildirilmediği için bu karşılaşmada oynayamayacaklar. Teknik direktör Fatih Tekin ligdeki ilk Kasımpaşa maçına oranla ilk 11'de bazı önemli değişiklikler yapmasını bekliyoruz ki bu en önemli değişikliklerden bir tanesi aslında sizin de söylediğiniz Muhammed Salah'la ilgili. İlk karşılaşmada oyunun son 30 dakikalık bölümünde sahaya çıkmıştı Muhammed Salah. Ama Ferencvaros maçıyla birlikte ilk 11'de sahaya çıkmasını bekliyoruz. Çok yüksek ihtimalle oyunun büyük bir bölümünde sahada olacak ve maçın gidişatına göre tabii teknik direktör Fatih Tekke uygun görürse 90 dakikayı da tamamlayabilir fiziksel.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla
6: Türkiye'nin yurt içi petrol ve doğalgaz üretimi 2026'nın ilk yarısında hız kesmeden devam etti. Yılın ilk 6 ayında yurt içi petrol üretimi 23.1 milyon varile ulaştı. Bu üretimin 21.8 milyon varillik bölümünü Türkiye Petrolleri gerçekleştirdi. Toplam petrol üretiminde en büyük paysa Gabar'dan geldi. Gabar sahası üretimin yaklaşık %60'ını karşıladı. Doğalgaz üretiminde de artış sürdü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da yeni kuyularla petrol üretiminin artırılacağını, Karadeniz'de ise bu yıl doğalgaz üretiminin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla
4: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
9: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
12: adında. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Reklam.
8: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
13: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 60

0: 76. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam.
3: A Haber Radyo 24 saat haber.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Canlı yayın.
3: Ankuris suç örgütüne yönelik soruşturma sonrası önemli bir gelişme yaşandı. 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü kayıtlara beyin kanaması olarak geçmişti. Ancak şüpheli ölüm yıllardır tartışma konusuydu. Aradan geçen 10 yılda dosya kapanmadı. Denizolgun ailesi 2026 yılının Ocak ayında şüpheli ölüm iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine yürütülen adli süreçte şüpheli ölüm Alihan Kuris soruşturması kapsamında yeniden mercek altına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı eski bakanın çiftliğinde geçen kayıp 36 saati soruşturma açısından şüpheli buldu. Zira Denizolgun'un at binmek için geldiği çiftliğinde 36 saat boyunca kendisinden haber alınamamış, sonrasında Denizolgun evde hareketsiz halde bulunmuştu. Olay günü çiftliğe gelen ve ayrılan kişilerin telefon görüşmelerinin ve tanık ifadelerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi istendi. Denizolgun'un ölümünden sonra hazırlanan raporun değiştirildiği yönündeki iddialarda soruşturma konusu oldu. Savcılığın kararıyla fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.
4: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi yapıldı. Fethi kabir işlemi sırasındaysa hem mezarlığın içerisinde hem de mezarlığın dışında geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
3: Şimdi gözler otopsi raporundan çıkacak sonuçta. Ailenin başvurusu üzerine yürütülen adli süreçte ölümün doğal nedenlerle mi yoksa dış bir müdahaleyle mi gerçekleştiği netlik kazanacak.
5: Bugünün bir başka önemli gelişmesiyle devam edelim. Bugün Adana'da sabah saatlerinde Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi düzenlenen operasyonla gözaltına alındılar. Kuytul'un Seyhan ilçesindeki evinde arama da yapıldı. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu operasyonla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyon başlatıldı. 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terörle mücadele ekipleri Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Alparslan Kuytul ve eşi Seyhan ilçesinde evinde gözaltına alındı. Çevik kuvvet ve özel harekat timlerinin önlem aldığı operasyonda Kuytul'un evi

0: Şimdi arama yapıldı. Kuytulculara operasyon, müşteki ve tanık beyanlarının yanı sıra mali analizler, banka hareketleri ve dijital materyallere dayandırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Soruşturma dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır dedi.
1: Bakan Gürlek düzenlenen operasyon sonrasında net konuştu. Başlatılan soruşturmanın herhangi bir dini grubu ya da inancı değil, dosyalara yansıyan somut suç eylemlerini ve delillerini konu aldığını vurguladı.
0: Soruşturmada ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçları da inceleniyor.
1: Düzenlenen operasyon öncesinde yapılan teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında şüphelilerin farklı pek çok suçu işlediği tespit edildi. Suçlamalar arasında örgüt kurmak ve yönetmek, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik bulunuyor.
0: Soruşturma kapsamında 5 şirkete kayyum atandığı da açıklandı. Örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı içinde erişim engeli getirildi.
2: Şimdi dünya basınından birkaç manşeti getireceğiz ekranlarınıza. Dünya basınının dün manşetlerinde Türkiye vardı. Birkaç farklı konu başlığı altında. Mesela ilki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dün Donald Trump'ın telefon görüşmesi ve uzun süredir aralarında devam eden o yoğun diplomasi trafiği. Özellikle İsrail basınında çok geniş yankı buldu. Ve İsrail basını büyük bir hamle olarak yazdı bu gelişmeyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump'la telefon görüşmesini. İngiliz The Telegraph gazetesi de 7 Ağustos'ta imzalanan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı manşetlerine taşıdı ve bu anlaşmayı 3 silahşörler olarak manşetlerine taşıdı. Alman basınında Türk Savunma Sanayi'ni yazdı ve şu ifadeyi kullandı manşetinde: Türkiye ile dengeleri lehine pekiştirdi diye.
3: Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği ve kritik hamleleri dünya basınında geniş yankı uyandırıyor. Avrupa'dan Orta Doğu'ya birçok gazete Türkiye'nin adımlarını manşetlerine taşıyor. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesi İsrail'de gündeme bomba gibi düştü. Tel Aviv merkezli Mariv gazetesi görüşmeyi büyük bir hamle olarak duyurdu. Gelişmenin İsrail tarafında endişe oluşturduğunu yazdı. Haberde Trump'ın İsrail'e karşı Türkiye'nin adımlarına destek verdiği belirtildi. İngiliz Telegraph gazetesi ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke ittifakını kaleme aldı. Orta Doğu'yu yeniden şekillendiren 3 silahşör başlığını attı. Türk savunma sanayisi de dış basının yakın takibinde. Alman Handelsblatt gazetesi Ankara küresel silah endüstrisinde oyun kurucu bir aktör haline geldi manşetini attı.
4: Göreve geldiğimizde %20 yerli milli bu kadardı. Ama şimdi %80 yerli ve milli savunma sanayine sahibiz.
3: Türkiye'nin mavi vatandaki haklarını koruma kararlılığı da dünya gündemindeki yerini koruyor. Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de iki bölgeyi Deniz Milli Parkı ilan etmesi komşu Yunanistan'da geniş yer buldu. Katemerini gazetesi bu kararla birlikte Türkiye'nin mavi vatandaki dengeleri tamamen kendi lehine pekiştirdiğini yazdı.
2: F-35 konusu, Türkiye'ye yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılması konusu. Hemen geçtiğimiz NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara'da Donald Trump'ın artık bu konuyla ilgili artık tamam söylemi. Evet, bu süreci iyice hızlandırdı. Tabii kongrenin kararı gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de siyaset biraz da sivil toplum kuruluşları üzerinden ilerliyor. Amerikan siyaseti biraz farklı. Şimdi ABD Kongresi'nin 50'den fazla üyesine Türkiye'ye F-35'lerin satılmasına ilişkin bir mektup teslim edildi Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşları tarafından. Ve kongre üyelerini ziyaret ettiler tek tek. Türkiye'ye yaptırımların artık tamamen kaldırılmasını talep etti bu kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları. Ve o ortak mektupta da ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki ittifak ilişkilerine özellikle dikkat çektiler.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Türkiye büyük müttefikimiz.
3: Türk STK'lar F-35 için harekete geçti. ABD Kongre üyelerine mektup verildi. ABD Başkanı Trump NATO zirvesi için Ankara'ya gelmiş. Başkan Erdoğan'la görüşmüş.

0: düşmesinde F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına yeşil ışık yakmıştı.
1: Evet, bu almamız gereken bir karar.
0: ABD'de yerleşik Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşları da harekete geçti. Savaş uçaklarının satışına ilişkin mektup yazıldı. STK'lar ABD'nin kuruluşunun 250. yılına özel bir tepsi baklava da hazırladı. Mektupla birlikte 50'den fazla kongre üyesine elden teslim edildi. Mektupta Türkiye ile ABD arasındaki ittifaka dikkat çekildi. İki ülkenin ilişkisinin bölgesel ve küresel güvenlik için önemine vurgu yapıldı. Satışları desteklemek için Ankara'nın NATO için önemi örnek gösterildi. Mektupta Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolüyle Suriye'deki istikrar için verdiği çabanın altı çizildi. Kongre üyelerinden F-35'lerin Türkiye'ye satışı için destek talep edildi. ABD'nin F-35 savaş uçaklarının satışını desteklemenizi ve bu işbirliğinin önündeki gereksiz yaptırımları ve engelleri kaldırmanızı rica ediyoruz ifadelerine yer verildi.
2: Şimdi İstanbul'da bir kaza yaşandı, trafik kazası, ardından da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybediyor Büyükçekmece'de D100 karayolunda. Ardından da durakta yolcu indiren bir İETT otobüsüne çarpıyor. Sonra başka bir araca çarpıyor. Zincirleme kazada işte böyle başlıyor. Yaralılar var. Yaralılardan ne yazık ki birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. İşte bu görüntüler İstanbul'dan Büyükçekmece D100 karayolunda. Edirne istikametinde seyreden bir otomobil önce direksiyon hakimiyetini kaybediyor sürücüsü. Ardından da bir durakta yolcu indiren İETT otobüsüne çarpıyor. Sonra da başka bir araca. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine de olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk ediliyor. Otomobilin içinde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarılıyor. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde zincirleme kazada yaralandığı belirlenen 3 kişi de ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi ne yazık ki. Kazaya ilişkin de şimdi inceleme başlatıldı. Yine bu haberleri çok sık paylaşmaya başladık sizinle. Kundaklanan araçların haberlerini. Görüntüler İstanbul'dan, bu defa Küçükçekmece'den. Bir otomobil kundaklandı. Park halindeki bir otomobil kundaklandı. Alevler yanındaki minibüse de sıçradı. Şimdi iki araç da kullanılmaz hale geldi.
3: Otomobil kundaklandı. Alevler park halindeki minibüse de sıçradı. Olayın adresi İstanbul Küçükçekmece. Park halindeki otomobilin yanına gelen şüpheli aracı ateşe verdikten sonra kaçtı.
4: 4.45 sıralarında kapımızın zili çalındı. Dükkanımızın altında börekçiler vardı. Bizi aradılar, araçlar yanıyor diye. Biz de koşarak geldik. Baktık ki araçlar yanıyor.
3: Alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İki araç kullanılamaz hale geldi.
4: Başımızdan böyle bir şey geçti. Tekrardan yapacak bir şey yok. Gelen cana gelmesin, mala gelsin diyoruz. Yani olay bu şekilde gerçekleşmiştir.
3: Polis otomobili kundaklayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
2: Dün akşam saatlerinde yaşanmıştı bu saldırı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçakla yaralanmasına ilişkin, o saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. O zanlılardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Oğuzeli ilçe başkanı ve şimdi Yeni Parti'de görev yapan Seydi Ahmet Keleş ve oğlu da tutuklananlar arasında. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç dün akşam saatlerinde, görüntülerde görüyorsunuz, güvenlik kamerası görüntüleri bunlar. Yaşanan tartışmanın ardından çıkan kavgada bıçaklanmıştı. İşte bu bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Oğuzeli ilçe başkanı olduğu ortaya çıkmıştı. Seydi Ahmet Keleş. Seydi Ahmet Keleş ile birlikte 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildiler. Hakim karşısına çıktı zanlılar. Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu da birlikte tutuklandı bugün. Hastanedeki tedavisi devam ediyor Melih Meriç'in. Dün gece bir

0: Ameliyat gerçekleşti. Bu arada savcıya ifadeleri de ortaya çıktı. Ahmet Keleş'in planlamadığını söylüyor saldırının. Aralarında Yeni Parti'nin Gaziantep'teki yapılanmasıyla ilgili tartışma çıktığını söylüyor. Uzun süredir tartışma çıktığını ifade ediyor ve milletvekili Melih Meriç'in kendisini bir lokasyona çağırdığını ifade ediyor ve yanında da tedbiren bıçak götürdüğünü söylüyor. İlk ifadeler bunlar. Melih Meriç sağlığına yeniden kavuştuğundaki inşallah kendisine de acil şifalar dileyelim buradan. Tabii olay daha net aydınlanacak, soruşturma da derinleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o yüksek gerilime biraz daha bakalım. Tahran yönetiminden açıklamalar var. Özellikle de Donald Trump'ın Hürmüz'ü ABD toprağı olarak gösterdiği o görselin paylaşmasının ardından ABD'yi hedef alan o açıklamaları ardı ardına gelmişti İran tarafının da. Ve Dışişleri Bakanı Arakçı'nın bir açıklaması var. Arakçı diyor ki, yani sürecin başından beri bunu söylüyorlar. Biz ateşkes istemiyoruz. Biz savaşı tamamen bitirecek bir anlaşma istiyoruz diyor. Meclis Başkanı Kalibaf'ın da bir açıklaması var. Üstelik Kalibaf Irak'a gitti. Irak'a yönelik saldırılar geçtiğimiz gün gerçekleşmişti. İran bunu reddediyordu. Ve Kalibaf, Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü alanı ziyaret etti. Bir mesaj verdi, sembolik de bir mesaj verdi o alandan. ABD'ye bir kez daha meydan okudu.
1: İran yanlısı direniş güçleriyle Bağdat yönetimi arasında tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde İran Meclis Başkanı Kalibaf Irak'a gitti. Kalibaf, Bağdat'ta 2020 yılında devrim muhafızları komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü noktada ABD'ye meydan okudu.
2: Savaş sırasında herkes İran direnişinin gücünü gördü. Irak'taki direniş güçleri, Irak'ın gücünün parçalarından biridir. Direnişin sınırları artık İran ve Irak'a aştı. Küresel hale geldi.
1: İran'da Trump'ı hedef alan isimlerden biri de General Muhammed Rıza Nakdi oldu. Nakdi, Trump'ı çocukça hareket etmekle suçladı.
2: ABD Başkanı dar görüşlü ve çocukça hareket ediyor. Uzun dönemli vizyona sahip değil. Bir şey söylüyor, 24 saat sonra ne olacağını bile düşünmüyor.
1: İranlı general Trump'a güvenmiyoruz diye de ekledi.
2: Sözlerinin hiçbir tutarlılığı yok. Dediklerini fazla ciddiye almıyorum.
1: İran Dışişleri Bakanı Arakçı de katıldığı programda savaşın Körfez ve bölgedeki tüm dengeleri değiştirdiğini vurguladı.
2: Birçok ülke İran'ın gücünü ve İran halkını küçük gördü. Bu son savaş yabancı güçlerin ve yabancı üslerin güvenlik getiremediğini, aksine güvenlik bozuculara dönüştüğü gerçeğini gösterdi. Ülkesini ABD üslerini barındıranlar daha fazla zarar gördü.
1: Arakçı bir kez daha ateşkes değil, kalıcı anlaşma istedikleri mesajını verdi.
2: İran bir ateşkes istemiyor. Savaşın bitmesini istiyoruz. 12 gün savaşının sonunda ateşkes yapıldı ama bu savaşı yeniden başlattı.
0: Şimdi Yunanistan yeni bir hamle yaptı. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle birlikte ve Fransa'yı da dahil etti bu hamlesine. Şöyle ki Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları tartışmasında Türkiye ile Libya arasındaki o mütabakatın bypass edilmesini hedefliyor. Bu hamlesiyle birlikte Yunanistan buna yönelik adımlar atıyor. Aynı zamanda Girit'le Güney Kıbrıs arasındaki elektrik hattı projesine de Fransız şirketlerinin dahil edilmesiyle birlikte artık bu bölgede gerilimin daha da yükseldiğini görüyoruz. Bu kısmı, yani bizim Libya ile yaptığımız anlaşmaları, kıta sahanlığı anlaşmasını bypass etme birinci hedefi. Yunanistan'dan bahsediyoruz. Güney Kıbrıs'ta konuşuyoruz ama Fransa'nın da bu sürece dahil olması nasıl planlandı? Asıl amaç ne? Bunu konuşalım. Buyurun Yunanistan'a gidelim. İlhan Tahsin bizi bekliyor. İlhan, hoş geldin yayına.
3: Hoş bulduk Merve Türkay.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi daha dün başka bir konuyu konuşuyorduk. Şimdi ise Fransa'yı da dahil ettiği bir süreci konuşacağız Yunanistan'ın. Bizim Libya ile yaptığımız o anlaşmayı bypass etmeye yönelik hamleler deniyor ilk aşamada. Yani bunu nasıl gerçekleştirebilirler bu beraberlikle birlikte, bu ortaklıkla birlikte? Neyi hedefliyorlar?
3: Merve Türkay, proje eski tabii ki baktığımız zaman. Türkiye'nin zaten Libya ile mutabakatı imzalamasının hemen sonrasından geldi. Bu Yunanistan'ın bir girişimi, her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yapmış olduğu hamlelere karşı bir proje ortaya koyuyor ve dolayısıyla da iki ülke arasında ve geniş coğrafyada, bölgede zaten var olan gerilimi daha da geriyor. Son olarak tabii Amerika Birleşik Devletleri'nden bu projeye girmişlerdi. İsrail'den bu projeye girdiler. Proje ne? Deniz altından Güney Kıbrıs

0: Kıbrıs'ın Girit adasıyla, yani Yunanistan'ın Girit adasının birbirine bu projeyle elektrik kablosuyla bağlanması, yani adaya enerji götürülmesi baktığımız zaman aslında bu. Ama proje işte hiç de öyle değil. Çünkü Libya mutabakatı geldikten sonra dolayısıyla da Yunanistan derhal var olan mutabakatı yok saymak, hukuk dışı saymak üzere o çok dedikleri, yani Yunanistan'la Güney Kıbrıs'ı birleştirme enosis rüyası var ya yıllarca, işte onun bir parçası bu proje, açık ve net söylemek gerekirse. Dolayısıyla şimdi ne oldu? İtalyan şirketine vermişlerdi geçen yıl Çoban Adası'nın, oraya geldikten sonra Türkiye durun dedi. Yani orada bir bekleyin, çünkü benim karasularımdan, benim Libya ile yapmış olduğum o bölgeden geçiyorsunuz. Dolayısıyla İtalyan gemisi her şeyini topladı, İtalya'nın güneyinden Sicilya tarafına gitti. Şimdi ne oluyor? Tabii ki boş durmadı Yunanistan Miçotakis ve Güney Kıbrıs lideri Christodoulidis. Son olarak dünyada oldukça saygın ve büyük bir şirket, yani 100 milyar dolarların üzerinde bir yatırıma sahip bir şirket, Meridiam şirketi, bunun da ismi Fransız asıllı bir şirket, bu projeyi o şirkete devrettiler, hisselerini. Şimdi bu hisseler burayı devredilince de geçtiğimiz günlerde çok gizli bir toplantı yapıldı. O toplantı da şu, bunu Yunanistan basının bir kısmı yazdı ama Yunan basını genelde buna hiç yer vermedi. Çünkü projeyi saklılıkla yürütüyorlar. Büyük hissedar şu anda Fransız Meridiam şirketi ya. Dolayısıyla da Macron'un bu olaya el atmasını, bölgeye proje başladıktan sonra denizaltı sismik araştırmalar, zeminin işte dayanıklılığı, bütün bu çalışmalar yapıldığı anda Fransa'dan oraya donanmasının gemi, savaş gemisi gönderilmesi istediği, tabii ki Atina'da İmerisiya gazetesinde, oldukça ciddi bir gazete, bu ileri atıldı. Ancak bu haber başka bir gazetede hiç görülmedi, duyulmadı. Yani üçlü Macron, Christodoulis, Mitsotakis burada ne yapmak istiyorlar? Bu kabloyu, kablo projesini Fransa'nın kucağına atarak oradan sonra, yani ateşten kızgın, çok özür dilerim, kızgın patatesi Fransa çıkarsın düşüncesiyle hareket ediyor. Ama hedef, senin de belirttiğin gibi, hiçbir zaman Yunanistan tabii ki bu projeden vazgeçmedi. Çünkü proje belli. Şu anda izleyicilerimiz de ekranda görüyor. İki karşı kıyının birbirini görmesi, bu Libya ile Türkiye'nin, daha sonra da Mısır var arada. Şimdi Yunanistan bu oyunu bozmak istiyor diyelim. Sözü size bırakalım Merve.
1: Teşekkür ediyoruz İlhan Tahsin. Tabii Türkiye'nin de elbette buna yönelik karşı hamleleri var, hazırlıkları var. Şu an için atılan adım biraz daha olgunlaşmış oldu Yunanistan tarafından, Fransa'nın da dahil edilmesiyle birlikte sürece. Plan eski ama şu an hız kazanmış durumda. Daha çok konuşacağız İlhan seninle bu konuyu, belli ki. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu ortaklık, Yunanistan'ın Fransa'yı da dahil ettiği bu süreç, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın İsrail'e kurduğu ilişkiler tartışılırken, bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Gazze konusunda İsrail'e görüş farklılıkları artık çok netlikle ortaya çıkıyor. Kushner'in Mısır ziyareti, ardından Netanyahu ile yaptığı 4 saatlik görüşme artık ikinci aşamasına uy mesajını verdiği ABD basınında da paylaşıldı. Ama ısrarla İsrail buna uymayacağını ifade ediyor. İsrail basınında bu yazıyor. İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Bir kafeye saldırı düzenledi Gazze'de. 6 kişi hayatını kaybetti İsrail'in Gazze'ye yönelik o saldırısında. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin kararı, Hamas'ın da üstelik silah bırakmaya hazır olduğunu açıklaması, Birleşmiş Milletler tarafından da bunun duyurulması, İsrail'e bu konuda soykırımlarını devam ettirmesi noktasında geri adım attırmıyor. Dolayısıyla bir yandan bakıldığında ABD ile İsrail ilişkileri de daha da kötü bir noktaya gidiyor.
2: Mısır'da üst düzey Hamas liderliği ile Kushner ve sahadaki Amerikalı arabulucular arasında yapılan görüşmelerin ardından Hamas'ın silah bırakmayı kabul ettiğini ifade etti.
3: Gazze'de ateşkes umudu bir kez daha İsrail'in tavrıyla sarsıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın silah bırakmaya hazır olduğunu söyleyerek İsrail'den Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmasını istedi. Ancak İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Trump'ın çağrısına rağmen geri adım atmayacaklarını açıkladı. Katz, İsrail'in Gazze politikasının Başbakan Benjamin Netanyahu tarafından belirlendiğini savundu. Tehditleri ortadan kaldırmak ve 7 Ekim'e katılanlardan intikam almak söylemini yineleyen Katz, saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump'ın elçisi Jared Kushner'ın Netanyahu ve Hamas temsilcileriyle yürüttüğü görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Taraflar özellikle Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi konusunda anlaşılmıştı.

0: yaşamıyor. Bazı İranlılarla sohbetler her zamankinden daha canlı. Başkan Trump, İran anlaşması konusunda sabırlı olacak. Henüz bir anlaşmaya varamadık. ABD ile İran hükümetinin farklı birimleri arasındaki görüşmeler daha önce hiç olmadığı kadar yoğun.
1: Bu gerilimin ortasında Gazze'den yeni saldırı haberi geldi. İsrail ordusunun Gazze kentinde bir kafeye düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemeye göre biri çocuk, 6 Filistinli öldü, 14'ü de yaralandı. İsrail ordusu hedefin Hamas komutanları olduğunu iddia etti.
2: Her ne olursa olsun 7 Ekim'den sonra başlattığı o soykırım, Gazze'deki soykırım, İsrail'in dünyadaki, yani İsrail'i destekleyen kamuoyları nezdindeki algısını bile yerle bir etti. Artık bu kaçınılmaz bir durum. İsrail bunu toparlamak için de adımlar atmaya çalışıyor. Örneğin Kolombiya'ya gitti. Bir yardım ekibi gönderdi İsrail. Depremle yıkılan Kolombiya'ya, o 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremden bahsediyorum. Fakat ülkeye giriş yapan o arama kurtarma ekibinin varlığı sorgulanıyor şu an Kolombiya'da. İsrail'i trajedi üzerinden siyaset yapmakla suçluyorlar ve Kolombiyalılar İsrail'e ekibin ülkeden ayrılmasını istiyorlar.
3: Gazze'de devam eden katliamı hatırlattılar. İsrail'i kurtarma ekibine tepki gösterdiler. Kolombiya 10 Ağustos'ta 7,4 büyüklüğünde depremle yıkıldı. Depremin ardından Tel Aviv bölgeye 82 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi. Ancak İsrail'in Gazze politikaları nedeniyle ekibin Kolombiya'daki varlığı siyasi tartışmaya dönüştü.
4: Hiçbir ideolojik veya siyasi düşünce olmadan ülkelerle çalışıyoruz ve yardımları kabul ediyor ve içtenlikle takdir ediyoruz.
3: Tepki muhalif milletvekili Santiago Osorio'dan geldi. Sosyal medyadan paylaşım yaptı. İsrail ekibin ülkedeki varlığından rahatsızlık duyulduğunu belirtti. Osorio, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze'ye ilişkin açıklamalarını hatırlattı. İsrailliler Kolombiya'dan gitmeli dedi.
4: Ülke genelinde herkes Kolombiya'ya gelen 82 İsrailli askerden oluşan heyetin derhal geri çekilmesini Başkan Abelardo'dan talep etmelidir. Ülkemizin topraklarındayken o ülkenin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Gazze'de her gece 30 ila 40 kişi öldürülmesini açıkça istemiştir.
3: Başkent Bogota'nın eski belediye meclis üyesi Carlos Carrillo da tepkiliydi. İsrail ordu sözcüsü ve arama kurtarma ekibinin üyesi Rooney Kaplan'ı hedef aldı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda trajedinin acısı üzerinden siyaset yapıyorlar ifadelerini kullandı. Savaş suçluları şimdi hayırsever küçük kız kardeşler kılığına girmiş dedi.
4: İsrail'in soykırımcı ordusu yardım etmek için üniformalarıyla Kolombiya'ya geliyor. Bu asker, Siyonist asker, Gazze'de 20 bin çocuğu parçalayan aynı katiller. Bütün bir halka toplu ceza veren aynı kişiler. Savaş suçluları şimdi hayırsever küçük kız kardeşler kılığına girmiş.
3: Tartışma yalnızca kurtarma ekibiyle sınırlı değil. İsrail'in Gazze politikası ve Golan Tepeleri konusu Kolombiya'daki siyasi tartışmanın merkezine yerleşti. Özellikle sol muhalefet İsrail hükümetiyle ilişkilerin sürdürülmesine tepki gösteriyor.
2: Balıkesir'de bugün orman yangını çıktığını, henüz kontrol altına alınamadığını duyurmuştuk geçtiğimiz saatlerde Sındırga ilçesinde. Şimdi Düvertepe mahallesinde de ormanlık alanda yangın çıktığı bilgisi var. Bilmiyoruz bugün çıkan yangından mı yangın oraya sıçradı. Hemen dönelim bölgeye. Telefon attığımızda Vedat Sezer var. Detayları dinleyeceğiz Vedat'tan. Vedat, duyabiliyor musun beni?
5: Evet Mehmet Türkay, konu aslında aynı konu. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Simav yolu üzerinde bir kamyondan başladığı belirlenen yangın ormanlık dış alana önce sıçradı. Daha sonra ise yangın giderek büyüdü. Bu kez düzensiz ormanlık alanlara da alevler ulaşmıştı. Bugün saat 13.30 sıralarında bu aşamıştı bu yangın. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından ihbar yapıldıktan sonra bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bir taraftan da Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava araçları da bu yangına müdahale etmek için havalandılar ve ilk etapta iki helikopter ve 4 uçakla başlayan müdahaleler, daha sonra ekip sayısı artıldı. Şu anda 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ve yerişçisiyle birlikte iş makinesi ve Balıkesir itfaiyeleri de bölgede yangına müdahale etmeye devam ediyorlar. İlk enerjisi, yüksek enerjisi olmasa da yangının henüz daha kontrol altına alınmadığı bilgisi de verildi Orman Bölge Müdürlüğü tarafından. Havadan ve karadan yoğun bir müdahale var. Düvertepe mahallesinde Sındırgı Simav yolu üzerinde başlamıştı bu yangın. Tabii ki yangın biraz da düzensiz ormanlık alanlarda, yani tamamen ormanlık olmayan makilik ve düzensiz ormanlık alanlarda da devam ettiği ve sırtlara doğru da ilerlediği bilgisi geldi. Tabii çok ağır da bir duman altında kaldı bölge. Ancak Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hem hava araçları hem de araçları birlikte çevreden gelen iş makineleri ve su tankerleri, su ikmal araçlarıyla yangına çevrelemek üzere çalışmalar yapılıyor. Tabii ki Orman Bölge Müdürlüğü bir strateji uyguluyor yangının söndürülmesi için. Bunda rüzgarın yönü ve şiddetiyle birlikte yangının muhtemelen yerleşim yerlerine uzak tutulmasına yönelik de yoğun bir çalışma yapılıyor. Enerjisi azalmaya devam ediyor yangının. Tabii ki müdahalenin etkili olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak henüz daha resmi bir açıklama gelmediği için yangının devam ettiği bilgisini verelim Mehmet Ükkay.
2: Vedat Sezer, çok teşekkür ediyoruz. Evet, sabah saatlerinde bir kamyondan yükselen alevler bölgede yangına sebep olmuştu. Yangın kontrol altına alınamamıştı ama bir başka noktaya daha sıçradı. Bilgisini paylaştı Vedat Sezer olay yerinden, Balıkesir'den, Sındırgı ilçesinden yine Düvertepe mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangından. Yangınla ilgili olumlu bir gelişme olduğunda da sizlerle paylaşacağız ki umuyoruz böyle bir haber hemen yakın zamanda ulaşır haber merkezimize. Şimdi Çanakkale'ye gideceğiz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi kırışıklık karşıtı bakım kremi geliştirmiş. Pek çok konuda inovasyon noktasında çok başarılı çalışmaları var zaten 18 Mart Üniversitesi'nin. Şimdi de böyle bir kremi geliştirmiş. Üstelik diş otu kök hücrelerinden üretilen bu ürünün kırışıklıklar üzerindeki etkisi laboratuvarda da test edilmiş ve ilk kullanımdan itibaren o yüzeysel kırışıklıklara %100 etki ettiği kanıtlanmış. Haydi bakalım, hayırlı olsun.
3: Tamamen yerde kırışıklık karşıtı krem üretildi. Test sonuçları ise oldukça etkili. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından geliştirilen kremin özünde diş otu kök hücreleri bulunuyor.
6: Doğada bolca bulunan diş otu kök hücrelerinden elde edilen ve kimyasal bir işleme tabirinden sonra kök hücreye dönüştürülüyor. Daha sonra ise yine laboratuvar ortamında bir işleme tabi tutuluyor. Bu işlemin sonucunda dermokozmetik alanında oldukça zenginleşmiş bir ürün ortaya çıktı. Bu başarı Çanakkale'deki akademisyenlere ait oldu. Ve ürün de artık satış pazarlama yönünde hazır hale getirildi.
7: İlk kullanımda bu ürünün %10 derin kırışıklıklarda, yüzeysel kırışıklıklarda da %100 üzerinde bir etki olduğunu, geriye doğru dönük iyileşme sağladığını gördük.
3: Krem yaşa bağlı kırışıklıkların azaltılmasına katkı sağlıyor. Patent süreciyle desteklenen çalışma, akademik bilgiyle Arge'nin buluştuğu dikkat çekici örneklerden biri oldu.
6: Tamamen yerli olan bu krem hem kırışıklık gidermede, hem renk açmada, hem de birçok dermatolojik olaylarda kullanılıyor. İşte bu ürünü Türk üretim üyeleri geliştirdi. Üniversiteden doğan bu ürün artık eczanede satılmaya başladı. Eğer yüzünüzde kırışıklık varsa ya da cildinizde kırışıklıktan dolayı sıkıntılarınız varsa bu yerli, tamamen yerli ürünle çok rahat giderebilirsiniz.
7: Önce bölgeye 5 sıfır şeklinde nemlendirerek, yuvarlak yaparak masajla birlikte 2 dakika boyunca uyguluyoruz. İyice göz çevremize, kırışıklık olan bölgeye düzenli bir şekilde 2 dakika boyunca masaj yapıyoruz. Sonra bu 20 dakika kurumaya bırakılıyor. 20 dakika sonra kuruyan ürün yüzde bir gerginlik yaratıyor. Sonra onu suyla birlikte açıyoruz.
2: Şimdi biz bu haberi nasıl anlattık? %100 etkili, yani ilk kullanımdan itibaren %100 etkili bir krem, ama Çanakkale Üniversitesi'nde laboratuvarda genişletilmiş bu çalışma ve kanıtlanmış. Nerede çalışıldığı belli, imzaları var. profesörlerin, hocaların. Ama bazı reklamları görüyorsunuz ki hiçbir kanıtı yok. O ürünün örneğin %100 etkili olduğu söyleniyor. Bu temizlik malzemesi de olabilir, makyaj malzemesi de olabilir. İşte bu tip reklamlar için Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kurulu tüketicileri yanıltan reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik düğmeye bastı. Aldatıcı reklamlara 218 milyon

0: Milyon lira idari para cezası uygulandı.
1: Bakanlığımız bünyesindeki reklam kurulu tüm televizyon, radyo, yazılı basın ve internet, sosyal medya reklamlarını titizlikle incelemektedir.
2: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Aldatıcı reklamlara 218 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kurulu, tüketicileri yanıltan reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
1: Tüketicilerimizi reklam yoluyla aldatan, istismar eden, haksız rekabete yol açarak kamu düzenini bozan reklam ve tanıtımlara karşı da etkin cezalar uyguluyor. Piyasada vatandaşlarımızın sağlığına ve ekonomik çıkarlarına aykırı yaklaşımlar sergilenmesini önlüyoruz.
2: Kurulun 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirdiği toplantısında 105 dosya incelendi. Mevzuata aykırı bulunan 87 dosyaya toplam 32,6 milyon lira idari para cezası verildi. 2026 yılının ilk 8 ayında uygulanan toplam ceza ise 218,4 milyon liraya ulaştı. Reklam kurulunun gündemindeki dosyalardan biri de internet sitelerinde yayınlanan tüketici yorumlarına ilişkin oldu. Satın alınan bir ürün hakkında tüketici tarafından yapılan yorumun somut bir gerekçe gösterilmeden şirketin belirlediği kurallara aykırı olduğu yönündeki genel ifadeyle yayınlanmaması haksız ticari uygulama olarak değerlendirildi. Yorumun içeriğinde değişiklik yapılmadan başka bir değerlendirme kategorisinde yayınlanması mümkün olmasına rağmen tüketiciye söz konusu bu sorumluluğun yüklenerek yorumun reddedilmesi nedeniyle ilgili şirkete 2 milyon 167 bin 412 lira idari para cezası verildi.
0: Kağıthane'de 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tuzla'da da otluk alanda çıkan yangın tek katlı binayı kullanılmaz hale getirdi.
2: Alev alev yanan çatı küle döndü.
3: Bu sıcak ha bize geldi ya.
4: Evet.
2: İstanbul Kağıthane'de 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
4: Oh, çok kötü koktu.
2: Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Paniğe neden olan yangında çatı küle döndü. Bu görüntülerde Tuzla'dan yaklaşık 8 dönümlük arazi üzerindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yakınlarda bulunan tek katlı eve sıçradı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken yanan ev kullanılamaz hale geldi.
0: Okullar açılıyor ayın 14'ünde, Eylül'ün 14'ünde artık hazırlıklar başladı. Yeni okullara geçiş yapacaklar, okul yönetimiyle görüşüyorlar. Ve İstanbul'da okul servis ücretleri de açıklandı. Şimdi bu rakamlar çok tartışılıyor çünkü özel okulların zam tarifesi %10 kadar bir zam yapıldı İstanbul'da servis ücretlerine. Fakat özel okullarda zam tarifesi şöyle, 0 ila 1 kilometre arasında yıllık 39.970 lira servis ücretleri, 0-1 kilometre neredeyse aynı mahalledeki bir okul gibi düşünebiliriz. 1-3 kilometre arası 42.804 lira, 21-23 kilometre arası 90.112 lira, 23-25 kilometre arası 93.610 lira. İki çocuğunun olduğunu ortalama bir ailenin düşünürsek bu fiyatları 2 ile çarpmanız gerekiyor. 0-1 kilometre arasında herhalde çocuk genelde okul servisine verilmez ama ortalama işte 1-3 kilometre arasında 42.804 lira iki çocuğu düşünürsek neredeyse 100 bin liraya kadar sadece servis ücreti ödeyecek bir aile. Dolayısıyla tartışılıyor bu özel okulların bu zam oranlarındaki fahiş artışı. Veliler tarafından henüz okullar açılmadı ama bu konuyla ilgili veliler tepkili. Servis şoförleri ise bu fiyatın yeterli dahi olmadığını söylüyorlar. Hatta eğer yakıt fiyatlarına zam gelirse bu tarifelerin yukarı yönlü revize edilebileceğini de söylüyorlar. Bu konuda netler, fiyatlar gayet makul diyorlar velilerin tepkisi karşısında. Şimdi Ardahan'a gideceğiz. Ardahan'dan

Görüntüler ekranlarınıza getireceğiz. Çünkü Ardahan'da bal sezonu neredeyse tamamlandı diyebiliriz. Kafkas arılarının yüksek rakımlı yayla ve meralardaki o zengin floradan topladığı nektarla üretilen coğrafi işaretli üstelik Ardahan çiçek balında sezonun son sağımı yapıldı. İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek rakımlı yayla ve meralara bırakılan kovanlarda üretilen Ardahan çiçek balı kent ekonomisine de çok önemli katkı sağlıyor. Dil uzunluğu ve soğuk iklime dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyanın ise en önemli 4 arı ırkı arasında gösterilen Kafkas arısından elde edilen bal, tüketicilerden çok yoğun ilgi görüyor. Ardahanlı arıcılar, üye olarak yaklaşık 650 arıcı 35 bin kovanda bal üretimi gerçekleştiriyorlar ve merkeze bağlı Çataldere köyünde de arıcılar sezonun son sağım çalışmalarını sürdürdüler. 8 kişilik ekibin yürüttüğü hasat çalışmasında kovanlardan ortalama 15 ila 20 kilogram bal elde edilmiş. Ve kentte 10 Ağustos'ta başlanan bal sağımında da sona gelinmiş. Peteklerden alınan sırlar temizlendikten sonra petekler süzüm makinelerine konuluyor ve süzülen bal kavanoz ve tenekelere konularak satışa hazır hale getiriliyor. Bal sağımının bu sene %90'ından verim alındığını söylüyor üreticiler.

Ve bu güzel görüntülerle, bu güzel haberle noktalayalım bugün Ajans Akşam'a doğrunu. Yarın inşallah yine saatler 16'yı gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin otomotiv ihracatı artmaya devam ediyor. Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 542.401 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracat 2025 yılının aynı dönemine göre %2,6 artarak 24.4 milyar dolar oldu. Yılın 7 ayında toplam otomotiv üretimi 767.216 adet olarak kayıtları geçti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal Post. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Kerem abi.
12: Hayrola çocuklar?
11: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
13: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
12: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
12: Turkcell çözüm gücü.
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
12: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
3: Türkcell'le bağlan hayata. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
16: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli.

0: Kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
4: A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: De vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından takip ve değerlendirme kurulu pazartesi günü ilk kez toplanacak. Toplantıda önce kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt kurulların sayısı, görev alanları ve hangi kurumların bulunacağı ele alınacak. Alt kurulların silahların tesliminden örgüt mensuplarının durumuna, sahadaki gelişmelerden, kamu kurumları arasındaki koordinasyona kadar farklı başlıklarda çalışması bekleniyor. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuz Eli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ameliyatı başarıyla geçen Meriç hayati tehlikeyi atlattı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Seydi Ahmet Keleş'i kısa sürede yakaladı. Şüpheli Keleş, adliye girişinde çok tahrik etti, bilerek yapmadım ama yaşadığına da çok seviniyorum, pişmanım dedi. Adana'da Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytu ve eşi sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Kuytu'nun Seyhan ilçesindeki evinde de arama yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 şirkete kayyum atandığını açıkladı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü, yeğeni Alihan Kuliş hakkında soruşturma kapsamında yeniden incelemeye alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla eski bakan Deniz Olgun'un mezarında fethi kabir işlemi yapıldı. İşlemlerin başlaması öncesinde Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerde tedbir alındı. Ekipler mezardan DNA örnekleri aldı. Söz konusu örnekler adli tıp kurumuna götürüldü.
4: Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik devam ediyor. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrıda bulunan Dışişleri Bakanı Arakçı, biz ateşkesi bitirecek bir anla ateşkes istemiyoruz, biz savaşı bitirecek bir anlaşma istiyoruz ifadelerini kullandı. Ve aynı zamanda Meclis Başkanı'nın da açıklamaları var. Meclis Başkanı da Irak'taydı. Süleymani'nin öldürüldüğü yere gitti galiba ve orada meydan okudu Amerika Birleşik Devletleri'ne.
5: İran yanlısı direniş güçleriyle Bağdat yönetimi arasında tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde İran Meclis Başkanı Kalibaf Irak'a gitti. Kalibaf, Bağdat'ta 2020 yılında devrim muhafızları komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü noktada ABD'ye meydan okudu.
6: Savaş sırasında herkes İran direnişinin gücünü gördü. Irak'taki direniş güçleri, Irak'ın gücünün parçalarından biridir. Direnişin sınırları artık İran ve Irak'a aştı. Küresel hale geldi.
5: İran'da Trump'ı hedef alan isimlerden biri de General Muhammed Rıza Nakdi oldu. Nakdi, Trump'ı çocukça hareket etmekle suçladı.
6: ABD Başkanı dar görüşlü ve çocukça hareket ediyor. Uzun dönemli vizyona sahip değil. Bir şey söylüyor, 24 saat sonra ne olacağını bile düşünmüyor.
5: İranlı general Trump'a güvenmiyoruz diye de ekledi.
6: Sözlerinin hiçbir tutarlılığı yok. Dediklerini fazla ciddiye almıyorum.
5: İran Dışişleri Bakanı Arakçı de katıldığı programda savaşın Körfez ve bölgedeki tüm dengeleri değiştirdiğini vurguladı.
6: Birçok ülke İran'ın gücünü ve İran halkını küçük gördü. Bu son savaş yabancı güçlerin ve yabancı üslerin güvenlik getiremediğini, aksine güvenlik bozuculara dönüştüğü gerçeğini gösterdi. Ülkesini ABD üslerini barındıranlar daha fazla zarar gördü.
5: Arakçı bir kez daha ateşkes değil, kalıcı anlaşma istedikleri mesajını verdi.
6: İran bir ateşkes istemiyor. Savaşın bitmesini istiyoruz. 12 gün savaşının sonunda ateşkes yapıldı ama bu savaşı yeniden başlattı.
4: İngiltere ile Rusya arasında Ukrayna geriliminde yeni bir aşamaya geçildi. Rusya, Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı Londra'yı uyardı. Savaşın bir parçası olursunuz dedi. İngiltere ise Ukrayna'ya desteğin süreceğini açıkladı.
5: Ukrayna, İngiliz yapımı yeni nesil insansız hava araçlarını Rusya'ya karşı kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Londra'yı çok sert sözlerle uyardı. Savaşa dahil oluyorsunuz dedi.
6: İngiliz füze kuvvetlerinin Rusya Federasyonu'na yönelik saldırılara gururla ilan edilen bu doğrudan katılımını, İngiltere'nin beraberini getireceği tüm sonuçlarla birlikte savaşa doğrudan müdahil olması şeklinde değerlendirme hakkına sahibiz.
1: Sunday Times gazetesi Ukrayna'nın Rusya'nın iç bölgelerine yönelik saldırılar

0: Da İngiliz yapımı Nian tipi jet motorlu İHA'lar kullanmaya başladığını yazmıştı.
1: Özellikle Volgorod ve Yaroslav bu İHA'larla vuruldu. Ancak Rusya'dan gelen bu sert tepkiye rağmen İngiltere geri adım atacak gibi durmuyor. Başbakan Burnham, Ukrayna'ya desteğe devam edeceğiz dedi.
2: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yasa dışı savaşında %100 Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edeceğiz. İngiltere'nin pozisyonu Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için Kiev'e destek vermektir. Ukrayna'nın ihtiyacı olduğu sürece yanında olacağız.
3: Avrupa ülkeleri en büyük orman yangınları ile karşı karşıya. Avrupa Komisyonu'nun raporuna göre şimdiye kadar 9 ülkede çıkan yangınlarda 570 bin hektardan fazla alan küle döndü.
1: Avrupa'yı etkisi altına alan orman yangınları korkunç boyutlara ulaştı. Şimdiye kadar en az 1700 yangın çıktı. 570 bin hektardan fazla alan yandı. Avrupa Komisyonu'nun raporuna göre 9 ülkede orman yangını çıktı. Çoğu hala aktif halde. Krizin merkezlerinden biri İspanya. Toplam yanan alan 40 bin hektardan fazla. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. 14 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda onlarca kişi de yaralandı.
2: Çok endişeliyiz çünkü eve dönüp dönemeyeceğimizi bilmiyoruz ya da ne zaman ve nasıl olacak bilmiyoruz.
1: Yunanistan'da da 30 bin hektardan fazla alan alevlere teslim oldu. Can kayıpları yaşanırken yüzlerce kişi de tahliye edildi. Tatil bölgelerinden de alevler yükseldi. Turizm sektörü etkilendi. Alevler altyapıyı vurdu. Elektrik hatları ve enerji altyapısında arızalar meydana geldi.
2: Cehennem gibiydi. Yangın çok hızlı yayılıyordu. Güçlü rüzgarlarla ve unutmamalıyız ki sıcaklık da hiç yardımcı olmadı.
1: Belçika'da da ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri başladı. 3000 hektarlık alan yandı. Alevler Almanya sınırına kadar ilerledi. Doğa parkında başlayan yangın çok sayıda hayvan türünü de etkiledi.
2: Bu Belçika'da uzun zamandır gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen büyük bir orman yangını.
1: Fransa'da yıl boyunca çıkan yangınlarda 117 bin hektardan fazla alan küle döndü. Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Portekiz'in de özellikle kuzey ve orta kesimlerinde birden fazla büyük yangın sürüyor. Son verilere göre yaklaşık 2000 itfaiyeci yangınlara müdahale ediyor. Hırvatistan'da tatil bölgesi de kabusu yaşadı. Adriyatik kıyısındaki turistik Omis kentinde yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yaklaşık 1000 kişi tahliye edilirken 36 kişi yaralandı.
3: Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jamal Musiala 3 günde çıktığı 2 hazırlık maçında da baygınlık geçirdi ve sahayı terk etmek zorunda kaldı.
4: Jamal Musiala yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında üst üste yaşadığı sağlık sorunuyla izleyenleri korkuttu. 23 yaşındaki futbolcu cumartesi günü oynadıkları Leipzig maçında oyuna sonradan dahil olmuş, yüksek hava sıcaklığının da etkisiyle baygınlık geçirip 20 dakika sonra kenara gelmek zorunda kalmıştı. Musiala bu kez Heidenheim'la oynanan hazırlık maçı sırasında aynı sorunu yaşadı. Mücadeleye 61. dakikada dahil olan Alman orta saha oyuncusu 69. dakikada bir anda yere yığıldı. İki takım oyuncularının kurduğu çember arasında ilk tedavisi yapılan futbolcunun kısa süreliğine bilincini kaybettiği öğrenildi. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan yıldız oyuncu yaşadığı sorunu şöyle anlattı. Her şeyden önce iyiyim. Birçoğunuzun endişeli olduğunun farkındayım. Absans adı verilen kısa süreli ve geçici olarak ortaya çıkan bir problemim var. Tedavi edilebiliyor. Sahada yaşadıklarımın sebebi bu. Korkutucu göründüğünün farkındayım ama artık günlük hayatımın bir parçası. Bununla ilgili en iyi tedaviyi alıyorum ve genel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Kulübüm ve arkadaşlarım da her zaman yanımdalar. Hepinize desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederim. Jamal Musiala geçtiğimiz sezon dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve sezonun büyük bölümünü kaçırmıştı. Southampton ve Chelsea altyapılarında yetişen futbolcu, 16 yaşında geldiği Bayern Münih altyapısında bir yıl forma giydikten sonra A takıma geçiş yapmıştı.

0: Akşam ajansına gelişmeler aktarmaya devam ediyoruz. Adana'da Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi sabah saatlerinde düzenlenen operasyona gözaltına alındı. Kuytul'un Seyhan ilçesindeki evinde de arama yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 şirkete kayyum atandığını açıkladı.
1: Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyon başlatıldı. 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terörle mücadele ekipleri Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Alparslan Kuytul ve eşi Seyhan ilçesinde evinde gözaltına alındı. Çevik kuvvet ve özel harekat timlerinin önlem aldığı operasyonda Kuytul'un evinde arama yapıldı. Kuytulculara operasyon, müşteki ve tanık beyanlarının yanı sıra mali analizler, banka hareketleri ve dijital materyallere dayandırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Soruşturma dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır dedi.
2: Bakan Gürlek düzenlenen operasyon sonrasında net konuştu. Başlatılan soruşturmanın herhangi bir dini grubu ya da inancı değil, dosyalara yansıyan somut suç eylemlerini ve delillerini konu aldığını vurguladı.
1: Soruşturmada ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçları da inceleniyor.
2: Düzenlenen operasyon öncesinde yapılan teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında şüphelilerin farklı farklı pek çok suçu işlediği tespit edildi. Suçlamalar arasında örgüt kurmak ve yönetmek, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik bulunuyor.
1: Soruşturma kapsamında 5 şirkete kayyum atandığı da açıklandı. Örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı içinde erişim engeli getirildi.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü yeğeni Alihan Kuliş hakkında soruşturma kapsamında yeniden incelemeye alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fethi Kabir kararı sonrası Denizolgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri açılarak DNA örneği alındı.
3: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
4: Yavaş yavaş, sakin!
1: Güvenlik önlemleri artırıldı. Otopsi için DNA örnekleri alındı. Ve yıllar sonra eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı. Karacaahmet Mezarlığı'nda hareketli dakikalar yaşandı.
5: Olayı yakinen dakika dakika, saniye saniye takip ettik.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma sonrası önemli bir gelişme yaşandı. 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü kayıtlara beyin kanaması olarak geçmişti. Ancak şüpheli ölüm yıllardır tartışma konusuydu. Aradan geçen 10 yılda dosya kapanmadı. Denizolgun ailesi 2026 yılının Ocak ayında şüpheli ölüm iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine yürütülen adli süreçte şüpheli ölüm Alihan Kuriş soruşturması kapsamında yeniden mercek altına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı eski bakanın çiftliğinde geçen kayıp 36 saati soruşturma açısından şüpheli buldu. Zira Denizolgun'un at binmek için geldiği çiftliğinde 36 saat boyunca kendisinden haber alınamamış, sonrasında Denizolgun evde hareketsiz halde bulunmuştu. Olay günü çiftliğe gelen ve ayrılan kişilerin telefon görüşmelerinin ve tanık ifadelerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi istendi. Denizolgun'un ölümünden sonra hazırlanan raporun değiştirildiği yönündeki iddialarda soruşturma konusu oldu. Savcılığın kararıyla Fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.
6: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fethi kabir işlemi yapıldı. Fethi kabir işlemi sırasındaysa hem mezarlığın içerisinde hem de mezarlığın dışında geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
1: Şimdi gözler otopsi raporundan çıkacak sonuçta. Ailenin başvurusu üzerine yürütülen adli süreçte ölümün doğal nedenlerle mi yoksa dış bir müdahaleyle mi gerçekleştiği netlik kazanacak.

0: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski CHP Oğuzeri İlçe Başkanı Seyit Ahmet Keleş ile oğlu Hakan Keleş tutuklandı. İkili arasında daha önce de husumet olduğu öğrenirken saldırgan Keleş'in ifadesi ortaya çıktı.
1: Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'e yaralayan saldırgan ve oğlu tutuklandı. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşandı. CHP Oğuzeli ilçe başkanlığından istifa ederek yeni partiye geçen Seyit Ahmet Keleş ile Melih Meriç arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Çıkan arbedede Keleş Meriç'i bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Meriç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
2: Süreç iyi gidiyor. İnşallah çok kısa zamanda toparlayacak. Zaten ameliyatını da gastro alanında uzmanlaşmış genel cerrahlarımız, gastro cerrahlarımız yaptı. Uyaranlara tepki vermeye başladı. İsmi söylendiğinde artık tepkiler verebiliyor.
1: 27 suç kaydı olduğu belirlenen saldırgan Seyit Ahmet Keleş ise bir tarlada saklandıktan sonra polise teslim oldu.
2: Bir partinin ilçe başkanı, sayın vekilimiz de o partinin milletvekili. Sonra sayın vekilimiz partisinden ayrıldıktan sonra bu şahıs da istifa ediyor ve yeniden yeni partide de ilçe başkanı olmak istiyor yeni partisinde. Ama tabii siyasettir. O siyasi bir süreç orada devam ediyor. Sanıyorum ilçe başkanlığı uygun görülmüyor.
1: Seyit Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
3: Şumarım. Bilerek yapmadım. Pişmanım arkadaşım. Çok evet. Tahrik etti. Bilerek yapmadım. Pişmanım. Ama yaşadığına da çok seviyorum. Yaşadığına çok seviyorum.
1: Seyit Ahmet Keleş'in ifadesi de ortaya çıktı. Keleş ifadesinde Meriç'in CHP'den istifa etmesi üzerine kendisine ilçe başkanlığı sözü verdiğini ancak başkasının başkan olarak getirilmesiyle aralarında tartışma çıktığını söyledi. Olay Günay Kurdu olduğunu ve telefonda Meriç'le tartışma yaşadıklarını belirten Keleş, Meriç'in kendisinden konum isteyerek adresine geldiğini, korkuya kapılarak evden çıkmadan yanına bıçak aldığını söyledi. Keleş çıkan arbedede kendisini korumak isterken bıçağı savurduğunu ve vekile isabet ettiğini, yaralandığını fark edince de ambulans çağırın, vekilimi hastaneye götürün dediğini öne sürdü. Keleş de suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş de tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi partide kalıp da gönlü yeni partide olan belediye başkanlarından rahatsız. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi önümüzdeki günlerde bu isimlere bizimle misin değil misin diye soracak. Başta Mansur Yavaş olmak üzere belediye başkanlarından tutumlarını netleştirmeleri istenecek. CHP'de kalıp yeni parti için çalışan başkanların CHP'den ayrılmaları istenecek. Gerekirse disiplin süreci başlatılacak.
4: Üç günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
5: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz.
6: CHP'de kalıp gönlü yeni partide olanlarla yollar ayrılacak. Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına kapıyı gösterecek. Şu ana kadar 236 belediye başkanı CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti. Aralarında Mansur Yavaş'ın da olduğu belediye başkanları ise şimdilik CHP'de kaldı ancak yeni partiye yakın duruyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu değil Özgür Özel'i genel başkan olarak kabul ediyorlar.
5: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
7: CHP yönetimi belediye başkanlarının bu tutumundan rahatsız. Önümüzdeki günlerde ya belediye başkanları CHP'den ayrılacak ya da parti yönetimi belediye başkanlarına sizinle yola devam etmek istemiyoruz diyecek ve gerekli adımlar atılacak.
4: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı.
5: Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli, bak hapse atıldı, sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam.
6: CHP yönetimi başta Mansur Yavaş olmak üzere belediye

0: Başkanlarına tavrınızı netleştirin diyecek. CHP'de kalıp yeni partiye çalışan başkanların partiden ayrılmaları istenecek. Gerekirse disiplin süreci başlatılacak.
1: Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasının 66. duruşmasına bir skandal perdesi daha aralandı. Savunma yapan sanıklardan Cemal Üneş, İmamoğlu'nun iskan ruhsatı karşılığında seçimleri bahane gösterip 500 bin lira talep ettiğini ileri sürdü. Bu iddia üzerine salonda tansiyon bir anda yükseldi.
2: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 66. duruşmasında savunmalarla devam edildi. Marmara Kapalı Cezaevi Yerleşkesi'ndeki 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma yaklaşık 13 saat sürdü. Duruşmaya sanık Cemal Üneş'in çapraz sorgudaki ifadeleri damga vurdu. Üneş, 2018 yılında Beylikdüzü'ndeki inşaatının iskan süreci için İmamoğlu tarafından çağrıldığını iddia etti. Seçim süreci gerekçe gösterilerek kendisinden 500 bin lira istendiğini ileri süren Üneş, bu parayı ödeyemediği için 4-5 ay boyunca iskan alamadığı iddiasında bulundu. Duruşmada İmamoğlu'nun sorularını yanıtlayan Üneş, ödeme için senet yapıldığını da ileri sürdü. İmamoğlu'nun ben de sana 500 bin lira vereceksin dedim öyle mi sorusunu yanıtlayan Cemal Üneş, yetkili isimlere yönlendirildiğini ve bu süreçte 5 senet imzaladıklarını anlattı.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla kurulan takip ve değerlendirme kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü yapacak. Toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek, alt kurulların sayısı, görev alanları ve kurulda hangi kurumların bulunacağı değerlendirilecek. Peki alt kurullar hangi görevleri üstlenecek, haberimizde izleyeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, BİT Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden oluşan bir heyet oluşturuyoruz. Bu süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasanın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Takip ve Değerlendirme Kurulu yeni haftanın ilk günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk kez toplanacak. Kurul ilk toplantısında ise alt kurulların çalışmalarından silahların teslimine ve örgüt mensuplarının durumuna, sahadaki gelişmelerden kamu kurumları arasındaki koordinasyona kadar çeşitli gündem başlıklarını ele alacak. Ayrıca toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt kurulların sayısı, görev alanları ve kurulda hangi kurumların bulunacağı da değerlendirilecek. Oluşacak iki alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinin yer alacağı teknik alt kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Öte yandan alt kurulun teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcıların kaydını tutması bekleniyor. İkinci kritik mekanizma ise adli işlemler için kurulacak ihtisas grubu olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği söz konusu bu yapının, teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesini alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Bir başka alt kurulda silahını teslim ederek Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreciyle ilgilenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Ayrı bir teknik çalışma grubununsa başvuru ve kayıt sistemini oluşturması bekleniyor.
1: Çok net söyleyeceğim, insanlıktan nasibini almamış bu iki kişi, görüyorsunuz kendilerini, Antalya'da biliyorsunuz belki haberi. Oturmuşlar efendim Antalya'da sahilde, insanların başörtülerinden, kılık kıyafetleri üzerinden insanlarla alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Sonra da bu görüntüleri sosyal medyada paylaştılar ama tabii kendileri çok fazla

0: Bu işlerde tırsık oldukları çok belli, bu işleri bilmedikleri belli ve gerçekten biraz önce söylediğim gibi insanlıktan nasibini almadıkları çok belli. Bu kişiler bu görüntüleri de Türkiye topraklarını, bu vatanı terk ettikten sonra yurt dışından paylaşıyorlar.
1: Birlikte seyir zekirdiğin hiçbir şey kalmamış abi.
2: 10 kişinin 8'i şalvarla gelmiş kardeşim. Burası Antalya Belek mi, Suudi Arabistan mı?
3: Antalya'nın Belek sahili toplumu kutuplaştırmaya amaçlayan çirkin görüntülere sahne oldu. Plajda vakit geçiren tesettürlü kadınları habersizce cep telefonu kamerasıyla kayda alan iki kişi dini hassasiyetlerini ve giyim tercihlerini hedef alarak hakaretler yağdırdı.
1: Burası Hindistan mı burası? Değil. Türkiye ne hale gelmiş?
2: Hani dedim göçmendir falan filan, baktım şöyle yaklaştım. Arkadaş Türk yani.
3: İki kendini bilmesin bu görüntüleri tatillerini tamamladıktan sonra gittikleri yurt dışından yayınladıkları tespit edildi.
1: Yani midemi bulandırıyorlar ya.
2: Turizme çok büyük zarar veriyorsunuz. Bak, gelmeyin oğlum buraya, istemiyor sizi burada. Burası CHP belediyesi kardeşim, gelmeyin buraya.
3: Paylaşımda aşağılayıcı benzetmeler de yer aldı.
2: Gelmeyin kardeşim denize falan. Evinizde ibadetinizi alın, yapın, seccadeye oturun.
1: Ha geliyorsan da abicim bunlar ne giydin sen böyle, kafanda örtmüşsün, ninja gibi geziyorsun etrafta.
3: Selik Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Şubat zihniyetli iki kişi hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından soruşturma başlattı.
0: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaeş'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kabaeş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut A Haber'e konuştu. Dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
4: Karnına basmış. Doğru. Hala konuşuyor.
5: Hakikatin ortaya çıkartılması açısından çemberin daraldığını ifade etmek isterim.
6: Rojin Kabaeş soruşturmasında çemberin daraldığını belirtti. Gelinen son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaeş 27 Eylül 2024'te Van'da kayboldu. Genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulundu.
7: Bir vahşet vardır. Birileri mutlaka yapmış.
6: Türkiye'nin konuştuğu Rojin Kabaeş olayıyla ilgili soruşturma derinleşiyor.
5: Biliyorsunuz Rojin'in en mahrem bölgelerinden çıktı. İki farklı erkeğe ait DNA'lar. 500'ün üzerinde 600'e yakın kişiden DNA örneği alındı. Hiçbiriyle bir eşleşme şu ana kadar yapılmadı. Yani olumsuz sonuçlar var şu ana kadar. Tabii Sayın Savcı'nın 2500 kişi üzerinde bir DNA inceleme hedefi var.
6: A Haber'e konuşan Kabaeş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut soruşturmadaki son gelişmeleri anlattı.
5: İlgili dosyanın emniyetten alınıp JASAT'a verilmesini talep ettik. JASAT bu konularda biliyorsunuz daha uzman.
6: Ailesi Rojen'in cansız bedeninin bulunduğu bölgedeki deniz araçlarının incelenmesi konusunda da talepte bulundu.
5: Rojen'in canlı veyahut öldürüldükten sonra kara aracıyla götürüldükten sonra Van Gölü'nün ortasına atıldığı düşüncesindeyiz. Böyle büyük bir olasılıktan yola çıkarak da deniz araçları üzerinde araştırma yapılmasını talep ettik. Bu konudaki talebimiz kabul edildi. Halen araştırmalar devam ediyor.
6: Soruşturmada gözler genç kızın cep telefonunda yapılacak incelemedi. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan özel ekip telefonun açılması için çalışmalarına devam ediyor.
5: Rojin son kaybolduğu yere gidene kadar bir telefonla görüşmesi var. Bu telefon görüşmesi belki WhatsApp'tır, belki Bip'tir, belki Instagram'dır, belki Telegram'dır. Onu bilemiyoruz. Telefon açıldıktan sonra belli olacak. Yani saat 19.04'te ile 20.03 arası bir kesinti var. Bir akışı yok. Bir hareketlik yok cep telefonu. Ne olduysa o esnada olduğu kanaatindeyiz. Şüphesi biz de şu anda yoğunluk kazanmakta. 20.03'ten sonra sabah 9'a kadar veri akışı sürekli internet, Rojin'in internetinden veri akışı tespit edilmiş.
6: Avukat Karabulut, Rojin'in öldürüldüğünü iddia etti. Cep telefonundaki inceleme sonrası soruşturmanın seyrinin değişebileceğini belirterek tarih verdi.
5: Rojin'i kaçıranlar ve o dakika itibariyle öldürenler veyahut kaçıranlar cep telefonunun ellerinde olduğunu, bu veri akışının onlar tarafından gerçekleştiği kanaati bizde oluşturmaktadır. Çünkü cep telefonu Rojin'in elinde olmuş olsaydı sabaha kadar arayanlar var kendisini, ailesinden. Rojin'in kaybolduğu gün yani 27 Eylül'e kadar ciddi sonuçların çıkacağını ben umuyorum.
0: Usta. İstanbul Beyoğlu'nda maç sonrası taraftarın attığı havai fişek ressam ve müzisyen Murat Melih Özen'in oturduğu dairede yangın çıkardı. Ev kullanılamaz hale gelirken yeni sergi hazırlığında olan ressamın 20 yıllık tabloları ve

0: Müzik ekipmanları küle döndü.
1: Ellerimde normalde yağlı boya izi olur. Benim şu an ellerimde is var artık.
2: Senelerin ressamıyım. Emeğim, resimlerim yandı. Malzemelerim gitti.
3: Yeni sergi hazırlığındaydı. Evinde çıkan yangında yılların emeği kül oldu.
2: En az 20 sene ya. 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada.
3: Taraftarın havai fişek şovu ressam Murat Melih Özen'in kabusu oldu.
2: Resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim. Yakından üzerine konuşabilmek isterdim. Satılması bile o kadar önemli değil. Yani bu hale gelmesini istemezdim açıkçası. Yani şimdi boyam yok, hiçbir şeyim yok ama önemi yok, hiçbir şeyim yok. Neyim oldu zaten ortada yani. Olanlarım bunlar.
3: Kasımpaşa Trabzonspor maçı sonrasında iddiaya göre bir taraftarın attığı havai fişek Murat Melih Özen'in evine düştü. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı.
2: Bir ressamın elinden resimlerini alıyorsunuz, bunu yakıyorsunuz, ediyorsunuz bir şekilde kazayla ya da neyse. Ayrıca malzemelerini de alıyorsunuz. Ayrıca İstanbul'da kalacak yeri de yok bu adamın.
3: 47 yaşındaki Özen'in 20 yıllık profesyonel sanat hayatı boyunca biriktirdiği tüm tabloları, resim malzemeleri ve müzik ekipmanları küle döndü.
2: Onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası. Zorluklar içerisinde ortaya koyduğum eserlerin şu anda yanmış hallerini ben paylaşıyorum insanlarla.
3: Yangında hatıralarını da kaybeden Özen hukuki yollara başvuracak.
2: Tanıdığım hayatta olmayan insanlarla ilgili olan şeyler vardı o çekyatın altında. Rahmetli babamın resimleri vardı. Artık hiçbirisi yok. Hepsi burada ve burada. Bu olay çözülsün ve ben fazla bir şey istemiyorum. Kaybettiklerimi geri istiyorum. Emeğimi geri istiyorum. Yani bakın 6 aylık burada bir çalışma var en az yeni kaybedilmiş olan. Yarım sene demek bu.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde 7 Temmuz'da havalı tüfek mermisiyle vurulan 5 yaşındaki Karan riskli ameliyatı başarıyla atlatarak sağlığına kavuştu. Mucizevi operasyonun ardından gözler 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak şüphelinin yargılanacağı davaya çevrildi.
4: Bizi buna mecbur bıraktıkları için çok kızgınım. Öylesine keyif eseri yaşayan bir çiğin bedelini cezasını biz yaşıyoruz.
5: Minik Karan zorlu ameliyat sürecinin ardından yeniden hayata tutundu.
6: Çok şükür şu an oğlumuz ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Sabırsızlıkla onu görmeyi bekliyorum. Bizim için bayram diyebilirim yani. Bizim tekrardan Karan'ın doğuşu bizim için.
7: Karan bizim için yeniden doğdu. Gerçekten çok mutluyuz. Bunu kelimelerle tarif edemeyiz.
5: Olay 7 Temmuz'da Beylikdüzü'nde yaşanmıştı. 5 yaşındaki Karan okul çıkışında arkadaşının ailesinin evine gitmiş, bahçedeki havuzda oynarken sırtına isabet eden havalı tüfek mermisiyle ağır yaralanmıştı.
7: 3 el silah sesi geldi. Çok şiddetli bir şekilde. Bir baktım Karan'ın arkasından kan fışkırıyor.
6: Nereden geldiği belli olmayan bir yerden bir kurşun geldi ve benim çocuğumun sırtına saplandı.
5: 16 gün yoğun bakımda tedavi gören Karan 22 Temmuz'da taburcu edilmişti. Vücudunda kalan merminin çıkarılması içinse yeniden ameliyat kararı alınmıştı. Minik Karan'ın ameliyatı başarıyla tamamlandı. Mermi çekirdeği çıkarıldı.
8: Bir milim sağa gitse ana atar damara, bir milim sola gitse ana toplar damara, bir milim ileri gitse kalbe girecek şekilde bir mucize eseri mermi çekirdeği burada kalmış. Hiçbir organa bir zarar vermeden mermi çekirdeğini çıkarttık ve oraları tamir ettik. En kısa sürede taburcuyacağız bakalım inşallah.
5: Olay sonrası tutuklanan, tüfeği ateşleyen 17 yaşındaki genç 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.
7: İddianame hazırlandı. 4 Eylül'de ilk duruşma var. Fakat iddianame kasten yaralamadan hazırlandı. Aslında bu bir cinayete teşebbüs. Biz bu konuda itirazlarımızı yaptık. Ve bunun kesinlikle ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istiyoruz.
0: İstanbul Avcılar'daki 700 daireli sitede akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Tatilden dönen aile baz altında sakladıkları 5 milyon lira değerindeki döviz ve zinet eşyalarının çalındığını fark etti. Aile hırsızın binanın içinden biri tarafından yapıldığını ileri sürüyor.
9: İçeriye girdik, ev darmadağındı, her yerde almış. Ya bazanın altında zinet eşyalar vardı, onları almışlar.
3: Tatilden dönen aile kabusu yaşadı.
10: Bazanın altında ne kadar zinet eşyamız varsa hepsini takip eden arkadaş kimse

0: Artık bütün her şeyimizi elimizden, avucumuzdan aldılar.
1: Oturdukları güvenlikli sitedeki evlerinden 5 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyasının çalındığını fark etti.
2: Geldiğimde kapı çok minik aralıktı. Arkadaşım bırakmıştı zaten beni. Hemen telefonla onu aradım. Geri dönmesini söyledim. Çok panik oldum zaten kapıyı açık görünce. Sonra o geldi. Polisi aradık. Polisle beraber içeriye girdik. Ev darmadağındı. Her yer dağılmış.
1: Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı İstanbul Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre 700 daireli bir sitede oturan aile hafta sonu şehir dışına çıktı. Eve döndüklerinde büyük bir şok yaşadılar.
0: Döndüğümüzde böyle bir manzarayla karşılaştık. İşte bütün her şeyimiz yerli yerinde değil. Pazarın altında ne kadar ziynet eşyamız varsa hepsini takip eden arkadaş kimse artık bütün her şeyimizi elimizden, avucumuzdan aldılar.
1: Yapılan kontrolde ailenin 8 yıllık birikimi olan ve baz altında sakladıkları yaklaşık 5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarının çalındığı belirlendi.
2: Ya, bazanın altında ziynet eşyalar vardı, onları almışlar. 4-5 milyon kadar.
1: Aile hırsızlığın binanın içinden biri tarafından yapıldığını ileri sürdü.
0: Site yönetimleri bizden bu kadar aidat alıyorlar. Güvenlik açısından baktığımız zaman verdiğimiz paranın hakkını vermiyorlar açıkçası bana göre. Neden diyeceksiniz? Çünkü dışarıdan gelmesi bir insanın mümkün değil. 13 kata çıkması dışarıdan 700 konutlu bir daireye, hele orta kısımda bir böyle binaya yeremez yani. Binanın içinde olduğunu kesinlikle düşünüyorum.
3: İstanbul'da yüksek kira fiyatlarına alternatif olması hedeflenen 15 bin kiralık sosyal konut projesinde hazırlıklar sürüyor. Dar ve orta gelirli vatandaşların uygun bedellerle konuta erişimini sağlaması planlanan projede ilk kiralamaların Eylül'de başlaması bekleniyor.
4: İstanbul'da yüksek kira fiyatlarına alternatif olacak 15 bin kiralık sosyal konut için hazırlıklar sürüyor. Dar ve orta gelirli vatandaşların daha uygun koşullarda konuta erişmesini hedefleyen projede ilk kiralamaların Eylül ayında başlaması bekleniyor. Projeden öncelikle alt gelir grubundaki vatandaşların yararlanması planlanıyor. Üzerine kayıtlı konutu bulunmayanlar, belirlenen gelir sınırının altında kalan haneler, emekliler, engelliler ve kentsel dönüşüm nedeniyle evini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar için kontenjan ayrılması bekleniyor. Başvurularda İstanbul'da belirli bir süre ikamet etme ve hane gelirinin de kriter olarak dikkate alınması planlanıyor.
5: Bu proje kapsamında da özellikle aslında her yıl 100 bin sosyal konutun devam etmesi, bunun 25 yıllık bir projeksiyonla aslında arttırılarak devam ettirecek olması çok önemli. Türkiye'de ev sahipliği oranına baktığımızda %56 seviyelerinde olan ev sahipliği oranını daha üst bir noktaya taşıyacak.
4: Kiralarda ise piyasa fiyatlarının altında bir model uygulanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce yaptığı açıklamada kiraların bölgedeki rayiç bedelin yarısından da düşük olabileceğini belirtmişti. Konutlar 3 yılına kiralanacak. 3 yılın sonunda kiracının tahliye edilmesi ve konutun bakımının ardından başka bir ihtiyaç sahibine tahsis edilmesi planlanıyor. Böylece sosyal konut imkanının daha fazla vatandaşa ulaştırılması hedefleniyor.
3: Bu yıl yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarına göre vakıf üniversitelerine olan talebin azaldığı ortaya çıktı. Vakıf üniversitelerinde doluluk oranları %80'de kalırken boş kontenjan sayısı 35 binin üzerinde seyretti.
6: Bütün gençlerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun, severek okuyacakları programlara yerleşmelerini canı gönülden temenni ederim. Değerli ailelerimize de çocuklarının eğitim yolculuğunda verdikleri maddi ve manevi destek için ayrıca teşekkür ederim.
4: Vakıf üniversitelerine talep düştü, kontenjanlar boş kaldı. Bu yıl yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarına göre vakıf üniversitelerinde doluluk oranı %80'de kaldı. 35 binin üzerinde kontenjansa boşa düştü. Vakıf üniversitelerinde hiç tercih edilmeyen bölümler olduğu gibi bir ya da iki kişinin tercih ettiği bölümler de oldu. Yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mekatronik, lojistik yönetimi, psikoloji, diş hekimliği. Devlet üniversiteleri ise neredeyse %100'e yakın bir doluluğa ulaştı.
3: Gizli şeker adından da anlaşılacağı gibi fark edilmeden ve hissettirmeden ilerleyebiliyor. Peki günlük hayatta yaşadığımız hangi şikayetler gizli şeker sinyalleri veriyor? A Haber ekibinden Müzeyyen Yılmaz uzmanına sordu.
1: Şeker hastalığının habercisi olabiliyor ama çoğu zaman belirtilerini fark etmek bile mümkün değil. Bu sinsi hastalığın adı gizli şeker.
7: Sürekli acıkıyor, ağız kuruluğu yaşıyor ya da yemek sonrası hemen uykunuz geliyorsa işte bu şikayetlerin altında gizli şeker yatıyor olabilir. Peki bu şikayetler yaşandığında nelere dikkat edilmeli?
8: Gizli şeker kişinin şeker metabolizmasının bozulması demektir aslında. Şeker hastalığının öncülü bir durumdur. Şeker metabolizması vücutta bozulduğunda açlık şekerimiz normalin üzerine çıkar fakat diyabet düzeyine kadar çıkmaz. Böyle durumlarda biz gizli şekerden bahsediyoruz. Gizli şeker olduğunu ağız kuruması, tatlı yeme isteğinin artışı, halsizlik, yorgunluk, yemeklerden sonra uyku hali, çok fazla yemek yeme ihtiyacı hissetme, yani eskiye nazaran artık daha çabuk acıkıyorum, daha çok canım tatlı istiyor diyerek anlayabilirler.
9: Şekerli şeyler yemiyorum, karpuz yemiyorum, kavun yemiyorum.
1: Günlük hayatta tükettiğimiz bazı yiyecek ve içecekler kan şekerimizi etkileyebiliyor. Üstelik gıdalarda ne kadar şeker tükettiğimizi fark etmek her zaman kolay değil.
7: Hep yiyeceklerden korkuyoruz ancak içecekleri hesaba katmıyoruz. Bir bardak kolanın içerisinde toplamda 8 adet küp şeker olduğunu biliyor muydunuz?
10: Şekerli içeceklerin vücudumuza çok zarar verdiğini düşünüyorum.
8: Paketli gıda tüketmeyecekler, hamur işi, tatlı gibi ya da işte çikolata, cips, bisküvi gibi, kola gibi içeceklerden uzak duracaklar, sağlıklı beslenecekler ve egzersiz yapacaklar.
1: Peki bu durumda herkes aynı riski mi taşıyor? Aile faktöründen yaşa, kilodan beslenme alışkanlıklarına kadar pek çok faktörün etkisi bulunuyor.
8: Obezite hastalarımız, yani vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan hastalar, ailesinde diyabeti olan kişiler, polikistik over sendromu, yeni ismi aslında polikistik metabolik over sendromu oldu, PMOS oldu. Bu hastalarımız gizli şeker açısından risk altında. Bir de gebelik şekeri olan kişilerde bu gizli şeker riski var.
11: Sağlıklı beslenebilir, bol bol su tüketebiliriz, çocuklarımızı abur cuburdan koruyabiliriz. En büyük etken bu olmalı bence.
1: Her hastalıkta olduğu gibi gizli şekerde de düzenli kontrol şart.
8: Hekime gitmelisiniz, tetkiklerinizi yaptırmalısınız. Ailenizde şeker hastalığı varsa mutlaka her yıl bir kez insülin direnci açısından hem açlık şekerinize hem açlık insülininize baktırmalısınız.
3: Teknofest Mavi Vatan öncesi İzmit Körfezi'nde görkemli bir geçiş yapıldı. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler ve denizaltılar Yalova'dan başlayarak İzmit Körfezi boyunca ilerledi. Gökyüzünde ise hava araçları vardı.
1: Mavi Vatan'da görkemli geçiş. Donanma gemileri ve milli kanatlar vatandaşları selamladı. Teknofest Mavi Vatan, Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.
12: Teknofest Mavi Vatan kapsamında başlayan selamlama sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Öyle ki bayrağını al körfeze gel sloganıyla başlayan selamlama yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
13: Çok mutluyum ya.
14: Savunma sanayimizin göz bebeklerini görmek için gece vardiyasından çıkıp geldim. Çocuklarımla beraber bu gururu görsünler diye.
15: Biz zaten kızımla geziyorduk. Aslında böyle bir şey olacağını da biz bilmiyorduk. Annesi biliyormuş. Sürpriz oldu bize. O yüzden çok heyecanlandık.
1: Geçiş Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarından başladı. Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerin yer aldığı konvoyda TCG Anadolu ve TCG Heybeliada da bulundu.
16: İçerisinde olmak isterdim ama benim asıl görmek istediğim içindeki sihalar, yani TB2 ve Akıncı çıkmadı içerisinden. Onu çekmek istiyordum, çok istiyordum onu.
17: Valla ülkemizin böyle bir kazanımlarına gurur duyuyoruz, çok mutlu oluyoruz.
18: De geldik gemilerimizi karşılamaya, Gölcüklüyüz zaten. Seviyoruz, yani Teknofest için birkaç gündür Bekliyorduk zaten sabırsızlıkla.
1: Deniz araçları Altınova'nın ardından Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük ve İzmit güzergahında ilerledi.
13: Gurur duyuyoruz böyle şeyleri gördüğümüzde ama böyle şeyleri 30 Ağustos gibi, 29 Ekim gibi büyük günlerde de görmek isteriz.
19: Çok onur verici bir şey.
1: Körfez semalarında da milli kanatlar vardı. Uçak, helikopter ve insansız hava araçları İzmit Körfezi üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
3: Akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar...

0: back faster than this.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. DASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken, sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. DASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
11: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
12: Reklam. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta gücü
3: adında. Modanın küresel buluşma noktası IFKO, 19-21 Ağustos'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde. Hazır giyimin kalbinde yerinizi alın.
2: Okul ödemelerinde 12...

0: varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Haber Radyo, 24 saat haber. Bir reklam.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Aa, anne dedi.
9: Hadi canım, baba dedi.
8: Bez dedi.
10: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
11: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
12: Bes Allianz'dır, bes Allianz.
13: Kerem abi.
14: Hayrola çocuklar?
13: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
15: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
14: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
14: Turkcell çözüm gücü.
13: Vallahi bravo Turkcell'e.
14: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
16: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
17: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
18: Aşağı doğru sürüklenmeye devam etti. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri alarma geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 3 bot ve dalış timiyle bölge didik didik tarandı. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu Mustafa ile kızı Elif Ela Yalçınkaya sörfe tutulmuş halde bulundu. Baba ve kızı bota alındı. Kurtarma anları kameraya yansıdı. Kıyıya götürülen baba ve kızı tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İkisinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.
19: İstanbul Sultan Gazi'de ATM'lerden para çeken, kuyumculardan altın bozduran kişileri gasp eden motosikletli hırsız polisin çalışmasıyla yakalandı. Çok sayıda kişiyi bu yolda soyduğu belirlenen gaspçı tutuklandı.
18: ATM ve kuyumcuların önünü mesken tutmuş ve çok sayıda kişiyi gasp etmişti. Saklandığı adreste yakalandı. Motosikletli gaspçı 13 Ağustos'ta İstanbul Sultan Gazi'de ortaya çıktı. Hedefinde ATM'den para çeken kadın vardı. Kadının direnmesi üzerine çantayı alamadan kaçtı. Aynı şüpheli 15 Ağustos'ta bir kişiyi darp ederek 3.115 euro gasp etti. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi takibe aldı. Adres tespitinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı. Evinde yapılan aramada 900 euro ele geçirildi. Zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
19: Efendim, yurdun farklı noktalarından trafik kazası haberleri peş peşe geldi. Kameralara yansıyan tehlikeli anlar yürekleri ağza getirdi.
18: İzmir'de aracın direksiyonunu ambulansın önüne kıran sürücü faciaya davetiye çıkardı. Olay Homeros Bulvarı'nda meydana geldi. Sol şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü sağdaki sapağa girmek istedi. Ancak son anda direksiyonu ambulansın önüne kırdı. Ambulans sürücüsü otomobili fark ederek frene bastı. Olası bir kaza saniyelerle önlendi. Tehlikeli anlar ambulansın araç kamerasına yansıdı. Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil merdiven boşluğuna uçtu. İki kişi canını son anda kurtardı. Kaza Darıca'da Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Ardından korkulukları parçalayan araç merdiven boşluğuna düştü. O sırada merdivenlerde iki kişi bulunuyordu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Denizli'de alkollü sürücü bir anda gaza bastı. Üç araç birbirine girdi. Kaza Pamukkale ilçesi Karşıyaka mahallesinde yaşandı. Kadın sürücü seyir halindeyken bir anda hızlandı. Önce önündeki araca sonra da park halindeki başka bir araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar metrelerce sürüklendi. Sürücünün 1,70 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil motosiklete çarptı. Kaza Yıldırım ilçesi 152 Evler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kavşaktan geçen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.
19: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılan bir bina iş makinesinin darbesiyle çöktü. Molozlar iş makinesinin üzerine devrildi. Olayda yaralanan iş makinesi operatörü hastaneye kaldırıldı.
18: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Binanın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrildi.
20: Buraya bina üstüne devrildi.
18: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın yıkım çalışmaları başlatıldı. Ancak iş makinesinin darbesiyle bina aniden ekskavatörün üzerine devrildi.
20: Balkondayken izliyorduk oğlumla beraber. Evet. Birden dozerin kaçasını almış yaparken birden düşüp direkt dozerin üstüne çöktük. Yani.
18: Molozların altında kalan iş makinesi operatörü Abdullah Haraç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan operatör araç hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
19: İstanbul Kağıthane'de 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tuzla'da ise otluk alanda çıkan yangın tek katlı binayı kullanılamaz hale getirdi.
18: Alev alev yanan çatı küle döndü.
21: Bu sıcak
0: kaka bize geldi ya.
21: Evet.

0: Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yakınlarda bulunan tek katlı eve sıçradı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken yanan ev kullanılamaz hale geldi.
1: İstanbul Bahçeli Evler'de iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Sokak boks ringine dönerken bir genç arabanın üstünde öldüresiye dövüldü.
0: Husumetli iki grup sokakta karşılaştı. Sokak bir anda karıştı. Görüntüler İstanbul Bahçeli Evler'den. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar sokak ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada bir kişi arabanın üstünde öldüresiye dövüldü. Bir kadınsa araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Yapılan incelemelerde kavga sırasında bıçak kullanıldığı belirlendi. 5 şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
1: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
2: Rize'nin Ardeşen ilçesinde 10 katlı apartmanın 4. katında yangın çıktı. Alev ve dumanı fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin yükseldiği daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Burası Afyonkarahisar. İki gün önce ilaçlanan domates sarasındaki işçilerin kusma ve ateşlenme şikayetleri üzerine bölge ekipler sevk edildi. İlacın içinde bulunan gazdan etkilendiği belirlenen 24 işçi hastaneye kaldırıldı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde de makas atarak yarışan iki otomobilin kaza anı kameraya yansıdı. Tehlikeli manevraların ardından otomobillerden biri diğerini arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri yoldan çıkarak ters şeride girdi. Diğer otomobil ise yolun ortasına savruldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Ancak iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Tehlikeli yarış ve kaza anı başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen göçük nedeniyle 3 koyun toprak ve moloz yığınlarının altında kaldı. İtfaiye ekibi 3 koyunu sağ olarak kurtardı. Sağlık durumları kontrol edilen koyunlar sahiplerine teslim edildi. Edirne'de bir midibüste seyahat eden genç bir kız aniden fenalaştı. Yolcuların uyarısı üzerine şoför Ayhan Korkmaz aracı durdurdu. Emekli polis olan Korkmaz yolcunun durumunu kontrol etti. Ambulans beklemek yerine genç kızı hastaneye götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Trabzon'da kız hafızlar icazetlerini aldı. Yıllar süren emek törenle taçlandırıldı. Çaykara ilçesindeki Ulu Cami Kız Kur'an Kursu'nda 26. dönem icazet programı düzenlendi. Aileleri ve hocaları da bu özel günde öğrencileri yalnız bırakmadı.
1: Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Kalküta kentinde bir otelde yangın çıktı. Elektrik sisteminden çıktığı tahmin edilen yangında biri çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi. İlk bilgilere göre yangın gece saatlerine başladı. Otelde 60 kişi vardı. Klima ünitesindeki arıza patlamaya neden oldu. Alevler kısa sürede yayıldı, tüm oteli sardı. Otel kısa sürede yoğun dumanla kaplandı. Üst katlarda mahsur kalanlar çıkışlara ulaşmakta güçlük çekti. Dar çıkışlar, yetersiz havalandırma, yoğun duman bir 9 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye araçları, polis ve afet yönetim ekipleri sevk edildi. Alevlere en az 5 itfaiye aracıyla müdahale edildiği bildirildi. Kurtarma çalışmaları özellikle yoğun duman nedeniyle zorlaştı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ve şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
2: Çinli mühendisler doğanın efsanevi uçan balıkları

0: Dan esinlenerek hem havada süzülebilen hem de su altında yol alabilen biyonik araç SkyX'i geliştirdi. Geleneksel dronların aksine tek bir ortamla sınırlı kalmayan SkyX, katlanabilen sabit kanat yapısına sahip. Suya girdiğinde kanatlarını içeri çekerek sürtünmeyi en aza indiren biyonik araç, su yüzeyine çıktığında ise kanatlarını otomatik olarak açıp doğrudan havalanabiliyor. SpaceX 13. test uçuşunu başarıyla tamamlayan devasa Starship roketinin Hint Okyanusu'ndaki anlarına ait görüntüleri paylaştı. 122 metre yüksekliğindeki dev roket, yörünge altı uçuşunda yeni nesil Starlink uydularını başarıyla konumlandırmıştı. Görevin ardından atmosferi geçerek Hint Okyanusu'na yumuşak bir iniş gerçekleştiren Starship'in SpaceX mühendislerince daha sakin sulara çekilip inceleneceği ve ardından Texas'a geri taşınacağı açıklandı. Robot dünyasının en prestijli organizasyonlarından 2026 Dünya Robot Konferansı, Çin'in başkenti Pekin'de kapılarını açtı. Yerli ve yabancı 300'den fazla şirketin katıldığı dev organizasyonda, teknoloji dünyasının en yeni vizyonu temsil eden 3000'i aşkın robot görücüye çıktı. Açılış töreninin hemen ardından sahne alan robotların sergilediği Uzak Doğu Dövüş Sanatları performansı ise ziyaretçileri büyüledi. Bu etkileyici gösteri, yeni nesil robotların ulaştığı üstün hareket kabiliyetini ve esnekliği bir kez daha gözler önüne serdi. Çin semalarında 5000 drone aynı anda havalandı. Ortaya görsel bir şölen çıktı. Denizler altında 20.000 fersah temasıyla gerçekleştirilen dev gösteride dronelar tam bir senkronizasyonla hareket etti. Gökyüzünde gizemli deniz canlılarını ve deniz kızlarının masalsı dünyasını oluşturan ışıklı figürler izleyenlere adeta gökyüzünde bir okyanus rüyası yaşattı. Japonya'da F-15 savaş uçağında korku dolanlar yaşandı. Uçağın pilotu henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı. İniş sırasında sol kanadı piste temas eden F-15, kanadı pist boyunca sürüklerken etrafı yoğun bir beyaz duman kapladı. Uçak yavaşladığı sırada arka bölümünden alevler yükseldi ve pist üzerinde eğik bir pozisyonda durabildi. Pilot kazadan yara almadan kurtuldu.
1: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, sonrasındaysa detaylı anlatacağız. İsrail Suriye'de bir hava üssünü vurdu biliyorsunuz dün. Ve o vurma nedenini de Ebu Zuhur askeri havalimanının pistini vurması nedenini de hadsiz bir açıklamayla anlatmaya çalıştı. Türkiye'nin burada bir üssü olduğunu ve dolayısıyla Suriye yapılan anlaşmada Türkiye'nin burada üssü olmaması gerektiği için vurduğunu söyledi. Ama Türkiye'nin bir orada zaten bir üssü yok. İki, zaten eğer Türkiye'nin orada bir üssü olsaydı Amerika Birleşik Devletleri Suriye özel temsilcisi Barak'ın da dediği gibi Türkiye'nin aynı zamanda size cevap vermesi için bir hakkı doğardı ifadesi kullanıyor. Yapılan karşılıklı açıklamalar var. O hadsiz açıklamayı da birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Alparslan Kuytul'a gözaltı operasyonu sevgili seyirciler. Bugün sabah saatlerinde Adana'da yapıldı operasyon. Kuytulcular ekiplerine Furkan Vakfı'na yönelik bir operasyon yapıldı. Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Yapılan açıklamalar var. Aynı zamanda bazı şirketlere de kayyum atandı. Detaylarını ekranlarınıza getireceğiz. Eski bakanın mezarı açıldı. Bunun nedeni ise Arif Ahmet Denizoğlu eski bakan. Biliyorsunuz yeğeni Alihan Kuriş hakkında bir soruşturma var. Gözaltı kararları var. Alihan Kuriş'in dayısının şüpheli ölümle ilişkin yapıldı bu mezarı açılma operasyonu. Mezar açıldı. DNA örneği alındı ve sonrasındaysa soruşturmaya eklendi. Alihan Kuriş soruşturması eklendi. Nasıl sonuçlar çıkacak birazdan ekranlarınıza getireceğiz detayları, ihtimalleri. Ama öncesinde İsrail'in bu hadsiz açıklamalarını ekranlarınıza getirelim. Biraz önce de belirttiğimiz gibi İsrail Ebu Zuhur Havalimanı pistini hedef almıştı sevgili seyirciler. Ve o hedef almadan sonra İsrail bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Suriye ile bir anlaşma yapmıştık. Türkiye'nin burada askeri üssü bulunamaz, olmamalı diye bir açıklama yapmıştık ifadesi, anlaşma yapmıştık ifadesi kullandı. Suriye dedi ki hayır, böyle bir neden yok. Böyle bir aramızda anlaşma yok. İsrail Türkiye'nin askeri varlığını engellemek için Suriye'ye vurduk ifadesi kullanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasını hatırlıyorsunuz geçtiğimiz günler. Diyor ki Türkiye savaştan çekinmez ve kaçınmaz. Ayağınızı denk alın. Tom Barak da aynı şeyi söyledi. Suriye'nin Amerika Birleşik Devletleri özel temsilcisi ne dedi? Ekranlarınıza taşıyalım.
2: İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırı sonrası Tel Aviv'den gerilimi tırmandıracak açıklamalar geldi. Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Ebu Zuhur hava üssünü vuran İsrail, sert tepkilerin ardından bir kez daha Ankara'yı hedef gösterdi. Saldırının Şam yönetiminin Halep yakınındaki bir üssü, Türk birliklerini açmayı kabul etmesi üzerine gerçekleştirildiğini öne sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan paylaşımda Türk birliklerinin Suriye'ye konuşlandırılmasının güvenlik tehdidi oluşturacağı iddiasına yer verildi. Buna izin verilmeyeceğini öne süren Tel Aviv yönetimi saldırıların süreceği mesajını yineledi. Tüm dünyanın tepkisini çeken saldırı sonrası İsrail'den bölgeye üst düzey bir ziyarette gerçekleşti. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suriye'nin güneyinde işgal ettikleri bölgede konuştuğu üst düzey subaylarla bir araya geldi. Ziyaretin tam konumu ve nelerin konuşulduğuna ilişkinse bilgi verilmedi. Gazze ve Lübnan'da olduğu gibi Suriye'de varılan anlaşmayı da ihlal eden İsrail'e ABD'den sert tepki vardı. Saldırı sonrası açıklama yapan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak, bu saldırının Türkiye'ye karşılık verme hakkı doğurduğunu vurguladı. Türkiye, Suriye-İsrail hattında olası bir çatışmanın engellenmesi için ortak bir mekanizma kurulması amacıyla çabaladıklarını aktardı ve ekledi. İsrail uçaklarının Türkiye yönünde ilerlediğinin radarlarla tespit edilmesi üzerine Ankara'nın buna makul bir tepki vermesi son derece anlaşılır bir durum olurdu. Neyse ki sağduyulu yaklaşımlarla durumun daha da kötüleşmesi engellenebildi dedi. 18 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur hava üssünü vuran İsrail, üsse en az 8 hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkinse bilgi paylaşılmamıştı.
1: Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği dünya basınında geniş yankı uyandırıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yapılan görüşmeyi İsrail basını büyük bir hamle olarak yazdı. İngiliz Telegraph gazetesi de Mekke Anlaşması'nı 3 silahşör olarak manşetlere taşıyordu. Alman basını da Türk savunma sanayisine iltifatlar yağdırdı.
0: Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği ve kritik hamleleri dünya basınında geniş yankı uyandırıyor. Avrupa'dan Orta Doğu'ya birçok gazete Türkiye'nin adımlarını manşetlerine taşıyor. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesi İsrail'de gündeme bomba gibi düştü. Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi görüşmeyi büyük bir hamle olarak duyurdu. Gelişmenin İsrail tarafında endişe oluşturduğunu yazdı. Haberde Trump'ın İsrail'e karşı Türkiye'nin adımlarına destek verdiği belirtildi. İngiliz Telegraph gazetesi ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke ittifakını kaleme aldı. Orta Doğu'yu yeniden şekillendiren 3 silahşör başlığını attı. Türk savunma sanayisi de dış basının yakın takibinde. Alman Handelsblatt gazetesi Ankara küresel silah endüstrisinde oyun kurucu bir aktör haline geldi manşetini attı.
3: Göreve geldiğimizde %20 yerli milli bu kadardı. Ama şimdi %80 yerli ve milli savunma sanayine sahibiz.
0: Türkiye'nin mavi vatandaki haklarını koruma kararlılığı da dünya gündemindeki yerini koruyor. Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de iki bölgeyi Deniz Milli Parkı ilan etmesi komşu Yunanistan'da geniş yer buldu. Katemerini gazetesi bu kararla birlikte Türkiye'nin mavi vatandaki dengeleri tamamen kendi lehine pekiştirdiğini yazdı.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi bir eşik daha aşılmak üzere. Çerçeve yasa Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girmişti. Şimdi süreçte yeni bir safha başlıyor. Terörsüz Türkiye Kurulu ilk toplantısını pazartesi yapacak. Peki o toplantıda neler konuşulacak? Süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek? Arkadaşlarımız bu konuyu araştırdı.
3: Birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz.
4: Terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi adım resmen atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı. Gözler pazartesi gününe çevrildi.
5: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi onayıyla sürecin hukuki altyapısını oluşturan çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Gözler şimdi Pazartesi günü yapılacak Terörsüz Türkiye Kurulu'nun ilk toplantısında.
3: Hayırlı uğurlu olsun.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda 24 Ağustos Pazartesi günü toplanacak olan üst

0: kurul 40 yıllık terörü bitirecek tarihi takvimi işletecek. Kritik toplantıda örgütün silah bırakma ve tasfiye süreçlerinin takibi için özel alt komisyonlar belirlenecek. 4 bakan, MİT başkanı ve MGK genel sekreterinin yer alacağı bu devletin zirve kurulu sürecin adım adım en yakın takipçisi olacak.
1: Bu fırsatın heba edilmesine veya sabote edilmesine asla izin vermemeliyiz.
0: Peki süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek? Takip, koordinasyon ve uygulama kurulu, örgütün silahlarını hangi yöntemle ve nasıl bırakacağına dair şartları tek tek belirleyecek. Sürecin sahada tamamlanması ve örgütün yurt dışı yapılanmalarının tamamen tasfiye edilmesiyle tarihi bir rapor hazırlanacak. O raporun Ekim ayında yapılması planlanan ilk MGK toplantısında ele alınması bekleniyor. Ardından resmi gazetede yayımlanarak resmiyet kazanacak. Ancak yasanın çok net ve tavizsiz kırmızı çizgileri var. Kasten öldürme suçları ve 1 Haziran 2005 öncesi ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar bu yasadan yararlanamayacak. Süreç şeffaf şekilde meclis bünyesinde kurulacak olan izleme komisyonu tarafından da adım adım denetlenecek. Yasal şartları taşıyan örgüt üyelerinin hukuki durumları ise infaz hakimlikleri tarafından hızlıca karara bağlanacak ve topluma kazandırılma süreci resmen işletilecek.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefine yönelik açıklamalarına devam ediyor. Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin en büyük miras olduğunu belirterek, stratejik hedefin Türkiye'nin 2053'te lider ülke ve süper güç haline gelmesi olduğunu söyledi.
3: Terörün bitmesi milli ülküdür.
4: Bahçeli, stratejik hedefin Türkiye'nin 2053'te lider ülke ve süper güç haline gelmesi olduğunu dile getirdi. Türkiye dünyaya nizam verecek dedi. Bir gazeteye açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin muhtıralar, darbeler ve yönetim sistemine bağlı istikrarsızlıklar nedeniyle kalkınma hedeflerine ulaşamadığını söyledi.
5: Sefalar getirdiniz.
4: MHP Genel Başkanı, Türkiye'nin milli ülküleri istikametinde yürüdüğünü vurguladı. Ayağımızdaki zincirleri kıracağız, çalışıp, üretip, kudretli Türkiye'yi inşa edeceğiz dedi. Bahçeli, Türkiye'nin lider ülke ülküsüne ulaşarak mazlumlara umut olacağının, dünyaya nizam vereceğinin de altını çizdi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yön verecek en önemli gücün gençler olduğunu belirterek mesaj verdi. Terörsüz Türkiye sadece bugünün güvenlik meselesi değil, geleceğe yapılan en önemli yatırımdır. Türk ve Türkiye yüzyılı gençlerle inşa edilebilir. Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş genç kuşaklarla mümkün. Bu nedenle terörsüz Türkiye gençlere bırakılacak en büyük mirastır ifadelerine yer verdi. MHP lideri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'de siyasi istikrarın güçlendiğini de belirterek bu yapının daha da sağlamlaştırılması için seçim sistemiyle siyasi partiler kanununun yeniden ele alınması gerektiğini söyledi ve ekledi. Türkiye 16 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği anayasa değişikliğiyle en önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
2: Muhalefette kurultay hesapları sürerken yerel yönetimlerde ise tam anlamıyla bir koltuk savaşı yaşanıyor. CHP ve Yeni Parti'nin İzmir Menderes'teki uzlaşmazlığı, belediye başkan vekilinin AK Parti'ye geçmesine neden olmuştu. Seçimde kendi partisi yerine rakibe oy veren meclis üyesi kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. İki üye ise istifa etti, AK Parti'ye katıldı.

Menderes Belediyesi'ndeki seçim kavgası CHP ile yeni parti arasındaki ipleri tamamen kopardı. Ankara'da esen kurultay rüzgarları yerel yönetimlerde fırtınaya döndü. CHP ile yeni parti arasında İzmir Menderes Belediyesi'nde patlak veren kriz büyüdü. CHP

0: Genel Merkezi'nin ortak aday talimatına CHP'li meclis üyelerinin rest çektiği ortaya çıkmıştı. Sandıkta uzlaşı sağlanamayınca iki parti birbirine girmiş, oylamayı kazanan AK Parti'nin adayı Asuman Şen başkan vekilliği koltuğuna oturmuştu. Seçimde AK Parti'ye oy verdiğini açıklayan CHP'li meclis üyesi Harun Bila kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP ve Yeni Parti'den birer meclis üyesi de partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Yerelde bu kriz olurken muhalefetin tepe yönetiminde tek gündem kurultay hazırlıkları. Yeni Parti Ekim ayında yapmayı planladığı büyük kurultaya hazırlanırken CHP içinde de genel başkanlık tartışması var. Adaylığını henüz resmi olarak açıklamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın kurmaylarından destek geldi.
1: Ben tabii ki genel başkanlığın aday olmasını isterdim. Burada biz genel başkanımızın emeğine en başta ortaya koymamız lazım. Bizim için genel başkanımız çok kıymetlidir.
0: Kulisler de hareketli. Yeni Parti'nin kendisini yeni CHP olarak konumlandırma stratejisinden rahatsız olan genel merkezinde yeni parti yöneticileri için Atatürk'ün mirasını gasp ediyorlar suçlamaları yapıldığı konuşuluyor.
2: Yeni Parti cephesinde bir de bıçaklı saldırı haberi var. Saldırıya uğrayan isim Gaziantep Milletvekili Melih Meriç. CHP'nin eski Oğuzeli ilçe başkanı Seyit Ahmet Kereş de aralarına tartışma çıktı. Ki belirtelim, Seyit Ahmet Kereş artık Yeni Parti üyesi. Sonra çok daha ileri bir boyuta taşındı gerilim. Eski ilçe başkanı Yeni Partili vekili çevredekilerin gözü önünde bıçakladı.
0: Sözlü tartışmayı kanlı hesaplaşmaya dönüştüren işte o ilk yumruk. O yumrukla Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'le eski CHP Gaziantep Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş yere savruldu. Ancak arbede kaldığı yerden devam etti. Yumruklar peş peşe geldi, tansiyon yükseldi. Bıçaklı saldırıyı savuşturmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yeni partili vekil karnından ağır yaralandı. Mecliste temsil ettiği memleketi Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeydi Melih Meriç. Kameralara saniye saniye yansıyan saldırının ardından hızla hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
3: Sağlıkla çok kısa bir zamanda tekrar sevdiklerine ve inşallah şehrimizin hizmetine dönecektir.
0: Kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı. 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kendisine verilen ilçe başkanlığı sözünün tutulmadığını öne sürdü.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeye tüm ilçedeki yoldaşlarımı davet ediyorum.
3: Önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel saldırıya sosyal medyadan tepki gösterdi. Şiddet ve zorbalığa asla geçit vermeyeceklerini vurguladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik başta olmak üzere siyaset dünyası da saldırıyı lanetledi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Seydi Ahmet Keleş ile oğlu Hakan Keleş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Neden yaptınız? Bir şey söyleyecek misiniz? Düşmanım.
2: Adana'da bu sabah hareketli saatler yaşandı. Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik geniş çaplı bir operasyonun düğmesine basıldı. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında suç örgütü kurmaktan nitelikli dolandırıcılığa kadar uzanan ciddi suçlamalar var.
0: Şafak'ta düğmeye basıldı, 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hedefte kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanma vardı.
6: Evinizde arama yaptık. 3 tane flaş.
7: Ben tam kendim okuyacağım.
6: Okuyamadığınız yer olursa bana sorun.
8: Bakan Gürlek düzenlenen operasyon sonrasında net konuştu. Başlatılan soruşturmanın herhangi bir dini grubu ya da inancı değil, dosyalara yansıyan somut suç eylemlerini ve delillerini konu aldığını vurguladı.
0: Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un Adana'daki evinde arama yapıldı. Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri vardı.
9: Yakalama dersen imza atmam. Ben kaçmadım.
8: Düzenlenen operasyon öncesinde yapılan teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında şüphelilerin farklı farklı pek çok suçu işlediği tespit edildi. Suçlamalar arasında örgüt kurmak ve yönetmek, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik bulunuyor.
9: Kendi evinde yakalama denmez.
0: Soruşturmanın boyutunu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 5 şirkete yönetim kayyumu atandı. Yapılanma lehine faaliyet yürüttüğü tespit edildiği belirtilen 349 sosyal medya hesabı için de erişim engeli kararı verildi.
9: Uzatacak mı şimdi? Tam bitti mi işlem?
0: Dosyada müşteki ve tanık anlatımlarının yanı sıra mali analizler, banka hareketleri ve dijital materyaller de mercek altına alındı. İnfak, kurban, zekat, fitre ve öğrenci yardımı adı altında toplanan paraların izi sürülüyor. Bazı malların başkalarının üzerine kayıtlı olduğu, ancak yapılanma yöneticilerince kullanıldığı iddiası da dosyada. Soruşturmada baskı ve tehdit söylemleri de var. Bir iş adamının kaçırılıp alıkonulduğu, darp ve elektroşokla milyonlarca dolarlık senet imzalamaya zorlandığı öne sürülüyor. Şimdi gözler 6 ile uzanan operasyonun ardından 32 şüpheli hakkında yürütülecek adli süreçte.
2: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü yeğeni Alihan Kuriş hakkında soruşturma kapsamında yeniden incelemeye alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fethi kabir kararı sonrası Deniz Olgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri açılarak DNA örneği alındı.
10: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
11: Yavaş yavaş, sakin.
12: Güvenlik önlemleri artırıldı. Otopsi için DNA örnekleri alındı. Ve yıllar sonra eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açıldı. Karacaahmet Mezarlığı'nda hareketli dakikalar yaşandı.
13: Olayı yakinen dakika dakika, saniye saniye takip ettik.
12: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma sonrası önemli bir gelişme yaşandı. 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü kayıtlara beyin kanaması olarak geçmişti. Ancak şüpheli ölüm yıllardır tartışma konusuydu. Aradan geçen 10 yılda dosya kapanmadı. Deniz Olgun ailesi 2026 yılının Ocak ayında şüpheli ölüm iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine yürütülen adli süreçte şüpheli ölüm Alihan Kuriş soruşturması kapsamında yeniden mercek altına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı eski bakanın çiftliğinde geçen kayıp 36 saati soruşturma açısından şüpheli buldu. Zira Deniz Olgun'un at binmek için geldiği çiftliğinde 36 saat boyunca kendisinden haber alınamamış, sonrasında Deniz Olgun evde hareketsiz halde bulunmuştu. Olay günü çiftliğe gelen ve ayrılan kişilerin telefon görüşmelerinin ve tanık ifadelerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi istendi. Deniz Olgun'un ölümünden sonra hazırlanan raporun değiştirildiği yönündeki iddialarda soruşturma konusu oldu. Savcılığın kararıyla fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.
14: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi yapıldı. Fethi kabir işlemi sırasında ise hem mezarlığın içerisinde hem de mezarlığın dışında geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
12: Şimdi gözler otopsi raporundan çıkacak sonuçta. Ailenin başvurusu üzerine yürütülen adli süreçte ölümün doğal nedenlerle mi yoksa dış bir müdahaleyle mi gerçekleştiği netlik kazanacak.

0: Donald Trump'la İran liderleri arasındaki söz düellosu, atışmalar devam ediyor. En son nedenlerden bir tanesi, atışmanın düellolardan bir tanesi, gördüğünüz üzere Donald Trump Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprakları olarak ilan ettiği açıklama. Donald Trump'ın bazı hayalleri var. O hayaller arasında Amerika Birleşik Devletleri ile hiç ilişkisi olmayan yerleri Amerika toprağı olarak görünen, gösteren görüntüler var. Sosyal medyasında paylaşımlar var. Onlardan bir tanesi Hürmüz Boğazı. Daha önce de Donald Trump göreve gelir gelmez de Meksika körfezini Amerika körfezi olarak ilan etmişti. Hatta bunu yaptıktan sonra o kadar hızlı bir şekilde Amerika'nın da unsurları buna katkı sağlamışlardı ki Google haritalar Meksika körfezini Amerikan körfezi olarak gösteren haritayı yayına almıştı hızlı bir şekilde. Daha öncesini hatırlatmak isteriz sizlere. Venezuela'yı gösteren bir haritada 51. eyalet olarak Venezuela'yı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabına paylaşmış. 51. state, yani Amerika'nın 51. eyalet olarak aktarmıştı. Daha öncekilerde de biliyorsunuz Grönland'ı da Donald Trump Danimarka'dan istiyor. Hatta bunun için de defalarca tehditlerde bulunmuştu. Grönland'a da bir işte bayrak diktiği ve yanında da işte başkan yardımcısı ve dışişleri bakanı bulunduğu bir paylaşım yapmıştı. Yapay zeka paylaşımı yapmıştı. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Hürmüz Boğazı son olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hayalinde olan ve Amerika toprağı olarak ilan ettiği yer. Bu açıklamalardan sonra zaten gergin olan Amerika ile İran arasındaki gerilim had safhaya çıkmış durumda. Dışişleri Bakanı Arakçı'nın peşi sıra açıklamaları var. Ateşkesi dair de açıklamaları var. Diyor ki biz ateşkesi değil artık savaşı bitirecek bir anlaşmayı istiyoruz diyor.
1: İran yanlısı direniş güçleriyle Bağdat yönetimi arasında tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde İran Meclis Başkanı Kalibaf Irak'a gitti. Kalibaf, Bağdat'ta 2020 yılında devrim muhafızları komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü noktada ABD'ye meydan okudu.
2: Savaş sırasında herkes İran direnişinin gücünü gördü. Irak'taki direniş güçleri, Irak'ın gücünün parçalarından biridir. Direnişin sınırları artık İran ve Irak'ı aştı. Küresel hale geldi.
1: İran'da Trump'a hedef alan isimlerden biri de General Muhammed Rıza Nakdi oldu. Nakdi, Trump'ı çocukça hareket etmekle suçladı.
2: ABD Başkanı dar görüşlü ve çocukça hareket ediyor. Uzun dönemli vizyona sahip değil. Bir şey söylüyor, 24 saat sonra ne olacağını bile düşünmüyor.
1: İranlı general Trump'a güvenmiyoruz diye de ekledi.
2: Sözlerinin hiçbir tutarlılığı yok. Dediklerini fazla ciddiye almıyorum.
1: İran Dışişleri Bakanı Arakçı de katıldığı programda savaşın körfez ve bölgedeki tüm dengeleri değiştirdiğini vurguladı.
2: Birçok ülke İran'ın gücünü ve İran halkını küçük gördü. Bu son savaş yabancı güçlerin ve yabancı üslerin güvenlik getiremediğini, aksine güvenlik bozuculara dönüştüğü gerçeğini gösterdi. Ülkesini ABD üslerini barındıranlar daha fazla zarar gördü.
1: Arakçı bir kez daha ateşkes değil, kalıcı anlaşma istedikleri mesajını verdi.
2: İran bir ateşkes istemiyor. Savaşın bitmesini istiyoruz. 12 gün savaşının sonunda ateşkes yapıldı ama bu savaşı yeniden başlattı.
0: İran'ın Avrupa'daki Amerika Birleşik Devletleri üslerini hedef alabileceği yönündeki tehditleri sonrası Yunanistan'da alarm zilleri çaldı. Atina yönetimi Mart ayında Kerpi Adası'na yerleştirdiği Patriot bataryasını Girit Adası'ndaki Amerika Birleşik Devletleri üssü Sula'ya çekmeyi değerlendiriyor.
1: İran'ın Avrupa'yı hedef alan tehditleri Atina'yı harekete geçirdi. Tahran'ın kıtadaki ABD hedeflerine yönelik saldırı senaryolarını değerlendirdiği iddiaları üzerine Kerpi Adası'na yerleştirilen Patriot bataryasının Girit Adası'na taşınması gündemdi.
3: Bulgaristan geçtiğimiz ay ülkesindeki bir üstü Amerikan uçaklarının kullanımı için tahsis etmişti. Özellikle Amerikan uçaklarının oradan işte yakıt ikmali yapmasının önünü açacak Bulgaristan meclisinde de bir yasa çıkarılmış oldu. O tarihte de İran ciddi anlamda bu meseleye tepki göstermişti.
1: Gelişmeyi Katimerini gazetesine konuşan Yunan savunma kaynakları duyurdu. Habere göre bölgede artan güvenlik riskleri ve İran'ın Avrupa'ya hedef alan tehditleri Atina'da alarm seviyesini yükseltmiş durumda. Bu kapsamda dikkat çeken bir hamleyi değerlendiren Yunanistan, Mart ayında Kelpi Adası'na yerleştirdiği Patriot bataryasını geri çekmek durumunda kalabilir. Patriot'ın konuşlandırılması beklenen yeni lokasyonsa ABD'nin Girit Adası'ndaki Suda üssü. söz konusu üs, ABD'nin Doğu Akdeniz'deki askeri varlığı açısından stratejik önemi yüksek olan noktalar arasında yer alıyor. Bu adımla üssün hava sahasının güçlendirilmesi ve askeri tesislerin daha geniş kapsamda korunması amaçlanıyor. Resmi açıklama kararın Atina yönetiminin girişimiyle gözden geçirildiği yönünde olsa da ABD'nin Yunanistan'a bu konuda baskı yaptığı da basına yansıyan iddialar arasında. Yunanistan'ın 1947'deki Paris Anlaşması çerçevesinde silahlandırılması yasak olan Kelpe Adası'na yerleştirdiği Patriot bataryası, Ankara-Atina hattındaki gerilimi de tırmandırmıştı. Karara sert tepki gösteren Türkiye, konuyu NATO, ABD ve Avrupa Birliği nezdindeki diplomatik girişimlerle birçok kez gündeme taşımıştı.
0: Türk-Amerikan Sivil Toplum Kuruluşları, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin 50'den fazla üyesine Türkiye'ye F-35'lerin satılmasına ilişkin mektup teslim etti. Kongre üyelerini ziyaret ederek Türkiye'ye yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep eden kuruluşlar, ortak mektupta iki ülke arasındaki ittifak ilişkilerine dikkat çekti.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Türkiye büyük müttefikimiz.
5: Türk STK'lar F-35 için harekete geçti. ABD Kongre üyelerine mektup verildi. ABD Başkanı Trump, NATO zirvesi için Ankara'ya gelmiş, Başkan Erdoğan'la görüşmesinde F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına yeşil ışık yakmıştı.
4: Evet, bu almamız gereken bir karar.
5: ABD'de yerleşik Türk-Amerikan Sivil Toplum Kuruluşları da harekete geçti. Savaş uçaklarının satışına ilişkin mektup yazıldı. STK'lar ABD'nin kuruluşunun 250. yılına özel bir tepsi baklava da hazırladı. Mektupla birlikte 50'den fazla kongre üyesine elden teslim edildi. Mektupta Türkiye ile ABD arasındaki ittifaka dikkat çekildi. İki ülkenin ilişkisinin bölgesel ve küresel güvenlik için önemine vurgu yapıldı. Satışları desteklemek için Ankara'nın NATO için önemi örnek gösterildi. Mektupta Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolüyle Suriye'deki istikrar için verdiği çabanın altı çizildi. Kongre üyelerinden F-35'lerin Türkiye'ye satışı için destek talep edildi. ABD'nin F-35 savaş uçaklarının satışını desteklemenizi ve bu işbirliğinin önündeki gereksiz yaptırımları ve engelleri kaldırmanızı rica ediyoruz ifadelerine yer verildi.
0: İsrail, Gazze'de ateşkes planına uymuyor. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm ilişkileri durdurdu. Trump'ın Kuzey Kore lideriyle görüşme isteği iddia edildi. Ukrayna'da ise görevden alınan Savunma Bakanı Zelenski'ye meydan okudu. Seçim çağrısı yaptı. Şimdi de dünyadaki diğer gelişmeler var. Kısa kısa göz atacağız.
5: Gazze'de ateşkes umudu bir kez daha İsrail'in saldırılarıyla sarsıldı. Hamas'ın silah bırakmaya hazır olduğu yönündeki mesajlara rağmen İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz saldırıların süreceğini açıkladı. Son olarak Gazze'de bir kafeye düzenlenen İsrail saldırısında en az 6 Filistinli hayatını kaybetti. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm faaliyetlerin, ticari alışverişlerin ve mali işlemlerin durdurulduğunu duyurdu. Açıklama, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'nın İran'dan geldiği tespit edilen iki balistik füzenin deniz seyri seferini hedef aldığını ve füzelerin denize düştüğünü duyurmasının ardından geldi. İran'sa, İran topraklarından Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru füze fırlatıldığı yönündeki açıklamaları reddetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilişkisine yönelik son açıklamaları iki lider arasında yeni bir diplomasi döneminin başlayıp başlamayacağı sorusunu gündeme getirdi. Trump, Kim Jong-un'la ilişkisini överek temas girişimlerine yanıt aldığını açıkladı ve Kuzey Kore lideriyle ilişkisini övdü. Trump'ın ayrıca bu yıl bitmeden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yüz yüze görüşmek istediği de belirtiliyor. 5 yıla yakın bir süredir Rusya'yla savaşta olan Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinin 2024 yılının Mart'ında yapılması gerekiyordu. Ancak savaş nedeniyle seçimler yapılamadı. Ukrayna'nın eski savunma bakanı Mikhailo Fedorov, Rusya'yla savaş devam ederken seçim yapılabilmesi için yasal ve güvenli bir mekanizma oluşturulması çağrısında bulundu. Fedorov, kendisini görevden alan Zelenski'ye meydan okudu.
0: Okulların açılmasına birkaç hafta kala servis ücretlerine yapılacak zam oranları da belli oldu. İstanbul'da servis ücretleri %10 arttı. Ankara'da ise bu oran %25 olarak belirlendi. Veliler ücretlerin yüksek olduğunu düşünüyor. Servisçiler ise daha şimdiden ek zam talep etmenin hesaplarını yapıyor.
6: Velilerin beklediği haber geldi. Okul servislerine yapılacak zam belli oldu. İstanbul'da oran %10 olarak belirlendi.
7: Bayağı yüksek.
8: Öğrenciler öyle heyecanlı ki çantalarını bile yavaş yavaş hazırlayıp geri sayıma başlamış durumdalar. Veliler ise maliyet telaşına düştü. Zira servis kullanacak öğrenciler için gider kalemleri artmış durumda.
9: İlk dilim 4456 lira. İşte buna %35 de rehber personel eklenecek. İstanbul servisi her zaman olduğu gibi yine bir fedakarlıkla aslında sezona başladı. Belki dediğim gibi bazı vatandaşlarımız için bu fiyatlar yüksek olarak gözükebilir.
8: Ortalama 1 kilometre mesafe uzaklıktaki bir okul için yıllık ödeneceğiniz tutar 40 bin liraya yakın. Aynı zamanda mesafe arttıkça fiyat da artıyor. Ortalama 10 kilometre uzaklıktaki bir okul için yıllık maliyet 90 bin lirayı aşıyor.
10: Kimse gönderemeyecek o zaman.
11: Herhalde yürüyerek götürürdüm. Çünkü aşırı pahalı.
6: Ankara'da ise okul servislerine %25 zam yapıldı. En kısa mesafe ücreti 27.331 liraya yükseldi. Servis şirketleri ise yine belirlenen zam miktarından memnun olmadı.
9: Arabamda da 13 tane çocuk olduğunu düşünüyorum. Ne eder 5.000 liradan 13 çocuk? 65 bin lira yapar. 65 bin lira ben bir okuldan maksimum para kazanacağım. Bu artışlar yukarı doğru giderse yeniden okul servislerine, toplu ulaşıma, diğer taşımacılık modlarına artış talep edeceğiz.
12: Ama dört oldu 90 lira yani servisçi de ona göre zam yapacak.
8: Bazı özel okullar İBB meclisinin belirlediği ücret tarifesinin dışına çıkıyor. Eğer sizin de öğrencinizin bindiği servis için belirlenen tarife dışında bir ücret talep edildiyse şikayet edebilir. Hatta ödeme yaptıysanız paranızı geri alabilirsiniz.
9: Belirlerimizin şikayeti varsa bu konuda yetkili olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Tüketici hakem heyetleridir.
0: Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda yaz aylarıyla birlikte artan su krizi sokağa yansıdı. Avşa Belediyesi'ne yürüyen ada sakinleri seslerini konser değil su istiyoruz sloganıyla duyurmaya çalıştı.
13: Tatil beldesi Avşa Adası'nda susuzluk krizi isyana dönüştü.
14: Bu sene hele Haziran 15'ten beri akşam 1'de geliyor. Sabah 08'de 09'da kesiliyor. Sağdan soldan su dolduruyoruz.
15: Çeşmeden su doldurarak evde su ihtiyacımızı, tuvalet ihtiyacımızı karşılıyoruz.
13: İçme ve kullanma suyunun denizden arıtılarak karşılandığı Avşa'da günlerdir musluklardan bir damla dahi düşmemesi ada sakinlerini sokağa döktü. Ellerindeki boş damacana ve kovalarla CHP'li Avşa Belediyesi'ne yürüyenler tepkilerini konser değil su istiyoruz sloganlarıyla dile getirdi. Ada sakinleri su krizine geçici değil kalıcı çözüm bulunmasını istedi.
0: Mega kent İstanbul'un en büyük problemlerinin başında otopark sorunu var. Sokaklarda park yeri bulmak özellikle akşam saatlerinde gerçekten zor. Ev almak ya da kiralamak isteyenler artık otopark kriterinde ön planda tutuyor. Ama bu da çoğu zaman çözüm olmuyor. Çünkü birçok apartmanda daire sayısına eşit otopark alanı yok.
16: Çok eski binaların altında bir otopark olmadığı için bizler de bulduğumuz yere koymak zorunda kalıyoruz.
17: Bina yapılırken daire sayısı kadar açık artı kapalı otopark yapılması gerekiyor diye biliyorum.
18: Sokaklarda park yeri yok, otopark ücretleri cep yakıyor. Bazı site otoparklarında ise her daireye yetecek yer bulunmuyor.
19: İstanbul'da araba park etmek her geçen gün imkansız hale geliyor. Her 6 araca bir park yeri düşüyor. Akşam eve gelen sürücüler dakikalarca çevrede park yeri aramak için tur atıyor. Kimi zaman yolun ortasına bırakıyor, kimi zaman da işte bu şekilde kavşaklara araç park ediyorlar.
20: 3 tur atıyorum en azından. Garanti 1-2 tur garanti, 3. tur bazen.
18: Dakikalarını park yeri aramakla harcamak istemeyenler otoparkı olan binalara yöneliyor ancak.
19: Otoparkı olan apartmanları tercih edenler çoğu zaman bu tarz manzaralarla karşılaşabiliyor. Şu an içinde olduğumuz otopark aslında 12 dairelik bir apartmana ait. Ancak park edebilecek araç sayısı yalnızca 4.
18: Buna rağmen binalar otoparklı olarak satışa çıkarılıyor ya da kiraya verilmek üzere ilana konuluyor. Devam eden süreçte ise park yeri tartışmaları da kaçınılmaz oluyor.
7: Bize girerken zaten iki arabalık yer söylediler. Ama farz et ki hala tek arabalık. Hala da yer yok. Aynı şekilde başka birileri geliyor bizim yerimize park ediyor. Şirket araçlarını getiriyorlar veya tanıdıkların araçlarını sokuyorlar siteye. İşte bu bizi yoruyor ya, zor oluyor. Bayağı kendi otoparkımıza giremiyoruz, evet.
17: 4 kişilik bir aile düşünün çocuğuyla. 4 araba birden olursa da tabii ki bu hak değil ama en az bir araba olmasında fayda var.
10: Sitedeki otopark alanının misafir lehine kullanılması

0: orada yaşayan kişilerin otopark alanından mahrum edilmesi hukuken doğru değildir.
1: Peki bina otoparklarına neden daire sayısı kadar park yeri yapılamıyor? Burada belirleyici olan ilçeden ilçeye değişen mevzuatlar.
0: Otopark sayısı, parsel bazındaki uygulamalar, bölgesel otopark düzenlemeleri, belediyeye ve hatta aynı belediye içerisinde bölgeye, projeye göre farklılaşabilir.
2: Çin'in başkenti Pekin'de 2026 Dünya Robot Konferansı düzenlendi. Teknolojilerin robotlarını sergilediği fuarda gösteri alanları kuruldu. Ringe çıkan insansı robotların profesyonel sporcuları aratmayan hareketleri beğeni topladı.
3: Tekmeler havada uçuştu, yumruklar, aparkatlar peş peşe atıldı. Çin'deki etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Pekin'de 2026 robot fuarı düzenlendi. 300'den fazla şirketin katıldığı fuarda 2000'den fazla ürün sergilendi. 150'den fazla yeni ürün ilk kez görücüye çıktı.
4: Buraya 5. kez geliyorum ama her yıl büyük ilerleme görüyorum. Yani robotik büyük ilerleme kaydediyor.
3: Fuarın en dikkat çeken anları ise robotların gösterileriydi. Özellikle de dövüşen robotlar beğeni topladı. Ring kuruldu, boks eldivenleri ve korumalıklar takıldı. Robotlar karşı karşıya geldi. Dövüş sanatlarını kullanan robotlar, rakiplerini nakavt etmeye çalıştı. Tekmeler ve yumruklar peş peşe sıralandı. Robotlar kombinasyonları sanki profesyonel bir sporcu gibi yaptı. Robotlar sadece ringde değil, çok sayıda alanda sergilendi. Yemek yapan ve enstrüman çalan robotlara büyük ilgi vardı.
2: Amerika'da 29 eyalet dünyanın en büyük sosyal medya ve teknoloji şirketi Meta'ya çocukları sosyal medya bağımlısı yaptığı gerekçesiyle dava açmıştı. 200 milyar dolar tazminat istenen davada Meta yetkilileri hakim karşısına çıktı. Davadan çıkacak karar Meta'yı Facebook ve Instagram'ı baştan tasarlamaya zorlayabilir.
5: Dava kaybederse yüklü miktarda tazminat ödeyecek.
6: Amerika'da onlarca eyalet sosyal medya devi Meta'ya baş kaldırdı. Şirket yetkilileri hakim karşısına çıktı.
5: 29 Amerikan eyaleti Meta'nın çocukları ve gençleri platformlarda daha uzun süre tutma amacıyla işte sonsuz kaydırma, otomatik video oynatma, bildirimler ve kişiye özel öneri algoritmaları gibi özellikleri bilinçli şekilde kullandığını öne sürüyor.
6: Şirket Facebook ve Instagram'ı genç kullanıcılar için kasıtlı olarak bağımlılık yapacak şekilde tasarlamakla ve bu durumun gençlerin ruhsal ve fiziksel sağlığına verdiği büyük zararı bilmesine rağmen halkı yanıltmaya devam etmekle suçlanıyor. İstenen tazminatsa hayli büyük.
5: Meta, eyaletlerin şirketin piyasa değerine yaklaşan 1,4 trilyon dolarlık bir ceza talep ettiğini savunurken eyaletler sorumluluk halinde daha gerçekçi tazminatın 200 milyar dolar civarı olacağını mahkemeye bildirmiş durumda.
6: Tarihi dava Kaliforniya eyaletindeki Oakland Federal Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Eğer Meta suçlu bulunursa platformları baştan tasarlamak zorunda kalabilir.
5: Konu sadece bir çocuğun telefonda geçirdiği süre değil, karşısına hangi içeriklerin çıkartıldığı, neden tekrar tekrar uygulamaya dönmesinin sağlandığı ve bu süreçte kendisini nasıl değerlendirdiği. Davada bu tasarım özelliklerinin işte kaygı, depresyon, düşük öz saygı ve beden algısıyla ilgili sorunlarla bağlantılı olabileceği ileri sürülüyor.
6: Mark Zuckerberg'ün sahibi olduğu Meta şirketinin yetkilileri suçlamaları reddediyor. Hatta savunmalarında sosyal medya bağımlılığı diye bir şey yok diyecek kadar ileri gittiler.
5: Bu dava hem Türkiye hem de dünya için bir emsal niteliğinde. Çocukların sosyal medyada korunması yalnızca ailelerin sorumluluğuna bırakılmamalı. Çocukları daha uzun süre uygulamada tutmanın önüne geçmeli. Otomatik oynatmanın sınırlandırılması, bildirimlerin azaltılması ve bazı filtrelerin kaldırılması da bu noktada önem arz ediyor.
2: Depremle yıkılan Kolombiya'da İsrail ekibi büyük tepki var. Bazı siyasi kesimler 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından ülkeye giriş yapan arama kurtarma ekibinin varlığını sorguladı. İsrail'i trajedi üzerinden siyaset yapmakla suçladılar ve ekibin ülkeden ayrılmasını istediler.
3: Gazze'de devam eden katliamı hatırlattılar. İsrail'i kurtarma ekibine tepki gösterdiler. Kolombiya 10 Ağustos'ta 7,4 büyüklüğünde depremle yıkıldı. Depremin ardından Tel Aviv bölgeye 82 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi. Ancak İsrail'in Gazze politikaları nedeniyle ekibin Kolombiya'daki varlığı siyasi tartışmaya dönüştü.
4: Hiçbir ideolojik veya siyasi düşünce olmadan ülkelerle çalışıyoruz ve yardımları kabul ediyor ve içtenlikle takdir ediyoruz.
3: Tepki muhalif milletvekili Santiago Osorio'dan geldi. Sosyal medyadan paylaşım yaptı. İsrail ekibin ülkedeki varlığından rahatsızlık duyulduğunu belirtti. Osorio, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze'ye ilişkin açıklamalarını hatırlattı. İsrailliler Kolombiya'dan gitmeli dedi.
4: Ülke genelinde herkes Kolombiya'ya gelen 82 İsrailli askerden oluşan heyetin derhal geri çekilmesini Başkan Abelardo'dan talep etmelidir. Ülkemizin topraklarındayken o ülkenin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Gazze'de her gece 30 ila 40 kişi öldürülmesini açıkça istemiştir.
3: Başkent Bogota'nın eski belediye meclis üyesi Carlos Carrillo da tepkiliydi. İsrail ordu sözcüsü ve arama kurtarma ekibinin üyesi Rooney Kaplan'ı hedef aldı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda trajedinin acısı üzerinden siyaset yapıyorlar ifadelerini kullandı. Savaş suçluları şimdi hayırsever küçük kız kardeşler kılığına girmiş dedi.
4: İsrail'in soykırımcı ordusu yardım etmek için üniformalarıyla Kolombiya'ya geliyor. Bu asker, Siyonist asker, Gazze'de 20 bin çocuğu parçalayan aynı katiller. Bütün bir halka toplu ceza veren aynı kişiler. Savaş suçluları şimdi hayırsever küçük kız kardeşler kılığına girmiş.
3: Tartışma yalnızca kurtarma ekibiyle sınırlı değil. İsrail'in Gazze politikası ve Golan Tepeleri konusu Kolombiya'daki siyasi tartışmanın merkezine yerleşti. Özellikle sol muhalefet İsrail hükümetiyle ilişkilerin sürdürülmesine tepki gösteriyor.
2: Efendim Akşam Ajansı'nı burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Orhan Salih konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %28,8 artarak 1 trilyon 412 milyar liraya yükseldi. Giderler yıllık bazda %59,8 artışla 1 trilyon 790 milyar liraya ulaştı. Böylece Temmuz ayında bütçe açığı 378 milyar 105 milyon lira oldu. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise bütçe gelirleri %37,4 artarak 9 trilyon 199 milyar liraya çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Değerli dostlar, denemek bazen sonucu önemsemeden kendine olan inancı korumaktı. Çünkü hayaller gerçeğin acımasızlığından daha sonsuzdu. Ve gün gelir bir gülüşün hatırasına sığınırdı insan. Tıpkı Elif dedim ve dedim türküsünün hikayesinde olduğu gibi.

Kütahya yöresine ait Elif Dedim ve Dedim türküsünün kaynağı halk ozanı Hisarlı Ahmet, bestecisi ise Yücel Basmağcı. Yıllar yıllar önce Kütahya'nın bir köyünde yaşayan genç adam Elif isminde bir kıza aşık olur. Elif de ona sevdalıdır. Fakat genç adam o yıllarda ince hastalık diye bilinen vereme yakalanır. Elif'in ailesi hastalık nedeniyle kızını onunla evlendirmek istemez. Tedavi ol gel, Elif'le ancak o zaman evlenirsin diye şart koşar. O yıllarda ne yazık ki verem hastalığının bir tedavisi yoktur. Genç adam yine de bin bir umut çok sevdiği Elif için hastaneye yatar.

öleceğini bilir. Ama içinde Elif'in aşkı vardır. Elif'e bir mektup yazar. Mektubunda ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göze almışım der. Ancak Elif'ten cevap gelmez. Ailesi mektubu saklar, genç kıza okutmaz. Kızın ailesi bir kez olsun görüşmesi için Elif'i ziyarete göndermez. Zaman ilerledikçe genç adamın hastalığı da artar. Yemeden içmeden kesilir. Öleceği içine doğmuştur. Nasıl olsa Elif'in eline geçer düşüncesiyle ağ tarihinde bir türkünün sözlerini yazıp şapkasının içine saklar. Hastane odası genelde fiziksel acının iyileştirilmeye çalışıldığı bir yer olarak bilinir. Ancak bazen o dört duvar arasında fiziksel acılardan çok daha derin bir yara kendini gösterir. Aşk acısı. Bu derin sızı kimi zaman hastalıktan bile daha ağır bir yük olur. Genç adam bu ağır yükü daha fazla taşıyamaz. Ve birkaç gün sonra Elif'ini göremeden ölür. Cenazesi köyüne getirilir. Şapkasının içerisinden Elif'e yazdığı bu sözler dökülür.

O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Evet, Gündem Özel'den mutlu akşamlar. Alparslan Kuytulu özellikle 15 Temmuz öncesi ve sonrası yine son dönemde yaptığı açıklamalarla ön plana çıkan Alparslan Kuytulu gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamalar ne? Neyle suçlanıyor? Bunları konuşacağız. Öte yandan yine son bir haftanın gündeminde olan Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik de soruşturma gittikçe genişliyor. Bugün Ahmet Arif Denizolgun'un mezarı açıldı. Fethi Kabir yapıldı. Bir inceleme yapılıyor. Bu inceleme sonrasında bir rapor açıklanacak adli tıp tarafından. Ne çıkacak ona bakacağız. Yine 2016'da ölümü sonrasında adli tıpın bir raporu vardı. O rapora ilişkin detayları da konuşacağız. Öldü mü, öldürüldü mü? Çokça merak konusu. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yapılan suçlamalardan birisi de bu. Bir diğer taraftan da yine yanı başımızda Suriye'de önemli gelişmeler yaşanıyor. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları vardı. Bölgede yine genişleyen, tansiyonu yükselen bir savaş durum var. İran'la Amerika arasındaki Hürmüz Boğazı gerilimi de devam ediyor. Bütün bunları konuşacağız. Ben hızlı bir şekilde konuklarımı tanıtmak istiyorum. İstanbul stüdyomuzda akademisyen doçent doktor Kemal Olçar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, yayınlar.
0: Teşekkürler. Gazeteci doktor Murat Özer, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Emekli Tuğgeneral doktor Hüseyin Fazla, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Orhan Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ve Ankara stüdyomuzda gazeteci Zafer Şahin var. Zafer Bey'e de birazdan bağlanacağız. Şimdi Alparslan Kuytulu konuşacağız, başlayacağız ama önce olay yerine gidelim, Adana'ya gidelim. Halil İbrahim Uğur var karşımızda, A Haber muhabiri. Kendisinden bugünün bir özetini alalım. Alparslan Kuytulu neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar ne? Halil İbrahim biraz bize bugünü özetler misin ve bundan sonraki süreç nasıl işleyecek bize aktarır mısın?
4: Orhan Salih, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Tabii ki sabahın erken saatlerinde şafak vakti operasyonuyla gün başladı aslında Adana ve bölgesinde. Çünkü sadece Adana'da düzenlenmedi. Furkan Vakfı'na düzenlenen bu operasyon Adana'nın yanı sıra Niğde, Elazığ, Osmaniye, Gaziantep gibi illerde, yani toplam 6 ilde operasyon düzenlendi. 49 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Elbette 49 ayrı adrese aramalar saatlerce devam etti ve polis ekip de yine bu noktada, yani operasyonun gerçekleştirildiği adreslerde bilgi, belge ve dijital materyallere el koydu ve onlar da şu anda inceleme aşamasında. Tabii ki 32 kişi de gözaltına alındı ve şehir dışında gözaltına alınan kişilerin de şu sıralarda artık Adana'ya geldiğini, Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde onların da sorgu işlemlerinin gerçekleştirilmesi üzere hazırlıkların devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki şafak vakti operasyonu ve ardından da çok fazla düzeyde bilgiler var, belgeler var. Operasyonlarla ele geçirilen, tabii ki onlar bir taraftan incelenecek ama diğer taraftan da ifade aşaması günlerce süren bir gözaltı süresi olacaktır. Beklenen bu yönde. Tabii ki 32 kişi gözaltına alındı ama bu 32 kişinin de vereceği ifadeler oldukça önemli. Tabii ki 32 kişinin yanı sıra yine Furkan Vakfı operasyonuyla birlikte Adana'da 5 ayrı şirkete de kayyum atandı. Tabii ki şirketlere baktığımızda içerisinde gıda sektöründe olanlar var. Yine petrol üzerine faaliyet gösteren, inşaat üzerine faaliyet gösteren şirketler de var. Onlar da elbette yapılan bu operasyon sonrasında mali denetimden geçecek ve örgütle tabii ki bu noktada bağdaşan bilgiler, belgeler de önümüze çıkabilir. Tabii ki bu da soruşturmanın seyrini değiştirebilir. Diğer taraftan baktığımızda aslında Furkan Vakfı ön planda vakıf gibi görünse de arka tarafta bir suç örgütü gibi çalışıyordu. İşte bu da ilk olarak 2018 yılında yine savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonla Türkiye gündemine oturmuştu. Çünkü bir taraftan CİMER'de bulunan şikayetler var, bir taraftan ihbarlar var. Tabii ki bunlar 2018 yılında da değerlendirilmişti. Operasyonla yine Alparslan Kuytul gözaltına alınmıştı ve ardından da yine benzer şekilde farklı farklı suçlamalarla yine gündeme gelmişti ve yine ilerleyen tarihlerde bu kez de alıkoyma suçuyla yine örgüt üyesinin, vakıf üyesinin yine mal varlığına el koyma ve hürriyetinden alıkoyma suçlarıyla yine hakim karşısına çıkmıştı. Ve tabii ki o süreçten bu sürece, yani 8 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 2018 yılında gerçekleştirilen operasyon sonrasında o zamanlarda tabii ki dalları, kolları

0: Kopartılmıştı örgütün ama bu 8 yıllık süreç içerisinde yeniden yapılanma işlemi faaliyetlerine başladı. Ve bu da yine gelen şikayetlerle ve yapılan ihbarlarla bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Adana Emniyeti yine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla aslında yine baktığımızda teknik ve fiziki takibe alınmıştı örgüt üyeleri ve ardından da bugün o beklenen operasyon gerçekleştirildi. Baktığımızda sürekli bir aykırı bir ifadeyle gündeme gelen Alparslan Kuytul bunu yaparken işte vakfı tabela olarak kullanıyordu ama arkasında da bir suç örgütü vardı. Çünkü örgüt üyelerinden de alınan paralar var, toplanan bağışlar var ancak bu bağışlar zorunlu hale getiriliyordu. Tabii ki baktığımızda öğrenciler için ayrı, fakir insanlar için, muhtaç insanlar için yine yardımlar toplanıyordu farklı farklı isimler altında. Ama işte bu bağışı yapmak istemeyen ya da örgüte para vermek istemeyenler de yine bir taraftan yine örgüte ait sosyal medya hesapları tarafından itibarsızlaştırılıyordu toplum içerisinde. Yapılan paylaşımlarla para vermeyen, bağış yapmayan kişiler hedef haline dönüştürülüyordu. İşte o operasyon kapsamında bugünkü düzenlenen o operasyon kapsamında 349 sosyal medya hesabı da erişime kapatılmış oldu. Tabii ki 2018 yılı öncesinde de benzer şekilde yine Furkan Vakfı gündemdeydi. Sık sık yine operasyonlarla gündeme geliyordu. Bugün ise yine 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 32 kişi gözaltına alındı. Tabii ki örgüt yani Furkan Vakfı'nın aslında 1994 yılında kurulduğunu biliyoruz ve o günden bugüne de daha çok vakfın yapması gereken hizmetlerle değil de yine bu şekilde ya kişileri hürriyetinden bırakma ya da zorla alınan bağış paralarıyla gündeme geldiğini biliyoruz. Evet. Bu anlamda da işte Adalet Bakanı da bir açıklama yapmıştı. Kısa net bir açıklama yapıldı da diyebiliriz aslında. Net bir ifade mesaj da olmuştu. Yapılan bu operasyonun, başlatılan bu soruşturmanın herhangi bir inanca ya da dini gruba olmadığı, tamamen dosyalara yansımış fiili eylemlerin gerçekleştiğine dair bilgiler üzerine yapılan bir operasyon olduğu da ifade edilmişti. Şu anda gözaltına alınan kişilerin tamamı sağlık kontrolünden geçirilmiş değil. Çünkü şehir dışından gelen yine vakıf üyeleri gözaltına alınan vakıf yöneticileri de bulunuyor. Onların da yine Adana'ya ulaştığı ancak ifade öncesinde de sağlık kontrolünden geçirilmesi için de çalışmaların devam ettiğini biliyoruz Orhan Salih.
1: Evet Halil İbrahim, lütfen bizimle kalma devam et. Konuklarımızın da sorusu olursa sana geleceğiz birazdan. Ama ben yani kimdir, nedir, neyle suçlanıyor biraz daha detaylı açacağım birazdan ama Ankara'ya, Zafer Şahin'e döneceğim. Yani Zafer Şahin kamuoyunun bir süredir yakından takip ettiği bir isim. Alparslan Kuytul yaptığı açıklamalar ortada, sosyal medyada çokça sık konuşuluyor, yorum alıyor. Nasıl buluyorsunuz siz Alparslan Kuytul'a yönelik bu operasyonu, bu suç örgütüne yönelik operasyonu? Az önce Ali İbrahim de altını çizdi. İşte bağış ya da yardım yapmak istemeyenlere yönelik çeşitli yaptırımlar da uygulamış kendi içerisinde örgüt. Bu hem bu operasyonu hem sonrasındaki süreci bize kısaca bir özetleyebilir misiniz?
2: İddialar son derece ciddi. Henüz tabii daha ortaya çıkacak detaylar bekleniyor an itibariyle ama bir süredir sen de söyledin. Yani özellikle Türkiye'nin kritik dönüm noktalarında bu kişinin yaptığı açıklamalara baktığımızda bile bunun hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine hasmane bir tutum içinde olduğunu gösteren onlarca açıklama var. Yani orası ayrı bir incelenmeye muhtaç. Onun dışında baktığın zaman bir önceki bu Alihan Kuruş operasyonu, bu Kuytulculara yönelik operasyon, hepsinin bazı ortak noktaları var. Yani ilginç bir şekilde bunlar sözde bir dini yapılanmaymış gibi yola çıkıyorlar, kendilerini öyle tanıtıyorlar ama enteresan bir biçimde de ticari ve parasal ilişkilerde de bunların ayak izleri her şekilde ortaya çıkıyor. Yine başka bir benzerlikleri var. O da bence çok dikkat çekici. Ki biz bunu FETÖ'de de görüyorduk. Mesela bunlar İmam Hatiplere karşı anormal bir tepki içerisindeler. Diyanetin atadığı imamların arkasında namaz kılmıyorlar. Bunu açık açık dile getiriyorlar. Ve bence en çok üzerinde durulması gereken nokta da Almanya'nın bunlara

0: kucak açması. Mesela bu Allianz Kuruş yapılanmasına baktığın zaman onlar da Almanya'da çok rahat bir şekilde faaliyet gösteriyorlar. Bunların da bir Almanya yapılanması olduğu biliniyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda bu tip yapıların dini kendilerine bir kalkan yaparak, dini hassasiyetlerle kendilerine gönül veren vatandaşları istismar ederek elde ettikleri parasal güçle başka yapıların kontrolüne geçtiklerini görüyoruz. Yani gizli başka ülkelerin istihbarat servislerinin kontrolüne geçtiğini görüyoruz. Ve bu sistematik hiç değişmiyor. Yani isimler değişiyor ama izlenilen yol, hareket tarzları birbirinin neredeyse aynı. Tabii bunların öncülü nerede? Bunların öncülü FETÖ'de görüyoruz biz. Yani yol yürüyüş tarzları aynı. Ben birkaç gündür Orhan Sarı'yı takip ediyorum. Sanki Türkiye'de cemaatlere yönelik bir operasyon, bir tasfiye hareketi varmış gibi FETÖ'nün firari kalemşörleri aynı nakaratı tekrarlıyor. Hepsi aynı şeyleri söylüyor. Ama bu ortaya çıkan detaylara baktığımızda görüyoruz ki Adalet Bakanı da o konunun altını çiziyor. İçişleri Bakanı da aynı şeyi söylüyor. Bu cemaatlere yapılmış bir operasyon değil. Tersine Türkiye'de vatandaşları istismar eden, kurban bağışından tüt, işte Kur'an kursu açacağız söylemiyle topladıkları paraları yurt dışına aktaran, kendilerinin istediğini yapmayan kişilere yönelik suç olarak değerlendirebileceğimiz eylemlerde bulunan örgütleşen yapılardan bahsediyoruz. Burada da uzunca bir süredir zaten bu ismin faaliyetleri gündemdeydi. Ama bu birdenbire gelişen bir operasyon değil. Belli ki devletin radarına bir süre önce girmişler. Ben geçen hafta senin yayınında aslında isim olarak söylemedim ama daha sonra başka gazeteci arkadaşlar ifade ettiler. Bu Allianz Kuruş yapılanmasına yapılan yönelik operasyon da Milli Güvenlik Kurulu'nda gündeme gelen konulardan biriydi. Muhtemeldir ki bu ve benzeri yapılar orada devletin güvenliğini tehdit eden unsurlar olarak Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine kadar girmişler ve düğmeye basılmış. Ben bunu bir arınma olarak görüyorum ve sonuçlarının da Türkiye açısından, bizim toplumumuz açısından son derece hayırlı olacağını düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi biraz daha yakından bakalım. Murat Özer'le birlikte, buyurun isterseniz. Şimdi kimdir, nedir, ne değildir? Alparslan Kuytul kimdir? 1965'te Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu. 93 ve 97 yılları arasında Mısır'ın El Eser Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Oradaki kurumu bitiriyor. 94 yılında da Adana'da Furkan Eğitim Hizmet Vakfı'nı kuruyor. Evet. Alparslan Kuytul. O dönemden beri de sık sık işte medyada işte yaptığı açıklamalarla ön plana çıkıyor. Hatta işte birkaç kez tutuklanıyor, hapis atıyor. Cezasını çektikten sonra da serbest kalan bir isimden bahsediyoruz. Ne oldu da şimdi yeniden bir gözaltına alınma oldu. Hakkındaki suçlamalara da bakacağız arkadaşlar. Açacak o başlıkları da. Ancak yine burada yine bir mali bir durum var. Yine bir para ilişkisi var ve dediğimiz gibi hani Zafer Bey de altını çizdi, Zafer Şahin, yani Milli Güvenlik Kurulu'na kadar gelen bir, demek ki devlete karşı, Allianz Kuruş'tan bahsediyorum, bir tehdit ve farklı bir algı oluşmuş ki böyle operasyon yapılmaya başlandı. Alparslan Kuytul'dan başlayalım.
2: Bir kere şunu yani önce söylememiz lazım. Allianz Kuruş örgütüyle kıyaslandığında bu, evet, çok daha küçük bir tehdittir. Evet. Ama nitelik olarak söylüyorum. Nicelik olarak farklı bir noktası var. Onu ifade edeceğim. Ama nitelik olarak çok farklıdır. Yani onlar kadar yaygın değildir ve onlar kadar güçlü bir ekonomik yapıya sahip değiller. Şunun adını koymamız lazım. Önce terminolojik olarak. Alparslan Kuytul'un yapısı bir tarikat değil. Kendisi de bir tarikat lideri değil. Bir tarikat, yani tasavvufi bir silsilenin bir parçası değil. Bir şeyh-mürit ilişkisi yok, halifesi yok. Böyle bir şey yok. Yani bir tarikat değil. Bir cemaat midir? Hayır, bir cemaat de değildir. Alparslan Kuytul ve etrafındaki yapı tam anlamıyla bir örgüttür. Bu örgüt yasa dışı mıdır, değil midir? Ona zaten devlet karar verecek şimdi bu yargılama süresi esnasında. Ama bu tam tipik anlamıyla bir örgüttür.
1: Ya şu çok oraya geçmeden önce şunun altını çizmeye. Yani bir tarikat, işte Nakşibendi'nin bir koludur.
2: Hayır, hiçbir şekilde.
1: Yani aksine karşıdır. Kuytul'dan önce mesela onun işte yerini alan birisi.
2: Hayır, hiç yok.
1: Yok yani. 94'te aksine Alparslan Kuytul birlikte ortaya çıkan bir,
2: Alparslan Kuytul tasavvufi tarikatlara düşman birisidir. Öyle tasavvufla mi? Da hiçbir ilişkisi yoktur. Onlara karşı düşmanlık ifade eden çok sayıda şey de var. Hiçbir şekilde tarikat bir silsilesi, bir şey yok. Tam anlamıyla bir örgütsel yapı. Bu yapı kendi etrafı, yani kişi etrafı

0: da örgütlenmiş bir yapı. İsmi önce isimleri de değiştirdiler. Furkan Vakfı değil de Öncü Nesil ismini kullanıyorlardı. Adana merkezinde, Gaziantep, biraz Malatya, bu çevrede örgütlenmiş durumdalar. Bu yani Doğu ve Güneydoğu'da biraz örgütlü bir yapı. Ama İstanbul'da da yani farklı şey, yani büyük şehirlerde de, metropollerde de bazı ilçelerde taraftarları var. İstanbul'da falan, Ankara'da konferanslar düzenleyerek yap. Ama şunu söylememiz lazım. Bir dini cemaat de değil, bütünüyle politik bir harekettir bu. Politik bir örgüttür. Tamamen siyasi hedefleri vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tekfir ederler, kafir olarak görürler. İmamların arkasında namaz kılınmasını reddetmelerinin sebebi Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Müslüman bir devlet olarak görmemelerinden kaynaklanır. Tipik bir örgüttür derken, bu yapı kendi taraftarları, bakın mesela gözaltı esnasında bugün çok yoğun bir şey, taraftarların hemen oraya hücum ettiklerini gördük, evet. İçeriden videolar çektiğini gördük. Propaganda temelli bir örgüt olduğu için, politik bir örgüt olduğu için bu konularda çok antrenmanlıdırlar. Mesela Kuriş örgütü çok daha yaygın bir yapıya sahip olmalarına rağmen gördünüz. Mesela etrafta onun adamları çıktılar, eylemler yaptılar, sessiz eylem yaptılar, sonra dağıldılar. Yani orada polisle çatışma, karşı karşıya gelme hiç olmadı. Neden? Çünkü Alparslan Kuytul örgütü tam anlamıyla sol örgütler mantığındaki gibi, yani DHKPC, MLKP gibi terör örgütleri gibi örgütleme, yani örgütlenme biçimi itibariyle, hiyerarşisi itibariyle aynı şekilde örgütlenirler. Mesela onlar kendi sohbet şeylerine, yani bir konferansa katıldığında tam anlamıyla militer bir görüntü içerisinde hareket ederler. Flamalarıyla, bayraklarıyla, askeri nizamlarıyla, hareket tarzıyla. Neye benzer? Mesela yurt dışında, Almanya'da zamanında Cemalettin Kaplan örgütü vardı, hatırlarsanız, Hilafet Devleti örgütü. Ona benzer, Türkiye'deki onun bir iz düşümü olan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Kurulduğu dönemde çok kritik dönem, çünkü tam 28 Şubat döneminin öncesinde, hatırlarsanız, 28 Şubat'ı hazırlayan bazı şeyler olmuştu Türkiye'de. Bazı işte sahte tarikatlar, işte azimendilerin şeyleri, eylemleri vesaire, bütün tam o esnada 1994'te, yani Refah Yolu Hükümeti kurulmadan hemen önce Türkiye'ye dönüyor, geliyor ve burada kuruyor. Buna benzer başka şekillerde de el eserde yetiştirilerek Türkiye'ye gelmiş, benzeri örgütler kurmuş. Türkiye'de daha küçük yapılanmalar, etki alanı itibariyle söylemiyorum, nicelik itibariyle daha küçük, farklı farklı yapılar da var. Onlar da çoğu zaman alındılar, gözaltına alındılar, yaptıkları işlerden dolayı sorgulandılar. Benzeri bir süreç, yani benzer dönemlerde benzer bir şekilde hareket etmişler. Belli ki bir şeylere hazırlayabilmek için 28 Şubat öncesinde de bunlar kullanılmış. Bu örgütün en temel şeyi, Türkiye'de mesela Gazze ile alakalı büyük bir gündem var. Türkiye'de dindarı, dindar olmayanı, yani sağcısı, solcusu, herkes mesela Türkiye'de İsrail karşıtı bir yerde duruyor, değil mi? Yani burada İsrail vahşetine karşı bütün kamuoyunda bu herkesin politika üstü bir şey, değil mi? Bu konuda açıkça mesela Hamas'ı reddeden, İsrail politikalarını bir şekilde normalleştiren bir yaklaşım var. Suriye'de mesela 14 yıl boyunca 1 milyona yakın insan hayatını kaybetmiş, şehit olmuş. Orada korkunç bir katliam var. Hepimiz yani gözlerimizle yaşayarak şahit olduk. Milyonlarca Suriyeli mülteci gelmiş. Vaka artık bütün uluslararası bir nokta niteliğe gelmiş. Herkes Türkiye'de sol bir takım örgütler, marjinal örgütler, Esad'ın beslediği örgütler dışında Türkiye'de açık açık Esadçılık yapan ya da Suriyeli o muhaliflere düşmanlık besleyen hiç kimse olmamıştır mesela. İdeolojik bir yakınlığı olması gerekir Esad'ı desteklemesi için. Tabii. Bir kişinin, yapının. Bu açık ve net bir şekilde Suriye'deki muhaliflere karşı düşmanca tutum başından itibaren sergiledi. İran'ın orada yapmış olduğu katliamları mazur gördü. İşte orada Kasım Süleyman'ın yapmış olduğu bütün bu vahşete rağmen onu destekleyen, onu taltif eden açıklamalarda bulunmaya devam etti. Yani bir yandan da Türkiye'de kamuoyu devletle millet arasında tam bir uyum sergilenen her noktada tam tersi bir yerde durarak sürekli buradan bir fitne çıkarmaya ve taraftarlarını militarize etmeye gayret etti. O açıdan
1: burada Buyurun Zafer Şahin.
2: Çok özür diliyorum. Bir de şöyle bir benzerlik var. Murat'ın hatırlattıklarına ek şöyle bir benzerlik de var. Mesela FETÖ'nün 15 Temmuz ihanetinden önce yapmış olduğu açıklamalar var. Yani o çok enteresan. Bakıyoruz biz 15 Temmuz ihanetinden önce FETÖ'yle aynı çizgide buluşan yapılara baktığında, bugün operasyon yapılan yapılara baktığında orada inanılmaz benzerlikler var. Bu operasyonlardan sonra FETÖ'nün figürlerinin yaptığı açıklamalara bak. Yani yine Almanya bağlantısına bak. Bizim karşımıza enteresan bir ittifak çıkıyor aslında. Yani yurt dışı ayağıyla, yurt içindeki hareket tarzıyla, kritik dönüm noktalarında takındıkları tavırla, aldıkları pozisyonla birbirinin adeta ruh ikizi gibi davranan yapılarla karşı karşıyayız.
0: Evet. Yani ben açıkçası bu açıklama önemli. Ruh ikizi gibi davranıyorlar. Birbirleriyle paralel değiller. Birbirlerinin aslında bir parçası gibi davranıyorlar. 15 Temmuz darbesinin kendisine haber verildiğinde ki videosu var. O esnada konferansta konuşuyor. Hayırlı olsun diyor. Türk ordusunun yapmış olduğu bu darbe hayırlı olsun diyor. Mesela darbeyi hayırlı olsun diye tebrik eden bir yaklaşım içerisinde. Çünkü çok kısa bir süre önce de Erdoğan'ın kalemini kırdılar diye açıklama yapıyor.
1: Tam 15 gün önce o açıklama.
0: Evet, 15 gün önce. Yani bu Fethullahçı terör örgütüyle doğrudan hem ideolojik hem de organik bir ilişkisi olduğunun çok açık bir kanıtı. Sonrasında da şimdi 15 Temmuz darbesini püskürttük. Asıl ondan sonra neler yapıldı? Pek çok FETÖ mensubu KHK ile atıldı değil mi? Evet. Peki buna karşı KHK karşıtı eylemler organize ederek devletin yani bunlar üzerinden FETÖ'cüleri tasfiye planına karşı eylemleri kim organize etti? Yine Alparslan Kuytul. Alparslan Kuytul peki daha 15 Temmuz'dan 4 yıl sonra bile hala Fethullahçıların televizyon kanallarına, yayın organlarına katılıp Fethullah Gülen'e övgüler dizmeye devam etti mi? Etti. Fethullah Gülen'in taraftarları kendisine kamuoyu önünde, yani videolar açık çünkü, Fethullah Gülen'in kendisine övgüler düzen bir açıklama yaptığını, kendisini desteklediğini ve birlikte benzer bir çalışma biçimi içinde olduklarını söyledi mi? Bunlar da oldu. Bu açıdan Fethullah Gülen terör örgütüyle Alparslan Kuytul bence çok son derece hiyerarşik bir yapılanma içerisindeydi. Çünkü dışarıdan bakıldığında bu çok net bir şekilde görülüyor. Bence Fethullahçı terör örgütü 15 Temmuz'da bütünüyle, yani legal olan bütün alanlardan tasfiye edilince kendisine yeni legal Türkiye'de faaliyet yürütebilecek alanlar bulmaya küçük gayret küçük etti.
1: Vekiller ve
0: evet,
1: vekaletler.
0: Evet, vekalet verdiği örgütler. Alparslan Kuytul
1: oldu yani.
0: Örgütünün de kesinlikle Fethullahçı terör örgütünün Türkiye'deki ayı, yani neden Türkiye'de neden bir şeye ihtiyaç duyarsınız? Türkiye'de propaganda yapabilmek evet. için. Türkiye'de devletin FETÖ ile mücadelesinin önüne barikatlar kurabilecek, psikolojik bariyerler kurabilecek bir takım örgütsel faaliyetler yaparsınız. Peki bunu neyle yaparsınız? İşte biraz önce söyledim. KHK'larla alakalı en yoğun faaliyet yapanlar onlar olmuştur. Karısı, Alparslan Kuytul'un karısı açık ve net KHK ile alakalı Almanya'ya kaçan FETÖ'cü firarilerin propaganda bültenlerine sık sık katılarak KHK'lar karşısında örgütlenilmesi gerektiğini, sokağa dökülmesi gerektiğini söyleyen açıklamalar yaptı. Bir fikri dayanışma içerisinde olduklarını net bir şekilde evet. görebiliyoruz.
1: Şimdi Kemal Alçar sizinle devam edelim. İsterseniz
2: Murat,
1: buyurun.
2: Bir
1: size.
2: Ekleme yapabilir
1: alalım.
2: Miyim?
1: Tabii ki Zafer Şahin, buyurun. Kemal Bey de yavaş yavaş alalım.
2: Ya çok kısa. Şimdi şöyle bakın, aslında tabloyu daha netleştirmemiz gerekiyor. Ya çok ortak noktaları var. Şimdi bu Almanya bağlantısı mesela çok enteresan. Bu yapılar, işte bugün operasyon yapılan da, geçen hafta yapılan da, bunlar ne diyorlar? Ya Türkiye'de işte Diyanet'in camilerine gitmiyorlar değil mi? İşte evet. Diyanet'in atadığı imamın arkasında namaz kılmıyor, cumaya gitmiyor. Fakat Almanya gibi hani tırnak içerisinde gavur memleketinde buradaki tutundukları tavırdan, pozisyondan farklı, daha ılımlı bir görüntü sergiliyorlar. Bak bu da mesela çok ilginç. Almanya'nın bunlara, Türkiye'ye karşı hasmani tutum içindeki bütün yapılara, sağda solda fark etmiyor, kucak açması ayrı bir tuhaflık. Bunların Türkiye'de farklı, Almanya'da farklı bir görüntü ve kimlikle devam etmeleri ayrı bir tuhaflık. Yine başka benzerlikler. Bak mesela evet. İşte bu İmam Hatiplere karşı inanılmaz bir düşmanlıkları var. Yani açıklanamayan bir düşmanlıkları var. Hepsinin. FETÖ'nün de aynı, Ali Ağancılar yapılanmasının da ayrı, bunların da ayrı. Hepsi ortak noktada buluşuyorlar. FETÖ'cüler buradan kaçırdıkları paralarla Pensilvanya'da bir çiftlik kurdular. Bu Ali Ağancılar yapılanması buradan kaçırdıkları paralarla Köln'de inanılmaz bir merkez oluşturuyorlar. Amerika bunlara kucak açıyor, Almanya bunlara kucak açıyor. Peki şu soruyu sormamız lazım. Ha bir de şu var, FETÖ'nün firari kalemşörlerine yine bu ülkeler kucak açıyorlar. Sağdan soldan bu ülkeye karşı hasmani tutum için

0: olan kim varsa ya İngiltere'de, ya Almanya'da, ya Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu tuhaf değil mi? Sözde bunlar ideolojik olarak dünyaya farklı pencerelerden bakıyorlar. Ama hepsinin buluştuğu yer Almanya. Peki Almanya bu inanç özgürlüğünü gerçekten savunduğu için mi bunlara kapılarını açıyor? Yoksa bunları sık kullanılanlara eklediği için mi kapılarını açıyor? Yeri ve zamanı geldiğinde Türkiye'ye karşı bir şekilde içeriği karıştırmak için mi, bir Truva atı gibi mi kullanıyor? Bu operasyonlara biraz bu perspektiften de evet, bakmak lazım. Yani burada aslında Türkiye kendisine karşı bu yapıları kullanan istihbarat servislerine ve ülkelerine de subliminal bir mesaj veriyor denilebilir.
1: Kesinlikle. Şimdi o bu örgüt, daha doğrusu bununla birlikte diğer örgütlerin de dış bağlantılarına bakacağız birazdan. Ama bu hakkındaki suçlamalara tekrar bir yakından bakalım. Kemal Olçak, sizin de değerlendirelim. Hem detayını, hem genelini, hem dış bağlantılarını nedir ne değildir. Şimdi bir daha bir açalım arkadaşlar o hakkındaki iddiaları, soruşturmadaki suçlamaları. Diyor ki suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme. Bir, kurulan örgüte üye olma. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet. Yani evet, oldukça ciddi
2: kapsamlı bir suç.
1: Evet, kapsamlı bir suç listesi bu aslında.
3: Daha özür dilerim. Şu, daha önce de adam kaçırma, işkence etme gibi suçlamalardan dolayı da
4: bir
3: yakalanmış.
4: Bir ekleme de ben yapabilir miyim acaba?
1: Evet, Ali İbrahim de
3: yakalanmış ve gözaltına alınmış, sorgulanmıştı da. Daha önce mahkumiyeti de var bu konuyla ilgili.
1: Geleceğim. Bu, evet, Ali İbrahim, seni dinliyoruz.
4: Orhan Salih, o namaz bölümüne bir ekleme yapmak gerekirse, şimdi malumunuz Adana'dayız ve sözde o vakfın binası da Adana'da merkezde bulunan Merkez Camii'ye yakın bir noktada. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi, diğer konuklarımızın da ifade ettiği gibi, elbette camiye çok fazla gelmezler. Ancak camiye propaganda yapmak için gelirdi Alparslan Kuytul. Elbette şimdi biz burada bir vakfın ismini telaffuz etmemiz gerekiyor. Ancak kullandığımız isim her zaman Alparslan Kuytul ya da Kuytul. Bunları kullanıyoruz ama mesela Furkan Vakfı'nı çok fazla zikretmiyoruz. İşte cuma namazlarında da ya da bayram namazlarında da bu şekilde bir atmosfer yaşanıyordu. Zira devlet kademesinde Sayın Valimiz ya da diğer belediye başkanları da bir bayram namazını ya da cuma namazını Merkez Camii'de kıldığında onlar farklı bir kapıdan daha kalabalık çıkarak aslında orada bir gövde gösterisi, bir propaganda ya dönüştürüyordu yapmış oldukları bu ibadet ve önden insanlar gelir, işte Alparslan Kuytul geliyor, açılın Alparslan Kuytul geliyor, işte yol verin Alparslan Kuytul birazdan buradan geçecek şeklinde önceden bir o yaygaracılar ön plana çıkar, bir koridor oluşturulmaya çalışılır. Alparslan Kuytul'un kim olduğunu bile Adana'da normal sıradan vatandaşlar bilmezken bu şekilde çığırtkanların seslenmesi üzerine dönüp bakıyorlardı. Ama Alparslan Kuytulu bugün 30 bin insanın namaz kılabildiği Merkez Camii'de tek başına çıksa dönüp de hiç kimse bakmaz. Ancak yanındaki o örgüt elemanları da işte bu şekilde yaygara kopartarak aslında kılınan ya da yapılan ibadeti de propagandaya dönüştürüyordu. Ve tabii ki sonrasında yapılan o operasyonlarla gözaltına alındığında ise yine kendisinin talimatıyla yine müritleri ya da işte buradaki örgüt yöneticileri şehir merkezi, tabii ki Adana'nın şehir merkezi biraz dardır ve oralarda eylem yapıldığında şehir içi trafiği de tıkanır. Yaya geçitine bile yol verilmezdi. Zira yapmış oldukları eylemlerle, yapmış oldukları işte gerek KYK ile ilgili açıklamalarda ya da diğer konularla ilgili yapmış oldukları açıklamalarda bir sıradan basın açıklaması yerine orada bir oturma eylemine dönüştürürdü. Polis de sık sık karşı karşıya gelirdi ve Adana şehir merkezini aslında felce uğratan bir örgüttü. İşte bu da Adana'daki insanların o dönemlerde en zor evet, günleri olarak da elbette kayıtlara geçti.
1: Evet, Ali İbrahim, teşekkür ediyoruz. Şimdi bir şey ekliyordunuz galiba.
3: Evet. Siz yani devleti ilgilendiren Bey, en temel suçlardan bir tanesi de daha önce zaten bu konuyla ilgili yargılandı, cezaevinde de yattı. Adam kaçırma
1: evet,
3: ve işkence etmeye yönelik çok sayıda eyleme
1: ben
3: talimat
1: tam onu
3: verdiği
1: soracaktım aslında. Daha önce iki kez tutuklanmasına evet, neden olan suçların nedeni neydi?
3: Bir terör örgütü kurma

0: Yeniden yargılandı. Ondan terörle alakalı bağlantı, yani bir silahlı eylem yapmadığı için ondan beraat etmişti daha önce. Ama adam kaçırma, işkence etme, yani bağış adı altında insanlara baskıda bulunma ve şantajla adam el kaçırıp ondan sonra bunları işkence etme şeklinde bu yapının içerisinde çok sayıda eylem yapıldığına dair ihbarlar vardı. Ondan dolayı da yakalandı, gözaltına alındı, cezaevinde de yattı. Kendi taraftarlarından olan pek çok kişi de aynı şekilde bundan dolayı cezalandırıldılar.
1: Evet. Kemal Uçar, sizinle değerlendirelim.
2: Şimdi şöyle söyleyelim. Söylendi gerçi epey şey ama bakın Zafer Bey'in bıraktığı yerden ben devam edeyim. Benzerlikler dedi ya, evet. Ayrıştıkları yerler de var. Şöyle ayrışıyorlar. FETÖ bir terör örgütüdür. Bunlar bir suç örgütüdür. Kriminal örgütlerdir. Saydığımız örgütler. İşte kuruşiler, işte kuytucular falan. Ne ayırıyor bunları? Silah kısmı ayırıyor. Yani FETÖ silahlı bir örgüt. İdeolojisi var. Siyasal bir hedefi var. Rejimi değiştirmek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirmek. Şimdi bu örgütler daha bu safhaya gelmediler. Yani hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ya da işte bağımsız mahkemeler, yürütme, yargı, yasama, tüm organlar çok erkenden hareket ettiler.
1: Tam da onu soracaktım. Yani bunun,
2: dolayısıyla bu çok önemli bir hamle.
1: Bir sonraki noktası, seviyesi bir terör
2: tabii
1: örgütü
2: ki,
1: müdür?
2: Tabii ki, evet. tabii ki. Yani bütün taşlar ona göre döşenmiş. Neden? Şimdi gelelim benzerlikler kısmına, evet. Takviye edelim Zafer Bey de. Bakın burada kapak sistemi uygulanır. İstihbarat örgütleri bunu kullanırlar. Kapak sistemi ne demek?
1: Nedir?
2: Şimdi şöyle, bakın bunların hepsinin çıkış noktası hizmet. Bir, hayırseverlik, hayır hareketleri, hizmet hareketleri ve iyilik hareketleri. Bunları nasıl gerçekleştiriyorlar? İşte bir kısmı yurt yaparak, gençleri oraya toparlıyorlar. Bir kısmı dershane açarak, yine eğitim camiası üzerinden bir iyilik hareketi, bir hayır hareketi yürütüyorlar. Ya bir kısmı da insani, işte kadın hareketleri, çocuklara katkı. Çok yeşil görmedim ama bazı küçük bu tür örgütlerde yeşile katkı falan gibi şeyler de var. Demek ki burada ortaklıkları içerisinde hep bunlar kullanılıyor. Fakat bir ortaklık daha var, şirketleşiyorlar. Şirketleştiği andan itibaren suç örgütüne dönüşüyorlar. Şu ana kadar saydıklarım şirketler hariç herhangi bir problem yok. Yani hayırseverlik, hizmet hareketleri, işte efendime söyleyeyim iyilik hareketi, buraya kadar, bu zaten vakıf olarak anılan kısmı bu işin. Onun için buraya laf etmiyoruz. İşte şeyimiz de, muhabirimiz de söyledi ya, onu kastediyor. Dolayısıyla buradan sonra şirketleşmeye başlayınca işin içerisine başka şeyler giriyor. Ne oluyor mesela bakın. Şimdi 33 tane şirkete el kondu değil mi? Kuruşiler dediğimiz grubun içerisinde, Süleymanlıların içindeki o örgüt, o suç örgütü. 33 şirket ne var içinde? Gıda sektörü var. Efendime söyleyeyim.
0: Ayakkabı sektörü var.
2: Gıda, giyim sektörü var. Bazı inşaat vesaire gibi sektörler de var. Bu sektörlerin hepsine baktığınız zaman diğerlerine de benzerlikler görüyorsunuz. Mesela işte neydi onun adı? Kuytulcuların şirketlerine bakıyorsunuz, 5 tane. Yine gıda, inşaat var, akaryakıt ve turizm var. Şimdi FETÖ'nün şirketlerine bakıyorsunuz. İsim saymak doğru mu bilmiyorum ama bunlara el kondu çünkü. İşte Kaynak, Aydınlı, Naksan, bunlar holdingler. İşte Koza İpek var, Boydak var. Bunlara bakıyorsunuz. Gene aynı sektörler. Çünkü bu sektörler kara para aklamak için muazzam derecede açık alanlar yaratıyor. Mesela Can Holding'e el kondu, hatırlıyor musunuz geçen sene?
1: Evet.
2: Şirketlerin sayısı 100'e yakındı. Bunların 50 tanesi, hatta 60'a yakını tütün şirketiydi. Ya tütün ne demek? Tütün adı da tütün şirketi diye geçiyor. Limited şirketi, anonim şirketi. Ha bir baktık ki bunlar kaçak sigaraları belli bir noktaya getiriyorlar. Orada paketliyorlar, yurt dışına satıyorlar. Ya yani kaçakçılık üzerinden bir şirketleşme söz konusu. FETÖ, Adnan Oktar da aynı şekilde, işte Kureşiler de aynı şekilde, kuytulcular da şirketleşmeye başladığı andan itibaren kara para aklama.
0: Çünkü örgüt kurmak istiyorsanız paraya ihtiyacınız var.
2: Bakın evet. Oraya doğru gidiyoruz, gördünüz mü? Şimdi dolayısıyla burada FETÖ de öyle başladı biliyorsunuz işin içerisinde. Yani onlar da hizmetle başlayıp arkasından şirketleştiler, şirketleşmeye müteakip silahlandılar, devlete sızdılar, siyasi bir hedef elde ettiler ve yurt dışıyla bağlantı kurdular ve örgütlerin bir maşası haline geldiler. Bunlar daha yolun başındayken devlet el koydu. Gayet de yerinde. Yani
1: tam da onu söylüyorum. Yani geç mi kalındı, erken mi davrandı? Şimdi FETÖ'den çıkarılan tecrübe, ondan elde edilen sonuçlar neticesinde bu şekilde operasyonların sanki hani yerinde, daha işte dediğiniz gibi palazlanmadan, terör örgütüne dönüşmeden yavaş yavaş bunların ortadan kaldırıldığını görüyoruz.
2: Yani gayet erken demek de doğru değil, gayet zamanda.
1: Zamanda.
2: Çünkü hukuk biliyorsunuz şöyle çalışıyor.

0: gözlemliyor, takip ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız gibi birimler yakinen takip ediyorlar. Yaptıklarının suç olmadığı kanaati oluştuğu sürece herhangi bir müdahale hakkı yoktur. Çünkü siz her iş yapana böyle müdahale edemezsiniz. Her ticaret yapana müdahale edemezsiniz. Öyle kılıflar uydurmuşlar ki, çünkü bunların başkaca bir takım danışmanları da var. Yurt dışındaki bağlantılar, Zafer Bey'in söylediği gibi, hem istihbarat bağlantıları var, hem yurt dışı şirketlerle bağlantıları var. Hatta yurt dışı siyasilerle de bağlantıları var. Ve yurt dışı medya gruplarından destek alıyorlar. Ve dolayısıyla think tanklerden destek alıyorlar, STK'lardan, yurt dışında. Bütün bu safhalar FETÖ'de açtı geçti gitti ve en sonunda bir darbe yapacak hale geldiler. Dolayısıyla artık devletimiz bu tür yapılanmalarda, suç örgütü için söylüyorum, daha başlangıçta konusu suç teşkil eden her türlü ticari eylemler, her türlü finans hareketleri gerek MASAK tarafından gerekse siber şeyimiz tarafından, bilimlerimiz tarafından kontrol ediyor ve zamanında müdahale ediliyor. İşte Sayın Adalet Bakanımızın da ifadesi o doğrultuda. Bunların bir sonraki safhası, bakınız, bu paralarla silahlanmak olacaktı. Hmm. Bir sonraki safhası sızmalar olacaktı. Çünkü FETÖ terör örgütü çökmüş bir örgüttür ama hücre olarak devam ediyor. Bunlar birilerine el aktardılar. Organik bağları gerçekten var. Yani bu ifade ettiğimiz Kuruşilerle, Fethullah Gülen öldükten sonra arkasında bıraktığı insanlarla bağlantıları devam ediyor. Bunların da var, Kuruşilerin de var, Kuytullah. Hepsinin bir tek elden yönetildiği suç örgütlerini söylüyorum. Bu aşikar. Ve bunları da tek elden yönetirken istihbarat örgütleri bir kapak sistemi, dedim ya az önce. Nedir o kapak? En güzel kapak sistemi örtü ve gizleme sistemi inanç. Maalesef kapak olarak da onu kullanıyorlar. Ve gelen insanlar da oraya bir vakıfta inançlarını öyle ya da böyle ifade etmeye çalışıyorlar. Oralara katılıyorlar, kimliklenmişler, rutin hale gelmiş. Oraya gidip vaaz dinliyorlar. Çünkü eğitimli bir şahıs, inşaat mühendisi kökenli, Kuytul'dan bahsediyorum.
1: Ayrıca LSR'de
0: dini eğitim almış. Oldukça donanımlı. Yani bunu yabancı...
2: Biliyor zaten, yani tutuklama yazmayın, gözaltına yazın diyor mesela. O terminoloji
0: arasında bir farkları
1: avukatı... defalarca gözaltına alındığı için aslında biliyor mesela.
0: Dolayısıyla bu şahıs isteseydi şu memlekete o kadar çok faydası olurdu ki. Bakın, bu yetenekle, bu liderlik rolüyle ya da bu eğitim altyapısıyla bu memlekete çok büyük faydası olurdu. Hem tabii ilimleri biliyor, yani fen bilimlerini biliyor, hem şeriatı biliyor, hem ilahiyatı biliyor. Bunu harmanlayıp insanlara, Diyanet İşleri Başkanlığımız gibi aktarım yapsaydı doğru anlamda ve hayırseverliğine de bunda devam etseydi çok daha iyi nokta. Ama işte kolunu bacağını kaptırmış, suç örgütü kurmuş. Hatta şeyin de söylediği gibi, Murat Bey'in de söylediği gibi, bazı mafyavari hareketler de yapmış zamanında. Yani dolayısıyla artık
1: para bir yerde toplanmaya başlayınca zaten bir süre sonra oluyor. Bakın, çok önemli bir noktaya temas etti aslında komutanımız. Yani Türkiye'de mesela cemaatlere, tarikatlara bu konuyla alakalı son derece geniş bir din özgürlüğü var yani. Şu anda gerçekten böyle. Türkiye'de 120 bin dernek ve vakıf var. 120 bin şu anda faal dernek ve vakıf var Türkiye'nin her yerinde. Çok inanılmaz bir sayı. Yani bunun belki 15-20 bine yakını da İstanbul ve çevresindedir. Şimdi pek çok, Türkiye'nin pek çok ilinde, ilçesinde hoca efendiler var. Vaaz nasihatta bulunuyor camilerde ya da küçük hayır kurumları kuruyorlar. Orada insanlara fayda, aşevi kuruyorlar. Yani ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Öğrencilere burs imkanı veriyorlar. Kur'an eğitim veriyorlar. Kur'an kursu açıyorlar. Bunlarla alakalı şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir operasyon, bir baskı, bir şey oldu, görüldü mü? Hiçbir şekilde yok. Ama bunların hiçbirisi etrafına adam toplayıp Türk devletine parmak sallayan, sürekli Türkiye'de terör faaliyeti yapan Fethullahçı terör örgütü gibi adamlarla sürekli teşriki mesaide bulunan, mensuplarına sürekli militarist bir eğitim veren böyle bir yapı değil ki. Normal Türkiye'de pek çok insan, sohbetler, hoca efendiler var, vaaz ediyorlar, nasihat ediyorlar. Şimdi bir de şu var, yani ne zaman sıkıntı başlıyor? Bunu da konuşmamız lazım. Belki canımızı acıtacak ama ben şimdi, yani 18. yüzyıl Osmanlı dönemini çalışmış, doktorasında bunu çalışmış birisi olarak söylüyorum. Çok sayıda tekke üzerine çalışmış birisi için olarak söylüyorum. İstanbul'da ve Anadolu'da yani çok sayıda tekke vardı. Yani yüzlerce, binlerce tekke vardı. Bu tekkeler içerisinde hiçbir, bugüne kadar 18. yüzyıl içinde söylüyorum, hiçbir ticari faaliyet hiç yapılmazdı. 20'den 30'dan fazla bir o tekkenin

0: Eğer dervişi varsa artık o büyük bir tekke kabul edilirdi. Yani bundan daha fazla büyümesine de müsaade edilmezdi. Bir tekkeye gidip hizmet eden dervişin sayısı bu kadardı yani. Yani onun üzerinden biz toplanalım, bu tarikat mensubiyetini, cemaat mensubiyetini alalım. Ondan sonra bu tekkeyi böyle büyük şirketlere, holdinglere, bunu bir ticari şeye dönüştürelim. Buradan büyük paralar kazanalım, buradan büyük bir siyasi güç devşirelim. Tarikatın şeyinde bu yoktu. Hiçbir zaman olmamıştı. Tarih boyunca olmamıştı.
1: Ama bunların hepsinin ortak noktasında tek bir şey var. Para.
0: Para. Çok ciddi burada para inanılmaz yani. Bir para var. Ve para, yani o güç parayla devşirildikten sonra artık kendisine başka şeyler vehim etmeye başlıyor. Ne zaman mesela Fethullah Gülen isimli şahıs bir vaiz iken nasıl bir terör örgütü liderliğine yükseldi? İşte o para, güç aktıktan sonra istihbarat örgütleri bakıyorlar, tarıyorlar. Evet, bu bizim işimize yarayabilir deyip onlar temasa giriyor. Çünkü burada ona teşne olmuş bir yapı ortaya çıkmış oluyor. Artık 20-30 kişiye vaaz-ı nasihatta bulunan, etrafındaki çoluğa çocuğa burs veren, onların vatana millete hayırlı evlat olsun diye yetiştirmeye çalışan bir hoca efendi olmaktan çıkıyor. Artık büyük bir örgüte dönüştürüyor ve sonra istihbarat örgütleri diyor ki tamam, artık bu bizim için kullanışlı bir eleman durumuna geldi. Hatta şöyle, bir de en önemli, özür dilerim.
2: Estağfurullah.
0: En önemli husus, Türkiye herhangi bir şekilde Türkiye'deki insanların büyük çoğunluğu ehli sünnettir, hanefidir, şafidir, maturidi, eşaridir yani. Türkiye'de büyük bir çoğunluğumuz böyledir. Yani buna intisap etmemiş olabilirsiniz. Başka ideolojik akımlara girebilirsiniz. Başka akaide mensup olabilirsiniz. Hani bunların dışında bir şeye de iman edebilirsiniz. Türkiye'de düşünce özgürlüğü var. Devletin de öyle dine müdahale etme diye bir şey yok. İstediğinize inanın. Ama başka bir ülkenin artık inancıyla ve onların diyanetiyle, onların istihbarat örgütüyle, bu X hangi ülke olursa olsun söylüyorum, onlarla artık irtibata geçtiyseniz ve onun adamı olmaya başladıysanız, artık Türk devleti bunu bir milli güvenlik sorunu haline getirir. Çok da haklıdır. Bütün devletler de bunu yapar. Çok ben benzerlik. Ben öyle bu ülkede bu kafama göre böyle bir şey anlatırım. Hiçbir şeyi de tanımam. Türk devletini de tanımam. Türk devletinin polisini de tanımam. Onun güvenliğini de tanımam. İstediğim şekilde sokak ortasında çatışırım da onların camilerine gitmem. Onların camilerini işte mescidi dırar olarak kabul ederim. Onların küfrün merkezleri olarak kabul ederim. Ondan sonra yani bunu düşünürseniz o zaman bu ülkede faaliyet yapamazsınız. Öyle düşünmeye devam edebilirsiniz ama örgütsel faaliyet yapamazsınız. Bu da devletin güvenlik sorunu.
2: Ya o camilere şunun için gitmiyorlar hocam, biliyorsun, ifşa olmaktan endişe ediyorlar. Çünkü onlar bir kült yapısı, klikler bunlar, kapalı bir grup. Dolayısıyla normal diyaretin camilerine gittiklerinde orada ifşa olacaklar. Onlar orada eriyip gidecekler. Belki müritleri doğru bilgi aldığı andan itibaren Diyanetin mesajlarını etkilemeyecekler.
0: Temas etmesin cemaatle.
2: Tabii. Onun için ayırıyorlar toplumdan, cemaatten, yani normal cemaatten ayırıyorlar. Bir de mesela çok yanlış anlaşılır diye endişe ederim ama şunu da söylemem lazım. Mesela işte Ahbap diye bir örgüt var değil mi? Artık örgüt adı Ahbap mı onu da bilmiyorum. Haluk Levent suç örgütü mü? Yani Ahbap suç örgütü. Onun da kullandığı bir takım örtüler var. O da nedir işte? Modernlik, işte Atatürkçülük vesaire gibi. Ekrem İmamoğlu suç örgütü var biliyorsunuz. Onun kullandığı da örtü var. İşte Atatürkçülük vesaire. Yani ne zaman paralanmaya başlarsa bu suç örgütleri içinde bulundukları hazneye, o hazne bir vakıf olabilir, bir belediye olabilir, bir kamu kurumu olabilir, bir STK olabilir. O haznenin mahvolmasına sebep oluyorlar. Yani içine sızdıkları suç örgütleri bir şekilde ama görünür de oluyorlar bu sefer. Çünkü İmamoğlu o paraları çaldıktan sonra, iddianameye göre söylüyorum, görünür olmaya başladı. Ve en yüksek devlet başkanı seviyesinde bir adaylık statüsü kazandı. Nasıl oldu bu? İşte o suçtan kaynaklı mal varlıklarını aklaya aklaya aklaya bir şekilde görünür kılındı. Ahbap'ta da öyle. Kapak var, içinde bir hazne var. O haznenin içerisinde zararlı bir grup var. Biz o zararlı grup üzerinde konuşuyoruz şu anda.
0: Evet.
1: Yani yasa dışı oldukça daha da fazla ön plan çıkıp
2: popüler oluyorsunuz, tanınır oluyorsunuz, kamuoyu yaratabiliyorsunuz.
1: Bir şekilde farklı değerleri kullanmaya başlıyorsunuz.
2: Tabii yani bu mesela Haluk Demet şu anda yakalanmamış olsaydı şu anda dünya demek iddialı olur da ülkenin belki bir numaralı, ki anketlerde
1: öyle gösterir. En güvenilir.
0: Cumhurbaşkanı adayı gösterecekler.
2: Ya neredeyse evet, yani bir kısım zaten Ekrem İmamoğlu yapılacak seçimlerde bir siyasal partinin en önemli işte adaylarından biri olacaktı.
0: Evet. Bu Alparslan Kuytul Türkiye'nin güvenliğini zedeleyecek her noktada aktif olarak bugüne kadar rol aldı. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük askeri operasyonlarından bir tanesi Afrin Harekatı'ydı. Afrin Harekatı'nda Türk milleti
3: bir kenetlendi değil mi? Türk ordusunun arkasında. Çünkü bu bizim için varoluşsal bir şeydir yani. Ya açık ve net bir şekilde Afrin'de savaşan Türk askerlerine karşı Afrin'e girmeyin, onları şey yapmayın, savaşmayın diye açık açık net açık propaganda yaptı yani. PKK lehine propaganda yaptı Alparslan Kuytul. Yani şimdi bu çok net. PKK şimdi, gerektiğinde yani bir PKK'yı propagandasını yapması gerektiğinde PKK'nın yapar. Yani ülkede nerede Türk devletinin menfaati olan bir şey varsa bugüne kadar onun aleyhinde her noktada propaganda yapmış.
2: Sadece PKK demiyordu hocam. Amerika ve İngiltere Avrupa'da girmeyin diyor Türkiye'ye o sırada.
1: Evet. Tabii tabii herkes. Şimdi Sayın Hüseyin Fazla'ya döneceğim. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu söyleyeceğim. İşte az önce hani Türkiye'nin menfaatine olan her şeye karşı olan bir sistemden, bir örgütten bahsediyoruz. Belki bir sonraki bunun seviyesi işte terör örgütü ve sonrasında devleti ele geçirme çalışma olacaktır. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani baktığımız vakit önceki örgütlere hep bir dış bağlantısı vardı. İşte FETÖ'nün Amerika ağırlıktı. Yani ne kadar Avrupa olsa da buyurun sizi alabilirim. İşte Alihan Kuriş'i gördük. İşte Almanya'da büyük Köln'de büyük bir genel merkez ya da işte karargah tarzında bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Kuytulların da yurt dışı bağlantıları olduğu söyleniyor. İşte Esad'ı destekleme, işte Kasım Süleymani idolünle işte biraz daha sempati duyma gibi. Ama temelinde işte mevcut yönetimin ya da devletin karşısında ne varsa onun yanında olmak vardı. Evet. Hem dış bağlantını sorayım. Nasıldır? Hem de bu operasyonu nasıl değerlendirirsiniz?
4: Şimdi tabii ki bu tür yapıların içerisinde barındırdığı bir insan grubu var. Yani genelde dini duygulara, işte tevhid inancına veya işte iyi insan yetiştirme, İslam felsefesini insanlara benimsetme, bazı alanlarda dini eğitimi devletin veremediği alanlarda veya kendilerine göre boşluk gördükleri alanlarda insanlara o eğitimi aktarmak gibi kendilerine göre bir sorumluluk alanları inşa ediyorlar ve insanların bir şekilde teveccühünü kazanıyorlar. İnsanların ilgisini kazanıyorlar. Ortaya bir yapı çıkıyor. Bu yapılar tabii ki o bizim tarihimizdeki olan tekkelerden falan biraz daha farklı bir şey gelişiyor. Günümüzde modern manadaki akışa da bunlar sosyal medyanın kullanımı dahil kendilerine alanlar yaratabiliyorlar. Ticari hayatta bunun bir parçası görebildiğimiz kadarıyla ama şimdi Türkiye'de büyük oranda herhangi bir cemaatleşme varsa maalesef dış güçler diyebileceğimiz Türkiye ile ilgili çeşitli emelleri olan, Türkiye'yi belirli şeylere kanalize etmek isteyen veya yön vermek isteyenler, sonuçta herhangi bir dini yapılanmanın içerisinde veya düşünce grubunun içerisinde olan insanlar da siyasetin bir parçası, oy kullanıyorlar veya devlette veya özel sektörde görev alıyorlar. Şimdi bu insanları yönlendirmek için bu tür yapılandırmalar gerçekten çok kullanışlı bir zemin ortaya koyuyor. Yani siz burada tabii ki hukuken bunu söylememiz doğru olmaz ama Alparslan Kuytul'u bir şekilde ele geçirdiyseniz ona inanan, onun peşinden giden insanların da belirli oranda buraya kanalize oldukları için yönlendirilmesi daha kolay hale geliyor. Yani onları o devşirme hareketinin neticesinde dış istihbarat birimleri istedikleri şekilde Alparslan Kuytul'u yönlendirebilirler. Tabii ki bunu çok açık bir şekilde yapmıyorlar. Kuytul sanki çok böyle ileri seviyede tüm dünyaya kavramış, çok medeni bir insan gibi bir portre çizilmekle beraber aynı zamanda ona biraz önce Adana ile ilgili örnek verildi. İşte namaz kılmaya gidiliyor, önü açılıyor. Yani ona çok önemli bir kişiymiş havası veriliyor. O hava verildikten sonra ünlenmeye başlıyor. Yani bu gözaltı olayları ile ilgili tabii ki var ama Kuytul hareketindeki o istihbarat bölümü tabii ki devletimiz tarafından izleniyordur, biliniyordur. Onunla ilgili bilinmeyen bir şey olduğunu sanmıyorum. Yani onların hangi istihbarat örgütüyle nasıl bir ilişkisi halinde olabilecekleri zaten biz nasıl tahmin ediyorsak devlet de bunu en gelişmiş mekanizmaları devreye sokmak suretiyle takip edebiliyor. Yani burada halkımızda herhangi bir soru işareti olmaması lazım. Ama buradaki önemli olan şu. Dünyada tabii ne var? Bir ruhani hayat var, bir manevi hayat var, bir de maddi hayat var. Şimdi maddi hayatın yönetimi kimde? Devlet organlarında. İşte ne olur? Hükümet olur. Bu ister demokratik bir sistemle iş başına gelmiş hükümet olur veya işte meşruti bir sistem olabilir veya mutlakiyet sistemi olabilir. Ama en nihayetinde ortada bir ülkeyi yöneten bir mekanizma vardı. Bu mekanizmanın içerisinde

0: paralel bir yapılanma diyebileceğimiz ruhani yapılanma olmaması gerekiyor. O yapı biraz böyle öbür dünyaya ait insanların manevi dünyasını zenginleştirmeye ait bir yapı olmasa. Bu iki yapı birbirine girdiği an, işte Hristiyan dünyasında çok ünlü bu, biliyorsunuz. İki kılıç kuramı var, siyaset biliminde de geçerli. Ona nedir? Papalık tüm dünyada Tanrı'nın, Allah'ın temsilcisi olarak bulunuyor ve krallara bir ülkeyi yönetme yetkisini o ruhani güç veriyor. Şimdi o zaman her ülke papalığa bağlı bir vassal haline geliyor. Yani Avrupa'nın belki de 1500'lü yıllara kadarki en büyük sorunu buydu. Ama zaman içerisinde bunu aştılar. Devletle bu dini yaşantıyı birbirinden ayırdılar. Şimdi burada şu örneği görüyoruz. Yani bu Furkan Vakfı veya işte Kuytular Hareketi diyelim. Onlar da böyle işte sokaktaki gösterileriyle biraz izinsiz çeşitli eylemler yapıyorlar. Buralardaki temel duruşları şu: hükümet, devlet yanlış yapıyor. Hatta birçok dini cemaat bu konuda sessiz, seslerini çıkarmıyorlar. Biz bu işin öncülüğünü yapıyoruz gibi bir havayla hareket ediyorlar ama buradaki temel sıkıntı şu. Şimdi hepimizin siyasete yönelik, devletin işleyişine yönelik, hem özel sektöre hem de devlet sektörlerine yönelik fikirlerimiz olabilir. Ama bunu bir dini cemaat veya o kisve altında, bir vakıfın altında ama temel şey inanç olan bir yapılanmayla beraber yaptığınız zaman, o zaman o ruhani alanda sizinle beraber hareket eden, temiz duygularla size gelmiş olan insanları da kendi emelleriniz doğrultusunda manipüle etmeye başlıyorsunuz. O insanlar da
1: itiraz edemiyorsunuz.
0: Zaten çok itiraz etmesi de çok mümkün değil. Yani öyle bir manevi atmosferin içerisinde her dediği doğru olan bir kişinin etrafında toplanmayı artık bir şekilde kabul etmişler ama evet, nihayetinde o insanı dış istihbarat birimleri yönlendirdiği zaman geniş bir kitleyi de kendi emelleri doğrultusunda yönlendirmeye başlıyorlar. Esas tehlike burada. Ondan sonraki esas faktör de şu: hani paralel devlet yapılanması diyoruz ya, bu insanlar, bu sistemi benimseyen insanlar sonuçta yani gidip dağ başında yaşamıyorlar. Aramızda yaşıyorlar. Dolayısıyla verdikleri kararlarda veya içinde bulundukları, mesela bir memuriyet görev yapıyorsa, buradaki çıkarları da önceliklendirmeye başlıyorlar. Şimdi burada parayı konuşuyoruz. Paranın izini takip ettiğiniz zaman zaten bir suça mesnet oluyorsa o para, işte kara para aklamadan tutun kaçakçılık, başka faaliyetlerde o paranın izi aslında herhangi bir yapılanmanın da ne yaptığını ortaya çıkaran temel faktör değil midir? Şimdi burada da sanıyorum devletimiz bu açık kapıyı görmüş, yani parayı takip ederek burada aslında bir inanç veya işte Allah yolunda bir araya gelen insanlardan daha ziyade, işlerinde mutlaka her zaman öyle oluyor ya, temiz bir kitle oluyor ama o kitleyi yönlendiren, buradan onların temiz duygularından kötü yönde faydalanan bir çıkarcı grup oluyor. İşte evet, bu çıkarcı grubun yaptıkları sonuç itibariyle güvenlik birimlerimiz, istihbarat birimlerimiz tarafından takip ediliyor. Şimdi buradaki seviye nedir? Ya, şimdi mesela bu FETÖ'yü konuşuyoruz. Bu onun seviyesinde mi? Görebildiğimiz kadarıyla çok ufak bir hareket. Yani öyle büyük bir hareket değil. Türkiye satında öyle çok büyük etkisi olan bir şey değil ama biraz önce ifade ettiğim üzere sanki bir siyasi kurummuş gibi, bir muhalif hareketmiş gibi hem hükümetin aleyhine hem devletin aleyhine açıklamalar yapıyor. Bunu sokak gösterileriyle yaparak bir anlamda kendisi alternatif bir şeymiş gibi. Yani siyasetin alternatif olabilir misiniz siz? Olmanız mümkün değil. Eğer ki Furkan Vakfı veya işte bu Kuytul Hareketi siyasi bir şeyse, o zaman siyasi parti kurması lazım veya partileşmenin içerisinde yer alması lazım. Bunun yerine kendileri çok idealize edilmiş bir dünyayı temsil ediyormuş havası veriyorlar. O havanın içerisinde siyasi kurumları veya devlet yapısını ortadan kaldıracak şekilde yeni bir evet, alternatif üretmeye çalışıyorlar. Buradaki sıkıntı işte o paralel yapılanma dediğimiz oraya doğru gidiyoruz ve bunları yaparken de inanç üzerine bir sürü insan bunların yanına geliyor ama sonuçta kara parayla, paranın o işte kötü manada kullanılması, noktasında insanlar diyor ki bunlar dinmin yok burada, başka bir şey var. Eğer onu gençlerimiz görüyorsa bu sefer de ne oluyor? Gerçek manadaki o dinin insanların vicdanlarına hükmeden, insanların ihtiyaçlarını, hani ruhani dünyadaki insanların ihtiyaçlarını karşılayan bir müessese olmaktan çıkıyor. Bunun gibi insanların elinde alet olmuş ve insanların dinden soğumasına neden olan yeni bir durumla karşı karşıya toplumun Peki. kalmasına neden oluyor. O yüzden riskli, tehlikeli ve bu tür yapılanmanın, bu tabii hukuki bir süreç. Yani burada doğrudan şöyle yapmıştır dememiz mümkün değil ama hukuki manada suça karışmış her türlü bu tür yapının mutlaka önünün kesilmesi gerektiğini değerlendiriyorum.
1: Şimdi yavaş yavaş bu Alihan Kuruş olayına ve Deniz Olgun dosyasına da geçmek istiyorum. Ama bununla ilgili son bir değerlendirmeyi Zafer Şahin'den alalım. Şimdi sizin de altını çizdiğiniz önemli bir şey var. Hem işte Kuruş'te hem işte Kuytul'da işte FETÖ'de de benzer işte bazı gidilmemesi gereken camilerin listesi işte mesela deniyor ki işte Çamlıca Camii'ne gitmeyin, Ayasofya Camii'nde işte namaz kılınmaz vesaire vesaire. Yani cemaatle namaz kılınması gereken yerlerin çoğunu bu tür örgütler yasaklıyor. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Tabii ki bu
2: bir şey ilave edeyim. Covid döneminde hatırlarsanız camiler bütün her yere yani sokağa çıkma yasağı vardı yani. Evet. Sırf bunu şey yapabilmek için o gün Covid döneminde toplu olarak giderek camide namaz kılma eylemi gerçekleştirdiler.
1: Evet. Halil İbrahim, Zafer Şahin'e geçmeden önce Halil İbrahim Uğur sanırım bir şey eklemek istiyor, kendisine de sonrasında teşekkür edelim. Evet. Halil İbrahim.
3: Mali yapılanmasında temiz yürekli insanlar konuşuyoruz ama şimdi örgütün bir de 2000 yılına bakmak lazım. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010'u da ekleyebiliriz. 10 yıllık süreçte şu anda biz mali ayaklarında şirketleri konuşuyoruz ama o günkü sıcak parası vardı bu örgütün. Çünkü kermes vardı. Kermesler bu vakıfların aslında aynasıdır, vizyonudur. Adana'nın en işlek noktalarında, en önemli noktalarında işte Furkancıların kermes yerleri olurdu ve kalabalık gelirlerdi. İşte o kalabalık geldikleri yerlerde insanlar da ne oluyor diye girerdi kalabalığın içerisine. Tabii ki orada satılan yiyecekler kalmazdı ama insanların yine yardım adı altında Furkan Vakfı'nı tanımayan, Alparslan Kuytul'u tanımayan insanlardan bile bu şekilde öğrencileri ya da yoksulları gösterip ifade edip ismini kullanıp telaffuz ederek onlardan para alınıyordu. Tabii ki bu bahsetmiş olduğum para bugünkü Adana'daki en büyük ya da en lüks, en gözde restoranın cirosunun 10 katı, 20 katıdır. Çünkü o kadar kalabalık bir noktaya kurulurdu. Tabii burada bir de şunu da söylemekte fayda var. Şimdi camiyi konuşuyoruz. Diyanete bağlı imamların arkasında namaz kılınmıyor ama diğer taraftan Alparslan Kuytul'un cemaatin ya da grubunda, örgütünde, vakfındaki hanımlar da çarşaf giyiyorlar. Tabii ki bu çarşafla geldiklerinde camide farklı yerde oluyor. Haremlik, selamlık oluyor. Yine konferanslarda ya da diğer toplantılarda, basın açıklamalarında haremlik, selamlık oluyor ama o kermeslerde yani ticari faaliyetlerde haremlik, selamlık da olmuyordu. Bunu da kendi gözlerimle görmüştüm o dönemki yapılan kermeslere yine haber amacıyla gittiğimde yine orada da İşte hanımlar satış yaparlardı, kimlere, beylere yapardı ama orada haremlik, selamlık olmazdı. Para uzatılırdı, yemek uzatılırdı ya da diğer ürünler uzatılırdı ama orada yine bu dini ayrıntı çok göz önünde bulundurulmazdı. Bu da ayrı bir noktaydı. Şimdi Adana'yı bilenler bilir, Çakmak Caddesi'nde işte o 10 yıllık süreçte en gözde yer Furkan Vakfı'na aitti. Sıcak satışların en iyi yapıldığı yerler yine onlarındı. Benzer şekilde Yüreğir'de de en ketun yerde onlar vardı. Çukurova ilçesinde Turgut Özal Bulvarı'nda yani. Oralardaki parklar da yine Furkancılara aitti. Oralarda da yine örgüt üyeleri yemek yapardı. Ya da işte etkiledikleri insanlara yemek yaptırırlardı. Onların yemeklerini satarlardı. Yapan kişiye evet. para verilmezdi ama oradaki paranın da nereye gittiği bilinmezdi.
1: Evet. Şimdi tabii birçok konu başlığı var haklarında. Öyle görünüyor ki yani bu soruşturma biraz daha genişleyecektir. Şimdi mütala yani kararları bekleyeceğiz hep birlikte ama yarın ve sonraki günlerde biraz daha netleşecek gibi işin fotoğrafı. Zafer Şahin, evet sizde kalmıştı, buyurunuz.

0: ekseriyetinin de bu operasyonları desteklediğini gözlemliyorum. Ama şurada şu tespiti de yapmamız lazım. Ya keşke daha önce düğmeye basılsaydı. Yani şimdi bakıyorsun, bunlar için konuşmuyorum. Yani bir önceki operasyonda ortaya çıkan mali tabloya bakıyorsun. Ya 100 milyar liranın üzerinde para yurt dışına götürülmüş. Şimdi biz eskiden şunu biliyorduk. Bizim oradaki gurbetçilerimiz yurt dışından buraya döviz getiriyordu. Şimdi bunlar burada topladıkları paraları Almanya'ya götürüyorlar. 70 milyon euroya orada kendilerine bir merkez inşa ediyorlar. Bu işin görünen kısmı. Bu MASAK tarafından tespit edilen kısmı. Ya şimdi peki bu milletin, bu garibin, gurebanın, alın terinin, emeğinin, bu insanları istismar eden yapılar tarafından ve üstelik İslamiyet'i kullanarak bunlar bunu yapıyorlar. Aldatıyorlar insanları. Paralar burada toplanıyor, yurt dışına gönderiliyor. Yurt dışından Türkiye'ye yönelik ne zaman kullanışlı bir aparat olarak bunlara ihtiyaç duyulsa, bunlar içeriği karıştırmak için özel bir görev üstleniyorlar. Keşke bunlara daha önce müdahale edilseydi. Yani şimdi gelinen noktada yapılan operasyonu ben destekliyorum. Evet, devlet yarına bırakıyor ama yanına bırakmıyor. Tamam, güzel, ama daha erken bu mekanizmaların devreye girmesi gerektiğini de bence söylemeliyiz. Yani bunun altını çizmeliyiz. Şimdi bu kişiyi biz yıllardır tanıyoruz. Yıllardır yaptığı çıkışlarla işte zaman zaman gözaltına alındı, bırakıldı. Ya şimdi neden? Neden yani? Şöyle bir düşündüğümüzde 15 Temmuz ihanetinden bahsediyoruz. Hem bunların hem geçen hafta yapılan operasyonda Alihan yapılanmasına baktığımızda bunlar 15 Temmuz'u alkışlıyorlar. Ya bu ülkenin özünde bir işgal ve iç savaş denemesi olan 15 Temmuz'u alkışlayan yapılara tahammül etmemesi lazım. Yani bundan sonraki süreçte bence çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Ama ben ümitliyim, şu anlamda ümitliyim. Yani bu işin Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulmuş olması, devletin bu konudaki refleksinin harekete geçmiş olması ve bence dış bağlantıların da ortaya çıkmasıyla bizim inançlı insanlarımız, mütedeyyin insanlarımız da kendilerini istismar eden bu yapıların gerçek yüzünü daha net bir şekilde görecektir. Bir de şunu söyleyeyim, ben ismini vermeyeyim şimdi, ismini vermeyeyim. Bizi istemiyor. Ama mesela bu yapıdan, bu Alihan yapılanmasını çok iyi bilen, o yapının içinde olan birinin aktardığı bir şeyi aktaracağım Orhan Salih. Buyurun. Yani mesela sosyal medyada işte bizi de hedef alıyorlar. Birçok televizyon kanalını, medya grubunu hedef alıyorlar. Bu operasyonları anlatıyoruz diye. Ama mesela o yapı, o Süleymancılar yapısı sosyal medya kullanmıyor. Oraya gönül veren insanlar sosyal medyada aslında yoklar. Ama bir bakıyorsun sanki o yapının içinde insanlarmış gibi insanları tehdit ediyorlar, işte küfrediyorlar, işte bir sürü şeyler söylüyorlar.
1: Ama FETÖ'cüler orada. Bunlar?
0: Orada işte kripto hesaplar devreye giriyor. Yani FETÖ'nün 15 Temmuz'dan sonra renklendirme diyorlar buna. Yaptığı renklendirmeyi biz bu yapıların yapılan operasyonda bir kez daha görüyoruz. Yani burada belli ki FETÖ kendisini gizlemek için, kriptocularını gizlemek için başka yapılara sızmış. Burada ortaya çıkan böyle de bir gerçek var.
2: Evet. Peki. Şimdi bir diğer konu, dediğimiz gibi programın başında anons etmiştik. Alihan Kuruş suç örgütüyle ilgili soruşturma genişletiliyor. Bugün Alihan Kuruş'tan önce 2016 yılında şüpheli bir şekilde ölen, vefat eden Ahmet Arif Denizolgun'un mezarı açıldı. Ve bununla ilgili şu anda bir araştırma, soruşturma yapılıyor adli tıp tarafından. Birlikte bir bakacağız. Murat Özer, bakalım birlikte. Nitekim baktığımız vakit yine biz bu programı hafta başında tekrar pazartesi akşamı işlemiştik. Yani Deniz Olgun'la ilgili şüpheler var denilmişti. Çünkü 2016 yılında tam da 15 Temmuz'dan 2 ay sonra, Eylül'dü yanılmıyorsam, şüpheli bir şekilde hayatını kaybediyor 60-61 yaşlarında. O zaman belki FETÖ'ye yönelik operasyonlar, dikkatler biraz daha farklı yöndeyken bir anda bu işin üstü örtülüyor, kapatılıyor gibi görünüyor. Ama bugün tekrar açılıyor. Kimdir bu Deniz Olgun? Hakkındaki iddialar neler? Alihan Kuruş'tan önceki isim, aynı zamanda Deniz Olgun'un yeğeninin de Alihan Kuruş'la ilgili çokça iddiası var.
1: Evet, aslında bakarsanız eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun vefatından hemen sonra ya da öldürülmesinden hemen sonra ailesi bu konuyla alakalı suç duyurularında bulunmuştu, gayret etmişti. Sonra bu çok kamuoyuna konuşuldu aslında o esnada, ama biz tabii Bu adli tıp raporları

0: hazırlayanların kimler olduğunu. Şu anda geriye dönüp baktığımızda Ali Tip raporlarını hazırlayanların içerisinde ta o dönemde bile FETÖ'cülerin çok yoğun olarak faaliyet yürüttüğünü biliyoruz. O açıdan bir suikast miydi? O yakın zamanda ortaya çıkacak artık bu saatten sonra. Ama yine bu meseleyi de konuşurken terminolojik bir şeyi doğru yerden konuşmamız lazım. Süleymancılık denen şey tırnak içerisinde, o da bir tarikat değildir. Süleyman Hilmi Efendi, Süleyman Hilmi Tunağan kendisi bir tarikat mensubu. Yani tarikata intisaplı, Nakşi olduğunu biliyoruz. Ancak kendisi de bir şeyh değil, arkasında da bir halife bırakmamış. Yani böyle bir silsilesi onun da yok. Doğal olarak Süleymancılık denen bir şeyi kurmuş de değildir. Süleyman Efendi'nin bütün yaptığı iş, Bulgaristan Silistre göçmeni, bir muhacir olarak, bir ilmiye sınıfına mensup olan bir ailenin ferdi olarak, babası da hocadır, kendisi de büyük bir önemli alimlerden birisidir. Tek parti döneminde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o tek parti döneminde biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in Arapçası yasaklandı. Yani Kur'an-ı Kerim harfleri yasaklandığı için bunun unutulacağı endişesiyle ve hafızlık kurumunun ortadan kalkacağı endişesiyle yanında kendi yöresindeki diğer müderrislerle beraber, hoca efendilerle beraber, kendisi İstanbul'un önemli vaizlerinden birisidir zamanında, yani Osmanlı'nın son döneminde ve Cumhuriyet ilk yıllarında, Süleyman Efendi çok sayıda öğrenciye gizli, çoğu zaman gözaltına alınarak, bazı zaman işkenceler görmesine rağmen hiç vazgeçmeden çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmeye gayret etmiş bir kişi. Sadece Kur'an-ı Kerim öğretmiştir.
1: Yani o yaşadığı dönemde bir tarikat lideri şey
0: değildi. Hiçbir zaman olmamıştır. Sonrasında da değildir. Yani sonrasında olabilmesi için kişinin kendisine ait bir halife tayin etmesi, yani tarikat silsilesinde bir şey olması gerekir ya da eserler ortaya koyması gerekir. Yani o eserleri okuyan ve o ekole mensup olan insanlara filancacı diyoruz çünkü. Şu hoca efendine müntesip olan diyoruz. Süleyman Hilmi Efendi'nin eseri de yoktur. Yani hayatı boyunca yazdığı tek bir eser var. O da Kur'an elifbası. Yani Kur'an nasıl daha kolay öğretilir diye bir metot geliştirmiş. Tek yazdığı, hayatı boyunca yazdığı tek eser odur. Ardında böyle bir örgüt, bir cemaat, bir tarikat asla bırakmış değildir. Şimdi meselemiz, önce şunu sormamız lazım. Onun gayesi, o tek parti dönemindeki gayesi, çocuklara Kur'an öğretebilmek, insanların Kur'an'dan uzaklaşmamasını sağlamaktı. Şu anda Türkiye'nin her yerinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın okul öncesinde dahi, yani 7 yaş öncesinde dahi eğitim veren, hafızlık eğitim veren Kur'an kurslarımız var. Şu anda İmam Hatip okullarına giden öğrenciler dışarıdan İmam Hatip liselerini açıktan okurken bir yandan hafızlık eğitimi alabilecekleri kurumları var. Hepsi Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı. İmam Hatip okullarının bazıları, yüksek puanlı İmam Hatip öğrencileri içerisinde hafızlık programı uygulayan, işte mesela Başakşehir'deki Emin Saraç'ta var. Türkiye'nin en iyi İmam Hatip okullarından birisi. En yüksek puanlı olan okullardan birisi. İçerisinde aynı zamanda hafızlık proje sınıfları var. Ya Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Şimdi buradan önce şunu söylememiz lazım. Yani ona destekleyen, ona para veren, efendim çocuklarımız Kur'an okusun diye bu cemaate para veren, bu yapıya para verenlere söylememiz lazım. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Türkiye'de böyle bir sorun herhalde 20-30 yıldır yok. Yani son 15-20 yıl içerisinde hiç böyle bir sorun yok. Türkiye'nin her yerinde Kur'an kursları var. Diyanet İşleri Başkanlığı önceki gün açıkladı. Sadece yaz okullarında milyonlarca çocuk yaz Kur'an kurslarında, camilerde eğitim gördüler, Kur'an öğreniyorlar. Niçin gönderiyorsunuz çocuklarınızı buraya? Ne sebeple gönderiyorsunuz? Böyle bir yapıya paralar veriyorsunuz, kurban bağışlarınızı veriyorsunuz. O kurban bağışlarının, kurbanların kesilmediği aleni bir şekilde ortaya çıktı. Bunu 15 Temmuz'dan sonra biz Fethullahçı terör örgütünün yaptığını ifşa oldular. 500 bin, sadece 15 Temmuz'un yapıldığı yıl 500 bin hisse kurban toplamışlar. 500 bin, inanılmaz bir rakam. 500 bin. Kimse yok mu derneği? Ve bir tanesinin kurbanını kesmemişler. Bir adet kurban kesmemişler. Hepsini Fethullahçı terör örgütünün lideri Fethullah Gülen, örgütün farklı yerlerde kullanılması için onun kurbanın kesilmeyeceğine dair fetva vermişti.
1: Evet.
0: Yani çünkü başörtüsü yasaklarında da başınızı açabilirsiniz, peruk takabilirsiniz diye fetva vermişti. Ne zaman neye ihtiyaç duyarsa ona göre fetvalar üreten bir mekanizma var. Siz paranızı, pulunuzu, çoluğunuzu, çocuğunuzu, neslinizi neden böyle yapılara teslim ediyorsunuz? Bu devletin Diyanet İşleri Başkanlığı var, Kur'an kursları var, İmam Hatip okulları var. Neden buna düşmanlık gösteriyorsunuz? Niçin güvenmiyorsunuz? Tek bir gerekçeniz var mı? Şu anda herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, bir Müslüman, dindar bir insanın şu konuyla alakalı önce oturup bunu

0: düşünmesi lazım. Ya Süleyman Hilmi Efendi bir tarikat kurmadı, cemaat kurmadı. Ömrü yoklukla, sıkıntılarla geçti. Kendi yaşantısı ortada, ailesinin yaşantısı ortada. Bu yapı neden var ya? Neden böyle bir yapıya ihtiyaç var? Niçin? Yani bir tarikat olsanız tarikatın silsilesi var. Dersiniz ki tekke devam ediyor. İşte Cerrahiler, Nakşiler, Halidi vesaire. Bu öyle bir şey de değil. Niçin Fethullahçı terör örgütü de, FETÖ de öyle değildi. O da ne tarikatı ne cemaatti. O da bir örgüt. Bugün Alihan Kuriş denen yapı apaçık bir şekilde örgüt. Şimdi 11 Eylül'den sonra Avrupa'nın bütün başkentlerinde camilere polisler baskınlar düzenlediler. Amerika'da baskın hatırlayalım. Camilere adeta terör yuvası gibi görülerek sürekli baskınlar düzenliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı olan Avrupa'daki camiler bile büyük bir baskı altındaydı. Çok uzun bir süre bu devam etti. Ya böyle bir süreçte Köln'de 70 milyon dolara nasıl merkez inşa edebilirsiniz? Ve onun açılışında, onun inşaatına Almanya'nın Köln Belediyesi, Almanya'nın eyalet valisi nasıl gelir de destek verir? Yani nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Evet. Niçin Almanlar size böyle gözünü, kalbini, kulağı, her şeyini açar?
1: Özellikle son 10 seneyi biz hani biraz daha dikkate alırsak, işte Ahmet Arif, Deniz Olgun bugün biraz daha hani konuşulan isimler arasında. 1955 doğumlu, Mimar Sinan Üniversitesi mimarlık mezunu, 1995'te milletvekili oluyor, burası önemli. 98-99 yıllar arasında Ulaştırma Bakanlığı'nı yürütüyor. 8 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybediyor. Evet. 2000 ile 2016 senesi arası, yanlış hatırlamıyorsam, Kemal Kaçar'ın ölümüyle birlikte bu hareketin başına geçiyor. Ama bir şüpheli ölüm iddiası var. Kayıp 36 saat iddiası var ve yeğenlerinin suç duyurusu
2: orada
1: dikkat çekiyor.
0: Evet. Burada çok açık bir şaibe olduğu net görülüyor. Aslında yani bu silsileye baktığımızda neden bu kişinin ölümüyle ne değişmiş olabilir diye baktığınızda zaten yapı da, bu örgütsel yapı içerisindeki değişimleri de gözlemleme imkanına sahip oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Çünkü bu Kemal Kaçar'dan itibaren bakın, yani Süleyman Hilmi Efendi'den sonra Kemal Kaçar ve Deniz Ol, bütün bu silsile içerisinde bu kişiler genel olarak Türkiye'de CHP karşıtı bir yerde durdukları için, yani Süleyman Hilmi'nin efendinin bütün muhalefet tek parti olduğu için, yani CHP karşıtı bir yerde durdukları için sağ partiler içerisinde milletvekili Kemal Kaçar da öyleydi. Yani Demokrat Parti, Adalet Partisi bu tarafta, sağ cenahta siyaset yapmaya gayret eden, zaten kendisi de daha sonra Anavatan Partisi'nden de sanırım Ulaştırma Bakanlığı yaptığı dönemde de. Şimdi böyle bir şey var. Ama diğerinde tam da 15 Temmuz darbesinden hemen sonra Fethullahçı terör örgütü artık kendisini farklı kanallarla Türkiye'de devam ettirme ihtiyacı hissettiği an, bu kişi bir anda inanılmaz bir servetle, parayla ortaya çıkmaya başlıyor. Yani çünkü Süleymancılar dediğimiz yapıyı biz neyle tanıyoruz? Çeşitli Kur'an kursları var, vakıflar var. Onu biliyoruz. Yani onlara nispet edilen vakıflar var. Herkes birbirini tanır çünkü insanlar. Ya o tarikat bir şey, bu cemaat bile mensupları farklı olduklarını göstermek için mesela lacivert takke takarlardı. Kadınlar başörtülerini iğneyle tutturmazlardı. Sürekli daha kocaman başörtü olsa bile bu şekilde bağlarlardı. O kulak dedikleri bağ. Ya onu da başka şeylere yoruyorlar. Evet. Ya o açıdan hani insanlar sokakta gördüğünde bu Süleymancı der. Böyle bir yapısı var. Ama inanılmaz şurada bir servet içerisinde bir böyle ekleme, büyük bir yapının ya yani parasal bir yapı olduğunu bilmiyorduk. Zaten yok. Neyle biliyorduk? En çok para topladıkları şey. Bunlar biliyorsunuz, dernekler senede iki defa kermes düzenleyebilirler. Bunlar 360 gün sürekli yaparlar. Bir
1: para
0: sürekli para toplarlar.
1: Şimdi Zafer Şahin de bir konuda ekleme yapmak istiyor Deniz Olgun'la ilgili. Buyurun Zafer Şahin.
2: Şimdi şöyle, bakın bu ölüm neden incelemeye alınıyor? Ne zaman hayatını kaybetmiş? 7 Eylül 2016, işte 8 evet. Eylül pardon. Yani 15 Temmuz kalkışmasından sadece 54 gün sonra hayatını kaybediyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Böylesine önemli bir kişi hayatını kaybediyor ve 36 saat kimse ondan haber alamıyor. Ya kimse kapıyı da çalıp iyi misiniz demiyor. Yani bu çok tuhaf. O gün başka bir tuhaflık daha oluyor. O nedir? Hemen ölümünün ardından bu yapıdaki lider değişimi gerçekleşiyor. Normalde burada Fatih Süleyman Deniz Olgun var. O da siyasete atıldı. Onun bir suç duyurusu oldu. O diyor ki normalde Ahmet Arif, Deniz Olgun

0: Bunun ardından cemaatin başına erkek kardeşinin oğlu Mehmet Beyazıt Deniz Ongun'un geçmesi bekleniyordu. Ama kim geçmiş? Kız kardeşinin oğlu Alihan Kuruş geçiyor. Yani öldüğünün açıklandığı gün hemen lider değişimi oluyor ve aslında yapının başına geçmesi gereken kişi değil, hiç akılda olmayan başka bir kişi geçiyor. Ve 36 saatlik bir boşluktan sonra bu oluyor. Şimdi bu nasıl gerçekleşiyor? Yani neden bu kişi şüpheli bir şekilde hayatını kaybettikten sonra birdenbire bir lider değişimi oluyor ve bu kamuoyuna duyurulma ihtiyacı duyuyor. Daha başka bir iddia var. İlk otopsi raporu değiştiriliyor. Şimdi Fatih Süleyman Deniz Olgun'un iddiasına göre olayın hemen ardından hazırlanan bir otopsi raporu var. Burada o rapor değiştiriliyor ve ölüm nedenini beyin kanaması olarak gösteren başka bir rapor hazırlanıyor. Şimdi Murat da bunu söyledi az önce. O beyin kanaması olarak değerlendirilen otopsi heyetinde bulunan uzman doktorlardan bir tanesi FETÖ soruşturması kapsamında darbe girişiminden sonra gözaltına alınıyor. İşte bu Zafer kod adını kullanan, Baylok kullanıcısı olduğu tespit edilen bir kişiden bahsediyoruz. Daha sonra yani bu cesette tespit edilen bazı kimyasallar var. Belki onları siz de gündeme getirirsiniz. Burada
1: onunla ilgili bir grafiğimiz de var. Onu da açabiliriz.
0: Ölüm vakasıyla karşı karşıyayız. Yani böylesine kapsamlı bir yapının başında olan kişi 15 Temmuz'dan sadece 54 gün sonra şüpheli bir şekilde hayatını kaybediyor. 36 saat yanına hiç kimse gelmiyor ve birdenbire bir lider değişimi oluyor. Son söz Orhan Sali, 2016'da oluyor bu. Bu yapının parasal trafiğinin artması, bunların maddi gücünün inanılmaz bir şekilde tırmanışa geçmesi ne zaman oluyor? 2020 yılında oluyor. Bunu nereden biliyoruz? Bunu da MASAK raporlarından biliyoruz. 2020 yılında dünyada ne var? Pandemi var. Peki Türkiye'de ne oldu da sözde bir dini yapılanma 2020 yılından sonra inanılmaz bir parasal anlamda güce kavuştu? Yani bence buranın açığa çıkması lazım. Yani 2020 yılında bunlar nasıl oldu da parasal anlamda tırmanışa geçtiler sorusu bence önemli. Dünya ekonomilerinin durduğu, pandeminin yaşandığı bir süreçte bu yapı uçuşa geçiyor. Bence bu da cevabı aranması gereken sorulardan bir tanesi.
1: Evet, Kemal Bey sizinle devam edelim. Kemal Olçar, şimdi hem bunu değerlendirelim hem işte 2016 çok karışık bir seneydi gerçekten. İşte darbe girişimi yine aynı şekilde, dünyada çok sayıda terör saldırısı vardı. Ve işte bu 2016'nın Eylül'ünde de Alihan Kuruş, o yapının önceki ismi, şüpheli bir şekilde öldü. Bu adli tıp raporları, işte iki tane adli tıp raporu olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. İşte birisinde farklı, sonrasında değiştirilen işte beyin kanaması. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu adli tıp raporlarının değiştirilmesi, şimdi bugün işte cenazenin açılması, 10 sene geçmiş, o 10 sene üzerinden bir kanıt bulunur mu, bulunmaz mı? Birazdan o işte cesedin çürüme sıvısına bakacağız. İçindekiler ne var, ne yok, onları biraz daha detaylandıracağız ama sizden alalım ilk yorumu.
2: Yani şu 2016'daki o süreç incelendiğinde bana suikast gibi gözüküyor. Yani zehirlenme yoluyla ortaya çıkmış bir suikast gibi duruyor. Eğer şu maddeler varsa organlarda, özellikle arsenik çok sıkça kullanılan bir zehir maddesidir biliyorsunuz. O civa filan da tabii çok etkili, ağır madde. Ruslar bunu çok kullanır. Yani Rusların ajanlarının, özellikle oligarkların ortadan kaldırılması sürecinde çok sıkça bu tür maddelerle zehirlendiğini görüyoruz. Öyle bir işaret etmeyelim, bir ülke ismi vermeyelim ama bu yöntem her zaman var. Ve temiz ölüm diye tırnak içerisinde algılanıyor. Ve otopsi raporları, adli tıp raporları, çok detaylı raporlar sonucunda ortaya çıkıyor bunlar. Eğer o esnada çok detaylı adli tıp raporu ihtiyacı hissetmezse mevcut oradaki doktor, üstü kapatılabilir bir ölüm şeklinde. Yani bu maddeleri vücuda enjekte ettiğiniz andan itibaren vücudun organları doğal ölümle sonuçlanacak arızalar veriyor. Dolayısıyla ondan kaynaklı bir ölüm kapatılması söz konusu, ölümün nedeninin kapatılması söz konusu olabiliyor. Ya profesyonelce yapılmış bir suikast konusunda çok derin kokular geliyor aslında. Neden bunu yapıyorlar? Şimdi aslında 28 Şubat 1997 de çok milat bir tarih. O tarihten önceki yıllarda o işte Batı Çalışma Grubu oluşturulmuştu, hatırlarsınız. Onların da tertip ettiği bazı düzenekler vardı Orhan Bey. Yani bazı tarikat görüntüsü altında, bazı dini cemaatler kisvesi altında oluşturdukları, kamuoyunda bir reaksiyon oluşsun için yaptıkları bir tiyatro vardı. Hatırlar mısınız? Azmendiler falan, otur gruplar çıkmıştı piyasaya işte.
1: Evet.
2: Yani bu yapılar da sanki, özellikle biraz önce ifade ettiğimiz o Kuytul yapısı 94 çıkıştı biliyorsunuz. 94'te ortaya çıkmış bir yapı. Tabii Süleymanlılar için aynı şeyi söylemek doğru değil. Olmaz da çok geçmişi var. Hocam arz etti. Ta Osmanlı'nın son dönemlerine kadar uzanıyor. Ama yine de böyle bir yapıyı kullanma Türkiye'de bir merci tarafından gerçekleşti. Onu da söylemek lazım. 2016'ya gelince, 2016'da biliyorsunuz 2011'den buraya kadar, o sürece kadar olan bir Orta Doğu'da karışıklık vardı. Türkiye de bundan nasibini aldı. Onun bir parçası gibi gözüküyor. Herkes kullanıldı. Her türlü yapı kullanıldı. 2016 hain darbe girişimi esnasında FETÖ terör örgütü kullanıldığı gibi PKK'da kullanıldı. Uzantısı olanları da kullanıldı. İşte YPG vesaire gibi. Diğer taraftan DHKPC de devreye girmişti. O zamanlar işte bir takım suç örgütleri de devreye girmişti. Yani Türkiye sadece FETÖ terör örgütünün yaptığı bir kalkışmayla karşı karşıya değildi. Onun içine sızmış, onun içine, hatta hatırlayın şöyle söyleyelim, bir konfederal yapı oluşturmuştu FETÖ Türkiye'de. Yani içine sol fraksiyonun örgütleri de almıştı. Bu tür yapıları da almıştı, suç örgütlerini de almıştı, cemaat adı altında. Bir sürü yapıyla beraber topyekun aslında Türkiye'ye bir saldırı gerçekleştirdiler. İşte o yüzden hem darbe öncesi, hem darbe esnasında, hem darbe sonrasında bu tür cemaat liderleri sözde kalkıp Türkiye'ye Fethullah Gülen'in övücü bir takım ifadelerde bulunmuşlardı. Onun için bu tehlikeli yapının içerisinde kuruş ileride yok diyemem. Yani bu gruplarda yok diyemem. Çünkü FETÖ ile birlikte hareket ettiklerini işte Zafer Bey de söyledi, bizden de söyledik. Birlikte hareket etmek ne demek? Terör örgütüne yataklık etmek demek. Ya da eğer sahne dönseydi tersine, bu ekipler, bu Kuruşi dediğimiz Süleymanlıların içine sızmış olan çıkar örgütü, ya da işte bu az önce Kuytul dedim, Kuytulcular terör, suç örgütü, Adnan Oktar örgütü, buna benzer birçok örgüt Türkiye'de çok daha farklı pozisyonlarda olacaklardı, emin olun.
1: Hepsinin farklı misyonu var aslında. Tabii. Ama işte temelde baktığınız
2: ama
1: vakit...
2: Ama
1: işte...
2: bu tehdit geçmiş durumda değil.
1: Değil.
2: Türkiye, o Zafer Bey'in şeyine biraz katılamayacağım. Çok geç kaldılar tezine. Çünkü hukuken çok erken bu tür yapılara müdahale ettiğinizde toplumdaki reaksiyon ters olabilir.
1: Onun şunu için... sormak istiyorum, yani size de sormak istiyorum diğer konuklarımıza. O mekanizma oluşturuldu mu Türkiye'de mesela? O bu gibi işte 15 Temmuz benzeri bir şey bir daha asla işte yaşamayalım, bunun için önlem alınması vesaire. O mekanizma, o refleks gelişti mi şu anda?
2: Çok hani, sert hem de. Yani çok
1: bu,
2: sert
1: işte
2: gelişti.
1: Bu benzer örgütler olsun, işte Alihan Kuruşlar olsun, belki adını bile bilmediğimiz çok farklı, önümüzdeki dönemde işte küçük iri ufaklı örgütler de vardır illa ki, onlar da ortaya çıkacak.
2: Bir denetim mekanizması
1: var. Bir ders alındı
2: var.
1: Ve bu noktada evet. İlerleniyor mu?
2: Ben öyle görüyorum. Yani özellikle MASAK çok iyi çalışıyor bu konuda. Siber Başkanlığı çok iyi çalışıyor bu konularda. Dijital ayak izlerini çok iyi takip ediyorlar. Bir de sadece bu örgütlerle yurt içi mücadele yetmez. Uluslararası mücadele gerektirir. Çünkü dış bağlantıları da var çok şiddetli bir şekilde. İstihbarat örgütleri, yani Milli İstihbarat Teşkilatımız da bu işin içerisinde. Bunların network'ü, bunların bu tehdit şebekelerine müdahale konusunda Milli İstihbarat Teşkilatımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklar uluslararası koordinasyonu sağlıyorlar. İşbirliği de yapıyorlar. Hatta bir karşılık bulamadığımız ülkeler var. Mesela Almanya hakikaten, ben İngiltere'ye de katarım bu sürece. İngiltere ve Almanya'nın, Amerika'nın dışında Avrupa'da hakikaten bunlara safe haven dediğimiz bir güvenli bölge haline geldiler. Bir zamanlar Suriye, PKK için neyse, şu anda FETÖ için Almanya aynı. Kuruşiler için Almanya aynı statüde. Güvenli alan teşkil etmişler. Niçin yaparsınız? Avrupa'nın merkezinde AB'nin liderliğini yaptığı evet. Bir ülkenin başka bir ülke tarafından terör örgütü ya da suç örgütü olarak ilan ettiği resmi anlamda bir örgütü niye içinizde barındırırsınız? Muazzam paralar niye akar bu ülkelere gider? Çünkü yarın öbür gün işte BND dediğimiz terör istihbarat örgütü, Alman hükümetleri, Alman polisi, Alman ordusu diyelim, yarın öbür gün Türkiye konusunda bir tasarrufta bulunacağı zaman işte işbirlikçi olarak kullanacağı ekipler bunlar idi. Hala da bu niyet, maksat, bu plan var gibi gözüküyor. Çünkü biliyorsunuz Irak'ın işgali, ikinci işgali 2003'te 91'deki o peşmerge gruplarından

0: 100 bin civarı Amerika'ya götürüp orada eğitip tekrar gönderdikten sonra gerçekleşti. Saddam o yüzden çökertildi. Kaddafi için de geçerli aynı şey Libya'da. Orada da devşirme gruplar var. İran içinde de var. Eğer bir Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri bir ülkeyi işgal etmeyi, ilhak etmeyi kafalarına koyduysa önce işbirliği teşkilatı, mekanizması kuruyorlar ve anlık istihbaratla bu işi yapıyorlar.
1: Evet.
0: Bunlar da bu belki büyük planın parçalarından bir tanesi.
2: Yani. Çok şimdi doğru. Hüseyin Fazla bu yani son bir sene, bir iki seneye bakacak olursak birçok benzer örgüte yönelik işte operasyonlar ya da işte baskı sonrası sonucu işte mesela bakalım işte son iki senede PKK'nın kendini feshettiği ve artık terörsüz Türkiye sürecinin çok önemli bir ivme kazandığını görüyoruz. İşte geçtiğimiz haftada buna ilişkin çerçeve yasada geçti. En azından Türkiye'de artık bir terör saldırısı PKK nezdinde konuşuyorum. Çok şükür ki yok. Yine benzer örgütlerin, suç örgütlerinin ya da terör örgütüne doğru gitmekte olan suç örgütlerinin yönelik operasyonlarından çok arttığını görüyoruz. Siz bu mekanizmayı nasıl değerlendirirsiniz? Neredeyiz? Nasıl ilerliyor? Doğru yolda mı gidiyor? Ve bundan sonrası için yani benzer bir örgütlerin bir daha olmaması için ne olması gerekir?
3: Yani Türkiye'de şöyle bir hava oluşmaya başladı. Dokunulmayacak kimse yok gibi. Yani bu PKK'nın kendisi de veya bu tür örgütlerde yani dolayısıyla dokunulmayacak kişi derken burada kötü manada. Yani kişilerin yaptığı yanına kalmayacak şekliyle. Şimdi tabii ki bu yapılar küçükken, şimdi 94 yılında kurulan mesela şeyi konuştuk ya, Furkan Vakfı'nın.
2: Evet.
3: 94 yılında sanki böyle suni şekilde kurulmuş gibi. Yani o benim yaşımdaki bir adamdan bahsediyoruz. O dönemden bahsediyoruz. Yani ben şimdi 29 yaşındayken öyle bir şeyi kurmak falan olacak bir şey değil yani.
2: Bir de
3: nasıl yani adam 60-70 yaşında olur, arkasında böyle bir şey oluşturmuştur, bir geniş
1: çevre
3: bir,
1: olur, değil
3: bir
1: mi?
3: Çevresi olur, network olur. 29 yaşındaki bir gencin bir böyle bir yapıyı kurması çok kolay anlatılabilecek bir şey değil.
2: 94-95 dönemi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani Türkiye'nin belki de son döneminin en tarihi, en karanlık yılları işte.
1: Bütün faili suikastlerin olduğu.
2: Bütün suikastlerin olduğu, ne olduğu belirsiz işte bir dönemin.
0: Ekonominin krize girdiği.
2: Yaşandığı bir dönemden bahsediyor. Cumhurbaşkanları bir şekilde şüpheli ölüyor öncesinde, sonrasında bakanlar, işte valiler. Suikastler, faili meşhur çok
1: ciddi bir... Eşref Bitlis.
3: Her şey var.
1: Hepsi
2: Eşref Bitlis. Hepsi o senelerde yanlış. O karanlık yıllarda bu kurulmuş oluyor. Buyurun.
3: Yani sanki böyle manipülatif işte biz çok sevmiyoruz ama dış güçler falan diyoruz ama yani dışarıdan da bazı şeyler müdahil olmadan, onlarla içeride işbirlikleri olmadan da
1: İmkansız.
3: Bu tür illegal diyebileceğimiz yapılanmaların ortaya çıkması o kadar kolay değil. Yani bir desteğe mutlaka
2: dış destek olmasa zaten bunlar bu kadar hayatlarını sürdüremez herhalde. Yani FETÖ Amerika'da yaşamasaydı hani bu şekilde belki bir darbe olmayacaktı ya da işte dediğiniz yani gibi.
3: Bir de bu işlerin kökünde ne var? Parayı Alihan. Konuşuyoruz. Paranın olduğu yerde ister istemez insanlara siz iş veriyorsunuz, aş veriyorsunuz, işte bir barınma imkanı veriyorsunuz, bir şeyleri önünde ona cazip gelebilecek yeni şeyler sunabiliyorsunuz. Sunduğunuz oranda da o yapılanma cazip gelmeye başlıyor. İnsanlar çekmeye başlıyor. İnsanlar orayı bir umut kapısı gibi görmeye başlıyor. Ama bunların nihayetinde mesela bir aileye dayanıyor. Şimdi şeyi konuşuyoruz, Süleymancıları konuşuyoruz. Ya babadan oğula, dededen toruna geçen bir sistem kurulmuş. Yani sonuçta bu gerçek manada bir cemaatse, hani bir takım dini özellikleri, bir takım ilmi özellikleri öne çıkan, o topluma önderlik edebilecek vasıfları olan o cemaatin içerisinden birileri çıkmış olsa, işte kendi aralarında seçiyorlar olsa kabul ederim. Ama burada sanki böyle bir kapital birikmiş, para birikiyor, aile içerisinde kalsın gibi en tepe yöneticisi ve etrafındaki yapılanmanın kontrolünde olan bir sistemi konuşuyoruz. Ve o sistem içerisinde İşte bu Deniz Olgun olayı 2016 yılında muhtemelen aile içindeki bir rekabetten kol yer değiştirmiş. Sanki böyle bir kraliyet sistemi var. Kraliyet sistemindeki işte normalde diyor işte şu olacakken kız kardeşinin oğlu evet. oluyor falan. Yani eksen değişmiş. Kendi içlerinde demek ki bir mücadele var. Buradaki mücadelenin içerisinde niye oydu buydu falan, bu manipülasyonla da alakalı olabilir veya kendi işlerindeki o paranın yönetimindeki farklı bakış açıları olabilir. Ama en nihayetinde geniş bir kitle, inanmış bir kitle burada temiz duygularla bunların etrafında toplanmış

kitle aslında kirleniyor. Burada onların şimdi siz mesela bizim benim Manisalıyım. Orada bizim de işte örnek veriyoruz ya. Sonuçta toplumun bir parçası oluyorlar. Biz ortaokulda Süleymancı denen çocuklarla beraber okuduk. Yani Kur'an kurslarına gidip gelen böyle sıradan çocuklar da. Ama onları ben bir daha hiç görmedim hayatım boyunca. Kimdir, ne yaptılar, ne ettiler ama burada o yapıya evlatlarını emanet eden insanlar var. Yani şimdi köyde yaşıyor, zor şartlar altında. İşte diyelim ki bir vilayetteki böyle bir yapılanmaya çocuğunu veriyor ki okusun, işte kurtulsun, daha iyi şartlarda yaşasın diye. Ama o yapının o çocuğu nereye taşıyacağını bilemiyoruz. Evet. Bir suç örgütünün bir parçası mı oluyor? Yoksa gerçek manada bir dini eğitim mi veriyor? Yani Murat Bey'in söylediği gibi, ya şimdi Diyanet'in kurduğu bir mekanizma var. Hepimizin vergileriyle kurulmuş, devletin bir parçası olan, yani yönetim sisteminin bir parçası olan Diyanet İşleri Başkanlığı var. Onunla bağlı camiler var, Kur'an kursları var. Bu yapılar bir şeyler üretemiyor da bunlara mı ihtiyaç var? Bu yapılar nasıl hayat bulabiliyor? Türk Devleti'nin aslında yani bu şu anki hükümetten falan bağımsız genel manada sonuçta bu topraklarda bir devlet kurmuşuz. Bu devletin bir parçası olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konulara el atmaz,

0: Yani Süleymancılarla işte Alihan Kuruş arasında böyle bir ayrım var mıdır, yok mudur? Bu süreden sonraki süreçte olur mu, olmaz mı? Onu sormak istiyorum. Çünkü yani yanlış hatırlamıyorsam 2023 seçimi öncesi olabilir ya da işte benzer bir seçim öncesi iki Süleymancı arasında geçen bir telefon görüşmesi yine çokça konuşulmuştu. İşte diyor ki birisi işte aman sakın işte mevcut yönetime oy vermeyeceksin. Kim istedi bunu? İşte büyüğümüz istedi şeklinde bir telkin veriyor. Aşağıdaki işte Süleymancı ise yok diyor, ben işte ona uymayacağım. Benim işte gönlümde şu kişi var. İşte şu yönetime oy vereceğim şeklinde böyle kendi aralarında da böyle bir fikir ayrılığının olduğunu görüyoruz. Yani bu 2016'dan sonra biraz daha mı netleşti? Öncesinde de var mıydı, yok muydu? Bundan sonraki süreçte Alihan Kuruş'u bir kenara bırakıp Süleymancılar nasıl, hangi statüde olur? Senin düşüncen, analizin ne olur bu konuyla ilgili?
1: Şimdi bu çok hassas bir konu. Yani bu meseleyi, bu operasyonun ardından bu düzlemde ele almaya çalışanlar var. Hatta işi ya işte bunlar iktidarı desteklemiyordu, o yüzden operasyon yapıldı noktasına taşımaya çalışanlar var. Ben bunun son derece hatalı olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi bakın, mesela işte Ahmet Arif Denizong'un, Allah rahmet eylesin, bu ülkede bakanlık yapmış. Demek ki bu devletin kodlarıyla uyumlu bir çizgideymiş. Yani buradan ben bunu anlıyorum. Yine aynı şekilde bu soyadını taşıyan, yakın dönemde az önce ismini zikrettim, Fatih Bey vardı. Fatih Denizong'un. O da milletvekilliği yaptı. Yani burada bu Alihan Kuruş yapısıyla bu yapıya gönül veren insanları birbirinden bence devlet de kesin bir çizgiyle ayırmak istiyor. Çünkü operasyonlar başladığında hem Adalet Bakanı'nın hem İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalara baktığımızda her iki isim de ısrarlı bir şekilde bunun o yapıya gönül veren insanlara hedef almadığını, yani bir suç şebekesine, bir suç örgütüne yönelik bir operasyon olduğunun altını çizdiler. Bu bence devletin bakış açısıdır. Devletin bakış açısı bu olduğuna göre, evet, bizim de bu çerçevede bu işi değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Ha tabii şu tespiti de yapmakta ben bir sakınca görmüyorum. Yani bu mesele çok tartışılıyor Orhan Salih. Biz yıllardır özellikle muhalif kesimden şu eleştirileri duyduk. Ya işte bu iktidar efendim tarikatların önünü açıyor, cemaatlere yol veriyor gibi bir sürü aslında somutlaştıramadıkları iddiayı gündeme getirdiler. Ama bakıyoruz ki işte bu yapı kimilerine göre en az 30 yıldır, kimilerine göre 15-20 yıldır bu iktidarın tam karşısındaki partileri ve adayları desteklemiş. Hem yerel seçimde, hem genel seçimde, hem cumhurbaşkanlığı seçiminde. Şimdi biz şunu çok net biliyoruz. Ben yaşadığım kent olan Ankara'da, sizler belki İstanbul'da, sizler de duydunuz. Ya bu yapının özellikle 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adaylarına verdiği desteği bilmeyen yok. Hatta muhalif yazarlar, İstanbul'un eski belediye başkanı, şu an yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun Süleymancıların yurtlarında yetiştiğini muhalif yazarlar yazdı, çizdi. Hatta onun abilerinin kimler olduğunu onlar bizzat anlattı ve delillendirdi. Ben Ankara'da biliyorum, özellikle belediyede birçok kritik daire başkanlıklarında bu yapının adamlarının olduğu söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Peki kardeşim, yıllardır siz mevcut iktidarı bu yapılara yol vermekle suçluyorsunuz. Peki bu sizi destekleyen yapılar, hani çok hassaslar ya bu konuda. Neden bunlara en ufak bir tepki göstermediniz? Neden burada bir eleştiri getirmediniz? Yani o bak 2020 tespiti, MASAK raporlarındaki 2020 tespiti üzerinde önemli durulması gereken bir tespit. 2020'de ne olmuş da bu yapının para trafiğinde hayatın olağan akışına uygun olmayan artışlar meydana gelmiş? Bunlar, evet, parayı nereden bulmuşlar? Yani bu soruların cevabı hala belli değil. Demek ki siyaseten bu yapıları iktidara eleştiriyorsun ama sen de kullanmışsın. Şimdi biz şunu biliyoruz, 2014 yerel seçimlerinde hatırla, FETÖ o dönemde her yerde muhalefetin adaylarını destekledi. Hatta CHP'li bir milletvekili bunu açık açık dile getirdi, tepki gösterdi. Biz de her yerde bu yapının adaylarıyla kol kola yürüdük dedi. Ne oldu? Onu söyleyen milletvekilini partiden ihraç ettiler. CHP'nin kapısından geçirmediler. Şimdi o zaman burada şunu anlıyoruz.

0: Orhan Veli. Demek ki bu yapıları dini oluşumlar olarak gördüklerinde tepki gösteriyorlar. Ama siyaseten bu yapılar kendilerine destek verdiğinde onların dini özelliklerinden hiçbir şekilde rahatsız olmuyorlar. Endişe evet. duymuyorlar. Yani burada tepkileri neye? Bunlar eğer dini bir yapıysa hayır olmaz istemeyiz. Ha bunlar dini bir yapı değilmiş. Dini bir yapıymış gibi görünüp aslında iktidar karşıtı, iktidara muhaliflermiş. O çizgiye geldiklerinde hemen sarıp sarmalıyorlar. Şimdi ben birkaç gündür bakıyorum. Bazı muhalif gazeteci arkadaşlar da bunlara yapılan operasyonu eleştiriyorlar. Efendim işte o az önce söylediğim parantezde. Ya bunlar iktidara destek vermiyor. O yüzden operasyon yapılıyor. Hayır, burada iki tane bizim referans almamız gereken durum var. Bir, bu konunun Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülüyor olması, Milli Güvenlik Kurulu'nda bir rapor olarak görüşülüyor olması. İki, hem Adalet Bakanı'nın hem İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalar. Burada devlet bir risk olarak bu yapıları görüyor. Yabancı ülkelerle ve yabancı istihbarat servisleriyle kurdukları ilişkilerin artık devletin bekasını tehdit eden bir aşamaya geldiğini görüyor ve düğmeye basıyor. Tekrar ben de altını çizeyim. Bu kesinlikle bu yapılara, ne bileyim işte, tamamen İslami hassasiyetlerle gönül veren insanları rencide eden, onlara hedef alan operasyonlar değil. Tersine buraları ele geçirmiş olan ve farklı yapılarla el ele kol kola yürüyen o tepedeki o şemadaki isimlere yönelik bir operasyon.
1: Evet, şimdi teşekkür ediyorum Zafer Şahin. Bu yine Arif Ahmet Deniz Olgun'la ilgili adli tıp işte gerekli işte naaşın tekrar incelenmesi noktasında şu anda çalışmalarını yapıyor. Telefon attığımızda da bu konuya ilişkin biraz daha işin teknik tarafı ve bundan sonraki süreci bize daha biraz daha anlatacak önemli bir isim var. Adli tıp uzmanı Hakan Kar var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Nedir bu süreç? Ne zaman sonlanır? Bu yeni adli tıp raporunun yazılması ve sonrasında kamuoyuyla paylaşılması, onu sorayım. Bir ikinci sorumda yine Deniz Olgun'un ölümü esnasında işte 2016 Eylül'ünde hazırlanan rapor ve sonrasında bu ikinci bir raporun ortaya çıkması, önceki raporun ortadan kaldırılması, bu mümkün müdür? Mümkünse nasıl mümkündür? Her iki soruyu da sizden soru da
3: ben sorabilir miyim?
1: Başlayın, buyurun.
3: Bir de şu, yani cesette bulunan bu maddeler, kimyasal maddeler, cesedin üzerinden 10 yıl geçtiği için, yani çürüme esnasında toprakta bu malzemeler ne kadar miktarda bulunabilir? Doğal olarak çürüyen bir cesedin üzerinde bu maddelerin bulunması tabii midir? Yani ne kadar miktarda, mesela civana kadar bulunabilir?
1: Bir açalım tekrar onu, aslında o az önceki tabloyu oradan soralım hem bu üçüncü sorumuzda.
3: Bu bir doğal süreç olabilir. İşte baryum, kadmiyum, nikel, arsenik gibi maddeler tabiatta doğal olarak doğal hallerinde bulunduklarını biliyoruz. Bunlar evet. vücutta da çürüme esnasında 10 yıl içerisinde artabilir mi? Mümkün müdür? Kalabilir mi? Hı-hı. Ya da ne kadar miktarda kalırsa evet. Artık bir zehirlenme olduğu
2: çok
3: düşünüyorum.
2: Sayıda soru oldu. Birer başlayayım.
1: Buyurun.
2: Şimdi birincisinden başlayayım. Öncelikle bu raporun ne zaman çıkacağı ile ilgili. Şimdi bu Adli Tıp Kurumu'nda biliyorsunuz Adli Tıp Kurumu bütün Türkiye'ye hizmet veren bir kurum. Dolayısıyla kimyasal tahliller ihtisas ailesinde on binlerce kan ve idrar örneği bekliyordur. Ancak bu gibi kamuoyuna mal olmuş kritik ve önemli vakalara Adli Tıp Kurumu öncelik veriyor. Daha önceki olaylardan bir karışım yaparsak tahminimce 15 gün içinde tahlil analiz sonuçları çıkar. Bunlar bir ön rapor gibi 15-20 günde paylaşılır. Ondan sonra hangi madde çıktı, bu madde var mı yok mu, var ise dozu gibi ayrıntılar çok daha sonra çıkabilir. Yani 1 ila 3 ay arasında çıkabilir.
1: Peki ölümü sonrasındaki açıklanan işte adli tıp raporlarının değiştirilmesi konusu ise mümkün mü?
2: Rapor değiştirilmesi konusu.
1: Evet.
2: Bu çok zor. Şöyle, ben otopsi raporunu görmediğim için yani raporun, bir raporun ortadan kaldırılıp ikincisinin tekrar değiştirilerek sunulması çok zor. Çünkü biliyorsunuz teknisyeninden, adli tıp uzmanından, savcısından, adli tıp kurumu başkanına kadar birçok kademeden geçiyor.

0: ben böyle bir şey olduğunu çok düşünmüyorum ama hani rapor doğal ölüm şeklinde düzenlenmiş ancak doğal ölüm çıkmayma ihtimaline binaen yapılıyor zaten bu araştırma. 10 yıl içerisinde 10 yıl önce ölüm gerçekleşti. Biliyorsunuz toprağa bağlı ama 3-5 sene içerisinde cenaze iskeletleşiyor. Dolayısıyla Fethi Kabir'de karşımıza çıkacak cenaze bir iskeletleşmiş bir cenaze olacak. Buradan kemikler mevcut olacak, diş mevcut olacak, bir büyük ihtimalle tırnak bir saç da mevcut olacak. Dolayısıyla buradan alınan örneklerden, özellikle azı dişinden ve uzun kemiklerden alınan örneklerden DNA, saç, tırnak ve dişten alınan örneklerden de toksikolojik inceleme için maddeler analiz edilecek. Bu maddelerden mesela ağır metaller, işte kadmiyum, talyum, arsenik, civa, kurşun gibi ağır maddeler, ağır metaller, bunlar yüzyıllarca kaldığı için eğer varsa bunlar tespit edilebilir. Bir de inorganik, yani organik olmayan zehirler, bunlar da 10 yıl içerisinde kemikten ve dişten tespit edilmesi mümkün şeyler. Mesela tarım ilacı gibi diyelim, o pestisit ya da insektisit gibi şeyler, bunlar da 10 yıl içerisinde tespit edilebilir. Ancak böyle uçucu, kolay bozulan zehirler 10 yıl içinde tespit edilemiyor. Bunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu iskelet üzerindeki travmatik lezyonlardan, mesela ateş silah yarası varsa giriş çıkış deliği iskelette, ya da kesici delici ya da kesici ezici alet izi varsa kemikte, ya da boğmaya bağlı boyun kemiğinde, hiyoid kemiğinde bir kırık, çatlak gibi bir şey tespit edilirse, bu da adli antropologların incelemesiyle travmatik bir ölüm olup olmadığını ortaya çıkaracaktır.
1: Ya onun dışında mesela işte aşırı ilaç kullanımı, işte bir beyin kanaması denilmiş, yani zehir değil de farklı ilaçların kullanılması sonrası oluşabilecek ölümler ya da işte cinayetlere ilişkin bir kanıt ya da bir delil ortaya çıkabilir mi?
0: Yok, maalesef işte bu beyin kanaması, kalple ilgili şeyler, bunlar yumuşak dokuya ait özellikler. Evet. Hiçbir yumuşak doku kalmamasını bekliyoruz. Yani bazı durumlarda kirli topraksa ya da ceset tabutla birlikte, hava almayan bir tabutla birlikte gömülmüşse biraz yumuşak dokular korunuyor. Ama kefenle birlikte, bizim usulümüze göre kefenle birlikte toprağa gömüldüğünde maalesef 3 ila 5 yıl içerisinde yumuşak doku kalmıyor artık.
1: Anladım.
0: Dolayısıyla beyin kanaması, kalp krizi, işte damar tıkanıklıklar, bunları tespit edilmesi şu an mümkün görünmüyor.
1: Peki son olarak şunu da sorayım. Yani bu işte vücutta olan işte toksik seviyesi, toksitesi yani ne kadar olması gerekiyor? Mesela bir arkadaşlar tekrar ona getirelim. Şey işte oradaki civa her insanda var mıdır? Varsa işte next seviyesi yani ona göre değişir mi? İşte baryum, kadmiyum, arsenik, nikel, sizin de az önce altını çizdiğiniz. Burada kimyasal maddeler var.
0: Evet, şimdi Adli Tıp Kurumu'nun laboratuvarları gerçekten çok gelişmiş teknik imkanlara sahip. Bir de Avrupa Adli Laboratuvarlar Birliği'ne KOTE kayıtlı standartize laboratuvarlar ve çok hassas ölçüm yapan cihazları var. Şimdi öncelikle bir madde var mı yok mu? Kalitatif inceleme yapılıyor. Var ise kantitatif dozunu bulmaya çalışıyorlar. Şimdi bu dozlar bütün toksikoloji kitaplarında bir insanın vücudunda hangi maddenin hangi miktarda olması, toksik dozda hangi miktarda çıkması, öldürücü dozda gibi konular son derece net aslında. Dolayısıyla bir madde tespit edildiğinde, bunun dozu tespit edildiğinde bu sorulara açıklık gelecektir diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz Hakan Kalp, yayınımıza katıldığınız için.
0: İyi yayınlar
1: bize,
0: diliyorum.
1: Evet, biraz daha bu işin sürecine dair bilgiyi aktardı Hakan Kalp, adli tıp uzmanı. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar karşınızda olacağız.
2: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin yurt içi petrol ve doğalgaz üretimi 2026'nın ilk yarısında hız kesmeden devam etti. Yılın ilk 6 ayında yurt içi petrol üretimi

0: 23.1 milyon varile ulaştı. Bu üretimin 21.8 milyon varillik bölümünü Türkiye Petrolleri gerçekleştirdi. Toplam petrol üretiminde en büyük paysa Gabar'dan geldi. Gabar sahası üretimin yaklaşık %60'ını karşıladı. Doğalgaz üretiminde de artış sürdü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da yeni kuyularla petrol üretiminin artırılacağını, Karadeniz'de ise bu yıl doğalgaz üretiminin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Evet.

0: Haber Radyo, haberin radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin otomotiv ihracatı artmaya devam ediyor. Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 542.401 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracat 2025 yılının aynı dönemine göre %2,6 artarak 24.4 milyar dolar oldu. Yılın 7 ayında toplam otomotiv üretimi 767.216 adet olarak kayıtlara geçti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Bir yandan diplomasi trafiği, diğer yandan tehdit içeren ifadeler. Tahran barış için adım atıyor ama perde arkasında yeni bir savaşa hazırlanıyor.
4: Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir müzakeremiz yok.
3: İran-ABD geriliminde şu anda silahlar susmuş durumda. Taraflar temkinli hamleler yapıyor. Ancak Tahran yönetimi bu süreci savaşa hazırlık olarak değerlendiriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre harekete çoktan geçildi. Füze ve İHA üretimi artırılarak askeri hazırlık seviyesi yükseltildi. Devrim muhafızlarının kontrolü güçlendirildi. Karşı istihbarat faaliyetleri genişletildi. Yemen, Irak ve Lübnan'daki müttefik gruplarda koordinasyon artırıldı.
4: Tüm kalbimle ilan ediyorum ki bu savaşı hem askeri hem de siyasi anlamda kelimenin tam anlamıyla kazandık.
3: Reuters'a göre ise sadece mühimmat derinleşmesi değil, askeri kademelerin nüfuzu da artırılıyor. Ağustos ayında İran'ın güvenlik ve askeri kadrolarında kapsamlı bir değişiklik yapıldı. Eski devrim muhafızları komutanı Muhsin Rıza'yı Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliğine getirildi. Bu da savaşa dönülürse atılacak adımların sertliğine ilişkin sinyal veriyor.
4: Eğer körfeze girerseniz öncelikle sert, acı verici ve eşi benzeri görülmemiş bir yanıt vereceğiz ve deniz ablukasını kıracağız.
3: Amerikan Wall Street Journal'ın analizine göre gerçek savaş henüz başlamadı. İran'ın sertlik yanlısı kanadı yeni bir çatışmaya hazırlanıyor ve anlaşmaları sonuçlandırma konusunda isteksiz. Trump'ın İran liderliğine yönelik sert açıklamaları da bu gerilimi yansıtıyor. İran'ın tutumu yavaş yavaş savaşa dönmeye başladı. Hatta İran yönetimi bunu açıkça belirtti. Mevcut diplomatik çıkmaz, fırtına öncesi sessizlik olarak nitelendirildi. Çözülmesi gereken konuların bitmediği ifade edildi. Savaşa dönmeyi hızlandıran bir diğer faktör de İsrail. Tel Aviv yönetimi Washington'a her fırsatta baskı yapıyor. Hatta ABD destek olmazsa kendimiz savaşırız mesajları veriliyor. İran yönetimine göre barışın önündeki en büyük engel ise İsrail. Peki İran yeni savaşı nasıl yürütecek, ne farklı olacak? İddiaya göre gerilim bu defa askeri cepheyle sınırlı kalmayacak. Tahran yönetimi dış operasyonları devreye sokacak. Bölgesel milisaları daha aktif kullanılacak. Enerji altyapısı, deniz ticareti, füze saldırıları da stratejinin parçası olacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Sabahın ilk ışıklarıyla baskın yaptılar. 40 yıllık medreseyi böyle yıktılar. Hindistan'da Müslümanlara yönelik baskı ve şiddet artıyor. İslam karşıtı adımın adresi bu kez Uttar Pradesh eyaleti oldu. Medresenin bulunduğu arazinin 9000 metrekarelik bölümünün devlete ait olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuruldu. 2023'te tahliye kararı verilirken medrese yönetimi karara itiraz etti. Ancak itiraz

0: geçtiğimiz günlerde reddedildi ve iş makineleri medresenin kapısına dayandı.
1: Yönetime göre 1028 ve 1029 numaralı parseller devlet arazisi olup medrese ve cami bu arazi üzerine yasa dışı olarak inşa edilmişti.
0: 6 buldozer bölgeye girdi. Cami ve derslik olarak kullanılan 40 yıllık medrese yıkıldı. Tarihi öneme sahip medresede yaklaşık 400 öğrenci eğitim görüyordu. Yıkım bölgedeki Müslümanların tepkisine neden oldu. İslam karşıtı yıkım onlarca...
2: Evet, günde mesele kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni konu başlığımız Yeni Parti'deki bu şiddet olayları. İşte tekmeyle, Sarıgül'ün tekmesiyle başlayan bu süreç, belediyedeki kavgalar en sonunda bıçaklamaya kadar gitti. Murat Özel, sizinle bir bakalım isterseniz neler oluyor Yeni Parti'de. İlk önce isterseniz bu son olayla başlayalım. Yeni Partili vekille ilçe başkanı arasında, önceki CHP dönemindeki başkan arasındaki kavga sonrasında bir bıçaklı saldırıya dönüştü. Evet. Vekil yaralandı. Ona ilişkin, Keleş'in ifadesine ilişkin bir grafiğimiz vardı. Onu da getirelim ekrana bir taraftan. Bir taraftan siz de yorumlamaya başlayın isterseniz.
3: Şimdi Yeni Parti gerçekten büyük bir kaotik atmosferin içerisine doğmuş durumda. Neden bu partiyi kurma ihtiyacı hissettiler? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık tutunacak bir dalları kalmadığını gördüler. Neredeyse suç örgütlerine bulaşmış olan tüm belediye başkanlarının, tüm siyasi figürlerin artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmanın çok kolay olmadığını gördüğü için yeni bir parti kurma ihtiyacı hissettikleri çok net bir şekilde görülüyor. O açıdan bu kadar korkunç şiddet olaylarına varana kadar arada bir husumetin oluştuğu net bir şekilde görülüyor. Aslında burada sorgulanması gereken şeyin başında şu var. Yani orada milletvekilini bıçaklayan ilçe başkanı tam 27 suç dosyasında bulunuyor. Neden 27 suç farklı suçla ilgili dosyasında bulunan kişi uzun bir dönem ilçe başkanlığı yapmış ve daha sonra yeni partiye geçtikten sonra da milletvekilinden yine ilçe başkanlığı görevini istediği ve bundan dolayı henüz bunu alamadığı için bunu alabilmek maksadıyla bir kavgaya tutuştuğu görülüyor. Yani o açıdan burada bir kriminal yapıya dönüşmüş. Zaten Ekrem İmamoğlu ile başlayan, daha sonra Antalya Belediye Başkanı, Uşak Belediye Başkanı pek çoğuyla devam eden o süreçte gördük ki aslında kriminal bir suç örgütüne dönüşmüş olan yapılar, kişiler, figürler yeni parti içerisinde toparlanmaya ve orada siyaset üretmeye gayret ediyorlar. Bu burada yani çıkış yolu böyle olduğu için bir suçla başlayan bir anlayışın, bir partinin artık bu saatten sonra şiddetin dozunu giderek artıracak ve artık ölümlü kavgalarla, yani öldürmek maksadıyla birbirlerine karşı kavgaya girişecek noktaya geldiklerini görüyoruz. Bu gerçekten Türkiye siyaseti açısından son derece vahim bir nokta olduğunu söyleyebiliriz. Başından itibaren de şiddete meyilli olduklarını görüyoruz. Mustafa Sarıgül'ün hemen yani o partinin kurulma aşaması esnasında kendisine muhalefet eden bir Cumhuriyet Halk Partili vatandaşa tekmeyle saldırıyor olması, Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı olduğunu düşündüğü kişiye tekme atarak onu uzaklaştırma gayreti içerisinde bulunması, hatta linç edilmeye gayret edilmesi bile aslında burada ne kadar şiddetin artık burada bu yapılanmanın içerisinde artık vakaya adiyeden olduğunu, evet, gösteriyor.
2: Şimdi iki yeni partili isimden bahsediyoruz. Melih Meriç ve Seyit Ahmet Kereş.
3: Evet.
2: Melih Meriç, ikisi de yeni partili,
3: evet,
2: isim. Ve bıçaklıyor. Kim bıçaklıyor? Seyit Ahmet Kereş. Ve ifadesinde şunları söylüyor. Meriç bana, sen seçilmiş kişisin, ben de geçtim, sen de gel, atamanı getirteceğim dedi diyor.
3: Evet.
2: Sözünü tutmadı, küfürlü konuştu diyor. Konu mat geliyorum dedi diyor. Sonrasında sarı saplı meyve bıçağını Meriç'e doğru savurdum diyor.
3: Evet.
2: Saldırgan. Kereş CHP'den yeni partiye geçmişti daha önce.
3: Evet.
2: Eski CHP Gaziantep milletvekili Melih Meriç de Keleş'ten 15 gün önce yeni partiye katılmıştı. Evet. Her iki isim de yeni partide.
3: Her iki isim de yeni partide, eski Cumhuriyet Halk Partililer. Tekrar ediyorum. Öncelikle şu sorunun cevabı verilmesi gerekiyor. 27 farklı suç dosyasında bulunan kişi nasıl bir ilçede siyasetin en önemli figürü olan ilçe başkanlığı görevini yapar? Şimdiye kadar nasıl bu devam etmiş? Aralarında da zaten çok yakın ilişki olan kişiler bunlar. Bir şey vaat edilmiş. Çok net bir şekilde ifadesinde de söylüyor. Zaten görüntülerden de bunu anlıyoruz. Aralarındaki önce tartışma başlıyor. Sonra birbirlerini itekliyorlar. Burada bir şey vaat edilmiş. O vaat edilmiş olan şey yerine gelmemiş ya da gecikmiş. Belli ki yani... Vaat edilen şey ilçe başkanlığı görevi gibi bir göreve

0: getirilmek istediği için ve bu göreve henüz getirilemediği için arada husumet artmış. Milletvekili kendisi oraya çağırıyor ve burası kendisinin evinin önü. Yani öldürmeye kastetmiş olan ilçe başkanının evinin önü. Kendisini evin önüne çağırıyor.
1: Milletvekili oraya gidiyor.
0: Milletvekili, evet, milletvekili Gaziantep'te herkes birbirini tanıyor. Bu kişiler de zaten aynı siyasi partide uzun yıllar siyaset yaptıkları için birbirleriyle arasındaki ilişkiler de çok güçlü. Kendi aralarında o esnada milletvekili kendi şoförünü ve korumasını da artık akşam saatleri geldi, evinize gidebilirsiniz diye gönderdikten sonra bu kişiyle mesajlaşıyor. O kişi de diyor ki, muhtemelen aralarında küfürleşmeler geçiyor. Milletvekilini konum atıyor ve buraya gel diyor. Burada konuşalım madem diyor. Konum attığı yerde kendi evinin önü. Oraya geldiğinde de bu tartışma başlıyor ve tartışma tabii ki hazırlıklı gelmiş. Evinden inerken bıçak yanında getirmiş. Bu tartışmanın büyük bir kavgaya dönüşeceğine dair de kendisinde demek ki öyle bir anlayış vardı ki çekip orada herkesin, evet, gözler önünde bıçak sallıyor ve
1: Mustafa Sarıgül'ün de tekmesini bu, evet, yan yana getirebiliriz. İkisini sormak istiyorum. Ama öncesinde Zafer Şahin'e dönmek istiyorum. Zafer Şahin, şimdi yani yeni parti içerisindeki bu kavgayı görüyoruz. Bu son bir ay içinde, bir buçuk ay içerisinde CHP ile yeni parti arasındaki o tartışmaları görüyorduk ama şu anda parti içerisinde bu tartışmaların daha da kuvvetlendiğini görüyoruz. Bütün bunlar yaşanırken mesela bu yeni partinin işte genel başkan yöneticisi, işte Özgür Özel'den tutun da farklı isimlerin bu konuyla ilişkin bir açıklaması oldu mu? Ya da yani buna ilişkin siz ne yapıyorsunuz dair bir açıklaması ya da işte bütün bunları durdurmaya yönelik bir çabası oldu mu?
2: Şimdi benim bu saate kadar gördüğüm bir açıklama olmadı. Tek açıklama bu partinin Gaziantep il başkanından geldi. O da suçu iktidara attı. Sonra yani bunu iktidarın bir suçu olarak gösterdi. Yeni partinin önünün kesilmeye çalışıldığını iddia etti. Hani o şey hikayesi var ya, şikayet eden mutlak butlanda, şikayet eden CHP'li, şikayetçi olunan CHP'li. Burada da yine aynı şey söz konusu. Aynı partide yıllardır siyaset yapmışlar. Biri öbürüne bıçaklıyor ve suçlu ilginç bir şekilde iktidar oluyor. Yani bu yeni parti Türk siyasetine yeni yeni usuller getiriyor. Tabii üzücü. Hani öncelikle geçmiş olsun diyerek başlamak lazım. Ben hani dünyanın başka hiçbir yerinde bir milletvekilinin sokak ortasında kendi partisinden bir isim tarafından bıçaklandığı görüntüsünü hatırlamıyorum. Yani neyi paylaşamıyorsunuz ya da siz neyin kavgasını yapıyorsunuz, onu kimse bilmiyor. İşte bana söz vermişti de benim atamamı yapmadı da o oldu da bu oldu da. Ya bu bence çok...

0: anda beni CHP'li bilmem kim bıçakladı diyor. E şimdi Menderes Belediyesi'ndeki kavgaya bakıyorsun. Seçimi, belediye meclisine yapılan seçimi kaybediyorlar ve yeni partililer CHP'lileri suçluyor. Bugün CHP sözcüsü açıkladı. Yine CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu da açıkladı. Ya şimdi 15 oyla kazanmış Menderes'te AK Parti adayı. 11'ini Cumhur İttifakı oyları, ikisi bağımsızlardan gelmiş. 2 oyu da AK Parti adayına yeni partili üyeler vermiş. Orada da dönüp diyorlar ki CHP yüzünden kaybettik. Yani bu iki parti arasındaki bu uzlaşmaz çelişkiler insan yaralayacak, bıçakla yaralayacak aşamaya geldi. Yani insan bir sonraki aşamanın ne olduğunu düşünmek bile istemiyor. Ne olacağını düşünmek bile istemiyor. Bu Türk siyasetinde gerçekten bugüne kadar eşi benzeri görülmüş şeyler değil. Ben bunun sebebi olarak da Orhan Sali, yani bu partinin kusura bakmasınlar orijinal bir kimliği olmamasına, yani bir ideolojisinin olmamasına bağlıyorum bu kavgaları, bu dağınık görüntüyü. Yani şimdi siz CHP'nin kodlarını taşıyan bir siyasi hareket misiniz? Ondan daha farklı olarak daha solda konumlanan bir parti misiniz? Ya da bir merkez partisi misiniz? Liberal misiniz? Kuş musunuz? Kanat mısınız? Ne olduğu belli değil. Öyle olduğu için de işte bu Gaziantep'te yaşanan olay gibi bence muhtemeldir ki hadi ben duygusal ilişkiler diyeyim. Başka ilişkiler söz konusudur burada. Öyle görünüyor. Yani başka bir açıklaması yok. Ya sen beni işte oraya alacaktın da atamam yapmadın da. Ya bunun için adam bıçaklamazsınız. Bu çok makul bir senaryo gibi gelmiyor bana. Yani bu partinin yaşadığı bu gitgellerin, bu kaotik ortamın, ya çoluk çocuk izliyor bu görüntüleri ya. Evet. Dijital çağdayız. Yani sokak ortasında bir milletvekili bıçaklanıyor. E ne? Efendim beni ilçe başkanı yapmadı. Bundan sonraki aşamanın ne olacağını dediğim gibi insan düşünmek dahi istemiyor. Ama Türk siyaseti açısından, bizim toplumsal yapımız açısından gerçekten çok kaygı verici görüntüler.
1: Maalesef. Yani evet. Şimdi Kemal Olçar, size soralım. Yani bir ana muhalefet partisi, yeni parti, CHP'den koptu ve şey yaptı ve ülkeyi yönetmeye talip bir partiden bahsediyoruz. Ama kendi içerisindeki, ya belki yeni kurulan bir parti diyeceğim ama baktığınız vakit hani buradaki işte görev yapan isimlerin büyük kısmı zaten siyasetin içerisinde yeni olmayan isimlerden oluşan, evet, bir partiden konuşuyoruz, bahsediyoruz. Nasıl görüyorsunuz, öngörüyorsunuz yeni
2: partiyi? Şimdi şöyle bir şey var, bakın. Aynı partiyle anılan bazı olaylar var. İşte bu skandal, oteldeki havluyla yakalanan bir belediye başkanı. Aynı fraksiyondan, aynı partiden. Yine bakıyorsunuz bir doğum günü partisinde yerlerde rezilce sürünerek dayak yiyen yine aynı partiden bir adam.
3: Milletvekili.
2: Milletvekili. Bir bakıyorsunuz diğer tarafta işte seçimler esnasında, belediye meclis seçimleri esnasında büyük bir arbede yaşanıyor. Bir tane vekil tekme tokat birine şey yapıyor, müdahale ediyor filan. Yine geliyorsunuz bakıyorsunuz yine aynı parti fraksiyondan iki kişi, biri ilçe başkanı, biri vekil, birbirlerini bıçaklıyorlar. Biri birini bıçaklıyor daha doğrusu filan. Ya şimdi burada çok ciddi anlamda bir kirlilik söz konusu. Yani siyaseten hakikaten çok büyük bir çürümüşlük var. Ama başka bir şey aramıyorum ben Zafer Bey'in aksine. Bu tamamen tabii ki millete yapılacak olan hizmet aşkından kaynaklı bir mücadele değil bu. Bu çıkar odaklı bir yapı olduğu için maalesef öyle görüyorum. Yani ilçe ne derler, il başkanlığı koltuğuna oturmak, yeni kurulan bir partinin ilçe başkanlığı koltuğuna oturmak sadece millete hizmet anlamına gelmediğini bu partide gördük. Başka hizmetlere aslında yol açıyor. Nedir o hizmetler? Belli bir çıkar. İhale takibi, ne bileyim mafyavari bir örgütlenme, işte kara para aklama ya da rüşvet, irtikap, yan gelir imkanını çok fazla arttırıyor demek ki. Çünkü ben bu arkadaşta, hocam da söylediler, 27 suç kaydı olan, içinde 3 kategori var. Biri tehdit, şantaj, bir de dolandırıcılıktan hüküm giymiş bir arkadaşı. Siz ilçe başkanı olarak seçmişseniz demek ki dolandırıcılık yapacaksınız, konunun uzmanını seçiyorsunuz. Yoksa ben başka bir uzman seçerdim. Yani hırsızlık yaptıracaksanız eğer, bir banka soyacaksınız, uzmanı seçersiniz değil mi? Bir hırsız seçersiniz. Bir okul açacaksınız, o konuda ehil bir, liyakat sahibi bir okul müdürünü bulursunuz, getirirsiniz başına, okulu beraber kurarsınız. Onun için bu yapıyı böyle arkada başka bir şey arayarak siyaseten kirlenmiş diye

0: bu anlamda hafifletmek gibi görüyorum. Ya arada ticari ilişki vardı, ya olabilir falan. Değil. Arada işte akrabalık bağı vardı, bilmem komşuluk ilişkisi vardı. Çıkar şahsi, münhasıran, müştereken yapılmış bir faaliyet. İşte çok çok münferit, böyle değil bu olay. Münferit bir mesele bile olsa, siyasi kimliğiniz
1: var. Kemal hocam bir şey diyeceğim. Ben de, ya şimdi siz benim gibi düşünmediğinizi söylediniz de ben de zaten aynı şeyi söylüyorum. Hani ben orada bir kusura bakmayın araya girdim. Yani bunun sadece bir atama neticesinde, atama tartışması neticesinde olan bir şey olmadığını ben de onu söylüyorum. Duygusal orada aynı şeyi söylüyorum.
0: Tamam anladım. Çok çok pardon. Ben başka bir şey.
2: Duygusal dedi yani.
0: Ha, duygusal tamam. Söyledi. Çok evet. Pardon. Çok özür dilerim. Hakikaten ben de o zaman aynı şey düşünüyorum. Çünkü bu iş böyle siyasi, bu siyaseti Türk halkı hak etmiyor. Hangi partiden olursa olsun. Yani bu kirlenmişti hak etmiyor. Bak geçen de bir rakam verdim. İsterseniz tekrar edeyim o rakamları. Yani şu anda Türkiye'de ülkemizde bir tane cumhurbaşkanımız var. 17 tane bakanımız var. 600 tane milletvekilimiz var. 922 tane ilçe belediye başkanı. 81 tane il belediye başkanımız var. Ya büyükşehir belediye başkanımız var. 81 tane il başkanı, 922 tane ilçe başkanı var partilerin. 32.144 civarı muhtar var. Topladım hepsini, 35.000 yapıyor. Ya 60 milyonluk havuzda seçe seçe bunu mu seçtiniz ya? 27 tane suç kaydı olan adamı mı seçiyorsunuz? 60 milyon. Bu ne demektir? Seçme ve seçilme hakkı olan 18 üstü 60 milyonluk bir havuzdan seçebilirsin sen yeni parti olarak ya da Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilçe başkanını. Başka kimse yok muydu? İnsanın aklına başka ilişkiler geliyor. Onun için bu kirlenmişti. Muhakkak ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi umarım samimidir. Arınmışlık, arınma konusu sadece FETÖ ajanlarından arınma değil. Ya da irtikapçılardan, rüşvetçilerden, ihale soyguncuların arınma değil. İşte bu kriminal tiplerden de arınma olarak görüyorum.
3: Şimdi
0: umarım doğrudur ki.
3: Kılıçdaroğlu'nun o arınma şeyinin, söyleminin ne olduğunu biraz daha net herhalde
2: şimdi şöyle
3: anlamış
2: bir şey
3: oluyoruz.
2: Düşünün. En yeni partili olan kişi Ekrem İmamoğlu.
4: Evet.
2: O işte birkaç gündür suç örgütü davasının duruşmaları devam ediyor. Biz o mahkeme salonunda ne görüyoruz? Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasının duruşmalarında. Çok net, aleni bir şey. En yakın çalışma arkadaşları işte Fatih Keleş'le, yani şu anda mahkeme salonunda Mustafa Keleş'le demediklerini birbirlerine bırakmadılar. Hakaretin binin bir para. En son birbirlerine mahkeme başkanı araya girdi. Çünkü birbirlerine aşağılık dediler yani. İki taraf. Ya bu adamlar birbirleriyle aynı yerden geldiler. Aynı siyasi ekolden geldiler. Birlikte müteahhitlik yapmışlar. Birlikte İstanbul'un rantını bölüşmüşler. Kişi kendisine diyor ki Ekrem İmamoğlu'na. Şimdi bundan sonra bunu konuşmamız lazım. Asıl mesele burada başladı çünkü. Asıl dava. Çünkü müştekiler ve itirafçılar hepsi artık Ekrem İmamoğlu'nun karşısına gelip yüzleşiyorlar. Artık yüzleşme başladı. Hani artık ifadelerden, metinlerden falan, iddianameden dışarı çıktık. Bizzat geliyor. Bakalım ne olacaktı diyor. Şimdi ne diyorlar? Efendim itirafçıların çoğu da itiraflarını geri al. Hayır, öyle bir şey yok. En yakın inşaat müteahhitleri hepsi çıkıyor karşısında. Ekrem İmamoğlu bugün sen benden şu şu şu rüşveti talep ettin mi? Ettin. Şu villayı almamı söyledin mi? Söyledin. Ben sana şu kadar para verebileceğimi ancak söyledim. 500 bin verebileceğimi söyledim. Ama üzerimde para yok çünkü biliyorsun inşaatları daha yeni bitirdik. O zaman beni filanca adama yönlendirdin. Her defasında Ekrem İmamoğlu çıkıp diyor ki yok yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Bir tanesinde bile demiyor ki ben seni bu adama yönlendirmedim. Benimle senin aranda böyle bir diyalog geçmedi. Benimle senin aranda hiçbir yerde, işte 4 yerde 5 yerde bir görüşme gerçekleşmedi. Ben senden söz konusu ettiğin rüşvetleri senet olarak filanca adama verilmesini talep etmedim. Hiçbirisiyle alakalı hiçbir şey söylemiyor. Tek söylediği şey yalan söylüyorsun, müfterisin. Allah seni ıslah etsin. Allah bile seni ıslah edemez. Verdiği cevap bu. Şimdi böyle bir suç yapılanması içerisinde olan zihniyetten ancak sokak ortasında infazlar görürüz yani.
0: Burada şey, videoyu yorumlayabilir miyiz biraz?
3: Tabii ki.
0: Gösterip orada müsaadenizle. Yani
3: ben şöyle isterseniz.
0: Üzülüyorsunuz tabii böyle sahne. Çoluk çocuk da izliyor hakikaten. Bakın burada bir sürü baba yiğit var. Değil mi hocam?
3: Buyurun hocam isterseniz.
0: Hatta burada şöyle söyleyeyim. İki kişi daha tutuklandı biliyorsunuz. Yani
3: evet.
0: bıçaklama eylemini gerçekleştiren şahısın yanında iki kişi daha şüpheli sıfatıyla tutuklandı ya da gözaltına alındı. Bakın burada bir sürü baba yiğit var. Şahıs bir kere kendi ifadesine göre söylüyorum, saat 14.00'dan itibaren alkol sağlığa zararlıdır, ağır alkol almış. Yani ayakta duracak hali yok. İki, bedenen çok karşı taraftan zayıf. Yani üfleseniz düşecek vaziyette, elinde kocaman bir bıçak var. Ama etraftakilere bakın ya, şunlara bakın. Şurada bir tane kediye affedersiniz tekme atsa birisi, bütün mahalle çullanır adamın üstüne. Ya da kadına şiddet sahneleri görüyoruz. Şiddet oluşmadan bile insanlar oraya doluşup
3: bir şekilde önleme yapıyorlar.
0: Ya şurada,
3: şurada saldırganın elinde bıçağı öncesinde, yani bayağı uzun sürüyor öyle anlaşılıyor. Bu,
0: tabii elinde bıçakla zaten karşılıyor.
3: Bak şurada tam, bakın bak, bıçağı saldırıyor.
0: Milletvekilimiz şu an tek başına.
3: Evet.
0: Tek başına ve elinde hiçbir alet yok. Burada bir bıçak var, görüyor musunuz bakın,
3: evet,
0: şurada.
3: Bıçağın, evet.
0: Hem de kallavi bir bıçak. Burada da bir sürü sözde delikanlı var. Demek ki bunlar ekip olarak oraya gelmişler. Milletvekilimize bir pusu kurmuşlar ve pusu kurduktan sonra da bıçaklamaya başlamışlar. Ha, zaten bıçaklamak için gelmişler, öyle anlıyorum. Yani planlı programlı bir faaliyet bu aslında, öyle gözüküyor. Öncesi varmış, küfürleşiyorlar, şu oluyor bu oluyor. Ya burada tabii kendini de korumaya çalışıyor milletvekili. Yanında tabii şoförü niye yok, işte koruması niye yok. Ya saldım gönderdim evi. Sen böyle bir buluşmaya gidiyorsun, bir husumet var. Değil mi? Bir şekilde orada başına herhangi bir şey gelebilir. En azından bir şekilde tedbiren yanında onlar olmasa bile bir akrabanı, bir tanıdığını, değil mi? Oralı çünkü bunlar. Aynı camianın içerisindeler. Ve getirebilirsin yanında. Hiçbir şey yok. Tek başına gelmiş. Adam ayakta duramıyor.
3: Ayakta
0: elinde bıçak. Sürekli bıçak yerde darbesi atıyor.
3: Evet.
0: Çoğu boşa gidiyor ama dolu gidenler de hayati organlara. Tamam. Orhan Bey, yani tam teşebbüs. Yani cinayete tam teşebbüs eylemi, sanki hukukçu değiliz ama oluştuğunu görüyoruz. Evet. Bel altı kısmından doğrudan şimdi organlara.
3: Evet.
0: Ya öbür türlü ne olur? Elinizi, ayağınızı, ya ölümcül olmayan yerlere yapılır. Dolayısıyla planlı programlı bir şey var. Siyasetin de bu sahneyi herhalde tarihe taşıyacağını tahmin
3: yani
0: ediyoruz.
3: Umuyoruz ki bu gibi görüntüler bir daha yaşanmaz. Sadece bu bıçaklama olayı değil. Yani vatandaşın tekmelenmesi, yine meclis, yani belediye meclisi olsun, farklı noktalarda olsun, bu şekilde tartışmalar, kavgalar şiddete
0: dönüşmez. Bir yozlaşma söz konusu maalesef, evet. Bunun giderilmesi gerekiyor. Maalesef. Yani arınma bütün siyasi camiada, en azından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin izlediği yola girip toparlanması, kendine gelmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaseten yaptığı en önemli hamlelerden bir tanesi o. Tabii bu anlamda söylemiyorum. Yenilenme, tekrar yorulanları biraz dinlendirme, gerekirse dinlenince tekrar sisteme dahil etme. Bu böyle bir sirkülasyon, bir canlılık ve dinamizm var. O yüzden 25 yıl boyunca teveccüh ediyor halkımız Sayın Cumhurbaşkanımız ve partisine. Ama burada hakikaten çok ciddi sorunlar var. Bunların hepsi şu anda uluslararası ortama taşınmış durumda.
3: Evet.
0: Yani Amerika'da da izleniyor. Avrupa'da da izleniyor. Oradaki Türkler de izliyor.
3: Yayınladı.
0: Çok büyük ihtimalle sokağa çıktığında dışarıdaki Türkler, Türk vatandaşlarımız utanarak geziyorlar. Kendi ülkelerinde böyle sahnenin olmaması gerekiyor.
3: Şimdi diğer bir konuya geçeceğiz. Suriye konusuna geçeceğiz. Son olarak Zafer Şahin'e bununla ilgili bir söz hakkı vereyim. Sonra konuyu tamamen biraz daha dış politika odaklı noktaya getireceğim. Bu üç görüntüyü izledik. Zafer Şahin hem işte dediğimiz gibi Sarıgül'ün tekmesi, işte mecliste yaşananlar, bıçaklamalar. Bizim görmediğimiz daha birçok olay illaki yaşanmıştır. Bunların önlenmesi için öyle görünüyor ki hani oradaki siyasi mekanizma çok da bir harekete geçmiş değil parti içerisinde. Acaba bu partinin hani yeni kurulmuş olmasına kaynaklanan bir şey mi? Yoksa bir siyasi çizgisinde bir sıkıntı mı var? Bundan sonraki süreçte bunları daha çok görecek miyiz, yoksa bir yerde müdahale edilecek mi?
1: Şöyle, ben hani bir müdahale olacağı kanaatinde değilim. Neye, kime, nasıl müdahale edeceksiniz? Çünkü hani bu ayrı baş çekmek diye bir deyim vardır. Orada herkes ayrı bir baş çekiyor. Ben tersine, hani bunu bir temenni olarak söylemiyorum. Siyaseten, hasbelkader siyaseti takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Aldığımız kulis bilgilerinin de bu yönde olduğunu belirteyim. Yani bu İyi Parti'nin bunlar kavga görüntüleri, işte yeni tekme, tokat, bıçaklama, bu ayrı. Yeni ama parti. Bu Yeni Parti'nin, İyi Parti dedim, özür dilerim. Yeni Parti'nin sanki çok uzun süre bir bütünlük içerisinde olma şansı yok gibi. Yani Murat'ın hatırlattığı bu İmamoğlu davasındaki diyaloglar zaten malumun ilanı olduğu gibi bir şey. Yani bugüne kadar İmamoğlu bir şekilde hala sahip olduğu o düşündürücü medya desteğiyle kendisini sanki dünyanın en masum insanı gibi gösteriyordu ama şimdi duruşmalarda artık insanlar ya karşımdaki İmamoğlu demeden ne yaşadığını bütün çıplaklığıyla anlatmaya başladı. Siz zannediyor musunuz ki bunları duyan, okuyan, yazan her insan yok canım bunlar doğru değil, uydurmadır diyor. Tersine somut kişiler somut olayları, yaşanmışlıklarını belgesiyle, bilgisiyle anlatmaya başladı. Paralar havalarda uçuşuyor. Sen benden bunu istemedin mi? Ya işte Allah seni ıslah etsin. Ya haşa, diyor ki Allah bile seni ıslah edemez. Yani şimdi bak şu cümleye bak. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Ya buradaki hadise artık şu boyuta geçti. İmamoğlu'nun o parti üzerindeki etkisinden rahatsızlık duyan yeni partililer var. Yeni parti yönetiminin uygulamalarından, rotasından rahatsızlık duyan İmamoğlu'cular var. İmamoğlu'nun durumu iyice artık netleşiyor. Çok artık arkasında durulacak gibi değil. O aşamaya geçiliyor. Dolayısıyla bu yeni parti, tekrar ediyorum, bir temenni olarak söylemiyorum, dağılmadan zor ayakta kalır. Yani dağılarak, bölünerek ayakta kalma yoluna gidecek gibi bir görüntü arz ediyor. Bütün bu görüntüler bize şunu da söylüyor. Mevcut CHP'ye yönelik bu partiye giden isimlerden de bir dönüşler bence başlayabilir. Çünkü bu görüntüler çok hayra alamet görüntüler değil. Yani ayrıntı bütünü anlatır derler. Bunlar basit vakalar gibi görünebilir. Adli vakalar gibi görünebilir. Ama aslında o partinin içinde bulunduğu kaotik durumun yansımaları İmamoğlu faktörüyle birleşince orada ben bir bölünmeyi kaçınılmaz görüyorum.
3: Peki. Çok teşekkürler Zafer Şahin. Şimdi
2: bir şey söyleyebilir miyim?
3: Buyurun.
2: Bu konuyla ilgili, bir önceki konuyla alakalı. Şimdi biz Alparslan Kuytul ve çevresini konuştuk, diğerlerini konuştuk, bu yapıları konuştuk. Ya biz burada bu stüdyolarda DHKPC, MLKP, PKK gibi terör örgütleriyle alakalı yüzlerce saat program yaptık. Hiçbiriz, yani elbette bizden nefret ediyorlardır bu terör örgütlerinin düşmanı olduğumuz için. Tehdit edenler de olmuştu. Ama şimdi A Haber'in sosyal medyasına bakın. Yüzlerce tehdit mesajı var Alparslan Kuytul'un destekçileri tarafından. Şu kadarını söyleyeyim. Gerçekten bunlar terör örgütlerinden daha tehlikeli tiplerdir. Çok net bir şekilde söylüyorum. Kurişçiler de, Kuytulcular da Türkiye açısından son derece tehlikeli kriminal tipler. Neden? Taban içine söylüyorum. Taban içine söylüyorum. Niçin? Fethullahçı terör örgütünün mensupları Türkiye'deki en yaygın cemaatti. Ve Türkiye'deki tüm cemaatler açısından Fethullahçılar hiçbir suya sabuna dokunmayan, dünya yansı umurlarında olmayan, sadece Kur'an, işte kendi yurtlarını, dershanelerini düşünen, başka hiçbir şey düşünmeyen, Türkiye'nin bütün büyük gündemleriyle alakalı ağzını bile açmayan, dünyada yani Filistin baştan sona yansa Filistin'le alakalı tek söz söylemeyen bir yapı olarak biliniyordu. Ama 15 Temmuz gecesi biz onların gerçek yüzleriyle dehşetli bir şekilde karşılaştık. F-16'lardan bizi katlettiler, tanklarla üstümüzden geçtiler. Bunların ideolojik yapıları, yani bu yapıların ideolojik beslenme kaynaklarına bakmak durumundasınız. Bugün mesela DAEŞ terör örgütü Türkiye'de bir tehdit midir? Evet, büyük bir tehdittir. Taraftarlarının milyonlar olmasına gerek yok. Birkaç yüz kişiyle bunu yapabilirsiniz. Fethullahçı terör örgütü 15 Temmuz darbesinden önce tek silahlı eylemi bir tane adamla yaptı. Ama Türkiye'yi az kalsın Rusya ile savaşa sokuyordu. O açıdan bunlar çok tehlikelidir. Bu yapının mensuplarına karşı da devlet çok ciddi tedbir almalıdır. Eğer bir tarikatın, bir cemaatin, bir yapının mensubu kendisinin Kur'an kursu için verdiği bağışların adamlar tarafından 45 milyon dolara adalar satın alındığını, altından tepeler inşa edildiğini görüp de hala gerçeği idrak etmiyorsa onlar da bu suçun bir parçasıdırlar ve Türk devleti için, Türk milleti için tehditlerdir.
3: Peki. Şimdi tabii o konu tabii soruşturma gidişte genişliyor. Tabii ki nereye varacağını hep birlikte göreceğiz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Şimdi Kemal Uçar, sizinle devam edelim. Buyurun isterseniz. İsrail özellikle İsrail seçime gidiyor. Bölgede vurmadı, ülke neredeyse kalmadı. Kendi komşular evet. arasında çok ilginç şeyler yaşanıyor. Netanyahu son yapılan anketlerde biraz geride gibi görünüyor. Size olası bir yani önümüzdeki seçimde hükümette kalamayacağı ya da başbakan olamayacağı yönünde tabii açıklamalar var. Ne olacağını göreceğiz ama tüm bunlar yaşanırken Suriye'yi vurduğunu gördük. Özellikle Ebu Zuhur askeri havalimanıyla birlikte 5-6 noktayı, stratejik noktayı Suriye'de vurdu. Onu sorayım, neden burayı vurdu, neden bu zamanda vurdu?
0: Şimdi birkaç sebep var. Özellikle Türk

0: Türkiye Cumhuriyet Devleti son zamanlarda Suriye ile ilgili tasarruflarını arttırmış durumda. Orada bazı askeri faaliyetlerimiz var. Örtülü faaliyetler bir kısmı, bir kısmı açık faaliyette. Örtülü derken şunu kastediyorum. Yani çok kamuoyuyla paylaşılmayan ama Suriye Milli Hükümeti ile birlikte yapılan anlaşmalar gereği resmi anlamda o bölgede bazı faaliyetler yapılacak. Yapıla geliyor. Buna ilgili keşif çalışmaları var. Yerleşme çalışmaları var. Bu bölgede özellikle Suriye ordusunun ihtiyaç duyduğu eksik yeteneklerin tamamlanması söz konusu. Bu tabii bölgeyi de ilgilendiren bir konu. Sadece Suriye özelinde bir konu değil. Yani Türkiye Irak'la da aynı anlaşmalar yapıyor, benzer anlaşmalar yapıyor. Katar'la anlaşmamız var. Yani Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye, Mekke anlaşması.
1: Doğal anlaşmalar
0: tabii
1: değil
0: canım,
1: mi?
0: Yani sürekli böyle bir anlaşmalar, diplomasi devam ediyor şu anda. Benzer anlaşmayı da Şam'la da yapıyoruz biz. Özgür, bağımsız, egemen bir devlet olarak Suriye'yle yapıyoruz. Ama Suriye biraz özel bir konumda, o da İsrail açısından çok özel bir konumda. Çünkü İsrail'in bu bölgede iki tane tampon bölge oluşturma projesi var. Bunlardan bir tanesi Lübnan bölgesi, biraz güneyde kaldı. O Litani Nehri'nin tamamı, yani güneyinin tamamı.
1: Verelim bir Orta Doğu
0: haritası. Orayı bir, yani şu bölgede kurmaya çalıştığı iki tane sözde güvenlik bölgesi var.
1: Evet.
0: Biri Güney Lübnan, bir tanesi Güney Suriye. Üçüncüsü Golan ve devamı. Yani daha doğrusu Golan zaten ilhak altında, yani kendi toprağı ilan etmiş durumda, Amerika tanımış. O bölgede bir kalıcı bir tampon bölge ve bir de Güney Suriye'nin tamamında neredeyse Deir-Zor'a kadar olan bir şeritte hava koridoru kurup Süveyde Dara bölgesinde de şey kurmaya çalışıyor, güvenli alan kurmaya çalışıyor. Şimdi
1: yani
0: Lübnan'da
1: kendi çevresini
0: şurada
1: bölgeyi,
0: çok güzel var.
1: Süveyda, Dera.
0: Bakın şu bölgede zaten güvenli bölgesi diye ilan ettiler. Şöyle şuraya uzatsalar, uzatabilseler gidecek buraya kadar. Şurada Deir-Zor var.
1: Bir yerleşim yok zaten, çöl burası.
0: Tabii tabii, boş. Hava koridoru burası hava olacak. Koridoru. Yani dolayısıyla şurada bir Tanf bölgesi var. Amerikalıların olduğu Palmyra var. Burada bir yapı var. Şuradaki şeritte bir koridor kurmaya çalışıyorlar. Şurada, şu bölgede. Güvenlikleştirmeye çalışıyorlar. Ama ilk etapta yaptıkları şu Golan Tepelerinin olduğu bölgenin hemen doğusunda yaklaşık 9 köy kadar bölgede 18'e yakın üst bölgesi kurdular, garnizon kurdular. Yani şu şeridi şöyle neredeyse işte ne kadar olabilir burası? 5-6 kilometre daha ileride.
1: Tam da bu noktada şu anda bugün buraya kim gitti? İsrail Genelkurmay Başkanı
0: gitti. Evet, güvenli bölge, onu kastettim.
1: Şimdi onun bir görüntüsünü izleyelim mi? Tamam. Tabii sizin işaret ettiğiniz noktada olduğu için bakalım, işte o bölgeye gitmiş İsrail Genelkurmay Başkanı. Suriye toprakları burası. İsrail'in Suriye topraklarında ne işi varsa Genelkurmay Başkanı olarak kimse tarafından davet edilmedi ya da orada başka bir misyonu yok. Burada mesajlar vermiş.
0: İşgalci tabii, onu öyle işgalci ifade edelim. İşgalci.
1: Demiş ki işte biz siyasetten kim olursa onu vururuz şeklinde, tamam, bir açıklaması.
0: Birinci tabii konu bu. Yani Türkiye'nin Türkiye işaret ediyor. Bizi kim tehdit ederse diye. Özellikle Golan ve genişlemesi projesiyle ilgili o planlarla yakından ilgileniyor Genelkurmay Başkanı. Lübnan'ı çözmüş gibiler sanki. Ya, o bölgede konuşlu hale gelmişler. Hizbullah biraz daha beka tarafına çekilmiş. Orada bir toparlanma süreçleri yaşıyorlar. Kalıcı hale gelmek için. Golan çok gündeme geldi. Golan'ı da kaybetme korkusu var şu anda. Çünkü Türkiye gerçekten o bölgeye mesela hava kuvvetleri, Suriye hava kuvvetleri bir tatbikat icra etti biliyorsunuz. Yani hava kuvvetleri pilotlarını komutanım çok daha iyi bileceklerdir. Türkiye'nin yetiştirdiğini zaten biliyorsun. Dolayısıyla o bölgede bu hava tatbikatı çok rahatsız etti onları.
1: Bunu şunu diyebilir miyiz yani? İsrail bir tehditten çok bir korkuyla hareket ediyor. Şimdi
0: evet, kendi refleks korku aslında, doğru.
1: Bir tehdit ya da hani şurayı vururum şu şekilde değil. Özellikle Türkiye bazına baktığımız vakit
0: panik.
1: Bir panik, bir korku hali var.
0: Bravo. Aynen bu ifade doğru. Panik ve korkuyla bazı hamleler yapmaya çalışıyor. Şimdi ikinci konu, Sayın Cumhurbaşkanımız deklare ettiler. Biz değil mi Şam'ı ziyaret edeceğim, evet, diye. İşte asıl korku bu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yere gittiğinde o bölgede herhangi bir değişiklik olmaması mümkün değil.
1: Evet.
0: Yani ne bileyim işte bir ülkeye gider, gittiği yerde bir sürü anlaşma imza. Mesela Mekke'ye gitti değil mi?
1: Mekke
0: üç ülkeyi, iki ülkeyi daha aldı yanına ve bir sürü imza attı oraya. Çoğunlukla da işbirliği ile ilgili anlaşmalar. Yani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Çok böyle stratejik bir takım anlaşmalar. Irak'a gitti, kalkınma yoluyla ilgili ve sınır güvenliği ilgili terörle mücadele bir sürü imza attı, anlaşma var. Dolayısıyla Suriye'ye gittiğinde biliyor ki zaten kuzeyinde varız, bir sürü garnizonumuz var orada. Biliyor ki İsrail, Sayın Cumhurbaşkanımız Şam'da bir masaya oturduğunda Eşşara hükümetiyle beraber sayısız anlaşma imza atacak. Anlaşmalar

0: Bir tanesi de şu olacak. Yetenek kazandırmanın dışında bir de eğer Eşara hükümeti topraklarım işgal altında sizden talep ediyorum. Ne ediyor olabilir? Hava kuvveti. Ne ediyor olabilir? Hava savunma gücü, kara gücü ya da deniz kuvvetleri. Özellikle o şeridi Laskiye Tartus. Bu konuşulacaktır. Ya da Mekke Anlaşması'na, paktına Suriye'yi de dahil etme imkanı öne açılacaktır. Ya bunların hepsi İsrail'i hem korkuya, sizin de buyurduğunuz gibi, hem de paniğe sevk ediyor.
1: Grafiğimiz vardı aslında, onu da açalım.
0: Genelkurmay Başkanı,
1: evet,
0: İsrail'in Genelkurmay Başkanı bir şekilde siyasi istikrarsızlık da olan bir devlette kendi başına karar alamıyor elbette. Yani bu siyasi istikrarsızlık ne demek? Gelecek seçimlerdeki siyasi tablo belli değil. Aysan Kot biraz önde gözüküyor.
1: Evet.
0: Ama tabii bunlar Siyonist kafadan olduğu için çok da fazla aktör değişince Siyonist hedefler değişmeyecektir diye tahmin ediyorum. Bu saldırganlık devam edecektir. Ama burada İsrail katil ordusu.
2: Orhan Sali.
1: Evet Zafer Şahin.
2: Ya çok özür dilerim. Şimdi aslında yani bunu böyle bir sevinçli bir şekilde dile getirmiyorum ama İsrail'den farklı bir ses de çıkmış. Hı. Onu aktarmak istedim. İşte Demokratlar Partisi lideri Yair Golan diyor ki Suriye'deki saldırı Türkiye ile bir çatışmaya bizi yaklaştıran ve müttefiklerimizle özellikle ABD ile aramızdaki çatlağı derinleştiren küstah ve tehlikeli bir hamledir. Yine siyasi hesaplarla askeri güç kullanıyor ve yine İsrail güvenliği pahasına bedel ödüyoruz. Netanyahu diyor aşırı ve gönülmez bir aktör olduğunu kanıtlıyor diyor. Yani tabii bunu dediğim gibi aman ne kadar da güzel diye aktarmadım. Ama Netanyahu'nun bu hareketlerinde yaklaşan seçimin de onu motive ettiğini ve bir şekilde iç kamuoyuna Türkiye üzerinden bir mesaj verdiğini de sanki görmek lazım.
1: Evet.
0: Burada Türkiye şunu söylüyor. Şunu yapıyor.
1: Türkiye'nin hedefleri zaten burada yazmışız. Buyurun.
0: Bırakın gelsin diyor Türkiye. Hmm. Bırakın gelsin. Yani çünkü belli bir takım olgunlaşma süreçleri var. Burada İsrail Suriye'nin içine kadar, bakın nereye kadar girdiler değil mi? Neredeyse İdlib'e kadar, değil mi? Şu bölgeye kadar.
1: Biraz daha güneyi şu bölge olması
0: gerekiyor. İşte, yani neredeyse Halep batısı değil mi? Neredeyse evet. İşte İdlib'in hemen güneyi. Yani o bölgeye kadar eğer müsaade ediyorsa Türkiye, çünkü Türkiye'nin o gücü var. Yani yukarıdan gelecek herhangi bir hava saldırısı ya da füze saldırısını durduracak çok yakın topraklarımıza 70 kilometre civarı.
1: Yani biz İsrail'in de burada hareket kabiliyetini de biraz
0: ölçme. Yani çünkü anlıyorum ben durum. Mesela komutanım da çok iyi anlayacaklardır. Askeri harekatlarda düşmanın yapacağı reaksiyon ya da tepkiye karşı, etkiye karşı bir tepki vermeyebilirsiniz. Ölçersiniz, beklersiniz. Ondan sonra bu saldırganlığı attığı andan itibaren bir kere verirsiniz reaksiyon. Toplarsınız bütün o etkileri, yaptığı bütün saldırıları bir havuza toplarsınız, kaydedersiniz. Toptan hepsini bir anda yaparsınız. Ya o attı, ben attım, o attı. İran'la İsrail hatırlayın zamanında atıyor, o atıyor falan, hiçbir sonuç yok. Ama Türkiye öyle bir devlet değil. Amerika da öyle yapıyor. Amerika atıyor, atıyor, atıyor. İran atıyor falan, böyle bir kısır döngü. Türkiye'nin böyle bir durumu yok. Türkiye bekler, ölçer, biçer. En sonunda karar verilir. Karar süreçleri de, askeri karar süreçleri çok daha böyle, en son Sayın Cumhurbaşkanımız onayı verdikten sonra toptan bir hareket bir şey yaparlar. İşte bu tabloda İsrail'in bu şımarıkça hareketleri, hem korku panik demiştik, hem bir şekilde bir bakalım ne yapacak. Yani Türkiye'yi o bölgede istikrarsızlığa sürüklemek için basit hareketlerle içine çekmeye çalışıyor.
1: Şimdi hocam sizi de komutanım alalım şöyle. Yine şimdi Türkiye'nin hedeflerine baktığımız vakit Suriye olsun, Orta Doğu bölgesinde olsun, öncelikle Suriye'den başlayalım. Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemek. Yani bu yönde de çok güçlü bir mesajı var aslında, evet. Ankara'nın. Sayın Cumhurbaşkanı da geçtiğimiz günlerde verdiği bir mülakatta bunun altını çizdi. Yine özellikle terörle mücadele ve sınır güvenliğini güçlendirmek. Zaten o 2016'da Fırat Kalkanı ile başlayan o terör koridorunun ortadan kaldırılması, DAEŞ, YPG, PYD ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonların da ana nedeni buydu ki şu anda sınır güvenliğimiz sağlanmış durumda. Terör artık yok bölgede. Şam'la güvenlik ve savunma işbirliği, bölgesel istikrarı desteklemek. Sadece Suriye değil, Suriye'nin ötesinde bölgedeki diğer ülkeler, Irak, işte Lübnan, Ürdün, İran gibi ülkelerinde istikrarını desteklemek için Türkiye önemli adımlar atıyor. Bunları atarken İsrail farklı bir endişe de, korku da. Evet. Hemen ona bakalım. Bir kere İsrail Suriye'de hava operasyonu serbestisini korumak istiyor. İşte baktığımız vakit sadece bu dönemde değil, Esad döneminde de İsrail'in ara ara başkent Şam'ı, hatta İran Büyükelçiliğini bombaladığını hatırlıyoruz. Oradaki binanın yerle bir edildiğini görüyoruz. Suriye'nin genelinde Esad'la başlayan, Esad'ın verdiği o cesaretle İsrail Suriye'yi bu son 10 senede 15 senede çok sık bir şekilde bombaladı ve bunu devam ettirmek istiyor. Kim istiyor? İsrail istiyor. Ve özellikle Türkiye'nin üst hava savunma sistemini de kurmasını istemiyor hiçbir şekilde. Yani Suriye için, yani Suriye ordusu için de aynı şekilde destek vermesini istemiyor Türkiye'den. Türkiye'nin kalıcı askeri varlığını engellemeye çalışıyor. Sınır bölgesinde biz terör için oradayız. Ve İran sonrası boşluk, işte Esad yönetimi, Lübnan'da Hizbullah aynı şekilde Türkiye tarafından durulmasından bir endişe ediyor. Hal böyleyken İsrail'in korkuları her geçen gün üstüne katıldıkça katılıyor, daha da büyüyor. Nereye kadar gidecek İsrail bu? Evet.
3: Yani burada İsrail'in korkuları veya risk algılaması, tehdit algılaması tamamen kendisinden kaynaklı. Yani İsrail herhangi bir tehdit olduğundan değil, İsrail zaten kendisi bulunduğu coğrafya, ufacık coğrafyayı o işte Fırat Nehri'nden Nil Nehri'ne, bayrağına da yansıttığı gibi yok dini motiflerle yayılmacı, revizyonist bir ülke. Yani tehdit olan ülke zaten kendisi. Bu sadece Türkiye ile alakalı değil. Geçmişten günümüze, Arap savaşlarına bakın da kuruluşundan günümüze kadar İsrail bulunduğu coğrafyada istikrarsızlık üreten, kendisi risk üreten bir ülke olduğu için kendisinin elini, yani bir mafya lideri gibi, yani mafyatik hareketlerle terörize ederek bulunduğu coğrafyayı kendisine engel olmayacak bir yapı inşa etmeye çalışıyor. Engel olanları da kendisine tehdit olarak damgalıyor. Tabii ki arkasında bir Amerikan gücü var. Batı dünyasının örtülü desteği var. Bu şartlar altında günümüze kadar tüm Orta Doğu'yu kendine göre şekillendirmeye çalışan bir İsrail var. Ama bu İsrail'in de bir sınıra yaklaştığı, artık bu manada son evreleri yaşadığı ve böyle giderse İsrail Devleti'nin kalıcı olamayacağı bir aşamaya geçilmekte olduğunu görüyoruz. Yani sadece güçle, askeri savaşla, harekatla bir yere varması İsrail'e mümkün değil. İsrail hem devletlerle mücadele ediyor aktör olarak, hem de devlet dışı yapılarla mücadele ediyor. Bu mücadelesinin temel şeyi belki hayatta kalma gibi sunmaya çalışsa da aslında onlara hayat hakkı tanımayan İsrail. Örnek verelim, Batı Şeria. 1993 yılında Oslo sürecinde imzalandı. Batı Şeria'nın şu anda %60-65'ini tamamen kontrol altına alan, yerleşmecileri açan bir İsrail varken Filistin sorunu çözülebilir mi? İşte 2003 yılından, 2013 yılından, 2023 yılından her zaman baktığımızda Hamas'la mücadele ettiğini iddia eden bir hükümet var İsrail'de ve Gazze'deki soykırımı kendisinin varlığına bir tehdit olarak gördüğü bir şey gibi soykırımı araçsallaştırıyor. Yani orada Gazze'lilerin yaşamasına izin vermeyen bir yapı. Şimdi gelinen noktada özellikle 2005 yılında hatırlarsak Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e gitti, ziyaret etti. Aslında Türkiye ile İsrail arasında bir sorun yoktu ama ne zaman ki Gazze'de 2006 yılından itibaren Hamas devrede, ondan sonraki uygulanan politikalar bir şekilde hem dışarıdaki Yahudi toplumunu hem de İsrail'in kendisini Türkiye'ye karşı cephe almaya giden bir hareket tarzına yöneldiler. İşte Ermeni soykırımı vardır noktasından tutun, bu Lübnan'daki bir takım o dökme kurşun operasyonu Türkiye'nin garantörlüğüne rağmen, aracılık bu arabuluculuğuna rağmen engellediler. Ya Ban Minit olayını hatırlayalım 2009 yılında, ondan sonra Mavi Marmara olayı, onunla bağlantılı diğer şeyler ve gelinen noktada Türkiye ile İsrail arasında bir soğuk savaş var. Yani bunun adını koymak lazım. Yani 2006 yılında esas başlayan, onun öncesinde biz 1948 yılında İsrail kuruldu. Tüm coğrafyaya kana bulayan İsrail'e Türkiye büyük bir tepki vermedi. Hep uluslararası toplumda İsrail'i tanıyan, bölgede barışı arzulayan bir politika üretmeye çalıştı. Yani bir güç yapılanmasıyla İsrail'i durdurmak için herhangi

0: bir hareketin içinde de olmadı. Hem Batı toplumunun bir parçası, NATO'da bir ittifak olarak, NATO ittifakının içerisindeki Türkiye, Batı toplumunun bir parçası olduğu için İsrail'e cephe üretmemekle beraber 2006 yılından itibaren İsrail'in kendi yanlış politikalarından kaynaklanarak günümüze kadar geldik. Şimdi bu soğuk savaşta esas sorun şu: 2011 yılında Suriye'de devlet yapısı bozulmaya başladı Arap Baharı ile beraber. Ve o dönemde, daha önce de biliyorsunuz, 2007 yılında mesela gittiler, 2007 Eylül ayında İsrail uçakları nükleer santralini Deir ez-Zor'daki Suriye'nin vurdular. Neye göre vurdular? İşte önleyici saldırı. Yani herhangi bir şekilde nükleer silah üretme kapasitesi olabilir soru işaretiyle. Aynı şeyi 1981 yılında Osirak'ta Irak için yaptılar. Yine benzer şeyi İran'da, aslında 12 gün savaşının temel esprisi de o. Yani İsrail ne diyor? Ben ileriden savunma yapıyorum.
1: Evet.
0: Herhangi bir tehdit varsa ileriden onu önlemeye çalışıyorum. Şimdi bunun günümüze gelen yansıması.
1: Buyurun.
0: Biz Suriye'de toprak bütünlüğü olan bir gerçek manada devlet istiyoruz. Niye istiyoruz? Burada devlet dışı aktörler, en başta YPG veya işte IŞİD veya başka unsurlar Suriye'yi parçaladığında kime zarar veriyor? En başta Türkiye'ye zarar veriyor. Niye zarar veriyor? Oradan hem göç hareketleri oluyor, hem de terör örgütlerine yataklık yapan bir mekanizma ortaya çıkıyor. Kaldı ki Suriye'de Esad rejimi varken, Baba Esad zamanında bile, 1979'da, 78'de PKK kuruldu. 79'da Öcalan ilk defa nereye gitti? Suriye'ye gitti. Sonra nereye gitti? Bekaa Vadisi'ne gitti. Oralarda eğitim aldı. Yani buralarda kontrolsüz bir alan.
1: Türkiye bir daha öyle bir şeyin yaşanmasını istemiyor.
0: Türkiye, evet, o bunlardan çok çekmiş bir ülke, evet, olarak şu anda ne yaptık? 2016 yılından itibaren işte bir dizi harekat yaptık ve Suriye'nin kuzeyinde bir kendimize güvenlik koridoru inşa ettik. Sınırda çeşitli fiziki engeller kurduk. Nihayetinde 2024 yılında Suriye'de rejim değişti. Türkiye'nin ya Ankara ile Şam arasındaki irtibat, yakınlaşmanın ne ölçüde iyi olduğunu tüm dünya biliyor. Şimdi, evet, burada Şam'da Ahmet Eşşera hükümeti yeniden Suriye devletini inşa ederken Türkiye'de yanında. Türkiye'nin tecrübeleri, askeri manadaki birikimleri, devlet kurgusu, hepsi Ahmet Eşşera tarafından kopyalanıyor. Bu da bir gerçek. Ama burada güçlü bir Suriye yapısı ortaya çıktığı zaman İsrail'in manipüle edebileceği ortadaki Suriye yerine güçlü bir Suriye olacak ve İsrail'e bir anlamda, tabii, duvar örecek. O yüzden güçlü bir Suriye İsrail'in işine yaramıyor, ama güçlü bir Suriye herhangi bir kötü oluşumu içerisinde barındırmayacağı için Türkiye'nin işine yarıyor. Burada tamamen bir çıkar çatışması
1: Türkiye'de
0: var.
1: Bütün bölgenin işine yarıyor.
0: Ama buradaki
1: aslında
0: çıkar çatışmasında Türkiye'nin durduğu taraf doğru taraf.
1: Evet.
0: İsrail yine her zaman olduğu gibi yanlış tarafta duruyor.
1: Peki. Teşekkürler. Tamam. Buyurunuz. Ben Kemal Hocam, siz kalın. Murat Bey, sizi de alalım. Şimdi Suriye denkleminde 10 stratejik neden diye bir sıralamışız. Netanyahu'nun, özellikle İsrail'in işte çekinceleri ve korkuları üzerine. Birincisi NATO gücü. Türkiye'nin NATO'nun en büyük ordularından birine sahip olması İsrail için dengeyi değiştirebilecek bir ölçekte. Nitekim Kemal Olçar bunda zaman zaman İsrail diyor ki işte NATO'yu, işte Türkiye'yi NATO'dan çıkarın, işte Amerika'ya çeşitli mesajlar verdi bu süreç içerisinde, ama
2: İsrail alın diyor. Değil
1: İsrail
2: mi?
1: Alın diyor. İşte uzun süre sonra, yani orta vadede, belki uzun vadede biz işte Türkiye ile belki biz çatışmaya gireriz şeklinde.
2: Yani İsrail ile Türkiye'nin çatışması karşısında NATO'nun tavrı ne olur? Çok beşinci madde çalışacak gibi durmuyor. Onu itiraf edelim.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Amerika'nın tavrı çok önemli bu anlamda, ama Amerika şu anda İsrail ile Türkiye'nin çatışmasını asla istemez. Ve konumlanma itibariyle şu an Trump hükümeti Türkiye'nin yanında yer alır. Onu da net ifadelerle aktaralım.
1: Tam da bu noktada Murat Özer, yani o dünkü olaydan sonra işte Tom Barak'ın yaptığı açıklama, işte bundan işte derin üzüntü duyuyoruz. Yani Amerika, şey, İsrail sen ne yapıyorsun şeklinde böyle bir inanılmaz bir serzeniş var aslında. Her ne kadar sonunda her iki tarafa da işte aman şey yapın Suriye ve İsrail'e çağrıda bulunsa da açıklamasının başı öyle başlıyor. Yani İsrail yönelik bir tepki var aslında. Bir sert bir ifade de var. Nasıl değerlendiriyorsunuz hem Amerika'nın bu olaya bakış açısını, hem de bu İsrail'in buradaki
3: şimdi ABD başkanı Trump Suriye'de devrim gerçekleştikten sonra

0: çıktı Erdoğan için ne söyledi? Bütün dünyanın, kamuoyunun gözlerine, Netanyahu'nun gözlerinin içine baka baka ne dedi? Türkler 2000 yıldır başarılamayanı başardı ve Suriye'yi fethetti dedi. Değil mi? Şimdi bu cümlenin neresi düzeltilebilir ki? Bak, baştan sona yanlış gibi görünüyor. Biz Suriye'yi fethetmedik. Ayrıca bizim 2000 yıldır öyle bir derdimiz de yok. Zaten 1919'a kadar bizim toprağımız. Aslında o başka bir şey söyledi. Netanyahu denen o insanlık düşmanına şunu söyledi. Siz 2000 yıl önce orada bir devlet kurmuştunuz. 2000 yıldır 1948'e kadar orada bir Yahudi devleti diye bir şey yoktu. Tarihte böyle bir şey yok. Sizin 2000 yıllık arz-ı mevut diye bir hayaliniz var. 48'de de bunu gerçekleştirmek için geldiniz. Ama Erdoğan diye bir adam çıktı, sizin içinizden geçti, bitirdi. Şu gerçeği ifade ediyor çünkü. Suriye'de İsrail 1948'de kurulmasını ve ondan sonra bütün bu bölgeye böyle bir şer olarak yayılmasını neye borçlu? Kendi gücüne mi? Hayır. Bizim dağınıklığımıza ve güçsüzlüğümüze. Üç defa Araplar İsrail'e savaştılar. Üçünde de mağlup oldular. ABD'nin desteğiyle, Fransa'nın desteğiyle, bilmem neyin desteğiyle. Hepsinin desteğini almış olabilirsiniz. Mısır ordusunun hava kuvvetlerini bir gecede yok etmiş olabilirsiniz. Mesele o değildi. Mesele bizim birbirimize düşmüş olmamızdan kaynaklanıyordu. Yani şu anda Suriye'de gerçekleşen devrim 60 yıllık Baas diktatörlüğünü yıkmadı. İsrail'in bütün bugüne kadar aramıza örmüş olduğu, İsrail eliyle emperyalistlerin örmüş olduğu mevziler teker teker yıkılıyor. Lübnan güçlü olursa, komutanımızın dediği gibi yani, Lübnan güçlü olursa İsrail bir adım atamaz. Suriye güçlü olursa bir adım bile atamaz. Bakın Suriye'de artık yol yapmışlardı yani. Sürekli Suriye'ye giriyorlar. Suriye'nin ortasında Şam'da İran Büyükelçiliğini havaya uçurdu. Esad döneminde oldu. Ağzını açtı mı İran tek kelime bir şey söyleyebildi mi? Hiçbir şey yapamadılar. Patır patır Suriye'nin toprağına istediği an girdiler, çıktılar. Golan'ı 1967'de işgal ettiler. Bir kurşun sıkmadı Esad rejimi. Bir kurşun 60 yıl boyunca Baas tek bir kurşun sıkmadı. Niye sıkmıyorsunuz kardeşim siz? Niçin? Hani bütün meseleniz sizin İsrail karşıtlığıydı. Mesele şu. Hepsi yalandı. Hepsi büyük bir yalandı. Lübnan'ı parçalarken, Hizbullah isimli o örgütü kurarken de. Bunu ben söylemiyorum. Hizbullah'ın kurucu lideri Tufeyli söylüyor. Bu örgütü biz İsrail'e karşı kurmuştuk. Şimdi bu örgüt İsrail sınır bekçisi olmuş durumda diyor. Baas diktatörlüğünü onlar İsrail'in bekçiliğini yapmak için kurmuşlardı. Ama herkese İsrail düşmanı diye pazarladılar. Şimdi apaçık bir gerçek ortada. 60 yıllık, 70 yıllık bütün planı bozulmuş durumda. İsrail'in önünde artık güçlü bir Suriye var. Türk devletiyle husumeti ilk defa olmayan. Ya düşün, yani Suriye'nin Dışişleri Bakanı denen o pislik, Esad rejiminin rezil adamı, daha 3 yıl öncesinde bizim Suriye sınırımıza kadar geldi, Hatay'ı gösterdi. Ey Erdoğan dedi, biz sadece buraları almayacağız, orayı da alacağız. Çünkü biz zaten haritalarımızda Hatay'ı kendi toprağımız olarak görüyoruz. Ne zamandır? 60 yıldır. İlk defa 2024'ten beri, yeni Suriye hükümetinden beri Suriye'deki milli eğitim müfredatından Hatay Türk devletinin toprağıdır diye yazıyor. İlk defa 60 yıldır. Şimdi aramızdaki husumet biterse, biz birbirimize düşmekten vazgeçersek, o terör devleti denen yapıyı tasfiye edebilmişsek, ettik de aynısı oldu. YPG, PYD'de bütün silahları Suriye hükümetine teslim ediyoruz. Bugün açıklama yaptı adam. Evet. Teslim ediyoruz ve bu bitiyoruz. İş bitiyor. Bu defteri kapatıyoruz dedi. Bu olursa ancak İsrail için, şu anda İsrail'de var ya alarm zilleri çalıyor. Türkiye ne yapıyor diyor. Türkiye Suriye'yi güçlendiriyor. Lübnan siyasetinde müdahale ediyor. Mekke paktı kuruyor. Suudi Arabistan'dan ta Asya'nın ortasındaki tek İslam ülkesindeki nükleer gücü ortak bir zeminde buluşturuyor. Bizim işin hayat bitti artık diyor.
1: Yeni göreve gelen başbakanla Türkiye'nin arası da oldukça.
0: Söyle yani, Trump'ın 2000 yıl dedi ya, 2000. Evet. O tamam işte, o 2000. Evet. Siz 48'den beri ancak hayal kurardınız. Artık o hayaliniz yok.
2: Ki planlarda İsrail denen katil devlet YPG ile işbirliği yapacaktı.
0: Tabii.
2: O çökünce
0: o da çöktü.
2: Bir kara gücü de kalmamış oldu. Vekil güç de kalmamış oldu. O yüzden şu anda İsrail'in planları alt üst olmuş vaziyette. Onun verdiği de eziklik ve endişe var.
1: Ne yapacağını bilmiyor. İşte bu seçim sürecinde de Netanyahu kendisine yeni düşmanlar oluşturmak
0: istiyor. Tek rakibi, bütün afişlerinde Erdoğan var. Evet. Niye? Sen Erdoğan'la mı yarışıyorsun? Ama millet ne diyor ki, bak beni seçmezseniz Erdoğan sizi mahveder diyor. Onunla korkutuyor. Çünkü gerçek bu.
2: Evet.
0: Çünkü İslam dünyasında, dünyada onunla mücadele edebileceğini deklare eden, her platformda İsrail'in bir katil olduğunu her fırsatta söyleyen bir lider var. O da Erdoğan. Bunu Davos'ta yaptı. 2009'da. Bakın, o kadar önemli bir şey ki 2009'da Sayın Cumhurbaşkanımız ona katil dediği günden beri Türkiye'nin kaderi değişmiştir. Evet. Çok net. Türkiye'de bağımsızlaşma siyasetinin başlaması, prangalarımızdan kurtulmamız, monşerlerin artık böyle tasallutundan kurtulmamız, sonra da Fethullahçı pisliklerden kurtulmamız ilk işaret fişeği o Davos'taki One Minute'tü. Bu gerçekten çok kıymetli.
2: Başka bir şey daha yaptı Türkiye. Sadece Suriye özelinde bu İsrail hedeflerini ortadan kaldırmadı. Doğu Akdeniz'de kapsayan diyelim daha doğrusu, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan, İsrail üçlü paktını da yerle eksan etti.
0: Evet, evet.
2: O yüzden bizim oradaki münhasır ekonomik bölge haklarımızı da Türkiye'ye iade ettiler. Onlar etmedi, biz aldık aslında. Evet. Libya'yla, şimdi Mısır gündemimizde, Dışişleri Bakanımızın Mısır ziyaretindeki ifadelerini hatırlayınız. Çok net mesajlar veriyor. Çok net ifadeler kullanıyor. Lafı dolandırmıyor. İstihbaratçılığını da kullanıyor bu arada. Tabii aktardığı mesajlar bu arada İsrail'i aynı şekilde paniğe sevk ediyor.
1: Karada dediğiniz gibi sıkıştı gibi deniz, Doğu Akdeniz'de de çok ciddi bir şekilde sıkıştı. Onunla ilgili bir harita var. Eğer getirebilirsek getiririz ama şu maddeleri tekrar bir
0: kimse kuşatıyor orada çok net görüyoruz.
1: Evet, kim?
0: Libya'dan başlayarak kuşatma, bir taraftan Asya'da Pakistan'dan başlayan öyle derin bir kuşatma içerisinde ki.
1: İsrail
0: bizi kuşatacaktı.
1: Zaten.
0: Bakın geçtiğimiz bir yıl öncesine kadar efendim Türkiye'nin Suriye dibinde bir terör devleti var, öyle bir kuşak kuruluyor. 100 bin tane askeri var. Baş edemeyiz. Böyle bazı tipler çıkıp korkutuyorlardı. Türk devletine böyle parmak sallıyor. Sakın ha oralara bir şey yapmayın. Ne oldu? Şu anda Türk ordusunun bir ucu ta Libya açıklarında. Şu an bir tarafta da Pakistan açıklı. Bir tarafta da aşağıda Somali açıklarında.
1: Şeyde o One Minute Davos'taki oturumda Shimon Peres'e döndü başbakan. O zaman başbakandı ve dedi ki sesin çok yüksek çıkıyor, evet, dedi. Sesinin yüksek çıkmasının nedeni suçlu oldun, suçluluk psikolojisi,
0: evet,
1: demişti o zaman Shimon Peres'e. Shimon Peres, evet. Şimdi de aynı şekilde İsrail'in sesinin bir şekilde yüksek çıktığını görüyoruz. Yine o suçluluk psikolojisinden kaynaklanıyor. Şimdi bir NATO gücü dedik, ikincisi hava gücü ve İHA kabiliyeti. Bu son dönemde bütün dünyanın kabul ettiği bir gerçek. Baktığımız vakit işte Ukrayna'daki savaşın baştaki seyrini değiştiren bir olay. Şu anda dünyanın dört bir yanında Türk İHA'ları, SİHA'ları görev yapıyor. Üçüncü sırada kalıcı askeri varlıklar. İşte bizim kuzeyde sınırı bölgemizi, bizim kendi topraklarımızı terörden korumak için üslerimiz var. Şam-Ankara diyaloğu zaten çok önemli, güvenlik işbirliği sinyalleri.
0: Üsler sadece üstelik Suriye topraklarında ta İdlib'den başlayan ve yakın gelecekte inşallah ta Şam'da olacak olan değil. Kuzey Irak'ta var kalıcı üslerimiz. Evet. Irak da var şu anda.
2: Bağdat'ta da.
0: Bağdat.
1: Çok geniş bir alanda, yani baktığımız vakit işte Katar, Somali, işte Libya, Kafkaslar, her yerde yavaş yavaş Türkiye'nin bundan korkuyor belki de, işte korku o. Çok az bir süremiz kaldı, hızlıca geçeceğim başlıkları. İran sonrası oluşan bir boşluk var orada. Kuzey Suriye'deki hakimiyeti söyledik. Bölgesel etki alanı, Türkiye'nin eş zamanlı çok bölgedeki varlığı İsrail'i çok ciddi bir şekilde korkutuyor. Kabusları şu anda. Caydırıcılık mesajı, operasyon serbestliğinin kaybı korkusu var çok ciddi bir şekilde. Eskisi gibi İsrail istediği gibi Orta Doğu'da cirit atamayacak. Bunu biliyor. Bunun için de şu anda bu sesi biraz daha yüksek çıkıyor ve yeni
0: satın alıyordu işbirlikçiler, evet, işbirlikçi rejimlerle, evet, satın alıyordu, adam satın alıyordu, evet, Lübnan'da, Ürdün'de, Ürdün istihbarı her yerde bunu yapıyordu. Şimdi iktidar dağılınca, Esad gidince, Lübnan'da bütün varlığını yitirmeye başlayınca artık diğerleri de artık satılık olmadığını gördüler. Satılmadan da siyaset yapılabileceğini gördüler. O açıdan Ürdün'de de siyaset değişecek. Yani yakın gelecekte bunu göreceğiz. Suudi Arabistan Türkiye ile ne kadar zor, ne kadar sıkıntılı ilişkiler içerisindeyken bugün artık bir paktın içine girecek kadar noktaya geldi ya. Neden? Aynı yönetim var. Değişen ne oldu? Değişen Türkiye'nin tavrı ve sahada galip olmamız. Kim galip olursa diğerleri de ona ayak uydurmak durumunda kalacaktır. Biz galibiz.
2: Evet.
0: Biz zafer kazandık.
1: Son iki dakika içerisindeyiz. Evet. Son yorumları hepinizden yani alabilirim.
2: Gazze'yi ben işaret edeyim. Önce tek bir cümle. Gazze şu anda sıkıntı içinde. Eğer bu saldırganlığı Gazze'ye devam ederse kurulan yeni pakt ilk yapacağı iş Gazze'ye müdahale etmek. Buradan da İsrail'e söyleyelim.
1: Evet.
3: Şimdi Ebu Zuhr saldırısı aslında çok önemli. Soğuk savaş dedik ya, sıcak savaşa geçiş için büyük bir sıçramaya neden olabilir.

0: Orada şimdi tabii ki Suriye ayağa kalkıyor. Bizim özel firmalarımız da, askerlerimiz de gerekirse oradaki bazı yapılanmaların eğitim donat faaliyetleri de var ya, bizim Ağustos 2025'te imzaladığımız, o kapsamda Suriye'de bulunabiliyor. Orada Türk askerinin veya işte Türk personelinin bu saldırıda şehit olduğunu düşünürsek, yani böyle bir şey olmadı Allah'tan, bu bir sıcak çatışmaya gidebilir. Yani İsrail ateşle oynuyor. Ateşle oynadığının farkında olması gerekir ve Suriye başta olmak üzere bölgede ki Türkiye'nin hak ve menfaatlerine saygı duymayı İsrail'in öğrenmesi gerekir. Bölgede huzur istiyorsa bu saygıyı göstermek durumunda, aksi takdirde ne olacağına İsrail kendisi herhalde bizden daha iyi biliyordur.
1: Peki Zafer Şahin, size verelim son sözü. İsrail'in burada oldukça endişeleri fazla gibi, ama Türkiye'nin dediği bir yani Türkiye bölgesel bir istikrar istiyor, böyle yani Suriye'nin toprak bütünlüğünü istiyor, İsrail ise bunun tam tersini istiyor.
2: Orhan Sali, aslında geçen hafta AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki bir cümle bence İsrail'in de farkında olduğu bir gerçek. Ne dedi Cumhurbaşkanı? Önümüzdeki 50 yılı planladık dedi. Yani bunu bazı akla evveller siyasi bir mesaj olarak algılıyor, iç siyaset mesajı, ama öyle değil. Yani önümüzdeki 50 yılı planladık cümlesi Türkiye'nin merkezinde olduğu coğrafyaya dair öngörülerini ve planlarını, devletin bekasını, evet, kendi geleceğini planladığı anlamına geliyor. Bence Netanyahu adlı katil de bu gerçeğin farkında. Biraz da bir gerilimi kasıtlı olarak tırmandırıyor ki seçimlerde Türkiye karşıtlığından nem alanabilsin. Ama emin ol, İsrail'de aklı başında hala birileri varsa, kaldıysa, onlar da Türkiye'nin Esad'ın Suriye'si olmadığını, İran olmadığını biliyorlar. Netanyahu da bunu bildiği için bence gerilimi tırmandırma yoluyla iç siyasette bir şekilde avantaj sağlamaya çalışıyor.
1: Peki, çok teşekkürler Zafer Şahin, Hüseyin Fazla, Murat Özer ve Kemal Olçarp. Bu haftaki konuklarımızdı. Birçok konu başlığını gündeme aldık. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo 24 saat haber.
1: Ben çok fazla Schengen başvurusunda bulundum. Hepsini kendim yürüttüm ama çok zor süreçler oldu. Çünkü randevu alma süreçleri çok zordu.
2: Ben kendim de oradan başvurdum.
3: Peki nelere dikkat ettiniz başvurumda?
2: YouTube'da bir sürü video var. Hangi aşamaları gerçekleştirmemiz gerekiyor, ne kadar evrak sunmamız gerekiyor. Bunların hepsini detaylı bir şekilde araştırdım. Olumsuz sonuçlanan bir başvurum olmadı açıkçası.
3: Son günlerde vize işlemleri sırasında yaşanan mağduriyetler oldukça gündemde. Hizmet bedeli, danışmanlık ücreti ve kesin vize vaadiyle birçok kişi mağdur olabiliyor. Peki vize işlemine başlarken nelere dikkat etmeli? Kişisel başvuru mu yoksa acente üzerinden yapılan başvurular mı daha önemli? İşte ayrıntılar.
4: Normalde bir vize başvurusu ortalama, yani bizim gibi tabii ki aracı kurumlarla çalışan konsüllardan söz ediyorum, ortalama 130 euro arasıdır. Şimdi belli zaten Schengen ücretleri belli, 90 euro. Dur zaten. Bizim de servis bedellerimiz 10 ile 30 euro arasında yani ülken ülkeye değişiyor. Bizim bazı ülkelerde ön ödeme sistemimiz var. Sadece servis bedelini, zaten ofislerde ödemesi gereken servis bedelini önden ödeyebiliyorlar başvuru sahiplerimiz. O da zaten ofise geldikleri zaman sadece konsolosluk harcını ödeyecekler.
5: Uzmanlar vize başvurusunda acente desteği alacakları da uyarıyor. Kısa sürede randevu ya da kesin vize garantisi veren kişi veya kurumlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
6: Para karşılığı böyle hani vize işlerini hallederiz, çabuk yaparız, ondan sonra kısa sürede işte kavuşursunuz vizede gibisinden böyle birçok şeyler de vaatlerde bulunuyorlar. Kesinlikle inanmamaları lazım.
1: Birkaç tane firma var, birine gidiyorsun biz de alamıyoruz diyor. Sen diyorsun ki ben de garanti hallederim, sen bunu nasıl garanti ediyorsun dediğimde de biz hallediyoruz diyorlardı. Böyle bir şey tabii ki güven vermiyordu bana da.
7: Acente olmuyor.

0: alınması daha avantajlı. Çünkü neden avantajlı? Genelde bunlar alınması için acentenin de aynı zamanda garanti altında olması gerekiyor. Bireysel olduğu zaman da güvensizlik oluyor.
1: Bu işi dürüst yapan acenteler de var tabii ki. Şimdi biz burada onlara hani bir şey söyleyemeyiz. Sadece keskin, %100 net. Yok işte 15 günde vize alırız, 10 günde randevu alırız. Ya da bizdeniz %100 alırız gibi söylemlere dikkat etsinler.
2: Başvuru yapacaklarınsa süreci doğru kanallardan takip etmesi ve evraklarını eksiksiz hazırlaması da vize alımını kolaylaştırıyor.
1: Doğru kanallardan randevuları alsınlar. Evraklarını bizim web sitemizden düzgünce kontrol etmelerine fayda var. Seyahatlerini önceden planlasınlar. Bizim hem çağrı merkezimiz var, hem mail adreslerimiz var. Oraya da sorabiliyorlar. İsterlerse tabii ki ofislerimize gidip ziyaret edip bilgi alabilirler.
3: Kişisel başvuruda ben bir sıkıntı görmedim. Yani acenta daha rahat mı alır mı ben bilmiyorum tabii ki. Bütün evraklarımız gereken neyse hepsini tamamladık. Yani tapudur vesairedir ki hesabına para göstergesi falan.
4: İstenilen bazı evraklar var. Onu müracaat ettiğimiz yerden onları istiyoruz. Bunları çıkartıp o şekilde toparlayıp dosyayla birlikte içeri veriyoruz.
5: ahaberradyo.com.tr
6: İran Savaşı ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Bu kez İngiliz The Telegraph gazetesi çok konuşulacak bir habere imza attı. Gazete, İsrail'in İran'da Kürt grupları kullanarak rejim değişikliği yapma planının nasıl engellendiğini yazdı.
7: Telegraph gazetesinde yer alan habere göre İsrail'in Kürt güçleri kullanarak İran'ı istikrarsızlaştırma girişimi Ankara'nın sert itirazları sonucunda ABD tarafından iptal edildi.
6: Habere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'a ilettiği mesaj Netanyahu'nun planını bozdu. ABD'li yetkililer de Netanyahu'nun planında bazı unsurların uygulanabilir olmadığını dile getirdi. Hatta öyle ki CIA direktörünün ABD Başkanı Donald Trump'ı plan konusunda bilgilendirdiği, ABD Başkanı'nın ise planı saçma olarak nitelendirdiği öne sürüldü.
7: Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir terör örgütü PKK ile mücadele ettiğine dikkat çekilen haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan Trump'a bölgede herhangi bir Kürt bağımsızlığı girişimine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek dediği de ifade ediliyor.
6: Diğer yandan Körfez ülkelerinin de İran'ın etnik temelde bölünmesinin Orta Doğu genelinde yeni istikrarsızlıklara yol açabileceği konusunda Washington'ı uyardığı ortaya çıktı.
7: Söz konusu planda Kürt güçlerin Irak Kürt bölgesel yönetimi üzerinden İran sınırını geçerek ülkedeki Kürtler arasında bir ayaklanmayı desteklemesi ve yönetimin devrilmesine katkı sağlaması hedeflendi.
6: Netanyahu'nun başarısızlığı İsrail istihbaratını da sarstı. Mossad direktörü Roman Goffman'ın planı hazırlayan iki üst düzey Mossad yetkilisini görevden aldığı öğrenildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda Türkiye'nin İran'ın bölünmemesi konusunda çok önemli bir rolü olduğuna dikkat çekmişti. Ankara'nın kararlı duruşu ve diplomasisi sayesinde İran'ı bölme komplosunun boşa çıkarıldığını vurgulayan Arakçı, Türkiye sağlam bir duruş sergiledi ifadesini kullanmıştı.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber. Haber Radyo
8: üzerinden Türkiye oraya geliyormuş, askeri üst kuruma hazırlığındaymış vesaire vesaire gibi açıklamalar sıralamaya başladı. Tabii pek inandırıcılığı bulunmayan bu gelişmeler bir yana, diğer yanda özellikle Türkiye'ye hedef alan açıklamaları İsrail'in Türkiye korkusunun neden oluştuğu sorusunu akıllara getirmeye başladı. Detaylarını yine konuşacağız ama bu konuya Amerika Birleşik Devletleri'nden bir tepki var. Ankara Büyükelçisi Tom Barak bu saldırıya aslında Türkiye'nin meşru yanıt hakkı olduğunu ifade etti.
6: İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırı sonrası Tel Aviv'den gerilimi tırmandıracak açıklamalar geldi. Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Ebu Zuhur hava üssünü vuran İsrail, sert tepkilerin ardından bir kez daha Ankara'yı hedef gösterdi. Saldırının Şam yönetiminin Halep yakınındaki bir üssü, Türk birliklerini açmayı kabul etmesi üzerine gerçekleştirildiğini öne sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan paylaşımda Türk birliklerinin Suriye'ye konuşlandırılmasının güvenlik tehdidi oluşturacağı iddiasına yer verildi. Buna izin verilmeyeceğini öne süren Tel Aviv yönetimi

0: Büyükelçisi Tom Barak, bu saldırının Türkiye'ye karşılık verme hakkı doğurduğunu vurguladı. Türkiye, Suriye-İsrail hattında olası bir çatışmanın engellenmesi için ortak bir mekanizma kurulması amacıyla çabaladıklarını aktardı ve ekledi. İsrail uçaklarının Türkiye yönünde ilerlediğinin radarlarla tespit edilmesi üzerine Ankara'nın buna makul bir tepki vermesi son derece anlaşılır bir durum olurdu. Neyse ki sağduyulu yaklaşımlarla durumun daha da kötüleşmesi engellenebildi dedi. 18 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur hava üssünü vuran İsrail, üsse en az 8 hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkinse bilgi paylaşılmamıştı.
1: Şimdi İsrail, Filistin'de de işgal planını yürütmeye devam ediyor soykırımıyla birlikte. Tabii uluslararası hukuku çiğneyen, ayaklar altına alan, hatta tanımayan bir İsrail'in kendi hukuk kurallarını, mahkeme kararlarını tanıması da beklenmiyor. Zira Doğu Kudüs'te 1234 yasa dışı konutun inşasıyla ilk ihale davacı tarafları bildirim yapılmadan yayınlanmış durumda artık.
2: İsrail işgali genişletiyor. İki devleti çözüme kapıları kapatıyor. Katil Netanyahu hükümeti 30 yıl aşkın süredir tepkiler nedeniyle ertelenen ve Batı Şeria'yı Doğu Kudüs'ten ayırma amacı taşıyan E1 Yahudi yerleşim projesi için düğmeye bastı. Doğu Kudüs'e 1234 yeni konut yapılması için ilk ihale açıldı. Netanyahu hükümeti mahkemeye verdiği sözü tutmayarak davacılara haber vermeden ve ani bir kararda E1 projesi için ihaleyi duyurdu. Yasa dışı konut hamlesi Kudüs'ün Batı Şeria ile olan bağını kopararak iki devletli çözümün ortadan kalkmasını hedefliyor. Üstelik masadaki gerilim sahaya da yansıdı. İsrail ordusu aynı saatlerde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çok sayıda köye baskın düzenledi. İşgal güçleri altyapıya zarar verdi, yollar talan edildi.
3: İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin güvenlik ve insani durumunun giderek kötüleşmesinden derin endişe duyuyoruz. Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail güçleri Filistinli 10 aileyi evlerini terk etmeleri talimatını verdi. İsrail ordusuna ait buldozerler yolları kazarak su ve kanalizasyon şebekelerine zarar verdi ve geri çekilmeden önce Filistinlilere ait arazilerde kazı çalışmaları yaptı. Bu olaylar Batı Şeria'da genel olarak kötüleşen bir durumun arka planında yaşanmaktadır.
2: E1 projesi kapsamında 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı, 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşası amacıyla gasp edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek olan bu proje, Başbakan Netanyahu tarafından Eylül 2025'te onaylandı. Projeyle Doğu Kudüs'e Batı Şeria arasındaki coğrafi bağın koparılması ve Batı Şeria'nın kuzey ile güney bölgelerinin birbirinden ayrılması amaçlanıyor. Böylece iki devletli çözümün önüne geçilmesi ve Filistin'in tam egemenliğinin engellenmesi hedefleniyor.
1: Donald Trump'ın gündemi ise yine İran'dı. Geride bıraktığımız gün Beyaz Saray'ın önünde o inşa edilen, hatta büyük tartışmalara neden olan helikopter pistinin önünde gazetecilerle buluştu ve Hürmüz Boğazı'nın kendi kontrollerinde olduğunu iddia etti.
4: Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü bizde. Yani ara sıra bir insansız hava aracı vurmaları gibi can sıkıcı durumlar dışında.
2: Hürmüz'ü ABD kontrol ediyor dedi. İran'a bir kez daha meydan okudu. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde inşası devam eden helikopter pistini gazetecilere gösterdikten sonra gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Daha çok iç meselelere ilişkin konuşan Trump'ın bir diğer gündem maddesi de İran'dı. Askıya alınan görüşmelere devam edilebileceğinin sinyalini verdi.
4: İran'la müzakereler belki bir noktada başlayabilir. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız.
2: Hürmüz Boğazı'nda tam kontrolü elinde bulundurduklarını öne süren ABD Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı mesajını da yineledi.
4: Bunlardan tamamen kurtulmaları gerekiyor. Hiçbir nükleer silaha sahip olmamalılar. İran'ın nükleer silahı olamaz.
2: Ardından da İran'ı Kuzey Kore'ye benzeten Trump, ben başkan olsaydım onlar da nükleer silaha sahip olamazlardı dedi.
4: Kuzey Kore'nin elinde 57 tane çok güçlü nükleer silah var. Bunun olmasına asla izin verilmemeliydi. İran'ın da nükleer silaha sahip olmasına izin veremezsiniz.
1: Bir diğer önemli konu F-35 konusu. Türk

0: Amerikan Sivil Toplum Kuruluşları Amerikan Kongresi'nin 50'den fazla üyesine Türkiye'ye F-35'lerin satılmasına ilişkin bir mektup teslim etti. Kongre üyelerini ziyaret ederek Türkiye'ye yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep ettik o kuruluşlar. Ve özellikle o mektupta iki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çekildi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Türkiye büyük müttefikimiz.
2: Türk STK'lar F-35 için harekete geçti. ABD Kongre üyelerine mektup verildi. ABD Başkanı Trump NATO zirvesi için Ankara'ya gelmiş. Başkan Erdoğan'la görüşmesinde F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına yeşil ışık yakmıştı.
1: Evet, bu almamız gereken bir karar.
2: ABD'de yerleşik Türk-Amerikan Sivil Toplum Kuruluşları da harekete geçti. Savaş uçaklarının satışına ilişkin mektup yazıldı. STK'lar ABD'nin kuruluşunun 250. yılına özel bir tepsi baklava da hazırladı. Mektupla birlikte 50'den fazla kongre üyesine elden teslim edildi. Mektupta Türkiye ile ABD arasındaki ittifaka dikkat çekildi. İki ülkenin ilişkisinin bölgesel ve küresel güvenlik için önemine vurgu yapıldı. Satışları desteklemek için Ankara'nın NATO için önemi örnek gösterildi. Mektupta Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolüyle Suriye'deki istikrar için verdiği çabanın altı çizildi. Kongre üyelerinden F-35'lerin Türkiye'ye satışı için destek talep edildi. ABD'nin F-35 savaş uçaklarının satışını desteklemenizi ve bu işbirliğinin önündeki gereksiz yaptırımları ve engelleri kaldırmanızı rica ediyoruz ifadelerine yer verildi.
0: İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki üslerini de hedef alacağını söylemişti ve bu durum üzerine özellikle Yunanistan'da panik bir hayli artmış durumda. Atina yönetimi Kelpa Adası'na geçtiğimiz aylarda yerleştirdiği Patriot bataryasını Girit Adası'na çekmeye hazırlanıyor.
3: İran'ın Avrupa'yı hedef alan tehditleri Atina'yı harekete geçirdi. Tahran'ın kıtadaki ABD hedeflerine yönelik saldırı senaryolarını değerlendirdiği iddiaları üzerine Kelpa Adası'na yerleştirilen Patriot bataryasının Girit Adası'na taşınması gündemdi.
4: Bulgaristan geçtiğimiz ay ülkesindeki bir üstü Amerikan uçaklarının kullanımı için tahsis etmişti. Özellikle Amerikan uçaklarının oradan işte yakıt ikmali yapmasının önünü açacak Bulgaristan meclisinde de bir yasa çıkarılmış oldu. O tarihte de İran ciddi anlamda bu meseleye tepki göstermişti.
3: Gelişmeyi Katimerini gazetesine konuşan Yunan savunma kaynakları duyurdu. Habere göre bölgede artan güvenlik riskleri ve İran'ın Avrupa'ya hedef alan tehditleri Atina'da alarm seviyesini yükseltmiş durumda. Bu kapsamda dikkat çeken bir hamleyi değerlendiren Yunanistan, Mart ayında Kelpa Adası'na yerleştirdiği Patriot bataryasını geri çekmek durumunda kalabilir. Patriot'ın konuşlandırılması beklenen yeni lokasyonsa ABD'nin Girit Adası'ndaki suda üssü. Söz konusu üs, ABD'nin Doğu Akdeniz'deki askeri varlığı açısından stratejik önemi yüksek olan noktalar arasında yer alıyor. Bu adımla üssün hava sahasının güçlendirilmesi ve askeri tesislerin daha geniş kapsamda korunması amaçlanıyor. Resmi açıklama kararın Atina yönetiminin girişimiyle gözden geçirildiği yönünde olsa da ABD'nin Yunanistan'a bu konuda baskı yaptığı da basına yansıyan iddialar arasında. Yunanistan'ın 1947'deki Paris Anlaşması çerçevesinde silahlandırılması yasak olan Kelpi Adası'na yerleştirdiği Patriot bataryası, Ankara-Atina hattındaki gerilimi de tırmandırmıştı. Karara sert tepki gösteren Türkiye, konuyu NATO, ABD ve Avrupa Birliği nezdindeki diplomatik girişimlerle birçok kez gündeme taşımıştı.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan yasa tasarısı önce Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edilmiş. Ardından da Başkan Erdoğan'ın onayı ve imzasıyla resmi gazetede yayınlanmıştı. Şimdi ise yeni bir safhaya geçiliyor. Zira bu süreç kapsamında Terörsüz Türkiye Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Peki o toplantıda neler konuşulacak? Süreç bundan sonra nasıl işleyecek? Detaylara arkadaşlarımız ulaştı.
5: Birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde

0: geleceğe daimi adımlarla yürüyeceğiz.
1: Terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi adım resmen atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı. Gözler pazartesi gününe çevrildi.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi onayıyla sürecin hukuki altyapısını oluşturan çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Gözler şimdi pazartesi günü yapılacak Terörsüz Türkiye Kurulu'nun ilk toplantısında.
0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda 24 Ağustos pazartesi günü toplanacak olan üst kurul, 40 yıllık terörü bitirecek tarihi takvimi işletecek. Kritik toplantıda örgütün silah bırakma ve tasfiye süreçlerinin takibi için özel alt komisyonlar belirlenecek. 4 bakan, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreterinin yer alacağı bu devletin zirve kurulu, sürecin adım adım en yakın takipçisi olacak.
3: Bu fırsatın heba edilmesi veya sabote edilmesine asla izin vermemeliyiz.
1: Peki süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek? Takip, koordinasyon ve uygulama kurulu, örgütün silahlarını hangi yöntemle ve nasıl bırakacağına dair şartları tek tek belirleyecek. Sürecin sahada tamamlanması ve örgütün yurt dışı yapılanmalarının tamamen tasfiye edilmesiyle tarihi bir rapor hazırlanacak. O raporun Ekim ayında yapılması planlanan ilk MGK toplantısında ele alınması bekleniyor. Ardından resmi gazetede yayımlanarak resmiyet kazanacak. Ancak yasanın çok net ve tavizsiz kırmızı çizgileri var. Kasten öldürme suçları ve 1 Haziran 2005 öncesi ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar bu yasadan yararlanamayacak. Süreç şeffaf şekilde meclis bünyesinde kurulacak olan izleme komisyonu tarafından da adım adım denetlenecek. Yasal şartları taşıyan örgüt üyelerinin hukuki durumları ise infaz hakimlikleri tarafından hızlıca karara bağlanacak ve topluma kazandırılma süreci resmen işletilecek.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli de Terörsüz Türkiye ile ilgili önemli mesajlar paylaştı. Geride bıraktığımız gün gençlerimize bırakılacak en büyük miras olarak nitelendirdi ve kısır çekişmelerle değil, tam bir uzlaşıya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
1: Terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük miras dedi. Tarihi süreçte, siyasette bölünmeye veya kısır çekişmelere değil, milli meselelerde tam bir uzlaşıya ihtiyaç olduğunu net bir dille ifade etti. Türk Gün gazetesine açıklamalarına devam eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefinde, çerçeve yasa oylamasında yönetiminin evet demesine rağmen milletvekillerini serbest bırakan yeni parti vardı. Bahçeli yeni oluşumu güçlü bir siyasi duruş sergileyememekle eleştirdi. Terörsüz Türkiye gibi Türkiye'nin en önemli meselesinde parti kurumsallığında ortak bir iradenin ortaya konulamaması, arzu ettiğimiz güçlü siyasi kurumsallaşmanın yeni partide henüz temin edilemediğini göstermiştir dedi.
5: Türkücü hareketin bilge lideri.
1: CHP içinde mutlak butlan kararıyla başlayan tartışmalar için tasvip etmiyoruz dedi. Derinleşen yolsuzluk soruşturmalarını hatırlatıp arınma çağrısı yaptı. CHP'ye siyasi patinaj yaptıran ve Türk kamuoyunu fazlasıyla meşgul eden yolsuzluk ve usulsüzlüklerin parti içi çatışmanın da son bulmasını ve bu sürecin Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan temiz siyasete ve arınmaya katkı sunmasını temenni ediyoruz vurgusunda bulundu.
5: Kıymetli liderimiz Devlet Bahçeli Bey'i...
1: Bahçeli, siyasi partiler ve seçim sistemi içinde köklü bir reform çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna ve anlayışına uygun olacak şekilde siyasi partiler kanunu ve seçim sisteminin acilen yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkati çekti.
4: Muhalefet cephesinde ise hareketlilik devam ediyor. Bir yanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay hesapları, diğer taraftaysa CHP ile Yeni Parti arasında özellikle yerel yönetimlerde koltuk savaşı hakim.

0: Menderes Belediyesi'ndeki seçim kavgası CHP ile yeni parti arasındaki ipleri tamamen kopardı. Ankara'da esen kurultay rüzgarları yerel yönetimlerde fırtınaya döndü. CHP ile yeni parti arasında İzmir Menderes Belediyesi'nde patlak veren kriz büyüdü. CHP Genel Merkezi'nin ortak aday talimatına CHP'li meclis üyelerinin rest çektiği ortaya çıkmıştı. Sandıkta uzlaşı sağlanamayınca iki parti birbirine girmiş, oylamayı kazanan AK Parti'nin adayı Asuman Şen başkan vekilliği koltuğuna oturmuştu. Seçimde AK Parti'ye oy verdiğini açıklayan CHP'li meclis üyesi Harun Bila kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP ve yeni partiden birer meclis üyesi de partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Yerelde bu kriz olurken muhalefetin tepe yönetiminde tek gündem kurultay hazırlıkları. Yeni parti Ekim ayında yapmayı planladığı büyük kurultaya hazırlanırken CHP içinde de genel başkanlık tartışması var. Adaylığını henüz resmi olarak açıklamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın kurmaylarından destek geldi.
1: Ben tabii ki genel başkanlığın aday olmasını isterdim. Burada biz genel başkanımızın emeğine en başta ortaya koymamız lazım. Bizim için genel başkanımız çok kıymetlidir.
0: Kulisler de hareketli. Yeni partinin kendisini yeni CHP olarak konumlandırma stratejisinden rahatsız olan genel merkezinde yeni parti yöneticileri için Atatürk'ün mirasını gasp ediyorlar suçlamaları yapıldığı konuşuluyor.
2: Eğlencenin dozunu kaçıranlar yine büyük bir faciaya neredeyse sebep oluyorlardı. İstanbul Beyoğlu'nda maç sonrası taraftarların attığı bir havai fişek, ressam ve müzisyen Murat Melih Özen'in oturduğu dairede yangın çıkardı. Ev kullanılamaz hale geldi. Tabii evin içindeki değerli tablolar.
3: Ellerimde normalde yağlı boya izi olur. Benim şu an ellerimde iz var artık.
4: Senelerin ressamıyım. Emeğim, resimlerim yandı. Malzemelerim gitti.
5: Yeni sergi hazırlığındaydı. Evinde çıkan yangında yılların emeği kül oldu.
4: En az 20 sene ya. 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada.
5: Taraftarın havai fişek şovu ressam Murat Melih Özen'in kabusu oldu.
4: Resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim. Yakından üzerine konuşabilmek isterdim. Satılması bile o kadar önemli değil. Yani bu hale gelmesini istemezdim açıkçası. Yani şimdi boyam yok, hiçbir şeyim yok ama önemi yok, hiçbir şeyim yok. Neyim oldu zaten ortada yani. Olanlarım bunlar.
5: Kasımpaşa Trabzonspor maçı sonrasında iddiaya göre bir taraftarın attığı havai fişek Murat Melih Özen'in evine düştü. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı.
4: Bir ressamın elinden resimlerini alıyorsunuz, bunu yakıyorsunuz, ediyorsunuz bir şekilde kazayla ya da neyse. Ayrıca malzemelerini de alıyorsunuz. Ayrıca İstanbul'da kalacak yeri de yok bu adamın.
5: 47 yaşındaki Özen'in 20 yıllık profesyonel sanat hayatı boyunca biriktirdiği tüm tabloları, resim malzemeleri ve müzik ekipmanları küle döndü.
4: Onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası. Zorluklar içerisinde ortaya koyduğum eserlerin şu anda yanmış hallerini ben paylaşıyorum insanlarla.
5: Yangında hatıralarını da kaybeden Özen hukuki yollara başvuracak.
4: Yani tanıdığım hayatta olmayan insanlarla ilgili olan şeyler vardı o çekyatın altında. Rahmetli babamın resimleri vardı. Artık hiçbirisi yok. Hepsi burada ve burada. Bu olay çözülsün ve ben fazla bir şey istemiyorum. Kaybettiklerimi geri istiyorum. Emeğimi geri istiyorum. Yani bakın 6 aylık burada bir çalışma var en az yeni kaybedilmiş olan. Yarım sene demek bu.
2: Rojin Kabayiş'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda önemli bulgulara da ulaşılmıştı. Önemli adımlar da atılmıştı. Kabayiş ailesinin avukatı Abdurrahman Kalabulut A Haber'e detayları anlattı. İzleyelim.
6: Parmağı basmış. Doğru. Hala konuşuyor.
7: Hakikatin ortaya çıkartılması açısından çemberin daraldığını ifade etmek isterim.
5: Rojin Kabayiş soruşturmasında çemberin daraldığını belirtti. Gelinen son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabayış, 27 Eylül 2024'te Van'da kayboldu. Genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulundu.
8: Bir vahşet vardır, birileri Mustafa yapmış.
5: Türkiye'nin konuştuğu Rojin Kabayış olayıyla ilgili soruşturma derinleşiyor.
7: Biliyorsunuz Rojin'in en mahrem bölgelerinden çıktı. İki farklı erkeğe ait DNA'lar. 500'ün üzerinde 600'e yakın kişiden DNA örneği alındı. Hiçbiriyle bir eşleşme şu ana kadar yapılmadı. Yani olumsuz sonuçlar var şu ana kadar. Tabii Sayın Savcı'nın 2500 kişi üzerinde bir DNA inceleme hedefi var.
5: A Haber'e konuşan Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, soruşturmadaki son gelişmeleri anlattı.
7: İlgili dosyanın emniyetten alınıp JASAT'a verilmesini talep ettik. JASAT bu konularda biliyorsunuz daha uzman.
5: Ailesi Rojen'in cansız bedeninin bulunduğu bölgedeki deniz araçlarının incelenmesi konusunda da talepte bulundu.
7: Rojen'in canlı veyahut öldürüldükten sonra kara aracıyla götürüldükten sonra Van Gölü'nün ortasına atıldığı düşüncesindeyiz. Böyle büyük bir olasılıktan yola çıkaraktan deniz araçları üzerinde araştırma yapılmasını talep ettik. Bu konudaki talebimiz kabul edildi. Halen araştırmalar devam ediyor.
5: Soruşturmada gözler genç kızın cep telefonunda yapılacak incelemedi. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan özel ekip telefonun açılması için çalışmalarına devam ediyor.
7: Rojin son kaybolduğu yere gidene kadar bir telefonla görüşmesi var. Bu telefon görüşmesi belki WhatsApp'tır, belki Bip'tir, belki Instagram'dır, belki Telegram'dır. Onu bilemiyoruz. Telefon açıldıktan sonra belli olacak. Yani saat 19.04'te ile 20.03 arası bir kesinti var. Veri akışı yok. Bir hareketlik yok cep telefonu. Ne olduysa o esnada olduğu kanaatindeyiz. Şüphesi biz de şu anda yoğunluk kazanmakta. 20.03'ten sonra sabah 9'a kadar veri akışı sürekli interneti, Rojin'in internetinden veri akışı tespit edilmiş.
5: Avukat Karabulut, Rojin'in öldürüldüğünü iddia etti. Cep telefonundaki inceleme sonrası soruşturmanın seyrinin değişebileceğini belirterek tarih verdi.
7: Rojin'i kaçıranlar ve o dakika itibariyle öldürenler veyahut kaçıranlar cep telefonun ellerinde olduğunu, bu veri akışının onlar tarafından gerçekleştiği kanaati bizde oluşturmaktadır. Çünkü cep telefonu Rojin'in elinde olmuş olsaydı sabaha kadar arayanlar var kendisini, ailesinden. Rojin'in kaybolduğu gün yani 27 Eylül'e kadar ciddi sonuçların çıkacağını ben umuyorum.
2: İstanbul'da trafik, toplu ulaşım çilesi derken buna bir de artık otopark çilesi eklenmiş durumda. Eskiden ev kiralarken genellikle işte toplu taşımaya yakın olması, markete, okula yakın olması gibi kriterler dikkate alınırdı ama artık otoparka yakın mı kriteri de söz konusu ya da çevrede kullanabileceğim otopark var mı? Çünkü her ne kadar apartmanlarda otopark olsa da pek çok yerde 20 dairelik bir apartmanda sadece 5 ya da 10 araçlık otoparklar söz konusu. Haliyle kiracılar şimdi bir hayli derin araştırmalar yapıyor.
9: Çok eski binaların altında bir otopark olmadığı için bizler de bulduğumuz yere koymak zorunda kalıyoruz.
10: Bina yapılırken daire sayısı kadar açık artı kapalı otopark yapılması gerekiyor diye biliyorum.
11: Sokaklarda park yeri yok, otopark ücretleri cep yakıyor. Bazı site otoparklarındaysa her daireye yetecek yer bulunmuyor.
12: İstanbul'da araba park etmek her geçen gün imkansız hale geliyor. Her 6 araca bir park yeri düşüyor. Akşam eve gelen sürücüler dakikalarca çevrede park yeri aramak için tur atıyor. Kimi zaman yolun ortasına bırakıyor, kimi zaman da işte bu şekilde kavşaklara araç park ediyorlar.
13: 3 tur atıyorum en azından. Garanti 1, 2 tur garanti, 3. tur bazen.
11: Dakikalarını park yeri aramakla harcamak istemeyenler otoparkı olan binalara yöneliyor ancak.
12: Otoparkı olan apartmanları tercih edenler çoğu zaman bu tarz manzaralarla karşılaşabiliyor. Şu an içinde olduğumuz otopark aslında 12 dairelik bir apartmana ait. Ancak park edebilecek araç sayısı yalnızca 4.
11: Buna rağmen binalar otoparklı olarak satışa çıkarılıyor ya da kiraya verilmek üzere ilana konuluyor. Devam eden süreçte ise park yeri tartışmaları da kaçınılmaz oluyor.
14: Bize girerken zaten 2 arabalık yer söylediler ama farz et ki hala tek arabalık, hala da yer yok. Aynı şekilde başka birileri geliyor bizim yerimize park ediyor. Şirket araçlarını getiriyorlar veya tanıdıkların araçlarını sokuyorlar siteye. İşte bu bizi yoruyor ya, zor oluyor. Bayağı kendi otoparkımıza giremiyoruz, evet.

0: 4 kişilik bir aile düşünün çocuğuyla. 4 araba birden olursa da tabii ki bu hak değil ama en az bir araba olmasında fayda var.
1: Sitedeki otopark alanının misafir lehine kullanılması, orada yaşayan kişilerin otopark alanından mahrum edilmesi hukuken doğru değildir.
2: Peki bina otoparklarına neden daire sayısı kadar park yeri yapılamıyor? Burada belirleyici olan ilçeden ilçeye değişen mevzuatlar.
1: Otopark sayısı, parsel bazındaki uygulamalar, bölgesel otopark düzenlemeleri, belediyeye ve hatta aynı belediye içerisinde bölgeye, projeye göre farklılaşabilir.
3: Malum okullar yaklaşıyor, okul kayıtları, bir de buna servis kayıtları eklendi. Servislere de zam geldi, bunu da hemen ifade edelim. Servis ücretleri %10 İstanbul'da artarken Ankara'da ise bu oran %25 olarak belirlendi. Haliyle veliler tepkili, bu artışları, servis ücretlerini çok yüksek buluyorlar. Servisçilere baktığımızdaysa onlara göre bu artışlar yetersiz, ek zamlar yapmak istiyorlar.
4: Velilerin beklediği haber geldi. Okul servislerine yapılacak zam belli oldu. İstanbul'da oran %10 olarak belirlendi.
5: Bayağı yüksek.
6: Öğrenciler öyle heyecanlı ki çantalarını bile yavaş yavaş hazırlayıp geri sayıma başlamış durumdalar. Veliler ise maliyet telaşına düştü. Zira servis kullanacak öğrenciler için gider kalemleri artmış durumda.
7: İlk dilim 4456 lira. İşte buna %35 de rehber personel eklenecek. İstanbul servisi her zaman olduğu gibi yine bir fedakarlıkla aslında sezona başladı. Belki dediğim gibi bazı vatandaşlarımız için bu fiyatlar yüksek olarak gözükebilir.
6: Ortalama 1 kilometre mesafe uzaklıktaki bir okul için yıllık ödeneceğiniz tutar 40 bin liraya yakın. Aynı zamanda mesafe arttıkça fiyat da artıyor. Ortalama 10 kilometre uzaklıktaki bir okul için yıllık maliyet 90 bin lirayı aşıyor.
5: Kimse gönderemeyecek o zaman.
8: Herhalde yürüyerek götürürdüm. Çünkü aşırı pahalı.
4: Ankara'da ise okul servislerine %25 zam yapıldı. En kısa mesafe ücreti 27.331 liraya yükseldi. Servis şirketleri ise yine belirlenen zam miktarından memnun olmadı.
7: Arabamda da 13 tane çocuk olduğunu düşünüyorum. Ne eder 5.000 liradan 13 çocuk? 65.000 lira yapar. 65.000 lira ben bir okuldan maksimum para kazanacağım. Bu artışlar yukarı doğru giderse yeniden okul servislerine, toplu ulaşıma, diğer taşımacılık modlarına artış talep edeceğiz.
9: Ramazan oldu 90 lira yani. Servisçi de ona göre zam yapacak.
6: Bazı özel okullar İBB meclisinin belirlediği ücret tarifesinin dışına çıkıyor. Eğer sizin de öğrencinizin bindiği servis için belirlenen tarife dışında bir ücret talep edildiyse şikayet edebilir. Hatta ödeme yaptıysanız paranızı geri alabilirsiniz.
7: Velilerimizin şikayeti varsa bu konuda yetkili olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Tüketici hakem heyetleridir.
3: Aşırı hız, dikkatsizlik, işte alkollü araç kullanmak ya da araç sürerken makyaj yapmak, cep telefonuyla oynamak vesaire. İşte tüm bu kural ihlalleri maalesef ki kazaları peş peşe getiriyor.
10: İzmir'de aracın direksiyonunu ambulansın önüne kıran sürücü faciaya davetiye çıkardı. Olay Homeros Bulvarı'nda meydana geldi. Sol şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü sağdaki sapağa girmek istedi. Ancak son anda direksiyonu ambulansın önüne kırdı. Ambulans sürücüsü otomobili fark ederek frene bastı. Olası bir kaza saniyelerle önlendi. Tehlikeli anlar ambulansın araç kamerasına yansıdı. Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil merdiven boşluğuna uçtu. İki kişi canını son anda kurtardı. Kaza Darıca'da Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Ardından korkulukları parçalayan araç merdiven boşluğuna düştü. O sırada merdivenlerde iki kişi bulunuyordu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Denizli'de alkollü sürücü bir anda gaza bastı. Üç araç birbirine girdi. Kaza Pamukkale ilçesi Karşıyaka mahallesinde yaşandı. Kadın sürücü seyir halindeyken bir anda hızlandı. Önce önündeki araca sonra...

0: Arada park halindeki başka bir araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar metrelerce sürüklendi. Sürücünün 1,70 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil motosiklete çarptı. Kaza Yıldırım ilçesi 152 Evler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kavşaktan geçen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.
1: Şimdi ise yurttan ve dünyadan derlediğimiz haber turumuz var sırada.
2: Yalova Armutlu'da kürek sörfü yapmak için denize açılan babayla kızı şiddetli dalgaların etkisiyle sürüklendi. Mustafa Yalçınkaya ve 11 yaşındaki kızı Ela, sahil güvenlik ekibinin 5 saat süren arama çalışması sonucu sağ salim bulundu. Kocaeli'de caddede seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil çarptığı korkulukları parçalayarak merdiven boşluğuna uçtu. O anlarda merdivende bulunan iki kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kırşehir'de hayvanları kaybolan besici iki gün boyunca araziyi aradı. Ancak hırsız hiç tahmin etmeyeceği biri çıktı.
3: Oradaki komşumla beraber arama yaptık. İşin sonucunda arama yaptım komşumla. Benim hayvanlarımı çaldığını tespit ettik.
2: Mustafa Eflatun yaklaşık 2 milyon lira zararı olduğunu söylerken gözaltına alınan şüphelilerden bir kişi tutuklandı.
4: Oğlum yüzme bilmiyoruz.
2: Düzce'de su regülatörlerinin bulunduğu Uğur suyuna giren 14 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.
5: Çocuk buradan suya girdi.
4: Ambulansa, itfaiyeye haber verdik, şimdi gelecek.
2: Babasının sudan çıkardığı çocuk hastaneye kaldırıldı.
5: 20 dakika falan çocuk suyun altında kaldı.
2: Trabzon Arsin'de ilçe emniyet müdürlüğü binasının bahçesine insansız hava aracı düştü.
6: Herhangi bir can kaybına rastlanmamıştır. Can kaybı olmamıştır. Beraberinde otopark halindeki iki aracımızda maddi hasar oluşmuştur.
2: Ekiplerin detaylı incelemesi sürüyor.
7: Devam ediyorum bak hastaneye doğru.
2: Edirne'de midibüste fenalaşan yolcu için zamana karşı yarış verildi. Şoför Ayhan Korkmaz rahatsızlanan genç kız için direksiyonu hastaneye kırdı.
8: Ambulans mı çağırayım yoksa bir an önce kendimi götüreyim diye hastanede yakın konumdaydım.
2: O yolculuk araç içi kamerasına yansıdı.
8: Babası falan bana ulaşmış işte, telefonumu falan almış. Kızın iyi durumda olduğunu söyledi.
2: Ankara'da Soğuk Su Milli Parkı'na gelen ayı yavruları oynamak için bir restoranın bahçesini seçti. Yastık ve salıncak onların eğlencesi oldu. İçerisinde yaşayan alg ve bakteriler suya renk kattı, Tuz Gölü'nün rengi pembeye büründü.
9: Geldik gördük, harika bir yermiş, kesinlikle tavsiye ediyoruz.
2: Gölü görmeye gelenler hem eşsiz manzaraya şahit oldu hem de hastalıklarına şifa buldu.
10: Kaşıntı vardı, geldik. Gelmemizle kaşıntılar falan tamamen bitti. Yani girmemiz de bitti.
2: Arabalar kaçtı, tırlar teker teker hedef oldu. Ukrayna kamikaze İHA'larla Rus tırlarına saldırdı. O anlar bir tır şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Brezilya'da hatalı sollama yapan kamyon önce bir aracı ezdi, ardından da yakıt yüklü tırla çarpıştı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan araç yokuş aşağı kaydı. Duvardan aşağı düşmesin diye sürücüler seferber oldu. Sürücü çaresizce kurtarılmayı beklerken korkulan oldu. Araç takla atarak aşağı düştü. Sürücü ters dönen araçtan kendi kendine çıkmayı başardı.

0: İngiliz polisinin köşeye sıkıştırdığı şüpheli evden dışarı çıkmayıp ekipleri tam 48 saat oyaladı. Kaçmaya karar verdiğinde ise verandanın çatısında uyuyakaldı. Durumu fark eden polis çatıya merdivenle tırmanıp şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Kaliforniya'da şehir eşkıyaları market yağmaladı. Kapının kilidini elektrikli testereyle parçalayan yağmacılar marketten 30 bin dolarlık ürün çaldı. Polis yağmacıların peşine düştü ama henüz biri bile yakalanamadı. Bir grup turist sosyal medyada paylaşım yapma uğruna ölümden döndü. Adres Tayland'daki Mai Sa şelalesi. Yetkililer şiddetli akıntı nedeniyle bölgeye girişi yasaklamıştı. Ama turistler bunu dinlemeyip suya girdi. Fotoğraf çekilirken attıkları kahkahaların yerini saniyeler içinde korku dolu çığlıklar aldı. Şiddetlenen akıntı hepsini teker teker sürüklemeye başladı. Neyse ki yetkililer zamanında yetişti. Kural tanımaz turistler kurtarıldı. Utah'ta kontrolden çıkan araç yol kenarında bir kazaya müdahale eden polis ekibinin aracına çarpıp kaçtı. Memurlar kazayı şans eseri hafif yaralarla atlattı.
1: Gündemin başlıkları oldukça yoğun aslında. Geride bıraktığımız gün hem dünyada yaşanan gelişmeler Türkiye'yi yakından ilgilendiren hem de iç siyasette ve asayiş olaylarında yapılan operasyonlarda çok önemli detaylar var ki onlardan en önemlilerinden belki de birkaçı Kuytul'a yönelik operasyon. Gaziantep'te yeni partili milletvekilinin yine bir yeni partili tarafından bıçaklanması ve Alihan Kuris suç örgütü kapsamında yaşanan gelişmeler. Şimdi bunların yanı sıra dünyadaki o önemli başlıkları da değerlendireceğiz. Konuklarımızla birlikte tabii ki kendilerine takdim etmek istiyorum ben. Profesör Doktor İsmail Erman bizlerle, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sabah gazetesi dış haberler müdürü Bercan Tutar bizlerle, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum ve avukat Emrah Gorgiyaz, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dedik ya, ardı ardına önemli gelişmeler yaşandı ki onlardan birisi Adana'da sabah saatlerindeki hareketlilikti. Daha önce de operasyonlar düzenlenmişti, hatta o operasyonlar düzenlendiğinde pek çok provokasyona da imza atılmıştı. Kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'ndan bahsediyoruz. Geniş çaplı bir operasyon için düğmeye basılmıştı. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul, eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Şimdi suçlamalar ne? Birazdan değineceğiz ama önce operasyonla ilgili detaylara bakalım.
0: Şafak'ta düğmeye basıldı, 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hedefte kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanma vardı.
5: Evinizde arama yaptık, 3 tane flaş verdim.
6: Ben kendim okuyacağım.
5: Okuyamadınız ya da usta bana sorun.
7: Bakan Gürlek düzenlenen operasyon sonrasında net konuştu. Başlatılan soruşturmanın herhangi bir dini grubu ya da inancı değil, dosyalara yansıyan somut suç eylemlerini ve delillerini konu aldığını vurguladı.
0: Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un Adana'daki evinde arama yapıldı. Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri vardı.
8: Yakalama dersen imza atmam. Ben kaçmadım.
7: Düzenlenen operasyon öncesinde yapılan teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında şüphelilerin farklı farklı pek çok suçu işlediği tespit edildi. Suçlamalar arasında örgüt kurmak ve yönetmek, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik bulunuyor.
8: Kendi evinde olan denmez.
0: Soruşturmanın boyutunu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 5 şirkete yönetim kayyumu atandı. Yapılanma lehine faaliyet yürüttüğü tespit edildiği belirtilen 349 sosyal medya hesabı içinde erişim engeli kararı verildi.
8: Uzatacak mı şimdi? Tam bitti mi işlem?
0: Dosyada müşteki ve tanık anlatımlarının yanı sıra mali analizler, banka hareketleri ve dijital materyaller de mercek altına alındı. İnfak, kurban, zekat, fitre ve öğrenci yardımı adı altında toplanan paraları

0: izi sürülüyor. Bazı malların başkalarının üzerine kayıtlı olduğu ancak yapılanma yöneticilerince kullanıldığı iddiası da dosyada. Soruşturmada baskı ve tehdit söylemleri de var. Bir iş adamının kaçırılıp alıkonulduğu, darp ve elektroşokla milyonlarca dolarlık senet imzalamaya zorlandığı öne sürülüyor.
1: Şimdi gözler 6 ile uzanan operasyonun ardından 32 şüpheli hakkında yürütülecek adli süreçte.
2: Geniş kapsamlı bir operasyondan bahsediyoruz aslında. Pek çok önemli detay var. İşte 6 ilde 49 adrese düzenlenen eş zamanlı bir operasyon. 32 şüpheli hakkında adli işlem, 5 şirkete yönetim kaymı atandı. Ve 349 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Peki neyle suçlanıyorlar? Ona da bakacağız ama onları konuşurken Emrah Bey, sizleri de böyle davet etmek istiyorum. Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlamaları söz konusu. Şimdi bizler aslında Alparslan Kuytul ismini, Furkan Vakfı ismini daha önce de hatırlıyoruz. Daha önce yaptığı skandal açıklamalar vardı. İşte FETÖ ile ilgili, 15 Temmuz'la ilgili, yine hükümete yönelik, özellikle devlete yönelik bazı skandal açıklamaları vardı. Şimdi onları hatırlatacağız ama şimdi bugünkü suçlamalara baktığımızda, işte şirketlere atanan yönetim kayyumlarına baktığımızda daha farklı bir durum var. Daha geniş bir çapta operasyon var anladığımız kadarıyla, değil mi?
3: Önceden tabii işte açıklamalarını vesaire falan söyledik. Şimdi bu açıklamalardan ziyade biraz daha, yani işte savcılığın hem yayınladığı şeyde olaya ilişkin suç örgütü kurma ve yönetme. Aslında bu ciddi bir iddia. Yani burada işte suçun örgütün başında kim var? Bu örgüt aslında ne için kurulmuş? Daha önce bir amaç için, dini bir hizmet amaç için kuruldu da sonra başına gelen kişi veya ilk baştan bu dini kendi örgütüne ait etmek veya perdelemek için mi kullandı? Şimdi bunlar irdeleniyor.
2: Çok özür dileyerek araya girmek istiyorum. Şimdi suç örgütü dediğimizde hemen herkesin aklına malum işte çeteler, mafya grupları vesaire gibi durumlar geliyor. Ama bir eylemin ya da operasyonun suç örgütü kapsamına alınması için tam olarak ne gerekiyor? Neden suç örgütü deniliyor?
3: Şimdi bir iki işte aslında iki yapsa bir suç bir örgüt, ikisi yan yana gelmesi gerekiyor. Şimdi parçalara ayırdığımızda ne var? Bir önce suçun olması lazım. Suç ne? TCK'da tanımlanmış. Yani bu TCK'da tanımlanan bir eylemi siz örgüt faaliyetleri çerçevesinde yaparsanız bu artık örgütlü bir suç olur.
2: Yani 3-4 kişi, en az 3-4 kişiden.
3: Evet, bir araya geleceksiniz. Hiyerarşik bir yapı olacak. Emir talimat zinciri olacak. Süreklilik arz edecek. Ve o suçu işleme noktasında bir ortak bir irade olacak.
2: Yani suç örgütü demek illa işte
3: adam öldürmek, yaralamak, gasp etmek, bu değil.
2: Bunlar
3: yani.
2: Değil. Değil. Bir suçu 3 ya da daha fazla kişi bir araya gelip işliyorsanız bu eylem suç örgütü kapsamına girer hukukta.
3: Ha, evet, siz adam öldürmeseniz de yani bir dolandırıcılık faaliyeti için, yani bir menfaat temin elde et, menfaat elde etmek için 3 kişi, 4 kişi, 10 kişi, sayı fark etmiyor. Yani 2-3'ten fazla olması lazım. Bir araya geldiğinizde yaptığınız eylem TCK'da suç mu? Suç. Artık suç örgütüsünüz. Yani klasik anlamda belki hani eskilerden daha fazla insanların aşina olduğu, hani suç örgütü diyorsa işte ne var? İşte PKK var. İşte adam öldürmesi lazım. Bomba patlatması
2: lazım. Çetelerden bahsediyoruz.
3: Çeteler olması
2: vesaire.
3: Lazım. İşte kundaklama yapması lazım. İşte
2: zehir tacirleri vesaire.
3: Gibi olması lazım ama değil. Yani aslında.
2: Yani bir dolandırıcılık işini bile, bir kara para aklama ya da bir naylon fatura işini bile.
3: Evet.
2: Bir kişi değil, 3 ya da daha fazla kişi birlikte organize olarak, birlikte hareket ederek işliyorsanız suç örgütü kurmuş oluyorsunuz.
3: Evet, yani savcılığın karşısında artık savcılık yargılamayı yaparken suç örgütü olarak ele alıyor ve o şekilde değerlendirmesini yapıyor.
2: Çünkü
3: iddianamesi de ona göre hazırlıyor.
2: Neden bunu soruyorum? Ya bazıları şunu söylüyor. Ya bize suç örgütü diyorlar. Ya eğer bir suçu birden fazla kişiyle birlikte işlemişseniz örgüt demektir bu. Suç yani örgütlüsünüz. Örgütlü bir şekilde işlemişsiniz demektir. Evet. Bunun başka bir ya da yani sizi mafya gruplarıyla ya da çetelerle.
3: Çünkü bireysel bir suç işlemekle, yani bireysel bir irade ortaya koyup mesela gidip bir tekil bir şahsı dolandırmakla

0: Bunlar birden fazla kişi bir araya gelerek ortak bir irade ortaya koyarak eyleme girişmeniz, suç işlemeniz arasında ceza kanunu bakımından fark var. Dolayısıyla siz birden fazla kişi aynı suçu işlemek için, aynı eylemi yapmak için ortak iradeniz varsa ve bunu yapıyorsanız artık siz suç örgütüsünüzdür. Adam öldürmenize gerek yok yani burada.
1: Peki soruşturma kapsamında şu suçlamalara baktığımızda sizin bir hukukçu olarak dikkatinizi çekenler nelerdi?
0: Şimdi örgüt üyeliği dediğimiz zaten suç örgütü kurma, şimdi kara parayla bu aslında orantılı. Şimdi kara parayı tek başına bir kişinin aklayabilmesi çok olanaklı değil. Çünkü öncelikle şu kara paraya ulaşması lazım. Ulaştıktan sonra bunu aklayabilmesi için yine birilerine ihtiyaç duyuyor. Yani bu kişi ne oldu? İşte parayı getirdim ya da böyle bir imkanımız var. Ben bu parayı toplayabiliyorum. O veya bu sebepten dolayı insanlar bana güveniyor ya da farklı kişiler benim bu parayı aklayacağımı düşünerek bana getiriyorlar. Ne yapar? Bir şirket öncelikle. Bir şirket ele geçirmem lazım veya şirketi olan biriyle bir ortaklık kurmam lazım. Yani onu da kendi o suç işleme irademe, yani parayı aklama irademe ortak etmem lazım. Dolayısıyla burada aslında en büyük şey de o. Kara para aklama. Nitelikli dolandırıcılık, yani burada işte insanları kandırarak, yani belli bir menfaati elde etmek için, işte maddi menfaati elde etmek için buna girişilmiş mi girişilmemiş mi? Buna bakılır. Bir de resmi belgede sahtecilik. Bundan önce zaten bir kişinin şikayeti var. Yani beni işte kuytulcular, işte Alparslan Kuytu'nun talimatıyla aldığı, alıkoyduğu, bana zorla bir senet imzalattılar. Benim mal varlığıma tabiri caizse çökmek istiyorlar, almak istiyorlar diye bir şikayeti var. Dolayısıyla tüm bunlara baktığımızda işte eylemlerin hem kara parayla hem resmi belgede sahtecilik dediği aslında işte o senet ya da çekteki sahtecilik, suç örgütü kurma, hepsi aslında birbirine uyan, yani savcılığın hazırladığı iddianame. Tabi bu doğrudan bir suçludur demiyoruz. Şu an iddianame aşaması.
1: İddianame evet. Var ama önemli suçlamalar da var. Hatta bazı şirketler var. Yani ismini burada dile getiremiyorum ama bazı şirketler var ki tüm Türkiye'nin tanıdığı, Adana merkezli. Evet. Bazı şirketler var ki Furkan Vakfı'nın da merkezi Adana. Kendisi de orada zaten ikamet
0: ediyor. Daha lokal aslında bir şey gibi mesela. Hani cemaat gibi yani daha. Hani orada daha yoğunlar yani. Adana'da bizim
1: evet,
0: gördüğümüz.
1: Adana merkezli evet. Biraz daha. Farklı şehirlerde yine düzenledikleri organizasyonlar da söz konusu. Ama görünen o ki yani o sadece dini sohbetlerden ibaret değilmiş ya da yardımlaşmalardan ibaret değilmiş bu vakfın icraatları. İddiana ya da soruşturma kapsamındaki suçlamalardan bunu anlıyoruz.
0: Son zamanlarda maalesef bunu Türkiye'de çok görmeye başladık. Yani bakıyorsunuz mesela Ahbap aslında hani doğrudan zaten gidip insanlara ya işte ben kumar oynuyorum veya benim işte para ihtiyacım var, şunu şunun için kullanacağım diyemediği için bir perdeleme istiyor yani. Hı hı. Bu insanın yani bizim toplumumuzun Anadolu'nun en zayıf olduğu nokta, yani
1: en hassas olduğu yardımlaşma
0: aslında dine olan bağlılığı, hassasiyeti, bunu kullanarak eğer siz bu menfaati elde ediyorsanız artık yani polis kapınıza geldiğinde neden geldiniz, ben ne yapıyorum ki, biz sadece Kur'an öğretiyoruz, biz burası dini sohbet yapıyoruz diye bu şeyi perdelemeniz hiçbir şekilde o yargılamanın da önüne geçme. Sadece ne olur aslında kendi cemaatini veya kendisine inanan kişileri konsülde edebilmek için bu sözleri sarf ediyorlar.
1: Şimdi dini istismar denilince hani özellikle işte Kuytulcularda hep böyle bir dini cemaate, işte Alparslan Kuytul, bundan önce yine hala etkileri devam eden Alihan Kuris suç örgütüne yönelik operasyonla böyle bir cemaat algısı, dini cemaatler algısı oluşturulmaya çalışılıyor ama şimdi bu konuda gözümüzün önünde çok net bir örnek var. Bir FETÖ dini istismar ederek insanların dini duygularını, hassasiyetlerini istismar ederek devşirdiği zihinlerle bu ülkenin Cumhurbaşkanlığına, bu ülkenin Gazi Meclisi'ne, bu ülkenin vatandaşına mermi yağdıran, bomba yağdıran bir FETÖ örneği var. Şimdi yani burada da mesela bazı açıklamalara baktığımızda evet dini bir şey altında sohbetler verdiğini görüyoruz ama içeriklerinin ya da söylemlerinin pek çoğu siyasi.
0: Dinle bir alakası yok.
1: Mesela dinleyelim.
2: Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır. Yakında bir işi bitirilecektir. işi bitirildiği zaman

0: ona kimsenin acımaması için, sevenlerinin kalmaması için ona verilen bütün bu şerefler ya da onun elde ettiği bu şereflerin geri alınması lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuş ve şu anda darbe yapılmış vaziyette. Bu darbenin İslami faaliyetlere darbe olmamasını ve İslami faaliyetlerin bundan olumlu yönde etkilenmesini, Müslümanların hayrına olmasını vesile kılsın. Tiyatro dediğim şu yani. Asıl mesele hükümeti devirmek değil.
1: Burada bir durabilir miyiz?
0: Başka bir şey var arkasında.
1: Şimdi 1 Temmuz 2016 tarihinde yapmış olduğu açıklama darbenin habercisi gibi.
2: Evet.
1: Ardından 15 Temmuz'da yani Türkiye o kara geceyi yaşadığında darbeye neredeyse hayırlı olsun ifadesini kullanıyor. Ve benzer ifadeleri biz FETÖ'cü başka isimlerden de mesela hatırlıyoruz. Şimdi darbe başarılı olamayınca, milletin iradesi darbecileri püskürtünce bu kez bambaşka bir dile bürünüyor. İşte 22 Temmuz'da yapmış olduğu konuşma ona dair bir konuşmaydı. Devam edebiliriz.
0: Asıl mesele bu başarısız darbe girişiminden sonraki yapılacak olanlar. 40 bin kişi gözaltındaydı bir hafta 10 gün önce. Her gün artıyor bu rakam. 40 bini geçti. En son bilmiyorum. Ailesi bir çamaşır götürse kabul etmiyorlar. Herkes üst üste 10 kişilik odalarda 30 kişi. Bir kere mantık şu olmamalı. Baylo kullanan kesin FETÖ'cü mantığı bir kere yanlış. Yargıtay'ın verdiği karar hatalı. Yargıtay böyle karar verdi. Hükümetin iyice önünü açtı. Onlara selam veren, onların okullarında okumuş olan, dershanelerinde okuyan, onların yurtlarında kalan, onların okullarında görev yapan öğretmenler yahut onların sendikasına üye olanlar.
1: Şimdi darbeye hayırlı olsun, darbe başarılı olamayınca tiyatroydu. Başarılı olsaydı mesela neler diyeceklerdi? Bu da ayrı bir muamma. Ama şimdi bu söylemler, Bercan Tutar, sizin de gazetecilik hafızanıza da danışarak sormak istiyorum. Şimdi benzer isimler özellikle geçmişte darbecilerin hedefinde olan isimlerdi mesela.
2: Evet.
1: Bir darbe söz konusuysa ilk korkacak isimler olurlardı. Ama yine benzer isimler bazı darbelerden nasıl sıyrıldılar biliyoruz. 80'de 28 Şubat'ta şimdi bir de 2016 süreci var ki 2016'ya sevinen nadir isimlerden birisiydi ülkemizde.
2: Bir de açıkça söylüyor. Aslında en kritik açıklaması o 1 Temmuz'daki yani darbenin asıl hedefinin ne olduğunu söylüyor. Yani evet. Erdoğan'sız Türkiye projesi ama sırf Erdoğan'ı işte görevden uzaklaştırmak, iktidardan almak da değil mesele. Çünkü bununla milletin iradesini teslim alamayacaklarını da biliyorlar. O kendi o küstahça ifadeleriyle Erdoğan'ın yani itibarını millet nezdindeki, gönlündeki makamını, mevkiini, imajını da zedelemek için bir operasyon kapsamlı bir proje hazırladıkları da görülüyor. Yani işte bak o güvendiğiniz Erdoğan lider sizi terk etti veya o darbe gecesi de verilen haberler vardı işte Avrupa yolunda diye Erdoğan kaçıyor diye şeklinde.
1: Evet, evet.
2: Batı medyasında çıkan haberler vardı. Onlarla paralel yani önceden bunları söylemesi yani bu suç örgütü deniliyor ya organize işin içerisinde olduğu başından beri zaten kendi itiraflarıyla ortaya çıkıyor. Tabi bu acıklı bir şey. Yani Türkiye'deki yani dini hassasiyetle kurulmuş işte dini, ahlakı, iyiliği öğretmeyi güya kendine işte kalkan olarak kullanan veya amaç edinen birinin, bir örgütün, bir grubun, bir cemaatin bu tarz kirli siyonist ifşaatları, emelleri böyle açıkça küstah

0: işte dile getirebilmesi de çok dikkat çekici. Yani bu başka bir ülkede rastlanılamayacak bir şeydir. Bir örnek vereyim mesela, en son Rusya'da yaklaşan seçimler var. Orada Rusya'nın Ukrayna politikasına karşı olan bir parti vardı mesela. Hemen engellendi, seçimlere girmesi engellendi. Şimdi İran'da siz mesela İsrail'le ve Amerika'yla işte iyi ilişkiler savunan veya onların tezlerini dile getiren birilerinin sivil toplum kurulu olsun veya parti olsun yaşayabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Veya Amerika'da yani İsrail'le ilişkileri yani şu anlamda eleştiren DAEŞ'i, El-Kaide'yi savunan veya Rusya ile ilişkileri savunan işte Avrupalı siyasilerin başına neler geldiğini biliyoruz. Şimdi her ülkenin kendine göre bir güvenlik, bir beka sorunu çerçevesi, paradigması vardır ve ona göre hareket eder. Ama bu 15 Temmuz'dan önceki diyelim bu tabloda görüyoruz ki tamamen Türkiye düşmanlarının tezlerini, hayallerini, ideallerini dile getiren bir mantalite var
1: karşımızda. Evet, birilerinin alkış tuttuğu kesin bu konuşmalara, ama ilginç bazı noktalar da var. Sadece şu altı karede görüyoruz ki işte darbe sever,
0: hayırlı olsun diyor mesela.
1: Darbe sever
0: tiyatro
1: bir
0: diyor.
1: İsim.
0: CHP, o dönemki CHP'nin dile getirdiği
1: yargı uzmanı bir isim. Yani emniyet, asayiş uzmanı bir isim.
2: Hayırlı olsun diyor ya mesela, dini hizmetler için darbe hayırlı olsun. Şimdi şu soruyu sormak lazım aslında. Mesela 2016'da 15 Temmuz'dan önce hani dini olarak Türkiye'de ne yapılamıyordu da, neye izin verilemiyordu da darbe oldu da artık tam darbe hayırlı olsun, hizmetlerimizi artık yapacağız, edeceğiz. Yani Kur'an kursu mu açık değildi, camiye mi gidemiyordunuz, bir yerde dini bir sohbet mi yapamıyordunuz, ya da kahvede dinden, Kur'an'dan konuşunca polis vesaire hep sizi mi alıyordu, ya da böyle insanları mı alıyordu ki darbeden böyle bir medet umuyorsunuz yani?
0: Bir de önceki bütün darbelerin yani hedefi de cumhuriyet, bu kesimler.
1: Medet umdukları demek ki başka şeyler vardı darbeden ya da darbecilerden. Şimdi eğer böyle bir unvanla, böyle bir konumdayken darbecilerden hayır umuyorsa, demek ki o darbeyi yapanların da benzer bir zihniyette tabii, olduğu zihniyeti belli. Ama mesela ilk cümlesinde şöyle bir şey vardı. Erdoğan'ın kalemini kırdılar.
0: Kırdılar.
1: Uluslararası ilişkiler uzmanı da var. Yani
0: tabii itibarını alacaklar, işte imajını
2: ya da aslında yani mesela bu şeylerde son zamanlarda görüyoruz. Hani yabancı istihbaratlarla bir bağlantı var. Bir alışveriş var, bir bilgi alışverişi var, bir temas var. Ya da oradan ki mesela aldığı bir bilgiden dolayı ya evet artık kalemi kırıldı ve yakın zamanda bir şeyler olacak. Yani biz yapacağız, haberiniz olsun.
1: Şimdi bu konuda özellikle bu tür cemaatler, mesela cemaatler derken hani dini bir cemaatten bahsetmiyoruz. Bir yapılanmadan bahsediyoruz. Bir tasavvuf ehli olan bir gruptan da bahsetmiyoruz. Hareket. Alihan Kuriş, suç örgütü de benzer mahiyette. Ve bu isimlerin özellikle yurt dışından da destek bulması, yurt dışındaki faaliyetlerinde de bir serbestiyet tanınması dikkat çekici. Mesela Almanya konusu. Almanya özellikle işte Diyanet İşleri'ne varıncaya kadar istihbaratçı vesaire olmakla suçlanan, hatta FETÖ'cüleri takip ediyor diye, FETÖ'cüleri haber yapıyor diye Sabah gazetesi A Haber ekibine operasyon düzenleyen ve bu tür konularda çok hassas davranan bir ülkeyken, işte Alihan Kuriş suç örgütünün yapılanmasına, işte benzer yapılanmalara müsaade edip onların para trafiğinin adeta önünü açan bir ülke. Yani özel şunu demek istiyorum, bu kişiler ya da gruplar tek başlarına herhalde hareket etmiyorlar. Dışarıdan da destek gördükleri yorumlanabilir mi hocam?
3: Şimdi ben eğer söz hakkı bendeyse ve Almanya'da doğdum ve Türkiye'de büyüdüm. Almanya'da master doktora yaptım. Bugün de Almanya'dan, oradaki Türklerden bir tane yengemiz vefat etti. Allah rahmet etsin. Amin. Hacer yengemiz. Kendisi Hamburg'da yaşıyor mesela. Yaşıyordu ailesi. Şimdi ben Almanya'nın Türklerin yaşadığı çok yere gittim. Ve sadece mesela orada Diyanet camileri değil, bununla birlikte diğer cemaatlere ait camiler vardır. Hı hı. Maalesef şöyle bir durum da yaşanır bu farklılıklarda. Senin camin benim camim. Ve insanlar birbirlerinin bazen camilerine gitmezler. Farklı farklı, yani nifaklar sokulur. Şimdi soru

0: ve onlara görev verir ve onları destekler. Almanya'da bu çokça görülmüştür. Yani şöyle düşünüyorum, burada benim içimde 3 milyon Türkiye'den insan yaşıyor. İşte 5 milyon Müslüman yaşıyor. Ben burada bir birlik olayını parçalamam lazım. Kendileri açısından mantıklı görülen şeyi biz çokça yaşadık, yani gördük. Ve nihayetinde yani
1: bir operasyon aracı olarak kullanıyorlar.
0: Operasyon aracı olarak kullanıyor. Bunu yani
1: istihbarat örgütleri
0: istihbarat örgütü olarak. Mesela bu Süleymancılar cemaati olsun, Milli Görüş cemaati olsun. Yani farklı cemaatler aslında orada inanan insanların Diyanet'le birlikte ve onunla paralel bir şekilde kendi inançlarını yaşadığı durumlar var. Ama onların arasında altyapısı Kürt kökenli olan İran yurttaşları olan, yani sürekli bir ayrılıkçı yapılar yaşatılır. Onlara şimdi destek özellikle verilir.
1: Alihan Kuriş'in özellikle mesela etkin olmasıyla birlikte işte yine Kuytul'un da yine benzer özellikleri var aslında. Dediniz ya, cemaati bölmek, cami cemaatini bölmek, Müslümanları bölmek.
2: Hatta onu aşan bir
1: bazıları
2: projesi...
1: diğer Müslümanlarla Diyanet'in camilerinde namaz kılmazlar. Kendilerine ait işte camiler, kendi cemaatlerine ait camilerde namaz kılarlar. Alışverişlerini bu konuda şey yaparlar ve hani birilerinin ekmeğine yağ sürüyor bu toplum ve toplumu bölüyor aslında. Cemaati bölmenin de ötesinde.
2: Bir soru sorayım, hem cemaati bölme dedi, aslında onu aşan da bir projeleri var. Yani o cemaatler üzerinden Türkiye'yi aşağılanma projeleri de var. Veya bölme, Türkiye'nin siyasetine işte müdahil olma. Hocam siz iyi bilirsiniz mesela. Yani oradaki Pekkarlar falan mesela gösteri yapmalarına izin verilirken Sayın Erdoğan'ın bir zamanlar işte Almanya'daki Türk vatandaşlarına telekonferansa bile hitap etmesine izin vermeyen bir yapılanma vardı. İşte bu şimdi Süleymancılar denilen veya Alihan Kuriş endeksi yapı diyelim. Bir bakıyoruz ki işte FETÖ yerine monte ediliyor, işte çok dinli bir şeyi, paradigmayı savunuyor. Yani tam da Almanya'nın işte bu cemaatler üzerinden Türkiye operasyonunu veya Almanya dediğimizde arkasında tabii İsrail var. Yani Almanya dediğimizde İsrail'i anlamak
1: Bercan
2: lazım.
1: Bercan sizin de dikkatini çekiyorum. Özellikle bu tür konularda Almanya başı çekiyor. Biz hep mesela Almanya işte CIA'yı konuşuruz, Mossad'ı konuşuruz ama aslında Alman istihbaratının bu konudaki çalışmaları hepsinden daha fazlayken gölgede kalıyor Almanya'nın ismi, Alman istihbaratının ismi.
0: Ben Almanya'da doktora yapıyorum ve o esnada tabii ki çalışmalarımı yaptığım bir merkez var. İsmini bildiğiniz merkez. Hı hı. Özellikle Türkiye'de nerede parazit olabilecek konular var, tam da onları çalışıyor.
2: Tabii, tabii. Yani mesela Aleviliğin, siz bir mezhep değilsiniz, siz bir dinsiniz, probandası yapılıyor sürekli mesela.
0: Alisiz Alevilik diye özellikle doktora tezleri yönetilir. İlk kurucu Cumhuriyet dönemine yönelik sürekli eleştiriler pişirilir. Diyanet. Mesela az önceki soru. Neden Türkiye'deki Diyanet konusunu bu kadar çok eleştirirler? Yani Diyanet'i, halbuki Türkiye'ye baktığınızda...
2: Değil mi? Yabancı ajan muamelesi yapıyorlar bizim.
0: Tabii ki. Yani devletin dinini anlatıyorsunuz. Siz Türkiye'nin dinisiniz. Halbuki Türkiye'de camileri görürsünüz. Gayet iyi derecede yetişmiş imamlar... Kendilerini anlatmaya çalışan bir anlatı. Ama yurt dışına baktığınızda şimdi şu konu çok önemli. Hani bu tartışmanın özünde şunu söylemek istiyorum. Özellikle biz burada aslında bir din eleştirisi yapmıyoruz, değil mi?
1: Yani bir cemaat eleştirisi
0: yapmıyoruz. Fakat şunun eleştirisini yapıyoruz. Bu Alparslan Kuytul'un bütün gün ben onun videolarını izledim bugün ben. Bu yayından dolayı. Hı hı. Ve bir kere şunu söyleyelim, Prens kitabını anlamamış bir kişi var. Yani devlet yönetimini, devletin sisteminin nasıl olması gerektiğini, Machiavelli'yi tamamen geçmiş. Ondan önce belki İbni Tevmi'yi okumuş, belki Seyyid Kutup'tan esinlenmiş, belki Hasan el-Benna'dan esinlenmiş. Modern ekibini kurması, disiplini olması, devletli eleştiri, ümmetçi eleştirel bir tutumu var. Özellikle de ben şöyle düşünüyorum, uluslararası ilişkiler siyaset bilimcisi olarak İslami anarşizme öykünmüş birisi. Şunu da söyleyelim, ağzı iyi laf yapıyor. Çok. Yani altyapı, yani fakir kesimlere, alt kesime yakın insanları gerçekten direkt alabilir.

0: gelecek. Kadın eşinizi erkek doktor görmesin işte gibi bir sürü tezlerle ve aslında güzel anlatıları var tırnak içerisinde.
1: Hocam bu insanların peşinden gidenlerin hepsini kastetmiyoruz.
0: Tabii, yani genelleme yapmayalım.
1: Masumane duygularla, dini hassasiyetlerle, işte ya o sohbete gideyim de bir şeyler hani belki kaparım, öğrenirim niyetiyle gidenler var. Ama şimdi
0: fakat konu şu, ben şimdi oraya namaz kılmaya gittim, değil
1: mesela
0: mi?
1: eşinin bir konuşması var. Kendisinin eşini, o da gözaltına alındı.
0: Evet.
1: Şimdi masumane duygularla oraya giden bir
0: Soru
1: insan
0: şu,
1: böyle bir
0: neden bu
1: konuşmaya
0: kadar
1: denk
0: iç
1: geldiğinde.
0: siyaset konuşuluyor? Yani niye Allah'ı dinlemek istiyorsun, ruhani duygularını tazelemek istiyorsun, değil mi? Sürekli iç siyaset ve sürekli sürrealist bir ümmetçi
1: Onu da geçtik. Onu da geçtik. Hadi ümmetin sorunlarına, Müslümanların sorunlarına çözüm üretecek bir şeyler sunsalar buna da. Ama genellikle işte o katılanları daha da böyle bir hipnotize etmek mi diyebiliriz, etkilemek için bambaşka söylemler kullanıyorlar. Liderlerini çok üst seviyelerde farklı anlatılarla mehdileştiriyorlar. Şimdi bir dinleyelim örneğini. Çünkü benzer ifadeleri FETÖ lideri için de biz duymuştuk. Bir dinleyelim.
2: Bir de hocamızın bir rüyası var. Biliyor musunuz bilmiyorum.
3: Hayır.
2: Bu da ümit sebebi olsun. Hocamız rüyasında Hazreti İsa'yı gördü. Hazreti İsa'nın kendisini gördü. Hazreti İsa gelmiş diyorlar. Hocamızı birisi alıyor, oraya götürüyor. Ve böyle halktan kadınlar, yaşlılar falan böyle bir sürü insanların olduğu bir odaya giriyorlar. Böyle herkes ayağa kalkıyor hocamız gelince. Hocamız diyor bunlar niye ayağa kalkıyorlar yanındaki kişiye? Diyorlar ki senin İsa'nın yanında değerin var ondan. O yüzden bu insanlar ayağa kalkıyorlar. Sonra böyle bir çeşmeden su içiyor.
1: Bu arada müzik
2: onun tadını diyor, hiç
1: orijinalinde vardı. Bizim
2: diyor.
1: Koyduğumuz bir müzik değil.
2: Kendisi anlatıyor. Kevser
1: daha
2: Havuzu
1: da böyle
2: gibiydi
1: bir
2: diyor.
1: ubiyet
2: O kadar
1: şey yapmak için
2: hatta
1: yaptı.
2: içemiyorum tadından ağlıyorum.
4: Teknolojinin nimetleri de
2: yaklaşıyorum, içmeye
4: yani.
2: Çalışıyorum. Bir yudum alıyorum, ağlıyorum. Tadından, mübarekliğinden içemiyorum, ağlıyorum diyor yani. Böyle bir rüyası var. Detaylarını kendisinden tekrar dinleriz. Hocamız çok kıymetli bir insan. Gerçekten. Ona ne kadar değer versek az ve Allah onu bu davanın selameti ve muzafferiyeti için yaratmış yani.
5: Şimdi az önce
2: o vasıfları
5: ses dedim ki arkada bir ses var. Aynı zamanda operasyonla birlikte yaklaşık 300 tane de hesaba da erişim engeli getirildi. Aslında sadece
1: sosyal medyada çok aktif.
5: Evet, sadece şeyden değil yani orada hali hazırda bulunan cemaatten hani onları etkileme, onları böyle bir etki altına alma değil. Bir de sosyal medyadan aslında bu videolarla daha fazla taraftar toplamaya, onları daha fazla kendine çekmeye çalışıyorlar. Bu da onların bir şeyi yani işte arkaya bir ses koyarak
1: bir yöntem
5: biraz daha
1: bu.
5: Hipnoz etme.
1: Benzer bir şeyi Alihan Kuriş için de söylediklerini biliyoruz. FETÖ lideri, FETÖ elebaşı için de benzer şeyler söylendi. Ama günün sonunda hani ümmetin sorunları dediniz ya, Müslümanların sorunlarına çözüm üretme, Müslümanları bir araya getirme. Ya ona dair bir şey de göremiyoruz. Alparslan Kuytul'un yüceltilmesi, işte cemaatin diğerlerinden ayrışması, bunlar üzerine daha
4: evet.
1: çok şeyler var.
4: Ya bu tabii şeyi de hocam pardon, yani aklıma şeyi getirdi. Üniversitedeyken arkadaşlar geldiler böyle bir imza topluyorlar falan. İşte Bercan imza atar mısın falan. Ne imzası dedim. İşte yok ki protestoyuz, yok kaldırılsın dediler falan. Dedim baktım gelenler de hep Anadolu'dan gelenler. Yani Endüstri Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi bizim Anadolu'nun kenarlarında, çeperlerinden gelenler. Manyak mısınız dedim. Yani niye şaşırdılar böyle falan. Dedim bizim buraya gelmemizin nedeni yok. Daha önce mesela Boğaziçi Üniversitesi'ne Anadolu'dan yani dil bilmeyenler gelemiyordu. Yok'le o statü kaldırıldı. İşte dil bilmeyenlere Kenan Evren dedi ki ona Boğaziçi'ne gelsin. Anadolu çocukları bilmiyorlarsa da bir iki yıl İngilizce öğretin öyle.

0: devam etsinler falan. Dedim hepimizin buraya gelmemizin nedeni dedim yok. Yani sizi buraya gelmenize neden olan bir kurumu bilmeden yok sayıyorsunuz. Ya yani bir dedim bu bizi aşar. Ülke meselesi. Yani yemek hane sorunları olsa, yatak hane sorunları olsa tamam öyle şeylerle ilgilenelim diye. Yani bu genel şeyi yansıyor. Türkiye'deki bütün yapılarda yani öğrenci yapısı olsun, STK olsun, işte dini gruplar, cemaatler olsun, sportif şeyler olsun, kulüpler olsun. Bak bir meseleden sonra herkes sınırını aşıp bütün ülke gündemini kendi gündemi zannediyor. Ülkeyi ülke adına konuşuyor, dünya adına konuşuyor. Ve bu şeyin aşılması lazım. Yani bu diyelim irrasyonalitenin aşılması lazım. O irrasyonalitenin aşıldığı bir Türkiye'ye doğru da gidiyoruz. Çünkü bu tür şeyler genelde vesayet altındaki rejimlerde olur, ülkelerde olur. Bu çünkü dış operasyon odaklardır bu tür. Yani kulüp olsun, sanatsal akımlar olsun, cemaatler olsun. Bunlar üzerinde ülke siyasetine dış güçler, dış istihbaratlar bize nüfuz etmeye çalışırlar. Öğrenci hareketleri üzerinden. Şimdi o dönemin geride kaldığı, geride kalmaya doğru gittiği bir evreden geçiyoruz. Bunlar da son örnekleri bence.
1: Şunu iyi anlatmak lazım. Tam da üzerine müsaade edersen Bercan Bey. Yani ve sokaktaki vatandaş şunu bilmesi lazım. Şimdi ben de program öncesi avukat arkadaşımıza sordum. Hukuki olarak sizin ilk planda sorduğunuz sorular. Ya bu bir dine yönelik bir olay değil. Yani bir kere siz de sürekli
2: yani cemaatlere bir dini cemaate yönelik bir operasyon olarak değil.
1: Ama iki konu çok önemli. Birincisi dindar insanların eğitimi, dindar insanların organizasyon şeması, ne tür bir disipline olacakları, örgüt yapısı, yani hareketin hareketlenme şeması. Bu çok önemli. Devlet bunu kontrol etmek zorunda. Tabii. Şeffaf olmak zorunda. Harcaması, girdisi, çıktısı. Bu sadece yani dini yapılar değil. Az önce örnek verdi. Ahbap. Yani ben sana senin için değil oradaki hakkımı bir şey veriyorsam görmek zorundayım. Bir kere bunu soy. İkincisi de bu dini yapılar veya herhangi bir takımlar büyüdükçe dikkat çeker. Neden büyüyorsun? Tek bir kişi var burada ve büyüdükçe amaç ne? İşte bir gün BOP projesine yönelik bir laf, bir gün Orta Doğu'daki düzene yönelik bir laf, bir gün Türkiye'nin Afrin operasyonuna yönelik bir laf. Şey olabilir, hani sizi birisi ulema atasa, siyasi olarak bağımsız bir hakem atasa eyvallah. Ama devletin kendisini tanımıyorsunuz, hukuksal ve demokratik düzeni tanımıyorsunuz.
0: Yargıyı da tanımıyor. Hani, yargı diyor ki bu terör örgütü
1: bir sisteme
0: diyor.
1: Niye yorum diyor. Yapıyorsunuz mesela? Ve ikincisi ve son ayağı. Siz çok kolay o zaman Almanya'da ben karşılaştığım için çok net bunlarla hani Furkan hareketi diyorlardı ve başka isimler ve çok kolay başkasının yönetimine girebilirsiniz ve ondan tabii. Sonra ülkenize kendi insanlarınıza savunduğunuz ümmette karşı savaşıyor olabilirsiniz.
0: Yani iç düşman haline getirilebiliyorlar yani çok kolay çok rahat.
2: İşte maalesef şimdi bizler konuşuyoruz suçlamaları konuşuyoruz ama geçmişte şimdi şey diyenler olabilir. Biraz önce işte bazı konuşmalardan parçalar getirdik. Ya diyebilirler ki bunlar o konuşmaların içinden cımbızla seçilip kesilmiş, biçilmiş bazı cümleler, asılları. Ya işte zaten asıl mesele bir konuşmaların içerisinde özellikle bu tür hassasiyet içeren konular ve yapılarda işte cemaat vesaire diyebilirsek buna ki kendisi hareket herhangi diyorlar. Bir tarikat mensubu da değil özellikle bu tür tasavvuf tarikatları
1: olarak,
2: da
1: inanç olarak reddediyor.
2: Reddeden bir duruşu olduğu söyleniyor ama esas konu işte biraz önceki cümlelerin bile bir dini sohbet adı altında yapılan bir konuşmanın içerisinde bu tür cümlelerin bile geçmiş olması
0: yani
2: bu
0: en
2: tür
0: radikal siyasi partilerde bile bu denli mesele sert bir üslup söylem göremiyoruz. İşte parti, yani o rahatlık nereden
1: parti
0: geliyor?
1: Parti başkanı olabilir aslında.
0: Parti başkanı da olsa öyle konuşamaz.
2: Ama öyle konuşabiliyor. Demek ki geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in açıklaması vardı. Bizler tamamen söylemler üzerinden giderek, ifadeler üzerinden ya da itiraflar üzerinden giderek bir soruşturma yürütmüyoruz. Operasyonlar düzenlemiyoruz. Bizler maddi delile de dayandırdıktan sonra bu HTS kaydı olabilir, dijital materyal olabilir, bu MASAK raporu olabilir, işte kamera görüntüleri vesaire vesaire. Maddi deliller de eklendikten sonra

0: soruşturma bir hal alıyor ve ondan sonra harekete geçiyoruz dedi. Şimdi bu kapsamda da geride bıraktığımız gün operasyon düzenlenirken sabah saatlerinde bazı mesela ifadeler var. Diyor ki yakalama diyemezsiniz, işte gözaltı da yapamazsınız vesaire vesaire gibi dikkat çeken açıklamaları da vardı. O anlara dair işte o gözaltına alındığı anlara dair de görüntüler var. Buyurun.
1: Yani şeyde önceki
0: izlemişsiniz muhakkak.
1: İzledim. Bir önceki şeyde yani şu sol altta tarihin tam olarak hatırlamıyorum. Şeyde diyor ya Yargıtay'ın vermiş olduğu karar yanlıştır. Yani Yargıtay bu kararı veremez. Baylo kararını veremez
0: hukuku
1: diye.
0: Hukuku da çok iyi biliyorlar.
1: Hukuku da kendince yani çok iyi bildiğini zannediyor. Ama burada savcılık bir karar almıştır. Operasyona başlıyorlardır. Ve kaçma şüphesi vardı. Yani o gün gittiği zaman evde de olmayabilir. Şimdi Ali Çankur işte telefonunu veya şey başka bir yere bırakıp başka bir adrese gidiyor. Dolayısıyla burada yakalama kararı ifadesi doğru bir ifade. Geldiği zaman sizi o adrese bulursa sonuçta bir tahkikat yapıyorlar öncesinden. Bulunabileceğiniz adreslere operasyon yapıyorlar. Hangi adrese sizi bulurlarsa sizi alıp kollok emniyete teslim etmek
0: adres
1: zorunda.
0: Adres neresi olursa olsun neresi bu yakalanmadır.
1: Tabii bu yakalanmadır.
0: Hakkınızda çünkü o bir gözaltı kararı
1: evet,
0: var.
1: Yani işte, anlık siz yer değiştirebilirsiniz yani. Sonuçta yakalama kararı orada görürsen yakala ama görmezsen yakalama değil yani.
0: Eşinin bir diyaloğu var. Gözaltına alınan ismin. Onu da dinleyebilirsek arkadaşlarımdan rica edeyim.
2: Millet korktuğu için yürüyemiyor. Biz korktuğumuz için yürüyoruz. Anladınız mı? Köşeye girersem döver beni orada. Burada da dövüyor. Olsun burada dövsün. Herkes görsün. Herkes görsün. Herkes kimin zalim, kimin mazlum olduğunu anlasın ama köşede döverse millet görene kadar yiyeceğimiz dayağı yeriz, otururuz yerimize ondan sonra
0: yani
2: her köşe başında.
0: Bu bilinçli bir provokasyon
1: aslında çağırıyor. Evet.
2: Biz böyle ne yaptık biliyor musunuz? Hani böyle filmlerde falan olur ya gider sırtını bir kalabalığa der gel gel gel falan der. Aynı öyle yaptık yani. Meydana çıktık gel.
0: Daha önce düzenlenen operasyondaki o provokasyondan bahsediyorum.
2: Diyor ki sen gel buraya diyor. Gelmem ben oraya. Ben o köşeye gelmem. Döveceksen gelip burada döveceksin. Erkeksen gel burada döv. Aynen bunu yaptık. Bu çok büyük bir stratejiydi aslında. Ha şimdi birileri öyle konuşuyormuş. Yürüyüşler ne fayda veriyor, şu ne fayda veriyor. Ya köşeye çekilemeyiz ha. Köşeye çekilemeyiz.
0: Şimdi kendilerinin bu tür söylemleri var. Tabii bu tür söylemlerle işte biraz önce Alparslan Kuytulay'a yönelik o Mehdiyet Adde'den konuşması, işte bu tür konuşmaları ister istemez etkiliyor bir kesimi, kendilerinin ardından giden bazı kesimleri ve böylece kendisine, daha doğrusu Alparslan Kuytulay'a o verilen değerler gibi kendilerine de benzer ilgi, alakalar
3: burada
0: gösteriliyor.
3: Burada bir şeyi de deşifre ediyor aslında. Yani bunların en büyük hedeflerinden bir tanesi de, provokasyonlarından bir tanesi de işte Müslüman hassasiyeti olan, Müslüman bir yönetim zamanında işte Müslümanlara zulmediyor algısını, manipülasyonunu yaymaktı. Burada kendisi de ifade ediyor. Onu o bir öyle bir strateji izliyoruz şeklinde ama o da boş çıktı.
1: Yani bir şekilde yaptığını söylüyor zaten.
0: Bir yerde sanırım.
4: Çünkü söylemleri çok sert. Evet. Ve hani hani ben hep söylüyorum, insanla oradan bir siyer dersi, bir fıkıh, bir şeyler duymayı,
0: bir şeyler öğrenebileyim. En azından gideyim. Bir tabii, tabii. Sohbete katılıp da ya ama bir dua edebileyim, bir yani duaya ortak olabileyim niyetiyle giden insanlar.
3: Eski sol örgütlerin söylemiydi. Yani sokağa çıkalım, eylem yapalım, polisle çatışalım ki gündeme
0: anarşik
3: gelelim.
0: Bir.
3: Yani anarşik bir mantalitenin ürünü.
1: İslamiyet'in özünde aslında ne vardır mesela? Allah'a ve peygambere çağırma vardır. Mesela bakıyoruz bazı işte aslında hani Adalet Bakanı'nın açıklaması var. Yani şeyi ayırıyor. Yani bu örgütlerin veya yapının üst yönetimini yani bu mali işlere bulaşan, onları farklı şekilde kullanan ile gerçekten samiyane böyle duygularla gelip işte namazını kılmak isteyen, dinden bir parça bir şey öğrenmek isteyenleri ayırıyor. Bu önemli bir şey. Çünkü buradaki insanı çağırmıyorlar aslında. Ne? Hep diyor ki bana gel. Yani
0: çok
1: bana
0: ilginç.
1: Gel. Ben varım. Son şeyi tamamlayayım. Şurada da var. Yani bu cemaatin bazı kesimleri de şunu diyor ki Diyanetin imamının arkasında namaz kılınmaz. O yüzden cuma namazı kılmanıza
0: benzer
1: da gerek yok.
0: Durum, mescide gitmenize de gerek yok. Örgütünde de benzer bir durum var. Şimdi bu tür isimler, bu tür eğer hükümet muhalifiyseniz, devletin

0: iktidarına karşı, milletin iradesini teslim ettiği meşru yönetime karşıysanız, ilginçtir ve radikalseniz, muhalefet ve muhalif medya tarafından görmezden geliniyorsunuz. Mesela bu söylemler hafızalarda ya da şöyle şu bayrakta mesela tevhid yazıyor. Şimdi bu normalde o 28 Şubatçı zihniyetin ki hala o zihniyetin temsilcilerinin bugün medyanın içinde de siyasetin içinde de var olduklarını biliyoruz. Gördükleri anda iktidarı bu konuda eleştirirlerdi. Hemen eleştirirlerdi. İşte hükümetin politikaları yüzünden irtica yeniden baş gösteriyor. Laik tehlike altında deyip bu grubu ya da Alihan Kuriş gibi yapılanmaları hedef gösterip onlar aleyhine haberler yapıp bir algı operasyonuna girişirlerdi. Mesela bunları da göremedik çok fazla.
1: Niye? Onu Erdoğan söylemişti. Yani Erdoğan düşmanlığı sanki düğmesine basılmış gibi çok farklı yelpazedeki örgütleri, solcu, sağcı, işte İslamcı ve liberal hepsini bir araya getirebiliyor. Yani bir bakın aynı noktada buluşuyorlar. Yani o işte Erdoğan düşmanlığı, Erdoğansız Türkiye projesi kapsamında hepsi bir araya gelebiliyor. O dediğin de önemli. Yani eskiden öyle o tevhid kelimesini görmek, yani İslami bir simgeyi, referansı, söylemi görmek, gördükten sonra o merkez medya ve eski muhalifler histerik paniğe kapılırlardı.
0: Kudüs gecesi şimdi nedeniyle Sincan'da tanklar yürütüldü ve darbe olması için manşetler atıldı, alkışlar tutuldu. 28 Şubat sürecinde bunlar yaşandı.
2: Bu sürecin devamında da şöyle şuna da katılırsınız sanırım. Şimdi özellikle tabii AK Parti iktidar döneminde dindar ve veya muhafazakar çoğunluklu bir yönetim, millet şunu da gördü. Bu yönetim altında biz dinimizi daha rahat anlatıyoruz, daha organize oluyoruz. Bunların sayısının artması bu yönetimi de, iktidarı da şu noktaya getirdi. Ben bu yapıları denetlemeliyim. Şeffaflar mı? Yani devlete karşı düşünceleri nasıl? Ve nihayetinde en son hani jargonlarına bakıyorsun, eleştirilerine bakıyorsun. Hem o düzenin bir parçası olmayı reddediyorlar, hem de sizin seçilmişlere, ilk videoda vardı, yani kalemi kırıldı. O kişi Türkiye yurttaşları tarafından seçilmiş bir otorite. Sizin
1: yani Erdoğan'ın meşruiyetini de kabul ediyorlar.
2: Tabii.
0: Yani milli iradeyi yok sayıyor.
2: Milli irade, seçilmişlik, otorite, o sebeple prens okusunlar diyorum zaten, hani ilk baştan onu söyledim.
1: Yani mesela yönetimin icraatlarını eleştirse de bir yere kadar anlayabilirsiniz yani. Ama bunlar Erdoğan'ın ve hükümetin, devletin meşruiyetini sorgulayan bir söylem içerisinde.
2: Varlığını yani sorguluyorlar.
1: Temelde i̇şte oradan başlıyor zaten.
0: Demek ki onları tek bir adreste buluşturuyor, ortak bir çıkarda buluşturuyor Erdoğan düşmanlığı üzerinden. Yoksa bu söylemler ya da arkasında, örnek veriyorum, kelime-i tevhid yazılı bir levha üzerinde, bir tablo önünde bile bir sohbet verebilmek, direkt muhalif o 28 Şubatçı zihniyetin ilk gündemlerine alacağı ve bunun üzerinden tabii iktidara yükleneceği bir durumdu. Şimdi o isimler, bakın o isimler şimdi Alparslan
1: Kuytulcu kesiliyor değil mi?
0: Alparslan Kuytul'un, Alihan Kuriş'in masumiyeti üzerine, hatta bazı paylaşımlar görüyorum, Alparslan Kuytul Hoca Efendi diye başlayan, ki o tür isimlerden, yani 28 Şubat'ta sırf La İlahe İllallah yazıyor diye bir bayrakta, bir flamanın üzerinde, bir tabelanın üzerinde yazıyor diye, levhanın üzerinde darbe isteyenler, darbe şakşakçılığı yapanlar, bu isimleri bugün masumiyeti üzerinde bir araya geliyorlar. Benzer süreci Alihan Kuriş suç örgütünde de görüyoruz. Şimdi ona ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü geride bıraktığımız gün çok önemli bir gelişme yaşandı. Neden? Alihan Kuriş'in özellikle liderliğe gelmeden önce eski bakan Arif Deniz Olgun. Şimdi şikayetler vardı. Ahmet Deniz Olgun'un ailesi tarafından daha önce dillendirilen bazı şeyler de vardı. Ve görünen o ki dosyanın yeniden açılmasıyla tespit edilen başka şeyler de oldu ve Deniz Olgun'un kabri için fethi kabir kararı alındı. Şimdi orada önemli gelişmeler

Nerede var? Detaylarına bakacağız ama şimdi geride bıraktığımız gün özellikle o mezar açıldı. Yani fetikabir yapıldı ve mezardan DNA'lar alındı. Önce haberini izleyelim, detaylandıralım sonra.

0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski bakanın Fethi kabir işlemi tamamlandı. Mezara açılan Deniz Olgun'un şüpheli ölümünün aydınlatılması için DNA örnekleri alındı. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun ismi Kuriş suç örgütü soruşturmasında tekrar gündeme gelmiş, ölümüne dair bir takım şüphelerin bulunması üzerine de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethi kabir yapılmasına karar verilmişti. Deniz Olgun'un Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan mezarı güvenlik önlemleri alınmasının ardından açıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın sonunda Deniz Olgun'un mezarından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Fethi kabirin olduğu gün ortaya çıkan bir tanıksa ciddi bir iddia ortaya attı. Sabah gazetesinin haberine göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren tanık, eski bakan ve aynı zamanda Alihan Kuriş'in dayısı olan Ahmet Arif Deniz Olgun'un 2016 yılındaki ölümünün şüpheli olduğunu ve Kuriş'in ise bu ölümden önceden haberdar olduğuna dair bilgisi olduğunu dile getirdi. Gizli tanığın paylaştığı tek bilgi bu da değildi. Doğduğundan beri cemaatin içinde yer aldığını belirten tanık, örgütün mal varlığıyla ilgili medyada belirtilen 100 milyar lira gerçek servetin yanında çok az kalır diyerek çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bir başka dikkat çeken iddia ise örgütün siyasi seçimleri manipüle etmek için cemaat üyelerinin oylarını bir sopa gibi kullanması oldu. Kuriş'in siyasi partilerden oy karşılığında yüksek miktarda paralar ve binalar talep ettiğini anlatan tanık, bunun en somut örneği Trabzon'dan hemşerisi olan Ekrem İmamoğlu'dan CHP'yi desteklemek üzere kayıt dışı yüklü miktarda nakit para almasıdır. Ekrem İmamoğlu'dan alınan bu kayıt dışı paralar da yine yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırıldı ifadesini kullandı.
1: Türkiye'nin yakından takip ettiği konulardan birisiydi. Arif Ahmet Deniz Olgun da Fethi kabir işlemi tamamlandı. Şimdi ölüm nedeni yeniden araştırılacak. Şimdi Emrah Bey, bu konuda dikkat çeken konulardan birisi 10 yıl üzerinden geçmiş. Uzmanlardan da böyle elde ettiğimiz bilgilerde 10 yıl sonra özellikle alınabilecek DNA'lar, saç ve kıl örnekleri ve eğer cesette bir çözünme söz konusu olduysa kemikler üzerinden alınacak DNA'lar üzerinden de incelemeler yapılacağı yönünde. Şimdi iddialar şu, neden alındı, neden 10 yıl sonra böyle bir şey yapıldı? Evet, şikayetler vardı özellikle ailesinden ve dönemin adli tıp incelemelerinin eksik veya hatalı yapıldığı iddiaları da buna eklendi. Şimdi ölümün doğal yollarla gerçekleşip gerçekleştirilmediğine ilişkin şüpheler de var ve dış müdahale ihtimalinin araştırılması ve özellikle bir de FETÖ konusu var. Çünkü Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü 15 Temmuz'dan sonra özellikle FETÖ'yle mücadelenin hem devam ettiği, operasyonların çok yoğun bir şekilde yapıldığı, kripto FETÖ'cülerin devletin içine yerleştirdiği o mekanizmalardan temizlenmesi adına çok önemli operasyonların yapıldığı bir dönemde. Hem eski bir siyasetçi hem de bulunmuş olduğu konum çok önemliyken yaşanan bir ölüm.
2: Evet, şimdi burada daha önce otopsi yapılmış olabilir ama CMK 87 geri eğer yapılan otopsi yeterli değilse veya eksik bulunduysa tekrardan Fethi kabir kararı alınarak bu soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınabilir. Dolayısıyla kabir açılır. Hı hı. Orada eğer bir bütünlük bozulmuş mu bozulmamış mı, ama burada bir 10 yıllık bir süre geçtiği için bütünlük muhtemelen bozulmuştur ama yine de orada saç, kemik ve eğer zehirlenme var ise bu toprakta daha uzun bir süre kalıyor. Her ne kadar yağmurla vesaire biraz gitse de ama daha uzun süre kalabiliyor. Bunların araştırılması ve

0: maddi gerçeğin ortaya çıkartılması, yani gerçekten doğal bir yolla mı vefat etti, öldü, yoksa bir suikaste mi kurban gitti, veya dediğimiz gibi o dönem yani bulunduğu yani yapının, cemaatin veya sevenlerinin sayısının da fazlalığını düşününce, yani onu bir nevi ekarte edip yerine istenilen birlikte çalışılabileceği birini getirmek için mi bu yapıldı? Bunun araştırılıp açıklığa kavuşturulması lazım. Parçaları birleştirince de yani bu ihtimal var mı? Var. O yüzden burada fethi kabir kararıyla birlikte eğer ki bir doğal yolla ölmemişse, çünkü vefat tarihiyle bildirilme tarihi arasında da meçhul bir saatler var.
1: Bakıldığında mesela bazı bilgi belgelerde 6 Eylül 2016 tarihi geçerken bazı yerlerde 8 Eylül 2016 ve iddia o ki ölümünden 3 gün sonra yani tespiti geciktiriliyor. Şimdi eski bir bakan, eski bir siyasetçi, cemaat içerisinde çok önemli bir noktada bulunan bir insan. Hatta nasıl öldüğüne dair de arkadaşlarım bazı bilgiler hazırlamışlardı. Onlara da baktığımda 2016 yılında beyin kanaması ve doğal ölüm olarak kayıtlara geçiyor. Beykoz'daki çiftliğinde rahatsızlanıyor. Hastaneye götürülmek isteniyor ama hastaneye sevk sürecinde hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Ailesi geçtiğimiz yıllarda gündeme getirmişti. Süleyman Fatih Deniz Olgun'da eski milletvekili ölümün ve otopsi işlemlerinde şüphe olduğunu ileri sürmüş ve tanık anlatımları olayın zamanlamasına ilişkin soru işaretleri de işte fethi kabirin yapılmasında etkili olmuş. Şimdi gözler adli tıpta sanırım, değil mi?
0: Adli tıp bir rapor düzenleyecek burada. Tabii şimdi elde daha sınırlı bir veri var. Yani bir 10 yıl önceki haliyle otopsi yapılsa, tam sağlıklı bir şekilde otopsi yapıldığı zaman elde edilecek neticeyle şu anki netice arasında maalesef bir fark olacak. Yani çünkü beden bütünlüğü bozulmuş. İşte kemikler var. Eğer yapılan otopside eğer boyun kemiğiyle oynamamışlarsa, orada işte boyuna bir darbe almış mı? Çünkü boğulma iddiası da var. Bunların hepsi araştırılacak. Adli tıp ölümün doğal bir yolla mı olduğu veya dışarıdan bir müdahaleyle mi olduğuna dair bir rapor düzenleyecektir. O zaman da maddi gerçeği biz de öğrenmiş olacağız.
1: Alihan Kuriş suç örgütü ifadesini kullanıyoruz. Savcılık da bu şekilde kullanıyor. Yetkili merciler de bu şekilde kullanıyor. Şimdi aynı şekilde suç örgütü tanımını bunlar için de hatırlatmamız gerekiyor. Yani iddialar çok vahim. Şimdi bakın, 3 farklı yapılanmayı konuşuyoruz. Farklı isimdeki yapılanma. İşte Alparslan Kuytul'la ilgili iddialar. FETÖ'den bahsediyoruz. Bir de Alihan Kuriş. Tabii Kuytulcular bu bahsetmiş olduğumuz iki yapılanma karşısında çok çok daha küçük bir yapılanma orada... ama. Mesela Alihan Kuriş örgütünün kendi aralarında iletişim için yani Baylok benzeri bir program, yazılım kullanması
2: iletişim
1: bile
2: kurmuşlar,
1: şüphe uyandırmıyor mu? 200 kilo altını aile birikimim demesi, evinde telefonu bırakıp başka bir adreste yakalanması, o ele geçirilen silahlar ve daha nice şeyler, yurt dışına çıkarılan, çıkarılmak üzere yapılan paralar, hazırlıklar. Şimdi bunların her biri pek çok soru işaretini birlikte getiriyor aslında.
3: Ya aslında şöyle, ya devlet içinde devlet gibi bir yapılara evriliyorlar. Yani bunu söylerken lütfen yanlış anlamasınlar. Yani bizim burada yaptığımız bir ilahiyatçı değiliz, bir devletin içerisinden direkt bazı bilgileri almıyoruz. Ama şöyle bir şey, az önce söyledikleriniz. Bu kadar büyüyorsun, Almanya'nın en önemli şehirlerinde çok büyük bir merkez yapıyorsun. Diyorsun ki ben gerek ABD ile veya Almanya ile dünyaya daha çok açılacağım. Bütün Afrika ülkelerinde mesela bu zikrettiğiniz bir isim vermek istemiyorum, cemaatin faaliyetleri vardır. Bütün dünyaya açılmıştır bu faaliyetler. Faaliyetlerin yapılması yasak değildir. Eğer siz devletinize, dininize ve etrafınıza, vatandaşlık görevlerinizi şeffaf bir şekilde yapıyorsanız. Ama bu tarz işte altınlar, Bunun amacı

0: ne olabilir? Siz bunu camilerde mi topladınız? Bunun kaynakları niye vatandaşa, o cemaate söylenmez? Neden verilen paralarla zengin olursunuz? Bu zenginlik nerelere gider? 1.000 tane yurt var bu yapının. 1.000 tane yurt. Buralarda tabii ki her yapının içerisinde çürük elmalar çıkar. Her yerde bu böyledir.
1: Zaten o cemaat yapısından bahsetmiyoruz. O cemaatin içerisinde yerleşmiş ve farklı niyetlerle farklı eylemlere
0: Dikkat çekiyorsunuz.
1: girişmiş isimlerden bahsediyoruz.
0: Muhtemelen
1: İddianameler ve soruşturmalarla.
0: Devlet hani olası diğer isimleri de takip ediyor diye düşünüyorum. Şimdi bazıları şunu söylüyor işte neden şimdi bu, neden şimdi şu? Yani sonuçta eğer bir suç işlendiyse devlet bunu araştırmak zorunda. Dava etmeden delilleri toplamak zorunda. O deliller olduktan sonra da tabii ki size gereken veya gerekmeyen neyse verilmek zorunda. Ama işte şu, bu kadar toplama, yurt dışına çıkarılma. Hani insan sorar değil mi? Amaç ne? En nihai gaye ne? Mesela Alparslan Kuytul böyle çok sert bir jargonu var. Nihai hedef ne? Yani bütün bunlar bize şunu söylüyor. Din-devlet ilişkileri muhafazakar bir yönetimde de çok idealize edilememiş bir noktada. Yani son 20 sene insanlar hani önceden diyorlardı ki dinimizi öğrenemiyoruz. Mesela şu anda Hazreti Muhammed dersleri var, Kur'an dersleri var, siyer dersleri var. Hepsi seçmeli bir şekilde orada. Ama hala apartman dairelerinde hani suç sayılabilecek faaliyetlerin içerisine giren veya kandırılan yurttaşlarımız da söz konusu. Devlet kendi hukukunu, yargısını, sistematiğini uzatmak zorunda ve sormak zorunda. Yani sizin nihai hedefiniz ne? Çok doğru, ben geçerken uğradım. Mesela cuma namazını ifa etmek istiyorum. Tam da orada bir anlatı var. Veya ekonomik olarak zayıf bir aile çocuğunu o yurda koydu. Çocuk daha sonra bambaşka bir profil oldu geldi. Yani vatanını, milletini, bu topraklarını hizmet etmek isteyen birisi başkalaşmış, başka tezlerle karşınıza çıktı. Hani sakal şekli değişti, söylemleri değişti. Yani 1999'da bazı arkadaşlarım bana diyorlardı ki içeri giren kişi kimdi, atılan vardı ya, değişik danslar yapıyordu, Adnan Oktar değil mi? Ona da diyorlardı işte İslam'ı anlatıyor, ne istiyorsunuz, neden onun bazı hareketlerini es geçmiyorsunuz? 20 sene sonra devlet onu içeri attı. Yani sonra o kadar şeyler yaptıkları ortaya çıktı ki bu söylemleri eğer devlet bir yerde frenlemezse yarının DAEŞ'lerini bizim ülkemiz kendisi mi üretecek? Yani o sebeple bunu da şunu da söylüyorum. Dine karşı taraftan duran değil, dinin içerisinde daha sağlıklı bir sistematik ortaya çıkarmak üzere bu eylemleri ben okuyorum.
1: Dini kullanıyorlar, dini hassasiyetleri kullanıyorlar maalesef. Ve
2: Ve
1: özellikle de
2: yöntem, FETÖ yöntemi. Bu Arif Dizdaroğlu
1: çok
2: mesela
1: benzer.
2: ölüm nedeni üzerinde durdu arkadaşlar. Ben mesela ölüm zamanlaması benim dikkatimi çekti. Yani emperyal projelerde tesadüflere yer yoktur. Yani öyle görünüyor ki bu FETÖ'den boş kalan ve FETÖ'ye yönelik operasyonlardan sonra yani FETÖ'nün kalan hücreleri farklı cemaatlere, farklı grupların içine sızmaya başladılar. Herhalde pilot cemaat olarak da Alihan Kuruş yapılanmasını seçtikleri
1: İddialar
2: görülüyor.
1: da bu yönde.
2: İddialar da yani bu Alihan Kuruş yönetimindeki o grubun başvurduğu yöntemler de direkt FETÖ'var yöntemler. Yani Baylok benzeri bir iletişim sistemine başvurmaları, kendilerine mesela
1: Amacınız gerçekten
2: atfedilen evhamlar var.
1: Masumane eylemlerse,
2: Şeffaf olmaları lazım.
1: işte
2: Yani şeffaf değillerse
1: yardımlaşmaysa mesela,
2: evet, ya veya dışarıdan
1: yardımlaşma
2: kendilerine pohpohlanan mesela bir güç seyirlenmesi var. Siz çok önemlisiniz, değerlisiniz. İşte Almanya'da mesela el üstünde tutuluyor. Öyle tutulabilirsiniz yani. Yurt dışına da gittiğinizde mesela yabancı örgütler, istihbaratlar size böyle çok değer verirler. Siz kendinizi bir şey zannedebilirsiniz. Yani bu sizin ülkenize karşı bir yani kötü veya sinsi bir oluşumun figüranı olmanızı gerektirmez. Ama bunlar daha önceden o zihniyette oldukları için yani FETÖ'nün mesela arta kalan veya FETÖ'den

0: operasyon yememiş ve operasyona maruz kalmamış ve hapse girmiş çıkmış kişilerin bu tür benzeri yapılarda, örgütlerde, yani Kuytulu'nun çevresinde de odaklarını toplamış olabilirler. Alihan Kuriş'in çevresinde de mesela yapılanmış olabilirler. Çünkü yani Eylül'de mesela Arif Dizdaroğlu'na yönelik bir şaibeli bir ölüm var. Yani Temmuz darbesinden hemen sonra 2016'da. Evet. Yani FETÖ'nün direkt burayı yeni bir hedef, yeni bir adres olarak seçtiği anlaşılıyor, görülüyor.
1: Yurt içi ve yurt dışında işte Alihan Kuriş'in bazı toplantılar yaptığı ve ardından da bu tür bir girişimin söz konusu olduğu yani, iddia ediliyor. Biz söylemiyoruz, iddialar bu yönde ki savcılıkta kendisinin bazı ifadeleri var. Çelişkili ifadeler de söz konusu ama Almanya tecrübesi olduğu için de hocama sormak istiyorum. Şimdi Almanya'da işte Diyanet'in camileri bile Alman istihbaratı tarafından, Alman devleti tarafından yakın takipteyken böylesine büyük bir yapının ekranlara geliyor. Mesela inşa edilmesi, büyük destekler verilmesi, önünün açılması. Şimdi normalde işte diğer bazı insani yardım kuruluşlarının çalışmaları titizlikle Almanya tarafından takip edilirken Diyanet'in personeli, Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri adım adım takip edilirken, tırnak içerisinde fişlenirken, bu insanların yurt dışındaki bu faaliyetlerinin sorgulanmadan çok rahat bir şekilde ve çok yüklü meblağlardan bahsediyoruz. Bu kadar rahat hareket etmesi normal mi?
0: Bir de şey ekleyeyim, onu düşünerek de, yani baz alarak da açıklarsa yorum. Bir de İslamofobi diye bir gerçeklik var yani orada.
1: Yani böyle bir gerçeklik bütün, karşısında yani Allah böylesine diyen, büyük bir inşaya mesela.
0: Allah diyen, işte şehadet getirenin mesela böyle şeytanlaştırıldığı bir yerde bu tür, evet, Müslümanların böyle el üstünde tutulması bize bir çelişki, değil mi?
2: Kesinlikle. Yani ben hani Türkiye'deki kendi derslerimde bu kadar anlattığımda öğrenciler çok şaşırıyorlar. Hı-hı. Şimdi hatta soruyu onunla birleştireyim. Yani özellikle siz Türkiye'den gittiniz mesela. Ne yapıyorsunuz mesela? Bir cuma namazına gittiğinizde orada diyorlar ki köşede 200 metrede bir cami var. Bir bakıyorsunuz işte Süleymancılar cemaatinin camisi, Milli Görüş'ün camisi, işte Ülkücüler denilen grubun camisi, çok Şeyh Said camisi mesela. Bir gün bir ona gittik, orada çok özür dilerim, Apo'nun posteri vardı. Ya burası Allah'ın evi olması lazım. Bir kere siz ne yapıyorsunuz diye soru sorarlar. Orada siz zaten o jargonu anlamıyorsunuz. İranlılar geliyor mesela ibadet yapmak istiyor. Veya Afganistan, Pakistan Müslümanları. Ama bazı yapıları özellikle gördüğümüzde, bu mesela Furkanvari inanışları. Hoca özellikle işte Erbil'den alınmış, işte oradan buradan bulunmuş, getirilmiş. 12 tane çocuğu var ve devletten maaş alıyor. Öğrendik yani, konuştuk. Ve hoca sürekli Türkiye'deki düzeni eleştiriyor. Tırnak içerisinde tağut düzeni, işte tekfirci anlayışlar. Ve onlara sürekli sokakta veya şehrin güzel yerlerinde yer vermeler ve büyütülmeler. Büyüdükçe de bu kesimin veya diğerlerinin gerçekten gücü kendinde gördükleri. Fakat Bercan Bey'in dediği gibi aslında yavaş yavaş bir misyon edindirdikleri akıllarına gelmiyor. Ben bunları yönetirim. Bu sefer orada siz kendinizi devlet zannediyorsunuz. Müslümanların temsillerinde mesela Merkel'in toplantılarına oradaki İslam temsilcileri katılıyordu. Şimdi burada böyle bir şey gördüğünüzde tamam diyorsunuz, ben oldum artık, ben masada varım ve her türlü talebimi iletebilirim. Bir taraftan
0: güç şehirlenmesi.
2: Bir taraftan masum mane faaliyetler, dindar insanların o ihtiyaçlarını karşılama yönelik talepler, ama diğer taraftan da kapalı kapılar altında yönetimler bazında başka hareketler. Burada ben gözümle gördüğüm için o dosyaları, yani akademik çalışmalar bağlamında gördüğüm için şunu açık açık söylüyorum. Yani

0: Bir de Alman yayınlarında Alman arkadaşlarımız kusura bakmasınlar. Ben orada Kürt filmleri haftası diye gidip Türk silahlı kuvvetlerinin Türkiye'nin aşı yani aşağılandığını utanarak izlediğim sahneler vardı. Aynı şekilde Diyanet eşittir Türkiye'nin resmi dini. Gördüğünüz üzere örneğin sadece bir Hamburg'da, örneğin sadece Frankfurt'ta 10 tane cemaatin camisi de şu anlama geliyor. Onlar Türkiye'ye gelince yani hep farklılaşıyorlar. Farklılıktan problem değil.
1: İlginç olan şu bir yandan da hocam.
0: Birilerinin yani, sularına girmeleri sorumlu.
1: Evet, yani bu serbestiyet sağladıkları yapılara baktığımızda terör örgütleri yıllarca elini kolunu sallayarak Almanya'da yurt edinebildi orayı. FETÖ mensuplarının, FETÖ'cü teröristlerin sığındıkları liman olduğunu biliyoruz ki hala da Türkiye
0: bariz
1: aleyhine.
0: Destek vardı.
1: Evet,
0: hepsinin.
1: Hala da Türkiye aleyhine propagandalarını Almanya merkezli pek çoğunun yürüttüğünü biliyoruz. İşte bu tür suç örgütleri, bu tür yapılanmalara da Almanya'nın çanak tutarken Türkiye lehine bir adım attığını görmüyoruz ama
2: Orada
1: genellikle
2: bir
1: Türkiye aleyhine hep var. Çok
2: Tahir.
1: kısa
2: Çok
1: bir rica
2: kısa.
1: edeceğim.
2: Yani Almanya'da mesela Kantara diye bir dergi vardır.
0: Evet,
2: Dışişleri Bakanlığı
0: evet.
2: çıkardığı bir dergi. Almanya'nın özel bir de Müslüman İslam dünyasına yönelik çok önemli şeyler, araştırmaları vardır. Çok da bilgilidirler mesela. Gezi kalkışmasında mesela çok önemli bir rol oynamıştı o Kantara dergisi. Oradan yapılan yayınlar.
1: Alman medyası.
2: Der Spiegel'in mesela işte attığı manşetler vardı. Boyun eğmeyin Türkler kalkışın falan filan diye. Yani hocamın anlattığı o İslamofobi ek olarak bir de Almanya'da özel bir Türkofobi olgusu da var.
1: Sizler
2: ve
1: daha
2: buna rağmen bu örgütler mesela el üstünde tutuluyor. Orada insan aklına tabii soruların gelmemesi mümkün değil.
1: Her
2: yani.
1: Ne kadar dünyada basın özgürlüğü ya da basınla medya ile ilgili örnek gösterilen ülke Almanya ise de
2: operasyon
1: aracı
2: merkezi.
1: Olarak Almanya'nın her zaman bu silahını kullandığını biliyoruz.
0: Dönüp dolaşıp Türkiye'ye geliyorsunuz.
1: Evet.
0: Özlüyorsunuz. İpsal'ı da bekliyorsunuz. Bu yurttaşlarımıza sesleniyorum. Yani farklı düşünün. Herkes aynı şeyi, herkes Fenerbahçe'yi tutmak zorunda değil, Galatasaray'ı. Ama silsileyi de tanımak lazım. Yani.
1: Keşke bu ülkelerin inanç özgürlüğü vesilesiyle sizlere bu kolaylığı sağladığından bahsedebilsek ama niyetleri gayet net bir şekilde ortada. Şimdi vaktimiz daralıyor. Bitirmeden bir konu daha var Türkiye'yi özellikle muhalefeti sarsan bir konu. Malum Gaziantep'te bir olay yaşandı. Gaziantep'te Yeni Parti milletvekili yine bir yeni partili isim tarafından bıçaklandı. Neyse ki milletvekilinin durumu iyi. O bıçaklayan isim de yakalandı, gözaltına alındı. Ama bu olayı farklı kılan noktalardan birisi var. İşte şaibeli kurultay süreçleri, para karşılığı, aday yapılma vesaire iddialarıyla boğuşurken CHP ya da Yeni Parti. Çünkü isimler aynı, pek çok isim aynı, sadece parti isimleri değişti. Burada da benzer bir durumun yaşanması en azından iddialar doğrultusunda. Çünkü kendisi CHP'nin eski milletvekiliydi. Şimdi Yeni Parti milletvekili. Ona saldıran, bıçakla saldıran isim de CHP'nin eski ilçe başkanıydı. Ve Yeni Parti'de de ilçe başkanı olma hayali vardı. Yoğun bir Özgür Özel desteği içerikli propaganda yaptığını da biliyoruz sosyal medya hesaplarından. Ama iddia oydu ki ilk etapta kendisi Yeni Parti'de ilçe başkanı yapılmadı. Bunu engelleyen isimlerden birisiydi. Tabii sonradan ifadelerde de ortaya çıktığından anlıyoruz ki aralarında eskiye dayanan bazı husumetler de var.
3: Yeni Parti milletvekili Melih Meliç'i yaralayan saldırgan ve oğlu tutuklandı. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşandı. CHP Oğuz Eli ilçe başkanlığından istifa ederek Yeni Parti'ye geçen Seydi Ahmet Keleş ile Melih Meliç arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Çıkan Pınarbedi'de Keleş Meriç'i bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Meriç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
4: Süreç iyi gidiyor. İnşallah çok kısa zamanda

0: toparlayacak. Zaten ameliyatını da gastro alanında uzmanlaşmış genel cerrahlarımız, gastro cerrahlarımız yaptı. Uyaranlara tepki vermeye başladı. İsmi söylendiğinde artık tepkiler verebiliyor.
1: 27 suç kaydı olduğu belirlenen saldırgan Seyit Ahmet Kele ise bir tarlada saklandıktan sonra polise teslim oldu.
0: Bir partinin ilçe başkanı, sayın vekilimiz de o partinin milletvekili. Sonra sayın vekilimiz partisinden ayrıldıktan sonra bu şahıs da istifa ediyor ve yeniden yeni partide de ilçe başkanı olmak istiyor yeni partisinde. Ama tabii siyasettir. O siyasi bir süreç orada devam ediyor. Sanıyorum ilçe başkanlığı uygun görülmüyor.
1: Seyit Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: Şumarım. Bilerek yapmadım. Arkadaşım çok evet. Tahrik etti. Bilerek yapmadım, pişmanım. Ama yaşadığına da çok seviyorum. Yaşadığına çok seviyorum.
1: Seyit Ahmet Keleş'in ifadesi de ortaya çıktı. Keleş ifadesinde Meriç'in CHP'den istifa etmesi üzerine kendisine ilçe başkanlığı sözü verdiğini ancak başkasının başkan olarak getirilmesiyle aralarında tartışma çıktığını söyledi. Olay Günay Kurdu olduğunu ve telefonda Meriç'le tartışma yaşadıklarını belirten Keleş, Meriç'in kendisinden konum isteyerek adresine geldiğini, korkuya kapılarak evden çıkmadan yanına bıçak aldığını söyledi. Keleş çıkan arbedede kendisini korumak isterken bıçağı savurduğunu ve vekile isabet ettiğini, yaralandığını fark edince de ambulans çağırın, vekilimi hastaneye götürün dediğini öne sürdü. Keleş de suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş de tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Şimdi ilginç ifadeleri var Seyit Ahmet Keleş'in, eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı, yeni partili. Yani eski CHP'liler ve yeni partililer arasında yaşanan bir olaydan bahsediyoruz. Diyor ki bilerek yapmadım, pişmanım, beni tahrik etti ama yaşadığına da çok sevindim. Hiç de yani o saldırı görüntülerine bakıyoruz da yaşaması hevesiyle yapılan bir saldırı değil en azından. Çünkü çok sert bıçak darbeleri var. Diyor ki yeni partide görevliyim. Olaydan önce müştekiyle parti nedeniyle tartıştık. Görüntülerdeki kişi de benim. Bıçağı kendi evimden getirdim. Olay yerine giderken evden meyve bıçağı alıp gittim. Bıçağı korktuğum için yanıma aldım. Müşteki bana küfretti ve yumrukla vurdu. Ben kendimi savunmak için bıçağı savurdum diyor. Görüntülere de baktığımızda evet, en başta bir tartışma görüntüsü gibi bir durum var. Milletvekilinin aracının da orada. Çakarlı araçtan herhalde onun aracıdır. Şimdi baktığımızda devamında da diyor ki bıçağı korkudan şehir hastanesi civarında bir yere attım. Cep telefonumu Hacar köyünde tarlaların yanından geçerken tarlalardan birine attım. Olayın şoku nedeniyle ne yapacağımı bilemedim. Oğuz elinde bir tarlada saklandım. Bir süre sonra da kendi rızamla emniyete gidip teslim oldum diyor kendisi. Görüntüleri bir getirebilirsek arkadaşlarımdan rica edeceğim. Evet, karşılıklı olarak bir kavga var ama bıçaklama durumu herhalde çok da böyle masumane durmuyor değil mi Emrah Bey?
4: Yok. Şimdi burada zaten işte bu işi tasarlayarak mı yaptı? Gerçekten oraya hani gidip ani gelişen bir tartışma mı var? Yoksa zaten olayın bir perde arkası var ve bilinçli olarak onu yaralamak için veya bıçak darbeleriyle öldürmek için mi gitti? O zaten araştırılacaktır ama burada çok da böyle anlık gelişen bir olay gibi değil. Ben öyle anlıyorum. Ve bir de mesela az önce ifadelerinde cep telefonunu tarlaya attım diyor ya. Yani bir insan olaydan sonra cep telefonunu niye tarlaya atar? Ya o telefonda bir şey vardır, biriyle bir şey konuşmuştur veya biri ona bir talimat vermiştir. Bu olay bilinçli bir şekilde yapılmıştır. Onun ortaya çıkmaması için nedir? Dijital bir materyal olan telefonu atmıştır. Ki perde arkası ortaya çıkmasın diye.
3: Ya ilginç, yani bu durumda bile şimdi iki eski CHP'li, iki yeni partili isim arasında biri milletvekili, biri eski ilçe başkanı, şimdiki üye.

0: Bunlar arasında yaşanan olayda bile hükümeti, iktidarı mesul tutan yine yeni partili isimler var. Bu da ilginç değil mi Bercan Usta?
1: Tam bir kepazelik yani aslında siyasetin geldiği yer, nokta. Yani o bıçaklayanın mesela sicili bayağı kabarık diyorlar, suç kayıtları varmış.
2: Evet, evet.
1: Yani bu suç kaydı olan birinin işte ilçe başkanı yapılması, işte bir milletvekilinin böyle mesela davranması. Yani siyasi bir anlaşmazlık olsa bile bunun üslubu vardır, adabı vardır, böyle mi tartışılır sokak ortasında mesela? Yani milletvekilinin davranışları da çok şey değil.
0: O, ya iddia tahrik ki, edici. Kendisi eskiden ilçe başkanıydı ya, CHP'deyken, evet, istifa etmeden önce yeni partiye de geçtiğinde ilçe başkanı olmak istiyordu ama bu milletvekili engel olmuş bu duruma.
1: Siz de, belirttiniz ya, daha önceden de şeyleri varmış, işbirlikleri varmış. Husumetli
0: oldukları, evet,
1: yani bir rant kavgası oldu, her tarafıyla, her yönüyle ortaya çıkıyor, görülüyor. Yani bu burada bir ideoloji kapışma değil, bir dava ayrılığı, görüş ayrılığı değil. Olsa bile zaten böyle sonuçlanmış ortaya, yani çok adi bir sokak kavgası gibi görülüyor. Yani bir mafyavari şeyler. Diğerlerini seyretmesi de çok ilginç. Yani siyasetin, muhalefetteki siyasi düzeyin geldiği yeri açıklayan ilginç görüntüler.
0: Daha da ilginç bir şeyden bahsedeyim. Bu isim Seyit Ahmet Keleş. 27 suç kaydı varmış. Emrah Bey, şimdi bir iş başvurusu yapıyorsunuz. 27 suç kaydı olan bir sicil kaydınızla gidiyorsunuz.
2: Çok az kurumsal bir yere, çok az yani, çok böyle ucundan kıyısından kurumsal olan bir yere başvurun. Direkt ilk isteyeceği şey adli sicil kaydı. Bunu getirin diyor. Yani sizin önceden işte bir suçunuz var mı? Hangi suç işlediyseniz suçun vasfı ne? Mahiyeti ne? Hani bunu direkt istiyorlar. Yani Kılıçdaroğlu işte arınma vesaire gibi hani söylemlerde bulunuyordu ya sürekli. Ya bu da onun mesela bir yansıması. Yani siz bir ilçe başkanı atıyorsunuz. O ilçede sizi genel merkez düzeyinde temsil eden en yetkili kişi, ama o kişinin 27 suç kaydı var. Yani bunun için, yani bunu elde edebilmek için aslında üçüncü bir şeye ihtiyacınız yok. Yani sizin, yani işte bunu polisten de istemenize gerek yok, savcılıktan da istemenize gerek yok. Ya ilçe başkanlığı adaylığına şunu dersiniz: bundan sonra her ilçe başkanlığına, il başkanlığına aday olan kişiler şeyini, adli sicil kaydını getirecek. Bu getirdiği zaman zaten onu görürsünüz orada. Ama siz bilinçli bir şekilde 27 suç kaydı olan birini ilçe başkanı atayıp daha sonra da kendi söylemine göre yeni partide tekrar ilçe başkanlığı sözü vereceğim ya da verdim deyip vermezseniz bu görüntüler yaşanır.
1: Hocam bu görüntü maalesef bir de çünkü aklıma şeyi getirdi. Pardon, lafınızı kestim. Bu 27 suç kaydı diyorsunuz ya, uyuşturucu sektöründe torbacı deriz ya, bir siyasetten torbacı biri gibi görünüyor bu. Bunun arkasında bir de baronları vardı, yani siyasi baron. Yani bunun arkasında bunu işte buraya seçen, o yetkiyi veren bir seçenler vardır mesela. Yani o siyasetteki, o uyuşturucu mekanizmasındaki, organizasyondaki şemanın bir benzerini de siyasette, evet, görüyor sanki.
0: Mesela 20 Eylül 2025 tarihinde Melih Meriç'in, yani bıçaklanan milletvekilinin şöyle bir paylaşımı var. Cumhuriyet Halk Partisi Oğuz Eli İlçe Kongresi'nde göreve seçilen Seyit Ahmet Keleş ve değerli yönetim kurulunu yürekten kutluyor. Yeni dönemde başarılar diliyorum. Örgütlü gücümüz, demokrasiye olan inancımız ve halkımıza olan bağlılığımızla Oğuz Eli'nde daha güçlü yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Ya yani öncesinde de ilçe başkanıymış zaten bu isim. Sonradan yeniden işte bir kongre yapılıyor. Yeniden ilçe başkanı seçiliyor. İşte bıçaklanan milletvekili Melih Meriç de bu şekilde desteğini açıklıyor, tebrik ediyor. Birlikte fotoğrafları da var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir siyasi partiden bahsediyoruz. Kendileri her fırsatta bunu dile getiriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu parti, Cumhuriyet'in kurucu partisi olarak daima bunları kendileri dile getiriyorlar. Şimdi insanların suçlarını, günahlarını biz burada yargılamıyoruz tabii ki, ama şimdi böyle bir olayın ortaya çıkması, Seyit Ahmet Keleş profilindeki bir ismin suç kaydının da gündeme gelmesi. Evet. Yeni mi? Değil. Yani şaşırtıcı mı? Değil. Şimdi bakıyoruz, son dönemde hakikaten de çok ilginç şeyler oluyor. Yani bunlara bakıyoruz, işte yolsuzluk, rüşvet soruşturmaları. Ya bir tanesi bile savuşturulabilmiş değil. Özellikle

0: getirilebilir. İşte bakıyoruz uyuşturucu bağımlılığı, işte bakıyoruz açık açık rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık soruşturmaları, iddiaları. Belediye başkanlarının işte evli olmalarına rağmen sevgililerinin olduğu ve makam için birbirlerinin bıçaklanması buna eklenen en son örnek. Yani biz bunları evet Türk siyaseti diye genellemiyoruz. Biz bunları CHP Yeni Parti diye genellemiyoruz. Onlar şunu ifade ediyorlar. Diyorlar ki biz CHP'yiz, Atatürk'ün mirasçılarıyız diyorlar. Atatürk'ün mirasçılarının, şimdi bu konular gündeme geldiğinde ya bunların ne alakası var yolsuzluk soruşturmasıyla, özel hayat değil mi, kime ne diye bir savunma geliştiriyor.
1: Bir de siyasi kalkana başvuruyorlar. Yani biz özel, üzerimize işte siyasi nedenlerle geliniyor falan
2: özel diyorlar. Hayat diyorlar ya, aslında özel hayat dediğimiz şu mu? Yani şunu mu anlamamız gerekiyor? Yani belediye başkanının sevgilisi var. Önce kendi belediyesinde işe yerleştiriyor. İşe gelmiyor, maaş alıyor. Bu ortaya çıkıyor, bakıyor çok ses var. Tamam seni şuradan alalım, başka bir belediyede işe sokalım. O işe gidiyor, orada da diyorlar ki işte kız arkadaşı, sevgilisi mesaj atıyor. Bak sürekli beni arıyorlar, darlıyorlar, ara şunları, beni işe çağırıp durmasınlar diyorlar. Ve işe gitmediği halde maaş alıyor. Şimdi biz buna mesela şey mi diyeceğiz, özel hayat mı diyeceğiz yani? Özel hayat mı diyeceğiz yani?
0: Bunun üstü nasıl kapatıl? Dediler ki ya tamam biz böyle bir şey yaptık. Ama oluşan zararı belediye başkanı dedi ki ben kendi cebimden bugüne kadar ödediğimiz işte o maaşları kendi cebimden öderim. Dedi konu kapandı. Üstüne bir de işte İzmir Marşı'nın çalındığı bir konser düzenlediler. Konu bitti.
2: Çünkü kendi genel başkan da öyle konuyu kapatıyor. Yani belediyenin kendi kasasından sen gitmişsin, arabanı dizayn ettirmişsin. İstediğin şekilde işte kumaşını seçmişsin. İşte koltuğunu rahatlığını seçmişsin. Milyonları vermişsin. Ortaya çıkınca da ya ne önemi var ki işte o da devletin, o devletin. Bir cebinden aldık, diğer cebine koyduk. Gerekirse öderiz. Genel başkanı söylerse o doğru, belediye başkanı da onu söylüyor.
3: Ben bayramda geçenki bayramda kırsalda bir yere gittim. Ben uluslararası ilişkiler hocasıyım. Tabii ki insanlarla konuşuyoruz. Herkesin bir fikri var. Herkesin bir oyu var. Sandığa gidiyor, oyunu atıyor. Konuşuyoruz. Hocam dedi, gördünüz mü dedi. Ben hiç tabii ki hani Instagram şu falan TikTok çok bakmıyorum. Yani vaktim de müsait değil. Orada şeyi görmüş. Bu Nilüfer Belediyesi'ndeki az önce anlattığınız belediye başkanının
1: sevgilisinin
3: devam edin.
1: Yok, paylaşımlarını mı?
3: İşte edindikleri mülk şeyini çocuğuyla, oğluyla evlendirmesi. Onlar ters şeyler yaşıyorlar diyor. Şimdi
0: son dakikamın içindeyim, yarım kalmış.
3: Yani seçmen oy attığı partinin temiz olmasını istiyor. Ve söylediğiniz örnekler artık hani daha da ötesi var mı? Yani sokak ortasında kavga, en son çıkan bir video. Sizin seçmenleriniz sizin temiz olmanızı istiyor. Ve bunu yaparken de
0: ama tam tersi bir durum var hocam.
3: Ve toplumun gözünde kirlenmişlikten
1: bu kadar kirlenmiş
3: diyorsunuz
1: yani,
3: Gazi Mustafa Kemal'in partisi. Ya o zaman yakışıyor musunuz oraya diye sormak lazım.
0: İşte
3: yani
0: tam tersi bir durum var. Normalde evet bir arınma, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi değil ama bir arınmadan, bir temizlenmeden bahsedecekken aksine bu soruşturmalarda ismi geçen pek çok kişinin ödüllendirildiğini, ödüllendirilerek yeni partide de yeni makamlara getirildiğine şahit oluyoruz. Yani haklarındaki iddialar böyle yenileri yutulur değil.
3: Uşak
0: ama
3: Belediye Başkanı.
0: Yani hakim
3: mesela
0: karşısında.
3: Mesela Uşak Belediye Başkanı. Yani şimdi şöyle, hepimizin hataları olabilir, ufak hatalar. Hı hı. Şimdi büyük hatanız varsa da o zaman oraya aday olmayacaksınız. Yani biz, eğer uyuşturucu içiyorsanız ki Allah kimse içirmesin. Türkiye tabii bu konularda çok maalesef kullanımda.
0: Sağlığa zararlıdır. Bunu da ifade edelim.
3: O zaman bir yerlere aday olmayacaksın. Yönetici olmayacaksın
0: işte,
3: kardeşim.
0: Maalesef ki en azından bu hassasiyetleri düşünerek sizin de hareket etmeniz gerekir ki ama ortaya çıkan görüntüler, bilgiler, belgeler, iddialar maalesef hiç de hoş olmayan şeyler. Kimsenin özel hayatını burada irdelemiyoruz ama özel hayatıyla gündeme gelen isimlerin savundukları değerlerle çelişmesi bizim tartıştığımız konu. Hocam çok teşekkür ederim İsmail Hocam. Bercan Bey çok teşekkür ederim. Emrah Bey çok teşekkür ederim.

0: A Haber Gece'den merhaba. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle A Haber Gece başlıyor. Suriye'nin Türkiye sınırı yakınında yer alan bir hava üssünü vuran İsrail, gelen sert tepkilerin ardından topu Türkiye'ye atmaya çalıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi saldırının Şam yönetimindeki Halep yanının bir üssü Türk birliklerini açmayı kabul etmesi üzerine gerçekleştirdi. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Tom Baraksa bu saldırının Türkiye'ye meşru yanıt hakkı doğurduğuna vurgu yaptı.
1: İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırı sonrası Tel Aviv'den gerilimi tırmandıracak açıklamalar geldi. Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Ebu Zuhur hava üssünü vuran İsrail, sert tepkilerin ardından bir kez daha Ankara'yı hedef gösterdi. Saldırının Şam yönetiminin Halep yakınındaki bir üssü, Türk birliklerini açmayı kabul etmesi üzerine gerçekleştirildiğini öne sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan paylaşımda Türk birliklerinin Suriye'ye konuşlandırılmasının güvenlik tehdidi oluşturacağı iddiasına yer verildi. Buna izin verilmeyeceğini öne süren Tel Aviv yönetimi saldırıların süreceği mesajını yineledi. Tüm dünyanın tepkisini çeken saldırı sonrası İsrail'den bölgeye üst düzey bir ziyarette gerçekleşti. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suriye'nin güneyinde işgal ettikleri bölgede konuştuğu üst düzey subaylarla bir araya geldi. Ziyaretin tam konumu ve nelerin konuşulduğuna ilişkinse bilgi verilmedi. Gazze ve Lübnan'da olduğu gibi Suriye'de varılan anlaşmayı da ihlal eden İsrail'e ABD'den sert tepki vardı. Saldırı sonrası açıklama yapan ABD'nin Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak, bu saldırının Türkiye'ye karşılık verme hakkı doğurduğunu vurguladı. Türkiye, Suriye-İsrail hattında olası bir çatışmanın engellenmesi için ortak bir mekanizma kurulması amacıyla çabaladıklarını aktardı ve ekledi. İsrail uçaklarının Türkiye yönünde ilerlediğinin radarlarla tespit edilmesi üzerine Ankara'nın buna makul bir tepki vermesi son derece anlaşılır bir durum olurdu. Neyse ki sağduyulu yaklaşımlarla durumun daha da kötüleşmesi engellenebildi dedi. 18 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur hava üssünü vuran İsrail, üsse en az 8 hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkinse bilgi paylaşılmamıştı.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Türkiye'nin kriz bölgelerindeki öncü rolüne dikkat çekti. Tarihimizden ve kadim medeniyetten, değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü'nü özel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine Türkiye'nin yardım eli uzatmayı sürdüreceğinin mesajını verdi.
3: Bugün Dünya İnsani Yardım Günü. Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz. 300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlarından yoksun olması, türlü zorluklar içerisinde hayat mücadelesi vermesi tüm dünyayı sorumluluk almaya çağıran bir hakikat olarak karşımızda durmaktadır.
2: Başkan Erdoğan, Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.
3: Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz. Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz. İsrail

0: Ne uluslararası kararları ne de ateşkesi dinliyor. Bölgede her 80 dakikada bir Filistinli öldürülüyor ya da yaralanıyor. Son olarak Gazze sahiline hedef alan saldırıda biri çocuk, 9 kişi katledildi. İşgal güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlara devam ediyor. Gelin Gazze'deki insanlık utancına birlikte bakalım.
1: İşgalci İsrail sözde ateşkese rağmen Gazze'de vahşete devam ediyor. Her 80 dakikada bir Filistinliyi katlediyor ya da yaralanmasına neden oluyor. Katil İsrail'in son saldırılarından biri Gazze'de sahil kıyısındaki bir noktayaydı. Hava saldırısında biri çocuk, 9 kişi katledildi, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar şifa hastanesine kaldırıldı. Vefat eden Filistinlilerin aileleri ise sevdiklerini gözyaşlarıyla toprağa verdi. Gazze'de aylar önce hedef alınan evlerin altından cenazeleri çıkarma mücadelesi de zorlu şartlar altında devam ediyor. İş makineleriyle molozlar kaldırılıyor, her binanın enkazından masum Filistinlilerin cansız bedenleri çıkıyor.
2: Bize her gün ateşkes olduğunu söylüyorlar ama bu Gazze şeridinde gerçekten uygulanmıyor. Gazze halkı her gün kan kaybediyor.
1: İşgalci İsrail sadece bombalamakta kalmıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenliyor. Filistinliler zorla evlerinden göç ettirilmek isteniyor. Filistinlileri doğup büyüdükleri topraklardan sürmek isteyen işgal ordusu, Batı Şeria'daki son baskınlarda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 22 kişiyi gözaltına aldı. Gazze'de saldırılar sebebiyle hastalar da gerekli tedavilere erişemiyor. Yaralanan Filistinliler ilaç bulamadığı için uzuvlarını kaybediyor. Doktorlar da bu durum karşısında çaresiz. Çünkü İsrail Gazze'ye ilaç ve malzeme girişini ilk günden beri aralıksız engelliyor.
2: Soykırım nedeniyle binlerce uzuv kesilme vakası yaşanıyor. İsrail ise Gazze'ye özel malzemelerin girişini engelliyor. Yerel alternatifler kullanıyoruz ancak bunlar özellikle ağırlık ve dayanıklılık açısından uluslararası üretilen bileşenlerin yerini tutamıyor.
1: İsrail açlığı da silah olarak kullanıyor. Birleşmiş Milletler Gazze'deki tarım arazilerinin %97'sinin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu. Ayrıca BM raporlarına göre Gazze'deki su arıtma ve dağıtım altyapısının %80'inden fazlası ağır hasar gördü veya tamamen kullanılamaz hale geldi.
0: Ve Orta Doğu'daki diğer bir sıcak gelişme. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Tahran yönetiminden Washington'a hedef alan açıklamalar ardı ardına geldi. Dışişleri Bakanı Arakçı, ateşkes değil, savaşı bitirecek anlaşma istiyoruz dedi. Irak'a giden Meclis Başkanı Kalibaf ise Kasım Süleyman'ın öldürüldüğü alandan Amerika'ya bir kez daha meydan okudu.
1: İran yanlısı direniş güçleriyle Bağdat yönetimi arasında tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde İran Meclis Başkanı Kalibaf Irak'a gitti. Kalibaf, Bağdat'ta 2020 yılında devrim muhafızları komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü noktada ABD'ye meydan okudu.
2: Savaş sırasında herkes İran direnişinin gücünü gördü. Irak'taki direniş güçleri Irak'ın gücünün parçalarından biridir. Direnişin sınırları artık İran ve Irak'ı aştı. Küresel hale geldi.
1: İran'da Trump'a hedef alan isimlerden biri de General Muhammed Rıza Nakdi oldu. Nakdi, Trump'ı çocukça hareket etmekle suçladı.
2: ABD Başkanı dar görüşlü ve çocukça hareket ediyor. Uzun dönemli vizyona sahip değil. Bir şey söylüyor, 24 saat sonra ne olacağını bile düşünmüyor.
1: İranlı general Trump'a güvenmiyoruz diye de ekledi.
2: Sözlerinin hiçbir tutarlılığı yok. Dediklerini fazla ciddiye almıyorum.
1: İran Dışişleri Bakanı Arakçı de katıldığı programda savaşın Körfez ve bölgedeki tüm dengeleri değiştirdiğini vurguladı.
2: Birçok ülke İran'ın gücünü ve İran halkını küçük gördü. Bu son savaş yabancı güçlerin ve yabancı üslerin güvenlik getiremediğini, aksine güvenlik bozuculara dönüştüğü gerçeğini gösterdi. Ülkesini ABD üslerini barındıranlar daha fazla zarar gördü.
1: Arakçı bir kez daha ateşkes değil, kalıcı anlaşma istedikleri mesajını verdi.
2: İran bir ateşkes istemiyor. Savaşın bitmesini istiyoruz. 12 gün savaşının sonunda ateşkes yapıldı ama bu savaşı yeniden başlattı.
0: Rusya ile Ukrayna arasında bir yandan savaş, diğer yandan esir takası devam ediyor. Moskova ve Kiev yönetimlerinin Mayıs 2025'teki İstanbul zirvesinde imzaladığı anlaşma kapsamında 103 savaş mahkumu daha karşılıklı olarak serbest bırakıldı.
3: Привет,

0: Yıllar süren esaret işte bu karşılaşmayla sona erdi. Yüzlerce Ukraynalı ve Rus mahkum sevdiklerine yeniden kavuşabilmenin mutluluğunu yaşadı.
1: Çok mutluyum. En kısa zamanda anneme, babama sarılmak istiyorum ve çocuklarıma kelimelerle ifade edemiyorum.
0: Yıkıcı saldırıların birbirini izlediği Rusya-Ukrayna hattında yeni bir esir takası daha yapıldı. Taraflar cephede esir düşen 103 askeri karşılıklı olarak serbest bıraktı. Rusya Savunma Bakanlığı esir takasına Birleşik Arap Emirlikleri'nin aracılık yaptığını açıkladı. Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Oleh Ivaşenko ise geri getirilen Ukraynalıların önemli bir kısmının yıllardır alıkonulduğunu söyledi.
1: Ay sonundan önce bir esir takası daha bekliyoruz. Geri getirdiğimiz gruplar arasında 2022'den beri esaret altında tutulan Ukraynalı askerler ve ağır hasta olanlar da bulunuyor.
0: Mayıs 2025'te İstanbul'da masaya oturan Rusya ve Ukrayna, biner esirin karşılıklı serbest bırakılması konusunda uzlaşıya varmıştı. İlk tur takasta iki taraftan 390 asker özgürlüğü ölüne kavuşmuştu.
2: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye'nin arabuluculuğu rolüne övgü geldi. Rusya Savaşı'nda Türkiye'nin diplomasi çabalarına değinen Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine teşekkür etti.
3: Türkiye çok çabaları yaptı bu savaşını bitirmeye için. Sayın Cumhurbaşkanı'na, bütün onun ekibine, bütün Türk milletine ve devletine çok minnettarız.
4: Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının sonlanmasına yönelik çabalarına bu sözlerle teşekkür etti.
3: Türkiye'nin rolü burada çok büyük.
4: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, ülkesinin bağımsızlık günü öncesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye-Ukrayna ilişkilerine değindi.
3: Türkiye ve Ukrayna milletleri birbirinin yanında, Karadeniz'in etrafında çok yıllar, seneler, asırlar devamında yaşıyorlar.
4: Celal, Türkiye'ye minnettarlıklarını dile getirerek 2022'de başlayan savaşın ardından Türkiye'nin pek çok Ukraynalıyı ağırladığını hatırlattı.
3: Türkiye'ye çok minnettarız. Türk arkadaşlarımız bizim göçmenlerine destek verdiler, evlerini verdiler, yemeklerini verdiler. Sağ olsunlar, Allah sizden razı olsun.
4: Devam eden Ukrayna-Rusya savaşına dair bu savaşı biz başlatmadık diyen Büyükelçi, Ankara'nın savaşı bitirmek için çok çaba sarf ettiğine vurgu yaptı.
3: İki tarafına da, Rusya ve Ukrayna taraflarına, Türkiye'de görüşüp bir kararlarını almak, bir çözüm yollarını tapmak çok öyle bir çabalara yaptı ve biz şahsi Sayın Cumhurbaşkanı'na, bütün onun ekibine, bütün Türk milletine ve devletine çok minnettarız gerçekten.
4: İmkan olsa savaşı şu dakikada bitirmeye hazırız diyen Celal, Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini dile getirdi.
2: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Atina yönetimindeki Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesinin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını duyurdu.
0: Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayan yenilenebilir enerji özel mekansal çerçevesine sert tepki gösterdi. Açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Keçeli, Atina yönetimini bu adımının Türkiye açısından hiçbir hukuki geçerliliği olmadığını vurguladı.
5: Yunanistan tarafından ilan edilen bu çerçeve, aidiyeti anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır. Bu ve benzeri girişimler Türkiye'nin hukuki pozisyonunu etkilemeyecektir.
0: Keçeli, Ege'de tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Türkiye'nin gerilimin değil, uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliğinin tarafı olduğunun da altını çizdi.
5: Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ve uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında işbirliğini teşvik ettiğini hatırlatıyor. Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz. Türkiye 7 Aralık 2023 tarihli dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk ve hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için

0: samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza etmektedir.
1: Sıcak bir gelişme, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından kritik bir paylaşımda bulundu. Trump, İran'a ekonomik savaş başlatacağını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti'ne anlaşma yapma konusunda benden daha büyük bir fırsat sunan olmadı. Ne yazık ki onlar bu fırsatı değerlendirmeyi başaramadı. Bu nedenle bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu daha önce benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak. Donanmaları yok edildi, hava kuvvetleri imha edildi, askeri fabrikaları artık enkaz halinde, para birimleri değersiz durumda ve ülkeleri pamuk ipliğine bağlı. Bugün ayrıca şunu da ilan ediyorum, finans kuruluşlarının, şirketlerin, havalimanlarının veya devlet kurumlarının İran'a herhangi bir şekilde can simidi olmasına izin veren her ülke kendisini de çok ağır ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır. Petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri, paravan şirketler, bunların tamamının şimdi artık durması gerekiyor. Kim olduğunuzu biliyorsunuz. Bu bir ekonomik gün olacak ve tüm müttefiklerimizin Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında durarak İran tehdidini izole etmesini ve yenilgiye uğratmasını istiyoruz. Bu deliller köşeye sıkışmış durumda ve bu tarihi önlemler onları ve dünya genelinde terör yayma kapasitelerini felce uğratacak. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Devam ediyoruz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun işleyişinde önemli bir rol üstlenecek olan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü yapacak. Toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt kurulların sayısı, görev alanları ve kurulda hangi kurumların bulunacağı kararlaştırılacak. Peki bu alt kurullar hangi görevde üstlenecek? Detayları izleyelim.
2: Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, BİT Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden oluşan bir heyet oluşturuyoruz. Bu süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasanın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Takip ve Değerlendirme Kurulu yeni haftanın ilk günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk kez toplanacak. Kurul ilk toplantısında ise alt kurulların çalışmalarından silahların teslimine ve örgüt mensuplarının durumuna, sahadaki gelişmelerden kamu kurumları arasındaki koordinasyona kadar çeşitli gündem başlıklarını ele alacak. Ayrıca toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Alt kurulların sayısı, görev alanları ve kurulda hangi kurumların bulunacağı da değerlendirilecek. Oluşacak iki alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı temsilcilerinin yer alacağı teknik alt kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Öte yandan alt kurulun teslim edilen silah, mühimmat ve patlayıcıların kaydını tutması bekleniyor. İkinci kritik mekanizma ise adli işlemler için kurulacak ihtisas grubu olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği söz konusu bu yapının, teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesini alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Bir başka alt kurulda silahını teslim ederek Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreciyle ilgilenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Ayrı bir teknik çalışma grubununsa başvuru ve

0: Kayıt sistemini oluşturması bekleniyor.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefine yönelik açıklamalarına devam ediyor. Bahçeli, stratejik hedefin Türkiye'nin 2053'te lider ülke ve süper güç haline gelmesi olduğunu söyledi.
2: Terörün bitmesi milli ülküdür.
0: Bahçeli, stratejik hedefin Türkiye'nin 2053'te lider ülke ve süper güç haline gelmesi olduğunu dile getirdi. Türkiye dünyaya nizam verecek dedi. Bir gazeteye açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin muhtıralar, darbeler ve yönetim sistemine bağlı istikrarsızlıklar nedeniyle kalkınma hedeflerine ulaşamadığını söyledi.
3: Sefalar getirdiniz.
0: MHP Genel Başkanı, Türkiye'nin milli ülküleri istikametinde yürüdüğünü vurguladı. Ayağımızdaki zincirleri kıracağız, çalışıp, üretip, kudretli Türkiye'yi inşa edeceğiz dedi. Bahçeli, Türkiye'nin lider ülke ülküsüne ulaşarak mazlumlara umut olacağının, dünyaya nizam vereceğinin de altını çizdi. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yön verecek en önemli gücün gençler olduğunu belirterek mesaj verdi. Terörsüz Türkiye sadece bugünün güvenlik meselesi değil, geleceğe yapılan en önemli yatırımdır. Türk ve Türkiye yüzyılı gençlerle inşa edilebilir. Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu ancak iyi yetişmiş genç kuşaklarla mümkün. Bu nedenle terörsüz Türkiye gençlere bırakılacak en büyük mirastır ifadelerine yer verdi. MHP lideri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'de siyasi istikrarın güçlendiğini de belirterek bu yapının daha da sağlamlaştırılması için seçim sistemiyle siyasi partiler kanununun yeniden ele alınması gerektiğini söyledi ve ekledi. Türkiye 16 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği anayasa değişikliğiyle en önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TÜGV ve İzmir Yaz Okulları final programında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine vurgu yapan Bakan Bayraktar, bugün Gabar'da 3500 genç kardeşimizle Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Artık o dağlarda silah, kurşun sesi, gözyaşı yok dedi.
4: Gabar bugünlerde daha da anlamlı hale geliyor. Türkiye terörsüz Türkiye'yi, terörsüz bölgeyi konuşuyor. Tarihi bir kardeşlik, bir birlik, buradaki bu birlik bütünlük içerisinde şimdi çok önemli bir hedefe, terörsüz bölgeye doğru yürüyor.
0: Terörsüz Türkiye'nin önemine dikkat çekti. Enerjide tam bağımsızlık için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.
4: Enerjide dışa bağımlılık kader değildir dedik. Ve bu reddiye ile yola çıktık. Türkiye yapılmamış işleri yapmayı hedefledi.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Efes Antik Kenti'nde gerçekleştirilen TÜGVA İzmir Yaz Okulları final programına katıldı. Gündeminde Gabar'daki petrol üretimi vardı.
4: Biz bu terörsüz Türkiye'nin, bölgenin o ufak kesitini, o ufak fragmanını Gabar'da, Şırnak'ta 2021 yılında bulduğumuz Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfiyle aslında göstermiş olduk.
0: Bakan Bayraktar, Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünün üretildiğini söyledi.
4: 3500 genç kardeşimizle Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Artık o dağlarda silah sesi, kurşun sesi, gözyaşı yok. O dağlarda umut var. Geleceğe dair hayaller, beklentiler var.
0: Bayraktar sözü yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne getirdi.
4: Avrupa'nın ortasında onlarca reaktör var. Yani bu bize gelince mi tehlikeli oldu? Dolayısıyla türlü sebeplerle 70 yıldır bize yaptırılmayan nükleer santrali inşallah yine şimdi yurt dışında eğitime gönderdiğimiz, yine sizlerin abileri, TÜGVA gençliğinden kardeşlerimizin de olduğu gençlerimizin, mühendislerimizin sayesinde Akkuyu'da inşa ediyoruz.
1: Şimdi Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun gündemine bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK'nın gündeminde kavga

0: Salı geçen Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçimi vardı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı seçime itiraz edeceklerini söyledi. Sarı seçim sonuçları üzerinden yeni partiyi eleştirdi.
1: Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz.
2: Kavgalı seçime CHP itiraz edecek. Seçimin iptali istenecek.
1: Arkadaşlarımız bu konuda bir işbirliğine yanaşmak istemediler.
2: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı. Ve başkan vekilliğine AK Partili meclis üyesi Asuman Şen seçildi. Ancak seçim sonuçları CHP ile yeni partiyi karşı karşıya getirdi.
1: Yeni partili belediye meclis üyelerimizin verdiği oylarla seçilmiştir AKP'nin adayı.
2: Konu MYK'nın da gündemindeydi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Müslüm Sarı, seçimde yaşanan kavgayı hatırlattı. İrade sakatlandı dedi.
1: Bağımsız bir biçimde belediye meclis üyelerinin mevcut ortamdan etkilenmeden oy veremediklerini değerlendirerek Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki haftada yoğun olacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu salı günü il başkanlarıyla genel merkezde bir araya gelecek. Partinin yeni yol haritası belirlenecek.
2: Bu haftaki MYK'nın gündeminde ihraçlar yoktu. Ancak CHP sözcüsü Müslüm Sarı hem CHP'de kalıp hem de yeni parti için çalışan isimlerle yolların ayrılacağının sinyalini verdi.
1: Biz bunu siyaseten de doğru bulmadığımız gibi ahlaki de bulmayız. Bir siyasi partinin içinde başka bir siyasi partinin çalışması yapılamaz. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Çalışmalar var.
0: Bu arada AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadri İnan, Menderes Belediyesi Başkan Vekili seçilen Asuman Şen'i ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti yönetimine eleştiriler yönelten İnan, Özgür Özel ve çevresi Menderesilere özür borçlular dedi.
4: İlkay'a verin, değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
5: İçişleri Bakanlığı bile yapar sözlerini hatırlatmak istiyorum. Çünkü Menderes'lere çok büyük bir özür borçları var.
6: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, Menderes Belediyesi'ne başkan vekili seçilen Asuman Şen'i ziyaret etti. İnan geçtiğimiz günlerde rüşvet ve irtikap suçundan tutuklanarak Menderes Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İlkay Çiçek'i ve yönetimini de eleştirdi.
5: Milletimize Menderes'te yaşatmış oldukları bu geçen 2,5 senelik zaman kaybı için de hesap vermek zorundalar. O nedenle bugün siyasi partilerin başlıca hesap vermesi gereken en yetkili merci aziz milletimizdir.
6: AK Parti Genel Sekreteri İnan, Menderes Belediyesi Başkan Vekili seçilen Asuman Şen'i tebrik ederek yeni bir döneminde başladığını vurguladı.
5: Menderes'e zarar veren ve gerçekten de belediyecilik namına gerçekten de çok kötü işlere bulaştıkları bir süreç yaşandı. Belediye başkan vekili seçilen Asuman Şen hanımefendiyi partimizi temsilen çok tebrik ediyoruz. Kazanan Menderes'in tüm mahallelerinde yaşayan çocuklar olmuştur, kadınlar olmuştur, esnaflarımız olmuştur. İnşallah Menderes'te eser siyasetini, hizmet siyasetini Asuman Başkanımızla birlikte, onun kadrolarıyla birlikte güçlendirerek önümüzdeki 3 sene içerisinde tüm gücümüzü biz ortaya koyacağız.
6: İnan eski başkan İlkay Çiçek'in uzun süre AK Parti'ye geçmek istediğini de söyledi. Ancak seçici davrandıklarını belirtti.
5: Menderes Belediye Başkanı yaklaşık 1,5 senedir partimize dahil olmak için her türlü çabayı ve ısrarı göstermiştir. Partimizin yetkili kurulları bu talebe olumsuz cevap vermiştir ve kesinlikle reddetmiştir. Menderes örneğinde olduğu gibi biz ne kadar seçici davrandığımızı, ne kadar da seçkin davrandığımızı bir kez daha biz hatırlatmak istiyoruz.
6: İnan eski yönetimin Menderes halkına özür borcu olduğunu da hatırlattı.
5: Menderes'lere çok büyük bir özür borçları var. Tüm İzmir'e bir özür borçları var. Ve utanmadan, sıkılmadan burada özür dilemek yerine burada aday çıkartmayı tercih ettiler ve Menderes'lerden özür dilemediler.
6: AK Parti Genel Sekreteri İnan, Cumhur İttifakı'nın İzmir'de birinci olduğunu da vurguladı.

0: etti.
1: Bugün partimiz Cumhur İttifakımızla birlikte İzmir'imizde birinci parti konumundadır. Yani İzmirlilerden çok büyük bir teveccüh alarak yolumuza güçlenerek devam ediyoruz.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 67. duruşmasında sanıkların savunmaları sürdü. Duruşmaya tutuksuz sanık Özgür Türkmen'in kamera bantlama savunması damga vurdu. Türkmen, "Ben geldiğimde bu uygulama hep yapılıyordu," dedi.
0: İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 67. duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Özgür Türkmen'in kamera bantlama olayına ilişkin verdiği savunma damga vurdu. Türkmen kamerayı sadece bir kez bantladığını savundu.
3: 2022 Aralık ayında göreve katıldım. Ben geldiğimde bu uygulama hep yapılıyordu. Gerekçe olarak da daha önce Ekrem Başkan'ın görüntülerinin medyaya servis edilmesinden kaynaklı. O zamanki ekibin almış olduğu kararda belirtiliyordu. Sadece bu duruma şahit oluyordum.
0: Savcının size talimat verildi mi sorusuna ise Türkmen, "Yok, bir kere yaptım," kasıtsız yanıtını verdi. Türkmen, İmamoğlu'nun kıyafet değiştirmesi için gidilen otelde kamera bantlama işlemini yaptığını söyledi. Duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner de savunma yaptı. İmamoğlu'na ait olduğu belirtilen telefonu evinde muhafaza ettiğini anlattı. İmamoğlu'nun "Telefonu evinde niye sakladın?" sorusuna ise Özgüner, telefonu saklamadığını, muhafaza ettiğini belirterek, "19 Mart günü yoğun bir gün yaşandı. Siz o akşam da çıkabilirdiniz, iki gün sonra da çıkabilirdiniz," yanıtını verdi. Davada İBB'de şoför olarak görev yapan tutuksuz sanık Emre Manav da savunma yaptı. Manav, olay günü İmamoğlu'nun gittiği otele kıyafetlerini götürdüğünü, İmamoğlu'nun kısa süre sonra ekibiyle birlikte otelden ayrıldığını anlattı. Beraatini talep etti. Duruşmaya sanıkların savunmaları ve çapraz sorgularda devam edildi.
2: Ekonomi yönetiminde 2027 yılı bütçesi ve orta vadeli program mesaisi hızlandı. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık rotasını belirleyecek OVP'nin Eylül'ün ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
4: Ekonomi yönetiminde 2027 bütçesi ve OVP mesaisi hız kazandı. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık rotasını belirleyecek orta vadeli program için geri sayım başladı.
5: Eylül'ün ilk haftası yeni güncellenmiş OVP'yi toplumumuza paylaşacağız inşallah. Temel önceliğimiz elbette fiyat istikrarı, bununla birlikte büyümemizi, istihdamımızı, yatırımlarımızı geliştirmeye devam etmek.
4: Eylül ayının ilk haftasında açıklanması beklenen OVP'de enflasyon, büyüme, istihdam, cari açık, ihracat ve ithalat gibi temel göstergeler yeniden şekillendirilecek. OVP çalışmalarıyla birlikte 2027 yılına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi çalışmaları da hız kazandı. Programda belirlenecek temel ekonomik büyüklükler doğrultusunda da 2027 yılı bütçe teklifine son şekli verilecek. Teklifte 2027 yılı için gelir tahminleri, gider ödenekleri ve bütçe dengesine ilişkin esaslar yer alacak. Bütçe teklifi, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili çalışmalarının tamamlanmasının ardından 17 Ekim'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Bütçe teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'yla genel kurulda yapılacak görüşmelerin ardından yasalaşacak.
2: Şimdi iş dünyasında tartışma konusu olacak bir haberle devam edelim. Patronuna gönderdiği mailde "manen yıprandım, yoruldum" ifadelerini kullanan bir çalışanın iş sözleşmesi işveren tarafından istifa gerekçesiyle sonlandırıldı. Yerel mahkeme işçiyi haklı buldu. Fakat işveren kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay da "yoruldum" mesajını istifa sayarak işvereni haklı buldu.
6: Niye istemezsin? Gerçi istemediğini çıkarmak olur mu hemen? Orta yolu bulsunlar, çalışsın. Herkesin çoluğu var, çocuğu var, rızkını kesiyorlar ama.
4: Patronuna "yoruldum" maili attı, işveren bu maili istifa saydı. Yargıtay işvereni haklı bulunca işçinin tazminatsız sözleşmesi sonlandı.

0: andırıldı.
1: Haksızlık bence. Ya adam mesela uzun süre mesai yapıyor. Adamın dinleme ihtiyacı var. Yani yoruldum diye bir insan sistem ediyorsa ve Yargıtay bu duruma yapanı yani aleyhine yapıyorsa o zaman bence haksızlık yani. Ya adamın da dinleme ihtiyacı var. Çalışanın da dinleme ihtiyacı var.
0: Yargıtay'dan emsal bir karar daha çıktı. Bir çalışan şirket sahibine gönderdiği e-postada son bir yıldır mobbinge maruz kaldığını ve priminin düşürüldüğünü belirterek manen yıprandım ve yoruldum maili attı.
2: Asla kabul edilemez. Neden? Karşımızdaki sonuçta ben gibi insan. Bu talebini insan olarak bildirir. Ona çözüm sunulabilir. Ücretsiz izin verilebilir veya o günü yok sayıp telafi edilebilir.
0: İşveren söz konusu maili çalışanın iş sözleşmesini sona erdirdiği şeklinde değerlendirdi ve çalışanla yollarını tazminat ödemeden ayırdı. Çalışan isyan ederek ben istifa etmedim, sadece sitem ettim deyip mahkemeye koştu. Yerel mahkeme işçiyi haklı buldu. İşverense kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay'ın kararı ise şok etkisi yarattı. Yerel mahkemenin değerlendirmesine katılmadı. İşçinin sitemini kendi iradesiyle sözleşmeyi feshettiği şeklinde değerlendirdi. İşçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verdi. Yargıtay'ın bu kararı tartışmalara neden olurken, sitemeden çalışanların işverenlere karşıysa daha dikkatli ifadeler kullanmasının önemini ortaya koydu.
3: Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı için 81 il ile genelge gönderdi. Genelgede okul güvenliğinden veli görüşmelerine, cep telefonu kullanımından kılık kıyafet kayıt ücretlerine, sınav uygulamalarından öğretmenlerin kılık kıyafetlerine kadar yeni eğitim öğretim döneminde uygulanacak çok sayıda düzenlemeye yer verildi.
4: Bütün gençlerimize, çocuklarımıza geçmiş olsun diyorum. Ailelere geçmiş olsun, hayırlı olsun diyorum.
0: Milli Eğitim Bakanlığı 2026-27 eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler genelgesini yayımladı.
5: Ne görüyoruz artık?
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı genelge 81 ile gönderildi.
6: Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir tereddüte, hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
0: Genelge kapsamında okul giriş ve çıkışlarının kontrollü yapılması, yaya ve araç trafiğinin birbirinden ayrılması, kör noktaların aydınlatılması ve acil tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarımların tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılacak. Okul ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek ihbar ve şikayetler de vakit kaybedilmeden değerlendirilecek. Ayrıca velilerin okullara randevusuz ziyaretlerine izin verilmeyecek. Veli görüşmeleri yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak gerçekleştirilecek. Öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine de izin verilmeyecek. Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları önlük giyecek. Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulama ise yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek.
7: Kıvrım kıvrım yılan değil mi?
0: Genelgenin dikkat çeken düzenlemelerinden biri de sınav uygulamalarına ilişkin oldu.
8: 35'ler 31'e sayalım geri.
0: Bakanlık tarafından belirlenen ortak sınavlar ve ölçme değerlendirme araçları dışında öğrencileri yarıştıran, sıralamaya tabi tutan ya da velilere ilave mali yük getiren deneme sınavı, tarama sınavı, hazır bulunuşluk uygulaması ve benzeri sınavların okullarda yapılmasına izin verilmeyecek. Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan kaynakların dışında okul ve kurumlarda farklı materyallerin kullandırılmasına izin verilmeyecek. Mezuniyet etkinlikleri öğrencilerin kimliği ve toplumsal değerlerle uyumlu olacak ve velilere ek mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenecek.
3: Şimdi bir yandan okulların açılması yaklaşırken servis ücretlerine yapılacak zam oranları da belli oldu. İstanbul'da servis ücretleri %10 arttı. Ankara'da ise bu oran %25 olarak belirlendi. Veliler ücretlerin yüksek olduğunu düşünüyor. Servisçiler ise daha şimdiden ek zam talep etmenin hesaplarını yapıyor.
9: Velilerin beklediği haber geldi. Okul servislerine yapılacak zam belli oldu. İstanbul'da oran %10 olarak belirlendi.
10: Bayağı yüksek.
11: Öğren
5: öğrenciler öyle heyecanlı ki çantalarını bile yavaş yavaş hazırlayıp geri sayıma başlamış durumdalar.

0: Veliler ise maliyet telaşına düştü. Zira servis kullanacak öğrenciler için gider kalemleri artmış durumda.
1: İlk dilim 4456 lira. İşte buna %35 de rehber personel eklenecek. İstanbul servisi her zaman olduğu gibi yine bir fedakarlıkla aslında sezona başladı. Belki dediğim gibi bazı vatandaşlarımız için bu fiyatlar yüksek olarak gözükebilir.
0: Ortalama 1 kilometre mesafe uzaklıktaki bir okul için yıllık ödeneceğiniz tutar 40 bin liraya yakın. Aynı zamanda mesafe arttıkça fiyat da artıyor. Ortalama 10 kilometre uzaklıktaki bir okul için yıllık maliyet 90 bin lirayı aşıyor.
2: Kimse gönderemeyecek o zaman.
3: Herhalde yürüyerek götürürdüm. Çünkü aşırı pahalı.
4: Ankara'da ise okul servislerine %25 zam yapıldı. En kısa mesafe ücreti 27.331 liraya yükseldi. Servis şirketleri ise yine belirlenen zam miktarından memnun olmadı.
1: Arabamda da 13 tane çocuk olduğunu düşünüyorum. Ne eder 5000 liradan 13 çocuk? 65 bin lira yapar. 65 bin lira ben bir okuldan maksimum para kazanacağım. Bu artışlar yukarı doğru giderse yeniden okul servislerine, toplu ulaşıma, diğer taşımacılık modlarına artış talep edeceğiz.
5: Ama dört oldu 90 lira yani. Servisçi de ona göre zam yapacak.
0: Bazı özel okullar İBB meclisinin belirlediği ücret tarifesinin dışına çıkıyor. Eğer sizin de öğrencinizin bindiği servis için belirlenen tarife dışında bir ücret talep edildiyse şikayet edebilir. Hatta ödeme yaptıysanız paranızı geri alabilirsiniz.
1: Belirlerimizin şikayeti varsa bu konuda yetkili olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Tüketici hakem heyetleridir.
6: Bu arada milyonlarca üniversite adayının aylar süren sınav maratonu bitti. 2026 YKS yerleştirme sonuçları tercihlerdeki yeni rotayı da ortaya koydu. Devlet üniversitelerde kontenjanlar neredeyse tamamen doldu. Peki adaylar bu yıl hangi bölümlere yöneldi? Hangi üniversitelerde kontenjanlar boş kaldı? İşte 2026 YKS'sinin tercih karnesi.
2: Geçti. Sınav sonuçlar nasıldı?
7: Tercih yapmadım ve sıralamanın da bana kalmasını istiyorum şahsen.
4: Sınavdı, tercihti derken büyük maraton geride kaldı. Milyonlarca adayın heyecanla beklediği sonuçlar açıklandı.
7: Küçükken tasarım çok istiyordum ama artık genetik mühendislik de aslında çok güzel.
4: Yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl 2.255.076 aday ter döktü. 1.279.439 aday tercih yaptı. 730.854'ü ise üniversiteli oldu. Pek çok adayın hayalindeki üniversiteye giden yol tercih listesinin ilk sıralarından açıldı. Her 10 adaydan 4'ü ilk 3 tercihinden birine yerleşti.
8: Üniversitelerin kontenjanlarında da dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Devlet üniversitelerinde kontenjanlar neredeyse tamamen doldu. Öyle ki doluluk oranı %99,5'e ulaştı.
4: Devlet üniversitelerinin 481.684 kontenjanından sadece 2.292'si boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde ise 176.080 kontenjandan 35.706'sı boş kaldı.
9: Vakıf üniversitelerinin %80'de kalması aslında büyük bir uyarı. Vakıf üniversiteleri akademik programlarını, altyapılarını bu verilere göre yeniden düzenlemek zorunda.
4: Adaylar en çok tıp, hukuk, diş hekimliği ve eczacılık programlarını tercih etti. Bu bölümlerin devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamı doldu. Ayrıca yapay zeka ile birlikte tekrar popüler hale gelen mühendislik programlarında doluluk %98'i aştı.
7: Ben de tıp istiyorum ama küçüklükten gelen bir şey. Hani insanların istediklerini yapmasını daha çok isterim açıkçası.
4: Bu yıl ilk kez açılan işletme ve yapay zeka, ilaç üretim teknolojisi, mobil güvenlik teknolojileri, hayvancılık, balıkçılık teknolojileri programlarının kontenjanları da doldu.
9: Eğitim fakültelerinde programların dolduğunu burada görmekteyiz. Bu önemli bir gelişme.
4: 2026 YKS'nin dikkat çeken sürprizlerinden biri de bilgisayar mühendisliğindeydi. Başarı sıralaması belirgin şekilde geriledi. Boğaziçi Üniversitesi yaklaşık 4500. sıradaki öğrenciye kadar aday aldı. Şimdi sırada kayıt heyecanı var. 24 Ağustos'ta başlayacak olan kayıtlar için son tarih 28 Ağustos.
6: İstanbul'da yüksek kira fiyatlarına alternatif olması hedeflenen 15 bin kiralık sosyal konut projesinde hazırlıklar sürüyor. Dar ve orta gelirlerin uygun bedellerle konuta erişiminin sağlanması planlanan projede ilk kiralamaların Eylül'de başlaması bekleniyor.

0: İstanbul'da yüksek kira fiyatlarına alternatif olacak 15 bin kiralık sosyal konut için hazırlıklar sürüyor. Dar ve orta gelirli vatandaşların daha uygun koşullarda konuta erişmesini hedefleyen projede ilk kiralamaların Eylül ayında başlaması bekleniyor. Projeden öncelikle alt gelir grubundaki vatandaşların yararlanması planlanıyor. Üzerine kayıtlı konutu bulunmayanlar, belirlenen gelir sınırının altında kalan haneler, emekliler, engelliler ve kentsel dönüşüm nedeniyle evini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar için kontenjan ayrılması bekleniyor. Başvurularda İstanbul'da belirli bir süre ikamet etme ve hane gelirinin de kriter olarak dikkate alınması planlanıyor.
1: Bu proje kapsamında da özellikle aslında her yıl 100 bin sosyal konutun devam etmesi, bunun 25 yıllık bir projeksiyonla aslında arttırılarak devam ettirecek olması çok önemli. Türkiye'de ev sahipliği oranına baktığımızda %56 seviyelerinde olan ev sahipliği oranını daha üst bir noktaya taşıyacak.
0: Kiralarda ise piyasa fiyatlarının altında bir model uygulanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada kiraların bölgedeki raiç bedelin yarısından da düşük olabileceğini belirtmişti. Konutlar 3 yıllığına kiralanacak. 3 yılın sonunda kiracının tahliye edilmesi ve konutun bakımının ardından başka bir ihtiyaç sahibine tahsis edilmesi planlanıyor. Böylece sosyal konut imkanının daha fazla vatandaşa ulaştırılması hedefleniyor.
2: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılan bir bina iş makinesinin darbesiyle çöktü. Molozlar iş makinesinin üstüne devrildi, operatör yaralandı.
3: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Binanın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrildi. İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın yıkım çalışmaları başlatıldı. Ancak iş makinesinin darbesiyle bina aniden ekskavatörün üzerine devrildi.
4: Balkondayken izliyorduk oğlumla beraber. Evet. Dozerin kaçasını almış yaparken birden düşüp direkt dozerin üstüne çöktük. Yani.
3: Molozların altında kalan iş makinesi operatörü Abdullah Haraç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan operatör araç hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda yaz aylarıyla birlikte artan su krizi sokağa yansıdı. Avşa Belediyesi'nde yürüyen ada sakinleri seslerini "konser değil su istiyoruz" sloganıyla duyurmaya çalıştı.
5: Tatil beldesi Avşa Adası'nda susuzluk krizi isyana dönüştü.
6: Bu sene hele Haziran 15'ten beri akşam 1'de geliyor. Sabah 08'de 09'da kesiliyor. Sağdan soldan su dolduruyoruz.
7: Çeşmeden su doldurarak evde su ihtiyacımızı, tuvalet ihtiyacımızı karşılıyoruz.
5: İçme ve kullanma suyunun denizden arıtılarak karşılandığı Avşa'da günlerdir musluklardan bir damla dahi düşmemesi ada sakinlerini sokağa döktü. Ellerindeki boş damacana ve kovalarla CHP'li Avşa Belediyesi'ne yürüyenler tepkilerini "konser değil su istiyoruz" sloganlarıyla dile getirdi. Ada sakinleri su krizine geçici değil kalıcı çözüm bulunmasını istedi.
2: Evlilikte ortak sorumlulukların paylaşımı yeniden gündemde. Yargıtay'dan emsal bir boşanma kararı çıktı. Sık sık gezerek evde bulunmayan ve yemek yapmayarak evlilik birliğindeki görevleri ihmal eden kadını kusurlu buldu. Peki vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Detaylar haberimizde.

0: Çalışmıyoruz hanımefendi, yapıversin bir zahmet yemek. Evet. Yani onu da yapmayınca oluyor mu yani?
1: İki tarafta çalışıyorsa veya tek kadın çalışıyorsa.

0: çalışıyorsa, erkek evdeyse erkek de yemek yapabilir.
1: O çok saçma ya. O yapmadıysa siz yapın ya da ben yapayım. Sonuçta hayat müşterek.
2: Eşimin yemek yapmaması ayrılma sebebi olmaz bence.
3: Evlilik birliği içerisindeki ortak yaşamın sorumluluklarını sadece bir tarafa yüklemek ne kadar doğru? Ya da eşiniz diyelim ki o gün evde yemek yapmak istemedi. Bu bir boşanma sebebi olabilir mi? Şimdi vatandaşa soracağız, söz millette. Peki eşiniz diyelim ki o gün işleri var dışarıda, yemek yapmadı, ne tepki verirsiniz?
4: Sipariş veririm.
0: İki tarafta çalışıyorsa veya tek kadın çalışıyorsa, erkek evdeyse erkek de yemek yapabilir.
5: İnsanlar boşanmak istedikten sonra birbirlerini suçlamaya başladıkları zaman her şey oluyor.
1: Bana göre mantıksız, bana göre yanlış.
4: Gereksiz. Hayat iki tarafından paylaşılıyor. Demek ki bunu da paylaşılması lazım.
6: Yapacağım deyip sonra yapmaması mesela bu kusur olarak sayılabilir. Ama direkt hiç yapmayacağım diyerek, yani olabilir kişisel tercih.
7: Ya tabii ki bu tek seferde yemek yapmadı diye boşanmam da, devamlı da evde yemek yoksa, çoluk çocuk aç kalıyorsa düşünülebilir. Peki. Önce konuşup uyarıp daha sonrasında devamlılığı oluyorsa bu düşünülebilir, boşanılabilir.
8: Tek bu boşanma sebebi olmaz ama yani bence yapılması gerekiyorsa yapılacaktır. Bazı şeyler birike birike olur. Bu da o birikintilerden bir tanesi olabilir bana göre.
9: Bu aralarda zaten hep devamlı bu ufak tefek sorunlar boşanma sebepleri oluyor. Benim için hayır, kesinlikle olmaz. 30 senelik evliyim. Eşim yemek yapmadığı zaman karpuz peynir de yiyoruz. Yumurta da kırıp melemen yapıyoruz.
3: Diyelim ki o gün yemek yapmak istemedi. Dışarıda vakit geçirdi arkadaşlarıyla. Eve geldiğinizde yemek görmediğinizde ne düşünürsünüz?
2: Niye yemek yapmadın diye sorarım, durumu anlatır. Okeyleşiriz, dışarı çıkar beraber yeriz. Ne bileyim, dışarıdan söyleriz, biz yaparız. Bir şekilde yani karnımızı doyururuz o gün. Ben zaten gastronomi mezunuyum.
6: Anlayışla karşılarım. Yaparım ya da bir yerden sipariş veririm.
4: Sipariş veririm.
8: Nedenini öğrenirim. Mantıklı bir neden varsa.
3: Yani canı istemedi.
8: Bu bir olabilir, iki olabilir ama üçüncü olmamalı bence.
4: Ya, yapmasam da söylerim, sipariş veririm. Bir şekilde günü kurtarız.
1: Bakın, benim için önemli olan ihtiyacı varsa, yani o akşam bana yemek, yani atıyorum 10 sene, 20 sene, 30 sene berabersiniz. Ya şimdi bu 20 sene, 30 sene beraberlikte bir akşam gezmeye çıktı diye gerideki 10 seneyi, 20 seneye bay edemezsiniz ki.

0: Denizli'deki Tripolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor. Üzerine kaplayan toprağın koruduğu tarihi alanda asırlık eserler gün yüzüne çıkartılıyor.
1: Roma döneminden Bizans dönemine geçişte restorasyon uygulamaları nasıldı? Ustalar arasındaki ilişkiler neydi? Bunların sonuçlarına sahip olduk. Hem de güzel uygulama örnekleri ortaya koyuyoruz.
2: Antik kent tarihe ışık tutuyor. Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti'nde arkeolojik kazılar yıllardır sürüyor.
3: Tripolis Antik Kenti'nin 280 hektarlık devasa bir alana yayıldığı öngörülüyor. Ve 2012 yılından bu yana çalışmalar devam ediyor aralıksız olarak. Ve şu ana kadar da Antik Kent'in %6'lık bir bölümü gün yüzüne çıkarıldı.
1: Geçtiğimiz yıl burada hem kazı hem restorasyon çalışmaları yürüttük.
3: Tripolis Antik Kenti'nin sağlam kalmasının ilginç bir sebebi var. Şöyle ki bugüne kadar bölge çok kez erozyona maruz kalmış. Dolayısıyla o toprak dolgular Antik Kent'in üzerine adeta bir yorgan gibi kaplamış.
1: Tripolis'in merkezine yakın bir konumda yer alan, yaklaşık işte 40 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde, 15 metre yüksekliğe sahip 3 katlı anıtsal çeşmede restorasyon çalışmalarının 7. yılındayız.
2: Antik kentin yüzeyindeki kalıntılar daha çok Roma ve Bizans döneminin mimari özelliklerini taşıyor. Çalışmalar sayesinde 2000 yıllık eserler gün yüzüne çıkarılıyor.
3: Tripolis Antik Kenti Batı Anadolu'nun en sağlam antik kentlerinden bir tanesi. Hatta öyle

0: Şimdi sizleri Ankara'da düzenlenen Kara Kucak Güreş Şampiyonası'na götüreceğiz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcular Er Meydanı'nda mücadele etti. Oldukça ilginç manzaralar vardı. Organizasyonun onur konuğu, UFC şampiyonu, dünyaca ünlü sporcu Şamef A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Abdullah Ünver ve kameraman Barış Yar'ın özel haberi geliyor.
1: Dünya yıldızları Ankara'ya geldi. Kara Kucak Güreş Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu.
2: Teşekkür ederim.
1: Dünyaca ünlü dövüşçü Hamzat Çimayev organizasyonun onur konuğu oldu. Hayranları onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
3: Keçiören uluslararası bir güreş organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Dünya Kara Kucak Güreş Şampiyonası'nda 31 ülkeden 145 sporcu Ankara'da Er Meydanı'na çıktı. Güreşçiler rakiplerin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele veriyor.
1: Keçiören'de düzenlenen 3. Büyük Geleneksel Kara Kucak Güreş Festivali'nde pehlivanlar ödüllerini aldı. 81'inden yaklaşık 1500 pehlivanın katıldığı festivalde Er Meydanı'nda mücadele, tribünlerde ise heyecan vardı. UFC şampiyonu Hamzat Çimayev şampiyona öncesi Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı makamında ziyaret etti. Hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Çimayev A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.
3: Dünya ünlü boksör Hamzat Çimayev Türkiye'de Keçiören Belediyesi'nin misafiri, şu anda da yanımızda.
4: Türkiye hakkında ne düşünüyorsun?
5: Ne düşüneceğim? Her zaman kardeş olduğumuzu düşündüm ve öyle de kalıyor. Burada bulunmayı seviyorum. Sık sık İstanbul'a geliyorum. Bizi böyle sıcak karşılamaları hoş. Burada olmaktan mutluyum.
4: Kariyerindeki en zorlu rakibin kimdi?
5: Kendim.
4: Kendin mi? Başka kimse yok mu?
5: Hayır.
4: Dövüş dışında sana en çok mutluluk veren şey nedir?
5: Dövüş dışı iyi ve güzel işler, iyilikler yapmak.
4: Gerçekten korktuğun bir rakip oldu mu hiç?
5: Bilmem ki. Korkmak. Kimden korkacağım ki?
4: Bir sonraki dövüşünde kiminle karşılaşmak istersin?
5: Kemerimi geri almak istiyorum. Bakalım orada kim olacak? Benim için pek bir farkı yok. Kimi verirlerse onunla dövüşeceğiz.
4: Türkiye'ye ve insanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Türkiye'de ilk kez mi bulunuyorsun?
5: Hayır, ilk kez değil. Sık sık İstanbul'da oluyorum. Burada bulunuyorum. Ne söylemek isterim? Çok büyük teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm zamanlar boyunca aramızda var olan kardeşlik ilişkilerimiz için. Yüce Allah bunu hem bu dünyada hem de gelecekte daim kılsın.
4: Bugün senin yeteneklerini görecek miyiz? Planın var mı?
5: Bugün seyirci olarak izleyeceğiz. Bizim çocukları destekleyip takip edeceğiz.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Evet, Gündem Özel'den mutlu akşamlar. Alparslan Kuytulu, özellikle 15 Temmuz öncesi ve sonrası yine son dönemde yaptığı açıklamalarla ön plana çıkan Alparslan Kuytulu gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamalar ne, neyle suçlanıyor, bunları konuşacağız. Öte yandan yine son bir haftanın gündeminde olan Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik de soruşturma gittikçe genişliyor. Bugün Ahmet Arif Denizolgun'un mezarı açıldı, fetih kabir yapıldı. Bir inceleme yapılıyor. Bu inceleme sonrasında bir rapor açıklanacak adli tıp tarafından. Ne çıkacak ona bakacağız. Yine 2016'da ölümü sonrasında adli tıpın bir raporu vardı. O rapora ilişkin detayları da konuşacağız. Öldü mü, öldürüldü mü? Çokça merak konusu. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik yapılan suçlamalardan birisi de bu. Bir diğer taraftan da yine yanı başımızda Suriye'de önemli gelişmeler yaşanıyor. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları vardı. Bölgede yine genişleyen, tansiyonu yükselen bir savaş durum var. İran'la Amerika arasındaki Hürmüz Boğazı gerilimi de devam ediyor. Bütün bunları konuşacağız. Ben hızlı bir şekilde konuklarımı tanıtmak istiyorum. İstanbul stüdyomuzda akademisyen doçent doktor Kemal Olçar. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, yayınlar.
1: Teşekkürler. Gazeteci doktor Murat Özer, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Emekli Tuğgeneral doktor Hüseyin Fazla, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Orhan Bey, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Ve Ankara stüdyomuzda gazeteci Zafer Şahin var. Zafer Bey'e de birazdan bağlanacağız. Şimdi Alparslan Kuytulu konuşacağız, başlayacağız ama önce olay yerine gidelim. Adana

0: Gidelim. Halil İbrahim Uğur var karşımızda, A Haber muhabiri. Kendisinden bugünün bir özetini alalım. Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı? Hakkındaki suçlamalar ne? Halil İbrahim, biraz bize bugünü özetler misin ve bundan sonraki süreç nasıl işleyecek bize aktarır mısın?
1: Orhan Salih, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Tabii ki sabahın erken saatlerinde şafak vakti operasyonuyla gün başladı aslında Adana ve bölgesinde. Çünkü sadece Adana'da düzenlenmedi. Furkan Vakfı'na düzenlenen bu operasyon Adana'nın yanı sıra Niğde, Elazığ, Osmaniye, Gaziantep gibi illerde, yani toplam 6 ilde operasyon düzenlendi. 49 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Elbette 49 ayrı adrese aramalar saatlerce devam etti ve polis ekip de yine bu noktada, yani operasyonun gerçekleştirildiği adreslerde bilgi, belge ve dijital materyallere el koydu ve onlar da şu anda inceleme aşamasında. Tabii ki 32 kişi de gözaltına alındı ve şehir dışında gözaltına alınan kişilerin de şu sıralarda artık Adana'ya geldiğini, Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde onların da sorgu işlemlerinin gerçekleştirilmesi üzere hazırlıkların devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki şafak vakti operasyonu ve ardından da çok fazla düzeyde bilgiler var, belgeler var. Operasyonlarla ele geçirilen, tabii ki onlar bir taraftan incelenecek ama diğer taraftan da ifade aşaması günlerce süren bir gözaltı süresi olacaktır. Beklenen bu yönde. Tabii ki 32 kişi gözaltına alındı ama bu 32 kişinin de vereceği ifadeler oldukça önemli. Tabii ki 32 kişinin yanı sıra yine vakfa, Furkan Vakfı operasyonuyla birlikte Adana'da 5 ayrı şirkete de kayyum atandı. Tabii ki şirketlere baktığımızda içerisinde gıda sektöründe olanlar var. Yine petrol üzerine faaliyet gösteren, inşaat üzerine faaliyet gösteren şirketler de var. Onlar da elbette yapılan bu operasyon sonrasında mali denetimden geçecek ve örgütle tabii ki bu noktada bağdaşan bilgiler, belgeler de önümüze çıkabilir. Tabii ki bu da soruşturmanın seyrini değiştirebilir. Diğer taraftan baktığımızda aslında Furkan Vakfı ön planda vakıf gibi görünse de arka tarafta bir suç örgütü gibi çalışıyordu. İşte bu da ilk olarak 2018 yılında yine savcılığın savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonla Türkiye gündemine oturmuştu. Çünkü bir taraftan CİMER'de bulunan şikayetler var, bir taraftan ihbarlar var. Tabii ki bunlar 2018 yılında da değerlendirilmişti. Operasyonla yine Alparslan Kuytul gözaltına alınmıştı ve ardından da yine benzer şekilde farklı farklı suçlamalarla yine gündeme gelmişti ve yine ilerleyen tarihlerde bu kez de alıkoyma suçuyla yine örgüt üyesinin, vakıf üyesinin yine mal varlığına el koyma ve hürriyetinden alıkoyma suçlarıyla yine hakim karşısına çıkmıştı. Ve tabii ki o süreçten bu sürece, yani 8 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 2018 yılında gerçekleştirilen operasyon sonrasında o zamanlarda tabii ki dalları, kolları kopartılmıştı örgütün ama bu 8 yıllık süreç içerisinde yeniden yapılanma işlemi faaliyetlerine başladı ve bu da yine gelen şikayetlerle ve yapılan ihbarlarla bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Adana Emniyeti yine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla aslında yine baktığımızda teknik ve fiziki takibe alınmıştı örgüt üyeleri ve ardından da bugün o beklenen operasyon gerçekleştirildi. Baktığımızda sürekli bir aykırı bir ifadeyle gündeme gelen Alparslan Kuytul bunu yaparken işte vakfı tabela olarak kullanıyordu ama arkasında da bir suç örgütü vardı. Çünkü örgüt üyelerinden de alınan paralar var, toplanan bağışlar var, ancak bu bağışlar zorunlu hale getiriliyordu. Tabii ki baktığımızda öğrenciler için ayrı, fakir insanlar için, muhtaç insanlar için yine yardımlar toplanıyordu farklı farklı isimler altında ama işte bu bağışı yapmak istemeyen ya da örgüte para vermek istemeyenler de yine bir taraftan yine örgüte ait sosyal medya hesapları tarafından tarafından itibarsızlaştırılıyordu toplum içerisinde. Yapılan paylaşımlarla para vermeyen, bağış yapmayan kişiler hedef haline dönüştürülüyordu. İşte o operasyon kapsamında, bugünkü düzenlenen o operasyon kapsamında 349 sosyal medya hesabı da erişime kapatılmış oldu. Tabii ki 2018 yılı öncesi